0: yolu 123 saat 21 dakika 10 saniyede koştu Arda Saatçı. Sınırları zorlayan Saatçı'nın koşusunu tüm dünya takip etti. Çizgisinde karşılayarak Kenan Yıldız imzalı A milli takım forması hediye etti. Ayrıca milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da görüntülü arayarak genç sporcuyu tebrik etti.
1: Oo Hakan abi.
2: Arda, seni takip ediyoruz, iyi misin?
1: Çok şükür ya, sıcak burası ama işte uğraşıyoruz. En iyisimiz yapıyoruz.
2: İnşallah başaracaksın. Sana inanıyoruz.
0: Koşusunun son metrelerinde Saatçı'nın arkasında koşan bir Türk de Türk bayrağı açarak Arda'ya desteğini göstermişti. Emir Soydan isimli Türk o an yaşadığı duyguları A Haber'e anlattı.
3: Ben kendimce dedim ki hani bu başarı sadece işte Almanya'ya ithaf edilmemesi lazım. Aynı zamanda bunu başaran bir Türk olduğu için. Gülümsemesinden anladım zaten. Orada bayrağımızı görmesi, hani onu biz ve arkadaşlarım orada gördük yani. Hı hı. Bayrağımızı da orada görmek bence onu ekstradan gururlandırdı. Çünkü bizi gördüğünde Arda dedi ki önümüzde olsun dedi bayrak. Hı hı. Ve önümüze ilk aldığımızda ters duruyordu bayrak. Arda'nın kendisi çeviriyor. Videoda görürsünüz zaten.
0: Soydan Almanların Türk bayrağını gördüğü zaman tepkilerini de dile getirdi.
3: Birkaç tane böyle elinde kamera olan öncelikle Almanlar zaten bana bir ters baktığını gördüm yani. Sadece o kirli gözlerini gördüm çoğunun bana bakan. Hı. Bu bizi daha çok motive etti. Almanca konuştuğu için ben de çok anlamıyorum ama birisi geldi bana dedi ki hani he's German falan filan dedi.
4: He's German.
3: Dedim Arda Saatçı, yeah he's German falan dedi. Ben de dedim ki do you think Arda Saatçı is a German name? Hani Arda Saatçı Alman bir isim değil. Başarısız olsaydı Türk diyecektiniz. Başarılı olduğu için Alman şey yapıyorsunuz dedim.
5: Efendim, başkentte çevre alarmı verildi. Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj edildiği belirtilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. İşte detaylar.
0: Mogan Gölü'nde atık su deşarjı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. Tamam. Bakanlık ekipleri gelen ihbar üzerine Mogan Gölü'nde inceleme başlattı. Denetimlerde Mogan Parkı yakınındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla göle atık su deşarj edildiği belirlendi. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari para cezası verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Bakanlık ekipleri özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.

0: İyi geceler. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50. Memleket meselesi programı her salı olduğu gibi başlıyor. Kıymetli konuklarım var. Önce konuklarımı takdim edeyim, selam vereyim. Ardından tüm başlıkları konuşmaya başlayalım. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla Hüseyin Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz, ayağınıza sağlık. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler size de. Akademisyen hukukçu Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent Hocam, hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Zafer Şahin bizimle birlikte, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi siyaset gündemi ile başlayacağız bugün memleket meselesine. Hazır bayram yaklaşıyor. Bayram yaklaşırken küsler barışır mı? İçeride neler olur diye konuşulurken zehir zemberek açıklamalar yapıldı CHP'liler tarafından, ama hem

0: Ankara'da da İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım hazır bizi bekliyor. İlter'e de bir selam verelim. Ankara kulislerini de ondan dinleyeceğiz. Onun yorumlarını da merak ediyorum. İlter, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Cansın. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sohbete başlayacağız ama öncesinde açıklamalarla, birinci ağızdan söylenenlerle başlayalım. Özgür Özel'in açıklaması çokça tartışılmaya başlandı, konuşulmaya başlandı. Biliyorsunuz bir cumhurbaşkanı adayı belliydi ve bundan asla vazgeçilmeyeceğini söylemişti Özgür Özel. Hatta bugün Zafer Şahin de bu konuyu yazmış köşesinde. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste diye bir cümlesi başlıyor ve sonra da o cümleye devam ediyor. Ne söyledi Özgür Özel? Bir bakalım, öyle başlayalım, üzerine yorumlarız.
2: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
0: Şimdi bu açıklamayı Özgür Özel'in yapmış olması daha da başka bir anlam taşıdı, yorumları yapıldı. Çünkü ilk günden bu yana duruşuna ve yorumlarına baktığımız zaman. Önce bu cümleler üzerinden başlayalım istiyorum. Zafer Şahin, ne diyorsunuz?
3: Şimdi
0: ne değişti diye sorayım.
3: Kemal Tahir'in bir kitabı var biliyorsun. Kurt Kanunu'ydu.
4: Kurt Kanunu.
3: Orada der ki kurtlukta düşeni yemek kuraldır. Kuraldır. Teşbihte hata olmaz. Burada da Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu'ndan bayağı hızlı bir şekilde uzaklaşma sinyalleri veriyor. Yani onu bırakmayabilirler cümlesi aslında ya zaten o aday olmayacak anlamına geliyor. Ki ben başından beri zaten ben Özgür Özel'in kendisinin de İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini hiç düşünmediği kanaatindeyim. O zaten İmamoğlu'nun aday olmayacağını biliyor. Şimdi düşünsenize, göstermelik bir ön seçimle siz İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişsiniz CHP'nin. Sürekli buradan siyaset üretiyorsunuz. Yargıda henüz yargılaması devam ediyor. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok. Ve siz diyorsunuz ki ya başkaları da aday olabilir. E kardeşim, o zaman ta Mart 2025'ten beri bu ülkeye yaşattıklarınızın sebebi ne? Gençleri sokağa davet ettiniz, boykot çağrıları yaptınız, Türkiye'yi yurt dışlarına şikayet ettiniz, inanılmaz bir gerginlik yüklediniz toplumun üzerine. İmamoğlu yolsuzluk dosyasını soruşturmasını tolere edebilmek için. Şimdi bugün kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki daha yargı kararı kesinleşmeden adayımız olmayabilir. Belliydi zaten. Hani günaydın, ne oldu da şimdi acaba bu noktaya geldiniz diye adama sorarlar. Ama yani Kemal Tahir örneğini o yüzden verdim. Burada belli ki İmamoğlu'ya vedalaşıyor Özgür Özel. Yani CHP'nin adayının İmamoğlu olmayacağını mahcup bir dille de olsa itiraf etmiş oldu, açıklamış oldu. Bence bu açıklamadan sonra o klişe tabirle kartlar yeniden karılacak. Öyle söyleyeyim. Yani İmamoğlu'nu denklemden uzaklaştırıyorlar. Ben hatta Cansın, ne alaka diyeceksin şimdi. Biliyorsun CHP'nin en çok izlenen kanalı Halk TV. Halk TV özelinde yaşanan tartışmaların da bu işle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Halk TV'den bir ekip kopup biliyorsun Koza TV adlı başka bir televizyona transfer oluyor. Halk TV'ye ciddi eleştiriler var. Halk TV'yi İmamoğlu'cular, Koza TV'yi Özgür Özelciler yürütecek, yönetecek gibi bir durum söz konusu. Ve Halk TV'de mesela Özkan Yalım'ın ifadeleri geniş bir haber şeklinde yayınlanıyor. Özkan Yalım'ın ifadelerinden kim rahatsız oluyor? Özgür Özelciler rahatsız oluyor. Yani İmamoğlu ekibiyle Özgür Özel arasındaki bağlar son derece zayıflamış, hatta kopmuş durumda. Ben hem oradaki tartışma hem bu açıklamayı bu kopuşun bir yansımaları olarak görüyorum.
0: Peki kartlar yeniden dağıtılırken şu dillendirilmeye başlandı. Dediniz ki ilk günden beri Özgür Özel'in zaten Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak görmediğini düşünüyordum ben. Şimdi de kendisinin istifa edeceği ve adaylığını koyabileceği yönünde. Ya da geçen program söylediğiniz aklımda bu mutlak butlan vesaire ihtimaline karşı Kılıçdaroğlu'yla siyaset bilen biri olarak yol yürüyebilir ihtimalinin üzerinde de duruyorum demiştiniz. Bu iki seçenek masada mı, o kartlar arasında mı?
3: Şöyle bak, bu açıklama aslında bir miting meydanında, Balıkesir galiba burası değil mi? Evet. Balıkesir'de yapıyor bunu ama bu açıklamayı aslında Ankara'ya yapıyor.

0: Ankara'daki belli merkezlere yapıyor. Diyor ki ben diyor İmamoğlu'yla arama mesafe koyuyorum diyor. Koyacağım diyor. Bundan sonra müstakil hareket edeceğim diyor. Aslında böyle de okumak lazım. Çok daha fazla detaya girmeyeyim ben şimdi. Ama o dediğin ihtimal de söz konusu olabilir. Yani bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir masada buluşup partiyi kurultaya götürmek gibi bir alternatif de önümüzdeki süreçte gündeme gelirse ben hiç şaşırmam. Yani artık İmamoğlu denklemde yok açıklamasını yaptı Özgür Özel. Bence son dönemin en kritik açıklamalarından biridir bu. Ve bunu mutlaka bazı semptomlar ortaya çıkarmasını bekleyelim. O semptomlar ne olabilir? İmamoğlu cephesinden bazı gelişmeler yaşanabilir mevcut CHP yönetimine yönelik.
1: Biraz daha için ne demek o?
0: Şimdi bak bugüne kadar Özgür Özel'i, İmamoğlu'nu böylesine canı gönülden savunmaya iten, ondan kopmasına engel olan bir şeyler vardı. Değil mi? Yani CHP'de herkes bu durumdan rahatsız. Neden diyorlar biz bir yolsuzluk soruşturmasını bu kadar sahiplendik. Partinin stratejisini, siyaset izlediği yolu bunun üzerine kurduk diyorlar. Şimdi sen bugüne kadar bunlara direnmişsin. Bugün diyorsun ki İmamoğlu aday olmayabilir. Yani bu ben senden vazgeçiyorum mesajıdır. O zaman bugüne kadar Özgür Özel'i orada tutan ne ise yakın dönemde bunlar gündeme gelebilir. Özgür Özel'le İmamoğlu ilişkisine dair bence kamuoyunu şaşırtacak başka ayrıntılar ortaya çıkabilir. Bu saatten sonra çıkarsa ben şahsen hiç şaşırmam.
1: Peki İlter, bu açıklamaların üzerine biraz sonra paylaşacağız. CHP'lilerden farklı farklı sert açıklamalar geldi. Gürsel Tekin'den mesela. Biraz sonra ekranı taşıyacağız, konuşacağız ama Özgür Özel'in bu cümlesi Ankara'da nasıl yankılandı? Kim ne konuştu bunun üzerine, merak ediyoruz doğrusu.
2: Can Selvacı, Özgür Özel'den bahsederken biz de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeyiz. Hı hı. Türkiye siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de az önce genel merkezden ayrıldı. Özgür Özel'den bahsederken bu ayrıntıyı da paylaşmış olalım. Saatlerimiz şu anda 9'u gösteriyor yanılmıyorsam. Saat tam 9'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezdeki mesaisini tamamladı ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden ayrıldı. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklamayla açıklama konusunda şunu da hatırlatmakta fayda var. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce malum çok net ifadelerle adayımız Ekrem İmamoğlu diyordu. Yani ne diyordu tırnak içinde? Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B, C, Z planımız da budur. Kesin bir dille ikinci bir isimden asla ve kat'a Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse bahsedemez. Zaten bahsedilmiyordu. Aynı zamanda adayımızı ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak arkadaş demişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Önceki ay yaptığı grup toplantısında net ifadelerle her ne kadar Ekrem İmamoğlu tutuklu olsa da hapiste olsa da bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur diyordu ta ki Balıkesir mitingine kadar. Tabii Balıkesir mitinginde yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar daha önce yapmıştı. Bir hukuki gerçeklik var ortada. Ekrem İmamoğlu aday olamazsa eğer, bir aday belirlenir mealinde bazı satır aralarında mesajları oluyordu, ancak Balıkesir mitinginde halka hitap ederken ilk kez bu kadar net ve çok açık bir şekilde bir yeni bir adaya da yönelinebileceğinin mesajını verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Peki CHP'nin adayı kim olabilir? CHP'de bu soru aslında uzun süredir konuşuluyor. Tabii Ekrem İmamoğlu adayımız ama bir yandan da bu yargılama süreci var. Daha gerçekçi, daha rasyonel düşünmeliyiz diyen milletvekilleri de vardı açıkçası. Ve nihayetinde CHP Genel Başkanı'nın da bu açıklamasıyla birlikte artık daha gerçekçi hareket edecek Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu anlıyoruz ve görüyoruz. Peki kim aday olabilir? Özgür Özel aday olabilir. Zaman zaman da milletvekilleri bir partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır şeklindeki yaklaşımlarını, tutumlarını, değerlendirmelerini bir şekilde paylaşıyorlar kulislerde veya parti yönetimiyle. Özgür Özel aday olabilir. Hatta 39. olan kurultaya dönecek olursak, hı hı, o

0: Kurultayda Özgür Özel malum tüm oy kullanan delegelerin tamamının oyunu almıştı. Parti meclisinde de amiyane tabirle silme almıştı parti meclisini, yönetimde büyük bir güç elde etmişti. O kurultayın ardından bir milletvekilinin yorumu şöyle olmuştu: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir lider doğuyor demişti. Buradan yola çıkarak da o anlarda işte acaba işte Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel aday mı olacak şeklinde kulislerde değerlendirmeler yapılmaya da başlanmıştı. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Tabii bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ilişkisine dair şu notu da paylaşabiliriz. Eğer mutlak mutlan olursa Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden buraya genel merkeze 12. kata gelirse, yani yeniden genel başkanlık makamına oturursa, koltuğuna oturursa, Özgür Özel'le ilişkisi nasıl olur? Nasıl bir yol haritası ortaya koyar Kemal Kılıçdaroğlu? Bu sorunun yanıtı aranırken bir isim şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse partiyi toparlar, partide ayrışma var, partiyi bütünleştirir Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de dışlamaz yorumu yapmıştı, ancak Ekrem İmamoğlu için aynı şey geçerli değil diye de eklemişti. Burada işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde nasıl bir durum, bir gerçeklik var, ona ilişkin evet, belki de yorumlarda değerlendirilebilecek bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu dönerse Özgür Özel'i dışlamaz, ancak Ekrem İmamoğlu için aynı şeyi söylemek evet, çok da gerçekçi olmaz şeklinde şimdi bir değerlendirmesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirsizlik devam ediyor. İşte mutlak butlan davasına artık aslında gözler çevrilmiş durumda.
1: Mutlak butlan
0: davasından nasıl bir sonuç çıkar sorusunu herkes birbirine soruyor evet, CHP'de açıkçası.
1: Onu da soracağım. Bölüm bölüm gidelim. Yine bir şey olursa lütfen sen de katıl. Uzakta olan sensin. Sohbetimize katıl. Şimdi daha geride bıraktığımız haftada atılan tweet'i konuşmuştuk. Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı etiketleyip bütün CHP'yi içerisine alan, işte biz yıkılmadık, ayaktayız, sürdüreceğiz bu süreci diyen. Serkan, bir tane barko vardı, A, B, C, Z, Z'ye kadar giden bir hatırlatması vardı Özgür Özel'in İmamoğlu için. Onu da bir verelim. Şimdi ne gerçekten bir anda ne oldu? Yani verdi arkadaşlarım ekrana, Tuba içeride verirsen konuklarım da görsün. Özgür Özel Aralık 2025'te İmamoğlu bizim A, B, C, Z planımız, onun yerine başkasını koyamam demişti. 2026 şimdi Mayıs, İmamoğlu yerine adaylarımız olur, herhangi bir CHP'li CHP'nin adayıdır. Onu da geçin, geçen hafta daha benzer açıklamalar yapmıştı. Her ne kadar ilter cümle aralarında bunu söylüyor, ifade ediyordu ama bu kadar net bir şekilde dile getirmedi dedi ama Zafer Şahin'in söylediği o iki başlık da kritik ve önemli. Geçen haftadan beri benim aklımda mesela bir İmamoğlu'nun, pardon, Kılıçdaroğlu'yla birlikte işi kurultaya götürebilme ihtimali, aday olma ihtimali kimseyi şaşırtmaz herhalde. Çünkü ilk genel başkanlığa geldiğinden beri bu konuşuluyor. Ne oldu? Yani bu sadece Ankara'ya selam çakmak mıydı kaba tabirle?
2: Cansın Hanım.
1: Döneceğim hemen hocama sorayım, sonra size deneyim. Çok özür dilerim.
3: Hukuken bir şeyler oldu. Şimdi
1: hukuken bir şeyler
3: tabii,
1: oldu.
3: Uşak Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması ve ifade süreciyle beraber kurultay davasına ilişkin problem alanı biraz daha genişlemeye başladı. Şu ana kadar mutlak butlan olup olmayacağına dair derin tartışmalar vardı. Ve yeni kurultayın yapılmış olması mutlak butlan ihtimali biraz örselemişti. Ama şimdi yeni delillerin ortaya çıkmasıyla beraber, ya da yeni iddiaların diyelim ortaya çıkmasıyla beraber, acaba mutlak butlan ortaya çıkabilir, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP Genel Başkanı olabilir mi soruları haliyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin de aklını kurcalamaya başlamıştır. Bu bir. Bir şey daha var aslında. Seçime yaklaşıyoruz. Çok muhtemel önümüzde 18 ay civarında bir süre var. Artık seçime doğru ilerlenirken gerçekten aday olması planlanan kişi Sayın Özgür Özel de olabilir, başkası da olabilir. Genel Merkez üzerine şu baskıyı oluşturabilir: benim adaylığımı siz vekil aday gibi göstermekten vazgeçin. Vekaleten Cumhurbaşkanı adayı olacakmışım gibi oldukça zayıf bir pozisyonda bana bu alanı, bu koltuğu sunmayın. Özgür Özel eğer kendisini planlıyorsa, ki muhakkak parti meclisinde ben aday olmak istiyorum arkadaşlar, bana destek veriyor musunuz deseler, muhtemelen oy birliği çıkacaktır. Nasıl kurultayda oy birliğiyle kendisi genel başkan seçildi? CHP genel başkanı zaten doğal adaydır. İlter Bey'in de belirttiği gibi milletvekilleri zaten uzun zamandan beri bunu söylüyor. Peki Özgür Bey aday olacaksa seçmenin karşısına beni seçerseniz ben bir süre sonra bırakacağım ve zaten Ekrem Bey bu gerçek koltuğun sahibi mi demek ister? Yoksa bu koltuğun sahibi benim, karizmatik bir liderim, benim otoritem etrafında toparlanın ve benimle beraber yol yürüyün mü demek ister? Kimse böylesine bir koltuk için tavşan aday sıfatına sahip olmak istemez. Vekaleten Cumhurbaşkanı adayıyım ben. Aslında hepimiz Ekrem Bey'in askerleriyiz gibi bir imaj çizmek istemez. Bunu Mansur Bey de söyletiyor olabilir. Eğer o aday olacaksa Özgür Bey'e muhakkak suretle artık Ekrem Bey'le ilgili kısmından vazgeçin. Aksi takdirde biz ittifak masası bile kuramayız demiş de olabilirler. Çünkü şöyle bir handikap var. Ekrem Bey üzerine ısrar etmenin bir manası yok. Hukuken manası yok. Şu ana kadar Ekrem Bey'in hiçbir ceza davasında hükmü kesinleşmedi. Yani ceza davaları bağlamında aday olmasında bir engel yok. Ama diploması yok. Diploması iptal edildi. Onun açtığı iptal davası sonuçlanmadı. O bakımdan Ekrem Bey hukuken aday olamaz. Aday olamayacak bir kişinin etrafında kümelenmeye gayret etmek de diğer muhalefet partilerini yeni bir ittifak modeli etrafında birleştiremez. O yüzden daha realist bakın. Duygularınızdan arının. Rasyonel olun. Gerçekten bir kişiyi oraya çıkarın ki diğer muhalefetin etrafımızda örgütlenip örgütlenmeyeceğini tartalım demiş olabilirler. Üç ihtimal var. Özgür Bey aday olabilir. İkinci aday için etraf temizleniyor, mıntıka temizliği yapılıyor olabilir. Üçüncü aday da Zafer Bey'in belirttiği konu. Mutlak mutlan ihtimali öne çıktıysa Kemal Bey'le beraber yeniden bir dizayn için Özgür Bey pozisyon alıyor olabilir.
1: Ekrem Kızıltaş, yıllardır siyaseti takip eden bir gazeteci olarak köşenizde her gün bu başlıkları yazıyorsunuz. Şimdi son dönemde CHP'ye şaşırmayacağımız artık, çünkü neye şaşıracağımızı şaşırdık. Başlıkları altın masadan başladık, olmazları konuşmaya başladık. Bu genel noktada Özgür Özel'in aday olmak istemesi kadar doğal siyaseten bir şey yoktur herhalde, değil mi?
2: Yani evet, son derece doğal. Tabii şaşarım ben, Türkiye'ye şaşarım ki yani Türkiye'nin eninde sonunda bence son derece yetersiz birisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına kalmış olması kötü. Aslında önceki ihtimalden bir tık belki daha iyi sayılabilir ama en de sonunda bence kifayetsiz. Buyur. İkincisi şu, bakın bu sözlerin arka planında Levent Hocam söyledi. Biliyorsunuz dün Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla alakalı idare mahkemesinin verdiği karara karşı yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Şimdi Ümit Dağ'ın ardında yani bir Yargıtay müracaat imkanları kaldı. Dolayısıyla dün ortaya çıkan bu şey, yani istinafın da o talebi reddetmesi, diploma konusunda son bir Yargıtay müracaatları şansları var. Ama eninde sonunda tümüyle gayri yasal yollardan siz bir okula girdiğinizi iddia ediyorsunuz. O okulda okuyup okumadığınız da belli değil. Çünkü İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi mezunu birisi olarak İngilizce seviyeniz who I am falan demekten ibaret ya da işte son derece akıcı İngilizcelerin konuşulduğu bir ortamda I am okay falan gibi büyük ihtimalle herhalde Kapalı Çarşı'daki pazarlamacıların bile çok çok altında bir seviye var. Dolayısıyla bir, bu şey meselesi, yani diploma meselesi, Levent Hoca'nın da söylediği gibi. İkincisi de aslında daha başka şeyler de oluyor bu arada, biliyorsunuz. Hatırlayın, kısa bir süre önce biz bir ay önce falan ara seçimi tartıştık ısrarlı bir şekilde. 8 milletvekili eksik parlamentodan. Özgür Özel sanki bu 8 milletvekili hemen seçim, ara seçim yapılmasını gerektirirmiş gibi bayağı bir bastırmaya çalıştı. Bu arada 22'yi bul da gel falan denildiğinde de kulak asmadı. Bu işte anayasal bir zarurettir falan havaları attı. Ve anlaşılan şuydu, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere şu anda konuşursa, eğer konuşurlarsa canını yakacak bir takım belediye başkanlarını bir ara seçimle milletvekili yaparak onları hapisten kurtarma hesapları var. Bu hesap da tutmadı. Bu hesabın öndeki aktörü bence Ekrem İmamoğlu'ydu. Burada benim merak ettiğim bir şey var. İlter bunu belki biliyor olabilir. Biliyorsunuz Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın rutin Silivri ziyaretleri var. Haftanın hangi gün olduğunu bilmiyorum ama
4: Perşembe günü.
2: Perşembe günü ise demek ki yarından sonraki ziyaret var. eğer bir fırtına kopacaksa, daha önce

0: Bu hiziplere bağlı medyalar üzerinden herhalde fırtınalar kopar yarından itibaren ama dolayısıyla o ziyarette belki bir çıngar da çıkabilir. Bu arada unutmayalım ki Özgür Özel hala İmamoğlu'nun talebi üzerine yüzü aşan mitingler yapmıştı. Zannediyorum onlara da pek ilgi görmüyor olmasına rağmen devam ediyor. Şimdi bakın Uşak Belediye Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda hepimizin gözleri önünde Özgür Özel ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi işte kamu sayılır. Uşak Belediyesi de bir kamu kuruluşudur. Yani CHP Genel Merkezi'nin kullandığı bir araca belediyenin 170 bin avroluk bir masraf yapması son derece normaldir gibi akla ziyan bir açıklama yaptı. Ama sonrasında yani işin böyle olmadığı artık anlaşılacağı bir zamanda çıktı dedi ki belediye başkanı bizi kandırmış. Kendi şahsi olarak bunu yaptıracağını söylemiş olmasına rağmen belediye kasasından yaptırmış diye konunun düz tarafını bize söyleyiverdi. Daha önce ne diyordu? Zarar varsa öderiz. Bir dakika ya, zarar varsa öderiz ne demek? Bu kamu parasını yanlış kullanmaktır ve suçtur bu. Yani başkanın için de suçtur. Kendileri açısından bunu sağlanan için de suçtur. Bir de özel bir itirazı belirteyim. Bahsi geçen aracın işte Mercedes'in bir modeli. Reklam yapmış olmayız. En sonunda bu işlerle uğraşan insanların söylediği, bugün mesela gene biriyle görüştüm. Diyor ki böyle bir araca, bu araç diyor zaten dolu gelir. Öyle dolu bir modeldir. Böyle bir araca diyor daha lüks olsun diye 170 bin avroluk bir masraf edilmesi diyor hikayeden ibarettir.
1: Evet.
0: Happy topu diyor belki orada olmadığı düşünülen bir iki parça bir şey ilave edilse hadi 20-30 bin avro kabul edilebilir, evet. Ama 170 bin avro diyor o birileri belli ki buradan da ceplerine bir şey atmışlar falan diyor. Şimdi Uşak Belediye Başkanı bizi kandırmışlardan sonra biliyorsunuz bugünlerde sık sık ifade veriyor. Hı hı. Kendisine yöneltilen suçlar dağları aştığı için her defasında etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdiğinde yeni bir şeyler söylüyor. Hı hı. Ve onlar da yetersiz görüldüğü için şu ana kadar ortalıkta bir tahliye yok. Bu da demektir ki yakında çok daha büyük şeyler söyleyecek. Paralar, pullar, şunlar bunlar. Bunun gidişatı bu arada yine Levent Bey söyledi, Zafer de söyledi zaten. Mutlak Butlan'la alakalı özellikle Uşak Belediye Başkanı'nın kurultay öncesi dönemde yüzden fazla delegenin iradelerini, yakınlarını iş sağlamak ve benzeri yollarla ifsad ettiklerine dair açıklama ve bununla alakalı zannediyorum adı geçen belediyelerde yapılan tespitlerden,
1: evet,
0: 18 fark vardı unutmayın Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında ilk oylamada. Şimdi burada 100 kişinin iradeleri eğer ipotek altına alındıysa Mutlak Butlan konusunda neredeyse bir kesinlik olabilecek.
1: Bu önemli.
0: Kaotik bir durum var. Özgür Özel de burada zannediyorum biraz da belki sağa sola mesaj vermek için ama hani çaresiz de değiliz demek için zannediyorum istinafın kararının da bunda rolü var. İşte daha önce pes perdeden yaptığı açıklamaları Balıkesir'de biraz yüksek perdeden yapmış oldu. Ama zannediyorum perşembe günü eğer Silivri'ye giderse onun fırçasını kuvvetlice yiyecektir.
1: Şimdi bir yandan da bu Mutlak Butlan işi Zafer Şahin'in söylediği de önemli. Mesela kanallar üzerinden de bir ayrım olmuş. İşte Özgür Özel'in destekçileri bir kanalda, İmamoğlu'nun destekçileri yeni bir kanalda ya da eski bir kanalda diye CHP'liler de açıklamalar yapmaya, tepkiler göstermeye devam ediyor. İki açıklamayı arka arkaya verelim hatta. Berhan Şimşek'le Gürsel Tekin'in açıklamaları. Birlikte bir bakalım ne söylüyorlar içeride yaşananlara dair.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, hemesi, meyakası ve örgütü vardı. Böyle yönetilir. Ama maalesef arkadaşlarımız halk diliyle, sözcüğüne kanat takmış için Sayın Özgür Özel ve Zıpzıp Mahir aynada kendilerine baktılar. Gürsel Başkan'ın söylediği gibi trollerle parti ilerlenmez. Parti sokakta, örgütle, halkla, vatandaşla, işçiyle, memurla, emekliyle, beyaz yakalıyla, mavi yakalıyla, Türkiye halkıyla yönetir.
3: Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Biz böyle particiyiz. Aldı

0: parayla, verdiyle, ihaleyle, onunla bununla asla bir işimiz olmaz. Partimizin tabiatı, partimizin geleneği buna uygun değil. Bunların hepsini aşacağız. Çok rahat olun. Elbette hata da yapsalar, yanlış da yapsalar, bize iftira da atsalar biz asla kimseyi dışlamayacağız.
1: Bunlar gerçekten çok sert ifadeler. Yani gerçekten çok sert. Yine detaylara gireriz ama ilk önce yorum, hani girerken dedim ya bayramda bir barış olur mu diye. Mesela biraz önce Levent hocam söylediği, Özgür Özel eğer aday olursa dedi oy birliğiyle belki çıkacaktır. Çıkabilecek midir acaba oy birliğiyle? O da şüpheli bence şu an.
2: Şimdi şöyle, hani sen madem rakamlardan, oy birliğinden bahsediyoruz. Mesela oraya girecek miyiz bilmiyorum. Bu Veli Ağbaba biliyorsun. Hakkında bazı iddialar var. Şimdi 9 Mayıs'tan beri savunma yapıyor Veli Ağbaba. 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamayı sosyal medyasından 138 CHP milletvekilinden 32'si RT etmiş. 18 Mayıs'ta bir açıklama yaptı. Yine bir savunma açıklaması. O açıklamayı da 138 CHP milletvekilinden sadece 25'i RT etmiş. Bak, 138'de 32'den 138'de 25'e düşmüş. Yani inandırıcılık o kadar az ki bizzat kendi partisi içerisinde, milletvekili grubunda. Yani burada sadece
1: grup toplantısına Gürsel Tekin, katılanlar da öyle gittikçe sayı.
2: Tabii sayı giderek azalıyor grup toplantısına katılanlar. Yani burada mesele sadece Gürsel Tekin, Berhan Şimşek gibi isimlerin dışarıdan yaptığı açıklamalar değil. Bizzat CHP'nin milletvekili grubunda bir kopuş, kendisini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Düşünsene, partinin en etkili ismi. Bak, Özgür Özel eşittir Veli Ağbaba. Şimdi Veli Ağbaba bir saldırıya maruz kaldığını söylüyor ve savunma yapıyor. Ne ilginçtir ki CHP'nin milletvekili grubundaki 138 kişiden sadece 25'i ona destek veriyor sosyal medyada. Onun açıklamasını RT ediyor. Bence ayrıntı bütünü anlatır derler ya, bu bence bütüne dair çok önemli bir veri. Ya demek ki orada bir kopuş her yönüyle ortaya çıkmış durumda. Şimdi Ekrem abi hatırlattı. Bak, buna delegenin iradesinin fesata uğraması deniliyor. Hani mutlak mutlan konuşuyoruz ya. Şimdi delegenin iradesi nasıl fesata uğramış? Bak, yine rakamla gidelim. O 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun kaybedip Özgür Özel'in geldiği kurultayda, ilk turda Özgür Özel 664 oy, 682 oy alıyor. Kılıçdaroğlu 664 oy alıyor. Arada kaç oy fark var? 18 oy fark var. Şimdi net rakam vereyim Cansın. Kurultaydan sonra 121 CHP delegesinin birinci derece yakınlarının belediyelerde işe başlatıldığı SGK kayıtlarıyla tespit edilmiş durumda. Şimdi hukuk bu durumu delegenin iradesinin fesata uğraması olarak görüyor ve böyle yorumluyor. Bu ne demek? Ya sen seçimi 18 oyla almışsın ama 121 delegenin birinci derece yakınları da senin kazandığın seçimden hemen sonra SGK kayıtlarıyla ortaya çıktı ki belediyelerde işe alınmış. Başka başka şeyler de söyleniyor da biz onlara girmeyelim. Şimdi bu SGK kayıtları niye gündeme geldi? Bu Özkan Yalın biliyorsun ek ifadesinde dedi ki ben şuradaki delegelerle görüştüm. Bilmem neredeki delegemiz bize işte çocuklarının işe alınmasını istedi. SGK kayıtlarıyla bu tespit edilebilir dendi. Keşke sadece Özkan Yalın'ın ismini verdiği iki delegeyle kılını kalsaydı. Bak ne diyorum, 121 tane delegenin birinci derece yakını kurultaydan sonra işe başlamış. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Yani mutlak mutlan ihtimali var. Yani yargı, ya kardeşim bu kurultayda delegenin iradesi fesata uğramış görünüyor derse zaten Özgür Özel yönetimi gidiyor. Daha önceki yönetim olan Kılıçdaroğlu yönetimi geliyor. Şimdi Özgür Özel de bence artık bu riskin somutlaştığını, iyice somutlaştığını, ufukta belirdiğini gördüğü için İmamoğlu'ndan kopuş, vedalaşma işaretlerini arttırdı. Bu işaretleri vermeye başladı. Aslında diyor ki, hani hep diyorlar ya, ya işte yargı sopasıyla partimizin üzerine geliniyor. Yo, bizzat yargıyla aslında siz bir şekilde haşır neşir olmaya çalışıyorsunuz. Yani her şey ortadayken onu yargıya kendiniz farklı mesajlar vermeye çalışıyorsunuz. Bu bize bunu gösteriyor. Yani burada ben mutlak mutlan ihtimalinin Cansın hiç olmadığı kadar kuvvetlendiği kanaatindeyim. Özellikle bu Özkan Yalım'ın ifadesinden sonra bir de az önce verdiğim o 121 rakamı, 121 delegenin birinci derece yakınlarının işe girmiş olması bence bu butlan ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu arada 12 tane CHP milletvekili ve parti yöneticisinin de dosyaları var. Haklarında bazı suçlamalar söz konusu. Mesela iki tane genel başkan yardımcısıyla ilgili zaten fezleke var değil mi İlker? Yanlış hatırlamıyorsam iki CHP genel başkancısı hakkında hazırlanmış fezlekeler var. Şimdi çok ilginç Cansın. Bak bunlar Türkiye'de çok konuşulmuyor. Aziz İhsan Aktaş diye bir adam var. Bu adam etkin pişmanlıktan faydalandı. Şimdi bu adam dedi ki ben CHP'nin şu genel başkan yardımcısına şurada şu kadar para verdim. İşte dedi bu da banka dekontları. Nerede verdin kardeşim? Ankara'da verdim. Nerede çektin? Şu bankadan çektim. Hangi adreste verdin? Çay yolunda bilmem nerede verdim diye adam neredeyse konum attı. Şimdi tavır odur ki, beklenen odur ki bir siyasetçi kendisi hakkında böyle bir iddiayı gündeme atan kişiden hemen gider şikayetçi olur. Değil mi? Biz bunu gördük mü? Görmedik. Hatta kendine güvenen siyasetçi der ki kaldırın benim dokunulmazlığımı. Ben çünkü böyle bir para alışverişim söz konusu
1: olmadı
2: değil.
1: İlk gündem
2: bunlar olmadı. Bunlar olmadı. Onun yerine diyorlar ki Aziz İhsan Aktaş AKP'li belediyelerle iş yapmamış mı? Yaptıysa bana ne kardeşim? Ben orada mıyım? Her yaptığı işte seninle yaptığı işteki gibi bir durum ortaya çıkmışsa onun da gel hesabını soralım. O iş yaptığı belediyelerde senin CHP'li meclis üyelerin yok mu? Senin CHP ilçe teşkilatın il başkanlığın yok mu? Varsa bir orada da bir hukuksuzluk. Onun da hesabını hep beraber soralım. Ama sen bunu yapmıyorsun. Bak iki genel başkan yardımcısı dedim. Haklarında fezleke var bu iddialarla ilgili. Şu cümleyi bırakayım. Daha aydınlatıcı olacak söyleyeyim bırakayım. Bu İstanbul'da sürekli belediye otobüsleri arıza yapıyordu. Yanıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Ben sana soruyorum. Bir süredir bu haberleri görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? Belediye otobüsleri yanmıyor. Belediye otobüsleri yolda kalmamaya başladı. Neden? Herkes neden olduğunu bir düşünsün. Her şeyi benim söylememi bekleme. Yani herkes bir düşünsün ya. Ya bu İstanbul'da bir süre önce her gün biz güne yanan belediye otobüsü haberiyle başlıyorduk. Otobüsler bakımsızlıktan
1: neden
2: dökülüyordu. Otobüsler dökülüyordu. Bakım
1: tamam,
2: yoktu.
1: Evet.
2: Değil mi? Bu otobüslerin bakımını kim yaptı kardeşim? Hangi genel başkan yardımcısının mümessilliğini yaptığı, daha önce mümessilliğini yaptığı şirkete verilmişti, firmaya verilmişti. O firma neden bu otobüslerin bakımını yapmıyordu? Kaç paraya verilmişti? Ne hikmettir ki bu İBB'nin yeni yönetimi iş başına başladıktan sonra bu konular gündeme geldi, basın yazdı, çizdi, vatandaş tepki gösterdi. Otobüsler eskisi kadar arıza yapmamaya başladı. Bak. Ayrıntı bütünü anlatır dedim ya. Bak bu da bütünü anlatan bir ayrıntı. Demek ki bir yerdeki kaçaklar kapatılıyor. Öyle yorumlamak lazım.
1: Şimdi buna mı takıldınız diyeceksiniz de takıldın diyeceksiniz. Merak ettim çünkü her yaşanan bir şeye gönderme yapılıyor. Şunu da sorayım o zaman. Şu cümle niye kuruldu ya da bu benzetme niye yapıldı Ali May Başarır'a? Özgür Özel ve Zıp Zıp Mahir aynada kendilerine baksınlar. Yani ne yaşandı da ben kaçırdım mı?
2: Şöyle 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın görüntülerini arkadaşlar getirirse orada seçim sonucu henüz açıklanmadan Ali Mahir Başarır koşarak salona giriyor. Veli Ağbaba'nın omzuna basarak zıplıyor. O günden beri CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları kendisine bu yakıştırmayı yapıyor.
1: İlker,
2: biz terbiyeli insanlar olduğumuz için insanlara böyle şeyler söylemiyoruz. İlker belki söylemek ister. O Ankara'dan yayın yapıyor. Ben söylemeyeyim.
1: İlter, değişik bir pas geldi İlter. Ben bir şey söylemeyeyim. Buyur.
3: Tam da Zafer Şahin anlattığı gibi oldu. 38. Olağan Kurultay'da.
1: Kerem şimdi buluyor.
3: İşte Özgür Özel'in genel başkan seçildiği artık netleşmesiyle birlikte Ali Mahir Başarır koşarak geldi, sahneye çıktı. Sahnede Malatya Milletvekili Veli Ağbaba vardı. Onlar ikisi zaten özellikle kurultay sürecinde delegeleri ikna etmek için yoğun bir mücadele veriyorlardı. Sahadalardı. Özgür Özel'le birlikte zaten uzun yıllardır hareket eden iki isim. Kurultayı da kazanınca Ali Mahir Başarır işte bu şekilde sevincini anlatmaya çalıştı. Bu şekilde Veli Ağbaba'ya sarıldı. Sevincini, mutluluğunu bu şekilde havaya zıplayarak ifade etmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da bu görüntülerden yola çıkarak

0: Ali Mahir Başarır'la ilgili bu şekilde bir yakıştırmada bulundular. Bu da uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten özellikle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından Ali Mahir Başarır'a yapılan bir yakıştırma olduğunu söyleyelim Cansel Bacı. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duygusal kopuştan bahsediyoruz. Zafer Şahin de az önce aktardı. Özellikle milletvekilleri arasında grubunda bir rahatsızlık olduğu, Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın bazı paylaşımlarının az sayıda milletvekili tarafından yeniden paylaşıldığını ifade etti. CHP'de doğrudur bir duygusal kopuş var açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum 10-15 civarında amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan liderimiz deyim yerindeyse liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve asla bu gerçek değişmedi yaklaşımı ortaya koyan milletvekilleri var. Bununla birlikte her ne kadar açıktan dile getirmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarına, parti yönetiminin politikalarına eleştirilerde bulunan ancak bunu dile getirmeyen 60 civarında milletvekilinin olduğu da ifade ediliyor kulislerde. Bunu da net olarak ifade etmiş olalım. Bir diğer husus da CHP ile ilgili işte yedek parti meselesi de var. Yedek parti özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren hem siyasette hem de CHP'de haliyle tartışılıyor, konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kapatma davasıyla karşı karşıya kalırsak yedek partiyi hazır tutuyoruz şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Bu yedek parti çıkışına Cumhuriyet Halk Partisi içinden ses yükselten bir milletvekili oldu. Gürsel Erol, Elazığ milletvekili. Onu da kısaca aktaralım. Bu da özellikle sadece Gürsel Erol'un bu şekilde düşündüğünü söylemek doğru değil. Başka milletvekillerinin de yine Gürsel Erol gibi düşündüğünü hatırlatarak açıklamasını paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak, tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e isim vermeden bu şekilde eleştirilerini sıraladı. Dediğimiz gibi Gürsel Erol dışında böyle düşünen milletvekillerinin de olduğunu ifade edelim. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özelinde bir iddiayla ilgili de aldığım bilgiyi de paylaşayım. Bugün özellikle CHP Genel Başkanı'nın istifa edebileceği şeklinde bazı iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada konuşuldu. CHP kaynaklarına sorduğumda asla ve kata Sayın Genel Başkan'ın böyle bir düşüncesi yok şeklinde, hatta böyle bir gündem de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde şeklinde bir açıklaması da olmuştu. Bunu da aktarmış olayım Cansel Bacı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir şey ekleyecekti. Buyurun.
2: Lütfen. İlter, CHP Genel Merkezi'nde Zafer'in de belge bilgisi vardır ama belki bu konuda senin kulağın daha deliktir. Mecburi CHP'liler, CHP'nin işte öteden beri en azından şu anda yaşı belli bir sınırı aşmış, kendini mecburen Cumhuriyet Halk Partili hisseden ve nasıl söyleyeyim, hakikaten köşe taşı gibi ağır isimler var. Bütün bu olup bitenler karşısında bu isimlerden herhangi bir ses çıkmayışını, mesela işte bir Onur Öymen'den ya da bunun benzeri bir takım isimlerden neredeyse çıt bile çıkmıyor. Bunlar kapının önüne koyuluruz diye mi korkuyorlar? Yoksa başka bir sebebi mi var? Bununla ilgili bir yorumun var mıdır?
0: Ekrem Kızıltaş, şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi bu sancılı süreci yaşarken bazı milletvekilleri bizim eski isimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir milletvekilliği yapanlar, abi dediğimiz isimlerin de bir şekilde açıklama yapmaları gerektiğini ifade eden milletvekilleri var. Ve hatta şöyle değerlendirmeler de yapılıyor. Böyle durumlarda onlara akıl danışırdık, onların fikirleri önemli ve yol açıcı olurdu şeklinde değerlendirme yapan milletvekilleri var. Tabii bu milletvekilleri, özellikle tecrübeli isimlerin bu süreçte sessiz kalması da şaşkınlıkla demeyelim de, hani bu isimler sessiz kalmamalıydı, onlar daha ön planda olmalıydı şeklinde değerlendirme yapan isimler de var. Evet, bir sessizlik hakim. Bu isimlerin de bu

0: Kötü gidişata parti yönetimine yönelik dediğimiz gibi eleştirilerde bulunan bazı milletvekilleri var. Bu kötü gidişatla ilgili, bu bölünmüşlükle ilgili bir adım atmaları gerekir mealinde değerlendirme yapan, böyle beklenti içerisinde olan milletvekilleri de var. Yine az önce aktardığım gibi her ne kadar ses yükseltmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 60 civarında milletvekilinin de parti politikalarından tırnak içinde bu gidişattan rahatsız olduğu, ancak bunu dile getiremedikleri ifade ediliyor. Ve fakat işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu ifade edilen ve biz yakınız diyen aslında milletvekilleri çok net parti içinde eleştirilerini, belki de en sert bir şekilde üst perdeden eleştirilerini dile getirirken, bazı milletvekilleri parti politikaları yanlış olsa dahi sessiz kaldıkları da ifade ediliyor. Bu gerçeği de aktarmış olayım.
1: Peki. Ekonomiste bir röportaj verdi Özgür Özel. O röportajında da sıkça aslında bazı kıyaslamalar yaptı. Bir neler söyledi, birkaç başlık halinde bakalım. Detayları yine konuşuyor oluruz. Özgür Özel yazdığı yazıda Macaristan seçimlerinde seçmenlerin Orban'ı reddetmesiyle umutlandık ifadesi dikkat çekici. Yine iki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik var. Aslında sürekli yazısında Macaristan'da Türkiye'yi bir kıyaslamış. Türkiye'de muhalefet yenilgilerinden ders çıkardı. Hükümet partimi felç etmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı. Uydurma davalarla partime saldırıyorlar. Erdoğan'ın rejimine karşı sokaklarda yeni bir uyanış tetiklendi. Ben son maddeden başlayarak sormak istiyorum. Tabii genel yorumunuzu da almak isterim. Levent Hocam sizle başlayayım. Erdoğan'ın rejimine karşı sokaklarda yeni bir uyanış tetiklendi. Cümlenin hangi yerinden başlamak isterseniz.
2: Ya bu tehlikeli bir cümle. Şimdi acaba gerçekten tam çevirisi bu mu diye merak ettim. Çünkü bu kadar ağır bir cümleyi Türk milleti de hazmetmez. Kendini muhalefette bir pozisyonda tanımlayan bir irade bile hazmetmez bu cümleden. Erdoğan'ın rejimi dediğiniz zaman demokrasiye karşı bir saf tutuyorsunuz. Cumhuriyet rejiminin bizi bu noktaya getirmiş olduğu bütün nimetleri elinizin tersiyle itiyorsunuz. Ki bugün 19 Mayıs değil mi? Hı hı. Yani bugün Samsun'a ilk adımın günü. Milli mücadelenin oldukça kritik bir zaman dilimindeyiz ve bu rejimin Cumhuriyet'le taçlandığı 29 Ekim'den sonra en büyük sınavlarından biri de neydi? Demokrasi. Yani bir tarafta Cumhur'un gerçekten yönetim içerisindeki pozisyonunun anlaşılması için çok kıymetliydi Cumhuriyet ve çok partili siyasi yaşam. 1946 seçimleri, gerçek anlamda çok partili ilk siyasi seçim, 1950 seçimleri ve bunların hiçbiri Menderes'in rejimi değildi. Bunların hiçbiri 60 darbesinin rejimi değildi, Erdoğan'ın rejimi değildi. Bu söylem size oy vermeyi planlayanları bile sandıktan uzaklaştırır. Çünkü biz hep ne diyoruz? İç cephe. The Economist'te konuşuyorsanız, o zaman Erdoğan'ın rejimi dediğiniz zaman yurt dışında Türkiye'yi şikayet ediyor oluyorsunuz. Yurt dışında Türkiye'yi parmakla gösteriyor oluyorsunuz. Ki Türkiye'nin çok güçlü hamleler yaptığı bir zaman diliminde, Türkiye'nin mazluma bu kadar güçlü sahip çıktığı bir zaman diliminde, Türkiye'yi bilerek ya da bilmeyerek itibarsızlaştırmaya gayret ediyorsunuz. Bu rejim Erdoğan'ın rejimi değil. Hükümetin Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda Recep Tayyip Erdoğan var, doğru. Ama bu rejim Cumhuriyet. Bu ülkenin yönetim anlayışı demokrasi. Eğer 15 Temmuz'da meydanda değilseniz bunu anlamamış olabilirsiniz. 15 Temmuz'da sokaklarda değilseniz rejimin yönetim anlayışının, ahlaki değerlerinin demokrasiyle taçlandığı gerçeğini görmemiş ya da görmüyor olabilirsiniz. Tiyatro diyenler arasındaysanız halkın demokrasiye ne denli inanç beslediği gerçeğini damarlarınızda hissetmemiş olabilirsiniz. O zaman biz 19 Mayıs'ı o yüzden hatırlatmak lazım. Rejimimizin adı Cumhuriyet ve düzenli aralıklarla yapılan seçimlerin içerisindeyiz. Muhalefetin örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğu, insanların oy verebilme kabiliyetini her seçimde gösterdiği, Sayın Özgür Özel'in de bir muhalefetin genel başkanı.

0: olarak ifade özgürlüğün son raddesine kadar rahatlıkla kullanılabildiğini gayet iyi bildiği bir sistemin içerisindeyiz. Demek ki siz Erdoğan'ın rejimi diyerek bir hata diyelim yapıyorsunuz ama devamı da tehlikeli. Halkın sokaklarda bu rejime karşı direniş göstermesi.
1: Yeni bir uyanış tetiklendi.
0: Bakın biz Venezuela değiliz. Vietnam değiliz. Bizi, Türkiye'yi o devletlerle aynı ligde gibi göstermeye gayret etmek. Türkiye'ye 3. dünya ülkesi yaftası yapıştırmak. Onların söyleminden ve demokrasinden medet ummaktır. Yani yine şunu söylüyor Özgür Özel. Bize yardım edin diyor. Bize destek olun diyor. Bize destek olun, bu rejimi el birliğiyle devirelim diyor. Ama 19 Mayıs 1919'da şu anda Özgür Özel'in genel başkanı olduğu partinin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk İngilizlere karşı mücadele etti. İtalyanlara, Fransızlara, Yunanlara karşı mücadele etti. Bugün Sayın Özgür Özel'in medet umduğu yerlere karşı, yedi düvele karşı mücadele etti. Sayın Özgür Özel'in nutuğu bir kere daha alıp en başından sonuna kadar okuyup bu cümlelerindeki bizim anladığımız, onun bence idrak edemediği kısımlarını düzeltmesinde fayda görüyorum.
2: Şuraya çıkabilir miyim?
1: Ne demek, buyurun.
2: Şimdi efendim, bendeniz övünmek gibi olmasın ama 49 senelik gazeteciyim.
1: Maşallah.
2: 1976'da İletişim Fakültesine girdim. O günden beri de gazeteciyim. 21 senede bir gazete yönettim. Editörlük yaptım. The Economist'in şu arkadaşın gönderdiği makaleyi yayınlayan editörü ben olsaydım bir bakardım ve çöpe atıp kendisine olmamış derdim. İddialı bir şekilde bunu söylüyorum. Neden? Bir, Macaristan seçimlerinde seçmenlerin Urban'ı reddetmesiyle umutlandık. Eyvallah, umutlandıkları kesin. İki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik var. Şimdi The Economist'in editörleri de, aklı başında herkes de Macaristan'daki muhalefetle Türkiye'deki muhalefet arasında bir benzerlik olmadığını bilir. Neden? Macaristan'da seçimi kazanan kişi Orban'ın yanında yetişen ve Orban'la zihniyet açısından bir farkı olmayan Peter Maygar. Macar, her neyse. Dolayısıyla hangi benzerlik var? Sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir benzerliğin yok. İki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik yok. Türkiye'deki muhalefet yenilgilerinden ders çıkardı. Tamam. 2024 mahalli seçimlerinde bir ders çıkarılmış gibi oldular. Fakat 2024 mahalli seçimlerinden bugüne baktığımızda tel tel dökülen 17 tane belediye başkanı, bunlar

0: Bir ana muhalefet, derli toplu bir ana muhalefet çağrılarını her defasında dile getirdiğini biliyorum. Felç etmek falan istemiyor da biraz kendilerine gelsin diye hafif dürtüklüyor. Felç etme denmez buna. Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı. Ne kadar oldu? Bir seneden fazla oldu. İddianame ortaya çıkalı 5-6 ay oldu. Duruşmalar da başladı. Şu ana kadar o iddianamede dile getiren 142 konudaki 196 suçlamayla ilgili tek bir cevap bile verebilmiş değiller. Tamam, oradaki Silivri'deki vermiyor ama bu arkadaş çıkıp diyebilirdi ki bak o Sarıyer'deki 3 villa var ya, evet o işin aslı şudur. Bilmem neredeki bilmem kimin aslı şudur. İşte oradaki genel sekreter bilmem kimin 250 bin lira aylık alırken aylık 400 binlik villada oturmasının aslı şu, bir şey değil. Tek kelime yok. Efendim davalar siyasi. Ya siyasi falan değil ve iş şu anda bir sona doğru gidiyor. Çok net olarak. Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı. Allah'tan korkun ya. Ne asılsız iddiaları? Az önce bunu konuştuk reklam arasında. 7 sene geçmiş. Ne yaptın İstanbul'a? Hiçbir şey yapmadı. Efendim 17 tane kent lokantası yaptı. 16 milyonluk bir şehirde günde 4200 kişiye ucuz yemek satan bir yerle ölmek haksızlıktır, rezalettir. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'da Kızılay'ın yeni açtığı bir aşevi var. Günde 5000 kişiye sıcak yemek dağıtıyor bedava. Bağcılar'da yine bir caminin yanında yapılan bir aşevinde günde 4000 kişiye bir iş adamı bedava yemek dağıtıyor. Sen ne yapıyorsun? 16 milyonluk şehirde 17 kent lokantası açtım. Günde 4200 kişiye ucuz yemek veriyorum. Ayıptır. Bu söylenmez. Başka ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. İstanbul kalabalık bir şehir. Trafikte sıkıntımız vardı ama 6 senede geldiğimiz yer dünyada trafikte en fazla vakit kaybedilen iller, metropoller arasında birinci sıraya çıktık.
1: İllallah.
0: Dünyanın en rezil şehirlerinden birisi bu. Uydurma davalarla partime saldırılıyor. Bir sürü dava var. Çık. Erkek sendeki Uşak'la ilgili işin doğrusu şudur de. Tek kelime yok. Uşak Belediye Başkanı her gün yeni açıklama yapıyor tutuklu. Bolu ile ilgili bir şey de, İstanbul'la ilgili bir şey de, bilmem Antalya ile ilgili diyemiyor. Neden? 1 milyon avro, 3 milyon avro, 2 milyon avro, 1 milyon 200 binler paralar havada uçuşuyor. Evet. Ve delilli ispatlı bir şekilde ortada akçalı işler olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ın rejimine karşı sokaklarda yeni bir uyanış tetiklendi. Tetiklemeye çalışıyor. Ne zaman? Geçen sene Mart ayından beri. Neydi? Millet iradesine sahip çıkıyor, adı altında miting düzenliyor. Yüzü geçti. Niçin? Silivri'ye her gittiğinde hadi hadi hadi denildiği için çıkıp kimsenin ilgi göstermediği mitikler yapıp oradaki insanlara karşı siz işte yüz binler buradasınız diyor, 3000 kişiye söylüyor. Yapmaya çalıştığı doğru ama yapamıyor. Neden? Çok açık. Hepimiz farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 mahalli seçimlerinden bugüne giderek eriyen bir parti ve en son kamuoyu yoklamalarına baktığımızda bir ara %34, %35'lerde dolaşırken şu anda zannediyorum %28, %29 seviyelerindeydi. Bunu ben biliyorsam bu arkadaş da biliyordu.
1: Evet.
0: Onun için bir ekonomisti, bir gazeteci olarak kınıyorum. Para alarak bu kadar böylesine rezil bir yayıncılık yapılmaz.
1: Son söylediğiniz diyor ki geçmişten yaşananlardan muhalefet ders çıkarmaya başladı diyor mesela.
2: Şimdi bak uydurma davalarla partime saldırılıyor dedi değil mi? Hı-hı. Bak daha geçen hafta Manavgat olayını hatırlıyorsun değil mi? Baklava kutusunda rüşvet olayı. Şimdi baklava kutusunda rüşvet olayı ortaya çıktığında Özgür Bey çıktı dedi ki elimde 32 saatlik video kaydı var, arkadaşlarımıza iftira atılıyor dedi. Hmm. Geçen hafta siz biliyor musunuz Manavgat Belediye Başkanı 45, baklava kutusunda rüşvet alan yardımcısı 40 yıl hapis cezası aldı. Siz Özgür Bey ya da başka bir CHP yetkilisinden Manavgat'la ilgili en ufak bir açıklama duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü neyin ne olduğunu emin ol senden benden iyi biliyorlar. Sadece o kadar söyleyeyim. Şimdi bugün ne günlerden? 19 Mayıs 1919. Milli mücadelenin başlangıç günü değil mi? Peki bu 19 Mayıs 1919'dan 4 gün önce ne oldu? Yunanlılar İngilizlerin teşvikiyle İzmir'i işgale başladılar. Bak bu ülkenin tarihinde bunlar var. Şimdi sen 19 Mayıs'ın yıl dönümünde İngiliz ekonomiste her zaman yaptığını yapıp kendi ülkeni şikayet ediyorsun. Ne kadar hazin bir durum ya. Ya Türkiye'de iktidar alternatifi olduğunu söyleyen, Atatürk'ün partisiyim diyen, işte Milli Mücadele'nin partisiyim, Kuvayi Milliye'nin devamıyım diyen partinin genel başkanı
3: İngiliz

0: ekonomiste partisini şikayet ediyor. Ama bak yine sükutu hayale uğrayacaklar. Niye diyeceksin? Bak bugün ne olmuş? Bunlar şimdi o kadar enteresan ki hep batıdan medet umuyorlar. Ne diyor? Macaristan seçimlerinden umutlandık. Daha önce Tsipras Yunanistan'da iş başına geldiğinde de umutlanmışlardı. Biden Amerika'da iş başına geldiğinde de yine umutlanmışlardı. Bir türlü şunu anlamıyorlar. Umutlanmanız gereken yer Türkiye. Burada siyaset yapıyorsunuz. Haritayı aç bak. Macaristan'ın komşuları kim? Avusturya, işte Slovakya, Hırvatistan, biraz Ukrayna ile bir sınırı var. Altta Romanya var. E bak kardeşim, Türkiye'nin komşuları kim? Türkiye'nin nüfusuna bak, Macaristan'ın nüfusuna bak. Sen neden Macaristan'daki seçim sonucuyla kendi ülkeni eşleştirerek buradan bir enerji oluşturmaya çalışıyorsun? Bak asıl sükutu hayale uğrayacakları yeri söylüyorum. Şimdi Avrupa'dan medet umuyorlar değil mi? Hı hı. Şimdi Ursula von der Leyen kim bu? Avrupa Komisyonu Başkanı. Hı hı. Şimdi bir saat önce bir açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok verimli bir görüşme yaptık. Türkiye çalkantılı bir bölgede kilit ortak, çıkarlarımız örtüşüyor, ticaret yollarını açık tutmak, enerji akışını sağlamak, tedarik zincirlerini istikrarlı hale getirmek. Bu önceliklerle yakın işbirliğimize devam edeceğiz.
1: İyi geceler, haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama başka bir konuya, başka bir gündeme geçerek tüm dünyanın takip ettiği savaş gündemiyle devam edeceğiz. Yine Trump'ın benzer açıklamaları var savaş gündemine dair. Trump ne söyledi bakalım, konuşmaya başlayalım.
2: Well, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, you know how it is to negotiate with a country where you're treating them badly, they come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
1: Trump yine belli süreler verip o süreleri iptal ediyor ama burada bu kez başka ülkelerden bahsetmesi. Bir önceki açıklamasında da ben bir saat kalmıştı mesafeme saldıracaktım. Bu saldırıyı gerçekleştirecektim ama benden durmamı istediler. Bölge ülkelerini sıralıyor. O yüzden durdum diyor. Hocam o bir saat mesafe kaldı. Ben saldırdım, saldıracaktım. İran'da diyor ki biz daha silahlarımızı bile kullanmadık. İstiyorlarsa buyursunlar, evet. Diyor karşılıklı resleşme devam.
3: Doğru.
1: Ne olacak bu iş, neden mesela Körfez ülkeleri dur dedi, ne anlama geliyor bu, sahada ne olmuş olabilir, hazırlıksız olan mı var, ne demek istedi Trump?
3: Yani muhtemelen şöyle bir şey var, Körfez ülkeleri herhangi bir şekilde eğer Trump bu ateşkes öncesinde biliyorsunuz şey yaptı, hep böyle İran'a dedi ki enerji altyapınızı vuracağız dedi, köprülerinizi vuracağız dedi, bir tane köprüyü vurdular. Ulaştırma hatlarınızı vuracağız dedi. Yani sizi yerle bir edeceğiz dedi. Ama Körfez ülkeleri bu işte ne yapıyor? Zarar görüyor. Yani İran'da karşılığında gidiyor Körfez ülkelerini vuruyor. Şimdi Körfez ülkeleri de kendilerine yönelik böyle bir İran'dan saldırı bekliyorlar. O nedenle savunmalarını biraz daha iyileştirme derdindeler. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'in o demir kubbesinin gelmesi gibi, Davut'un sapanı geldi, demir ışını geldi. Onlar biraz daha diğerlerine göre daha iyi pozisyonda. Patriot füzeleri bitmişti. Onlarla ilgili muhtemelen tahkimat devam ediyor. Yani buradaki sıkıntı o ülkelerin hazır olmaması, yani savaşmaya, İran'ın saldırmasına karşı. Ama biraz da Trump tabii ki her zamanki gibi tribüne oynuyor. Yani elimde güç var. İşte İran'daki birileriyle anlaşıyorum, birileriyle anlaşamıyoruz. İşte onlar iyi adamlar, kötü adamlar gibi bir takım söylemlerle aslında Amerikan ordusuna daha iyi şartlarda İran'a saldırabilmeleri için zaman kazanıyor. Şimdi burada tabii ki Netanyahu'nun da arada girdileri var. Netanyahu çünkü gidip yargılanma aşamasında beni yargılamasınlar diye tekrar savaşın başlamasına veya krizin yukarı seviyelere taşınması için Trump'ı sıkıştırıyor. Yani iki kere kabineyi topladı. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı, Genelkurmay Başkanı'nı çağırdı. Onlarla 6'şer saatlik görüşmeler yaptılar. Yani savaşın daha ciddi bir şekilde yeniden başlayacağına dair emareler var ama burada şimdi önümüzde bayram var. Hı hı. Bayram döneminde savaşı başlatırlar mı başlatmazlar mı? Diğerinde biraz yani bayramdan epey bir önce Ramazan'ın içerisinde savaş başlatmışlardı 28 Şubat'ta. Ama şu anda sanki böyle bayramı böyle atlayıp bayramdan sonra 2 Haziran'la Dünya Kupası da var 11 Haziran'da. 11 Haziran öncesindeki o fırsat penceresi diyelim. O arada savaşta çok yoğun bir aşamayla yani şu ana kadar belki de görmediğimiz şekilde İran'a çok fazla sayıda mühimmat atabilirler. Enerji altyapısını gerçekten çökertebilirler. Bir takım kritik köprüleri, yolları vurabilirler. İran'da körfezi allak bullak edebilecek şekilde. Çünkü elinde yeteri sayıda hem balistik füze hem de kamikaze drone var. Yani İran istihbaratına yani onların söylemleri var. Yine ABD'nin istihbarat değerlendirmeleri var. Yani Trump'ın söylemlerinin aksine şu anda İran'ın elindeki vuruş kapasitesi hem balistik füze hem de kamikaze dronlar olarak %70 civarında. Yani güçsüz bir pozisyonda değiller ve gerçi savaş başladığı sıralarda da yani 28 Şubat döneminde Hegseth demişti ki Rubio da bunu teyit etmişti. İran'ın aylık balistik füze üretme kabiliyeti 100 civarında demişti. Şu anda bu rakam 125 olarak telaffuz ediliyor. Dolayısıyla şu ateşkesten sonra bile en az 125 ile 150 civarında balistik füzenin İran tarafından üretildiği biliniyor. Yani İran'ın bu savaşa yeterince hazır olduğu ve kesinlikle teslimiyet olmayacağını Trump hissettiği için burada hani kötü adam değil de iyi adam ama ben işte o kadar uyardım bunlar bizi dinlemediler, nükleer silaha sahip olmalarında izin veremezdik, bu nedenle tekrar saldırdık ama saldırmak için bir gerekçeye ihtiyacı var biliyorsunuz. 60 gün kuralı bitti, kenara kondu. Şu anda 7 Nisan'dan itibaren ateşkes devrede. Her ne kadar aradaki kesintiler olsa da işte özgürlük projesi gibi şeyler devreye sokulsa da en nihayetinde burada ABD'nin tekrar kendisini meşru müdafaa kapsamında bir savaşın içerisine çekmesine ihtiyaç var. Buna ister sahte bayrak diyelim, isterseniz İran gerçekten ABD'ye saldırmış olsun. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin müttefikidir, ona bir kuvvetli saldırı olabilir ki 2 gün önce biliyorsunuz nükleer santrale enerji yani elektrik üretmek için kurulmuş olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 4 santralden birisine İran saldırdı veya saldırdığı iddia ediliyor. Yani böyle bir takım gerekçeler kullanılmak suretiyle ABD'nin İsrail'le beraber savaşı başlatması isteniyor. Ama zaman ne zaman?
1: Evet.
3: Sanki şu anda önümüzdeki cumartesi günü bir saldırı olma ihtimalinden bahsediliyor.
1: Yine bir hafta sonu.
3: Evet ama sanki böyle eğer ki Körfez ülkeleri de devreye girecektir. Bayram var arada. Müslüman dünyasının tepkisini çekme haç mevsimi deyip belki yani bayramdan sonraki 2 Haziran sonrası döneme sanki bir şeyler işaret ediyor gibi.
1: Bu tarihleri saymaya devam ediyoruz evet, hocam yani. Trump sayesinde. Şimdi 3 bağlantım var. 3'ü de hazır. Anadolu Ajansı Katar muhabir gazeteci Ali Altunkaya bizi bekliyor. Yine Amerika'da İrfan Sapmaz hazır. Ve İran'da da Ekber Karabağ hazır. Herkese selam vermiş olayım. Ekber'e döneyim. Çünkü Ekber'in ardında yine meydanlarda bayraklar sallanıyor. Yoğun bir kalabalık var. Ekber öncelikle şu an ne oluyor bulunduğun noktada onu sorayım. Sonrasında da şu silah eğitimlerini soracağım.
4: Teşekkür ederim Cansın Elbacı. An itibariyle başkent Tahran'da Benek Meydanı'nda geçirdik gecelerde olduğu gibi yine bu meydanda bu gecede yine arkamda da görüldüğü şekilde yönetime destek mitingi yapılmaktadır. Savaşın ilk gününden itibaren bu mitingler başladı ve hala da görüldüğü gibi burada devam ediyor. Meydanda ilginç çadırlar, kurulmuş çadırlar da vardır. Onlarca çadır vardır. Şöyle size göstereyim o çadırlardan bazılarını. İşte görüyorsunuz bazı çadırlar. Çeşitli amaçlar için kurulan çadırları görebiliyorsunuz. Mesela bazılarında şurada ikram yapılıyor. Diğer mesela çadırlarda kitaplar satılıyor. Ve bu çadırların birinde de de silah eğitimi veriyor ve son birkaç gündür bu yapılıyor. Az önce kapandı esasında bu silah eğitimi verilen yer. Oradan da yayın yapacaktım ancak az önce bu işte silah eğitimi veren yer kapandı. Dediğim üzere başkent Tahran'da Benek Meydanı'nda insanlar burada toplanmış.

0: ve yönetime destek gösterisi yapmaktadır. Donald Trump yaptığı son açıklamada bugün İran'a saldıracağını ifade etti. Ancak bölge ülkelerinin çekinceleri dolayısıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın isteği üzerine bunu ertelediğini duyurdu. İran'dan son zamanlarda sürekli bir şekilde gelen açıklamada İran yeni bir savaşın yaşanması durumunda işte söz konusu az önce bahsettiğim ülkeler ve aynı zamanda diğer Arap ülkelerini, Körfez'deki Arap ülkelerini sert bir şekilde vuracağına yönelik açıklamalar İran tarafından gelmektedir. Özellikle İran'ın hedefinde olan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ifade edebiliriz. Hatta geçtiğimiz süre zarfında da bazı İranlı yetkililer böyle bir durumun yaşanması durumunda söz konusu ülkedeki petrol tesislerini vurabileceklerini ifade ettiler. İran'dan gelen son açıklamada İran ordu sözcüsü bugün yaptığı açıklamada savaşın yeniden çıkması durumunda İran'ın yeni imkanlarıyla geliştirdiği yeni silahlarla yeni cephelerde savaşı devam ettireceğini duyurdu. Tabii bu İran'ın yeni olarak adlandırdığı şeyler neler olabilir? İran'da yapılan bazı yorumlarda İran'ın özellikle bölgeden geçen internet kablolarına yönelik saldırılar yapabilir. Diğer taraftan bölgedeki petrol tesislerini vurabilir. Hatta Babelman depo gazını Husiler aracılığıyla kapatması bile söz konusu olabilir. O yüzden bu ülkelerde İran'ın bu tehditlerini ciddiye almış olsa gerek ki Donald Trump'tan İran'a saldırı yapmamasını istedi. Gerçi Donald Trump son açıklamasında bunun geçici bir durum olduğunu ifade etti.
1: Şimdi bir yandan sen konuşurken ekrana da görüntüleri veriyoruz. İran'da işte kadınlara, sivillere silah eğitimi verildiği, hatta televizyon kanallarında bile bir silahın nasıl kullanılacağının öğretildiği anlara şahit olduk. Bu silah eğitimi verme mevzusu nedir? Ne konuşuluyor ülkede?
0: Evet Cansın Elbacı, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonuna da yine bugün de işte silah eğitimi yapıldı. Meydanlarda da yine aynı zamanda silah eğitimi veriliyor. Dediğim üzere burada Benek Meydanı'nda ve diğer meydanlarda kurulan birçok çadır vardır. Ve o çadırlardan birinde son birkaç gündür silah eğitimi de veriliyor. Dediğim üzere esasında ben onu canlı şekilde izleyicilerimize aktaracaktım. Ancak bizim saatimizde 10.30 civarında orası kapanmış oldu. İşte neden buna gerek duyuluyor? Çünkü son zamanlarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması durumunda karadan da bunu yapabileceğine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İran'ın adalarına yönelik ve İran'ın veya İran'ın güneyine yönelik saldırıların olmasıyla ilgili işte değerlendirmeler, yorumlar yapılmaktadır. Hatta İsfahan bölgesine, oradaki nükleer tesise de yine saldırılar olabileceğine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İşte vatandaşların hem kendilerini koruyabilmeleri için ve hem de işte onlara karşı durabilmeleri için bu şekilde silah eğitimi veriyor. Esasında buna gerek olmayacağı düşünülüyor. Yani genel kanı o yöndedir. Çünkü İran silahlı kuvvetleri işte 600 bizim üzerinde silahlı kuvvetleri söz konusu. Ancak yine moral motivasyonu yüksek tutmak amacıyla bu tip eğitimler veriliyor.
1: İçerisinde şuna yanıt var mı? Ben de onu merak ettim. Ekber, ne olur yorumun. Trump öncesinde bölgedeki Kürtlere silah yolladığını, sonrasında İranlılara silah gönderildiğini, yola çıktığını açıklamıştı biliyorsun. Bu çokça konuşulmuştu. Buna da bir cevap verme seçeneği mi acaba diye aklımdan geçmedi değil.
0: Johnson şöyle söyleyeyim, esasında o konu savaşın ilk günlerinde çokça dile getirildi. İşte o bölge üzerinden, Irak'tan gelecek Kürtler üzerinden İran'a bir saldırı söz konusu olabileceğiyle ilgili. Ancak savaşın seyri o şekilde gitmedi. Yani bırakın o aşamaya gelmeyi. Amerika Birleşik Devletleri işte bazı hedefler için İran'a gelmişti. O hedefleri tutturamamakla birlikte yeni meselelerle uğraşmak zorunda kaldı ki an itibariyle Hürmüz meselesiyle uğraşıyor. Hatta yapılan son yorumlar, Amerika Birleşik Devletleri bu kez İran'a saldırırsa burada başkent Tahran öncelikli olmayarak güney bölgeli Bender Abbas ve civarı öncelikli olarak hedef alınacak ve esas amaç olarak ülkedeki yönetimi devirmek değil Hürmüz'ü açmaya yönelik olacaktır. Şimdi o mesele artık İran'da pek konuşulmuyor. Ancak dediğim üzere İran'ın bu şekilde insanların, sivil insanların silah alarak işte Amerika Birleşik Devletleri askerlerine savaşmasını an itibariyle

0: itibariyle gerek yok. Fakat savaş ortamı nasıl bir süreç izlenecek? Belki durum oraya da kadar gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki günlerde neler yapacağını kestirmek de mümkün değil.
1: Peki. Ali Altunkaya, hoş geldin yayına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Cansel.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trump tam saldıracaktım ki 3 ülke bana dur dedi dedi. Katar da onlardan bir tanesiydi. Katar bu açıklamayı doğruladı mı?
2: Cansel Ebru'cum, bugün Katar Dışişleri Bakanlığı bir basın toplantısı yaptı ve biz de toplantıda hazır bulunduk. Bu soru da tam olarak soruldu sözcüye. Sözcü tam olarak yanıt vermemekle birlikte Amerika ve İran arasında görüşmeleri sürdürüyoruz dedi ve şu an için biz arabulucu değiliz ama Pakistan arabulucuna da gayet güveniyoruz ve şu an için müzakerelerden olumlu bir yanıtın çıkıp çıkmayacağı konusunda yorum yapmak için çok erken dedi. Tabii bildiğimiz gibi Körfez'de tansiyon da devam ediyor. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri bugün yine İHA saldırıları açıkladı. 6 tane İHA'nın ülkenin kritik bölgelerine saldırı düzenlediğini ve bunların engellendiğini duyurdu Birleşik Arap Emirlikleri ki bunların yine Irak yönünden geldiği iddia edildi. Bölgede tansiyon henüz düşmüş değil. Müzakereler çok yoğun bir şekilde takip ediliyor. Katar'ın geçtiğimiz hafta 2 tane LNG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçmiş olmasına rağmen şu an 10'dan fazla LNG tankerinin yine Hürmüz Boğazı'nda beklediğini söyleyelim. Hürmüz Boğazı tam olarak açılmış değil. Körfez tam olarak o tedirginliği üzerinden henüz atmış değil. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivil yerlerde, kritik bölgelerde, enerji altyapılarında çok büyük bir savunma anlamında bazı işler yapılıyor. Tabii bildiğimiz gibi İsrail'den de özellikle başbakan düzeyinde Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti söz konusuydu. Bunlar iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri yalanlamıştı ama İsrail Başbakanlık Ofisi bunu doğrulamıştı. Önümüzdeki süreç ne gösterecek bilinmez ama hiç şüphesiz önümüzdeki süreçte yine bütün gözlerin Körfez üzerinde olacağını özellikle Birleşik Arap Emirlikleri özelinde söyleyebiliriz.
1: Peki, teşekkür ediyorum. İrfan, Trump en son herhalde akşamüstü bize göre bir açıklama yaptı. Yeni bir açıklama var mı, kaçırdığımız bir şey? Nedir sizde son durum?
3: Merhabalar Johnson, değerli konuklarımıza da merhabalar. Evet, şimdi dün bir saat mesafedeydim. Saldırıya geçecektik. Şu anda gerçekleşiyor olacaktı. Tekneler, gemiler hepsi yüklü. Ağzına kadar dolu, başlamaya tamamen hazırız diyor. Sonra işte benzin fiyatları ile ilgili tabii şikayet çok yüksek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu sordu gazeteciler. Iowa'daydım. Benzin istasyonlarında fiyat 1.85 dolardı. Bana çok inandırıcı gelmiyor tabii ki bu. Şu anda hiç zannetmiyorum. Yani şu anda benim çevremde bulunan 3 eyalet, Washington DC, Maryland ve Virginia'da sürekli de arabama benzin alıyorum. Şu anda 4,5 dolardan aşağı yok. Nasıl Donald Trump 1 dolar 85 dolarlık bir yer bulmuş onu bilmiyorum tabii ki. Galon başına 2 doların altına kadar inmişti. O an kendi kendime bu harika, borsada yeni bir zirveye ulaştık. Her şey yolunda gidiyor dedim. Özür dilerim ancak aşağıya inip, yani İran'ı kastediyor, bir şeyler yapmak adına kısa bir yolculuğa çıkmam gerekiyor. Onların nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz. Bu durum tüm bunların yanında devede kulak kalır. Herkesin kısa bir süre içinde de olsa buna katlandığı için minnettarım. Malum Donald Trump'ın radarına yeni bir ülke takılmış vaziyette, Küba. Onunla ilgili de diyor ki bakın Küba bize sesleniyor. Yardıma ihtiyaçları var. Ancak Küba iflas etmiş bir ulus. Küba'nın yardıma gereksinimi var ve bize de bu yardımı sağlayacağız. Küba kökenli Amerikalılara karşı büyük bir sempati besliyorum. Onlar olağanüstü insanlar. Pek çoğu aile fertlerini kaybetti. Kendileri de çok ağır yaralar aldı. Hapse atıldılar. Bu ülkeye geldiler ve burada çok başarılı oldular diyor. Sonra işte bunu yapabilirim diyor İran'la ilgili yine bir soru üzerine. Rejimi değiştirirseniz de değiştirmeseniz de fark etmez. Biliyorsunuz bu sert bir rejim oldu. Pek çok insanı katlettiler ancak burası gerçekten yardıma muhtaç bir ülke. Hiçbir şeye sahip değiller. Işıkları bile yakamıyorlar. Karınlarını bile doyuramıyorlar diyor. Tabii şimdi ben biraz Donald Trump üzerindeki bir baskılara değinmek istiyorum. İşte ekonomi anlamda çok ciddi, petrol fiyatları üzerinden bir baskı var. Diğer yandan da Senato'da geçtiğimiz çarşamba günü Johnson bir yasa var. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında düzenlenen bir yasa, silah yasası. Ona göre de Donald Trump şu an itibarıyla cumhuriyetçilerden, yani kendi işte 100 sandalyeli Senato'dan 53'e 47 idi. En son 3 cumhuriyetçi daha demokratların safına geçerek destek verdiler. Arada sadece bir sandalye kaldı. Yani her an bu değişebilir. Donald Trump üzerinde de bir taraftan hem temsilciler meclisinde 400 35 sandalyeli temsilciler meclisinde 223-217, hem de senatoda, mesela senatoda değişti, çok önemli bir olay bu, 53'e 47 idi, şu anda 1'e indi bu rakam. Bu açıdan da Donald

0: Trump'ın böylesi bir ortamda tamamıyla İran'a yönelik şu anda en azından genel olarak ki benim yorumumda, genel yorumumda bu zaten günlerden bu yana da bir saldırı beklemediğimin altını hep çiziyorum. O açıdan Donald Trump kısacası işte askeri mesajlarla, askeri baskılarla diplomatik baskıları bir arada yürütüyor ve İran üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Gelin oturalım masaya bu işi çözelim modunda işin açıkçası Donald Trump.
1: Peki. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bölgelerdeki son durumu da aldık. Ali Altınkaya'ya çok teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ, kolaylıklar diliyorum. Yeni bir şey olursa lütfen seslenin. Yayında konuşuyor oluruz. Bu arada Katar'dan aldığımız bilgi işte geçiştirme bir cevap verilmesi. Wall Street Journal'a göre de Körfez bu olaydan haberdar değildi diye bir haber yapıldı. Zafer Şahin, bu durum ne ifade eder? Yani Körfez'in haberi yok ama Trump böyle bir açıklama yaptı denildi.
2: Valla şimdi tuhaf zamanlarda yaşıyoruz diye bir söz var ya, ya tam olarak aslında bunu anlatıyor. Ben her ne kadar bu Trump'ın böyle tutarsız görünen açıklamaları olsa da Hürmüz'de bir çatışma olmadan bu iş sanki noktalanmayacak gibi görünüyor Cansın. Yani aslında her şey sürecin başından beri çok net. Burada Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır Körfez ülkelerine güvenlik satıyor. Yani ben sizin diyor, güvenliğinizin garantisiyim diyor. Şimdi siz İran'la bir savaşa tutuştuktan sonra önceki savaş önceki pozisyonunuzdan daha geride diye kabul edilebilecek bir durumu kabul edip giderseniz burada o Körfez ülkelerini İran'da baş başa bırakmışsınız gibi bir anlam ortaya çıkar. Ben şu yorumlara katılmıyorum. Ya Amerika'nın gücü yetmedi. İşte İran çok, evet İran vatan savunması yapıyor. İran gerçekten başarılı da bir savunma yaptı. Ama bu iş Hürmüz'de, zaten düğüm de Hürmüz'deydi. Hürmüz'de çözülecek gibi. Tabii dikkat çekici nokta şu. Bu nükleer varlığı, İran'ın nükleer varlığı son dönemde çok dile getirilmeye başlandı. Amerika'nın sanki Hürmüz açılsın talebinden daha fazla bu İran'ın nükleerden vazgeçmesi talebi gündeme gelmeye başladı. Bence son sürecin en dikkat çekici noktası o. Ama ben dediğim gibi yani umarım burada İran mazlum bir durumda. İran'ın aleyhine olacak bir sonuçla nihayetlenmez bu savaş ama Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini almak için şartları zorlayacağı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum.
1: Zaten Hürmüz İran'ın değil dedi son açıklamasında. Hocam bu kablo meselesiyle ilgili bilginiz vardır kuşkusuz, evet. Bu krizi yaratan. Sizinle birlikte bir bakalım mı haritada? Şimdi Zafer Şahin'in söylediği bu Hürmüz'deki kilit çözülmeden, orada bir hareketlilik, evet, yaşanmadan belli ki bu iş sonuçlanmayacak diyor. Buyurun lütfen, evet, siz de böyle.
2: Yani o zaman adama sorarlar niye geldin oraya? Yani 28 Şubat öncesindeki durum devam edecekse, öyle değil mi komutanım? Yani niye geldin diye sorarlar.
1: Yani şimdi Hürmüz'ün değil diyor. Bir yandan da bu kablo meselesi. Öncelikle o kablo meselesi, kablo ne? Oradaki kablolar neyi ifade ediyor? Yani yapay zeka çalışmalarının kabloları olduğu söyleniyor.
3: İnternet hatları özellikle o kablolar vasıtasıyla sağlanabiliyor. Yani diyelim ki Afrika ile iletişiminiz için buradaki kablo hatlarına ihtiyacınız var. Şöyle çizelim isterseniz. Yani şimdi buradaki her ülkenin bir şekilde İnternet altyapısı yer altındaki şu hatlardan geçiyor. Şu şekilde. Ama Körfez ülkelerinde çok fazla finansal yatırım olduğu için burada çok yoğun bir şekilde kablo hatları var ve İran'ın kendisi de bundan etkileniyor. Şimdi şuradaki Hürmüz'deki diyelim ki şu hattın içerisinde düğüm noktaları var. Yine aynı şekilde Bender Abbas'ta var, çeşitli yerlerde var. Veya işte her tarafa giden hatlar var. Bu hatlarda yer altında İran gerçekten söylediğini yaparsa onları tabii ki ABD kesmesine izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Çünkü yer altı kabloları onlara saldırmak için tabii ki özel ekipmana ihtiyacı var. Yaptığını düşünelim, o zaman ne olacak? Dünyadaki bu internet bağlantısı ve bununla bağlantılı olarak bir sürü sistem, işte finansal sistem etkilenecek. iletişim etkilenecek.
4: Sayın Bey, %30 işte, dünya iletişiminin %30'u deniliyor.
3: Yani özellikle yani kendilerinde dahil ama

0: Körfez ülkelerini çok fazla etkileyecek. Arap Yarımadası, Orta Doğu etkilenecek. Biz de
1: Avrupa ile Asya'nın evet. bağlantısı.
0: Evet. Yani bu kesme olayını sonuçta şeyi kestik ya şu anda. Petrolün akışını %20 oranda kesmiş oluyor. Benzer şekilde şu anda iletişimi kesiyor. Özellikle gençlerin sosyal medya bağımlılığını, internet bağımlılığını düşünürsek veya zaten teknolojik olarak bütün finansal sistemler, dünyadaki haberleşme, her şey artık bu mevcut altyapıya dayandığı için İran'ın tehdidi küresel manada etkili olacak. ABD'yi bile belirli oranda etkileyebilir. Yani sizin Orta Doğu'da işiniz var, oradaki çarklar istenildiği gibi dönmüyorsa veya çok yavaşlayacaksa, çünkü her sistemin mutlaka yedekleri var. Yani sadece İran o Basra Körfezi'ndeki kabloları kesti, fiber hatları, o zaman başka yerde yok mu var? Yani karasal hatlar da var. Yani bunun yedekleri oluyor ama o zaman kapasite düşüyor. Bunun hızı düşüyor. Ya dünya şu anki konforlu sahip olduğu ağa sahip olamayacak. Bunları onarmak için dünyada çok fazla sayıda bu alanda uzmanlaşmış gemiler var. Mühendislik firmalar var. Onlar geliyorlar, tamir ediyorlar ama şimdi Körfez'de, Hürmüz'de savaş var. Savaş devam ederken oraya acaba hangi ticari gemi gelir? Tamam, para kazanacaklar ama riski çok yüksek. Yani nasıl tankerler geçmiyorsa sigorta veya başka nedenlerle, savaş nedeniyle, aynı durum orayı tamir için gelecek gemiler için de yani geçerli.
2: Onarımı dahi mümkün olmayabilir
0: yani
2: uzun bir süre.
0: En azından belirli bir süre. Çünkü o bölgeye giremeyebilirler. Yani sizin oradaki hatları kesen İran diyelim, aynı zamanda gelen belki gemilere de izin vermeyecek. Tabii. Dolayısıyla bu dünya için ayrı bir kriz olabilir. Petrol kadar olmasa da mutlaka etkisi olacaktır. Bunların hepsini, yani biz silah gibi İran söylüyor ve gerçekleştiriyor da. Yani üzerime gelmeyin diyor. İran çünkü nedir? Aynı bir anlamda yani bu merdiven altına sıkıştırılan kedi gibi. Abi. Ne kadar sıkıştırırsanız o kadar üzerinize atlama olasılığı var. Biraz daha insani yaklaşılması, biraz daha her şeyin diplomasiyle çözülmesi için çaba harcanmasına gerek var. Ve artık Trump'ın da bunu anlaması gerekiyor ama Trump ve Netanyahu hala anlamayacakları, İran'a böyle...
1: Özellikle de ikinci kişi galiba.
0: Yani teslimiyete zorlayan, kayıtsız şartsız teslim olun gibi bir dil kullanıyorlar. Ve buradan, masadan çözüm çıkması mümkün değil. Muhtemelen çözüm çıkmasını da istemiyorlar. Yani illaki bu balyoz operasyonunu yapacaklar, o silah çemir delikleri. Ona doğru hazırlanıyorlar. Zaten savaş için bütün yığınaklarla tamamlanmış vaziyette. Bu İran'ı dize getirebilecek bir saldırı mı olur? O da soru işareti. Çünkü yine hava harekatına güvenmek zorundalar. Kısmen Hürmüz'deki amfibi çıkarmaya ve onunla bağlantılı hava indirmeye ve hava hücum harekatına güvenecekler ama buradaki nükleer silahtan bahsediyorlar. Acaba zenginleştirilmiş uranyumu almak için bir operasyon yaparlar mı? Aslında kilit soru bu. Yani Hürmüz biraz daha dünyayı etkilediği için tabii ki önemli gibi görünse de bu savaştan önce Hürmüz diye bir sorun yoktu. Sorun neydi? Rejimdi, zenginleştirilmiş uranyumdu, vekil güçlerdi. Vekil güçler büyük oranda zayıflatıldı. Yani o ahtapot dedikleri, onun kollarını kestiler diyelim. Ahtapota da zarar verdiler. Ama Ali Hamenei gitti, yerine Müşteba Hamenei daha güçlendirilmiş vaziyette, daha dinamik olarak, her ne kadar görünmese de devrim muhafızlarıyla birlikte daha güçlü bir İran var aslında. Yani daha çabuk karar verebilen, daha çevik ve daha böyle teslim olmamaya yay yüklü, gerektiğinde saldırmaya yay yüklü bir İran var. Yani İran Ali Hamenei'nin dönemine göre daha üst noktaya kendisini taşımış durumda. Böyle bir İran'ı masada bir şeylere razı etmek mümkün değil. Hep böyle bir şey var. Teslimiyetçi bir politika güdüyor diplomasi adına. Trump muhtemelen bu sonuç üretmeyecek. Zaten anlaşmak da istemedikleri için muhtemelen bir harekat yapacaklar ama o harekatın şu söyleniyor. Kesinlikle daha önceki yapılanlara göre çok fazla miktarda hem mühimmat kullanacaklar hem de daha çok kritik noktalara, stratejik felç etkisi dediğimiz İran'a hareket edemeyecek şekilde bir şeyler tasarlıyorlar. Benim hep buralarda korkum şu: bir, şehirlere halı bombası, halı bombardımanı yapmaları; ikincisi, zenginleştirilmiş uranyumu almaktan vazgeçip orayı mühürlemek, yani oraya taktik nükleer bombalar atmak. Hürmüz tali bir konu. Yani Hürmüz'de de çıkarma yaparlar ama orada şeye razı olmaları lazım. Kayıp vermeye razı olmaları lazım.

0: askerleri kaybetmeye pek razı değiller gibi.
1: Yani nükleer silah kullanabilir diyorsunuz.
0: Taktik nükleer silah. Yani
2: bunu baştan beri söylüyor komutanım. Bu taktik meselesini baştan beri olabilir.
0: Yani Amerikan askeri öleceğine sonuçta o 5 Nisan'da denediler. 2 tane C-130'u indirdiler. 2 tane de onlarda demonte şey vardı. Küçük helikopter MH-6 Liderbird.
1: Olmadı.
0: Onlarla gittiler. Hem pilotu aldılar ama aynı zamanda acaba biz burada indiğimizde bir operasyon yapabilir miyiz diye İsfahan'a 70 kilometre uzaklıktaki bir noktada yapıldı bu. Şimdi onun müteakip aşamasında diyelim ki daha büyük bir kuvvetle girip yapabilirler. Ama orada görüldü ki iki tane o uçak her türlü saldırıya açık ki İranlılar saldırdılar da. Onları da püskürttüler. Orada ne kadar kayıp verildiği de bilinmiyor. Helikopterleri ve o iki uçağı bırakmak zorunda kaldılar. Artı 3 adet daha uçak geldi. Bu esnada havada bir sürü uçak, tanker uçakları oraları bombardıman altında tuttular. Bir yandan da canlarını zor kurtardılar. Şimdi benzer bir şeyi yapabilmek için 3 adet nokta var. Bu 3 adet noktaya siz en az biner kişi gönderseniz havada bir sürü uçak tutacaksınız. Gerçekten kayıp vermemeden oradan çıkmanız mümkün değil. Bir de zaman alıcı bir şey. Yani nükleer bir silah yoluna giden zenginleştirilmiş uranyumdan bahsediliyorlar. Plakalardan bahsediliyor. Her birinin 10'ar kiloluk olsa 44 adet şeyden çantadan bahsediliyor. Bu 44 adetin de hepsi burada beklemiyor. İran zaman zaman diyor ki siz bombaladınız yerin altında gelin beraber çıkaralım diyor. Bu gerçek mi? Soru işareti. Gerçek değil de diyelim. Nerede olabilir? Uygun noktalarda depolanıyor olabilir. O zaman oraya Amerikan bu özel kuvvetleri gidince hemen onları alabilecek mi? Muhtemelen havadan onlarla ilgili hareketi takip ediyorlar ama ya sonuçta zenginleştirilmiş uranyumda çip mi var yani nereye gidiyor diye takip edecekleri. Başka istihbarat kaynaklarıyla desteklenmesi gerekiyor. Zor bir operasyon. Öyle bir şeye girişirler mi? Soru işareti. Hepsi ben şahsen taktik nükleer silah yeteneğine sahip olsam orayı mühürlerim. Hiç uğraşmam.
2: Peki hocam birlikte ilerleyelim yine. Şimdi bir yandan bakınca hocamın anlattıklarına sahada işin ne kadar çetrefilli olduğunu görüyoruz. Hocam buyurun. Evet. Bir yandan da İran'ın da ne kadar önemli sadece Hürmüz değil, Hürmüz'ün altından tutun üstüne hocam, içeride uranyuma ne kadar önemli kalemleri konuştuğumuzu görüyoruz. Levent hocamı yanıma alayım. Şu Trump paylaşımlarıyla, savaş paylaşımları geçen gün dün müydü, pazartesi miydi? Bir günde 30 tane paylaşım yaptı uzaylılardan tutun da ne ararsanız vardı işin içinde. Gerçekten neden bir türlü gerçekleştiremedi? Madem Trump'ın diyoruz ya en çok o barışı istiyor ama en çok savaşı o dile getiriyor. Bu iş hala öyle mi? Trump hala en çok barışı isteyen mi? Öyle sorayım.
1: Bir defa Trump'ın ben karar almak üzereydim. 3 Körfez devletinden beni aradılar ve beni ikna ettiler.
2: Havadayken durdurdular beni.
1: Doğru olmadığını biliyoruz. 3 Körfez devleti onu daha önce defalarca aradı. Bu savaşın doğru olmadığı. İran vurulursa cevabını Körfez devletlerini vurarak vereceğini söylediler. Durdurabildiler mi? Hayır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşen füze, bomba ya da SİHA sayısı, İHA sayısı İsrail'e düşenin 3 katı. Birleşik Arap Emirlikleri bayağı vuruldu. Abu Dhabi'de aynı şekilde. Doha'yı gördük Katar üzerinden. Dubai'yi gördük Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu devletler Trump'ı ikna etmeye çok uğraştılar. Bu savaşı yapmayalım. Diplomasi masasında çözebiliriz. Cenevre'de görüştük. Viyana'da Perşembe günü görüşme vardı. Hayır dedi. Bu savaş hem benim savaşım hem İsrail'in savaşı. Benim bir talebim var. Hürmüz sonrasında da konuşacağız. Süveyş'in çıkış noktasını ben bu saatten sonra tutmak istiyorum. Buraların açık olup olmaması umurumda değil diyen bir Amerikan yönetim var. Burası açık olacaksa benim kontrolümde açık olacak ve bu boğazlar artık uluslararası boğaz olacak. Trump bunu satır arasında sürekli söylüyor. En son ne dedi? Orası zaten İran'ın değildi. Doğru söylüyor. Nasıl bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterirse Trump da bir iki defa doğruyu gösteriyor. O boğaz 1975 BM kararından beri bir uluslararası boğaz. İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Umman'ın yetkisi sadece kendi kara sularıyla sınırlı. Açık deniz alanından bütün gemiler istedikleri gibi geçebilirler.
0: Şimdi Levent İran... Hocam, pardon, orada şöyle bir şey var ya. Genişlik o kadar dar ki dar. İki ülkenin 12'şer mil şeylerine baktığımız zaman kara sularına ortada bir şey kalmıyor. İran bunu manipüle etmek istiyor. Zaten herhalde sonra...

0: Başardı. Evet. Başardı. Arada kalan sadece 3 milli bir alan.
1: İran yeni cephe açacağım da diyor.
0: Evet. O kabiliyeti olduğunu da gördük. ABD'nin barışa, ateşkese ihtiyacı var. ABD'nin Hürmüz'ün açılmasına ve ABD'nin içinde olduğu bir konsorsiyumla yönetimine de ihtiyacı var. O yüzden Trump şunu söyledi, hatırlayın. Efendim şu uçaklar düştü, bu ateşkese engel mi? Hayır dedi. Savaş bunlar olabilir dedi. Amerika bayağı asker kaybetti dedi bir muhabir soru sorarken Trump'a. Bu ateşkese engel mi? Hayır dedi. Savaşta böyle şeyler olabilir dedi.
2: Levent,
0: şimdi aynısını yapıyor.
2: Peki zaman mı kazanmaya çalışıyor Amerika? Yani Trump'ın ateşkese ihtiyacı var derken, biliyorsun şöyle haberler çıkmıştı, bir mühimmat sıkıntısından bahsediliyordu. Aynı şekilde bu senin bahsettiğin koalisyonun da genişlemesi isteniyor. Yani bu savaş öncesi bir sessizlik, bir zaman mı kazanıyor, mühimmat sıkıntısını mı gideriyor?
0: O fırtınadan önceki sessizlik tezine ben katılıyorum. İki şekilde. Bir, ABD İngiltere ve Fransa'yı belli ki ikna etmiş. En azından o koalisyonun içinde pozisyon almaya ikna etmiş. Yarın Hürmüz'ün yönetimi uluslararası bir yapıya bırakılacaksa artık ABD tek değil.
2: Baye de zaten koalisyona katılmaya hazır olduğunu
0: söyledi. Tam içinde olmak istiyorum diyor. Umman içinde olmak istiyorum diyor. Suudi Arabistan muhtemelen dahil olacak. Böylece 8 ila 10 devletten oluşan bir yapı Hürmüz Boğazı yönetim biriminin içerisinde pozisyon alacaklar. Tabii ki ABD de içinde olacak. Aynısını daha sonra biz aşağıda Hürmüz'de değil.
1: Bu Çin'de mesela görüşüldü mü?
0: İstedi. Çin'e defalarca Trump şunu söyledi. Hürmüz'ün açılmasına katkıda bulunun. Neyi söylüyor? İran'ı ikna et, pozisyonunu al. Çin şu ana kadar dahil olmayacağım dedi. Avustralya dahil olmayacağım dedi. Güney Kore, Filipinler dahil olmayacağız dediler. Ama İngiltere, Fransa biz varız dedi. Birleşik Arap Emirlikleri biz varız dedi. Umman zaten var. Bu bir. Ama iki. Komutanıma katılıyorum. ABD artık saldırıyı, savaşı diplomasinin rutin bir aracı olarak görüyor. Oturuyoruz masaya, konuşuyoruz. Uzlaşamadık mı? Peki diyorum. Bomba yağdırıyorum. Ertesi hafta bir daha. Nerede kalmıştık? Hala o noktada mısın diyorum. Bu klasik realizmin bir parçası zaten. Klasik realizmi hep beraber hatırlayalım. 1940-41-42'de İkinci Dünya Savaşı cayır cayır devam ederken görüşmeler yapılmıyor muydu? Atlantik bildirgesi 41'de çıkmadı mı? 42'de bir yere gelmediler mi? Yalta toplandığında savaş devam ediyordu. Potsdam toplandığında savaş devam ediyordu. Yani Amerikan doktrini 100 yıldır savaşla diplomasiyi birbirinin aynası olarak görmeye devam ediyor. Diplomatik temas kuralım. 3 gün bomba atalım. 4. gün tekrar oturalım. İran, hala aynı noktada mısın? Hala uranyumu zenginleştirme iddiasında mısın?
1: Tamam, o zaman bir daha.
0: O zaman bir daha. Olmadı mı şu ana kadar? 60 gündür bu oldu. Şimdi tamam, ABD güç topluyor.
1: Peki İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda, mesela Müşteban'ın açıklaması verelim, birlikte bir dinleyelim.
0: Üst perdeden değil mi?
1: Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması için çalışmalar yapıldı. Savaşın devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler devreye alınacak. Yani bir yandan bu, bir yandan ülke içerisinde kadınların, herkesin silah eğitimi alıyor olması. Bir yandan da şunu yapmıyor mu? Her şeyimizde hazırız biz. Yani savaşsa tamamız biz savaşa. Daha şayet gün görmemiş bizim silahlarımız var.
0: Orada bir endişemi dile getireyim. Silah eğitimi alan sivillere silah da veriliyorsa o çok tehlikeli. Yarın bir gün İran'da yeniden sokak olayları olur. Binlerce insan ayaklanırsa bu defa iki kitleyi karşı karşıya getirme riski olduğunu gördüm. Ondan dolayı endişeliyim. Çünkü Trump'ın söyleminden bağımsız söylüyorum bunu. 10 gün sonra ya da 3 ay sonra İran'daki yönetim bu şekilde devam ederse, belirli baskıları kendi halkı üzerinde eğer oluşturmaya devam ederlerse, on binlerce insan yine sokağa dökülecek. Bu defa karşılarında silah eğitimi almış, rejimden yana birilerini mi görecekler diye bir endişem var. Ama bu tarafa gelirsek, umarım yeni cepheler devreye alınacaktırdan kastı Yemen değildir. Umarım Babil Mendeb değildir. Şayet Husiler üzerinden bir hamle yapmayı planlarsa İran, ABD zaten yıllardır bunu istiyor. İstiyor ki hem Hürmüz bu anlamda uluslararasılaşsın, yani Hürmüz kapatılsın.

0: bunu bir tek ben çözerim desin, hem de Yemen o bölge kapatılsın, bunu da ben çözerim desin. ABD Süpermen gibi ne çıkacak? Bütün küresel krizi ben çözdüm, hepiniz bana borçlusunuz diyecek. Şu anda bunun turlarını atıyor. İngiltere ve Fransa da buna ikna olmuş vaziyette. Eğer yanına 5-6 tane daha devlet alırsa yeni cephe kavramını ABD ister. Yemen'in İsrail'e saldırmasını ve Yemen'in Babül Mendeb yani Süveyş'in çıkışını kapatmasını ister. Ve kimi bulacak biliyor musunuz Amerika yanında? Mısır'ı. Hemen Mısır diyecek ki Amerika'ya, ben yanındayım. Burayı hemen açalım çünkü Mısır'ın bütün ticareti Süveyş. Süveyş'i kapatın, Mısır diye bir ülkenin iktisadi varlığından bahsedemezsiniz. Somaliland meselesi boşuna değil. Eritre ve Cibuti'den yapılan açıklamalar boşuna değil. Yemen'de Husiler sessiz. 2 aydır sesleri çıkmıyor. Boşuna değil. Onlar farkında. Bakalım İran gerçekten cepheyi büyüterek ABD'nin tuzağına düşecek mi? Yoksa makul bir zeminde pazarlık gücünü artırarak bir antlaşmaya varacak mı? Anlaşmadan ne kadar uzaklaşırsak o kadar sivil kaybı olacağını komutanım biraz önce halı bombardımanı bile olabilir diyerek açıkladı. Benim merak ettiğim de cephelerin açılması, tecrübe sahibi olmadığı yerler. İlk günden beri %1 ihtimal diyorum. Nükleer silah %1. Ama %1 çok büyük bir ihtimal.
1: Tabii ki öyle.
0: Korkarım ki İran tecrübe sahibi olmayabilir. Çok büyük bir risk.
2: Peki, affedersin Levent olurken... Hocam. Bu da bir soru sormak istiyorum.
1: Hocam sizi de dinlendireyim. Buyurun.
2: Soruyu da ben sorayım. Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması. Şimdi Yemen konusunda düşman belli bir tecrübe sahibi. Dolayısıyla sanki burada belki fiber, bu kablolar falan filan işin içinde olabilir ama burada sanki daha başka bir şeyden bahsediliyor gibi.
0: Sanki bir kara operasyonu yaparlarsa İran'ın içinde biz buraları ABD'ye hapsederiz diyor ve yapar da.
2: Evet.
0: Komutanım biraz önce anlattı. Uçaklarını kaybetti, helikopterini kaybetti. Bazı kaynaklar onlarca Amerikan askerinin öldüğünü, bunun Amerika tarafından açıklanmadığını söylüyor. İran'a yapılacak bir kara operasyonu gerçekten ikinci bir Vietnam sendromunu doğurabilir. Ama beraberinde de Felluce gibi hiç arzu etmediğimiz Irak'ta yüz binlerce insan katledildi. Buna benzeyen bir katliamın İran'da olmasında herhalde kimse arzu etmez diye düşünüyorum.
1: Peki bir yandan da herkes Çin'in yolunu tutuyor. Yani bunlar yaşanırken Çin'le görüşmeler devam ediyor. Şimdi Putin Çin'de. Trump'ın oradaki açıklamalarının işte tavrının sakinliği vesaire konuşuldu çok. Dönünce neler söyleyecek acaba diye Çin'e çok öyle üst perdeden bir dönüş olmadı. Trump gibi değildi bu aşamada. Şimdi Putin'in oraya gitmiş olması, onun öncesinde İran'dan ziyaretin gerçekleşmiş olması, Putin'le görüşmede masada mesela Hürmüz olacak mı? En önemli başlıklar ne olacak? Çin'le ne görüşecek Putin? Çok merak konusu.
3: Yeni bir dünya düzeni oturtuyorlar ve bu adamlar geçen yüzyılda olduğu gibi yeni dünya düzenine de hükmetmek istiyorlar. O yüzden masada dünya var. Sadece Hürmüz yok yani. Masada hepimiz varız aslında. Yani sonuç itibariyle baktığında bir tanesi dünyanın üretim devi Çin. Diğeri hala dünyanın süper gücü. Çünkü Amerikan ekonomisi hala Çin'in büyüklük anlamında önünde. Rusya dünyada Amerika'yı nükleer silah anlamında, askeri anlamda dengeleyebilecek, o da net söyleyemeyiz ama belki de tek devlet. Bunların ard arda görüşüyor olması masada dünyanın olduğu anlamına geliyor. Yani önümüzdeki yüzyıla kim nasıl hükmedecek? Şimdi Hürmüz'ü konuşuyoruz. Hürmüz'ün önemini dünyanın enerji koridoru. En önemli enerji koridorlarından bir tanesi. Adam diyor ki ben buraya, işte Levent Hoca söyledi, İtalya ve Fransa'da, İngiltere ve Fransa'da aslında bu operasyona an itibariyle destek verir bir görüntü içerisindeler. Fransa uçak gemisini de yolladı galiba,
0: yolladı,
3: değil mi?
0: Yolladı.
3: Şimdi İngiltere zaten destek verecek görünüyor. Şimdi bu durumda sen Hürmüz'ün kontrolünü alıyorsun. Süveyş'in kontrolü zaten sende, kritik bir deniz geçiş noktası. Panama'dan zaten Çinlileri bir şekilde kovaladın, değil mi? Şöyle Peru'dan, baktığında Şili'den. Her yerden kovalıyorsun. Yani bu yeni dünya düzenini oturturken köşe başlarını Amerika Birleşik Devletleri

0: tutuyor. Burada Çin ABD görüşmesinde de herkes işte Çin'e aşırı abartılı yorumlar vardı. Çin dünyanın yeni süper gücü, süper devleti, Amerika'yı işte bir tek o geriletebilir. Vallahi adamlar gayet de mutlu mesut ayrıldılar. Öyle bir görüntüleri vardı. Çünkü birbirlerine ihtiyaçları var.
1: Kesinlikle.
0: Yani Çin 1 milyar 400 milyon nüfusla o düşük maliyetle yaptığı üretimi nereye satacak? Eğer satamazsa bu üretimin ne anlamı olacak? Pazar neresi? Pazar yine Batı, şöyle düşündüğünde. Trump aynı şekilde Çin'e nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok konuda muhtaç. Ta geçmişte hatalı bir politik olduğu söyleniyor ama üretimini Çin'e kaydırmış. Dolayısıyla bu ülkelerin birbirleriyle uzlaşma ihtimalleri savaşma ihtimallerinden çok daha yüksek. Zaten soğuk savaşlarından itibaren bunlar hiçbir zaman karşı karşıya da gelmemişler. Klasik manada bir savaşta da karşı karşıya da gelmemişler. Bundan sonra da aralarındaki o kontrollü rekabet devam eder. Çatışma alanlarında da vekil güçlerini kullanarak birbirlerine geri adım attırmaya çalışırlar.
2: Burada ama bir şey dost olmuşlar mı?
0: Dost olmazlar. Evet. O klişeyi hatırlatayım bırakayım neydi? Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar, ezeli düşmanlıklar yok. Çıkarlar var.
2: Buyurun.
3: Cansın Hanım, belki şu oluyor olabilir. Burada Kalibaf faktörü var. Kalibaf şu anda İran'ın Çin'deki özel temsilcisi. Ve zamanlamaya bakarsak Trump oraya gitti. Şimdi Putin de oraya gidiyor. Acaba ortaklaşa Kalibaf ekserinde bir çözüm üretmek için mi? Yani şu görüşmeler zaten planlı. Çin bu işin merkezinde. Savaşın uzamasını istemiyor. Savaş olmasını istiyor kendi açısından. Şimdi Trump oraya gelecek, takvim belli. Tam ondan biraz önce Kalibaf'ın durumu açıklandı. Bu tabii ki şu olabilir. Rejimde yükselen bir güç haline gelmişti. İşte bunu ülkenin dışında bir pasif göreve gönderelim ve Kalibaf'ın liderlik mücadelesinde herhangi bir rolü olmasın denebilir. Bu bir şey. Ama bir başka faktör de şu anda bu kadar dünyanın 3 büyük ülkesi bir araya geliyor dolaylı olarak. Konu İran, dünyadaki petrol akışı, enerji güvenliği ve bunun merkezinde İran olduğuna göre Kalibaf orada zaten görüşmelerde Pakistan'da önemli rol oynayan birisi olduğu için İran'daki bütün sürece hakim. Acaba diyorum dolaylı görüşmelerde Kalibaf'ın orada bir rolü var mı? Böyle bir soru
1: işareti. Bir seçenek yok. Evet. Kesin bu. Ya Kalibaf mümkün olduğunca sistemin dışına atıldı. Devrim muhafızları yürütülen müzakerelerden memnun kalmadı. Yeni bir müzakereci belirleyecek. Çünkü bu adam meclis başkanıydı.
3: Tabii.
1: Yani siz meclis başkanı sıfatıyla gönderdiğiniz bir kişiyi diyorsunuz ki sen Çin'in özel temsilcisi olarak bundan sonra Pekin'de yaşayacaksın. Ya da bir mutabakat zemini oluştu. Bu işe Pekin imza atsın isteniyor ve taraflar da bu kadar mutlu ayrıldığına göre ikisinden biri. Ama hangisi olduğunu da bence çok uzamayacak. Yakın zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Trump hala Körfez'deki devletlerden dolayı ben ateşkesi biraz daha uzattım diyorsa karşı tarafla müzakereler oldukça yoğun şekilde devam ediyor.
2: Vance'in açıklaması mesela geride bıraktığımız dakikalarda yaptığı açıklamalardan biri. Diyor ki mesele sadece İran'ın nükleer silah sahibi olmaması değil. İranlılar nükleer silah elde ederse ne olacağıdır? Buradan sonrası daha da garip. Körfez genelinde pek çok ülkenin ardından da dünya genelindeki pek çok ülkenin kendi nükleer silahını isteyeceğini biliyoruz. Eğer dünyadaki her ülke nükleer silah elde etmek için bir yarışa girerse Amerikan dış politikasının gerçekten de son 20 yıldır çok etkili bir parlak noktası olan durum bir gecede ortadan kaybolur. Bu noktada hepimizi çok daha güvensiz hale getirir. İran gerçekten de ilk domino taşı olur ve tüm dünyada bir nükleer silahlanma yarışını tetikler.
1: O kadar doğru söylemiş ki. Ama bir şey atlamış. Melul'ün sözünü bir daha hatırlatalım. Dünyada 8'den 9'dan fazla devleti yok ama bir tek siz kullandınız. Yani dünya üzerinde nükleer silah kullanan tek devlet, tehdidi yayan devlet, fiile geçiren devletin kendisi olduğunu unutmuş belli ki.
2: Ama diyor ki ben tehdit olurum, tehdit edilemem.
1: Evet. Sovyetler Birliği eski o kadar büyük bir tehditti ki biz detantı gördük. Ona dehşet dengesi dendi. Eğer dünyada birçok devlet nükleer silaha sahip olursa bunun adı şu olur. çok merkezli dünya düzeni. Zafer Bey ne dedi? Dünya düzeni değişiyor. Belki de değişimlerden biri bu olacak. Belki de başka devletlerden silah sahibi olacak yakın zamanda. O saatten sonra ABD ahkam kesemeyebilir.
0: Madem yeni dünya düzenini konuşuyoruz, bak bir konuşma okuyacağım çok kısa. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Bu konuşmayı kim yaptı?
2: Erdoğan.
0: Bravo. İşte iyi bir haber spikeri olduğu için. Ya şimdi aslında şu cümle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı bu söz, söylediği bu söz, dünyanın özeti. Bak, sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist. Bunlar milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ediyor ve servetlerine servet katıyor. Aslında hani ne diyor bu adam diye bakma. Ya şu konuştuğumuz şeyin özeti de o. Yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni. Evet, yani bu dünyaya hükmeden kapitalistler, her ne kadar adı komünist de olsa, Çin'i de işte diğeri de, hepsi aslında gücün, paranın peşinde. Yani burada o yüzden hani Meloni evet nükleer silah diyor ama ya asıl tehlike insanlık daha ne kadar bu duruma dayanabilecek. Yani dünyanın, insanlığın toplam servetinin neredeyse %90'ı belli bir yapının kontrolünde. Kalan %90, %10'la idare ediyor. O yüzden her yerde savaşlar çıkıyor. O yüzden Amerika 10 bin kilometre öteden gelip Hürmüz'de hak iddia ediyor. Ya yani böyle bir dünya ile karşı karşıyayız maalesef.
1: O %90'ın da yarısı Trump'ın uçağında evet. Çin'e gitti.
0: Ha, Çin'e gidenler de bravo, iyi hatırlattın. 870 milyar dolar mıydı servetleri galiba? Öyleydi, düşün. Ya yani 5 tane adamın toplam serveti trilyon dolara geliyor.
3: Burada yalnız bakın, İran konusu eğer ki ABD tarafından çözülemez ise Pax Americana devri bitiyor.
2: Ne yani?
3: Yani dünyadaki ABD hegemonyası sona eriyor. O Rusya'nın, Çin'in dillendirdiği, bizim de dünya 5'ten büyüktür dediğimiz, artık çok kutuplu bir dünyaya geçiş için zemin hazırlanıyor. J.D. Vance'in açıklaması da o. Artık middle powers dediğimiz o bölgesel güçler dahil biz de olabiliriz. Nükleer silah sahibi olmak için yarışmak durumunda kalabilir. Dünya böyle bir çılgınlığa doğru gidebilir.
2: Peki Amerika bu gücü kaybetmeyi başladığını gördüğü anda o korkulan senaryoyla o son düşünülen hamleyi tekrar dünyaya karşı karşıya getirir, cümleyi bile kurmak istemedim, getirebilir
3: Hayır,
2: mi?
3: Bakın burada evet. İran'a ders veremezse ABD, yani burada o Mao'nun uzun süreli savaşla teolojik stratejik sabrı bir araya getiren bir İran var ve şu anda uzatıyor. Bakın 1500 kişi öldü İran'da, çok da büyük değil. Yani Vietnam konuşmuyoruz. Burada tüm dünyayı kilitleyen ABD'ye rağmen asimetrik çok az bir güç. İran elindeki güçte bir şey yok ki. Yani balistik füze, kamikaze dronlar. Ya orada koca koca uçak gemileri var. Fırkateynler var. ABD bütün dünyayı yıkıyor oraya. Yani Orta Doğu'ya. İran'ı dize getiremedi. Bu bir şeyler anlatıyor dünyaya. Diyor ki ABD artık eskisi kadar güçlü değil. ABD ya gücünü burada ispat edecek veya Orta Doğu'ya diyecek ki sizin kardeşim sorunuz, ben çekiliyorum. Avrupa'dan da çekilecek. Yani gerçek manada çok kutupluluğa doğru gidebiliriz. ABD o hegemonyadan vazgeçmek zorunda kalabilir. Dünya zaten bu sarsıntı yaşıyor şu
2: Peki,
3: an.
2: Peki saha bunu söylerken bu durumda Çin'e gitme şekli ve Çin'deki o ziyaretin bize yansımaları da aynı sonucu göstermiyor mu Amerika için 9 yıl sonra gerçekleşen bu ziyarette?
1: Karşılıklı bağımlılık o kadar büyük evet. bir noktaya gelmiş vaziyette ki ABD Çin'i kaybetmek istemez.
3: Tabii.
1: Gel kardeşim Xi Jinping, beraber bu dünyayı yönetelim. Putin aynısını yapmadı mı Alaska'da? Tamam, ben seni gördüm dedi. Ukrayna'da başarını da gördüm dedi. Ama benim çizgimden çok çıkma. Rusya, Çin, ABD üçümüz bir olalım. Yeni dördüncü bir gücün yükselmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Kim rahatsız? İngiltere o kadar rahatsız ki.
0: Avrupa Birliği
1: o kadar rahatsız ki. Çünkü bu adamlar akıllı adamlar. Bu oyunu gördüler ve kuşatıldılar. Rusya, Çin, ABD. Kim var ortada? Avrupalı devletler var. Üstelik bunlardan biri imparatordu İngiltere. Uzun yıllar boyunca bütün dünyayı hükmetti İngiltere diplomasisiyle. Güneş batmayan imparatorluk dendi. O yüzden Avrupa Birliği'nden ayrıldı İngiltere.

0: Maalesef ben Hürmüz'de ya ciddi bir çatışma riski bence var
1: Evet.
0: ve orası çözülmeden bu iş çözülmeyecek gibi
1: İşte o
0: görünüyor.
1: nükleer risk de var maalesef.
2: Evet.
3: Peki mesela Putin özelinde bakarsak bu Çin ziyaretine, sonuç olarak Ukrayna Savaşı'na başlama nedeninin baş aktörü yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Çünkü Putin ne dedi? Avrupa Birliği geldi, NATO benim kapıma kadar dayandı, ben uyardım, ben sınırlarımızı korumak zorundaydım ve bu adımı atmak zorunda bırakıldım bir şekilde dedi. O dönemden sonra neyi konuştuk? Amerika'nın bu işi pişirdiğini ve sonrasında geri çekildiğini, Ukrayna'nın bir zorlu döneme girip liderinin geldiği hali konuştuk bütün dünya olarak. Şimdi böyle baktığımızda Çin'le yani Putin mesela Avrupa'daki yaşananları, kendi geçirdiği savaşı, şimdi hali hazırda Orta Doğu'da yaşananları, Rusya nasıl okuyor kendi? Çin büyük diyoruz, Rusya da büyük diyoruz. Putin'le bu görüşmede o yüzden soruyorum tekrar. O nasıl okuyor
1: Şunu
3: bu
1: soruyor Çin'e.
3: konjonktürü?
1: Trump'la yaptığı görüşme bizi doğrudan etki edecek, etki altına alacak hangi hususları içeriyordu? Bu oyuna var mısın? Yani gerçekten ABD'nin büyük bir devlet olarak kaldığı, bizim de iki başaltı aktör olarak kaldığımız yeni dünya düzene biz hazır mıyız? Konu sadece
3: Çin'le Rusya için
1: Çin'le
3: söylüyorsunuz
1: Rusya
3: bunu.
1: için. Rusya şu andaki halinden gayet memnun. Çünkü bir daha ringe geldi. 20 yıl kaybolmuştu. Rusya diye bir devletten bahsetmiyorduk. Bu programlarda anmıyorduk bile Ukrayna Savaşı'na kadar Rusya'yı. Hiçbir marka değeri olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Petrol ve doğal gazını elinden çek, bir tane nükleer silah var. Kuzey
2: Aslında
1: Kore'den farkı
2: ya
1: yok.
2: hocam Rusya da bitti. Bakın Rusya dediğimiz şey biz şöyle bizim Türk milletinin gözünde Rusya biraz öcüdür. Çok normal. Çünkü adamlar 200 milyonken biz 20 milyonduk. Yani Osmanlı İmparatorluğu 20 milyonluk bir devlet. Şimdi onlar 143 milyon, biz 87 milyon. Tabii ki rakip falan bu manada söylemiyorum. 12 tane savaş yapmışız. Şimdi Rusya o Sovyetlerden sonra Putin'le beraber bence bahar aylarını yaşasa da onlara yaz gelmeyecek. Yani Rusya'nın dönemi bitti. Rusya parçalanmaya mahkum bir coğrafya. Burada dünyanın merkezi tekrar Çin olmaya doğru gidiyoruz. Yani dünya doğuya doğru taşınıyor. O yüzden bu toplantıda bak Trump da Çin'e gitti. Putin de Çin'e gitti. İran konusu çözülecekse Çin'de çözülecek. Benim gene gördüğüm kadarıyla Avrupa ülkeleri zaten 1945'ten sonra mesela Fransa ya 1866'da bitti Fransa. Fransa'nın bir daha savaş kazanları görmedik. Almanlar mahvetti. Almanya şu anda hala o Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda yani geç emperyalizme kavuştular. Yani hala dünyadan alacakları var. İçlerinde bir takım şeyler taşıyorlar ama eski nüfusları kalmadı. Yani Almanya'nın mühendislik gücüne rağmen Avrupa'da yetinecek bir kuvvet olmaktan başka çaresi yok. Bakın yani şeyi konuşuyoruz ya bu bölgesel güçleri, middle power'ları bunlara acayip oynama alanları var. Türkiye dahil bunu görürsek ve burada artık kendi kendine savunma sanayisi olan, kendi kendine sanayisi olan, dışa bağımlı olmayan her ülke ben varım diyecek. Çünkü İran bunu gösterdi. Bakın hiçbir şey yok ya, balistik füze diyoruz yani, hiçbir şey yok. Bir de kamikaze drone'lar ve dünyayı esir aldılar. Her bölgesel güç dünyaya esir alabileceğini dünyaya gösterebilecek bir yolu gördü. İran'ın bize anlattığı şey budur. ABD hatta Rusya ve Çin bir araya gelip İran'a gereken dersi vermezlerse yeni yeni bölgesel güçlerin dünyayı biraz zorlayacağı bir döneme giriyoruz.
1: İşte o yüzden ABD İran'la olan mevzu burada bırakmayabilir.
2: Evet.
1: Yoksa komutanım dediği olacak.
3: Ama hem son sözü ben söyleyeyim, hem kapanışı ben yapayım. Olmaz hocam.
1: Ama bir gerçek var ki umarım haftaya savaşı konuşmuyor oluruz. İnşallah.
3: İnşallah.
2: İnşallah.
3: Gerçekten inşallah.
2: Evet.
3: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
1: Sağ olun.
3: Hocam buyurun.
1: Evet, çok sıcak bir konuydu. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden beraber olmak dileğiyle.
3: Yine bekliyoruz. Sabah 9 olunca da görüşmek dileğiyle diyelim. İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.

Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi

bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır, Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.

0: terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değindik, gençlere seslendik.
0: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede gençler ve milli sporcular da bir araya geldi.
0: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
2: Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?
0: Gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
3: Gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu?
0: Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük

0: bir onur duyuyorsunuz. Bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik.
1: Sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim.
0: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
2: Erdoğan gençlerle sohbeti sırasında haftada 3 gün basketbol oynadığını söyledi.
0: Buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
2: Programın sonunda Erdoğan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: İran'a yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını belirtti ve anlaşamazsak bugün yarın vuracağız dedi. İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına da vurgu yapan Trump, savaş çok hızlı bir şekilde bitecek ifadelerini kullandı.
4: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
5: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
4: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
4: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
5: Trump saldırı kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediğini yineledi.
4: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim.
5: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını ileri süren Trump, anlaşamazsak vuracağız ifadesini kullandı.
4: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında ama her halükarda çok yakında.
5: Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha kameralar karşısına geçti, ABD Kongresi'nin yıllık pikniğinde konuştu. İran savaşı çok hızlı bitecek dedi.
4: Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Anlaşma yapmak için çok istekliler. Bu durumdan bıktılar. Birileri bir şeyler yapmalıydı ve bu olacak hem de çok hızlı bir şekilde.
5: ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
4: Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Ve harika bir iş çıkardık. Ve bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Onların nükleer silahı olmayacak. Ve umarım bunu çok güzel bir şekilde halledeceğiz.
3: ABD'nin saldırıları sırasında İran'ın vurduğu Amerikan savaş uçakları bir kez daha gündemde efendim. New York Times gazetesi İranlı komutanların uçakların analizi konusunda Rusya'dan yardım aldığını yazdı. Amerikan eski savunma bakanı ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı ve İsrail yıllardır aynı hikayelerle bizi savaşa sokmaya çalışıyordu dedi.
6: Gün boyunca devam eden ABD-İsrail saldırıları sırasında İran bir F-15 bir de F-35 savaş uçağını vurmayı başardı. Hatta ilk kez F-35 savaş uçağının çatışma sırasında vurulması kayıtlara geçti. Pasif kızılötesi algılama teknolojilerinin de devreye girdiği iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı komutanlar Rusların da yardımlarıyla Amerikan savaş uçaklarının uçuş modelleri üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sayesinde uçakların manevra, güzergah ve zayıf yönleri anlaşıldı.

0: analiz edildi. Gazeteye göre gerçekleşen hava bombardımanları da İran ordusuna beklenen zararı vermedi. Tünellerin sadece girişlerinde hasar oluştu. Birçok silah sistemi de yeniden aktif hale getirildi. ABD ve İsrail saldırılarına Amerikan siyasetinde de her geçen gün daha güçlü tepkiler yükseliyor. O isimlerden biri de eski savunma bakanı. Robert Gates, İran bize tehdit oluşturmuyor dedi.
1: No, I don't think the Israelis can settle it.
2: İran'ın nükleer programı ABD için acil bir tehdit değil. O tesisleri iki kez vurduk. Çok sayıda nükleer bilim adamı öldürüldü. Tesisler zarar gördü.
0: Eski savunma bakanı Netanyahu'nun 2009 yılında da İran'a saldırmak için Amerikan yönetimini ikna etmeye çalıştığını anlattı.
2: 2009 yılında bana da rejimin çok kırılgan olduğunu ve ilk saldırıda yıkılacağını anlatıyordu. Ona İran'ı hafife aldığını anlattım. Yıllardır aynı hikayeyi satmaya çalışıyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'e çıkarma yaptı. Pekin yönetimi tarihinde ilk kez aynı ay içerisinde iki süper gücü birden ağırlarken tüm dünyanın gözü kritik zirveden çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Son gelişmeleri alacağız efendim. O haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den bizler için aktaracak ve sözü hemen Mehmet Zeyrek'e bırakalım.
4: İyi yayınlar Esra Kürek. Putin dün gece Pekin saatiyle bir sularında iniş yaptı ve görkemli bir törenle karşılandı. Dışişleri Bakanı Wang Yi onu havalimanında bekleyen isimlerdi. Başkent havalimanından bu törenin ardından hemen istirahate çekildi Putin ve saatler Pekin'de şu anda 10'u 10 geçiyor. Serin bir hava var ve birazdan Tiananmen Meydanı'nda Putin için bir tören düzenlenecek ve Çin Cumhurbaşkanı tarafından karşılanacak. Çin medyası bu ziyareti ve Trump'ın hemen akabinde Putin'in sadece birkaç gün sonra gelmesini Çin'in küresel diplomasideki dengeleyici ve merkez rolünü uluslararası bir standarda taşıdığı yönünde yorumlar var. Ve yeni dünya düzeninde istikrar ortamının Asya tarafında konumlandığı yönünde de yine uzman değerlendirmeleri var. Tarihi yıl dönümünde buluşuyor liderler. İyi komşuluk ve dostluk işbirliği anlaşmasının 25. stratejik ortaklığınsa 30. yılının kutlandığını belirtmiş olalım ve Putin gelmeden önce yayınladığı video mesajda iki ülke ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti. Her iki tarafta Batı medyasının ittifak iddialarını reddederek bu ortaklığın üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve tamamen küresel istikrar ile barışa hizmet ettiği yönünde açıklamalar yaptılar. Putin'e eşlik eden ve aralarında 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan, Merkez Bankası Başkanı ve dev şirketlerin CEO'larının bulunduğu geniş katılımlı ziyarette 40 civarında yeni belgeye imza atılması bekleniyor. 2025 yılında 228 milyar dolara ulaşan ve geleneksel enerji ticaretinin ötesine geçerek otomotiv ve elektronik alanlara yayılan ikili ekonomik işbirliğinin bu temaslarla çok daha derinleşmesi bekleniyor. Zirve kapsamında Çin ve Rusya'nın bloklaşma ve sıfır toplamlı oyunlara karşı çıkarak çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışı ve yeni tip uluslararası ilişkiler başlıklı bir ortak bildiriyi imzalayacağı yönünde beklentiler var. Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi platformlarda koordinasyonu artıran iki küresel güç, uluslararası hukuku savunarak modası geçmiş soğuk savaş zihniyetine karşı ortak bir cephe oluşturacağı yönünde değerlendirmeler var. Pekin'de sabah şu anda 13 geçiyor. Serin bir hava var ve birazdan Putin Xi Jinping'le görüşecek. Bir ikili toplantı olacak. Heyetler arası toplantı yine devam edecek. Hemen akabinde öğlen yemeği bekliyoruz ve ilerleyen saatlerde sıcak mesajları bu

0: ekranlardan paylaşmayı sürdüreceğiz. Esra Kürek.
1: Evet, Mehmet Zeyrek aktardı. Teşekkür edelim. Gelişmeleri bizler için ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı ve Çin Devlet Başkanı'nın ikili görüşme yapması bekleniyor dedi. Bizler de o gelişmeleri takip ediyor olacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülke ocaklarındaki gençlerle buluştu. Terörsüz Türkiye hedefinin siyasi olmadığını anlatan MHP lideri, sürecin Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elması olduğunu vurguladı.
2: Kilometrelik kortejde karşılandı. Sloganlarla salona girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkücü gençlerle buluştu. Ülke ocaklarının düzenlediği gençlik kurultayı renkli görüntülere sahne oldu. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılına temasıyla Ankara Spor Salonu'nda Türk Gençliği Kurultayı düzenledi. Kurultayda gençlik, birlik ve Türk Yüzyılı vurgusu yapıldı. 81 ilden gelen gençler 17 genel merkez sanatçısıyla Ankara seymenleriyle coştular. Ülke Ocakları'na mensup gençler Bahçeli'ye görkemli bir karşılama yaptı. Ankara sokaklarında 3 kilometrelik kortej oluşturdular. Bahçeli'nin aracının üzeri çiçeklerle bezendi. Bahçeli salona gelir gelmez salonu dolaşarak gençleri selamladı.
3: Bu anlamlı günde Türkiye'nin 81 ilinden gelen ülkücü gençler kurultayda buluştu ve Devlet Bahçeli büyük bir coşkuyla karşılandı.
2: Rozeti ve yüzüğü ise bugün özeldi. Turkuaz taşının kullanıldığı rozet ve yüzükte Nihal Atsız'ın şiirinden "Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz" mısrasına yer verildi. Türk savaşçı figürleri, üç hilal ve ay yıldız sembolleri yerleştirildi. Bahçeli, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından davet edildi kürsüye. Samsun'un İstiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğiyle buluşmanın onurunu yaşadığını söyleyerek başladı konuşmasına MHP lideri.
4: 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye kapsamında gençlerin görevlerinin her zamankinden büyük olduğunu vurguladı.
4: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun.
2: MHP lideri gençlere nasihatte de bulundu.
4: Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız. Korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm ve ülkücü kalacağım diyenlere.
1: Yolsuzluk soruşturmalarında son adres Beşiktaş Belediyesi. Aralarında eski başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi rüşvet ve kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Üsküdar ve Eskişehir Tepebaşı belediyelerine yönelik soruşturmalarda çok sayıda şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıran etkin pişmanlık konusunda da yeni gelişmeler var. Genel merkezin 6. katında rüşvet iddiasını yalanlayan Veli Ağbaba yeni belgeler ortaya çıkınca da çark etti.
5: Hiç kimse Rıza Akpalat'ın eylemine destek vermesin.
6: Rıza Akpalat'ın şahsında Beşiktaş'ın iradesine

0: sahip çıkmaya geldik.
1: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda yeni perde aralandı. Rüşvet alma ve mal varlığını aklama suçlamaları kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalın'ın da yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düğmeye basılan operasyonda şüphelilerin konutlarıyla makam odalarında arama yapıldı. Dijital materyaller ve suçtan elde edildiği öne sürülen 90 bin dolarla 5 bin euroya el konuldu.
2: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne?
1: Geçen hafta Üsküdar Belediyesi'nin bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheli ise tutuklandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tabanından büyük bir ayaklanma var. Sessiz bir çoğunluk var.
1: Eskişehir Tepebaşı'nda zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik gibi suçlamalarla düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında da 25 kişi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Öyle o zorluklar üstüne çıkıp iki canlı yayına 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğim.
1: CHP'yi karıştıran etkin pişmanlık dalgası ise Antalya'yla devam ediyor. Başrolde yine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var. Daha önce Gökhan Böce'yi tanımadığını iddia eden ancak daha sonra cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıkan Ağbaba, bu kez de çantacı olduğu iddia edilen Emre Caner'le ilgili çark etmek zorunda kaldı.
5: Ben Gökhan Böce'yi ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Ağbaba Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde Emre Caner'e 1 milyon euro rüşvet verdiğim iddiası için kurgu ve yalan demişti. Hatta Emre Caner'le hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını söyleyip iddiaları reddetmişti.
5: Tamamen yalan, kurgu, büyük bir iftira, yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
1: Ancak çantacı olduğu iddia edilen Caner'le birlikte fotoğrafları ortaya çıkınca Ağbaba çark etmek zorunda kaldı. Ağbaba Böceğin CHP Genel Merkezi'nin 6. katında rüşveti teslim ettiği Emre Caner'in yanında 2 yıl danışmanlık yaptığını itiraf etti. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise ifade üstüne ifade vermeyi sürdürüyor. Yalım bu kez bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe yerleştirilmesi karşılığında kurultayda Özgür Özel'e destek vereceğini kendisine ilettiğini öne sürdü. Yalım söz konusu iddialarla ilgili telefon kayıtlarının da incelenmesini talep etti.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Türkiye'yi batıya şikayet etti. The Economist dergisinde yazısı yayınlanan Özel, gerçek dışı iddialar üzerinden Başkan Erdoğan'a hedef aldı. İşte Özel'in tartışılacak o açıklamaları.
7: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi yine batıya şikayet etti. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapse atıldığını savundu.
9: Kendinize iyi bakın.
8: Özel The Economist dergisine yazdı. Gerçek dışı iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının rüşvet itiraflarını görmezden geldi. Partisinin hedef alındığını iddia etti.
10: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
8: CHP Genel Başkanı daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
11: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
8: Özel, ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
12: Democracy. Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
6: Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Pidanti, Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Türkiye'nin lider bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Pidanti, Türk askeri teknolojisine hayranlığını da dile getirdi.

0: Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Türk Savunma Sanayi'den övgüyle söz etti, hayranlığını vurguladı. Yıldırım Han, Korkut, Tayfun ve daha fazlası Türkiye savunma sanayindeki atılımlarıyla dünya genelinde hayranlık topluyor. Son olarak Ukrayna'ya yardım faaliyetlerinde görev yapan Polonyalı Tuğgeneral Bogdan Pidanti, Türkiye'nin çalışmalarını övdü.
1: Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir.
0: Türkiye'nin Ukrayna Savaşı sırasındaki barış ve arabuluculuk çabalarından dolayı minnettarlığını dile getiren Polonyalı komutan, Ankara ve Varşova arasındaki işbirliklerine de dikkati çekti.
1: Türkiye ve Polonya arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında da çok yakın işbirliği yürütülüyor. Türkiye roket ve füze topçuluğuyla elektronik harp alanlarında da büyük deneyim ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortak.
0: Ülkesinin Ukraynalı askerlerin tedavisinde rol aldığını da ifade eden Pidanti, Ukrayna'ya doğrudan yapılan askeri yardımların yaklaşık 4 milyar euro olduğunu da ifade etti.
2: İzmir'de süren Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor.
3: Eksiğimiz olan teknolojiyi üst seviyede yakaladığımızı hissediyorsunuz. Müthiş bir gurur. Yani bu Türk'ün biz geliyoruz demesinin en güzel kanıtı.
1: Robot köpekler, İHA SİHA sistemleri, yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor. İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı.
4: Savunma sanayi sergisinde makine kimya endüstrisinin standındayız. Tabii standta çok sayıda ürün var. Bunlardan bir tanesi de 155 milimetre obüs, öyle değil mi?
5: Atilla obüsümüz 155 milimetre. Yaklaşık 40 milimetre bir menzili var. Bu obüsümüzün diğer üretimlerden farkı olan mermi doldurma sistemimizi artık modüler barut doldurmasına getirdik. Hem mermi doldurma sistemi mermiyi yarı otomatik olarak yükleyebiliyor. Ayrıca da modüler barutları yer otomatik olarak yükleme yapabiliyor.
1: Sergide yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar görücüye çıktı.
4: Makine kimya endüstrisinin standında platformlarla birlikte çok sayıda keskin nişancı tüfeği de var. Ve bunlardan en yenisi ise makine kimya endüstrisinin ürettiği 375 milimetre keskin nişancı tüfeği. Başka neler var, bize anlatır mısınız silah anlamında?
6: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim görmüş olduğunuz bu öndeki grup keskin nişancı tüfek grubumuz. Onun dışında burada hafif mühimmatlar, hafif makine tüfeklerimiz var. Milli Piyade'ye sattığımız MPT 76 tüfeklerimiz var. Yine AK-47'ye muadil olarak üretmiş olduğumuz MK-739 silahlarımız var.
7: Ülkemizin böyle güçlü bir savunmaya sahip olması bizi çok onurlandırdı.
4: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi de Türkiye'de ilk ve tek olan Alpin insansız helikopter. Yaklaşık menzili 200 kilometre ve 200 kilogramda faydalı yük taşıyabiliyor. Üzerindeki 8 tane kamikaze drone'la ise gelebilecek saldırıları bertaraf ediyor. Aynı zamanda kamikaze dronların üzerinde içinde 1000 tane bilye olan mühimmat da işte bu saldırıları bertaraf etmekte büyük rol oynuyor.
8: Hem bu ürünleri görmek, keşfetmek, geliştiklerini görmek ve bu şeylerin nasıl yapıldığını görmek bizim için eğlenceli bir deneyimdi. Şahsen ben çok eğlendim.
4: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünleri tabii ki robot köpekler ve günümüzde artık çok farklı alanlarda işlevi olan robotik köpekler üretiliyor. İşte onlardan bir tanesi biyolojik serpinti olan bir noktadaki o serpintiyi tespit ediyor. Diğeri ise onun işlevi çok daha büyük, el yapımı patlayıcı.

0: Uyduları tespit ediyor ve önündeki su jetiyle de onları imha ediyor.
1: Suudi Arabistan'la Pakistan arasında imzalanan ortak güvenlik anlaşması İran Savaşı ile birlikte aktif hale geldi. Nisan ayı başında Pakistan'ın 8000 asker ve 16 adet savaş uçağının Suudi Arabistan'a konuşlandırılacağı ortaya çıktı.
2: Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki yakınlaşmada yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmayla NATO'nun 5. maddesinin benzeri bir yapı oluşturulmuş, taraflardan birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış olarak kabul edileceği dünyaya ilan edilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarına Tahran'ın körfezi vurarak yanıt vermesinin ardından Pakistan, Suudi Arabistan'a önemli oranda asker konuşlandırdı. Reuters'ın haberine göre Pakistan, çoğu Çin yapımı JF-17 savaş uçaklarından oluşan 16 jeti Nisan ayının başında Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. Karar, İran'ın Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırması sonrasında alındı. 8000 Pakistan askeri de Suudi Arabistan'daki üslerde görev yapmaya başladı. Anlaşma kapsamında Pakistan savaş gemilerinin de Suudi limanlarına demirlemesi planlanıyor. Ancak şu ana kadar donanmanın gönderilmesi yönünde karar alınmadı. Ayrıca Pakistan, hava kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda insansız hava aracını da Suudi askeri üslere gönderdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş, Gülistan'da oku soruşturmasında kritik isimlerden biri. Firari şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Altaş'ın ABD'ye kaçış rotası da ortaya çıktı.
2: Firari şüphelinin kaçışı deşifre oldu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve dosyası yeniden ele alınan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun olduğu 12 zanlı tutuklu bulunuyor. Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan Umut Altaş'ın ise 2022'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
3: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan firari Umut Altaş'ın Mayıs 2022 tarihinde Meksika üzerinden yasa dışı yollarla Amerika'ya geçiş yaptığı belirlendi.
2: Umut Altaş, Amerika'da bir süre göçmen kampında tutulmuş, yasal olarak ABD'de kalması içinse kendisine 2 yıllık geçici çalışma kartı verilmiş.
3: Yasa dışı yollarla Amerika'ya geçen Umut Altaş, New York, Virginia, Maryland ve Kaliforniya gibi eyaletlerde düzensiz olarak kaldı ve geçici işlerde çalışmaya başladı.
2: Pizzacı ve garson olarak çalışan firari şüphelinin çalıştığı iş yerinden Türkiye'deki ailesiyle görüştüğü de iddia ediliyor. Altaş'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gören bazı tanıklarsa firari şüphelinin sokaklarda yaşadığını ve saçının sakalının bakımsızlıktan uzadığını söyledi. Altaş'ın yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi için Interpol ve ABD yerel güvenlik birimleriyle koordineli çalışma sürüyor.
3: Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kullanmış olduğu 3 makam aracı ve aynı zamanda Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 2 aracın inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü açıklandı. Bu araçlarda Gülistan Doku'nun taşınıp taşınmadığı hususu üzerine duruluyor.
2: Öte yandan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğluyla Umut Altaş'ın yan yana olan fotoğrafı ortaya çıktı. Doğum gününde çekilen karede ikili birlikte poz veriyor.

0: Liseli Işıl, Pendik sahil yolunda karşıya geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Acılı aile tam bir yıl sonra evlatlarını kaybettikleri o yerdeydi. Kazada sürücünün de kusurlu olduğunu ancak hız tespiti yapılmadığı için belgelenemediğini anlattılar ve o gün o yoldan geçenlere çağrı yapıp bakın ne istediler.
1: Canım kızım biliyorum şu an beni izliyorsun. Sana söz anneciğim, o adaletini alacağım.
2: 15 yaşındaki evlatlarını toprağa veren aile tam bir yıl sonra onu kaybettikleri yerdeydi.
1: İki katilin katlettiği kızımı buradan almaya geldim.
3: Bakın bugün bir sene. Biz bir senedir evladımızın acısını yaşayamadık.
4: Işıl Öykü Dinç henüz 15 yaşındaydı. Bundan tam bir sene önce 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik sahil bulvarından tam bu noktadan karşı karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti ve aradan bir yıl geçti. Acılı ailesi ve onu sevenler olay yerinde toplandı. Dualar edildi, çiçekler bırakıldı, pankartlar asıldı.
3: Bizler bir senedir ilk defa sahile iniyoruz. Bizim için çok zor bir an, çok zor bir gün. Bütün bu zorluklara rağmen geride kalan evladımız için ayakta durmaya çalışıyoruz.
4: Dinç ailesinin canını yakan yalnızca evlatlarının ölümü değildi. Öyle ki hafta sonu aileye adli tıp kurumundan kusur raporu geldi ve o raporda evlatlarının kusurlu olduğu yazıyordu.
3: 5 ayda o ATK kurumu 9 saniyelik video üzerinden hız tespitini yapamamış. Birinci duruşmada tanık beyanını olan kızımızın arkadaşının pedagog eşliğinde mahkemede alınan beyanıyla karakol ifadesi zaten çöp oldu, yırtıldı. Ancak ATK bu yırtılan tanık ifadesini ve polislerin düzenlediği olay yeri tutanağını baz alarak kızımı asli kusurlu çıkartıyor.
2: Aile Işıl'a çarpan sürücünün hız sınırının üzerinde seyrettiğini savunuyor ve hız tespitinin yapılmasını istiyor.
1: Pendik sahil yolunda ceza yiyen herhangi birine ulaşmak istiyorum. Bakalım MOBESE ve EDS çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 17, 18, 19, 2025'te Pendik sahil yolunda ceza yiyen bir vatandaşımız var mı?
4: Işıl Öykü'nün sadece ailesi değil, onu seven pek çok arkadaşı da bu akşam burada toplandı. Onlar da tıpkı ailesi gibi adalet istiyor.
5: Tek isteğim şu trafik cinayetlerinin kaza olarak alınmaması.
0: Online alışveriş platformları artık mağazalardan daha popüler. Hemen hepimiz birçok ürünü online olarak sipariş veriyoruz. Karar verirken de o ürünü daha önceden almış olanların yaptıkları değerlendirmelere bakıyoruz. Ama o yorumları okurken de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü firmalara para karşılığında yorum satan sahtekarlar da var.

0: Mesela bir ürünü internete gördüğünüzde neye bakıyorsunuz?
1: Yorumlarına, fotoğraflarına.
2: Ne yazık ki yorumlar gibi gelmiyor.
3: Online alışveriş platformları bazı sahtekarlar için yeni bir kazanç kapısı oldu. Yorum satıyor, ürünün beğenilirliğini en üst seviyeye taşıyorlar. Tüketici okuduğu yorumun gerçek olmadığını anladığında ürünü çoktan satın almış oluyor.
4: Çanta almıştım kızım için. Daha büyük istemiştim. Küçük geldi yani.
0: Yorumlardaki gibi çıkmadı mı?
4: Evet, çıkmadı.
3: Online alışveriş platformlarından bir ürün satın alacağınız zaman ilk önce yaptığınız şey ürüne ait yorumlara bakmak. Yıldızına göre ürünü alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Ancak baktığınız o yorumlar gerçek olmayabilir. Yani tüketiciyi yanıltabilir.
5: Yorumlar etkiliyor zaten. Ürünün özelliklerine falan bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz. Yıldızı da iyi olunca alalım diyoruz.
2: Hepsini inceliyoruz aslında ama ne yazık ki yine de fos.
3: Uygulamalarda bir ürüne ne kadar güzel yorum gelirse algoritmada orantılı olarak o ürünü ön plana çıkarıyor.
6: Yorumlara bakıyoruz, resimlere de bakıyoruz. 5 yıldız falan veriyorlar ama bazen fenomenler de çok abartıyor ürünleri.
7: Bazı işletmeler ön plana çıkabilmek ve güvenilirlik kazanabilmek için yorum satın alıyor.
3: Sahte yorumları anlamaksa öyle kolay değil. Çünkü artık hileli yorum fotoğraflı da olabiliyor. Yani ürünü gerçekten almış ve kullanmış gibi sahte fotoğraflar da uygulamaya yüklenebiliyor.
0: İşletme yorum satan ajans veya platformlarla iletişime geçtikten sonra ürünün kendisini kargolaması

0: Ona bile gerek kalmıyor. Herhangi bir şeyi kargoya vermeleri yetiyor. Bunun yanı sıra ürünün fiyatına göre yorum bedeli de belli oluyor.
1: Yorumun sahte olup olmadığını anlamanın yollarından biri de tarihlere dikkat etmek. Eğer aynı gün ya da hafta içinde aynı ürüne benzer cümlelerle 2'den fazla yorum yapılmışsa 2 kere düşünmekte fayda var.
2: Yorumları çok güzel ama ürünün kötü çıktığı oluyor.
3: Bir daha o ürünü almıyordu zaten.
1: Peki bu aldatmacanın cezası yok mu?
4: Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Sahte yorum, şablon yorum, olumlu yorumları öne çıkarma, olumsuzları gizleme şeklindeki manipülasyonlar tüketici kanunumuzun 61 ve devam maddelerine göre aldatıcı ticari uygulama ve yanıltıcı reklam sayılmakta.
5: İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan firarinin saklandığı eve baskın yapıldı. Aramada zehir tacirlerinin yöntemi ise hayrete düşürdü.
6: Uyuşturucudan kek yapan şebeke çökertildi. İstanbul Narkotik Şube ekipleri 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve solunum cihazına bağlı yaşayan KOAH hastası hükümlünün Güngören'de saklandığını tespit etti. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada uyuşturucu içeren çok sayıda kek bulundu. Ayrıca 1 kilo 422 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.
5: Yargıtay, yoksulluk nafakasına dair emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, boşanma sonrası düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmetti. Peki yoksulluk nafakası almanın şartları ne? Kim hangi durumlarda bu nafakayı talep edebilir? Detaylar haberimizde.
7: Boşanma davalarında dengeler değişti. Yargıtay'dan ezber bozan karar geldi. İstanbul'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetti. Karar istinafa taşındı, bölge adliye mahkemesi de kararı uygun buldu. Ancak kocanın itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti ve Yüksek Mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.
8: Yargıtay nafaka ile ilgili vermiş olduğu kararda nafaka talep eden ve boşanma talep eden eşin boşanma durumunun hemen arkasından yoksulluk durumuna düşmesi gerektiği ve nafakanın ancak bu şekilde bağlanması gerektiğini belirtti.
7: Bu karar akıllara şu soruyu getirdi. Kimler yoksulluk nafakası alabilir, şartlar nelerdir?
9: Buradaki temel nokta kişinin geliri değil, evliliğin içindeki durumla evlilik sona erdiğindeki durum arasındaki ekonomik farktır.
7: Taraflar arasındaki nafaka hakkı neyi kısas alıyor?
9: Burada net olarak miktara bakılır. Örnek vermek gerekirse evliyken o eve, haneye aylık 500 bin liralık bir gelir geldiğini düşünelim. Ve kişi boşandığında asgari ücretle geçiniyorsa tabii ki aradaki farkın ödenmesini yoksulluk nafakası olarak mahkemeden talep edebilecektir.
5: Bürokratik birçok işlemde olduğu gibi sağlıkta da dijitalleşme giderek hız kazanıyor. Son adım sağlık raporları için atıldı. Artık engelli ve kronik hastaların rapor yenilemeleri uzaktan yapılabilecek. Nikah ve iş yeri gibi kurumsal başvurular için istenen raporlarda e-devlet üzerinden kolaylıkla alınabilecek. İşte o yeni düzenlemeler.
10: Hastaneye gitmeden almaları sağlanacak.
11: E-Devlet genel itibariyle iyi bir düzenleme.
12: Engelli ve kronik hastalar için sağlık raporlarında yeni dönem başladı. Rapor yenileme işlemleri artık uzaktan sağlık hizmetiyle yapılabilecek. Dijital dönüşüm kapsamında rapor işlemlerinin büyük bölümü E-Devlet ve E-Rapor sistemi üzerinden yürütülecek. Düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Artık sağlık raporu almak isteyenler işlemlere e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurarak başlayacak. Yurt dışı iş başvurusu, engelli raporu ve sosyal haklar için kurul raporuna ihtiyaç duyanlarsa yetkili sağlık kuruluşlarına sevk evrakı veya resmi yazıyla başvurabilecek.
13: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına rapor başvuru merkezi kurulacak. Böylelikle sağlık raporu işlemleri tek bir noktadan başlatılıp sonuçlandırılacak.
12: Lisansa tabi olmayan spor ve sosyal aktiviteler için sağlık raporu şartı da kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayanlar e-nabız üzerinden doğrudan sağlık durum belgesi oluşturabilecek.
13: Evlilik öncesi alınan sağlık raporu da dijital sisteme dahil edildi. Çiftler gerekli testleri yaptırdıktan sonra artık raporlarını e-devlet üzerinden görebilecek. Yani hastaneye gitmeye gerek kalmayacak.
12: Özel güvenlik görevlilerine ilişkin sağlık raporlarında da silahlı özel güvenlik görevlisi olur, silahsız özel güvenlik görevlisi olur, özel güvenlik görevlisi olamaz ifadelerinden biri kullanılacak.
13: Eğer özel güvenlik görevlisi olamaz kararı verilirse işte uzman ekip gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde yazmak zorunda.
14: Bence gayet mantıklı. Yoğunluk bir nebze hafifler. Güzel olmuş bence.
12: Çalışanları ilgilendiren istirahat raporlarına da düzenleme geldi. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrasında bu süre 10 gün daha uzatılabilecek. 20 günü aşan durumlarda ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Ayrıca tek hekim tarafından bir kişiye bir yıl içinde verilebilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle ÖTV istisnasıyla araç alımında yaşanan karmaşa da giderildi. Engelli raporlarındaki tanımlamalar daha açık hale getirildi. Artık engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranları raporda ayrı ayrı net bir şekilde belirtilecek.
5: Efendim, dünyaca ünlü gastronomi rehberinin listesinde salebin birinci, çayın beşinci sırada yer alması Rizelilerin tepkisini çekti. Türkiye'de en çok tüketilen içecek çaydır diyen Rizeliler çayın birinci sırada olması gerektiğini savundu.

0: En koyu muhabbetlerin vazgeçilmezi. Sıcak bir içecekten öte bir yaşam biçimi çay. Kahvaltıyı çaysız yapamayanlardan gün boyu demlik demlik çay yudumlayanlara hepimizin hayatında çayın yeri büyük. Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı. Listede çayın 5. sırada yer almasına Rizeliler tepkili.
1: Sabah kalkıyoruz, kahvaltıda çay içiyoruz. Kahvaltıdan sonra keyif çay içiyoruz. Müşterize esnaf ziyaretine gidince çay içiyoruz. Düğünlerde çay içiyoruz, cenazelerde çay içiyoruz. Yani çay bizim için yaşam tarzı. Türkiye genelinde de bu şekilde. Bunun hatta bizim bir sloganımız var. Çay Rizeli'nin mazotudur. Mazotsuz yaşayamayız.
0: Çay bizim yaşam tarzımız diyen Rizelilere göre çay Türkiye'de 1. sırada olmalı.
2: Bir Rizeli olarak bu araştırmayı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en iyi içeceği çaydır.
3: Bir gastronomi platformunun yaptığı araştırma ve yayınladığı verilerde Türkiye'nin en iyi içecekleri yayınlandı. İlk 5 sırada ise önemli içecekler var. 1. sırada Salep yer alıyor. 2. sırada ise Türk kahvesi geliyor. 3. sırada Şıra yerini alıyor. 4. sırada ise ayran. Ve şaşırtansa 5. sırada çayın gösterilmesi.
1: Yani diğer içecekler de tabii ki içiyoruz. Onlar da sonuçta içtiğimiz içecekler. Suyu ihtiyaç olduğu için, yaşam ihtiyacı olduğu için içiyoruz. Ama çay olmazsa olmazımız. Yani mutlaka her zaman her şekilde çay içiyoruz.
3: Türkiye'de yılda 120 milyar bardak çay içiliyor. Günde ise 330 milyon bardağa denk geliyor. Ve o platformun açıkladığı rakamlara ise Rizeliler oldukça kızgın. Çünkü bu kadar içilen bir çayın 5. sırada olarak açıklanmasına tepki gösteriyorlar.
4: Kesinlikle kabullenemeyiz onu. Kesinlikle. Çünkü bir Rizeli olarak hele çayın diğerlerine orana çok daha fazla tüketildiği bir gerçek. Türkiye'de en fazla tüketilen çaydır. Çayın 1. sırada olmasa bu tüketilmez o zaman. O kadar tüketilmemesi gerekirdi. Diğer yıllarına göre çay, bir Rizeli olarak hele çayın 1. sırada olmasını ben öyle olması gerekir. O yapılan değerlendirme yanlış.
5: İzmir'in Menemen ilçesinde

0: Gençlik ve Bahar Şenliği'nin üçüncüsü düzenlendi. Şenlikte halat çekme ve sandalye kapmaca gibi oyunlar oynandı. Katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.
1: Bir yanda yöresel yemekler, diğer yanda geleneksel oyunlar. İzmir'in Menemen ilçesinde 3. Türkiye'li Gençlik ve Bahar Şenliği coşkusu vardı.
2: Menemen Türkelli'de üçüncüsü düzenlenen Gençlik ve Bahar Şenliği'nde yarışmaların yanında gelen ziyaretçilere lokma ile birlikte geleneksel keşkek yemeği ikram edildi. Keşkeğin tadına bakmak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.
3: Bir tane kuzu kesildi, bağış yapıldı halkımıza. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Keşkek de son derece lezzetli her zaman olduğu gibi.
2: Menemen Türkelli Gençlik ve Bahar Şenliği'nin aslında en renkli kişisi. O da aynı zamanda bir Türkelli, Abdullah Bey. Şimdi üzerinizdekileri tek tek sayar mısınız? Yörük kültürüyle ilgili.
4: 8 köşe kasket, yörükleri olmazsa olmazıdır. Efendim, tahtamat dediğimiz poşu, bazı yerde poşu.
2: O yerde poşu deniyor.
4: Poşu derler. Yelek, cepsar,
2: köstekli saat.
4: Köstekli saatimiz mevcut.
2: Tabii körüklü çizmeler de bu işin olmazsa olmaz.
4: Evet. Ta atamızdan, dedelerimizden gelen bir kültür bizim bu.
2: Türkelli Gençlik ve Bahar Şenliği'nde çok sayıda yarışma da düzenlendi. Bunların arasında işte en eğlenceli olanı ise uçurtma, uçurma yarışması. Tabii burada kadınlar daha becerikli bir gibi gözüküyor. Siz çocukluğunuzda uçurtma uçurdunuz mu?
3: Uçurdum, çok da yaptım. Çok uçurdum, çok da yaptım.
2: Burada yaptığınız var mı?
3: Evet var, yerde.
2: Ha, aşağıdakini siz mi yaptınız? O maşallah. Deneyimin mi, daha önce uçurdun mu uçurdun?
3: Uçurdum.
2: Her deneyimli.
3: Her yıl uçururuz. Her yıl uçuruyoruz.
2: Yerde uygun olunca değil mi?
3: Haziran'da bitiyor.
5: Çocuklarımızla, ailelerimizle, atlarımızla, görsel şölenlerimizle, uçurtmalarımızla tam bir köy şenliği, hem spor alanlarında, hem yarışma alanlarında, hem şenlik tadında her şey mükemmel.
2: Halat çekme yarışması başladı ve bir tarafta Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, diğer tarafta ise Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ve ekipleri şu anda kıran kırana halatı çekmeye çalışıyorlar. Tabii bir taraftan da Aydın Pehlivan'ın ekibi kazandı. Tebrikler. Bir hayli zordu değil mi?
6: Başkanım, başkana bir alkışlar mıyız?
7: Tayfun abi. Zorlu ama şöyle güzellikler gerçekten.
8: Siz olmasaydınız bu iş olmazdı.
7: Olurdu. Ekip sağlamdı maşallah.
8: Ha, geçen senekiler.
7: Şimdi Sayın Kaymakamımız geçen senenin şampiyon olduklarını bilmedikleri için. Ama ben öncelikli olarak onu şeye bıraktım. Sayın Kaymakamımıza bıraktım tercihi, orayı seçti. Geçtiğimiz yılın şampiyonları.
8: Sayın Kaymakamım, zor ekiple karşılaşmışsınız tabii.
9: Ben bilmiyorum, ben bu tarafı daha güçlü zannettim ama burası daha kötüymüş.
10: Kuşkulu oldu zaten, biliyorsunuz imece usulü yapıyoruz köyümüzdeki ileri gelenler sayesinde. Sağ olsun kıymetli belediye başkanımız Aydın Başkan'ın da çok büyük desteği var. Evet, her sene daha da katlanarak çoğalıyoruz. İnşallah bundan sonra daha geniş kitlelere ulaşmak dileğiyle diyorum.
0: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Ersoy Abut yıllardır klima ustalığı yapıyor. Onu diğer ustalardan ayıran özelliği ise sanatla da uğraşması. Abut klimaları tamir ederken artan malzemeleri çöpe atmıyor, onlardan harika eserler ortaya çıkarıyor. Tarihi yapıların bakırdan maketlerini hazırlayan Abut'un eserlerinde sabır, ince işçilik ve sanat bir arada. Ayasofya'nın maketini 7 yılda, Sultanahmet Camii'nin maketini ise tam 5 yılda tamamladı. Şimdi o eserleri izleyeceğiz ve bu saatimizi noktalayacağız efendim.

İsmim Ersoy Abut. 51 yaşındayım. 1992 yılından beri klima servisi, klima işleri, havalandırma işleriyle uğraşıyorum. Yaklaşık 2009 yılından beri de klima sektöründe kullandığım tesisat ve boru malzemelerinden

0: yurt dışına götürmeyi tercih edebiliyorlar. Öyle başladık yani. Şunları biz soğutma tesisatlarında kullanıyoruz. İşte elektrik kablolarını kullanıyoruz. Bunu buna kaynatırsam şu objeye benzer, işte minareye benzer, kubbeye benzer tarzında bir hayal ortamıyla oldu. Bunu daha önce yapıp da benim örnek aldığım bir kişi yok.
1: Klima ustası Ersoy Abut, o bakırın içine sabır, tarih ve sanat işliyor.
0: Kendi mesleğimde de bir şeyi yaparken çok zor beğenirim. Yani en güzel oluncaya kadar onu tekrar tekrar yaparım. Yani bir minare yapacaksam en güzel şekilde olması lazım. Orijinaline benzemesi lazım. Yani elimden geldiği kadar orijinaline benzeterek, ölçekli olarak, birebir ölçekli olarak yapmaya çalışıyorum. İlk yapmayı düşündüğüm ve yaptığım eser Edirne Selimiye Camii oldu. Halbuki o Mimar Sinan'ın ustalık eserim dedi diyerek en son yaptığı bir eserdi. Ama ben onu daha devamını getiririm de düşünmediğim için dedim ki oradan başlayalım, güzel bir eser ortaya çıksın diye. İlk yaptığım eser oydu. En son da Sultanahmet Camii maketimizi yaptım. Bu işe devam etmekteki en önemli şey birilerinin gelerek beğenmesi ve eline sağlık usta demesi.
1: Büyük emeklerle yapılan o ihtişamlı eserler gördüğünüz bu küçük atölyede yapılıyor.
0: Öncelikle ölçeklendirme yapıyorum. Yani gerçeğinin yanına gidip de resimlerini çekiyorum. Gerçek ölçülerini alıyorum. Diyelim ki camlarının gerçek ölçüsü, merdiven sayısı, işte kubbelerinin gerçek ölçüleri. Ve satış olarak ilk eserim Kastamonu Saat Kulesi'ydi. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanımıza verildi. Yani başka bir belediye başkanımız aldı ve kendisine hediye etti. Ben o zaman yani bunun devam etmeye değer bir şey olduğunu daha idrak ettim diyebilirim.
1: Yaptığı eserler yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Umman'da gerçekleştirilen El Sanatları Festivali'nde 57 ülke ve 150 usta arasında birincilik aldı.

0: önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey sağ olsun, hani bir sergide gördü ve dedi nereye gitmek istiyorsun? Dedim ki yurt dışında bir sergi var. Yani hemen yani Türkiye'yi temsil eden 4 kişi gittik oraya biz. Umman'da bir heyet dolaşıyor tabii, bütün eserleri inceliyorlar. Orada ben zaten hemen bana geldi yani, o yarışmanın açıklanmasından önce bile benim birinci olacağım hemen şey yaptı, bana bilgisi geldi. Yani gurur duydum açıkçası, orada da röportaj oldu. Yani orada en gurur verici şey şuydu, gelen insanlar baktı, beğendi. Mesela isme ve ülkeye bakıyorlar. Orada işte Ersoy'a bu Türkiye deyince oradan tabii sevindiğimiz, gurur duyduğumuz bir ortam oluşuyor. Şehirlerimizi simgeleyen, çok güzel Osmanlı'dan kalan, Selçuklu'dan kalan çok güzel ve değerli yapılarımız var. Yani ömrümüz yeterse onları da yapabiliriz.
1: Ustamız büyük emekler verdiği eserlerinden Sultanahmet Camii'ni 5 yılda, Ayasofya'yı ise 7 yılda tamamladı.
0: Kendim bir galeri tarzında, bir sanat galeri tarzında bir ortamda bütün eserlerimi orada sergilemek, yani oranın ziyaretçileriyle geçinme tarzında olabilir. O tarzda bir galeri tarzında bir ortam kurma hayalim var. İnsanlar bu tür eserlere tamamen ticari gözle bakıyorlar. Halbuki bu iş yaparken ticari niyetle başlanamaz da yapılamaz da. Hani bu tabii ziyaretçilere şöyle düşüneceksin, böyle söyleyeceksin denmez ama bu yalnızca benim sevdiğim, boş durmayı sevmediğim için, sanatla uğraşmayı sevdiğim için yaptığım bir iş. İnşallah yapmaya devam edeceğim. Bir tek şu var. Ziyaretçilerin, sergilere gelen ziyaretçilerin ya da arkadaşlarımızın destek vermesi, motive etmesi bu işe devam etmem bakımından çok iyi oluyor benim için.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Gözümüz bir yandan Çin'de. Çin'den gelecek görüntüleri takip ediyor olacağız. Putin Xi zirvesi birazdan başlayacak. Ama Türkiye'nin gündeminde de önemli başlıklar var. İlk durak noktamızsa Hatay olacak. Hatay'ın Payas ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla attı. Yaşanan kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Seyir halinde ilerleyen otomobilin lastiğinin patlamasıyla araç bir anda takla attı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Araçtaki yaralılar kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazadan biri ağır, 3 kişi yaralandı. Gecenin bir başka kaza haberi Bursa. Bursa'da ise bir otomobil kontrolden çıktı ve hızla dereye uçtu. Hemen ekranlara getirelim. Kaza Osman Gazi ilçesine meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan araç dereye uçtu. Olay yerine giden polis sürücüyü araç içerisinde bulamadı. Araç çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi. Kazanın ardından sürücünün aracı bırakıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Bir başka olay Erzurum. Erzurum'da ise bir kişi bir cami önünde vurulmuş halde bulundu. Erzurum'da cami önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine iki farklı silaha ait boş kovanlar bulunan polis inceleme başlattı. Dört gün sonra bu kez Çin'in başkenti Pekin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor ki şimdi ekranlara getiriyoruz o görüntüler. Çok kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar tamamlanma noktasında. Birazdan Rusya Devlet Başkanı Putin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Törenin gerçekleşeceği alandan gelen görüntülere ekranlara getiriyoruz. Tabii ki önemli bir zirve. Dört gün önce biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki törenini konuşmuştuk. Çin'deki karşılanma törenini ve görüşmelerini konuşmuştuk. Şimdi sıra Rusya Devlet Başkanı Putin. Tabii ki Putin Trump'a göre çok daha sık bir şekilde Pekin'e gidip geliyor. Bu yüzden de tabii ki aslında bu Çin için olağan bir ziyarette kabul edilebilir. Gündemde ise sıcak başlıklar olacak. Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, İran Savaşı, Hürmüz, iki ülke arasındaki ilişkiler ki Putin aynı zamanda tıpkı Trump'ta olduğu gibi bir iş adamı kadrosuyla, geniş bir kadroyla birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ama daha çok bu ziyaretin ana temelinde enerji başlığı da masada olacak. İlerleyen dakikalarda Pekin'e gideceğiz. Bu ziyaretin detaylarını da konuşmaya devam edeceğiz. Canlı görüntüleri ekranlara getirmeye de devam edeceğimizi hatırlatalım. Gazete manşetleri diyelim. Sabah gazetesiyle başlayacağız bu saat dilimine. Sabah gazetesinde Başkan Erdoğan'ın sözleri: gençlerimizin her alanda yanındayız. 19 Mayıs Atatürk'e anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençleri külliyede ağırlayan Erdoğan, gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımlarımızı gençlerimize yapmaya devam edeceğiz dedi. Buluşmada terörsüz Türkiye çalışmalarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, ülkemizi terör belasından kurtarmaya, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlerin refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Bu gurur hiç bitmeyecek. 19 Mayıs Atatürk'e anma ve gençlik ve spor bayramından gelen, Türkiye'deki dört bir yandan gelen o coşkulu kutlamaları da yine ekranlara getireceğiz. İstanbul'da final coşkusu. UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a akın eden Alman ve İngilizler şehre hayran kaldı. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz Aston Villa taraftarlarının maçtan önce İstanbul'un keyfini doyasıya çıkardı. Taksim, Beşiktaş ve Boğaz'da gününü gün eden taraftarlar sabaha duygularını da anlattı deniliyor. Bir başka haber yine güne ilişkin söyleyeceğimiz önemli başlıklardan biri. Akbolat'ın kara kutusu kaçarken yakalandı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Eski başkan Akbolat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya hazırlanan kara kutu da yakalandı. Bu da Sabah gazetesi manşetine aktaracağımız haberlerden biri. Son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler Avrupa Birliği'nden gelen mesajlarla yeniden gerilmeye başlamışken dün akşam önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen'le telefonda görüştü. Görüşmenin

0: Gündem başlıkları ise Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, devam eden İran Savaşı ve aynı zamanda İsrail'in süren soykırımıydı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini ve İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Erdoğan görüşmede bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.
0: Önceki gece ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni saldırıları saldırı kararına bir saat kala durdurduğunu söylemişti. Dün Beyaz Saray'da yeniden kameraların karşısına geçti Donald Trump. Bu kez bir kez daha takvim verdi. Cuma günü, cumartesi günü ya da pazar günü saldırıları başlatabiliriz dedi. Yani sayacı yeniden başa sardı. Peki Amerika Birleşik Devletleri o saldırı planında ne hedefliyor ve gerçekten olası saldırıları İran'ı yeniden müzakere masasına döndürebilir mi? Yoksa bölge daha büyük bir kaosa mı sürüklenecek? Olası tarihler ve Trump'ın açıklamalarına bakalım.
2: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
3: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
2: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
0: Tabii dünyanın gözü Çin'e çevrilmiş durumda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping konu Vladimir Putin'i karşılamak için artık o binanın önüne çıktı. Bekleyiş başlayacak. Çok değerli bir yayın konumuz var. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikte. Necmettin Hocam günaydın. 4 gün önce gördüğümüz tablonun bir benzerini şu an görüyoruz. Yine görkemli bir karşılama. Birazdan Putin gelecek. Ne görüşülecek, neler masada olacak ve 4 gün sonra gerçekleşen ve Putin de artık şu dakikalarda da geliyor.
4: Bu yıl Çin'i ziyaret etmeyen kimse kalmadı. Fransa, ondan sonra
0: İspanya geçtiğimiz günlerde
4: İspanya geldi. Şimdi Putin'in bu bildiğimiz kadarıyla 20 küsürüncü ziyareti. Yani 20'nin üzerinde bir ziyaret yaptı. Fakat muhtemelen ekonomik işbirlikleri konuşulacaktır Gökhan Bey. Çünkü Çin'le artık Rusya ekonomileri çok bütünleşti. Ya yani bir taraf diğer tarafa otomotiv satıyor. Diğer taraf ucuz enerji satıyor. Çin'in özellikle bu yaptırımlar döneminde Rusya'ya açtığı kapılar muhtemelen entegre olmaya devam edecektir. Bunun şöyle bir bağlamı var. Amerikalıların çıkartmak istediği ikilik çıkmayacak belli ki.
0: Evet.
4: Çünkü Amerikalıların burada en başından beri kafasındaki şey iki ülke arasında bir ikilik çıkartılabilir miydi? Fakat bu çok çıkartılabilecek gibi durmuyor. Dün yine aynı şekilde Çin'in Rusya sınırında bir bölgede vaka analizi okudum. Yani artık hatta Çin bölgelerinde artık tabelalar bile Rusça yazılmaya başlanmış. İki ülke ekonomisi ve kültürü çok fazla bütünleşti. Artık büyük abi Çin diyenler bile var. Önceden biliyorsunuz büyük abi Sovyetlerdi.
0: Evet.
4: Fakat artık büyük abi Çin olmaya başladı. Dolayısıyla muhtemelen burada yeni ekonomik işbirlikleri konuşulacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii baktığımızda Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanında da dev bir kadro var. O kadronun içerisinde daha çok özellikle enerji başlığı, önemli enerji alanındaki iş adamlarını da yanında getiriyor.
4: Sibirya'nın gücü projesi. Moğolistan üzerinden aktardıkları yeni bir doğalgaz projesi üzerine çok fazla konuşuyorlar son günlerde. Sibirya'nın gücü doğalgaz hattı projesi. Çünkü Çin'in en özellikle İran'dan, Körfez'den ve Rusya'dan aldığı ucuz enerji burada yaptırımlar döneminde çok fazla işine yaradı. Ama tabii burada şunu da konuşmak lazım. Amerikalılar Çin'le masaya oturdukları zaman şunu konuştular. İşte tarım işbirlikleri, özellikle Çin'in Amerikalılardan aldığı soya fasulyesi. Bununla birlikte çipler. Yani böyle asimetrik ilişkiler çok fazla konuşuldu. Hemen Trump'ın arkasına yapılan bu ziyaret belli ki aslında Amerikalıların o gördüğü Kissinger rüyasının çok fazla tutmayacağını gözler önüne seriyor. Bunlar

0: da ziyade Rusya'da bir biliyorsunuz geçit töreni, zafer kutlamaları yapılmıştı. Orada da orada verilen görüntüler çok sembolikti. Yani Çin askerleri yürüdü Rusya'daki geçit töreninde. Dolayısıyla Amerikalıların gördüğü Kissinger rüyası, yani özellikle Nixon döneminde yapılan ziyaretle başlayan ikilik. O dönem biliyorsunuz aslında Çin'i uluslararası sisteme sokmuştu Amerikalılar Rusya'ya karşı ve Sovyetleri dağıtmıştı. Şimdi aynı şekilde acaba Rusları sisteme sokup Çin'e karşı dengeleyebilir miyiz diye çok fazla düşündüler. Ama artık iki ülke ekonomisi bütünleşti. Ekonomik ve kültürel olarak giderek bütünleşiyor diye söylemek mümkün yok.
1: Rusya için Çin ne anlam ifade ediyor? Çin için Rusya ne anlam ifade ediyor?
0: Çin için Rusya ucuz enerji anlamı ifade ediyor. Rusya için ise Çin yaptırımları delme kapısı olarak aslında en büyük anlamı o. Bir taraf diğer tarafa otomotiv satıyor, ucuz otomotiv. Diğer taraf ucuz enerji satıyor. Fakat özellikle ikili ticaret işbirliklerine baktığımız zaman Çin'in ihracatında Rusya payı %30. Çin'in toplam ihracatında Rusya'ya yaptığı pay %30. Rusya'nın %3'lerde, yani büyük abi Çin'den kastım o.
1: Büyük bir dengesizlik var aslında.
0: Dengesizlik var ama artık hani o Sovyetler döneminde Sovyetlerin sahip çıktığı, abilik yaptığı Çin'den artık Çin'in destek verdiği Rusya dönemine doğru bir geçiş
1: aslında
0: oldu.
1: Aslında şu hep konuşulan bir konu. Şimdi baktığımızda Çin ekonomisi, Rusya ekonomisi. Çin ekonomisi dünyanın şu an neredeyse en büyük ekonomisi. Her alanda üretim yapan bir ekonomi ama Rusya ekonomisi daha çok ham maddeye dayanan bir ekonomi. Yani Rusya'nın çok öne çıkan, Çin'e satabileceği enerji dışında çok büyük bir maddesi ya da ürünü var mı?
0: Esasen zihnim beni yanıltmıyorsa yok. Fakat ucuz enerji Çinlerin çok büyük işini görüyor. Çünkü bu yıl bakın sadece bu yıl yaptıkları ihracat 1.2 trilyon dolar dış ticaret fazlasından söz ediliyor. Hatta o kadar fazla ki artık IMF Çin'i uyarmaya başladı. Bakın küresel enflasyonun sebebi sizsiniz. Bunu Amerikalılar da bu ziyaretinde söyledi. Çok fazla ihraç ediyorsunuz, ithal etmiyorsunuz. Bütün ülkelerle bir asimetrik üstünlüğünüz var. Biraz ithal edin, küresel enflasyon sizin yüzünüzden çıkıyor diyor. Şimdi bu 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret fazlasında en önemli girdilerden bir tanesi enerji. Ve ucuz enerjiyi sağladığı en önemli kaynaktan söz ediyoruz. Rusya ve İran ve Körfez.
1: Evet.
0: Bunun içinde dilimler farklı. Fakat Ruslar bu noktada çok büyük desteği var. Askeri işbirlikleri de var bu arada. Çok enteresan bir bilgi daha vereyim. Ukrayna'da yapılan, Ukrayna'ya gönderilen drone operatörlerini Çin'de eğitmişler. Gökhan Bey.
1: Evet.
0: Yani çok o, çünkü Çin Rusya-Ukrayna savaşında mümkün olduğu kadar nötr mesajlar veriyordu.
1: Hocam isterseniz bir Pekin'e de gidelim. Hazır tören devam ediyorken ekibimizden Mehmet Zeyrek de çünkü Pekin'de bu süreci takip ediyor. Ardından bu tören alanı verilecek mesajlar, birazdan liderlerden de açıklamalar gelecek. Mehmet kolaylıklar dedim. Şimdi 4 gün ya da 5 gün arayla ikinci büyük lider bu kez Putin ziyareti gerçekleşiyor. Çin'de şu an nasıl bir hava var?
2: Gökhan Kurt, aslında dışarıda konuşulan ana gündem şu: Çin artık küresel karmaşık, her geçen gün daha karmaşıklaşan küresel düzende Asya'yı bir istikrar konumu olarak perçinliyor ve birkaç gün önce Trump'ın gelmesiyle iki ülke arasındaki ticari sürtüşmeler en azından sağlam bir zemine oturtulmaya çalışıldı. Ama Rusya ziyaretine baktığımızda stratejik derinlik ve müttefiklik ilişkileri daha çok ön plana çıkacak. Zaten iki ülke arasında tarihi bağları biliyoruz. En son Putin birkaç ay önce geldiğinde İkinci Dünya Savaşı ve faşizme karşı zaferin 80. yıl dönümünde çok önemli görüntüler vermişlerdi Xi Jinping'le ve burada hem Çin hem de Rus halklarının ortak kader birliğine de vurgu yapılmıştı. Bugün neler konuşacağız diye şöyle bir baktığımızda Putin Pekin saatiyle dün gece saat 1 civarında iniş yaptı ve hemen istirahate çekildi. Şu anda Pekin'de saatler 11.13'ü gösteriyor ve artık Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir tören var. Xi Jinping yine hazır ve dostunu karşılamak için artık dakikalar var. Putin bu görkemli tören ve askeri manga eşliğinde geçecek. ve Putin'le selamlaştıktan sonra Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda heyetler arası bir toplantı yapılacak. Bakalım Trump'taki gibi o toplantının

0: başlamasından hemen önce liderlerin mesajları canlı olarak verilecek mi? Bunu takip edeceğiz ve ilk sözler neler olacak? Şu anda Çin medyasında bu ziyaretin küresel diplomasideki dengeleyici ve merkez rolünü uluslararası bir arenada perçinleyeceği yönünde yorumlar var. Putin yola çıkmadan önce bir video mesaj paylaşmıştı. Orada şunu diyor: İyi komşuluk ve dostluk işbirliği anlaşmasının 25. stratejik ortaklığınsa 30. yılının kutlandığı bu dönemi hatırlatarak iki ülke ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtiyor. Her iki taraf da Batı medyasının ittifak iddialarını reddederek bu ortaklığın 3. ülkeleri hedef almadığını ve tamamen küresel istikrarla barışa odaklandığını yineliyor. Bu ittifak kavramı oldukça önemli, çünkü stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerini tamamen birbirinden ayrı görüyor her iki ülkede. Gökhan Kurt.
1: Mehmet Seyre, teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda Pekin'den detayları almaya devam edeceğiz. Stüdyomuzda değerli yayın konuğumuz, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Necmettin Hocam, şimdi her iki ziyarete baktığımızda, Trump'ın ziyaretinde de Putin'in ziyaretinde de her iki ülkenin liderinin arkası aslında sırtında bir yükle geldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri İran, Rusya lideri Putin ise Ukrayna yüküyle aslında bu ziyareti gerçekleştiriyor. Bu her iki ülkenin de Çin'e niye ihtiyacı var bu tabloda?
2: Şimdi ekonomi başlığını açma sebebim şuydu Gökhan Bey. Geçtiğimiz günlerde Rusya'daki Komünist Partisi, muhalif Komünist Partisi, yani özellikle bu Slovikilerin Trump ve kadrosunun abisi figüründe bir adam Zuganov, şöyle bir uyarı yapıyor. Diyor ki eğer böyle gidersek ikinci Bolşevik devrimini yaşayabiliriz. Neden? İçerideki ekonomik sorunlardan dolayı. Şimdi böyle bir savaşı bu kadar bir süre Rus halkının sırtına yüklemek kolay bir hadise değil. Dünyada ikinci bir ülkenin sürdürebileceği bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani burada özellikle Ruslara yeni bir ekonomik nefes alanı lazım. Bunu kendileri bu uyarıları yapıyor. Yani içeride baktığınız zaman özellikle enflasyon %20'lerin üstüne çıkmış. Evet, ekonomilerini savaş ekonomisine endekslediler. Askeri fabrikalar kurdular. Fakat şu an mesela hala üniversitelerde asker alım için propaganda yapıyorlar. Hatta devlet teknik okulunda, bir devlet teknik okulunda şöyle bir kampanya yapıyorlar. Bırakın okulu, üniversite öğrencilerini. Okulu bırakın, gelin drone operatörü olun. 5 milyon rubleye kadar size maaş verelim. Yani artık insan bulma noktasında ve ekonomi noktasında bu kadar sorunları var. Bu derece sorunları var. Bütün bu başlıklar burada konuşulacaktır.
1: İran peki bu görüşmenin neresinde olacak?
2: İran bu görüşmenin neresinde olacak? Burada ben Çin'in burada özellikle petrol fiyatları noktasında Amerikalılarla aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Fakat Ruslar muhtemelen aynı fikirde değildir. Çünkü bu konjonktür Rusların işine yarıyor. Dünyaya ucuz enerji satıyorlar. Yani petrol varil fiyatları arttıkça aslında Ruslar para kazanıyorlar. Bunu kendileri söylüyorlar zaten. Ama Çinliler bu konuda aynı fikirde değil. Çünkü bu dalgalanmadan Çinliler zarar görüyor. İran konusunda ben aynı fikirde olduklarını düşünmüyorum açıkçası.
1: Çok konuşmuştuk İran Savaşı sırasında. Hep özellikle o Şangay İşbirliği Örgütü konusunda, ardından tabii ki BRICS konusunda. Acaba İran'la Amerika, Rusya ile ve Çin İran'ın hep arkasında yer alır mı diye. Ama biz bunu çok savaş boyunca çok net olarak görmedik. Yani arka kapıdan istihbarat desteği, teknik destekler olduğunu biliyoruz ama çok görünür bir destek verilmedi iki ülke tarafından. Hatta bu eleştirilere de neden oldu. Bu değişir mi önümüzdeki süreçte?
2: Ben değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü İran özellikle Hürmüz kartına çok fazla abanarak burada Batı'yı karşısına almasıyla birlikte artık Asya'yı da karşısına almaya başlayabilir. Çünkü Vietnam'dan, Filipinler'den bile artık hata sesleri gelmeye başladı. Yani işte gübreyle ilgili mesela Vietnam Çin'e başvurdu. Yine aynı şekilde gıda ile ilgili Filipinler Çin'e başvurdu. Dolayısıyla Hürmüz kartına bu kadar agresif abanması İran'ın Batı ile birlikte Asya'nın içinde de çeşitli aktörleri yanından eleyebilir. Hürmüz kartını çok abarttılar.
1: Çok abarttılar diyorsunuz. Peki şimdi konuşacağız tabi, görüntüler gelmeye devam ediyor. Trump'ın karşılanması ile Putin'in karşılanması arasında bir protokol farkı var mı?
2: Ben burada protokol farkında dikkatimi çeken şey şuydu. Burada aynı renk takım elbise giymişler. Özellikle önceki ya Trump görüşmesinde Xi Jinping şu mesajları çok, renkler, semboller, ya biliyorsunuz bu tip toplantılarda sembolizm, evet, renkler çok önemlidir. Üstünlük psikolojisi kurmaya çalıştı. Yani oradaki koltuk krizini zaten biliyoruz. Yani vücut dilinde de aslında o üstünlük psikolojisini kurmaya çalıştığı çok net belliydi. Burada sanki iki tane dost figürün gerçekten buluştuğu sade bir toplantı ve özellikle renklerle ilgili sanki bir kızıl ittifak. Tıpkı Sovyetler dönemine ait.
1: Çin Devlet Başkanı daha aslında mimikleriyle konuşan biri değil.
2: Değil.
1: Genel bir yüz ifadesi var ama burada daha gülümseyen bir ifade de görüyoruz.
2: Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Yani sanki dostane bir buluşma mesajı veriliyormuş gibi bir hava var. Zaten Trump'a güvenmediklerini bütün aşamalarda belli ettiler zaten. Yasak şehrin yakınını gezdirdiler biliyorsunuz. O yasak şehrin yakınındaki işte yüzlerce yıllık ağaçları ziyaret ettirdiler. Yani Trump'a örtülü mesaj doluydu. Trump'ın ziyaretinin bütün noktaları.
1: Neydi o mesajlar?
2: Ya biz binlerce yıllık bir medeniyetiz. Acelemiz yok. Yani sizde Trump çok hızlı bir kapitalist. Bir an önce kararını verip gitmek istiyor. Amerikalara bir zafer imajı sunmak istiyor. Satmak istiyor. Hı-hı. Az önce bahsettiğim gibi Çin ekonomisine girmek istiyor. Fakat bu noktada acelemiz yok. Sabırlıyız. Hatta ısrarla savaşmayacağız. Tukutitiz tuzağı o demek. Yani iki tane güç birbirine savaşır, üçüncü güç yükselir. O demek ısrarla savaşmayacağız. Tayvan kırmızı çizgimiz. Ve acelemiz yok mesajı verdiler ve Trump'ı gönderdiler. Yani burada aslında daha sığ bir figürle, tarz olarak daha sığ bir figürle daha derinlikli bir figürün buluşmasını gördük açıkçası.
1: Şimdi tabii verilecek mesajlar çok önemli. Ukrayna konusu önemli. Dün Financial Times'ın bir bu Trump-Xi görüşmesi sırasında Xi'nin Putin Ukrayna Savaşı'ndan dolayı pişman olacak dediğini söylediği ifade edilmişti. Trump'a soruldu. Trump hayır böyle bir şey yok dedi. Ukrayna konusunda Çin'le Rusya arasında bir görüş ayrılığı var mı?
2: Dikkatimi çeken ya Çin mesaj düzeyinde. Burada hani uluslararası düzene gösterdiği tavırda sanki bağımsızmış gibi davranıyor. Fakat özellikle Rusya-Ukrayna hattında Çin'in Kuzey Ticaret Rotası etkileniyor bir. Hı hı. Bunu bir kenara koymak lazım. İkincisi çok enteresan. Ukrayna sahası tam bir drone test alanına dönüşmüş evet. durumda.
1: Yani drone savaşı oldu. Artık.
2: Drone savaşı oldu. Çok enteresan. İşte mevziler robot köpeklerle ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde hatta bir mevzi robot köpekle drone ile ele geçirildi. Hatta savaş tarihinde ilk filan dendi. Savaş doktrini değişiyor Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte. Özellikle drone devrimi var. Şimdi bunu şu yüzden anlattım. Operatörleri Rus askeri operatörlerin Çin'e götürüp eğitmişler. Yaklaşık 250 kişi. Bu yeni yeni ortaya çıkan bilgiler. Yani sızdırma bilgiler. Dolayısıyla burada geri planda Ruslara verdikleri bir destek var. Fakat bu askeri insan düzeyine, personel düzeyine evrilmedi. Evrilirse asıl işler o zaman başka bir noktaya gider.
1: Şu soru çok soruluyor. Artık bundan sonra sormaya devam edeceğiz. Süper güç kim şu an?
2: Şu an dünyada süper güç kim? Evet, çok güzel bir soru. Şu an tıpkı Tukididis tuzağıyla buna cevap verelim. Şimdi biliyorsunuz Atina ve Sparta birbiriyle savaştı fakat üçüncü bir güç yükseldi. Makedonya Krallığı, Büyük İskender'in babası. Şu an birbirine meydan okuyan iki tane güç var. Bunlar savaşırlarsa ki bence savaşıyorlar, sadece savaşın şekli değişti. Konvansiyonel değil, ticari savaş. ABD ve Çin ticari savaşından üçüncü bir güç yükselir mi bu dünyada? Bu çok mümkün değil. Çünkü ekonomiler birbirine çok bağımlı. Çok asimetrik ilişkiler var. Yani bakıyorsunuz Teksaslı çiftçiler Çin'e satacakları soya çok önemli. Evet. Diğer taraf için özellikle bakıyorsunuz çip çok önemli. Çin için çip çok önemli. Nitekim işte TSMC ile ilgili asimetrik dünyada artık iki gücün ticari savaşından üçüncü yükselecek güç olur mu? Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Rusya şu an bir süper güç mü?
2: Ruslar şu an bir süper güç mü? Ukrayna'da gösterdikleri performans bize şunu gösterdi, değiller. Çünkü bir süper güç olsaydı Ukrayna sahasına bu kadar zorlanmazlardı. Bir iki köyü ele geçiriyorlar ya da teslim ediyorlar. Şu an son 1,5 yıldır
1: hiçbir şey değişmedi. Evet,
2: hiçbir şey, sahada hiçbir şey değişmiyor. Eski Sovyetler döneminde olsa tanklarla birlikte Almanları işgal edecek bir Sovyetlerden söz edebilirdik. Dolayısıyla burada eski Sovyetlerin gücünden bahsetmek çok mümkün değil.
1: Peki son olarak da şunu soralım. Şimdi masada pek çok başlık olacak dedik. Trump bu ziyareti yakından takip ediyor tabii biliyoruz ama Trump için bu ziyaret ne anlam ifade edecek?
2: Trump en başından beri ilk başta Ruslarla denediler. Ruslarla acaba bir ekonomik işbirliği yapabilir miyiz? Özellikle Kirill Dmitriyev ile Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yaptıkları yegane görüşmeler bunlardı. Fakat çok mümkün olmadı. Yani Ruslar hatta bunu da Rusya-Çin arasında ikilik çıkartma mantığı üzerine kurdular. Tıpkı

0: İşte o Kissinger'ın Mao'ya yaptığı o sembolik ziyaret Polo 1 göreviyle. O zaman ikilik çıkartabilmişlerdi. Fakat Ruslarla mümkün olmadı. Bu kez Çinlilerle denemeye başladılar. Trump'ın ziyaretinde söylediği ilk kelimelerden bir tanesi. Ekonomiyi Amerikalı şirketlere açmanızı istiyorum da zaten açık. Yani, Tesla'nın en büyük fabrikalarından bir tanesi Çin'de. Evet. Apple da orada. Dev Foxconn şehirleri var. Dev montaj üstleri, şehirleri var. Yani içinde binlerce insanın yaşadığı. Fakat burada Trump için en önemli başlık ekonomi olacağını düşünüyorum.
1: Takip ediyor olacak. Bir kez daha isterseniz bir Pekin'e de gidelim. Mehmet Seyrek de bizi bekliyor olacak ilerleyen dakikalarda. Mehmet, şimdi liderler o karşılama töreni bitti. Peki şu dakika itibariyle nasıl bir protokol izlenecek? Önemli olan Trump'ta olduğu gibi bir karşılıklı canlı yayında karşılıklı sözleri duyabilecek miyiz? Ne olacak sence?
2: Aslında bunu bekliyoruz ama bakalım Trump'tan farklı bir yine model olacak mı? Çünkü aslında tüm küresel basında şu anda bu dakikalara kilitlenmiş durumda. Artık Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda iki lider masalardaki yerini almaya başladı. İlerleyen dakikaları bekleyeceğiz. 40 yeni anlaşma yolda. Çin medyasından derlediğim bilgilere baktığımızda Putin'e eşlik eden heyet arasında 5 başbakan yardımcısı, 8 bakan, Merkez Bankası Başkanı ve devlet şirketlerinin CEO'ları var ve 40 civarında yeni belgeye de imza atılacak. 2025 yılında 228 milyar dolara ulaşan ve geleneksel enerji ticaretinin ötesine geçerek bu kez otomotiv ve elektronik alanlarına yayılan ikili ekonomik işbirliğinin bu temaslarla çok daha derinleşmesi hedefleniyor. Özellikle yapay zeka, inovasyon alanında da ülkelerin paylaşımlı bir şekilde ilerlemesi, ortak kalkınmaya yönelik adımlar da bekleniyor. Zirve kapsamında Çin ve Rusya'nın bloklaşma ve sıfır toplamlı oyunlara karşı çıkarak çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkışı ve yeni tip uluslararası ilişkiler başlıklı bir ortak bildiriye imza atacaklarını belirtelim. Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi platformlarda koordinasyonu artıran iki küresel güç uluslararası hukuku savunarak geçmiş soğuk savaş zihniyetine karşı ortak bir cephe oluşturacağı değerlendirmeleri de var. Bakalım İran için bir mesaj verilecek mi? Hala çözümü bekleyen Ukrayna krizi içinde liderler arasında mesajlar olacak mı? Hepsini bekliyoruz. İlerleyen dakikalar biraz daha kritik. Gökhan Kurt.
1: Mehmet Seyre'ye teşekkür ederim. Bir yandan da bir son dakika gelişmesi de verelim. O beklenen görüşme şu an itibariyle artık başladı. Zaten liderler içeri gitmişti. O görüntüler de birazdan gelecek de birazdan muhtemeldir ki bir canlı da açıklamalar gelebilir. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Trump-Xi görüşmesinin hemen ardından Beyaz Saray'dan sadece açıklamalar geldi. Hangi konularda uzlaşıya varıldığına ilişkin. Ama Çin'den resmi o görüşmeye ilişkin bir açıklama hiç gelmedi. Doğrudan baktığımızda yapılan anlaşmalar, detaylar hiç bilinmiyor. Bu kez Mehmet de söyledi. Anlaşmaların içeriği, anlaşmaların metni belli. İşte Rusya-Çin görüşmesine ilişkin. Bu neden kaynaklanıyor?
0: Güvensizlik. Yani Çin, tabii ki güvensizlik. Yani burada aslında Trump'ın ziyareti boyunca onu görmek mümkündü. Güvenmiyorlar. Güvenmemekte de çok haklılar. Hemen çıktıktan sonra üstlerindeki bütün hediyeleri çöpe attılar biliyorsunuz Amerikalılar. Yani iki taraf tamamen birbirine rol kesiyor. Ama şunu ifade etmek lazım. Biz uluslararası ilişkilerde çok fazla kullanırız. Orwell'ın 1984'ünü. Dünya, evet. Dünya gerçekten bir okyanusya ve Avrasya olarak ikiye bölünüyor giderek. Charles'ın ABD ziyareti ve Putin'in 25. Xi Jinping ziyaretiyle birlikte okyanusya, Avrasya ve bölgesel kutuplar, bölgesel orta güçler olarak dünya bir gidişatı var. Tabii burada artık Türk dış politikası açısından bölgede ABD-Çin rekabetini özellikle nasıl Türk dış politikasının menfaatlerine evrilir buna çokça kafa yormak lazım.
1: Yeni bir dünya düzeni, yeni o dünya düzeninin de önemli yapı taşlarından biri olacak gibi duruyor. Bu ziyaret uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için.
0: Hürmet
1: gözümüz
0: ederim.
1: Tabii Pekin'de olmaya devam edecek. Yeni gelen görüntüleri de konuşacağız. Size kolaylıklar dileyelim hocam.
0: Efendim iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz evet Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Bölgeyi konuşuyoruz.

0: Ama Gazze'de konuşmamız gerekiyor. Sabah ajansı hemen hemen her gün ayrı bir parantez ayırıyoruz Gazze'ye. Çünkü İsrail'in Gazze'de saldırıları devam ediyor. Üstelik son dönemde o saldırıların dozajı artmış durumda. Ama bir yandan da Gazze'ye girmesi gereken insani yardımlar var. Ve bu insani yardımlar Gazze'ye gerekli düzeyde girmiyor. Bu da Gazze'deki açlık krizini her geçen gün daha da büyütüyor.
1: Gördüğünüz gibi İsrail yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Çok kötü koşulların altında hayatta kalmaya çalışıyoruz.
2: Kavurucu sıcakta yemek almak için saatlerce bekliyorlar. Ancak çoğu boş tencerelerle aç çocuklarına dönüyor. Gazze kasabı Netanyahu sınır geçişlerini kısıtlayarak açlık krizini derinleştiriyor. İsrail Gazze'lileri sadece bombalarla öldürmüyor.
1: İşgal güçleri evlerimizi yıkıp yerimizden etti. Yemek almak için buraya geliyoruz. Yoksulluk içinde yaşıyoruz, çalışamıyoruz, gelirimiz yok.
2: İsrail ateşkesi hiçe sayarak gıda, ilaç, yakıt gibi her türlü yardımların girişlerini kısıtlıyor.
3: Oğlum aylardır yetersiz beslenmeden dolayı çok hasta. Yaklaşık 4 aydır hastanedeyiz. Ateşi hep var. Durumu gittikçe kötüleşiyor ve burada ilaç yok. İnşallah diğer oğlumu kaybettiğim gibi onu da kaybetmem.
2: Özellikle de un miktarının ciddi biçimde azalması, fırınların yeterli üretim yapmasını engelliyor. Yetkililer Gazze'nin günlük yaklaşık 450 ton una ihtiyaç duyduğunu, ancak mevcut geçişlerle yalnızca 200 tonun girişine izin verildiğini belirtiyor. İsrail'in yakıt ve yağ girişine getirdiği sınırlamalar ekmek fiyatlarına da yansıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, insani yardım faaliyetlerinin ciddi şekilde yetersiz kaldığını aktardı.
4: Her 5 aileden biri günde sadece bir kez yemek yiyor ve anneler çocuklarının yemek yiyebilmesi için kendi öğünlerini atlıyor. Yardım girişlerinin kısıtlanmasının yanı sıra Gazze'de askeri faaliyetlerde sivilleri etkiliyor.
0: Ve Türkiye'nin konuştuğu olay, acı haber, önceki gece Mersin'den gelmişti. Mersin'de gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırgansa kısa bir süre sonra kaçtıktan sonra yakalanacağını anlayınca kendi yaşamına son verdi. Dünse o olayda hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.
5: Meyyite içi duaya, hatun kişi niyetine.
2: Silahlı saldırıda ölenler son yolculuklarına uğurlandı.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Mersin'de düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk saklandığı yerde tabancasıyla hayatına son verdi. Öztürk'ün öldürdüğü eski eşi Arzu Özden, lokanta sahibi Sabri Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi. Öte yandan Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişi olduğunu açıkladı.
0: Bir başka acı haber İstanbul'dan geldi. İstanbul'da Beşiktaş'ta bir polis memuru çalışmalarını yaptığı sırada hızla gelen bir kamyonun altında kaldı.
2: Görevi başındaki polise minibüs çarptı. Kadın polisin durumu kritik. İstanbul Beşiktaş'ta Mehmet K. idaresindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şoför emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi bir kez daha kameralarımızı Çin'in başkenti Pekin'e çevireceğiz. Kritik görüşme başladı. Rusya

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geliyor. Öncesinde de şu dakikalarda liderlerden birer açıklama geliyor. O açıklamaların detaylarını da zaten almayı sürdüreceğiz. Görkemli bir törenle karşılandı Putin. Aslında az önce Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu'nun da söylediği gibi bu süre içerisinde 25. ziyareti Putin'in, yani Trump'a kıyasla çok daha uzun ve çok daha sık bir şekilde Çin'i ziyaret ediyor. En önemli günden başlığı şüphesiz ki enerji başlığı olacak. İki ülke arasında ticaretin temelini enerji oluşturuyor. Çin açısından Rusya önemli bir enerji kaynağı merkezi durumda. Ucuz enerji anlamına geliyor. Rusya açısından Çin ise yaptırımların aşıldığı dünyaya açılan bir pencere konumunda. Ve bu yüzden de özellikle çok kutuplu dünya düzenine doğru gittiğimiz bu düzen içerisinde iki ülkeden gelecek mesaj çok önemli. Ki zaten az önce Mehmet Seyrek de vurguladı. Liderler bu görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyecekler, ancak ortak bir karar metnini de imzalayacaklar. Bu da özellikle Çin-Rusya yakınlaşması açısından da çok önemli olacak. Karşılıklı mesajlar gelmeye devam ediyor. Konuşmalar yapılmaya devam ediyor şu dakikalarda. Özellikle tabii ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söyleyeceği sözler önemli. Neden? İki önemli başlık burada karşımıza çıkıyor. Biri Ukrayna Savaşı, ki Rusya şu an dünyada en fazla yaptırıma uğrayan ülke konumunda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemiyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin'le yeniden diyalog süreci açılsa bile Ukrayna Savaşı'nda istenen noktaya bir türlü ulaşılamadı. Müzakere masası tekrar kurulamadı. Bu da yeniden görüşmelerin gerçekleşememesi nedeniyle şu an için Ukrayna cephesinde gerilimin arttığı bir tablo var. Özellikle son dönemde Ukrayna'nın kamikaze dronlarla Rusya'nın içlerinde enerji tesislerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırı Ukrayna savaşı açısından daha da zorlu bir tabloyu beraberinde getiriyor. Çin açısından baktığımızda ise İran konusu gündemde. İran konusu neden önemli? Çünkü özellikle Çin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve bölgedeki tankerlerin yeniden Çin'e geçmesini, petrol akışının başlamasını istiyor. Ucuz enerji anlamında. Ancak Hürmüz'de şu an iki tane ablukanın olması, bu da tabii ki krizi daha da büyütüyor. Baktığımızda pek çok sıcak başlık var. Özellikle iki ülke arasında ticari ilişkiler. O ticari ilişkilerde Rusya açısından enerji, Çin açısındansa özellikle yeni ticaret pazarlarına sahip olunması önemli olacak. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin daha 3-4 gün önce gerçekleştirmiş olduğu ziyarette o dengelerin kurulması açısından da önemli. Konuşmaya devam edeceğiz. Görüntüler geldikçe o Çin'e gideceğiz. Çin'e ilişkin detayları da aktaracağız. Ama bir yandan da tabii Türkiye'nin başlıklarına da bakmamız gerekiyor. 2 yıl öncesine gideceğiz. Bursa da 2 yıl önce yaşanan bir kazanın yeni ortaya çıkan görüntülerine bakacağız. O kazada otobüs şoförü bir anda direksiyon başındayken uyuyakalmıştı ve yaşanan kazada 17 yaşındaki bir lise öğrencisi ağır yaralanmıştı. Şimdi o kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. O anlara bakalım.

0: Uyuklayan otobüs şoförü faciaya yol açtı. Bir lise öğrencisinin hayatı alt üst oldu.
1: Fiziksel olarak şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum.
0: Kaza 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuklayan otobüs şoförü önündeki araca çarptı. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe, araçla otobüs arasında sıkışarak ağır yaralandı.
1: Benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
0: Eymen Gökçe'nin ilk 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadığı, 8 kez de ameliyat geçirdiği öğrenildi.
2: Derin nakli yapıldı, doku ve sinir kaybı olduğu için. Bacağına platin takıldı. Şu anda tedavi sonucunda sağ bacağı sol bacağından 3 santim kısa kaldı. Şu anda aksayarak yürüyor biraz. Ve bu kazadan dolayı bir sene eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı.
1: Şu an hala topumun üstüne basamıyorum.
0: Lise öğrencisinin ailesi hazırlanan sağlık raporlarına tepki gösterdi. Öte yandan bilir

0: kişi raporunda şoför için uyumadığı, bir anlık göz kapanması yaşadığı değerlendirmesi yapıldı. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförünün işe geri dönmek için açtığı davayı kazandığı öğrenildi.
1: Bu sorumsuz insan işe geri dönüş davası açıyor. Tabii ilk başlarda suçunu inkar ediyor. O arabada teknik arıza olduğunu ileri sürdü. Fakat daha sonra yapılan incelemelerde bunun asılsız olduğu ortaya çıktı.
2: İstanbul'dayız. İstanbul'da Eyüp Sultan'da ise seyir halindeki bir tırın motoru yandı. Sürücü saniyelerle kendi canını kurtardı.
0: Seyir halindeki tır alev alev yandı. Şoför canını son anda kurtardı.
3: İstanbul trafik tır yangını.
0: Görüntüler Eyüp Sultan'daki Kemerburgaz Hastal yolunda kayda geçti. Tırın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekerek kendisini son anda dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tırsa kullanılamaz hale geldi.
2: İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman denizde kayboldu. Yaklaşık 12 saat süren arama çalışmaları sonrasında Salman'ın cansız bedenine dalış yaptığı noktanın yakınlarında ulaşıldı.
0: Boğaz'da midye toplamak isterken canından oldu.
4: Büyük ihtimalle ya midye ya salyangozdu.
5: Peki kaç kişi daldı mı?
4: İki kişilerdi.
0: 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti.
4: Bir kardeşim de biri dayımın oğluydu.
5: Kayıp olan kim şu anda?
4: Kayıp olan dayımın oğlu.
0: Salman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekibi ve itfaiye dalgıç ekibi sevk edildi. AFAD ekibi de drone'la aramaya destek verdi. 12 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Salman'dan acı haber geldi. Cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Bazen şansa yaşıyoruz sözünün tam da karşılık bulmuş görüntüleri vardır. İşte o anlara bakacağız. İstanbul'da iki olayı ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız Küçükçekmece olacak. Küçükçekmece'de kaldırımda bebek arabasıyla duran adamın kafasına plastik boru düştü. Beyoğlu'nda ise bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada başına cam düştü. O iki anı ekranlara getireceğiz.
0: Birinin kafasına boru, diğerinin ise cam düştü. Facia Kılpa'yı atlatıldı. Görüntüler 17 Mayıs'ta İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bir kişi caddede bebek arabasıyla bekliyordu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan su borusu parçası metrelerce yüksekten savruldu. Kopan parça birdenbire adamın kafasına düştü.
6: Çok yoğun bir doğal yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birdenbire yağınca yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasına ikiye bölündü.
0: Neyse ki korkulan olmadı. Can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Talihsiz adam bir süre duraksadıktan sonra bebeğiyle birlikte panikle uzaklaştı.
6: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
0: Bu görüntülerde geçtiğimiz Nisan ayında Beyoğlu'nda yaşandı. Bahadır Erünsal başına geleceklerden habersiz kaldırımda yürüyordu. Erünsal'ın başına 3. kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Kanlar içinde kalan adamın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Yürekleri ağza getiren bu görüntüde de neyse ki can kaybı yaşanmadı.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlık ateşinin yakmasının üzerinden tam 107 yıl geçti. Dün 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene olduğu gibi yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. O anlara bakacağız.

0: heyecanlıyım ve aidiyet duygusu hissediyorum. Sanki evime gelmişim gibi, her zaman buradaymışım gibi.
1: Yurdun dört bir yanında bayram havası vardı. Meydanlar doldu taştı. ...19 Mayıs 1919... küllerinden doğan bir milletin bağımsızlığa attığı ilk adım olarak tarihe geçen gün, özgürlüğün hiç sönmeyen meşalesi bugün coşkuyla kutlandı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ün canlı gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
3: Evladımızın ilk 19 Mayıs'ı, tabii bunun için Anıtkabir'e geldik. Kocaeli'den geliyoruz. Kızımızın ilk Anıtkabir ziyareti bu. İstanbul'dan geldik, onu getirdik.
4: Sabah 7'den beri buradayız. Burası kalabalık, çok heyecanlı. Ordu'dan geldik, kalbim şanzıla.
1: Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcularla birlikte çıktı Atatürk'ün huzuruna. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı.
5: Milli mücadelenin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce atıldı. 19 Mayıs gururu ve heyecanı Anıtkabir'de büyük bir coşkuya dönüştü. 7'den 70'e herkes atasının huzuruna koştu.
6: Atatürk'ü çok seviyorum. Buramda çok heyecanlıyım. Onun için geldim buraya.
7: Daha 2 aylık olmadık ama atamızı ziyarete geldik. Onun için İstanbul'dan geldik. Umarım oğlum da büyüdüğünde, bir genç olduğunda atasına yakışır, layık bir genç olacak inşallah.
8: Bayramımızı iliklerimize kadar hissettiğimizi söyleyebilirim. Bugün bu atmosferi paylaşmak inanılmaz güzel bizler için.
1: Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktası olarak sembolik bir anlam taşıyan Samsun Tütün İskelesi'nde ise geçit töreni düzenlendi.
9: Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evin önünden alınan toprak ve Türk bayrağı 10 gün süren yolculuğun ardından Samsun'a getirildi.
1: Doğa harikası Sapanca Gölü'nde 100 dalgıcın katılımıyla açılan 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı nefes kesen bir görsel şölene dönüştü. Benzer bir görüntü Fethiye'de de kameralara yansıdı. Dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.
10: Atatürk Anadolu Gençlik Spor Bayramı'nın coşkulu adresinin birisi Çanakkale oldu. Çanakkale'de törenler düzenlendi. Birçok etkinlikler yine gençlik adına düzenlendi.
9: 19 Mayıs kutlamalarının İzmir'deki adresi her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Gençler yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.
11: Şimdi bir yandan da tabii Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Kurban pazarlarına daha yakından bakmak gerekiyor. Çünkü süre azaldıkça pazarlardaki hareketlilik de artıyor.
12: Biz buna 320 dedik.
13: Ben sana 420 dedim.
14: Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlıkların cinsi, kilosu ve yaşına göre fiyatı değişiyor. Alıcı ve besiciler kıyasıya pazarlık yapıyor.
12: Sana 330 lira.
13: Sen 50'ye alayım de bir kere, korkma. Vermiyorsun sen.
12: Korkma. Verirse alayım 50'ye sen.
13: Sen 50'ye alayım da bakayım.
12: 30 hayırlı olsun.
13: Sana 420.
12: Aleykümselam.
13: 420 lira.
14: Vatandaşlar bir yandan bütçesine uygun kurbanlık ararken diğer yandan fiyatı düşürmeye çalışıyor.
13: Sana 400 hayırlı olsun.
12: Yok.
13: Hayırlı olsun.
12: 30 hayırlı olsun.
13: Çıkamam.
12: 30 hayırlı olsun.
13: Ya 70 lira var.
12: Bu satıcı değil. Ben bundan şikayetçiyim. Türkiye'yi görsün bunda.
14: Kimi alıcı fiyatı yüksek buluyor. Pazarlıklar dakikalarca sürüyor.
13: Hadi sen fiyatı.
12: Vermiyor abi.
15: Pazarlık sünnettir.
12: Verdim abi. Para
13: fiyatı. 300 alayım de. De abi.
12: Verdim abi.
13: Ya desin abi sen.
12: 330 lira desen hayırlı olsun.
13: Çıkamayın.
12: Saygı duyuyorum. Elinde altın olsun inşallah.
13: Sıkıntı yok, eyvallah.
12: Elinde altın olsun.
13: Sağ olun.
15: Kurban pazarlarında bazı pazarlıklar anlaşmayla bitse de görmüş olduğunuz gibi bazı pazarlıklarsa ne yazık ki anlaşmayla bitemiyor.
12: Zararını istemem. Bu da emekçidir. Emekçidir, zararını istemem. Dilerim Allah'tan elinde altın olsun bu hayvan.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İnternetten alışveriş diyeceğiz. İnternetten alışveriş artık giderek yaygın bir hale geldi. Hatta birçok kişi için fiziksel alışverişten daha çok internetten alışveriş yapılır hale gelmiş durumda. 2025 rakamları da bunu doğruluyor. Yapılan açıklamada 2025 yılında Türkiye'deki online alışverişin tutarının toplam hacminin 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştığını duyurdular.
1: Artık neredeyse herkes telefonundan alışveriş yapıyor. Türkiye'de e-ticaret patlaması yaşanıyor. İnternet alışverişlerine ilgi her geçen yıl artarken son 5 yılda ise rekor yükseliş gerçekleşti. Özellikle pandemi döneminde başlayan bu hızlı yükseliş, daha fazla e-ticaret sitesi, daha çeşitli ürünler ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla ivme kazandı. Ticaret Bakanlığı'nın 2025 raporuna göre 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı. 2021 yılında 381 milyar lira olan e-ticaret hacmi 2022'de 800 milyar, 2023'te 1 trilyon 855 milyar, 2024'te 3 trilyon, 2025'te ise 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Pandemi döneminden bu yana 5 yıllık hacimse toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı. Söz konusu hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret alanında oluştu. E-ticaret işlem sayısı da 5 yıllık dönemde düzenli artış gösterdi. 5 yıllık süreçte toplam e-ticaret işlem sayısı ise 25,85 milyar oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi online alışverişleri konuşmaya devam edelim. Artık dedik ya, birçoğumuz artık fiziksel alışveriş yapmak yerine online olarak alışverişi tercih ediyoruz. Bir ürünü beğeniyoruz. O ürünü almaya karar verdiğimizde tabii altındaki yorumları da okuyoruz. Eğer o yorumlar olumluysa ürünü alıyoruz, ama yorumlar olumsuzsa bir kez daha düşünüyoruz, ama demekte fayda var. O yorumlar gerçek mi sorusunu soracağız. Çünkü internette son dönemde sahte yorumların sayısında da bir hayli artış var. Pek çok kişi sahte yorum yapmak için firmalardan para alıyor.

0: mesela bir ürünü internete gördüğünüzde neye bakıyorsunuz?
1: Yorumlarına, fotoğraflarına.
2: Ne yazık ki yorumlar gibi gelmiyor.
3: Online alışveriş platformları bazı sahtekarlar için yeni bir kazanç kapısı oldu. Yorum satıyor, ürünün beğenilirliğini en üst seviyeye taşıyorlar. Tüketici okuduğu yorumun gerçek olmadığını anladığında ürünü çoktan satın almış oluyor.
4: Çanta almıştım kızım için. Daha büyük istemiştim. Küçük geldi yani.
0: Yorumlardaki gibi çıkmadı mı?
4: Evet, çıkmadı.
3: Online alışveriş platformlarından bir ürün satın alacağınız zaman ilk önce yaptığınız şey ürüne ait yorumlara bakmak. Yıldızına göre ürünü alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Ancak baktığınız o yorumlar gerçek olmayabilir. Yani tüketiciyi yanıltabilir.
5: Yorumlar etkiliyor zaten. Ürünün özelliklerine falan bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz. Yıldızı da iyi olunca alalım diyoruz.
2: Hepsini inceliyoruz aslında ama ne yazık ki yine de fos.
3: Uygulamalarda bir ürüne ne kadar güzel yorum gelirse algoritmada orantılı olarak o ürünü ön plana çıkarıyor.
6: Yorumlara bakıyoruz, resimlere de bakıyoruz. 5 yıldız falan veriyorlar ama bazen fenomenler de çok abartıyor ürünleri.
7: Bazı işletmeler ön plana çıkabilmek ve güvenilirlik kazanabilmek için yorum satın alıyor.
3: Sahte yorumları anlamaksa öyle kolay değil. Çünkü artık hileli yorum fotoğraflı da olabiliyor. Yani ürünü gerçekten almış ve kullanmış gibi sahte fotoğraflar da uygulamaya yüklenebiliyor.
0: İşletme yorum satan ajans veya platformlarla iletişime geçtikten sonra ürünün kendisini kargolamasına bile gerek kalmıyor. Herhangi bir şeyi kargoya vermeleri yetiyor. Bunun yanı sıra ürünün fiyatına göre yorum bedeli de belli oluyor.
3: Yorumun sahte olup olmadığını anlamanın yollarından biri de tarihlere dikkat etmek. Eğer aynı gün ya da hafta içinde aynı ürüne benzer cümlelerle 2'den fazla yorum yapılmışsa 2 kere düşünmekte fayda var.
0: Yorumları çok güzel ama ürünün kötü çıktığı
2: oluyor. Bir daha o ürünü almıyordu zaten.
3: Peki bu aldatmacanın cezası yok mu?
7: Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Sahte yorum, şablon yorum, olumlu yorumları öne çıkarma, olumsuzları gizleme şeklindeki manipülasyonlar tüketici kanunumuzun 61 ve devam maddelerine göre aldatıcı ticari uygulama ve yanıltıcı reklam sayılmakta.
8: Havalar ısındı.

0: Çok bereketli bir meyvemiz var bu sene.
1: Emeğin karşılığı kayısı da bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
0: %1 30-40 artışımız var. Çünkü bereketli bir yıl.
1: Hızlanan hasat mesaisinde ürünler pazara hazırlanıyor.
0: Avrupa'mız var, Almanya'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor, iş piyasada yerel marketlerimize gidiyor. Kayısılarımız güzel.
1: Konya'da yüksek antioksidan değeriyle bilinen aronya meyvesine ilgi artıyor.
2: 20'den fazla üniversitenin hakkında araştırma yaptığı aronya bitkisi Konya'da çiçek açtı.
3: Maşallah bu sene Rabbim bereketini eksik etmedi. Geçen seneki don olaylarından bayağı bir zarar görmüştük. Evet. Bu sene inşallah yağışlar da devam ediyor ve çok bereketli yağışlar aldık. Çiçeklenmemiz falan da gayet güzel.
1: Süper meyve olarak bilinen aronyanın hasadı nasıl yapılıyor?
3: Hasat küçük ölçekli bahçelerde genelde elle yapılıyor. Henüz Türkiye'de makinalı tarıma geçilmedi. Çünkü alanlar küçük. Elle toplanıyor ve ondan sonra ayrışıma geçiyor.
1: Aronya hem lezzetli hem de sağlığa oldukça faydalı.
3: Bu konuda en öne çıkan özelliği tabii ki antikanser bir meyve oluşu. Yani sağlıklıyken tüketilerek kanser oluşumunun önüne geçmek. En büyük faydalarından bir tanesi bu. Karaciğer dostudur.
1: Aronya iç pazarda da yoğun ilgi görüyor.
3: Bizim pazarımız tamamen perakende sektörü. Taze meyve döneminde 8. ayın sonu ile 10. ayın sonu arasında taze meyve olarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Daha sonrasında gölgede kurutulmuş kuru meyveler, konsantresi, pekmezi, tozu olarak satışlarımız oluyor.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde seracılık faaliyetleri aralıksız sürüyor.
4: Örtü altı tarımda Eylül ayında başlayan domates üretim işlemleri Haziran'ın sonuna kadar devam ediyor. Antalya örtü altı tarımda Türkiye'nin merkezi konumunda bilindiği üzere ve domates de önemli üretilen sebzelerin başında geliyor. Yıllık domates üretimi 2.7 milyon tonu buluyor.
1: Peki serada domatesin üretim takvimi nasıl ilerliyor?
5: Ağustos'ta ekimler başlıyor, Ekim'e kadar devam ediyor. Hasadımızda takriben 2-2,5 ay diktikten, ektikten 2,5 ay sonra hasadımız başlıyor.
1: Domatesler Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışı pazarlarına da ulaştırılıyor.
5: İç pazarda da değerlendiriyoruz, dış pazarda da değerlendiriyoruz. Malımıza yurt içi ve yurt dışından da talep oluyor.
1: Seralardaki domates üretiminde verim de oldukça yüksek.
5: 5 dekarlık alanda iklimle alakalı olmakla beraber 40-60 ton arasında verim elde ediyoruz.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün dünyanın gözü bir kez daha Çin'in başkenti Pekin'e çevrilmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti başladı. Kısa bir süre önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Verilen mesajlar var, görüşmeler devam ediyor. Peki hangi mesajlar çıkacak? Hemen Çin'e gideceğiz Pekin'e. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor olacak. Mehmet'le konuşacağız. Özellikle şu dakikalarda devam eden görüşmelerin perde arkasına neler konuşuluyor? Mehmet, bir kez daha kolaylıklar dileyim. Liderler bir araya geldi. İlk mesajlar da geldi. Neler söylüyor liderler?
1: Gökhan Kurt, öncelikle karşılıklı dostane mesajlar var ve akabinde bugün 40 yeni anlaşmaya imza atılacak. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin yanı sıra yapay zeka inovasyon alanındaki işbirlikleri daha da derinleştirilecek. Şöyle baktığımızda iyi komşuluk ve dostluk işbirliği anlaşmasının 25. stratejik ortaklığın ise 30. yıl dönümü kapsamında Putin Pekin'e geldi ve gelmeden önce bir video mesaj yayınlayarak şunları söylemişti. Bu ilişkiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkıyor.

0: ediyor dedi. Her iki tarafta Batı medyasının ittifak iddialarını reddederek bu ortaklığın üçüncü ülkeleri hedef almadığını ve tamamen küresel istikrarla barışa odaklandığını yineliyor. Birkaç gün önce Amerika liderinin Pekin'e gelmesi, hemen akabinde Rus liderin gelmesi aslında bize şunu gösteriyor. Yeni dünya düzeninde bu üç süper güç artık yeni bir evreye girecek ve buradan çıkan mesajlara göre geleceğe dair bazı ipuçlarını görebileceğiz ve peki, bu Mehmet, küresel güç dengelerinde hangi ülke nerede konumlanıyor izleyeceğiz.
1: Şimdi biz seninle geçen hafta yayın yaparken şu soruyu sormuştum. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ortak bir basın toplantısı olacak mı sorusuydu. Hayır, böyle bir toplantı gerçekleşmedi. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le Çin lideri Xi Jinping'in katılacağı bir basın toplantısı ihtimali var mı? Böyle bir şey öngörülüyor mu?
0: Yine yok ama Trump'tan şunu görmüştük, hem toplantı öncesinde bir canlı yayın verildi hem de yemek, akşam yemeğinde liderler birbirlerine mesaj verirken o konuşmalar Çin medyası tarafından canlı servis edildi. Ama Çin'in geleneksel olarak bu tür ziyaretlerde basın toplantısının olmadığını biliyoruz ama mutlaka liderler arasında bugün karşılıklı mesajlarda bir canlı naklen yayında bekliyor olacağız. Henüz toplantıya ilişkin içeriden bir canlı yayın gelmedi. Ancak birazdan öğlen yemeğine geçecek liderler ve öğleden sonra Pekin içerisinde yine imparatorluk saraylarında bir gezi bekliyoruz. Pekin'de güzel bir hava var ve bugün Tiananmen Meydanı'nda da görkemli bir tören izledik. Çin Devlet Başkanı Putin'i karşılarken oldukça sıcak ve samimiydi. Akşam saatlerinde Putin'i uğurlayacak. Biz aslında beden dillerini ve yüz ifadelerine de biraz odaklanacağız. Çünkü Trump'la bu ziyaret sonrasında acaba nasıl bir okuma olacak? Bunları da uzmanlar yakından takip ediyor. Evet. Trump'ın hala ziyaretlerine ilişkin yansımalar her geçen gün farklı yeni bilgiler çıkıyor. Bakalım Putin'in bu ziyareti kaç gün konuşulacak? Bekliyor olacağız. Gökhan,
1: bekleyip göreceğiz. İlerleyen dakikalarda yeni görüntüler geldikçe Çin'e meselelerden detayları almaya devam edeceğiz. Mehmet, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi tabii Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ziyaretini konuşuyoruz ama gözler bir yandan da Amerika'ya çevrilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önceki gün açıklamalarda bulunmuştu. Yalnızca bir saat kala İran'a yeni saldırıları durdurdum demişti. Dün bir kez daha Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Farklı tarihler verdi. 2-3 gün içerisinde dedi. Cuma günü, cumartesi günü ya da pazar günü İran'a yeni saldırılar başlatabiliriz dedi. Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump blöf mü yapıyor yoksa gerçekten bu belirtilen tarihlerin herhangi birinde biz yeniden dünya olarak savaşı mı konuşuyor olacağız?
2: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
3: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
2: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
2: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
3: Trump, saldırı kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediğini yineledi.
2: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim, anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim.
3: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını ileri süren Trump, anlaşamazsak vuracağız ifadesini kullandı.
2: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında ama her halükarda çok yakında.
3: Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha kameralar karşısında.

0: toplantısına geçti, ABD Kongresi'nin yıllık pikniğinde konuştu. İran savaşı çok hızlı bitecek dedi.
1: Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Anlaşma yapmak için çok istekliler. Bu durumdan bıktılar. Birileri bir şeyler yapmalıydı ve bu olacak hem de çok hızlı bir şekilde.
0: ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
1: Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Ve harika bir iş çıkardık. Ve bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Onların nükleer silahı olmayacak. Ve umarım bunu çok güzel bir şekilde halledeceğiz.
2: Dün bir de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın sürpriz bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'a gitti ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'deydi. Kalın başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Selame de hazır bulundu. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bu özel gün nedeniyle Başkan Erdoğan da dün gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Gündemdeki ana başlık tabii ki terörsüz Türkiye süreciydi. İşte o görüşme ve o ziyarete ilişkin renkli ve çarpıcı anlar.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindi, gençlere seslendi.
3: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede gençler ve milli sporcular da bir araya geldi.
3: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
4: Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
5: Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?
3: Gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
5: Gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu?
3: Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik.
5: Sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim.
3: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
4: Erdoğan gençlerle sohbeti sırasında haftada 3 gün basketbol oynadığını söyledi.
3: Buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
4: Programın sonunda Erdoğan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

0: Gazete manşetleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşetinde sür manşetini az önce ekranlara getirdiğimiz Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek dedi Başkan Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Çetin zamanların nöbetçisi olun. Bahçeli Türk gençliğine istikbalin haysiyetinin 19 Mayıs 1919 hatırasıyla emanet edildiğini belirterek o halde korkmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçileri olacaksınız diye seslendi. Manşete baktığımızda özellikle yaklaşan tabii ki bayram tatiline ilişkin önemli bir haber var. Mükemmel bir başlangıç. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonu öncesi olumlu sinyaller vermeye başladı. Türkiye'deki 9 günlük bayram tatili ve Avrupa'daki tatillerin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı. Hürriyet'e konuşan turizmcilere göre Kurban Bayramı tatili yaz sezonunun nasıl geçeceğini gösteren önemli bir işaret. Bayram verileri oldukça iyi. Türkiye'de 9 günlük bayram tatiliyle Avrupa'daki Pfingsten bayramı aynı döneme denk geldi. Bu iki bayram Türk turizminde hareketliliğe yol açtı. Türkiye'deki otellere hem yerli hem de yabancı tatilcilerin büyük ilgisi var. Şu an otellerdeki doluluk oranı %100. Otellerde geceleme süreleri de uzadı. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'de turizm sezonu başlayacak. İyi bir başlangıç yapan otellerdeki doluluk oranı da %100'e ulaşacak. Gelelim başka bir başlığa. 60 milyar dolarlık bataklık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 20 ile 60 milyar dolar arasında değişen parasal büyüklüğe sahip olduğu varsayılan yasa dışı bahse karşı çok boyutlu ve uluslararası bir mücadele yürüttüklerini açıkladı. Son bir haber. Beni yoğun bakımdan çıkarın. Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren hayat arkadaşı Jülite Kural, Kadir böyle ortamları sevmediği için beni buradan çıkarın diyor. Malum geçtiğimiz hafta rahatsızlanması nedeniyle Kadir İnanır yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Konya'ya gideceğiz. Konya'dan ne yazık yine bir erkek şiddeti haberi geldi. Konya'da geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın cansız bedeni dere yatağına gömülü halde bulundu. Bayhan'ın eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
1: Kaybolduktan 3 ay sonra kemikleri bulunmuştu. Cinayeti JASA ekibi aydınlattı. Konya'da iki çocuk annesi Muazzez Bayhan, cezaevinden izinli çıkan Münir Turhan tarafından evinden alındı. Kadından bir daha da haber alınamadı. Bayhan'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Firari eski eş ise 3 gün sonra yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında görevlendirilen JASA ekibi 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın kemiklerini yaklaşık 3 ay sonra dere yatağında gömülü halde buldu. Şüpheleri üzerinde toplayan eski eş mercek altına alındı. Münir Turhan'ın alkollü şekilde eve gittiği, kıskançlık nedeniyle kavga ettiği ve yaylaya götürdüğü eski eşini başından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suçtan sabıkası ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Turhan, kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Yozgat Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Turhan'ın Konya'ya getirilerek adli işlem yapılacağı belirtildi.
0: Bir erkek şiddeti haberi daha ne yazık ki. İzmir'in Torbalı ilçesi bu kez adresimiz. Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Olayın faili ise hemen oradaydı ve katil zanlısı ilk ifadesinde pes dedirtti. Olay neden yaşandı, nasıl yaşandı dendiğinde kadın bir anda öksürmeye başladı, sırtına vururken bir anda yere düştü ve hayatını kaybetti dedi.
1: Yaşlı kadını öldürüp cesedi yakan cinayet şüphelisinin ifadesi pes dedirtti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen Dilek de gözaltına alındı. Kadını öldürdüğü ortaya çıkan Dilek de cinayet iddialarını reddetti.
2: Emine Dönmez annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi. Sonrasında panikleyip cesedi yaktım.
1: Emine Dönmez'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilek D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul Pendik'teki bir alışveriş

0: merkezinin çatısında bulunan güneş panellerinde yangın çıktı. Çalışanlar ve vatandaşlar hemen tahliye edildi. Alevler ise çok büyümeden söndürüldü. O anlara bir bakalım.
1: AVM çatısındaki güneş panelleri alev aldı. Büyük panik yaşandı. Pendik'te verildi yangın alarmı. Bir alışveriş merkezinin çatısında bulunan güneş panelleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis alışveriş merkezinin önünde geniş çaplı önlem aldı. İçeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar hemen tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Geçtiğimiz günlerde de ekranlara getirmiştik. Liseli Işıl tam bir yıl önce Pendik sahil yolunda yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Bu acı olayın üzerinden bir yıl geçti. Aile kızlarını kaybettiklerinin yıl dönümünde aynı noktada olay yerindeydiler. Ancak acıları hiç bitmiyor. Üstelik bilirkişi raporu yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. O bilirkişi raporuna göre aracın hızı tespit edilememişti. Bu yüzden de Işıl da kusurlu olarak kabul edilmişti. Aile ise bu yaşananlara isyan ediyor. Bu bir kaza değildi. Bu bir cinayetti diyorlar.
2: Canım kızım, biliyorum şu an beni izliyorsun. Sana söz anneciğim, o adaletini alacağım.
3: 15 yaşındaki evlatlarını toprağa veren aile tam bir yıl sonra onu kaybettikleri yerdeydi.
2: İki katilin katlettiği kızımı buradan almaya geldim.
4: Bakın, bugün bir sene. Biz bir senedir evladımızın acısını yaşayamadık.
5: Işıl Öykü Dinç henüz 15 yaşındaydı. Bundan tam bir sene önce 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan tam bu noktadan karşı karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti ve aradan bir yıl geçti. Acılı ailesi ve onu sevenler olay yerinde toplandı. Dualar edildi, çiçekler bırakıldı, pankartlar asıldı.
4: Bizler bir senedir ilk defa sahile iniyoruz. Bizim için çok zor bir an, çok zor bir gün. Bütün bu zorluklara rağmen geride kalan evladımız için ayakta durmaya çalışıyoruz.
5: Dinç ailesinin canını yakan yalnızca evlatlarının ölümü değildi. Öyle ki hafta sonu aileye adli tıp kurumundan kusur raporu geldi ve o raporda evlatlarının kusurlu olduğu yazıyordu.
4: 5 ayda o ATK kurumu 9 saniyelik video üzerinden hız tespitini yapamamış. Birinci duruşmada tanık beyanını olan kızımızın arkadaşının pedagog eşliğinde mahkemede alınan beyanıyla karakol ifadesi zaten çöp oldu, yırtıldı. Ancak ATK bu yırtılan tanık ifadesini ve polislerin düzenlediği olay yeri tutanağını baz alarak kızımı asli kusurlu çıkartıyor.
3: Aile Işıl'a çarpan sürücünün hız sınırının üzerinde seyrettiğini savunuyor ve hız tespitinin yapılmasını istiyor.
2: Pendik sahil yolunda ceza yiyen herhangi birine ulaşmak istiyorum. Bakalım MOBESE ve EDS çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 17, 18, 19, 2025'te Pendik sahil yolunda ceza yiyen bir vatandaşımız var mı?
5: Işıl Öykü'nün sadece ailesi değil, onu seven pek çok arkadaşı da bu akşam burada toplandı. Onlar da tıpkı ailesi gibi adalet istiyor.
6: Tek isteğim şu trafik cinayetlerinin kaza olarak alınmaması.
0: Yasa dışı bahis soruşturmaları da devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalara bakalım. Yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda sürecin tamamen mali takip üzerinden ilerlediğini belirtti. Bakan Gürlek, aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlere kırmızı bülten çıkarıldığını da açıkladı.
7: Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım.
1: Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltı ve tutuklamalar devam ederken Adalet Bakanlığı'nın bu alandaki kararlı tutumu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yasa dışı bahis soruşturmaları vardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanması ile ilgili soruya da yanıt verdi.
8: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu.

0: Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Rasim Ozan Kütahyalı da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
1: Sayın Bakanım, bir soru sorabilir miyiz efendim?
2: Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Operasyonlar kapsamında yurt dışında bulunan firari şüphelere de göz açtırılmıyor. Bakan Gürlek aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimleri kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
0: Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların, Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
3: Bir yandan da muhalefete bakalım, CHP'de neler oluyor diyeceğiz. Yolsuzluk soruşturmalarında son adres Beşiktaş Belediyesi'ydi bir kez daha. Aralarında eski başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi rüşvet ve kara para aklama iddiasıyla gözaltında. Üsküdar ve Eskişehir Tepebaşı belediyelerine yönelik soruşturmalarda da çok sayıda şüpheli tutuklandı.
4: Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin.
5: Rıza Akpolat'ın şahsında Beşiktaş'ın iradesine sahip çıkmaya geldik.
6: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda yeni perde aralandı. Rüşvet alma ve mal varlığını aklama suçlamaları kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalın'ın da yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düğmeye basılan operasyonda şüphelilerin konutlarıyla makam odalarında arama yapıldı. Dijital materyaller ve suçtan elde edildiği öne sürülen 90 bin dolarla 5 bin euroya el konuldu.
7: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne?
6: Geçen hafta Üsküdar Belediyesi'nin bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheli ise tutuklandı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi tabanından büyük bir ayaklanma var. Sessiz bir çoğunluk var.
6: Eskişehir Tepebaşı'nda zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik gibi suçlamalarla düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında da 25 kişi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: Öyle otobüslerin üstüne çıkıp iki canlı yayına 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğim.
6: CHP'yi karıştıran etkin pişmanlık dalgası ise Antalya'yla devam ediyor. Başrolde yine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var. Daha önce Gökhan Böceği tanımadığını iddia eden ancak daha sonra cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıkan Ağbaba, bu kez de çantacı olduğu iddia edilen Emre Caner'le ilgili çark etmek zorunda kaldı.
10: Ben Gökhan Böceği ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
6: Ağbaba Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde Emre Caner'e 1 milyon euro rüşvet verdim iddiası için kurgu ve yalan demişti. Hatta Emre Caner'le hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını söyleyip iddiaları reddetmişti.
10: Tamamen yalan, kurgu, büyük bir iftira, yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
6: Ancak çantacı olduğu iddia edilen Caner'le birlikte fotoğrafları ortaya çıkınca Ağbaba çark etmek zorunda kaldı. Ağbaba Böceğin CHP Genel Merkezi'nin 6. katında rüşveti teslim ettiği Emre Caner'in yanında 2 yıl danışmanlık yaptığını itiraf etti. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise ifade üstüne ifade vermeyi sürdürüyor. Yalım bu kez bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe yerleştirilmesi karşılığında kurultayda Özgür Özel'e destek vereceğini kendisine ilettiğini öne sürdü. Yalım söz konusu iddialarla ilgili telefon kayıtlarının da incelenmesini talep etti.
3: Havanın durumunu konuşacağız. Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikte olacağız. Bu kez Adil hocamız uzaktan bağlantıyla

0: yayınımıza katılıyor. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Hocam 20 Mayıs'tayız. Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor?
1: Öncelikle şu saatler itibariyle Ege'de, Marmara'nın güneyinde ve Ege'nin iç kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağışlar var. Devam ediyor şu saatlerde. Dolu şeklinde sürüyor. Özellikle Balıkesir, Bursa, Bilecik, yine Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya çevrelerinde kuvvetli bir yağış var şu anda. Onlar sürüyor ve gün içerisindeki bu yağışlar, buradaki yağışlar daha da genişleyerek ülke geneline yayılmış olacak gözüküyor. Hemen Marmara'ya baktığımızda Marmara'da bugün gün içerisinde yağışlar görecek. Daha çok öğleden sonraki saatlerde yağışlar kendini göstermeye başlayacak. Ki Trakya'daki yağışlarda birazcık hortum ve dolu riskleri bulunuyor. Fırtına hücresi riskleri bulunuyor. İstanbul'da ise yine yağış şu anda hava kapalı. Sıcaklık 16 dereceler civarında. Gün içerisinde İstanbul'da sıcaklık 20-21 derecelere kadar çıkmış olacak ki hafif yağmur var öğleden sonraki saatlerde, çok kuvvetli yağışlar değil. Ve yarın ve sonraki günlerde de, hemen İstanbul'a baktığımız, evet, yarın ve sonraki günlerde de yine yağışlı hava İstanbul'da da ve yurdun diğer kesimlerinde devam ediyor olacak. Sıcaklıklar çok fazla yükselmiyor İstanbul'da da, ülke genelinde olduğu gibi. Yani o 26-27 derece sıcaklıkları görmüyoruz. Bu hafta ve hatta bayram haftasında da bu havalardan gidiyor olacağız.
0: Peki hocam, özellikle Trakya bölgesi için bugün bir su baskını ya da sel riski var mı?
1: Şöyle söyleyeyim, dar alanlarda kısa süreli sağanaklar oluşacak gözüküyor. Konvektif hareketler var. Onlar özellikle Tekirdağ, Edirne ve yani Kırklareli aslında biraz ağırlıklı olarak buralarda fırtına hücrelerinin oluşması olası gözüküyor. Yani bazı yerlerde yapabilir, o riskler Trakya için mevcut durumda. Bugün için özellikle Edirne ve Kırklareli'ye bugün dikkat. Ege'ye baktığımızda, Ege'de de şu saatler itibariyle özellikle Uşak, Afyon'da şu anda çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Öğleden sonraki saatlerde birazcık azalma gösterse de gün içerisinde Ege'deki yağışlar sürüyor olacak. İzmir'de öğleden sonraki saatlerde yağış almaya başlayacak. Ama İzmir'deki yağışların çok kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Yani hafif yağmur şeklinde İzmir'de geçişleri görüyor olacağız. Bugün sıcaklıkta gördüğünüz gibi 25 derecelere kadar çıkıyor. Gizli sıcaklıklarında 14 dereceler civarında. Özellikle Ege'de iç kesimler çok daha bugün etkili ama öğleden sonra biraz daha zayıflamış olacak şu saatlerde devam eden kuvvetli yağış. Hemen Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'in bugün doğusunda özellikle Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin kuvvetli yağışlar var. Evet, buralarda sel ve su baskını riski çok yüksek gözüküyor. Öğlene doğru bu yağışlar biraz da kuvvetlenmiş olacak. Öğleden sonraki saatlerde Akdeniz genelinde bugün yağış var. Hatta bugün Akdeniz'de o sıklıkla rastladığımız hortumların görünme olasılığı da çok yüksek gözüküyor. Bugün Akdeniz'de hortum görünme olasılığı da yüksek. Beraberinde dolu ve sağanak yağışlar da kendini gösteriyor olacak ki Antalya'da gördüğünüz gibi sıcaklık bugün 23 derecelerde, yarın her ne kadar yükselmiş olsa da önümüzdeki günlerde yine sıcaklıklar 23-24 dereceler civarında Antalya'da devam ediyor olacak. Hemen İç Anadolu'ya bakalım Gökhan. İç Anadolu'da da şu anda İç Anadolu'nun batısında aslında Eskişehir ve Konya arasında devam eden bir yağış var. Gün içerisinde İç Anadolu'nun genelinde dağılmış olacak yağış. Başkent Ankara'da öğleden sonraki saatlerde yağış var. Sıcaklık bugün 17 ile 9 derece arasında, 18-11 derece arasında değişiyor. Yağış başkentte öğleden sonra devam edecek ve önümüzdeki günlerde de yine başkentte yağışları görüyor olacağız. Gördüğünüz gibi başkentte de önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda çok büyük bir artış yok. Gece sıcaklıkları yine 8-9 dereceler civarında. Hemen bir Güneydoğu Anadolu'dan kuzeye doğru ya da Karadeniz'den geçelim. Tamam Gökhan. Karadeniz'de bugün daha çok Batı Karadeniz'de yağışlar var ama akşam saatlerine doğru Doğu Karadeniz'de yağış almaya başlayacak. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde yağışlar buralarda çok kuvvetli değil ama tabii ki zaman zaman etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerinde yine kuvvetli yağış riskleri bulunuyor. Trabzon'a da bakarsak bugün sıcaklık 19'da 13 derece arasında. Hemen önümüzdeki günlerde de yine bu sıcaklıkların çok fazla değişmeden devam ettiğini, yağışların da aynı şekilde önümüzdeki günlerde sürdüğünü görüyoruz. Ülke genelinde önümüzdeki günlerde yine o 42. diye ağırlandığımız yağışlı ülke genelinde görüyor olacağız. Aslında bir ıslak haftadayız Gökhan, ülke genel olarak. Bu hafta ıslak bir hafta ve yağışlar devam ediyor olacak. Güneydoğu Anadolu'ya bakalım, peşinden de Doğu Anadolu'ya hemen göz atalım. Güneydoğu Anadolu'da geçtiğimiz günlerde kuvvetli sağanaklar vardı. Yani bugün biraz daha çok kuvvetli olması, öğleden sonraki saatlerde devam eden yağışları görüyor olacağız. Şu saat

0: saatler itibariyle Güneydoğu Anadolu parçalanmış bir hava var ve hemen Diyarbakır'a da bakalım Gökhan, ya sıcaklıklar biraz yükselmiş vaziyette orada ama çok yüksek değerler değil bunlar bölgeniz için. Normalde bu zamanlarda biraz daha, yani geçen yıllara baktığımızda bu değerler geçmiş olmuştu. Gördüğünüz gibi Güneydoğu Anadolu'da da yine önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da yağışların yarın ve sonraki günlerde devam edeceğini görüyoruz. Bugün öğleden sonra daha çok kendini gösterecek yağışlar. Artık öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Doğu Anadolu'ya da baktığımızda Doğu Anadolu'nun özellikle batısında yağışlar kendini daha çok gösteriyor ama orta ve doğu kesimlerinde de akşam ve gece saatlerinde yağışları görüyor olacağız. Sıcaklıklar çok yükselmiyor ama buzlanma ve don olayı da yok. Bunun için hemen Erzurum'a bakarsak Erzurum'da da bugün sıcaklıkların yaklaşık 18 derece civarında olduğunu ve yarın birkaç derece düşüşle birlikte yine çok büyük değişiklikler göstermeden devam ediyoruz.
1: Gece sıcaklığının en düşük olduğu il sanırım Erzurum şu an, değil mi hocam? Gece bugün 2 dereceye kadar düşecek.
0: Evet, yani şu anda 2 dereceye kadar düşüyor. Tabii ki bu yani buz ve don olayı artık yavaş yavaş kalkmıyor. Şehir merkezinde yüksek dağlarda evet yani rakımın 2500-3000 olduğu yerde eksi değerler görülebiliyor. Zaman zaman da düşen yağışlar oralarda karşılıklı görünebiliyor. Yükkan ülke genelindeki tablomuz
1: tablo bu hocam. Böyle. Sizi bırakmayalım. Hemen şunu da soralım çünkü merak edilen sorulardan biri, artık bayrama çok az bir süre kaldı. Bayram için genelinde nasıl bir tablo olacak? Yine yağışlı bir bayram mı geçireceğiz yoksa artık güneşi göreceğimiz bir tablo mu olacak? Çok kısa bir yanıt rica edeceğim.
0: Evet, aslında bayramda yağış geçişlerini sıklıkla görüyor olacağız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altı değerlerde gözüküyor ve yağışların olduğu bir bayram. Hatta bayramın ilk günde batı bölgelerde yağışları görüyor olacak gözüküyor. Uzun vade tahminlerimiz. Tabii gün yaklaştıkça daha netleşecek. Bunun en önemli sebebini söyleyeyim sadece Gökhan. Bizim üzerimizdeki bir soğuk, kuzeyden akan soğuk havalar var. Avrupa çok sıcak. Biz o yüzden biraz daha sizin bayramı daha serin geçiniyoruz.
1: Konuşacağız, değerlendirmeye devam edeceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Şimdi havanın durumu bu şekildeydi. Biz Bitlis'e kameralarımızı çevireceğiz. Bitlis-Muş Karayolu'nda geçtiğimiz günlerde bir heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolda yarıklar oluştu. Tabii güvenlik nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Önlem amacıyla tabelalar asıldı. Ancak bazı sürücüler tüm riskleri göz önüne aldı. Yasaklara rağmen o yolu kullanmaya devam ediyor. Risk ise çok fazla.
2: Yürümenin bile tehlikeli olduğu yoldan araçlarıyla geçiyor, kazaya davetiye çıkarıyorlar.
3: Mecburiyetten dolayı bu yolu kullanıyoruz.
2: Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda aşırı yağış sebebiyle zemin kayması oldu.
3: Kaza da olabilir, ölümler de olabilir, toprak kayması her an olabilir.
2: Asfalttaki çökme ve derin yarıklar sebebiyle tehlike saçan yola taşıt trafiğine kapalıdır levhası asıldı. Ancak mesafeyi uzatmak istemeyen bazı sürücüler uyarılara rağmen ölüm riskini göze alarak yolu kullanmaya devam ediyor.
3: Biz başka yerden dolandığımız zaman 70-80 kilometre yol uzuyor. Biz de bu şekilde diğer yolları kullanamıyoruz. Başka bir yolda yok.
2: Çift yönlü olarak kapatılan karayolu onarımının ardından yeniden trafiğe açılacak.
1: Bayrama çok az bir süre kaldı, artık konuşmaya devam ediyoruz. Havanın durumunu konuştuk ama bir de marketlere bakmamız gerekiyor. Çünkü her bayramda, her özel gün öncesinde olduğu gibi fiyatlarda yine hareketlilikler karşımıza çıkıyor. Pek çok noktada ürünlerde fahiş fiyat artışları var. Hatta bazı ürünlerin fiyatları %50'den de fazla artmış durumda. Peki bu fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede son durum ne? Bu fiyat artışları neden yaşanıyor? Fırsatçılar iş başında manşetini attık. Son duruma bakalım etiketlere.
4: Etiketlerde tabii yükselme var. Genelde meyvelerde artmış.
5: Sebzeden meyveye, temel ihtiyaçtan sofraların vazgeçilmezlerine kadar fırsatçılar yine bayram sofralarını hedef aldı.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala market raflarındaki etiketler yine değişti. Üstelik çok kısa süre içerisinde bazı ürünlere %50 zam geldi.
5: Üzerinden bir ay bile geçmedi ama yarım litrelik zeytinyağı 200 liradan 294 lira 95 kuruşa çıktı. Yani zeytinyağına fırsatçılar yüzünden %50'ye yakın zam geldi.
7: Bayram öncesi insanları mağdur ediyorlar. Aslında indirim yapmaları gerekiyor ki indirim yapmıyorlar. İndirimli fiyat gibi gösteriyorlar.
5: Tarih 11 Mayıs. 1 kilogram patates...

0: Markette 74 lira 95 kuruşa satıldı. Sadece 8 günde patatese %26 zam geldi. Kilosu 94 lira 50 kuruşa çıktı.
1: Fırsatçılık her yerde var sonuçta yani.
0: Yine aynı tarihte aynı marketten alınan köy biberi de zamlanan ürünler listesinde yerini aldı. Fiyatı 69 lira 95 kuruştan 73 lira 50 kuruşa çıktı. 13 Mayıs'ta satın alınan limonun kilosu da 119 lira 95 kuruştan 136 lira 50 kuruşa yükseldi. Limon da yalnızca 6 günde %13 zamlandı.
2: Süt ürünlerindeki artışta dikkat çekici. Peynir birkaç gün içinde 699 lira 90 kuruştan 739 lira 90 kuruşa çıktı.
3: Mesela unlu mamuller çok pahalandı. Mesela zeytin, peynir, süt ürünleri çok pahalı.
0: Liste uzun. Kefir de zamdan nasibini alan ürünler arasında. 49 lira 50 kuruşa satılan 250 mililitrelik kefir birkaç gün içinde 55 liraya çıktı. Kefir de bayram öncesi %10'dan fazla zamlanan ürünlerden biri oldu.
4: Çikolata aldık. Kefir aldık yeri. Son zamanlara kıyasla biraz daha pahalılık gözümüze çarptı.
5: Zaten her bayram olan bir şey. Haksız yere fiyat arttıran marketlere, satıcılara bir işlem yapılsa keşke diyorum.
0: Ticaret Bakanlığı fırsatçıların ensesinde. Yalnızca 2026 yılı içinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi. Bayram öncesi denetimler de sıklaştırıldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Piyasalara bakalım. Dün 19 Mayıs nedeniyle tabii Türkiye'de piyasalar kapalıydı ama uluslararası piyasalarda işlemler devam etti. Borsa İstanbul'da pazartesi günü kapanış rakamına bakacağız. Güçlü bir düşüşle borsa kapanmıştı. %2,35'lik gerilemeyle 14.029 puandan günü tamamlamıştı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa yeniden başlayacağı endişesi, enflasyon endişeleri piyasalar üzerine gerilimi arttırmış durumda. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL nasıl bir tabloyla güne başladı? Çok önemli bir değişim yok. 45 lira 59 kuruştan işlemler devam ediyor. Hemen Euro TL'ye bakalım. Euro Türk Lirası karşısında nasıl bir performans sergiliyor? Hafif gerilemiş durumda Euro Türk Lirası değer kazandı. 52 lira 91 kuruş 53 lira seviyesinden işlemler sürüyor. Ama altın tabii dün gün boyunca yine çok hareketliydi. Gözler özellikle Trump'tan gelecek açıklamalara çevrilmişti. 4500 doların yani o kritik seviyenin de altına geriledik. Özellikle pazartesi %2'ye yakın düşüşler gösterdi. %0,44'lük bir düşüş var. Yeni güne başlıyoruz. 4462 dolardayız şu an itibariyle. HPS'ye bakacağız. İç piyasada nasıl bir tablo var dediğimizde hemen bakalım. Gram altında da 6600 liranın altına geldik. 6543 liradayız. %0,38'lik bir düşüş var. Gümüş dalgalanma boyutunun daha fazla olduğu tablolardan biri. Yeniden 73 dolara geldik. 73 dolar 60 sent. Savaş sürdükçe değerli metallerdeki gerilim artıyor ve düşüş hızlanmış durumda. Bir de petrol diyeceğiz. Petrol fiyatlarına baktığımızda burada da çok önemli bir değişim yok. 110 dolar kritik seviye. 110 doların hafif üzerindeyiz ama piyasa için gerginlik anlamına geliyor bu rakamlar. 110 dolar 63 sent piyasada oluşan son tablo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
7: Halkbank. Savunma sanayi. Türk mühendislerinin o başarıları hepimizi gururlandıran görüntülerle devam edeceğiz. Bu kez adresimiz İzmir olacak. İzmir'de süren Efes 2026 tatbikatında savunma sergisi açıldı. Tabii ki yoğun ilgi vardı.
8: Eksiğimiz olan teknolojiyi üst seviyede yakaladığımızı hissediyorsunuz. Müthiş bir gurur. Yani bu Türk'ün biz geliyoruz demesinin en güzel kanıtı.
9: Robot köpekler, İHA SİHA sistemleri, yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor. İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı.
10: Savunma sanayi sergisinde makine kimya endüstrisinin standındayız. Tabi standda çok sayıda ürün var. Bunlardan bir tanesi de 155 milimetre obüs, öyle değil mi?
11: Atilla obüsümüz 155 milimetre. Yaklaşık 40 milimetre bir menzili var. Bu obüsümüzün diğer üretimlerden farkı olan mermi doldurma sistemimizi artık modüler barut doldurmasına getirdik. Hem mermi doldurma sistemi mermiyi yarı otomatik olarak yükleyebiliyor. Ayrıca da modüler barutları yarı otomatik olarak yükleme yapabiliyor.
9: Sergide yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar görücüye çıktı.
10: Makine kimya endüstrisinin standında platformlarla birlikte çok sayıda kesim

0: keskin nişancı tüfeği de var. Ve bunlardan en yenisi ise makine kimya endüstrisinin ürettiği 375 milimetre keskin nişancı tüfeği. Başka neler var, bize anlatır mısınız silah anlamında?
1: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim görmüş olduğunuz bu öndeki grup keskin nişancı tüfek grubumuz. Onun dışında burada hafif mühimmatlar, hafif makine tüfeklerimiz var. Hı hı. Milli Piyade'ye sattığımız MPT 76 tüfeklerimiz var. Yine AK-47'ye muadil olarak üretmiş olduğumuz MK-739 silahlarımız var.
2: Ülkemizin böyle güçlü bir savunmaya sahip olması bizi çok onurlandırdı.
0: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi de Türkiye'de ilk ve tek olan Alpin insansız helikopter. Yaklaşık menzili 200 kilometre ve 200 kilogramda faydalı yük taşıyabiliyor. Üzerindeki 8 tane kamikaze drone'la ise gelebilecek saldırıları bertaraf ediyor. Aynı zamanda kamikaze dronların üzerinde içinde 1000 tane bilye olan mühimmat da işte bu saldırıları bertaraf etmekte büyük rol oynuyor.
3: Hem bu ürünleri görmek, keşfetmek, geliştiklerini görmek ve bu şeylerin nasıl yapıldığını görmek bizim için eğlenceli bir deneyimdi. Şahsen ben çok eğlendim.
0: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünleri tabii ki robot köpekler ve günümüzde artık çok farklı alanlarda işlevi olan robotik köpekler üretiliyor. İşte onlardan bir tanesi biyolojik serpinti olan bir noktadaki o serpintiyi tespit ediyor. Diğeri ise onun işlevi çok daha büyük, el yapımı patlayıcıları tespit ediyor ve önündeki su jetiyle de onları imha ediyor.
4: Türk savunma sanayinde hepimizi gururlandıran mühendislerimizin o başarılarını ekranlara getirdik. Ama sadece savunma sanayine gelmiş olduğumuz nokta bizim yani Türkiye'nin gündeminde değil. Dünyadan pek çok ülkede başarıları yakından takip ediyor. Ülkelerden biri de Polonya. Şimdi Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nın Türkiye ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara bakalım.

0: Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Türk Savunma Sanayi'den övgüyle söz etti, hayranlığını vurguladı. Yıldırım Han, Korkut, Tayfun ve daha fazlası Türkiye savunma sanayindeki atılımlarıyla dünya genelinde hayranlık topluyor. Son olarak Ukrayna'ya yardım faaliyetlerinde görev yapan Polonyalı Tuğgeneral Bogdan Pidanti, Türkiye'nin çalışmalarını övdü.
1: Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir.
0: Türkiye'nin Ukrayna Savaşı sırasındaki barış ve arabuluculuk çabalarından dolayı minnettarlığını dile getiren Polonyalı komutan, Ankara ve Varşova arasındaki işbirliklerine de dikkati çekti.
1: Türkiye ve Polonya arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında da çok yakın işbirliği yürütülüyor. Türkiye roket ve füze topçuluğuyla elektronik harp alanlarında da büyük deneyim ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortak.
0: Ülkesinin Ukraynalı askerlerin tedavisinde rol aldığını da ifade eden Pidanti, Ukrayna'ya doğrudan yapılan askeri yardımların yaklaşık 4 milyar euro olduğunu da ifade etti.
2: Doğu Akdeniz'deki İsrail korsanlığını da hemen ekranlara getireceğiz. Dün yine sabah ajansını ekranlara getirmiştik. 10 tane tekne Sumut filosu kapsamında Gazze'ye doğru ilerleyişlerine devam ederken gün içerisinde İsrail ordusu Doğu Akdeniz'de ilerleyen teknelere de müdahale etti. Hatta aralarındaki bazı teknelere silahla saldırı düzenlendi. O anları ekranlara getireceğiz.
1: İşgalci İsrail, Akdeniz'de Sumut filosuna bağlı Alcyone teknesindeki aktivistlere silah doğrulttu. Durdurmak için üzerlerine ateş açtı.
3: Uluslararası hukuk yok sayılıyor. Uluslararası toplum sessiz kalıyor. Uluslararası kuruluşlar maalesef susuyorlar.
1: Yunanistan ve Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda yapılan saldırının ardından küresel Sumut filosuna üçüncü saldırı gerçekleşti. Gazze'ye 222 kilometre kala bazı tekneler engellendi. Karartma yapılan gemilere hücum botlarla saldıran işgal güçleri gemi dümenlerini ele geçirdi. Gündüz yapılan saldırıda çok sayıda aktivist kaçırıldı. Saldırıyı teknelerdeki kameralarda saniye saniye kaydetti.
3: İnsanlık vicdanını ayağa kaldırmak, Gazze'li kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması konusunda mücadele için yola çıktık.
1: Saldırı sırasında Sumut aktivisti ve Hakis Sendikası Başkanı Mahmut Arslan da A Haber canlı yayınındaydı.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomi ateşkes niteliği taşıyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Ay gaz diyorum.
16: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
18: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran gün

0: Lükes Apaçın 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: QNB'ye geçmek için

0: Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
10: Benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
17: Biliyorlar, bütün Türkiye biliyor. Günler öncesinden zaten bu duyurulmuş. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
18: Ve Türkiye Avrupa

0: Birliği ilişkileri.
1: Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB bir küresel güç olarak bir takım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi.
2: Ve MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalara bakan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dün Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun diyen Bahçeli, gün kenetlenme zamanıdır dedi.

0: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
1: Kürsüden birlik mesajları verdi. Gençlere bu sözlerle seslendi.
0: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı için geldiği Ankara Spor Salonu'nda sevgi gösterileriyle karşılandı. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı.
0: Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz.
1: Hem küresel krizler hem de sanal dünyanın tehditlerine de değindi Bahçeli.
0: Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız.
1: Bahçeli konuşmasını Türkiye Yüzyılı vurgusuyla tamamladı.
0: Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asrada Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız.
1: Programın sonunda Bahçeli'ye Bozkurt ruhunu simgeleyen altın kurt başlı tuğ hediye edildi.
2: Altın.
3: Peki bugün Ankara'da neler konuşulacak? Hemen Ankara'nın gündemine bakalım. A Haber Ankara Haber İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Bugün tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hareketlilik olacak. Neler söyleyeceğiz güne dair?
4: Gökhan, günaydın. Evet, yoğun bir gün olacak bugün de. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı da yoğun olacak. Bugün AK Parti kürsüsünde olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Saatler 12'yi gösterdiğinde grup toplantısı artık başlamış olacak. Peki gündemde neler olacak? Hangi konu başlıklarını değerlendirecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan? Hemen detaylandıracak olursak, özellikle baktığımızda toplantının ana gündem başlığı hiç kuşkusuz Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler olacak. Yine bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği elbette kalıcı barışın sağlanması noktası. Bu konu oldukça önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkesin de bildiği gibi aslında 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyordu. Bu noktada baktığımızda grup kürsüsünde elbette bu diplomasi trafiğine de değinmesini beklediğimizi ifade edelim. Yine Hürmüz Boğazı konusu elbette bu konuda oldukça önemli. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde olacak başlıklardan bir tanesi. İran Meclisi, hatırlatacak olursak, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden düzenleyecek yeni bir mekanizma hazırlığında olduklarını açıklamıştı geçtiğimiz zaman dilimin içerisinde. Toplantıda elbette enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma konusu değerlendirilmiş olacak ve Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de hiç kuşkusuz ele alınacak noktalardan bir tanesi olacak. Yine İsrail'in saldırgan politikaları bu konuda oldukça önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup kürsüsünde elbette bu konuya dair bir parantez açılacak. Yine Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması noktası, Rusya-Ukrayna savaşı ve elbette Karadeniz güvenliği konuları da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup kürsüsünde gündeminde olacak başlıklardan bir tanesi olacak hiç kuşkusuz. Yine iç politika başlığına baktığımızda ise elbette terörsüz Türkiye konusu oldukça önemli bir yere sahip. Son günlerde yapılan açıklamalar da oldukça önemli. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da aslında Kazakistan dönüşünde uçakta önemli açıklamalar yapmıştı terörsüz Türkiye sürecine yönelik. Devlet Bahçeli'nin de önemli açıklamalar yapmış olduğunu biliyoruz. Elbette bu konuyla ilgili de bugün de önemli mesajları da vermiş olmasını yine beklediğimizi ifade etmiş oldum. Yine grup toplantısında elbette istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip etmiş olduğu silah bırakma süreci de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde olacak noktalardan bir tanesi olacak. Yine baktığımızda aslında Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamuoyunda özellikle ses getiren eski cinayet dosyalarına ilişkin çalışmalarda gelinen son durum, son nokta bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. AK Parti grup toplantısında bu konuda değinileceğinde, bu konuya değinileceğinde ifade etmiş oldu. soralım. Son olarak özellikle ekonomi başlığı da önemli. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele noktasında önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında hiç kuşkusuz bu konuya da özellikle değinmiş olacağını da bu noktadan söyleyerek şimdi sözü tekrar sana bırakalım Gökhan.
3: Arzu Fidan Verdi'ye teşekkür edelim. Bugün Ankara gazeteciler için hareketli bir gün olacak. Özellikle de Başkan Erdoğan'ın mesajlarını yakından takip ediyor olacağız. Peki muhalefet, muhalefette neler oluyor dediğimizde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez İngiliz The Economist dergisine bir makale kaleme aldı. Hedefinde ise Başkan Erdoğan ve Türkiye vardı.
2: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi yine batıya şikayet etti. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapse atıldığını savundu.
6: Kendinize iyi bakın.
5: Özel The Economist dergisine yazdı. Gerçek dışı iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının rüşvet itiraflarını görmezden geldi. Partisinin hedef alındığını iddia etti.
7: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
5: CHP Genel Başkanı daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
8: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
5: Özel ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
9: Democracy. Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
3: Gazete manşetleri diyelim. Takvimle devam edeceğiz. Takvimin sür manşetinde spor var. Hemen bakalım. Bugün önemli bir gün İstanbul ve Türkiye için. İstanbul'da dev finali. UEFA Avrupa Ligi final maçında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg kozlarını paylaşacak. Saat 22'deki büyük heyecana Beşiktaş Stadı ev sahipliği yapacak. Cimbom'u Alman panzeri Galatasaray Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren Alman 10 numara Julian Brandt'ın peşinde. Cimbom 30 yaşındaki yıldızın menajerliğini yapan babası Jürgen Brandt'la görüştü ve transfer şartları masaya yatırıldı. Son bir haber, Yıldırım kimi alacak? Fenerbahçe Başkan adaylarının Aziz Yıldırım'ın transfer etmek istediği Kim Manje'nin maliyeti dudak uçuklatıyor. Bayern Güney Koreli stoper için 25 milyon euro istiyor. Kim Min Jae'nin 4 yıllık maaşı ise tam 60 milyon euro. Gelelim manşete. Manşete baktığımızda ise devlet ayakta. Başkan Erdoğan talimat verdi. Hükümet yasa dışı bahisle mücadele için tedbirleri arttırdı. 60 milyar dolar hacme ulaşan çetelere karşı topyekün bir eylem planı devreye alındı deniliyor. 3 milyar liraları var. Bir başka haber. Amerikalı iki kardeş Kasım Pırlanta açtıkları babalık davasını kazandı. 3 milyar liraya ortak oldu. 200 bin dolar özel rüşvet. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasını aktaracağımız haberlerden. Bugün tabii gün boyunca bültenimize başladığımız ilk andan itibaren gözümüz Pekin'de. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'de ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşüyor. Görüşmeye dair notlara hemen bakacağız. Görüşme sürüyor mu? Öncelikle bu soruyla başlayalım. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Görüşme devam ediyor mu şu an itibariyle?
10: Öğlen yemeğindeler Gökhan Kurt ama dar kapsamlı bir görüşme oldu yemekten önce. Liderlerin verdiği mesajlar şu anda Çin basınına da yansıdı. Şöyle baktığımızda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Orta Doğu'daki ve Körfez bölgesindeki durumun savaş ve barış arasında kritik bir noktada olduğunu belirterek savaşın acilen durdurulması çağrısını yaptı ve özellikle barış görüşmelerinde ısrarcı olunmasının

0: büyük önem taşıdığını vurguladı. Xi Jinping, savaşların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinin enerji arzı istikrarını korumaya, sanayi zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamaya ve küresel ticaret düzeninin muhafaza edilmesine olumlu katkı sunacağını söyledi. Kendisinin daha önce ortaya koyduğu Orta Doğu'da barış ve istikrarı korumaya yönelik 4 maddelik tutumu hatırlattı Xi Jinping ve bu tutumun uluslararası toplumda görüş birliği oluşturmayı, gerilimi azaltmayı ve savaşın sona erdirilerek barışın tesis edilmesine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı. Görünen o ki liderler zirvesinde ilk ana gündem maddesi Orta Doğu'daki savaş. Çünkü küresel enerji arzı başta Çin olmak üzere tüm tedarik zincirlerini ve lojistik operasyonlarını zora soktu. Ve Xi Jinping'in bu beklenen tarihi görüşmedeki verdiği ilk mesaj Orta Doğu oldu ve bu yılın Çin-Rusya stratejik işbirliğinin ve dostluk iyi komşuluk ilişkilerinin yıl dönümü olduğunu da hatırlattı Xi Jinping. Rusya ve Çin'in binlerce zorluğa ve darbeye rağmen sarsılmaz bir azimle karşılıklı dayanışma sergilediğini vurguladı ve karmaşık koşullar ortamında bile adaletle hakkaniyeti savunduklarını söyledi ve bu sayede Çin-Rusya ilişkilerinin adım adım bugünkü düzeye taşındığını da vurguladı. İki liderin görüşmesinde şu an Orta Doğu mesajları ilk olarak geldi. Liderler öğlen yemeğinde an itibarıyla bakalım ilerleyen saatlerde başka hangi mesajlar olacak Gökhan Kurt?
1: Bekleyip göreceğiz. Dünyanın gözünün çevirdiği nokta Pekin'den bize gelişmeleri aktarıyor Sabah Ajansı'nda muhabirimiz Mehmet Zerek. Şimdi biz Orta Doğu'ya geri dönelim. Özellikle bugünkü gerçekleşen görüşmenin önemli başlıklarından biri de İran Savaşı. İran Savaşı'nın o 40 gün boyunca İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 ve F-15 savaş uçaklarını vurarak savaş tarihi açısından önemli bir başarıya da imza atmıştı. O günlerde bu savaş uçaklarının nasıl vurulduğu sorusunu çokça sormuştuk. Ancak Amerikan medyası yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İranlı komutanlar Rus komutanlarla birlikte ortak bir çalışma yaptı. Uçakların hareketleri analiz edildi. Peki o analizler nasıl yapıldı? İddianın detaylarında neler var? Hemen bakalım.
2: Kırk gün boyunca devam eden ABD-İsrail saldırıları sırasında İran bir F-15 bir de F-35 savaş uçağını vurmayı başardı. Hatta ilk kez F-35 savaş uçağının çatışma sırasında vurulması kayıtlara geçti. Pasif kızılötesi algılama teknolojilerinin de devreye girdiği iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı komutanlar Rusların da yardımlarıyla Amerikan savaş uçaklarının uçuş modelleri üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sayesinde uçakların manevra, güzergah ve zayıf yönleri analiz edildi. Gazeteye göre gerçekleşen hava bombardımanları da İran ordusuna beklenen zararı vermedi. Tünellerin sadece girişlerinde hasar oluştu. Birçok silah sistemi de yeniden aktif hale getirildi. ABD ve İsrail saldırılarına Amerikan siyasetinde de her geçen gün daha güçlü tepkiler yükseliyor. O isimlerden biri de eski savunma bakanı Robert Gates, İran bize tehdit oluşturmuyor dedi.
3: İran'ın nükleer programı ABD için acil bir tehdit değil. O tesisleri iki kez vurduk. Çok sayıda nükleer bilim adamı öldürüldü. Tesisler zarar gördü.
2: Eski Savunma Bakanı Netanyahu'nun 2009 yılında da İran'a saldırmak için Amerikan yönetimini ikna etmeye çalıştığını anlattı.
3: 2009 yılında bana da rejimin çok kırılgan olduğunu ve ilk saldırıda yıkılacağını anlatıyordu. Ona İran'ı hafife aldığını anlattım. Yıllardır aynı hikayeyi satmaya çalışıyor.
1: Bu söz çok önemliydi. Netanyahu yıllardır aynı hikayeyi satmaya çalışıyor ve Netanyahu bir kez daha gözünü Gazze'ye çevirdi. Gazze'de yeni katliamlar var. Yeni saldırıların detaylarına bakalım. İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Gece saatlerinden kayda geçen

0: Ben görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Son olarak Bureij mülteci kampında bir eve hava saldırısı düzenlendi. Şiddetli patlamanın ardından ev enkaza döndü. Saldırı sonrasında çevredekiler ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Enkaz altında mahsur kalanların olabileceği ifade ediliyor. Gazze'deki sağlık kaynaklarına göre son günlerde özellikle mülteci kamplarına yönelik saldırılarda önemli bir artış söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Hemen o anlara bakalım. Uçak kazası 4 Kasım 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yaşanmıştı. ABD Ulusal Araştırma Güvenliği Kurulu 15 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde kargo uçağının kalkış sırasında sol motorunun kanattan koparak alev aldığı anlar yer alıyor. 3 mürettebatı olan kargo uçağı saniyeler içerisinde irtifa kaybederek yerleşim bölgesine düşmüştü. Olayda 15 kişi yaşamını yitirmişti. Dünyanın konuştuğu başlıklar bu şekildeydi. Peki Türkiye'nin gündeminde neler var? Geceden sabaha hangi başlıkları taşıdık? Hızlı bir haber turuyla devam edelim.
1: Erzurum'da cami önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi. Yapılan kontrolde 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede iki silaha ait boş kovanlar bulundu. Polis katil ya da katillerin peşinde. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir turizm acentesine kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Demir yığınına dönen otomobilde bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı. Bir kaza haberi de Kocaeli'den. Gebze ilçesinde üst geçitten sarkan afişin çarptığı motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı. Niğde'de bir otomobil sürücüsü hatalı sollamayla şeridine giren iki tıra çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtuldu. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Elazığ'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan bir kadın dilenci zabıta müdürlüğüne oynayarak girdi. Para cezası kesilen dilenciler serbest bırakıldı. Bursa'da erikte rekolte geçen seneye göre 4 kat artınca çiftçi tarlada davul zurna eşliğinde göbek atıp hasat yaptı. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde özel şirkete ait beton mikserine bir dere kuşu yuva yaptı. Yumurtalar çatladı, 5 yavru dünyaya geldi. Şirket yöneticilerinin talimatıyla park alanına çekilen mikser, yavrular büyüyüp uçana kadar kullanılmayacak.
0: Hemen 3 gündür gündemimizde olan bir noktaya gideceğiz. Tokat'a kameralarımızı çevireceğiz. Meteorolojinin uyarıları vardı. Aşırı yağışlar sonrasında taşkın riski vardı. Belli bölgeler tahliye edildi. Peki son durum ne? Gün Tokat'ta nasıl başladı? Murat Onur bizi bekliyor. Murat günaydın. Kolaylıklar değil mi? Dün çok çarpıcı görüntüler aktardın bize. Bugüne dair neler söyleyeceğiz Tokat'ta?
2: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar. Evet, taşkın riskiyle Tokat karşı karşıya. Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda artık su seviyesi son haddine gelmiş durumda. Yavaş yavaş artık savaklardan suların aktığını söyleyebiliriz. Tokat tarafına, Turhal tarafına tabii yavaş yavaş akan bu suyla birlikte yaklaşık 10-12 saat sonra gelmesi planlanıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla Tokat'ın Turhal ilçesinde en çok beklendiği noktada seferber olmuş durumda. Bakın şimdi yeşil ırmağı gösteriyor kameraman arkadaşım sizlere. Su seviyesinin yavaş yavaş yükseldiğini söyleyebilirim. Her geçen dakika, her geçen saat Tokat'ın Turhal ilçesinden tam kent merkezinden geçen yeşil ırmakta su seviyesinin de arttığını belirtmekte fayda var. Tabii Devlet Su İşleri ekipleri aralıksız bir şekilde çalıştı. Yeşil ırmağın kenarında taşkına karşı tahkimat alanı oluşturdu. Yani bir set oluşturdu. Bakın burada o kayaları, o toprak birikintileri belirtileri görüyorsunuz. Yeşilırmak'ta su seviyesi artarsa işte o tahkimat alanını kurdular ki su Tokat'ın Tural ilçesinde kent merkezine doğru geçiş yapmasın diye. Yani bir yaklaşık 12

0: 2 kilometrelik alanda bu şekilde bir set oluşturduğunu söyleyebilirim. Bu setin yüksekliği yaklaşık 2-3 metreyi bulan noktalar var. Tabii hemen şimdi ırmağın kenar tarafını gösterecek şimdi kameraman arkadaşım. Evleri göreceksiniz. Oradaki evler, yani bu mahalle, ırmak boyundaki evler tamamıyla ekipler tarafından vatandaşlarla konuşularak can güvenliğini sağlamak amacıyla tamamıyla bu evler, kordon boyundaki bu evler boşaltılmış durumda. Vatandaşlar ya akrabalarının yanına gittiler. Eğer kalacak, barınacak yeri olmayan vatandaşlar için ise devletimiz yine KYK yurtlarını, misafirhanelerini hizmete açmış durumda. Vatandaşlar oralarda şu an itibariyle yaşamlarını devam ettirdiklerini söylemekte fayda var. Peki su yükselip Almus Barajı'ndan aktığı zaman Tokat'ın Tural ilçesine kaç saatte gelecek? Yani Tokat'ın Tural ilçesiyle Almus Barajı arasında yaklaşık bir 80-90 kilometrelik araçla gidilecek bir mesafe var. Almus Barajı'ndan taşan suların Tokat'ın Tural ilçesine yaklaşık 10 saat, 12 saat arasında bu alana gelmesi bekleniyor. Çok şiddetli bir sel olması değil, sadece suyun yükselerek yavaş yavaş kademesini artırarak taşkın olması bekleniyor. İşte bu yüzdendir ki Tokat Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürü yine bölgede şu an itibariyle, AFAD'dan Afetler Genel Müdürü burada. Tüm ekipler şu an itibariyle taşkına karşı önlemlerini almış durumda. 7 köy 15 mahalle tamamıyla boşaltıldı. Bakın çok büyük bir rakam bu. Yeşilman kenarında 7 köy 15 mahalle Tokat'ın Tural ilçesinde tamamıyla boşaltıldı. Peki Tokat kent merkezinden de geçiyor aynı Yeşilırmak. Tokat için bir risk var mı? Yetkililerle konuştuğumuz, aldığımız bilgilerde hayır, Tokat için bir risk şu an itibariyle bulunmuyor. Ama Yeşilırmak Tokat'tan, Turhal'dan geçip Amasya'ya doğru gidiyor. Amasya'da da keza yine aynı önlemlerin alındığını söylemekte fayda var. Çünkü Amasya'nın kent merkezine yanaştıkça Yeşilırmak aynı zamanda Kerkit çayıyla birleşiyor. İşte bu birleşim sonrasında Amasya'da suyun debisinin biraz daha fazla olacağından dolayı aynı tedbirler Amasya ili içinde alınmış durumda. Şu an itibariyle Devlet Su İşleri, Karayolları, AFAD ekipleri, yine özel idareye bağlı ekipler, belediye ekipleri, herkes taşkın riskine karşı seferber olmuş durumda. Diyebilirim ki yetkililer iki gündür adeta uyku uyumuyorlar. Şu an itibariyle de suyun debisi artık Yeşilırmak'ta yavaş yavaş yükseliyor. Taşkın riskine karşı tüm önlemler alındı. Ekipler teyakkuzda, kırmızı alarmda. Bizler de haber ekipleri olarak haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri de an be an aktaracağımızı belirtelim. Gökhan Kurt, şimdilik Tokat'ın Tural ilçesinden sözü İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım.
1: Murat Onur ve kameraman arkadaşımız İbrahim Yel'e notları için teşekkür ederim. An be an Tokat'ta neler yaşandığı sorusuna da Murat bize yanıt veriyor. Şimdi 2024 yılına gideceğiz. 2024 yılında İstanbul'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünün bakım çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı ve 29 işçi yanarak hayatını kaybetmişti. Yargılama süreci devam ediyor, ancak son yargılamada tansiyon yükseldi. Çünkü bilirkişi raporu yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. O rapora göre belediye çalışanlarının herhangi bir ihmali yoktu. Ancak tepkilerin sebebi de tam da bu ifade. Çünkü o raporu hazırlayan kişilerden bazıları da yine belediyenin eski çalışanlarıydı.
2: Aman Allah'ım.
3: Bilirkişi raporu neye dayanaraktan belediyeyi, İtfaiyeyi kusursuz gördü, anlamış değilim.
4: Belediye çalışanlarını aklayan bir rapordu bu bilirkişi raporu.
5: Yaşadıkları acının üzerine bir de bilirkişi raporundaki çelişkiler eklendi. Gece kulübü yangını davasında 14. duruşmada olaylı bitti.
6: Bilirkişi raporu çok çelişkileri olan bir rapor ve reddediyorum, kabul etmiyorum.
5: 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta 29 kişinin yanarak hayatını kaybettiği gece kulübü felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Yargı süreci devam ediyordu ki son duruşma yine gergin geçti.
7: Yerindeki
2: saat altından girdiler çalışmak için, ekmek parası kazanmak için ceset torbasıyla çıktılar.
5: 29 kişiye mezar olan o gece kulübünün girişlerinden birisi de burası. Burada 29 kişi can verdi ve 14. duruşma görüldü ama 14. duruşmada aileler ortaya çıkan bilirkişi raporuna tepki gösterdi ve

0: Belediye çalışanlarının bu raporda aklandığını iddia etti.
1: Belediyelerin ruhsatlandırma yetkisi vardır. Ruhsatlandırması gerekir, denetlemesi gerekir diyor. Ama sonunda diyor ki bu yangının çıkışı, başlaması, sürmesi, burada ölenlerle yaralananların hiçbir kusuru yoktur belediyenin diye cümleyi koyuyor noktayı.
0: Kamu görevlilerinin sorumluluğuyla ilgili raporda ailelerden tepki yağdı. Olayda en çok konuşulan ihmaller zinciri. Sadece taşeron firma değil, işçilerin patronları değil, belediye de yargılanıyor. Zaten 4 kişi tutuklu. Ama raporda ortaya çıkan çelişkiler hem aileleri sinirlendirdi hem de sanıkları.
2: Belediye aklandı, resmen aklandı bu bilirkişiden. Aklandı. Aklanmaması için de içeride yatanlar bile bu bilirkişi raporuna itiraz ettiler.
0: Hatta raporu hazırlayan heyetten birinin eski belediye çalışanı olması hayatını kaybedenlerin yakınlarını öfkelendirdi. Şaibe var düşüncesi hakimdi.
1: Bakıyorlar ki Bahçeli Evler Belediyesi'nde 20-25 yıldır orada imar müdürlüğü yapıyor. Şimdi böyle bir insanın gelip de kendi meslektaşlarına ceza ya da o kusuru diyemez yani.
0: Aileler adalet bekliyor.
2: 29 kişi bilerek ölüme gönderenlerin hesabını Çalışma Bakanım, Adalet Bakanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sormasını istiyorum.
3: Gerek Beşiktaş Belediyesi, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli sanıkların kusur durumlarını belirlemek için yeniden bilirkişi raporu aldırılmasından karar verildi.
4: Gündemin sıcak başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Her sabah olduğu gibi istihbarat şefimiz Ramazan Almaçay bizlerle birlikte. Ramazan, günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Gündemin başlıklarını konuşacağız ama öncelikle tabii ki Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku dosyasına ilişkin önemli gelişmeler var. Bir detaylandıralım, ardından yorumlarını alacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş Gülistan Doku soruşturmasında kritik isimlerden biri. Firari şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için de çalışmalar sürüyor. Altaş'ın Amerika'ya kaçış rotası da ortaya çıktı.
6: Kimper dedi ki ben bir kızı vurdum. Ne oldu işte, hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, kimisinden bir şeyler söyledi. Ondan sonra
7: neresine vurdunuz? Yani karnına mı sıkmış, bacağına mı?
6: Kafasına sıkmış.
8: Firari şüphelinin kaçışı deşifre oldu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve dosyası yeniden ele alınan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun olduğu 12 zanlı tutuklu bulunuyor. Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan Umut Altaş'ın ise 2022'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
9: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan firari Umut Altaş'ın Mayıs 2022 tarihinde Meksika üzerinden yasa dışı yollarla Amerika'ya geçiş yaptığı belirlendi.
8: Umut Altaş, Amerika'da bir süre göçmen kampında tutulmuş, yasal olarak ABD'de kalması içinse kendisine 2 yıllık geçici çalışma kartı verilmiş.
9: Yasa dışı yollarla Amerika'ya geçen Umut Altaş, New York, Virginia, Maryland ve Kaliforniya gibi eyaletlerde düzensiz olarak kaldı ve geçici işlerde çalışmaya başladı.
8: Pizzacı ve garson olarak çalışan firari şüphelinin çalıştığı iş yerinden Türkiye'deki ailesiyle görüştüğü de iddia ediliyor. Altaş'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gören bazı tanıklarsa firari şüphelinin sokaklarda yaşadığını ve saçının sakalının bakımsızlıktan uzadığını söyledi. Altaş'ın yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi için Interpol ve ABD yerel güvenlik birimleriyle koordineli çalışma sürüyor.
9: Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kullanmış olduğu 3 makam aracı ve aynı zamanda Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 2 aracın inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü açıklandı. Bu araçlarda Gülistan Doku'nun taşınıp taşınmadığı hususu üzerine duruluyor.
8: Öte yandan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğluyla Umut Altaş'ın yan yana olan fotoğrafı ortaya çıktı. Doğum gününde çekilen karede ikili birlikte poz veriyor.
4: Gülistan 9

0: Soruşturmasında önemli gelişmeler var. Şimdi biraz da makam araçlarına bakmamız gerekiyor. 5 araç, 3'ü makam aracı, o araçlar incelenecek. Şimdi o araçlar neden incelenecek Ramazan?
1: Şimdi ekiplerin soruşturma kapsamında devam eden bir çalışması var ve bu çalışma içerisinde de Gülistan Doku'nun izine ulaşmak için elde edilebilecek deliller araştırılıyor. Tabii olayın üzerinden 6 yıl geçmiş. Artık bir noktada fiziki bir delil bulma olayı gözle görülür en azından. Şu an için neredeyse çok zor bir durumda. Yani herhangi bir lokasyondan geçtiği sırada bir eşyasının düşürülmesi vesaire fiziki bir delil bulmak zorlaşmış durumda, ama tabii ki bunun artık teknolojinin gelişmesiyle teknik analizlerle yine de delillere ulaşma imkanı var. Yani soruşturma makamları her detayı incelemeye almış durumda. Şimdi 5 araç, 3'ü makam aracı, İkisi de İl Özel İdaresi'ne kayıtlı olduğu belirtilen 5 makam aracının Ankara Kriminal Daire'ye gönderildiği ortaya çıktı. Peki ne yapılacak bu araçlarda? Niçin gönderildi? Tutuklu eski Tunceli valisinin kullanmış olduğu makam araçlarının olduğunu biliyoruz. 3 tanesinin. Şimdi kriminal dairedeki ekipler burada Gülistan Doku'ya ait izler arayacaklar bu araçlar içerisinde. Peki o izler hangi başlıklarda çalışma yapılacak? Öncelikle Gülistan Doku'nun herhangi bir temas edip etmediği bölgeler araştırılacak araç içerisinde. Bu ne olabilir? Kapı kolları olabilir. Emniyet kemeri takıldıysa emniyet kemeri, oturulan koltuklar. Buralarda bir DNA örneği aranacak.
0: Bu kadar süre geçtikten sonra bile o DNA örnekleri araç içinde durur mu, kalır mı?
1: Kalma imkanı var. Daha önceki örneklerde de bunu uzmanlarla ilgili daha yapılan yorumlarda ve araştırmalarda da yapılan eski soruşturmalarda da gördük. O DNA örnekleri yıllar geçse bile tespit edilebiliyor, ama çok hassas ve ince, çok profesyonel inceleme ve çalışmalarla. Şimdi belirttiğimiz üzere kapı kolları, koltuklar, aracın tavanı, tabanı, ayakların basıldığı yerde herhangi bir DNA örneği alınacak. Bir de lif tespiti yapılmaya çalışacak. Bu liften kasıt ne? Giyilen bir eşyanın orada bir parçası, bir işte tüy vesaire kalıp kalmadığı da, bunlar da araştırılacak DNA örnekleri olarak. Diğer bir araştırılacak en önemli noktalardan birisi de kan, bir tüklük salgısı, bir kan izi var mı yok mu, bunlar bakılacak. Bunların da bakılmasıyla birlikte Gülistan Doku'nun herhangi bir şekilde bu araçta olup olmadığı tespiti yapılmaya çalışılacak. Peki akıllara şu geliyor tabii bütün kamuoyunun, ya yıllar geçmiş, bu araçlar temizlendi.
0: Evet.
1: Muhtemelen temizlenmiş olabilir. Yani herhangi bir, eğer Gülistan Doku bu araçlarda olup olmadığını şu an bilmiyoruz tabii ki de. Şu an için
0: iddialar üzerine.
1: Tabii. O araçlarda olup olmadığını, temizlik yapılıp yapılmadığı da tespit edilebiliyor. Bu da nedir? Kimyasal araştırmalarla. O kimyasal araştırmalar ne? Eğer bu araçlarda bir temizlik yapıldıysa o luminol inceleme ve ultraviyole ışınlarla birlikte o araçlarda temizlik yapıldığını gösteren kimyasal bulgulara ulaşılabilir.
0: Yani hiçbir şey gizli kalmaz.
1: Hiçbir şey gizli kalmaz. Kan izi varsa o kan izleri ortaya çıkarılır vesaire. Ancak belirttiğimiz üzere şunu da altını çizelim. Bu araçlarda oldu ya da var ya da yok diyemiyoruz. Kesin. Çünkü incelenecek, kriminal daireden bir sonuç çıkacak. O örnekler ne olacak Gökhan? Alınan, eğer bulunan bir örnekler varsa Gülistan Doku'nun anne ve babasındaki DNA'larla eşleştirilecek. Gülistan'a ait olup olmadığı da ortaya çıkmış
0: daha
1: olacak.
0: Daha bir netliğe kavuşma ihtimali olabilir sürecin gibi duruyor.
1: Kesinlikle.
0: Ramazan, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir başka haberimiz daha var. Onu hemen ekranlara getireceğiz. İzmir'e gideceğiz. İzmir'in Torbalı ilçesinde şantiyede yanmış bir kadın cesedi bulundu. Olayın failinin ifadesi ise akıl donduran cinstendi. Çünkü gözaltına alınan cinayet zanlısı öksürdüğü için sırtına vurduğu kadının başını çarparak öldüğünü ileri sürdü. Haberimize bakalım, ardından da detaylandıralım.
2: Yaşlı kadını öldürüp cesedi yakan cinayet şüphelisinin ifadesi pes dedirtti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen Dilek D. gözaltına alındı. Kadını öldürdüğü ortaya çıkan Dilek D. cinayet iddialarını reddetti.
3: Emine Dönmez annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi. Sonrasında panikleyip cesedi yaktım.
2: Emine Dönmez'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilek D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: akıl almaz bir ifade. Öksürüyordu, sırtına vurdum, düştü, başına vurdu, öldü. Peki neden ceset yakıldı o zaman?
1: Yani yardım etmek istediğini anlıyoruz ilk etapta ifadesine göre. Yani öksürüğün gitmesi için sırtına vurduğunu, fakat daha sonraki süreçte ise iş bir vahşete dönmüş durumda. Ancak burada tamamıyla artık hani bizim üzerine yorum yapabileceğimiz konu, tutuklanan şüphelinin ifadesini adli tıp raporu doğrulayacak mı, doğrulamayacak mı? Çünkü bir vücut bütünlüğü bozulduğu için otopsiden gelecek delici ya da ateşleyici bir silahla mı hayatını kaybetti, yoksa beyanlığındaki gibi tutuklanan kişinin bir başını çarpmasıyla bir darpla mı hayatını kaybetti? Otopsiden gelecek rapor ifadelerin karşılaştırıldığında ortaya çıkacaktır. Ancak hani senin de belirttiğin üzere yani bir vefat olduysa ortadan yok etmek için mi böyle bir yakıyorsunuz? Ancak gerçekten de üzücü bir haber Gökhan.
0: Ne yazık ki çarpıcı, akıl almaz haberlerden biri hep diyoruz o ifadeyi. Kesinlikle. Kullandınız. Şimdi bir başka haberimiz var, onu ekranlara getirip uyuşturucuyla mücadele, zehir tacirleriyle mücadelenin detaylarına bakacağız ama bu kadar da olmaz dedirten yöntemler karşımıza çıkıyor. Şimdi ona, o habere hemen bakalım. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri başarılı bir operasyon daha imza attı. Uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan firarinin saklandığı eve bir baskın yapıldı. Aramada zehir tacirlerinin kullanmış olduğu bir yöntemse şaşkınlığa neden oldu. Peki neydi o yöntem? Bakalım, ardından da konuşacağız.
2: Uyuşturucudan kek yapan şebeke çökertildi. İstanbul Narkotik Şube ekipleri 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve solunum cihazına bağlı yaşayan KUA hastası hükümlünün Güngören'de saklandığını tespit etti. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada uyuşturucu içeren çok sayıda kek bulundu. Ayrıca 1 kilo 422 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.
0: Akıl almaz yöntemler diyoruz ya, bu da onlardan biri. Dışarıdan evet, baktığımızda kek ama aslında içi uyuşturucu dolu.
1: Ya bunu zehir tacirleri zaman zaman farklı yöntemlerle uyguluyorlar. Özellikle yurt dışı havalimanı geçişlerinde vesaire, o bölgede bazen elbiselerin üzerine ya da daha önce bazı örneklerde gördük. Hı-hı. Kağıtların içerisine bile uyuşturucuyu enjekte, evet, edip daha sonra onu o zeminden temizleyerek, yani elbiselerin, kıyafetlerin üzerine,
0: onun üzerine bile yüklendiği
1: örnekler
0: oldu var.
1: Burada da yine muhtemelen bir şırınga yöntemiyle bu yiyeceklerin üzerine sindirilmiş uyuşturucudan bahsediyoruz. Ama burada tabii ki de polis ekiplerinin şu dikkat ettiği nokta şu önemli. Burada doğal bir kek ya da ocakta pişirilmiş bir kek olarak algılanıp bakılmayabilirdi. Ancak dikkatleri, evet, sayesinde bu uyuşturucu olan keklerde ele geçirilmiş. Peki bunlar bir kişinin kendi tüketeceği için bir paket gibi mi duruyor? Hı hı. Sayısı çok fazla, muhtemelen ticari bir amaçla bunun ticareti yapılacaktı anladığımız
0: dışarıdan
1: üzere.
0: Dışarıdan baktığınızda gayet masum kekler gibi duruyor ama aslında bir insanın hayatını karartacak bütün
1: aynen
0: şeyler.
1: Aynen öyle. Hani şunu diyoruz ya çocuklarımıza, dışarıdaki herkese, yani kapalı olmayan açık yiyecek içecekleri tabii ki çok dikkat edilmesi kaydıyla, bu ayrı. Bu da o örneklerden bir tanesi. Ancak dikkatli bir çalışmayla ele geçirilmiş. Başka örneklerinde de polise yakalanmamak için ya da jandarma ekiplerine, polise yakalanmamak için bu tür yöntemleri zaman zaman kullanıyorlar. Neyse ki burada ekiplerin dikkati sayesinde de bu fark edilmiş. Şöyle baktığın zaman Gökhan, gerçekten de hani fırından çıkarılıp servis edilecek bir düzende hazırlanmış gibi. Ya da bunlar paketleri açılıp, evet, üzerine enjekte edilerek yapılmış da olabilir. Yani normal evde pişirildiği görüntüsü de var mı yok mu tam onu bilemiyoruz ama evet, satışa hazır bir halde duruyor gibi.
0: Ticareti yapılacak şekilde zehir tacirlerin bir oyun daha bozuldu. Ramazan Almaçayır, çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: yayınımıza katıldığın
1: ederim.
0: İçin sana kolaylıklar diyeyim. Yoğun bir gün seni bekliyor olacak. Sana iyi çalışmalar dileyeceğiz. Şimdi bir başka haberle. Geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik. Marmaris Belediyesi bakım maliyetlerini gerekçe göstererek ilçedeki tek yarı olimpik havuzu kapatmış. Lisanslı yüzücüler de mağdur edilmişti. Hatta lisanslı yüzücüler su olmayan havuzda antrenman yapmak zorunda kalmıştı. O görüntülerin ortaya çıkması üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. İlçeye portatif bir havuz

0: yapıldı.
1: Beton üzerine kulaç atan sporcuların çaresizliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı duyarsız kalmadı.
2: Çok teşekkür ederim havuzu sağladıkları için.
1: CHP'li Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik yüzme havuzunu bakım maliyetini gerekçe göstererek kapattı. Yüzme şampiyonaları ve milli takım seçmelerine hazırlanan 300 sporcu havuzsuz kaldı. Yüzücüler antrenmanlarını boş havuzda yapmaya başladı. Sporcuların sesine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşk'ın bakın talimatıyla ilçeye 20 metre uzunluğunda portatif havuz kuruldu. Havuz bakan bakın gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu.
3: Sayın Bakanımızın talimatlarıyla geçici de olsa öğrencilerimizi ve sporcularımızı mağdur etmeyecek portatif yüzme havuzumuzu yaptık. Bu havuz bir eğitim havuzudur. Yaz döneminde en azından öğrencilerimizin ve sporcularımızın mağdur olmaması, antrenman yapabilmesi için onlara bir imkan sağlayacaktır.
1: Hem sporcular hem de aileleri sevindi.
4: Ortacıya gidip gelmek çok zor oluyordu. Okulları var çünkü çocukların ve hepsinin ders saatleri farklı, okula giriş çıkış saatleri farklı. Toparlanıp gitmek çok zor oluyordu.
5: Havuzumuz için çok teşekkür ederiz. Artık antrenman yapma imkanımız oldu.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı ilçeye kalıcı olimpik yüzme havuzu inşa edilmesi için çalışmalara başladı.
6: Şimdi hasat zamanı diyoruz. Gaziantep'e kameralarımızı çevireceğiz çünkü sarımsak hasadı başladı. Son durum nedir? Mehmet Keşkel bizi bekliyor. Mehmet günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Söz hemen İstanbul'dan sana bırakıyorum.
7: Teşekkürler Gökhan Kurt. Türkiye'de iki önemli sarımsak üretim merkezi var. Biri Kastamonu Taşköprü ilçesi, diğeri Gaziantep'in Araban ilçesi. Araban ilçesinde sarımsak hasadı başladı. Taşköprü'de de Temmuz ayında başlayacak. Bizler şu anda Araban'daki 50 bin dönümlük alandayız. Aslında bulunduğumuz noktada Araban Ovası'nda 50 bin dönümlük alanda sarımsak ekildi ve yoğun da bir mesai var. Sabah erken saatlerde başlıyor çiftçiler bu noktada sarımsak hasat etmeye. Ben hemen yayın konuğumla konuşacağım. Mustafa Korkmaz bizimle birlikte. Çiftçi kendisi. Kolay gelsin diyelim
8: sağ öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim.
7: Nasıl gidiyor mesai? Yoğun gidiyor.
8: Mesai yoğun gidiyor, evet. Mesaimiz başladı. Sezonumuz başladı. Yani verimimiz de güzel. Mevsimlik işçilerimiz gelmiş zaten. Diyarbakır'dan, işte Adıyaman'dan, Urfa'dan, ondan sonra Gaziantep'ten. Sezonumuz açıldı.
7: Yüzlerce işçi var. Kamera aynen, şimdi diğer tarafı gösterir.
8: Yüzlerce işçi var aynen.
7: Sabah kaçta başlıyor mesai?
8: Sabah saat 7'de başlar. Saat 5'te akşam 5'te de biter mesaisi.
7: Peki Avrupa Birliği tarafından tescilli şimdi Araban sarımsağı, evet. Coğrafi işareti de var. Neden bu kadar ön planda?
8: Şimdi bu bizim Anadolu toprağında yetişir. Gördüğünüz gibi zaten aromasıyla, kalitesiyle gerçekten yani mükemmel Avrupa tescilini almış sizin dediğiniz gibi. Çok güzel, çok kaliteli.
7: Aromasından dolayı.
8: Aromasından dolayı. Tabii bizim bu toprakta yetiştiği için.
7: Havası, güneşi.
8: Havası, suyu, iklimi, ondan sonra hani şimdi bir de öyle bir şey diyelim Mehmet Bey. Şimdi Çin'den de sarımsak geliyor. Çin'de nasıl sarımsak yetişir?
7: Onu bilmiyoruz.
8: Evet, onu bilmiyoruz.
7: Şimdi bakın şartlarını buradaki sarımsağı gösterelim şöyle. Evet. Taşköprü sarımsağından farklı çünkü bunlar daha büyük oluyor. Evet. Ve ayrıca Araban'da bununla kebap da yapılıyor.
8: Kebabı da yapılıyor. Şimdi dediğim gibi zaten şimdi bizim Anadolu toprağında en kaliteli Avrupa tescili olan sarımsağımız gerçekten mükemmel bir sarımsak. Aromasıyla, kalitesiyle, raf ömrüyle mükemmel bir sarımsak. Şimdi bazı arkadaşlarımız Çin'den tavsiye etti ama o Çin'deki hangi şartlarla yetişiyor, nerede yetiştiğini bilemiyoruz.
7: Evet, onları bilmiyoruz ama o yüzden ama Anadolu toprağında yetişen sarımsağı tercih etmek her zaman önemli.
8: Mallarımız belli zaten.
7: Şimdi nasıl söküldüğünü de soracağım. Burada önce bir traktör geçiyor aynı Mustafa o. Bey.
8: Aynı.
7: Sonrasında işçiler buradan söküyorlar.
8: İşçiler de bunun toprağını düşürürler.
7: Sirkeleme mi deniliyor buna?
8: Sirkeleme derler buna. Toprağını düşürüyoruz. Toprağını düşürdükten sonra, kuruduktan sonra bunu el demeti dediğimiz, tabii siparişine göre. Siparişine göre bazı arkadaşlar el demeti ister, bazıları makas kesik, paket dediğimiz o şekil ister. Bütün şubelerimize gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz.
7: Çok teşekkür ederiz.
8: Ben teşekkür ederim.
7: Evet, Gaziantep Araban Ovası'nda toplanan sarımsak Türkiye'nin dört bir tarafına buradan gönderiliyor. Burada söküm işlemi yapılıyor. Toprağı sirkelendikten sonra kuruması için bir

0: müddet tarlada bırakılıyor. Ardından da el bağı demetler halinde buradan Türkiye'nin dört bir tarafına sarımsak gönderiliyor diyelim. Söz tekrar sarımsak hasadından İstanbul'a merkeze bırakalım.
1: Meme Serek ve konuğuna notları için teşekkür ederim. Avrupa'da futbolun kalbi bu akşam İstanbul'da atıyor. Aston Villa ve Freiburg bugün Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu haberle de Sabah Ajansı'nı tamamlıyoruz.
2: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
9: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: derin dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü.

0: MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pulux

0: %100 oran vergi avantajı sağlayın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
15: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
16: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türk.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 30

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
14: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: A Haber Radyo canlı yayın.
16: Nedir son durum? Seni dinleyelim.
17: Johnson Elvacı aslında yılbaşından beri neredeyse her ay bir veya iki lider geliyor. Avrupa liderleri birçoğu geldi. Artık şimdi küresel güçler Pekin'de buluşuyor. Trump'tan sonra Putin bu sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir törenle karşılandı. Xi Jinping çok samimi, sıcak, içten bir şekilde karşıladı Putin'i. Saat 10 sonrasında Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda ikili görüşmeler başladı ve ilk mesaj Orta Doğu

0: oldu. Aslında biz biraz daha ekonomik ağırlıklı ve dostane ilişkilere dair mesajlar bekliyorduk. Çok kitabın ortasından konuştu iki lider de ve Xi Jinping şu mesajı verdi. Orta Doğu ve Körfez bölgesinde durumun savaş ve barış arasında kritik bir noktada olduğunu belirtti. Savaşın acilen durdurulması gerektiğini ve özellikle barış görüşmelerinde ısrarcı olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Şi savaşların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinin enerji arzının istikrarını korumaya, sanayi zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamaya ve küresel ticaret düzeninin muhafaza edilmesine olumlu katkı sunacağını söyledi. Kendisinin daha önce ortaya koyduğu dört maddelik vizyonu hatırlattı Xi Jinping. Orta Doğu'da barış ve istikrarı korumaya yönelik tutumlarının değişmediğini ve uluslararası toplumda görüş birliği oluşturmayı, gerilimi azaltmayı, savaşı sona erdirerek barışı tesis etmeyi acilen hayata geçirmeleri gerektiğini de vurguladı. Putin de aynı şekilde bu mesajların altını çizdi. Zaten Trump önceki gün ziyaretinde analistler şunu yorumluyordu. Artık Çin'de ihracatçılar vergilerden, gümrük tarifelerinden değil, bir an önce Hürmüz kilidinin açılmasından yana olduğunu belirtiyorlar. Çünkü lojistik süreleri 50 gün en az oldu. Navlun fiyatları arttı. Çinli ihracatçılar bir süre zararına satıyordu müşterileri tutmak için ama artık onlar da zam yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla iki liderin burada verdiği Orta Doğu mesajı oldukça kritik. Washington'ın, Moskova'nın, Pekin'in bu ay içerisinde yaptığı bu diplomasi hamleleri aslında yeni düzende küresel dengelerin konumunu belirliyor. Pekin'de bu dengeleri çok net bir şekilde okuyoruz. Trump'ın Pekin ziyaretinde artık Amerika'nın elinin zayıfladığını uzmanlar okuyor. Çin'in artık küresel düzende daha çok ön plana çıktığı ve istikrar anlamında Asya blokunun artık perçinlendiği yönünde yorumlar vardı. Bakalım Putin bugün hangi mesajları verecek? Günün ilerleyen saatlerinde daha önemli ayrıntıları aktarmak için burada bekliyor olacağız. Cansın Elvacı.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yine konuşuruz. Putin'in de açıklamaları önemli. Görüşmeler olumlu geçti diyor. Rusya-Çin ortaklığı örnek teşkil ediyor açıklamasını yaptı. Çin-Rusya ilişkileri daha fazla ilerleme, daha fazla gelişimin yaşandığı yeni bir aşamaya girdi. Genelde ikili ilişkilere ilişkin. Amacımız Rusya ve Çin halkının refahıdır gibi açıklamalar yapmış durumda. Tabii güven temeline özellikle vurgu yapıyor Putin. Bu da önemli. Şimdi bir yandan da İran'a yönelik açıklamalarda bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump gündemimizde tabii ki. Tam vuracaktım, bir saat mesafedeydim. Üç ülke bana dur dedi. Sonra bazı gazetelerde mesela Wall Street Journal'da Körfez ülkelerinin bundan haberi bile yoktu yorumları yapıldı, haberleri yapıldı. Trump Tahran'la farklı kanallar üzerinden temaslı olduklarını yine belirtiyor ve anlaşmazsak bugün yarın vuracağız ifadelerini kullanıyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına da vurgu yapıyor Trump. Savaş çok hızlı bir şekilde bitecek ifadelerini kullanıyor. Bir yandan savaş gündemine bakarız. Bir yandan Meftun hazırsan ona da gidebilirim. Değilsen savaşla devam edeyim. Peki, Trump'ın söylemlerine bir bakalım.
2: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
3: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
2: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
2: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
3: Trump saldırı kararını

0: kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediğini yineledi.
1: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim, anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim.
0: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını ileri süren Trump, anlaşamazsak vuracağız ifadesini kullandı.
1: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında ama her halükarda çok yakında.
0: Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha kameralar karşısına geçti, ABD Kongresi'nin yıllık pikniğinde konuştu. İran savaşı çok hızlı bitecek dedi.
1: Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Anlaşma yapmak için çok istekliler. Bu durumdan bıktılar. Birileri bir şeyler yapmalıydı ve bu olacak, hem de çok hızlı bir şekilde.
0: ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
1: Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Ve harika bir iş çıkardık. Ve bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Onların nükleer silahı olmayacak. Ve umarım bunu çok güzel bir şekilde halledeceğiz.
2: Şimdi son dakika bilgisi önemli. Elimizde sınırlı bilgi var, onu söyleyeyim. Geçmiş olsun diyelim. Olumsuz bir bilgi almadığımızı şu an itibariyle söyleyeyim. Malatya'da hissedilen ve çevre illerde de hissedilen bir deprem olduğu bilgisi var. Kandilli'den şu an bir paylaşım var. 5,6 büyüklüğünde 4,4 kilometre derinlikte gösteriyor. Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildiği bilgisi var. Şimdi Malatya deyince biliyorsunuz asrın felaketinin yaşandığı illerden bir tanesi. Kıymetli hocam hazır. Profesör Doktor Şükrü Ersoy hocam bizimle birlikte. Hocam günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi o bölgeden deprem haberi gelince çok uzun bir süre artçıları yaşadılar ama insan bir tedirgin oluyor. Öncelikle bu bize ne ifade eder klasik sorusuyla başlayayım.
3: Şöyle ki bu depremin yerine bakıyorum. Doğu Anadolu fay üzerinde değil. Yani 2020 Elazığ depreminin olduğu Doğu Anadolu fay üzerinde değil. Malatya fayının üzerinde de değil. Battalgazi civarında Karakaya Barajı'nın güneyinde bir yerde görünüyor merkez üssü. Malatya şöyle bir özelliği var. Fayların kesiştiği bir kavşak noktasında. Dolayısıyla 2023 depremlerinden sonra bu bölgede çok sayıda deprem oldu ve halen oluyor. Buradaki merkez üstüne bakıldığında burada ana faylar görünmüyor. Mutlaka bir fay üzerinde geliştiği kesin ama harita üzerine, yani diri fay haritası üzerine baktığımızda burada çok büyük bir deprem edebilecek bir fay görünmüyor. Sanıyorum bu bölgenin tali fayları, ikinci fayları üzerinde gelişmiş olabilir. Ama Malatya'nın özelliği dediğim gibi 2023'ten beri çok artçı deprem üretti. Bu artçıya benzemiyor, müstakil bir depreme benziyor. Yani bağımsız bir depreme benziyor. Bundan sonra meydana gelebilecek depremleri de izlememiz şart.
2: Şimdi bölgeden muhabir arkadaşlarım da hocam bilgiler atıyorlar bir yandan. Onlar da sahadalar. Halil İbrahim Uğur da bana şimdi bir mesaj atmış. Bu arada AFAD da açıklamayı yapmış. 5.6 derinlik 7.03 kilometre. Sabah saat 9'da meydana geliyor deprem. Şimdi sizin söylediğiniz önemli, bir müstakil deprem olması, bir artçı olmaması, başı başına bir deprem olduğunu söylüyorsunuz. Doğu Anadolu fay hattında değil, Malatya hattında değil dediniz yerine bakınca. Evet. Çok büyük bir deprem üretebilecek potansiyelde olmamasını söylemeniz içimizi rahatlatan. Ama bu çok büyük depremden kastınız. Mesela bu depremin ardından, bu müstakil 5,6'nın ardından en yüksek kaç şiddetinde deprem meydana gelir? İlk sorum olsun. İkincisi de hocam, derinlik 7 kilometre olduğu için herhalde bu kadar fazla hissedildi değil mi?
3: Haklısınız. Sığ olması onun daha çok hissedilmesini getiriyor. Fakat 5.6 da çok da küçümsenecek bir deprem değil. Şöyle ki kırsal kesimde, özellikle yapı stoklarının kötü olduğu kısımlarda 5.6 bazı hasarlar meydana getirmiş olabilir. Yani çünkü deprem enerjisi bakımından çok çok zayıf bir deprem değil. Maalesef ülkemizde 5.5'a varan depremlerde Özellikle Doğu Anadolu kesimde bazı

0: hasarlar meydana gelebiliyor. Sanıyorum bunu ilerleyen saatler içerisinde yetkililer açıklayacaktır. Valilik olsun, AFAD açıklamaları olsun. 1-2 saat içinde bu belli olur. Gündüz vakti olduğu için tespitler daha kolay olacaktır.
1: Şimdi hocam tabii sabah 9 okul, iş tam o saatler, herkesin de uyanık olduğu saatler, çok fazla hissedildiği bilgisi en azından bize işte arkadaşlarımın ailelerinin mesela Meftun'un ailesinin evinden çıktığını biliyoruz şu an. O kadar hissedilmiş durumda. Siz derinliğe bağladınız bunu. Bu müstakil depremin küçümsenmeyecek olduğunu da söylediniz, 5,6 büyüklüğünde olmasının. Bölge halkı tabii ki şu an gelecek haberi bekliyor. Yani ne olabilir? Ne, artçılar devam eder mi? Bu olağan mıdır? Olması iyi midir? Kötü müdür? Bu sorular akıldadır. Buna ne dersiniz?
0: 5.6'nın elbette artçıları olacaktır. Yani hatta 4'e çıkacak kadar büyüklükte artçılar olabilir. Ve bu 1-2 gün devam edebilir. Tamamen 5.6'dan sonra bu enerjinin sönümlenmesini beklemek yanlış olur. Ama haritaya baktığım zaman bu bölgede, yani depremin olduğu merkez üstünde, çevresinde büyük deprem oluşturacak bir fay göremiyorum. Yani mevcut haritaya göre konuşuyorum. Dolayısıyla sanıyorum bu depremden sonra enerji sönümlenebilir. Birkaç daha küçük depremden sonra enerjinin sönümlenmesi olanaklı görünüyor.
1: Peki hocam, bölge için mesela Doğu Anadolu fay hattı üzerinde, Malatya hattı üzerinde değil dediniz. Tamamen bilmediğim için soruyorum. Muhtemelen merak edilir. Bu tetiklemeyi hep merak ederiz ya biz. Onu, evet. O fay hattını tetikler mi, bunu tetikler mi diye sorarız hep size. Böyle bir riski beraberinde getirir mi?
0: Bölge için genel olarak konuşursak elbette mesela 2023 Çardak depremi meydana geldikten sonra doğuya doğru uzantısında, yani Nurhak'la Çilikan arasındaki bir fay uzantısı orası için endişe duyulmuştu. Fakat bu merkez üssüyle orası biraz uzak. Yani bölgenin bir genel depremselliği açısından bir şeyler söylenebilir ama bu depremin onu tetiklemesi çok uygun görünmüyor. Başta söylediğim gibi Malatya aslında enteresan bir yer. Büyük barajların olduğu ve büyük fayların olduğu kavşak noktasında. Dolayısıyla burada bitmek tükenmeyen bir artçı yaşanmıştı 2023'ten bu yana. Bu 5.6 büyüklüğündeki deprem de bunlardan bir tanesi olabilir. Ama bu depremden sonra daha büyük bir deprem olur diyeceğim, yakınında bir fay yok. Yani hemen yakınında bir fay göremiyorum. Dolayısıyla bu küçük bir fay üzerinde meydana gelen bir enerji boşalımı şeklinde yorumlanabilir.
1: Teşekkür ediyorum. Konuşmaya devam edeceğiz. Sizi birazcık bekletip bölgeye gideyim. Bölgeden de bilgiler alayım. Arkadaşım Barış Türel hazır. Bizi bekliyor. Malatya'da depremin yaşandığı noktada. Barış, geçmiş olsun. Günaydın. Hoş geldin yayına. Öncelikle nedir? Bir panik havası var mı? İzlenimin ne? Sen neredeydin? Nasıl hissettin?
2: Cansel Bacı, sokakta şu anda panik havasının olduğunu gösterebilirim ve söyleyebilirim. Hemen şöyle ekranımı çevirmeye çalışacağım. Bakın, burası Malatya merkez. Tabii şu an itibariyle vatandaşlar sokakta. Çok aslında sarsıntılı bir depremdi, şiddetli bir depremdi ki 5,6 şiddetinde olduğu da açıklandı. Saat 9'da meydana geldi bu deprem. Battalgazi merkez üstüydü. Yerinde 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ben evdeydim o sırada ve o deprem gerçekten çok sarsıntılıydı. Hemen apartman sakinleriyle birlikte kendimizi dışarı attık ve gerçekten çok büyük bir korkuydu. Çok büyük bir panikti. 5,6 şiddetindeki deprem yani 20-25 saniye kadar da sürdü diyebilirim. Özellikle o sürme esnasında apartmanda bağırışmaları duydum ve gerçekten bir kez daha aklım 6 Şubat'taki o feci depreme gitti, o asrın felaketine gitti. Bakın şu anda da Malatya'da özellikle Battalgazi noktasında, Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde çok büyük bir panik hakim olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar kendilerini dışarıya attığı o korku ve panikle birlikte yine bekleyen vatandaşları görüyorsunuz. Bir kez daha hatırlatayım, 5,6 büyüklüğünde bir depremdi ki sadece Malatya'da değil birçok ilde hissedildi o deprem. Ve gerçekten şu anda Adıyaman'da, Gaziantep'te dahi arkadaşlarım bizim aslında birlikte olduğumuz bir iletişim grubuna mesaj yazıyorlar ve onlar o sarsıntıyı orada da hissetmiş vaziyetteler. Bakın burası Malatya merkez ve vatandaşları görüyorsunuz. Hemen deprem olur olmaz telefonlara sarıldılar. Kimisi akrabalarını aradı. Kimisi en güvenli aslında yer olan böyle arabaların içine geçti. Şu an itibariyle de tabii buradaki o panikli bekleyiş, panik havası devam ediyor. Yakınlarından bir haber alabilmek adına da hemen telefonlara sarıldı. Dediğim gibi vatandaşlar tabii asrın felaketini yaşamış, yeni yeni toparlanmaya çalışan bir il Malatya. Bu kapsamda hem o tramvayı hem o psikolojiyi atlatmaya çalışırken bir yandan da maalesef bu tür büyüklükteki depremler gerçekten Malatyalıları oldukça korkutuyor diyebiliriz. Her deprem sonrası şu büyük korku var: daha büyük bir deprem olacak mı? Daha şiddetlisi yaşanacak mı şeklinde. İşte bu korkuyla vatandaşlar kendilerini dışarıya attılar. Şu an itibariyle de görüyorsunuz trafik de arttı. Şu saat itibariyle özellikle bu noktada çok fazla trafik yoktu normal günlerde, ama şu an itibariyle dediğim gibi burada da trafik artmış vaziyette. Şöyle gösterelim, bakın vatandaşlar bekliyorlar. Özellikle güvenli alanlarda şu anda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Görüyorsunuz bu alan hiçbir apartmanın, hiçbir binanın olmadığı bir alan ve onlar da orada beklemeye devam ediyorlar. Herhangi bir artçı sarsıntı olabilir mi? Tabii bu noktada uzmanların görüşleri çok önemli. Onlar da aslında Malatya'da büyük bir deprem olmayacağını söylüyorlardı. Ama 5,6 şiddetindeki bu depremde bir kez daha Malatyalıları korkuttu. Malatya çok karışık bir fay zonuna sahip olan illerden biri. Birçok fay bulunuyor. Özellikle biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezli meydana gelen o depremler, tabii şunu ifade edeyim, Malatya'yı yakından etkilemişti. Bu şekilde bir kez daha bu deprem yaşandı ve deprem kendini hatırlattı diyebiliriz.
1: Şimdi sana bir şey soracağım. Söylediğin şey çok önemli. Aslında orada enkazlar kaldırıldı ama Barış'la bağlantımız mı kesildi? Peki birazdan tekrar bağlayalım. Şimdi Barış'ın söylediği çok önemli. Orada kaldırılan enkazlardan sonra insanların o psikolojik durumunun iyileşme sürecinin çok uzun olacağını zaten konuşmuştuk. Çünkü yaşananı ancak onlar bilir. O asrın felaketi denilen depremi yaşamayan bilemez. O yüzden onlar en ufak bir koltuk sallantısında bile o güne gidiyorlar haliyle. Çünkü evleri, yuvaları yıkıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yakınlarını kaybetti. O yüzden bölgede olması ayrı bir hassasiyet. Bu arada telefonuma muhabir arkadaşlarım mesaj yağdırıyor. Bir yandan Elazığ'dan muhabir arkadaşım Fırat yazıyor. Elazığ'da çok kötü hissettik, hepimiz hissettik. Sokağa çıkanlar var diyor. Adana'dan Ali İbrahim yazıyor. Yine burada da hissedildi diyor. Özellikle yüksek kattakiler çok fazla hissettiler. Evden dışarı çıktılar diyor. Adana'da da hissedilmiş durumda. Şimdi bölgeden de haberler gelmeye devam ediyor. Biraz sonra Barış'ın bulunduğu yere yine gideriz. Ama hocam siz hep uyarırsınız, dersiniz ki deprem bizim gerçeğimiz, bununla yaşamayı öğreneceğiz. Özellikle binalar, zemin konusunda hep uyarılarınız var ama Barış bir şey söyledi. Haliyle ben hak veriyorum, o paniği yaşadığım için, bildiğim için insanlara. O telefona sarılma mevzusu da bir yandan tabii herkes iletişim sağlayamıyor belirli sorunlar yüzünden. Şimdi vatandaşlar panik halinde gördüğümüz kadarıyla. Trafik artıyor, sokağa çıkmış durumdalar. Önce onlara gerekli uyarıları ben sizin yapmanızı rica edeceğim. En azından bilinse de o anlarda hatırlanmıyor bunlar, hatırlatmak adına.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de o konuda konuşmak istiyordum. Özellikle tüm vatandaşların telefonlara sarılıyor olması çok yanlış bir davranış şekli. Çünkü hiçbir GSM operatörlüğü bu şeyi kaldırmaz. Sürekli telefon etmeyi kaldırmaz. Şebekeler kilitlenir. O yüzden lütfen vatandaşlarımız mesajla, WhatsApp üzerinden ya da diğer hatlar üzerinden mesajla haberleşmelerini tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Bu müdahale ekiplerinin işini de kolaylaştırır. Çünkü şu anda birbirleriyle haberleşmek zorunda olan yetkililerin telefon kilitlendiği takdirde haberleşmesi de kilitlenebilir. O yüzden vatandaşlar lütfen WhatsApp mesajlarını ya da diğer kararları kullanarak mesajlaşması evet. gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi 5.6 elbette muhabir arkadaşımızın söylediği gibi çok hafif bir deprem değil. Vatandaşların bir süre belki rahatlamak için sokakta olup ama evin önünde değil başlarına bir şey düşebilir. Daha sakin park alanlarında şöyle birazcık bekleyebilirler. O evet. endişelerini, korkularını atabilirler üzerlerinden. Ama bu demek değil de işte sokağa çıkın ardından büyük bir deprem gelecektir. Hı-hı. Mesajı değildir. Lütfen bunu da yanlış anlamasınlar. Bu önemli çünkü. Bazen işte çocuklar olan anneler ya da aileler çok endişe duyabiliyorlar. Bu takdirde birazcık sokağa çıkabilirler. Ama bunların tamamı evin sağlamlığı konusunda düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor. Yani bu tür depremler olmadan önce biz zaten evimizi bir uzmana gösterip depremlere dayanıklı mı değil evet. mi güvenli mi diye göstermemiz gerekiyor. Deprem anlarında bunu yapma şansımız yok.
1: Şimdi bu asıl felaketinin yaşandığı 11 ilde onun geneline baktığımızda yani Doğu Anadolu fay hattının geneline baktığımızda peki şunu söyleyebiliyor musunuz bu işin uzmanı olarak? Yani bu büyük iki deprem yaşandı ve burada kırılma oldu, enerji boşaldı. Burada artık bir daha bu yakın süreçte büyük bir deprem yaşama ihtimalimiz yok denilebilir mi şu an?
0: Biraz önce söylediğim gibi Malatya özellikle fayların kavşağı üzerinde bulunduğu için 2023 depremlerini oluşturan fay kısmı rahatladı ama çevrede yine başka faylar var. Dolayısıyla oralar da enerji yüklenmiş olabilir. Bölgenin tamamen depremsiz olabileceğini söylemek çok iddialı bir yaklaşım olur. Hı hı. Ama 2023 depremin olduğu 300 kilometrelik bir alanda yani Hatay'dan işte Malatya'ya kadar olan bu bölüm içerisinde bir deprem olmayacaktır. O garanti. Ama çevredeki mesela bu depremin olduğu yer gibi yerlerde ya da Malatya fayının ya da biraz daha güneydeki fayların ya da biraz daha kuzeydeki 7 su fayı gibi bölgeler için konuşmuyoruz. Bu buralar için bir rahatlama değil. Sadece Malatya özelinde konuştuğumuzda işte bu tür depremleri üretecek küçük faylar var.
1: Evet.
0: Sanıyorum onlar üzerinde gelişen hı hı. bir deprem diye düşünüyorum. Ama merkez üssünün tam doğru olduğunu kabul ederek bunu söylüyorum. Hı hı. Yoksa bunu belki bir artçı deprem içine de sokabiliriz. Çünkü Doğu Anadolu fayına güneyde çok yakın. Oldukça yakın. Hı. Acaba onun bir artçısı mı diye de düşünebiliriz. Bazen çünkü merkez üstlerinde hafif sapmalar oluyor. O sapmalar yorumları biraz değiştirebiliyor. Ben şu anda bilgisayar açık, önümde harita var.
1: Evet.
0: Fayları görüyorum.
1: Evet.
0: Depremin olduğu yeri görüyorum. Ona göre yorumlar yapıyorum.
1: Peki hocam, bu arada AFAD'dan da yeni bir açıklama var, onu da iletelim. Televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz için de söyleyelim. Saat 9'da 5,6 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde Malatya'da bir deprem meydana geldiği haberini aldık ve çevre illerden hissedildiği haberini aldık. Bu depremin ardından AFAD'dan bir açıklama geldi. Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır açıklaması kuşkusuz beklediğimiz açıklama. Dileyelim ki saha taramasından sonra da böyle olsun. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız deniliyor. Bölgeye gidelim. Gazeteci Mehmet Türel bizi bekliyor Malatya'da yine. Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Nedir son durumunuz?
3: Evet, maalesef ki Malatya 6 Şubat'ta yaşadığı, Ardarda yaşadığı depremlerin korkusunu yeniden hatırladı. O günü yeniden hatırladı. Saatler sabah 9'u gösteriyordu. İnsanların kimileri evlerinde, kimileri iş yerindeydi, kimileri okul yolundaydı, kimileri okuldaydı. Maalesef ki çok şiddetli bir depremle sarsıldı Malatya. Bizler de evlerimizde, ofislerimizde yakalandık. Şu anda görüyorsunuz trafikteki yoğunlaşmayı, bir anda insanlar kendilerini sokağa attı. büyük bir panik havası hakim şu anda Malatya'da. Malatya 6 Şubat

0: depremlerinde çifte depremi iliklerine kadar yaşayan illerden birisiydi ve büyük bir yıkım olmuştu Malatya'da. Toparlandı, ayağa kalktı, insanlar memleketlerine döndü. Fakat bugün yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem, hemen bilgisini de sizlerle paylaşayım. Malatya'nın Battalgazi ilçesi Günümuş'a mahallesinde meydana geldi. Aslında burayla ilgili deprem uzmanlarının uyarıları vardı. Kırılmayan fay hatları olduğu söyleniyordu. Özellikle DAF, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Günümuş'a bölgesi bugünkü kırılmayla birlikte çok şiddetli bir deprem ortaya çıkardı diyebiliriz. Bu anlamda tabii aslında daha önceki 2020 yılındaki Sivrice depreminin kırılmayan kolları olarak da yorumlanabilir. Uzmanlar da bu yönde görüş belirtiyor. Sık sık işte şu anda Malatya'daki son durumu sizlerle paylaşıyoruz. Uykusunda yakalananlar, evlerinde kahvaltı sofrasında yakalananlar, okul yolunda yakalananlar, büyük bir panik havası var. Tabii Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nden ardı ardına uyarı yapılıyor. Lütfen sakin olalım. En azından araçlarımızla dışarı çıksak bile boş alanlarda bekleyelim yönünde uyarılar yapılıyor. Ama tabii depremi iki kez, büyük depremi iki kez iliklerine kadar yaşamış Malatya'da tabii bunu anlatabilmek çok da kolay olmayacak gibi. Malatyalılar deprem konusunda tabii daha tecrübeli ve yeri geldiğinde serin kanlı davranabiliyor. Büyük depremleri yaşamış bir şehir olarak. Şu anda Malatya'nın Battalgazi bölgesindeyiz. Büyük deprem sonrası kendilerini sokağa atan insanlar muhtemelen bahçelerine, boş alanlara ya da kendilerini korunaklı hissedecekleri noktalara taşıyorlar. Kameraman arkadaşım Turgut Yaman'la birlikte şu anda Malatya Battalgazi bölgesindeki ambiyansı sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Saatler sabah 9'u gösterirken büyük bir deprem ve hakikaten 6 Şubat'ı aratmayacak bir ses ve süre. 4.4 kilometre derinliği olduğu yine bilgisayarımıza ulaştı. 5.6 büyüklüğünde olduğu söyleniyor ama burada konuştuğumuz insanlardan birçoğu çok korktuğunu ve büyüklüğünün daha şiddetli olabileceğini ifade ediyor. Hemen yanımızda şöyle mikrofon uzatabileceğimiz bir vatandaşımız var. Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. İlgi alakanıza teşekkürler. Sağ olun.
0: Sallandık mı? Evde mi yakalandınız?
1: Evet, evde yakalandık ama.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
0: 6 Şubat'ı hatırladık. Maalesef hep birlikte.
1: Aynen.
0: Peki bir şey yok inşallah.
1: Yok, şu anda herhangi bir sıkıntımız yok.
0: Korku, panik hakimdi.
1: Evet. Başka da bir şey yoktu.
0: Daha mı büyüktü size göre? Az önce konuştuğumuz insanlar öyle diyordu ama.
1: 5.7 diyorlar ama sistemde bilmiyoruz. Daha fazlaydı ama.
0: Evet.
1: Tam söylemiyorlar.
0: Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hemen size de mikrofon uzatalım, geçmiş olsun.
2: Birinci depremde, 6 Şubat'ta yaşadığımız birinci depremdeki sesin aynısıydı. Hatta yani birkaç saniye sonra da tekrardan zaten ikinciyi vurunca daha beter bir panik haline geçti.
0: Ardarda iki deprem.
2: Tabii ardarda iki tane oldu. Yani 4.0 diye haberler yerin yüksekliğini söylüyor ama gerçekten bu 5.0 değil, 6'nın üstüydü.
0: Tabii vatandaşlarımız depremin büyüklüğünün daha büyük olabileceğini söylüyorlar. Haklı olarak daha yoğun hissedildi. Niye? Çünkü Battalgazi bölgesindeyiz. Burası depremin olduğu nokta. Günümuş'a da yakın bir nokta. Bundan dolayı yoğunluk daha derinden hissedilmiş, daha yani, çok hissedilmiş olabilir.
2: O birinci depremde hissettiğimiz sesin aynısıydı yine. Evet, aynı şekilde ürpertici bir ses vardı yine.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çocuklarımız da var burada. Sizler okul yolunda mıydınız, evde miydiniz?
3: Evdeydik, biz öğrenciyiz yani. Evet. O yüzden evdeydik biz.
0: Evet. Nasıl? Korktuk tabii değil mi doğal olarak?
4: Evet, evet. 6 Şubat'tan sonra artık korkmaya başladık bütün depremler.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş
4: sağ
0: olsun.
4: Abi.
0: İnşallah geçecek tabii.
4: İnşallah.
0: Sen neler hissettin?
4: Ya kısa sürdü ama fena salladı ama kısa uzun sürdü. O beni biraz korkuttu.
0: Yok. Daha sonra güvenli bir şekilde aşağı indiniz değil mi?
4: Evet.
0: Merdivenlerden aşağı indiniz.
4: Evet.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, Malatya'da insanların düşünceleri, görüşleri bu şekilde. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Turgut Yaman'la birlikte trafikteki yoğunluğu sizlere gösterelim. Tabii ister istemez bir panik havası oluşuyor. Battalgazi bölgesinde olduğumuz

0: söyledik. Burası depremin olduğu Gülümuşa mahallesine de yakın bir nokta. O yüzden burası depremi çok şiddetli bir şekilde hissetti. Kameraman arkadaşım da geziyoruz. Bakalım insanlarımızın da düşüncelerini alacağız. Tabii onların da hissiyatları önemli bizler için.
1: Evet geçmiş canım. Olsun. Çok çok geçmiş olsun. Malatya'mız gerçekten son büyük bir deprem geçirmiş oldu. Buna da şükür, Rabbime şükür. Yani şu anda yıkılan binalarımız yok ama millet panik içinde, zaten korku içindeler. Ama buna da çok şükür. Canımız sağ, sıhhatımız yerinde.
0: Evde miydiniz? Neredeydiniz?
1: Ben ofisteydim. Şaşmazlar Gayrimenkul'da ofisteydim.
0: Yakalandınız.
1: Ama yakalandık ama bugünkü depremin şiddeti şöyle, sarsılmaktan ziyade bir gürültüyle uyandık. Yani güm güm güm diye bir şeyle sarsıldık. Evet. Millet panik yaptı, görüyorsunuz. Vatandaşların hepsi sokakta, hepsi dışarı çıkmış bu vaziyette. Ama buna da şükür.
0: Da çok şükür. Peki geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. İnsanlarımıza mikrofonu uzatıyoruz. Onların da duygu düşüncelerini alıyoruz. 6 Şubat depremlerini, çifte depremi liklerine kadar yaşamış bir şehir Malatya. Bugün de hakikaten güne çok şiddetli bir depremle uyandı diyebiliriz. İşte trafikteki yoğunluğu görüyorsunuz. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Aslında Malatya deprem konusunda tecrübeli bir şehir. Malatya insanı. Neden? Sivrice depreminden sonra 2 büyük depremi yaşamış ve daha sonraki süreçlerde de 5,5-6'ya varacak depremleri de görmüş bir şehir. Aslında şu an trafikte bir yoğunluk olduğu görünse de gözükse de bu tek taraflı bir yoğunluk, öyle diyelim. Tek taraflı bir yoğunluk yukarı doğru, yani Malatya'nın merkezine doğru oluşan bir yoğunluk. Yukarıdan aşağı doğru gelen, şu anda sol taraf, sizin solunuza düşen kısımsa Malatya'nın hemen altına, yani Battalgazi eski Malatya bölgesine giden yol. Dolayısıyla kontrollü bir yoğunluk var. Kontrollü bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz.
2: Peki.
0: Şu anda tabii insanlarımız sitelerin bahçesinde, yollarda o panik durumunu atlatmaya çalışıyorlar. O panikten kurtulmaya çalışıyorlar.
2: Mehmet Türay, çok teşekkür ediyorum. Biraz soluklandırayım. Tekrar geçmiş olsun. Yine ilerleyen dakikalarda eğer bağlantı sağlayabilirsek konuşuruz. Bölgeden Mehmet Türay yaşananları bize aktardı. Vatandaşların söylediği, çok daha yüksek bir şiddette hissettik. Çok fazla hissedildi. Biraz da uzun sürdü, korkuttu demeleri. Tabii onlar maalesef acı bir deneyim yaşadılar. Onların daha hassas olması, daha korkuyor olması çok çok normal. Değerli bir konuğum daha var. Profesör Doktor Süha Özden bizimle birlikte olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
3: Günaydın, çok teşekkür ederim Tansin Hanım. Sağ olun.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun size de. Şimdi bölge halkı panikle sokakta. Gelen bilgiler şu yönde. 5,6 büyüklüğü 7 kilometre derinlik verilmiş durumda. Ne ifade etti bu deprem bize?
3: Evet Cansın Hanım, şimdi öncelikle büyük resmi bir ele alalım. Ondan sonra daha detaylı değerlendirmeye çalışayım. Şimdi büyük resim şu ki, 2023 yılında o bölgeyi etkileyen, yani Arap Levhası'nın kuzeye hareketini sağlayan iki tane çok çok önemli deprem oldu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde. Doğal olarak o zaman da bunu ifade etmiştik. Önümüzdeki 5-10 yıl, bakın az bir süre değil, uzun veriyorum özellikle, daha önce de ifade etmiştim. 5-10 yıllık bir süre içerisinde bu bölgede artçı depremler olacak diye. Büyük resim içerisinde bu depreme baktığınız zaman bu bir aslında temelde bir artçı deprem sayılır. Ancak bununla birlikte ana şoklarınla birlikte ortaya çıkan kırılmaların uç noktalarında özellikle batıda Çardak Fayı'nın güneybatıya uzanımında ki uç kısmında, Antakya'nın güneyinde ya da işte şu an olan yerdeki gibi bazı uç noktalarda bazı pikler veriyordu. Yani artçı depremlerin daha çok yoğunlaştığını, daha yoğun olduğunu görüyorduk. Özellikle de bu kesimde Battalgazi'ye doğru uzanan bu kısımda bir aslında tanımlanmış net olarak bir fay yoktur. Bu depremin olduğu nokta batısındaki Malatya fayıyla güneyindeki Doğu Anadolu fayının arasında kalan bir
2: hocam,
3: alanı olmuş.
2: Çok özür dilerim. Sabah gazetesi şu an bir son dakika bilgisi geçiyor. Onu da paylaşayım seyircilerimizle. Cümlenizi unutmayın lütfen. Malatya valisi Seddar Yavuz'un açıklaması. Sağ çalışmalarının devam ettiğini söylüyor vali. Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Şu ana kadar bir olumsuz ihbar almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışmaları

0: yapıyor. Herkese geçmiş olsun dileklerini iletmiş. AFAD'dan sonra validen de olumsuz bir ihbar almadıkları ve saha çalışmalarını sürdüğü yönünde bilgiyi almış olduk. En azından yakınları varsa, şu an ulaşamayanlar varsa bu bilgiyi paylaşmış olalım. Hocam buyurun lütfen.
1: Evet, yani şunu söylüyoruz. Deprem odak mekanizması çözümü sunan kurum ve kuruluşların bizlere vermiş olduğu merkez üstüne dikkat ettiğimiz zaman, buradan yola çıkarsak, ki daha önceki depremlerde de benzer noktayı işaret ediyordu. Yani Malatya fayı ile Doğu Anadolu fayı arasında kalan bir acaba bir başka fay var mı? Çünkü diri fay haritalarında tanımlanmamış bir bölge, burada bir fay gözükmüyor. Dolayısıyla bu yoğunluk neden? İki büyük depremden sonraki bazı noktaların bazen hiç kırılmayan yerlerin kırılmasına, bazen de kırılan yerler üzerinden devam ettiğini biliyoruz. Büyük bir çoğunlukla daha önce kırdığı yerleri kullanıyor depremler. Ancak bazen de bazı küçük kırıklar oluşturabiliyor. Belki de bu noktada bilemiyorum. Tabii burada daha detaylı incelemeler yapmak gerekir. Saha gözlemleri de yapmak gerekebilir. Bir küçük, oldukça küçük bir fay segmenti olabilir. Çünkü uzunluğu da fazla değil. Yani iki fay arasından Malatya'ya doğru uzanan ya da Battalgazi'ye doğru uzanan küçük bir segment gibi duruyor bu. Daha önce çok sayıda bunun üzerinde aslında bu uç noktada depremleri gördük. Buradan daha kuzeye doğru acaba büyük bir deprem olur mu sorusu sorulduğunda da açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü zaten etrafında birçok kırık sistemi var. Eğer bir büyük deprem olacaksa o kırık sistemlerini tercih eder.
0: Evet,
1: kolay
0: hocam,
1: olan odur.
0: Ara ara sizi böyle bölmek durumundayım. Son dakika bilgileri geliyor çünkü ardı ardına. Bakan Çiftçi'den bir açıklama var. O da yine deprem meydana gelişini ve AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri sağ taramalarına derhal başladı diyor. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Ve Bakan Çiftçi'nin açıklamasında da an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Mesajı paylaşılmış. Hemen hızlıca bölgeye geri gideceğim. Bu gördüğünüz görüntüler sıcağı sıcağına haber merkezimize ulaşan görüntüler. Bir panik var, bir trafik oluştu. Bölgede olan, bölgeyi çok iyi bilen yıllardır birlikte yayın yaptığım arkadaşım Barış Türel bir kez daha hazır. Bizi bekliyor. Barış, bir kez daha hoş geldin. Bir yandan görüntüler geliyor. Bayağı bir trafik de oluşmuş bu saatlerde Malatya'da. Öyle tek yönün kapandığı trafik de olmaz. Tabii panik beraberinde gelmiş durumda. Var mı yeni bir bilgi elinde? Nedir son durumunuz?
2: Cansın Erbacı, evet, şu anda Malatya'dayız ve şu an itibariyle tabii o sokaktaki panik havasını göstermem yine mümkün. Az sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Erdi yayın konuğumuz olacak. Bakın, burada işte şu anda kalabalık hakim bu noktada. Korku ve panik vardı. Sami Er'le ilk konuştuğumuzda sorduğum soru herhangi olumsuz bir durum oldu mu olmadı mı yönündeydi. Şu an için herhangi olumsuz bir durum olmadığını bize bildirdi. Tabii bu noktada gerek Malatya Valiliği, gerek AFAD, gerek jandarma ekipleri sahada arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Gerçekten şiddetli bir depremdi. Artçı sarsıntının olması tabii muhtemel, bunu da ifade edelim. Bu nedenle vatandaşlar şu an itibariyle sokakta beklemeye devam ediyor. Bakın, burada onlarca vatandaş beklemeye devam ediyor ve şu anda tabii Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den hemen ilk bilgileri alalım. Başkanım, A Haber canlı yayındayız. Son durum nedir? Herhangi olumsuz bir durum var mı?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bize gelen herhangi bir olumsuz bir haber yok, bir ihbar yok. Ekiplerimiz de sahada. Şu anda itfaiye ekiplerimiz, AFAD müdürlüğümüz, İl Afet Müdürlüğümüz saha taraması yapıyor. Herhangi olumsuzluk yok.
2: Herhangi bir olumsuzluk yok.
3: Ama şunu söyleyeyim.
2: Şiddetli bir deprem.
3: Evet, çok şiddetli bir deprem oldu. Ben o anda şiddetin altın üzerinde olduğunu tahmin ettim. Tahmin etme nedenim de şuymuş. Tabii Gülümuşağı mahallemiz var. Gülümuşağı mahallemiz bizim merkeze bulunduğumuz yere 25-30 kilometre mesafede. Bir de AFAD'a göre 7 şiddetinde, Rasathane'ye göre, Kandilli'ye göre 4.4 derinliğinde, özür diliyorum. Bir de yüzeysel olduğu için herhalde ondan dolayı biz çok şiddetli hissettik. Ama süre çok kısaydı. 10 saniye gibi bir süre oldu. Allah'a hamdolsun herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmedi.
2: Tabii 6 Şubat depremleri biliyorsunuz en çok etkilenen illerden biri, evet. Malatya. Bir yandan imar çalışmaları devam ederken maalesef bu tür depremler de beynara gelebiliyor başkanım.
3: Evet, yani tabii ki Hatay'dan sonra 6 Şubat depremleri, Hatay'dan sonra en çok yara alan ikinci il Malatya'mız. Yani büyük bir hasar aldı. Ama Allah devletimize zeval vermesin. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın, Murat Kurum Bakanımızın özellikle ve diğer bakanlarımızın Malatya'mıza gösterdiği yoğun ilgi, hızlı bir şekilde Malatya'da yaraları sardık elhamdülillah. Bizim 130 bin bağımsız bölümümüz hasar görmüştü. Şu anda hak sahiplerinin tüm konutları inşa edildi. Ve %90 oranında insanlar evlerine, iş yerlerine sahip oldular. Şu an hepsini teslim aşamasındayız. %90 oranında da teslim edildiler.
2: Evet, maalesef dediğiniz gibi bu şekilde fenerden meydana gelebiliyor.
3: Tabii daha dirençli bir şehir oluştu. Daha güvenli bir şehir oluştu. Allah hamdolsun. Ama bu tür artçılara veya bu tür depremlere hazırlıklı olmamız lazım.
2: Kesinlikle.
3: Biz artık Türkiye olarak, Malatya olarak bir deprem kuşağındayız.
2: Bu bilinçle hareket
3: birlikte yaşayacağız. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor.
2: Çok teşekkürler başkanım. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Sizlere ve tüm Malatyalılara. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samiyer az önce yayın konuğumuzdu. Kendisinin de ifade ettiği gibi Cansın Elbacı herhangi gelen olumsuz bir durum olmadığını söyledi. En büyük alıntımız bu hiç şüphesiz. Kimsenin burnunun dahi kanamaması elbette ki en önemli konulardan biri. Biliyorsunuz Başkan Bey de az önce söyledi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok hasar alan illerden biri Malatya. Yüz binlerce, daha doğrusu 100 binin üzerinde bağımsız bölüm ya yıkıldı ya hasar gördü. İşte bu süreç devam ederken depremin üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen maalesef bu tür sarsıntılar, bu tür depremler olabiliyor ki uzmanlar da daha önce de uyarmıştı aslında. 6 Şubat'ın artçı sarsıntılarının veya 6 Şubat'tan bağımsız sarsıntıların aslında yıllar içinde olabileceği söylenmişti. Dileriz ki daha büyük bir deprem olmaz. İlk yayında da ifade ettim ve aslında Malatyalıların en büyük korkusu herhangi büyük bir deprem olmaması noktasındaydı. Herhangi bir büyük deprem tabii olacak mı olmayacak mı konuları sürekli kamuoyunu meşgul etti. Özellikle şunu ifade edelim, uzmanların rahatlatan açıklamaları vardı bu yönde. Tabii Malatya karışık bir fay zonuna sahip ama bugün bir kez daha şunu gördük ki deprem kuşağında olan bir ülkeyiz, bir vatan toprağına sahibiz. Bu nedenle özellikle dirençli şehirler kurmamız gerekiyor, sağlam binalar kurmamız gerekiyor. Bakın Malatya'da 3 yıldır yaşanan tablodan bahsedeceğim şimdi. Zaman zaman işte o depremin meydana gelmesinin ardından maalesef işte bu görüntüler ortaya çıkıyor. Aslında alışık olduğumuz tablolar, ne yazık ki alışık olduğumuz tablolar. Vatandaşlar böyle apartmanlardan, binalardan uzak noktalara kendilerini atıveriyorlar ve bu şekilde hem o korkuyu atlatmaya hem de olası bir artçı sarsıntıya yakalanmamaya çalışıyorlar. Gerçekten çok büyük bir korku. Ne demek istediğimi gerçekten depremi yaşayanlar çok iyi bilir Cansın Elbacı. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki o süreçte siz de özellikle 6 Şubat'ta farklı illerdeydiniz. Bölgedeki deprem bölgesindeki illerdeydiniz. Maalesef çok büyük bir korkuya ve paniğe sebep oluyor. Ama bir kez daha hatırlatmakta, altını çizmekte fayda var. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok. Bunu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de az önce teyit etti. Yine bunun yanında Malatya Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahada tarama faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Herhangi olumsuz bir durum olmamasını biz de temenni ediyoruz. Battalgazi merkez üssüydü. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Burası Malatya meydanı, aslında daha doğrusu Malatya'nın en içtek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi. Her deprem sonrası tabii trafik yoğunluğunun en çok arttığı noktalardan birisi de özellikle işte burası ve şu anda bakıyorum trafikte herhangi bir öyle çok fazla bir yoğunluk yok ama dediğim gibi hemen sol tarafa kamerayı çevirdiğim zaman orada bekleyenlerin olduğunu görüyoruz. Yine parklarda, bahçelerde vatandaşların olduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi deprem olur olmaz ilk önce akıllarına yakınları geldi. Onlar da hemen yakınlarını arayıp bilgi almaya çalıştılar. Durumlarını öğrenmeye çalıştılar. Ama dediğim gibi o korkuyu herkes yaşadı. Sadece Malatya değil, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ birçok çevre il hissetti. Diğer arkadaşlarla da görüştüğümüzde, konuştuğumuzda aslında bu korkuyu yaşadıklarını söylediler. Bunu da ifade edelim. Çok karışık bir fay zonuna sahip olduğunu söylemiştik Malatya'nın. Tabii bu da depremlerin farklı noktalarda oluşmasına sebep oluyor. Malatya'da özellikle Yeşilyurt, Doğanşehir ve Battalgazi fay hatları var. Yine Sivrice, Kale, fay hattı bulunuyor ki zaman zaman işte birbirlerini tetiklemeleri nedeniyle buralarda depremler meydana gelebiliyor.
0: Olumsuz bir durum olmadığı yönünde bilgileri aldık ama bu okullarda son durum ne? Mesela çocuklar bahçede mi? Bununla ilgili bir görüntü gördün mü? Haberin var mı? Onu da merak ediyorum.
2: O noktaya doğru gidelim. O noktaya doğru gidelim Cansu.
0: Sen ilerlerken seni dinlendireyim. O arada hocamdan senin söylediğin cümlenin görüntüden de çıkmayalım. Sen vardığın anda geri sözü sana vereceğim. Süha hocam, şimdi bu bir artçı deprem de olabilir dediniz. Buradaki faile ilgili. O yüzden bu artçı depremse eğer artçılar hala devam eder mi sorusunu da sorayım size.
1: Evet Cansu Hanım, işte büyük resim içerisinde bu bir artçı deprem. Yani 7.6-7.7 büyüklüğündeki iki önemli depremden sonra bu büyüklüğe kadar ulaşan, bazen 6'ya kadar ulaşan diyelim, 6 büyüklüğüne kadar ulaşan depremler için artçı depremler diyoruz. Artçı depremlerin sadece büyüklükle değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda o fay sistemi içerisinde kalması nedeniyle de artçı deprem olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla orası bir önemli bir fay sistemi. Yani tek bir işte kırılma, gerçekleşen kırılmaların olduğu, yüzey kırıklarının meydana geldiği, yer hareketlerinin oluştuğu faylar sadece bizim için o sistemin parçası değil. Evet. Aynı zamanda etrafındaki diğer faylar da bu sistemin birer parçasını oluşturuyorlar. Dolayısıyla biz şunu ifade etmeliyiz ki bu deprem yani sürpriz bir deprem değil bir kere. Yani zaten daha öncesinde bu kısmın zorlandığını, kırılmak için çok sayıda artçı deprem oluşturmaya çalıştığını, üçlük hatta dörtlük depremler oluşturduğunu biliyoruz. Bugün biraz daha büyüğü meydana geldi. Dolayısıyla hani bu anlamda daha fazlası olmaz. Çünkü oradaki fay segmenti olarak ele alıp değerlendireceğimiz kırılacak fayın uzunluğu da önemli. Yani sadece bir fay boyunca şeye bakmıyoruz, uzunluğa da bakmak zorundayız. Süreye bakın, 5.6 çok kısa süren bir deprem. Yani zaten bir enerji açığa çıkarmaya yetmiyor. Anlık bir işte yaşayanların da ifade ettiği gibi bir patlama gibi sesler duyduk deniliyor. İşin bir de bu boyutu var. Dolayısıyla hani bu büyüklüğe kadar olması gayet normal. Olmaması zaten anormal bir durumdu bence. Çünkü uç kısmını zorluyordu yırtılmanın. Çardak fayı bir yere kadar gelmiş, kırılmıştı daha doğuda. Batıda da aynı şekilde olursa şaşırmayın. Yani Savran tarafında da olursa şaşırmayın. Çünkü bu büyüklüğe yakın orada da bekliyoruz.
0: Hocam yine bir virgül koymak durumundayım. Evet. Yine bölgeye uzanacağım. Siz de böyle bekletiyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. Evet. Barış, ne durumdasın? Evet, okula ulaştın. Nedir son durum orada?
2: Cansın Elbacı, şu anda okulun önündeyiz. Tabii burada da panik yaşandı. Okul yönetimi, okul idaresi hemen çocukları bahçeye çıkarttı. Muhtemelen bugün okullar tatil edilecek veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir haber gelmesi bekleniyor. Bunu ifade edelim ama şu anda veliler burada, öğrenciler burada, öğretmenler burada. Okulun bahçesindeler. Saat 9'da meydana gelen o depremin hemen ardından bu şekilde dışarıya çıktılar hep birlikte. Şu anda tabii öğretmenler çocukların başında duruyorlar. Aynı zamanda deprem olur olmaz buraya gelen veliler var. Onlar da şu anda çocuklarının yanında okul tatil edilirse onları alıp gidecekler diyebiliriz. Tabii bu haber bekleniyor özellikle. Tatil edilip edilmeyeceği de henüz belli değil. Ama dediğim gibi şu an itibariyle çocuklar o depremin ardından şu anda okulların bahçesinde, sadece burada değil bütün okullarda böyle durum maalesef. Çok sarsıntılı bir depremdi, çok şiddetli bir depremdi. Aileler çocukların o travmayı yaşamaması adına burada aslında herhangi bir olumsuzluk yok mesajı vermeye çalışıyorlar. Biz de çok kamerayı göstermek istemiyorum çocuklar özellikle etkilenmesinler diye, ama dediğim gibi bakın sadece o noktada değil, burada parkların kenarlarında da, daha doğrusu parklarda da şu an itibariyle çocukların, ailelerin, vatandaşların olduğunu söylemek mümkün. Bunu bilgisini paylaşmış olalım. Peki hemen şunun bilgisini de paylaşalım. Az önce söylemiştim ama yine söyleyeyim. Bu çok önemli bir konu şüphesiz. Herhangi olumsuz bir durum yok. AFAD, itfaiye ekipleriyle koordinasyonumuz da devam ediyor. Onlardan da bilgi almaya çalışıyoruz. Tabii bu noktada en büyük temennimiz zaten oydu. Ama

0: şu an saatlerimiz onu gösteriyor. Yaklaşık bir saat geçti Cansın Elvacı. Bakın ailelerden bazıları da çocuklarını okullardan alıp şu anda gidiyorlar. Tabii parklarda görüyorsunuz şu anda. Yine boş meydanlar. Ailelerin, vatandaşların bunu burada beklediğini ifade ederim. O korku, panik havasının her dakika, her geçen dakika biraz daha azaldığını söyleyelim. Bu çok önemli çünkü dediğim gibi ya, vatandaşlar çok korktu. Çok büyük bir panik havası vardı. Şehrin her noktasında bunu görmemiz mümkündü. Ama dediğim gibi o panik havası biraz daha dağılmış durumda. Yine de bekleyişler devam ediyor. Daha önceki depremlerden edindiğim tecrübelere göre bu bekleyiş bu gece boyunca sürebilir. Çünkü küçük bir deprem değildi, sarsıntılı bir depremdi. Herhangi bir aktif sarsıntı olup olmama korkusu şu anda vatandaşlarda hakim diyebiliriz. Sümer Park hemen karşı tarafım, yani şu an gösterdiğim nokta, orada da yoğunluğu görüyorum. Dediğim gibi depremle birlikte özellikle en çok koşulan yerlerden biri parklar oldu, okullar oldu, boş meydanlar oldu. Çünkü hem güvenli alana geçiş için vatandaşlar böyle bir tercihte bulundu, hem de çocuklarını bir an önce yanlarında görmek adına böyle bir tercihte bulundular. Ve şu anda gösterdiğim noktada da yine vatandaşları görebiliyorsunuz. Cansın Elbacı 5,6 büyüklüğünde bir depremdi ve bu deprem birçok ilde hissedildi. Gaziantep, Adıyaman, Elazığ'da hissedildi. Evet. Şu anda Malatya sokaklarında da görüntü aktarmaya çalışıyorum. Vatandaşların bir hayli endişeli olduğunu görmüştüm ilk dakikalarda. Benim yaşadığım sitede çok büyük bir korku hakimdi. Ben asansörde yakalandım. Gerçekten anlatılmaz bir şeydi. Yani o asansörün o dakika durmayacağını tahmin ettim, düşündüm. Yani oradan çıkamayacağımı düşündüm ama çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadan asansörden dışarıya kendimi attım. Tam evden çıkarken.
1: Geçmiş yani olsun Barış. Tekrar geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çünkü büyük depremi de yaşadığın için onun paniği hissi bir başka tabii ki maalesef. O yüzden de anlayabiliyorum. Herkese geçmiş olsun. Sana da, ailene de, tüm bizi izleyenlere de, Malatya'dakilere de, hissedilen bölgede olanlara da. Barış'ı biraz soluklandırayım. Çok yürüttüm. Depremin bir yandan depremi yaşadı, bir yandan orada bölgede olanları anlattı. Barış, birazcık soluklandırayım seni. Çok teşekkür ediyorum sana. Süha Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: Rica ederim efendim, rica ederim. Geçmiş olsun tekrar.
1: Çok teşekkürler, sağolunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle Profesör Doktor Süha Özden Hocam da bizimle birlikteydi. Şimdi bölgeden gelen görüntüler bir panik havasının olduğu yönünde ama yetkililerden gelen açıklamalar AFAD'dan, İçişleri Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan, Belediye Başkanı'ndan ve Vali'den gelen açıklama aynı yönde. Bu sevindirici kısmı, olumsuz bir ihbar yok, olumsuz bir durum yok. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini biliyoruz. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili tabii ne olduğunu herkes merak ediyor. Daha büyük bir deprem gelir mi, bu artçı mıydı değil miydi diye. Kıymetli bir konuğum daha bekliyor. Profesör Doktor Şener Üşümezsoy Hocam bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın. Hemen kısaca vaktinizi doldurmadan açıklayayım. 2020 yılında Sivrice'de deprem olduğunda o gece fayın kırılma doğrultusu Ötürge'ye doğru gidiyordu. Yani gölün içinden başlıyor Sivrice'den. Fırat Nehri kesen Doğan Yolu ana fay oradaydı ve o bölümde atım miktarı, yani yer değiştirme doygundu ve büyük bir 6.8 depreme tekabül etmişti. Fakat onun Doğan Yolu'nun batısında kalan Pötürge masifine doğru giden kesimde kırılma olmuş, az veya çok azdı ama orada stres boşalmamıştı. Ben de onun üzerine o gece televizyonda arkadaşlarımla da tartışmıştık. Burada bir deprem daha olacaktır biçiminde bir net tavrım vardı. O tavır daha sonra bir sürü depremler oldu o bölgede. Ve birçok haber kanallarında, internet kanallarında, hı hı, orada o bahsettiğimiz bu Battalgaz'da beşlik depremlerden olan haberler yapmıştık. Daha sonra 6 Şubat geldi. 6 Şubat'ta Pazarcık'tan başlayıp herkes takip ettiği için gelebiliyor. Gölbaşı'ndan Erkele'ye kadar gelen kesim kırıldı. Ama yine bu FETÖ

0: Evet. Taraftan orada ana yerden akamayınca yan taraflardan elektrik kaçakları olarak sürekli insanları çarpan bir durum oluyor. Aynı bu şekilde de doğada da böyle bir olay var. Oradaki ana fay kırılmayınca bu hemen Fötürge Masifi'nin kuzeyindeki Malatya'ya doğru giden kesimdeki küçük faylarda sürekli bu tip depremler oluyor. Ana bir deprem olsaydı, ana bir fay olsaydı orada bir 6.5 Fötürge'nin o fay sitesini boşaltırdı. Önemli olanı Malatya bloğunun batıya doğru kaymasıydı. Diğer taraftan da Elbistan'da olan depremden sonra geldi Yeşilyurt'a doğru. Ana fay Doğanşehir'den gelip yukarı doğru Akçadağ'a doğru döndü. Ama Yeşilyurt'ta da Beydağları kuzeyinde Yeşilyurt'ta da böyle depremler olmuştu. Malatya, Yeşilyurt. Şimdi bu hem Yeşilyurt fayının doğudaki devamı gibi yani net bir fay değil. Fay kırılma kuşağı diyelim. Parça parça bir sürü faylar var. Hem de Fötürge Masifi'nin kuzeyindeki kırılma. Bu bahsettiğim bundan bir ay evvel de uzun bir YouTube sayfamda bunu anlattım. Burayı henüz pek ilgi görmemiş o zaman. Bugün görür. Programın sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Anlaşılır bir dille. Mesela Bağdat Caddesi'nde bu örneği verdim. Hep trafik tıkanır. Ve trafik tıkanınca normal olarak arabayla Bostancı'dan sarı birimiz gelir. Göztepe veyahut da o bölgede tıkandığı zaman hemen kuzeye doğru yani sağa doğru saparak oradaki caddeye paralel, trafik akışına paralel yollardan minibüsler giderler. Ama belli bir artık hızları düşmüş olur. Çünkü bu trafik sağdan verildiği için bu da Fötürge'deki tıkanma nedeniyle onun kuzeyindeki Battal Gazi'ye doğru giden blok içinde kırılmalar oluşuyor. Ama o kırılmanın hiçbiri ana caddedeki gibi enerji boşaltamıyor. Ana caddede dakikada hızla akarak giden trafik yerine sokak aralarından geçen bu sokak polise bir üste gidiyor. Bir üste ve paralel birçok sokaktan neticede tıkanıklık yerden sonra tekrar Bağdat Caddesi'ne dönüyorlar. Şimdi Bağdat Caddesi'nin birinci bölümü Sivrice depremi diyelim Bostancı'yla bu gelen ilk tıkanmalı bu kesim.
1: Evet.
0: Ondan sonra ikinci bölümü ise şeyden geliyor o tıkanıklığı açtıktan sonra Göztepe'den sonra yol açık. Oradan Kadıköy'e kadar giden kesim 6 Şubat'ta kırılan fay attı. Yani hedefimiz Bostancı'dan çıkıp Kadıköy'e ulaşmakken burada gelip de İzmir'de Göztepe'ye gelmeden tıkanıklığı açmak için o bölgede kuzeyden trafik akıyor. Burada da 6 Şubat'ta kırıldı. Güneyden gelerek aşağı yukarı Kadıköy'den bu Göztepe'ye kadar gelen kesim. Öbürü Bostancı'dan geldi Göztepe'nin arka tarafı kesim. İkisi arasındaki kalan kesimde sürekli şimdi burada depremler oluyor. Bu hikayede böyle bir benzetmeyle orada olan depremler...
1: Hocam peki bu benzetmede şu risk var mı? Çok güzel anlattınız. Evet, gayet anlaşılır oldu. Şimdi Göztepe'den de çıkamazsa araç, iki taraflı akım devam ederse bu ortada...
0: İşte onlar küçük küçük akıyor. Göztepe'den çıkamayıp da Göztepe'nin sokaklarında büyük bir trafik akışı olamayacağı için büyük bir akış olmuyor. Çünkü orada faylarda deprem büyüklüğü fayın yırtılma alanıyla, uzunluğuyla bağlantılı. O sokakların kapasitesi nasıl düşükse o fayları da düşük. Bu tip depremlerle kendini boşaltıyoruz. Sık ve ard arda oluyor. Benzeri mesela bu Batı Anadolu'da da birçok depremler oluyor bazı yerlerde.
1: Evet.
0: Ben oralara önem vermiyorum. Mesela Akhisar gibi veya şimdi Sivab'ın kuzeyindeki bir yeşil vadide onlar da aydınlansın. Orada sürekli küçük depremler oluyor. Ama çünkü faylar küçük küçük ard arda bir sürü deprem olduğu için de onunla deprem fırtınası diyoruz. Hani geminin kuzeyindeki Orhan Gazi'de geçen yaz olan gibi.
1: Evet.
0: Büyük deprem olması için arkadaşlar onu her zaman büyük depreme tekabül ediyor. Oysa ki o büyük deprem düzenmiyor. Yazında, sentorinde olduğu gibi. Büyük deprem olması için fayın büyük bir fay olmalı ve kırılmalı. Buradaki büyük deprem dediğimiz kesim Fötürge'de olacak olabilir. Ama iki büyük depremden sonra bir olmadığı için çok büyük kitlenme var. Orada belki uzun zaman sonra 6,5'lık bir deprem olabilir.
1: Bunu Pötürge için söylüyorsunuz değil mi hocam?
0: Evet, Pötürge için söylüyorum.
1: Peki Şener hocam, oradaki o uzun fayda ala kursunu, enerji boşalması vesaire olduğunda, evet, şimdi bölge halkı panik olduğu için böyle soracağım. 6,5 büyüklüğünde bir deprem oluşturabilir dediniz. Bu da yine çevreyi etkileyecek bir fay hattı mı?
0: Hayır, şimdi tekrardan geliyor olayı.

0: 6.5'lık deprem Sivrice'de deprem olduktan sonra evet. ikinci kolda bu olabilirdir. Tamam. Ama orada olmuyor. Kilitlenmiş orada değil. Onun yerine o enerjiyi Yeşilyurt ve onun doğusunda Battalgaz'daki küçük faylarda veriyor. Hmm. Küçük faylarda büyük deprem yapamaz. Öbür sorduğun soru doğru bir soru. O 6.5 deprem ne zaman olabilir sorusu Fethullah Dağları'nda. O net gözükmüyor. Hem 6 Şubat'ta hem şeyde ne derler 2020'de Sivrice'de olan depremde bile kırılmamıştır. Onun yerine sitesini yan taraflara veriyor. Benzer bir yer de var burada. Doğanşehir ile Çelikhan arasında bu 6 Şubat'ta kırılmadı. Onun yerine kuzeyden Yeşilyurt ve dağlarının kuzeyindeki Yeşilyurt'ta oluyordu. Bu da Fethullah Dağları'nın kuzey kesimindeki Battalgaz'da olan bir deprem. Bu kısa zamanda ne Fethullah masifinde ne de Çelikhan'da bu boyutta deprem gözükmüyor. Petürk'te ben o 2020 gecesi Habertürk'teki röportajda kendi arkadaşımdan da tartmıştım. Orada bundan sonra bir potansiyel var diye.
1: Evet.
0: Ama o zaman onlar kırıldı demişti. Oysa ki o potansiyel sonra kendini dönüştürdü. Ama o fay kırılmadı. 2020'de de kırılmadı. Onun yerine yan yolları Bağdat Caddesi'ni iyice beton döktüler. O şu anda devreden çıkmış olarak düşünün. Yan sokaklardan çalışıyor minibüsler.
1: Yani kendi mutlaka bir enerji akışı buluyor. Şener Hocam buluyor, peki evet. Bu benzetmeler üzerinden yine gidersek. Bu çok kalıp bir soru ama en azından siz çünkü çok fazla sahayı gezip yerinde inceleyen bir bilim adamısınız. O yüzden soracağım bunu. Bu 11 il için genelinde mesela burada dediniz ki Battalgazi Doğanşehir tarafı kırılmayan. Hatta tartıştım arkadaşlarımla öyle olur böyle olur dediniz. Görüyoruz ki haklı çıktınız bugün itibariyle. Burada bu büyük depremlerin yaşanmasının ardından yine bu küçük fay hatlarının olduğu bölgelerde ya da daha büyüklerinde bilemiyorum size soracağım. Bu enerji kaçışları elektrikler birbirine iletilerek bölge genelinde soruyorum. Bunun üzerine yine büyük bir deprem yaşanma ihtimali söz konusu olur mu? Bu her zaman ihtimal midir?
0: Arap plakası çok büyük bir hareketle doğuya doğru hareket edince Anadolu plakası içindeki bütün stres kırık bölgeler dışarı onları yapıştırmış hafif bir yapışkanla. Ama Arap plakası çok şiddetli hareket edince bütün o yapışan yerler yeniden kırılıyor. Ama bu kırılmalar Arap plakasını 6 Şubat soruyu anladığım için söylüyorum. 6 Şubat depremindeki büyüklükte bir deprem bir söz konusu değil. Diğer taraftan herkesin ağzında 1784'ten beri kırılmayan Kuzey Anadolu fayının kuzeylik kolu diye bahsedilen birdenbire gelmedi adı aklıma. Yani neyse oraya girmeyeyim. Şuna başka konuya fokus olmuştum.
1: Tamam hocam.
0: Bu anlamda bu küçük faylarda normal olarak yolunu tamamladı bu olay. Ama Petrugge'den Sivrice depreminin kuzeye doğru Palu'ya doğru giden, Palu'dan Bingöl'e giden kesiminde stres olabilir. Ama bu bahsettiğimiz bu şeydeki kitlenme nedeniyle Petrugge'de kitlenme nedeniyle onun kuzeyinde olan depremler söz konusu. Aynı Yeşilyurt'ta da olan deprem Doğanşehir ile Çelikhan arasındaki olgu bölgede pay kırılmamıştı 6 Şubat'ta ve yakışırdı. Olur ama onlar evvel 2011'de bu belki de Çelikhan ile Doğanşehir arası kırılmış olduğu için Yeşilyurt'a doğru yönelmişti. Yani o anlamda söylediğiniz sorunun Kozan'a doğru gelen, Kozan'dan Adana'ya doğru giden şeyler var. Elbistan fayının devamı Göksel'e doğru giden küçük kollar var. Ama bunlar büyük depremler değil. Enerji bir yerden geliyor. Aynı kan akışı gibi küçük kılcal damarlara doğru yayılıyor. Ha, bunu çok iyi bir örnek verebiliriz. Sporcular kalp ana aorta tıkandığı zaman küçük damarları ana damarlara tıkandığı zaman yanında kılcal damarlar yapıyor ve o kılcal damarlar gelişerek hayatı sürdürüyor. Burada da ana pay kırıldığı için Petrugge'de tıkandığı için onun yan kolundaki kılcal damarlarda bu depremler oluyor. Ama o depremler şu andaki insanlar için söylüyorum orada büyük deprem yaratamıyor. Ana koldaki enerji akışı stres boşalma kadar boşaltmıyor. Küçük küçük depremler yapıyor. Bu 5'lik 5-6'lık uzun zamandan beri burada bu tarzda oluyor ama bunlar bir 6.5'lik depreme ulaşmaz.
1: Peki hocam bu fay hatlarının birleştiği nokta için konuştuğumuzda hep tehlikeli şeyler söyleniyor. Özellikle Muş'un daha böyle doğu kısmı ile tam iki fay hattının büyük fay hattının birleşme noktasında.
0: Karlova diyorsun, evet.
1: Buradaki o elektrik akımı...

0: Bağdat Caddesi burayı karşılayabilir mi? Göztepe'den çıkar mı? Burası bambaşka bir konu değil mi?
1: Ötürge için, o 20 kilometre için.
0: Tamam, burası bambaşka bir konu. Orayla ilgili stres yine bu bölgeleri de tetikler mi?
1: Şimdi Karlova, söylediğin yeri söylüyorum. Rostein, bu Kuzey Anadolu payının bütün doğudan başlayıp Körfez'e kadar kırılmasında stres boşalımını incelemişti. Ve orada o payın Yalavaş'ın Halik kıyısından giderek kırılacağını belirtirken, biz de o pay 1894'te kırıldığı için bu anlamda İstanbul'u yakın bir risk yok diye vurgulamıştık. Hemen evet. 99'a. Şimdi onun doğu kesiminde ise bu Erzincan doğusunda yeşilli bir yer var. İsmi şu anda bir gitti aklımda. Daha dün onun üzerine iki yazı yazdım. Orada herkesin bahsettiği kırılmayacak bir bölge, kırılacak bir bölge var diyorlar.
0: Evet.
1: O bölgenin adını hatırlayayım.
0: Ben bulacağım hocam siz konuşurken.
1: Tamam. O herkes, bütün ağızdan çıkan, gören görmeyen bu Rostein'in yorumuyla söylüyor.
0: Evet.
1: Karlova payı ile yeşil yurt değil.
0: Bulacağım, arıyorum hocam. Takılmayın siz, ben bulacağım size. Tamam. Anladık orayı.
1: Evet. O pay arasında biri Karlo buradan, bu şey için önemli, Malazya açısından önemli. Burada Erzincan doğusunda Karlova'ya doğru gelen kesimde.
0: Yedisu muydu hocam?
1: Yedisu, evet, Yedisu. Yedisu bölgesinde herkes deprem diyor. Fakat o deprem çok ilginç bir, o pay çok ilginç bir kitlenme içinde. Ovacık payı güneydoğuya doğru giderken Ovacık payın kuzeyindeki bölge ile güneye akıyor. Yedisu payı da doğuya doğru akıyor. Hemen Erzincan doğusunda bir genişleme var. Hı-hı. Ama Ovacık payının iç bükey kesiminde kalan, yani kesimde fay kuzeye doğru gidiyor. Yedisu payıda da batıya doğru gidiyor. Birbirlerini koçbaşı gibi çarpışıyorlar.
0: Evet.
1: Ve orada bir kitlenme yaratıyor. Sonra Yedisu payının...
0: Bunun genişini versenize. Evet.
1: Yedisu payının doğusunda Kuzeydoğu Anadolu payı diye bir pay var. O fayda aynı şekilde payın batısı Yedisu'yu sıkıştırıyor. Yedisu'yu da doğuya doğru gidiyor. Orada da dirsekte böyle bir sıkışma var. O yüzden o paydaki benzer bir kitlenme söz konusu. 1894'ten beri orada kırılma olmadı. Bundan sonra hemen kırılacak denilen kesim de böyle bir kitlenme var. Ama onun mesela hemen batısında bahsettiğimiz Karlova payı, evet, 1949'da kırıldı. Ondan sonra Bingöl payının kuzey bölümü 71'de kırıldı. Diğer taraftan bu payların devamı Ovacık payı 66'da kırılmıştı. O yüzden temin söylediğim gibi Palu ile Bitlis arasında bir kesim daha kırılmayabilir. Ama Yedisu payında, tekrar söylüyorum, yani Yedisu payının doğudan Yedisu'nun kırılması için, evet, doğuya doğru gitmesi lazım. Ama doğudan tam onun Kuzeydoğu Anadolu payı onu frenliyor.
0: Hmm.
1: O da çünkü batıya doğru, güney batıya doğru giderek iki bloğu sıkıştırıyor. Güneyde ise bahsettiğim gibi Yedisu payının güneydeki kesim batıya doğru gitmeli. Ama buna karşı Ovacık payı kuzeye doğru giderek orada da bu bölgeyi kilitliyor. O yüzden Yedisu payı biraz daha hareketsiz, bloke edilmiş durumda.
0: Yani
1: bu sayede onu da anlatmış olalım, ama burada benzer kılcal damarların gelişmesi biçiminde Malatya'da hemen Pötürge'nin kuzeyindeki,
0: evet,
1: bahsettiğimiz Battal Gazi bölgesinde küçük küçük faylar var. Onlar kırılıyor. Aynı mesela depremden sonra Yeşilyurt payında da 5.7'lik depremler oldu.
0: Hı hı.
1: Ve o zaman çok etkili olmuştu. Orada fay gözükmüyordu. Net bir fay. Ama bu tip kılcal damarlarla gelişmiş faylar vardı stresi vermek için. Ve bu da onun hemen doğu devamında olan bir kesim. Güneyde Pötürge masifinde kırılma olmadı. Pötürge payında.
0: Hı hı.
1: Şeyde ise, Malatya'da ise Doğanşehir ile Çelikhan arasında kırılma olmadı. Hı hı. O nedenle bu faylar orada kırılmayan bölgeler yerine onun kuzeyindeki bloklardan, Bey Dağları'nın önünden geçen küçük kılcal damarlar, öbürü de Pötürge'nin kuzeyinden geçen kılcal damarlar, hı hı, burada sürekli depremselliği burada tutuyor. Ama senin aklına sorduğun soru gibi, orada büyük bir payın işaretçi derken büyük payın işaretçisi değil arkadaşlar. Hı. Büyük pay olarak Malatya'nın doğusundan batısına giden bir pay, Akçadağ'dan yukarı doğru çıkan,
0: evet,
1: Ardılar'a çıkan pay ile Ovacık payının büyük deprem yapacağı söyleniyor. Ama onların kıyametiği de böyle bir deprem yapmaya müsait değil. Yani Ovacık payının da kırılmamasının sebebi, biraz şeyde

0: Bingöl Kayı onun yerini rol aldı ve Bingöl Kayı'nın artık trafik gittiği için Ovacık Kayı'nda da o kadar aktif değil.
1: Hocam peki bu niye oluyor? Mesela çok merak ediyorum ben bunu. Yayına başladık. İşte okuyorum buradan. Kimi uzmanlar bu müstakil bir deprem dedi. Şu an konuştuğumuz deprem için söylüyorum. Kimi uzmanlar bu artçı bir deprem dedi. Siz ya, biraz önce bu şeyden mi oluyor? Biraz önce dediniz ya bazı paylar gözükmüyor. Kocaldamar.
0: Şey açıyorsunuz. Bir jeolog profesörü olan bir kişiyi açıyorsunuz. O da bilmiyorum diyemediği için Türkiye'de bu tarzda her söylediğini bir sonrası giden laflar ediyorlar. Kuzey Anadolu payınlar en büyük uzmanlar. Ne dediler Marmara Denizi'nde? 8.1'lik deprem,
1: evet,
0: 7.8'lik deprem, evet. 7.76'lık deprem, 7.2'lik. Peki bir tane adam vardı, deli bir adam diye sanılan tek akıllı adamdı. Burada deli yalnızca, hayır tek akıllı adamım diye söylüyorum. Estağfurullah öbürler için söyleyebilirim.
1: Hocam
0: belki.
1: Bir an devamını duymadım. Bu şu an tamam. Estağfurullah tabii ki.
0: 6.5'un altında daha büyük bir deprem yok İstanbul dediğim zaman. Aynı söylediğim yerde deprem oldu. Hepsi İstanbul'da adalar payı kırılacak, şöyle olacak, böyle olacak. 20 kişi süre halinde, koro halinde söyledikleri yerde ben çıktım. Hayır Düzce'de pay dedim. Düzce'de kırılma oldu. Aynı şekilde bu noktada bu uzman dediklerimiz sadece etiketli uzmanlar. Ama gerçekte ilk söylediğim gibi payları görerek konuşan uzmanlar değiller. MHK'nın yayınladığı haritadan bakıp konuşuyorlar. Aynı şekilde Sındırgı. Hiçbirinin adını bilmediği yerde ben Sındırgı'yı kırılabilir diye belirtiyorum Simav diye. Pay kırıldıktan sonra bir sürü uzman çıktı konuşmaya başladı. Hayatını Sındırgı'yı da görmemiş, payları da görmemişlerdi. O yüzden ciddiye almayın diyorum.
1: Peki hocam ben çok çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: size.
0: Teşekkür ederim.
1: Yine bekleriz. Buyurun.
0: Ayrı bir YouTube'a ayrı bir bölüm olarak koyabilir misiniz bu konuşmayı?
1: Efendim hocam bir daha söyleyin lütfen.
0: Bu konuşmamızı başlangıçta bitirmiş kaç dakikası bilmiyorum. Onu ayrı bir bölüm olarak hemen YouTube'a yüklerseniz bütün Malatyalılar izleyecekler. O yüzden çok verimli olacak.
1: Şimdi bütün arkadaşlarım duydu haber merkezinden. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Vakit
0: teşekkür
1: ayırdınız
0: ederim,
1: geldiniz. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Şener Üşümasoy hocam bizimle birlikteydi. Arkadaşlar bunu YouTube bölümümüzde bizi dinliyordur birimdeki arkadaşlarımız. Hocam keserseniz oradan dinlesinler de. Şimdi bir yandan Malatya'dan gelen yeni bir haber var. Şener Hoca'nın söyledikleri çok önemli. Diyor ki 6 Şubat'la ilgili bir büyüklükte bir deprem sıkıntısı yok. Bunu söyledi. Malatya Valisi Seddar Yavuz telefon attığımızda Sayın Vali geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun efendim.
1: Çok teşekkürler. Nedir son durum?
2: Efendim sabah 9 saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elbette 6 Şubat depreminin acısını yaşamış bir şehir olarak vatandaşlarımız haklı bir endişe elbette yaşadı. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 104 bin direkt olarak ve yerinde dönüşüm destek olarak da destekleyerek de 20 binin üzerinde konut ve bağımsız bölüm yapılarak toplam şehrimizde 124 bin bağımsız bölüm inşa ettik. Dolayısıyla afete dirençli bir şehir meydana getirdik. Bu elbette bizi büyük ölçüde rahatlattı ve hasar olmamasının, oluşmamasının sebeplerinden bir tanesi olarak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şu ana kadar acil çağrı merkezimize 22 adet çağrı meydana geldi, çağrı oldu. Ve Yazıhan ilçemizde bir ahırda kısmi bir çökme, Doğanşehir ilçemizde de kullanılmayan bir binada da yine bir hasar oluştuğu yönünde bilgi aldık. Yine panik haliyle yüksekten atlayarak ama herhangi bir sağlık sorunları, daha doğrusu hayat tehlikeli olmayan iki vatandaşımız yaralandı. Bunun dışında da depremden etkilenme nedeniyle psikolojik sebeplerle de yine 4 vatandaşımız sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımıza 6 hemşerimiz müracaat etti. Depremin ilk anından itibaren biliyorsunuz bizim afet müdahale planlarımızda olan ilk yarım saatte, ilk 2 saatte yapılacak işlemlerle ilgili olarak eğitimli personelimiz sahaya süratle intikal etti. Hem AFAD'ımız hem emniyet jandarma, büyükşehirimiz, itfaiyemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız süratli bir şekilde muhtarlarımızla, kaymakamlarımızla beraber saha taramaları, çalışmalarına başladı.

0: Ama çalışmalarımız, tarama çalışmamız elbette devam ediyor. Ama Allah'a hamdolsun ki şu ana kadar...
1: ilgili bir karar aldınız galiba değil mi? Eğitimle ilgili bir karar aldınız.
0: Bir can kaybı söz konusu değil. Onu da ifade edeceğim efendim. Elbette bu tür afetlerden en çok çocuklarımızın ve kadınlarımızın etkilendiğini de tabii altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarımızda endişeye mahal vermemek bakımından da bir gün süreyle eğitime valimiz tarafından ara verilmiştir. Dolayısıyla hem Malatyalı hemşehrilerimize hem aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum.
2: Sayın Vali çok teşekkür ediyorum ben de. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz biz de. Malatya'da eğitime bir günlük ara verildi. Vali Seddar Yavuz'un bize verdiği bilgi doğrultusunda bunu da en azından ekrandan duyurmuş olalım. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sayın Vali'nin söylediği önemli, özellikle çocukların etkilenmiş olması. Çünkü bölge büyük de bir depremi yaşadı beraberinde. O yüzden çocukların daha fazla etkileniyor olması da ve buna önem gösterilip bu tedbirin alınması. Çünkü olumsuz sağ taramasında bir sonuç yok. Çok şükür. Ama bunun yanında bu işin bir de psikolojik enkazı var ayağa kaldırılmaya çalışılan çalışmaların sürdüğü. Sadece binalar değil, ilk günden bu yana bunu söylüyoruz. Bölgede özellikle görev alan isimlerin buna titizlikle yaklaşıyor olması en kıymetli adım. Çünkü o enkazın kaldırılması öyle kolay bir süreç değil. Bu yüzden anneleri, kadınları, çocukları düşünerek evlatlarını okula yollarken o etki geçene kadar, en azından tedirginlik geçene kadar okullara bir gün ara verilmesi valiliğin kararı olarak verilmiş durumda. Şimdi bir yandan konuğum hazır mı? Deprem uzmanı Profesör Doktor Osman Bektaş hocam hazır bu kez de. Osman hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
3: Günaydın, geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi saha taramasında çok şükür ki olumsuz bir durum yok. 5,6 büyüklüğünde bir deprem. Tabii Malatya olunca hemen 6 Şubat'ı maalesef hatırlamış durumdayız. Sizin incelemeleriniz doğrultusunda ilk izleniminiz nedir depreme dair?
3: Şimdi netice itibariyle 6 Şubat depremlerinin devamını görüyoruz. Yani 6 Şubat'ta yaşanan olaylar öyle basit bir olay değildi. 7.8 ve 7.5'lik bir deprem. Bu depremlerin etkileri hala sürüyor. Ve bunu ta başta 3 yıl önce söyledik. Dedik ki bu depremler olduktan sonra Doğu Anadolu bölgesinde depremsellikte yeni bir format atılmıştır. Yani bu deprem enerjisi, 7.8 ve 7.5'lik deprem enerjisi sadece yüzeyde yayılıp da çevreyi kırmadı. Bunun büyük bir kısmı da yer altına indi. Yer üstünde kırılmalar olur çünkü yer üstü kırıldandır. Ama yer altına inen enerji yer altını kıramaz. Niye kıramaz? Çünkü yer altı akışkandır. Dolayısıyla enerji aktığı için çevreye dairesel bir şekilde düşünün. Kuzeye, güneye, batıya, doğuya doğru aktığı için bu enerji zaman içerisinde çevredeki fayları derinden tetikliyor, derinden etkiliyor. Dolayısıyla biz Malatya çevresinde orta büyüklüğündeki depremleri 2023 yılından beri yaşıyoruz. İşte bu yayılan enerji kuzeye doğru Malatya'yı tehdit ediyor. Güneye doğru Adana'yı tehdit ediyor. Hatay'ı tehdit ediyor. Hatay'ın daha doğu kısmını tehdit ediyor. Hatta güneyini tehdit ediyor. Bu enerji yayılımı devam edecek. Az bir enerji yayılmadı. Büyük bir enerji yayıldı. Tekrar ediyorum. Doğu Anadolu'daki çevre faylarının formatını değiştirecek bir enerji yayıldı. 3 yıl içinde bu büyük depremin etkinliğinin geçmesi beklenmez. Ya en azından 3-4 yıl daha geçer. Nasıl etkiliyor bu çevreyi? Şimdi Doğu Anadolu fay üzerinde gelişti bu ana depremler. 7.8'lik deprem, 7.5'lik. Bunlar ana fay üzerinde ve onun yan kollarında gelişti. Şimdi bu deprem özelliği şu. Artçı deprem, yani gecikmiş artçı deprem, 3 yıl gecikerek oluşan artçı deprem. Bu gecikmenin sebebi de yer altındaki enerjinin çok yavaş yayılması. Şimdi bu enerji her zaman fayları deprem oluşturmaz faylar üzerinde. Bazı fayları rahatlatır. Bazı fayları da olabilecek olan depremi de öne alabilir veya geciktirebilir. Yani stres transferi her zaman deprem oluşturacak diye bir kural yok. Şimdi kuzeye doğru enerji yaydı. Malatya bir fay zonu üzerinde.

0: Yani Malatya Ovası'nı oluşturan faylar var. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde faylar var. Bu faylar etkilendi. Ama hangi fay ne kadar, nasıl etkilendiğini bilemiyoruz. Neyle biliyoruz? İşte ürettiği sismisiteyle, depremsellikle biliyoruz. Ve daha önce 5.6'lık depremin olduğu yerde 4'lük depremler oldu. Şu bize, bunu ne gösteriyor bize? Bu deprem bölge bir kere gerilim altında. Henüz tam oturmuş değil. Yani 2023 depreminin etkileri tam geçmiş değil. Bu bir. İki, bu deprem çok sığ. 4 kilometrelik bir sığ var. Şimdi enerji orta büyüklükteki bir enerji ama şiddet büyük. Yani yıkıcılık fazla. Niye fazla? Çünkü sığ. Artı ne var? Zemin çok kötü. Ova, yumuşak bir zemin var. Bu da deprem büyütmesini ne yapıyor? Arttırıyor. Dolayısıyla üçüncü bir faktör, olumsuz faktör de şu.
1: Evet.
0: Zaten yapı stoğu 2023'te en büyük darbeyi almış. Yapı stoğu çok yorgun. Şimdi bütün bu üç faktör birleştiği zaman, sığ deprem, kötü zemin, yorgun yapı stoğu birleşince haliyle durum kritik oluyor. Fakat yeni yapılan binalar, 2018 yönetmeliğine uygun yapılan binalar bu tür depremlerden etkilenmez. Şimdi netice olarak biz bu tür depremleri bekliyoruz ve devam da edecek.
1: Peki. Ha,
0: neresi daha kritik derseniz,
1: evet,
0: elbette ki Malatya'nın doğusu, batısında da Malatya fayı. Bu fay üzerinde deprem olur olmaz konusunun en büyük problemi şu. Yani böyle afaki olarak şu fay buraya gitti, bu fay böyle oldu, şöyle oldu demek yerine,
1: hı hı,
0: o fay üzerinde doğrudan deformasyonların ölçülmesi lazım. Yani somut, evet, verilerin olması lazım. Yani bir fay, mesela Doğu Anadolu fay 9 milimetre, 10 milimetrelik bir, hı hı, hızla hareket ediyorsa, Malatya fayı çok daha yavaş hareket ediyor. Ne kadar enerji birikmiş, onu bilmemiz lazım. Yani Global Position System dediğimiz GPS,
1: evet,
0: değerlerinin bilinmesi lazım ki, hı hı, biz deprem kestirmesini daha doğru bir şekilde yapalım. Şimdi deprem tahminlerinin en önemli parametreleri o yerde ölçülen deprem,
1: evet,
0: deformasyon ölçümleridir. Yani bunları yapmadan etmeden kesin şurada deprem olacak, burada deprem, evet, olmayacak, evet, demek doğru değil.
1: Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Profesör Doktor Osman Bektaş hocam bizimle birlikteydi. Şimdi televizyonlarını yeni açanlar için öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok şükür ki olumsuz bir durum yok. Panikle yaralanan iki kişiden bahsedildi. Malatya'da Battalgazi ilçesinde saat 9'da 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ettik. Okulların bir gün tatil edildiği bilgisini de aldık. Şu an itibariyle bölgede olumsuz bir durum yok. İşin uzmanlarından yorumları da ekrana taşıdık ve dinledik. Şener Hocam'ın söylediği yine aklımda, 6 Şubat'ı hatırladığımız için 6 Şubat'ı hatırlatacak büyüklükte bir deprem üretmez olmaz ifadesini kullandı. Kıymetli hocalarım da hep şu uyarıyı yaptı. Öyle farazi tahminler yapılmaz. Saha çalışmaları yapılır, incelenir. Sonrasında bu tahminler yapılır diye. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi gidelim mi bölgeye bir daha? Peki. Mehmet Türel hazır. Son durum ne? Biraz daha sakinledi mi ortam? Onu soralım.
2: Cansın Elvacı, nispeten daha da sakinleşti ortam. Tabii 6 Şubat depremlerini çok yoğun şekilde iliklerine kadar hisseden bir şehir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Malatya. Uzmanlarımız da ifade etti. Büyük deprem noktasında herhangi bir sıkıntı söz konusu olmasa bile tabii insanlar o büyük depremleri yaşadıkları için o güne gittiler. Adeta saatler sabah 9'u gösterdiğinde. Siz de ifade ettiniz, paylaştınız. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Bir günlük ara verildi. Az önce Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz da bu yönde bir açıklamada bulundu. Bulunduğumuz nokta Battalgazi bölgesi, depremin ana merkezine, yani Gülümbüşağı'na yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafe ve depremin en yoğun şekilde hissedildiği nokta. Burada konuştuğumuz vatandaşlarımız bize şunu söylediler. Depremi çok yoğun bir şekilde hissetmekle birlikte

0: Evlerde küçük kılcal çatlaklar da meydana geldi dedi bazı vatandaşlarımız. Yine size ulaşan bazı bilgileri yinelemek gerekirse Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerindeki Yazıhan'da Ağıl'da duvarlarında çatlak meydana geldiği bilgisine ulaştık. Doğanşehir'de kullanılmayan bir evin duvarlarında yine çatlaklar oluştuğu bilgisi bizlere geldi. Şu an kameraman arkadaşım Turgut Yaman Malatya sokaklarını sizlere yansıtıyor an be an. O ilk bağlantı yaptığımızdaki tedirginlik havası kayboldu diyebiliriz. İnsanlarımız burada tabii köylerde, kırsalda evleri bulunan, barınabilecekleri evleri bulunan insanlarımız oralara doğru hareket ettiler. Yüksek binalarda özellikle kalan insanlarımızın olduğu, sakinlerimizin bulunduğu bölge, Çöşlük bölgesindeyiz ki burası Battalgazi ilçesi sınırlarında. Ve şu anda işte görüyorsunuz trafikte tek taraflı bir yoğunluk söz konusu. Tek taraflı bir yoğunluk söz konusu kameraman arkadaşım görüntüye getiriyor. Ama Cansel Bacı senin de ifade ettiğin gibi o ilk dakikalardaki tedirginlik havası, panik havası dağıldı diyebiliriz. Malatya sokaklarındaki gelişmeleri, buradaki gelişmeleri an be an aktarmaya devam ediyoruz. Sözü şimdi size bırakıyoruz tekrar.
1: Ediyorum Turgut Yaman'a, Mehmet Türel'e. Bölgedeki son durum böyleydi. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yeni bir gelişme olursa zaten sahadan haber alıyor oluruz. Şimdi gündem başlıklarına çok bakamadık deprem gündemi nedeniyle. Bir piyasalara bakalım. İhsan Bey günaydın.
2: Günaydın Cansel Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İhsan Memiş de bizimle birlikte, Faruk Erdem de bizimle birlikte. Sohbetimize başlayalım. Hem piyasalara hem altına bakalım. Altına başlayalım mı İhsan Bey? Nasıl başladı güne?
2: Tabii öncelikle Malatya'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altın tarafı yine dolar endeksinde yaşanan yükselişler, doların uluslararası piyasalardaki değer artışı, Trump'ın yine tehditlerini kullanması satışları hızlandırdı. İki ayın dip seviyesinde altın tarafı. İki aydır bu düşüşler yaşanmıyordu. Uluslararası piyasalarda 4481 dolar seviyesinde olan ons altın, gram altını olumsuz yönde etkiledi ve gram altın TL fiyatı kapalı çarşıda 6596 lira şu an itibariyle. Haftaya düşüşle başlamıştı. Bu düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Euro tarafında kripto para piyasasında ve borsalarda satışların şu anda devam ettiğini gözlemliyoruz.
3: Evet, yani içeride de gram altın düşüyor. Tabii onsa bağlı olarak da düşüyor. İkincisi bir de Kurban Bayramı yaklaşıyor. İnsanlar harcama yapacaklar. Biraz evet. Küçük birikimleri varsa onları da bozdurma yönüne de gider bizde. Özellikle Kurban Bayramı öncesi. Böyle bir satış da var mı kapalı çarşıda onu bilmiyorum ama genelde bu olur. Ama tabii Trump'ın tekrar bugün vururum, yarın vururum, bu savaşı devam ettiririm sözleri hala oradaki gerginliği arttırıyor. Bir türlü çözülemiyor. Belki bu Putin'in Çin ziyareti sonrası yapılan açıklamalar belki orada biraz havayı değiştirebilir mi? Onu da bekleyip görelim ama hala enflasyonist baskı devam ediyor. Hala faiz indirimlerinin olmayacağı yönünde endişeler devam ediyor. Bu da altını baskılıyor İhsan Bey'in söylediği gibi.
1: Şimdi bir yandan da bayram demişken bu bayram ekonomisini de biraz konuşalım hazır bir araya gelmişiz. Şimdi Faruk abi doğru söyledi. İnsanlar bayramda harcama yapacaklar. Önce dikkat edilmesi gerekenlerle başlayalım. Sonra ekonomiye katkısını ayrıca bir konuşuruz. İhsan Bey bu önemli. Yani 10 günlük bir tatil tam da böyle yaz sezon öncesi olduğu için de bir fırsat olarak değerlendirecek herkes. Kimi memleketine gidecek, kimi tatile gidecek. Neye dikkat etsinler?
2: Cansel Hanım, ben sevgili izleyenlerimize şu uyarıları alımsatmak isterim özellikle. Bayram tatiline çıktığınız zaman mutlaka evimizde nakit bulundurmayalım. Yani biriktirmiş olduğumuz altınları, paraları evde bırakıp gitmeyelim. Onları muhafazaya alalım. Ya yanımıza götüreceğiz ya da bankadan kasa kiralayacağız ya da bankadaki hesaplarımızda tutacağız. Evde altın saklamak, nakitlerimizi saklamak çok tehlikeli ve riskli, hırsızlık riskinden kaynaklı. Mutlaka araçla seyahat edecek vatandaşlarımızın ehliyetlerini son kullanma tarihini kontrol etsinler. Burada hem araçlarına bağlanabilir hem ceza alabilirler. Bayramların zehir olması, ehliyetlerin son kullanma tarihi burada önemli olacaktır. Genelde bayram tatilinde yol trafiğini ve havalimanı yoğunluğunu göz ardı etmemeli. Burada erken hareket etmeli. Seyahatlerde mutlaka gideceğiniz yerlerde ev alırım, arsa alırım, ben burayı çok beğendim, yazlık alalım türünde Anlayışlar biraz yanlış tatil dönemlerinde. Beğenirsiniz, bölgeyi belirlersiniz, tatil dönemlerinde iyi bir araştırma yaparak ticaret yaparsınız. Yani bayram tatilinde veya tatil sezonunda arsa almak, ev almak, yazlık almak çok mantıklı bir karar değil. Diğer yandan nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızın nakitlerini bayram tatilinin göz önüne bulundurarak alması lazım. Nakit ihtiyacını önceden bankalardan görmesi lazım. AVM'lerde döviz büfeleri, kuyumcular açık olabilir ama bu makas aralığı, fiyat aralığı onları zarar ettirebilir. Yine borsada işlem yapacak olan yatırımcılar da bayram tatilini göz ardı etmeden işlemlerini önceden karar vermeli.
1: Şimdi bunlar önemli. Bir yandan da piyasaya etkisi olacak. Tabii burada olumlu olarak bekleniyor haliyle. Evet.
3: Yaklaşık işte 200 milyar liralık bir ekonomik büyüklükten bahsediyor. Sadece tatil ekonomisi tabii. Bunun üstüne alışverişi, kurban alışverişini vesaire koyduğumuz zaman çok daha büyük bir ekonomi olacak. Yani ulaşımdan turizme, işte hediyelik eşyadan ne bileyim gıdaya hemen hemen her sektörü hareketlendirecek. 10-15 milyon insanın yer değiştireceği bir bayramdan bahsediyoruz ve 9 günlük tatilden bahsediyoruz. Tabii piyasalar pazartesi günü açık olacak ve salı günü de yarım gün olacak. Yani şurada 3-4 günlük bir piyasa açığı var.
1: Deniz görüntüleri geldi, ondan dönemiyorum çok size. Gözüm
3: deniz
1: oraya
3: görüntüleri
1: kayıyor.
3: Güzel çünkü sahil bölgelerine de akım var ama ben meteorolojiye baktım, biraz yağmur var. Kurban Bayramı'nda genelde yağmur
1: tutuyor. Sevinciniz neden peki?
3: Hayır, bir sevincim değil yani.
1: İnanılmaz.
3: Sevinç için söylemiyorum. Yani ben gülümsemem senin deniz sevgine
1: şaka
3: karşı.
1: Şaka yapıyorum tabii ki.
3: Tabii yağmur yağsın. Yağmur berekettir.
1: Yağmasın canım, o haftada evet. Sonra yağsın. İnsanlar tatile geçecek.
3: Evet. Tatile gitsin insanlar, İstanbul biraz boşalsın.
1: Gülün İstanbul, gülün, tutmayın.
2: tatil döneminde dinlenmek, kaliteli vakit geçirmek önemlidir. Genelde kredi kartı, banka ATM kartlarında yoğun bir alışveriş bekleniyor.
3: Doğru.
2: Faruk Bey'in dediği gibi de en az 200 milyar TL'lik bir alışveriş hareketleri bekleniyor. Tabii burada vatandaşlarımız, sevgili izleyenlerimiz tatilde alışveriş yaparken belki karşı taraftan IBAN'a havale yapın teklifinde bulunabilir esnaf. Lütfen IBAN'a transfer yaparken dikkat edin. Yani ticaret yaptığınız işletmenin hesabıyla para gönderdiğiniz hesap aynı olmalı. Yanlışlıkla tuzağa düşebilirsiniz. Bir kara para aktayan hesaba transfer yapabilirsiniz. Başınız ağrır, başınız belaya girer. Bir terör örgütüne transfer yapabilirsiniz. Dikkat etmek lazım. IBAN olayı önemli. QR kodla ödeme yapmak biraz daha mantıklı geliyor bu ortamda.
3: Doğru, evet, kredi kartı harcamaları da bu dönemde ciddi şekilde artıyor. %50'nin %60'ın üzerinde artıyor. Çünkü netice itibariyle kendi araçlarıyla gidenler benzinli kredi kartıyla alıyor. Alışverişlerini kredi kartıyla yapıyor. Tatille gitmişse otel ödemelerini kredi kartıyla yapıyor. Orada da çok kredi kartının bedava alışveriş aracı olmadığı bilincinden de vazgeçmemek lazım. Netice itibariyle sizin ödeyeceğiniz bir parayı harcıyorsunuz. Bir kredi almış oluyorsunuz bankadan aslında. Sizin paranız değil o kredi kartı limiti. Bu bilinçte olursak, yani bu benim param değil, bunu bana borç veriyorlar, bu bir borçtur, bu borcu harcıyorum bilincinde olmak lazım.
1: Bu da önemli. İhsan Bey, var mı ekleyeceğiniz bir şey benim atladığım?
2: Şu anda piyasalar satıcılı, borsa tarafında dolar ve petrol karşısındaki bütün varlıklarda satışlar var. Bu satışlar kalıcı olmayacağını biz düşünüyoruz. Özellikle bayram öncesinde eline nakit geçen yatırımcılar hem borsa tarafında hem emtia piyasasındaki bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak görebilir. Çünkü yılın kalan yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Düğün yapacaklar, borcu olanlar veya borsada yatırım yapmak isteyen yatırımcının bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz ardı etmemesi gerekiyor.
1: Kalıcı olmayacağını dediniz değil mi?
2: Evet.
1: Ben bir an kalıcı olacağını anladım.
3: Hem borsa tarafında hem de altın tarafında da evet. Öyle gözüküyor.
1: Altın tarafıyla evet. İlgili onu sormadan ayrılmayın o zaman. Onu cevaplamadan daha doğrusu. Altın tarafıyla ilgili hala öngörünüz aynı mı?
2: Aynı. Hiçbir revizimiz yok. Alım yapmaya devam ediyoruz. Boşta değiliz. Ve bunu da bir fırsat olarak görmeye devam ediyoruz.
1: Peki. Bu da not etmiş olun. Çünkü her seferinde bunu evet. Sormamı istiyorlar. Ben de soruyorum size. Çok evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum
2: sağ
1: size
2: olun.
1: De.
2: İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. İhsan Bemiş bizimle birlikteydi. Biraz bayramı, biraz piyasaları Faruk abiyle birlikte konuştuk. Tabii ilk deprem haberi gelince bir yüreğimiz bize su serpildi. Oradan olumsuz doğru. Bir sonuç gelmemesi. Çok şükür herkes iyi, geçmiş olsun diyelim. Ondan sonrasında bayramı konuştuk. Şimdi bayram demişken Bir haber daha paylaşalım. Kurban Bayramı'nın artık sayılı günler var. Farkı abi kaç gün var?
3: Bir hafta var diyelim. Önümüzdeki çarşamba bayram.

0: Peki.
1: Yani böyle
0: bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Biraz raflardan bahsedeceğiz haberde. Hareketlilik yine arttı. Çünkü fırsatçılar ne yazık ki yine durmuyorlar. Maalesef. Sebzeden meyveye, temel ihtiyaç ürünlerine. Aklınıza ne geliyorsa yani markette ne var ne yoksa. Birçok üründe etiketlerdeki rakamlar yukarı tırmanmaya başladı. Arkadaşlarımız o marketleri gezdi, bir analiz yaptı. Bakalım ürünlerdeki zam oranı son bir ayda ne kadar artmış?
2: Etiketlerde tabii yükselme var. Genelde meyvelerde artmış.
3: Sebzeden meyveye, temel ihtiyaçtan sofraların vazgeçilmezlerine kadar fırsatçılar yine bayram sofralarını hedef aldı.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala market raflarındaki etiketler yine değişti. Üstelik çok kısa süre içerisinde bazı ürünlere %50 zam geldi.
3: Üzerinden bir ay bile geçmedi ama yarım litrelik zeytinyağı 200 liradan 294 lira 95 kuruşa çıktı. Yani zeytinyağına fırsatçılar yüzünden %50'ye yakın zam geldi.
5: Bayram öncesi insanları mağdur ediyorlar. Aslında indirim yapmaları gerekiyor ki indirim yapmıyorlar. İndirimli fiyat gibi gösteriyorlar.
3: Tarih 11 Mayıs. 1 kilogram patates markette 74 lira 95 kuruşa satıldı. Sadece 8 günde patatese %26 zam geldi. Kilosu 94 lira 50 kuruşa çıktı.
6: Fırsatçılık her yerde var sonuçta yani.
3: Yine aynı tarihte aynı marketten alınan köy biberi de zamlanan ürünler listesinde yerini aldı. Fiyatı 69 lira 95 kuruştan 73 lira 50 kuruşa çıktı. 13 Mayıs'ta satın alınan limonun kilosu da 119 lira 95 kuruştan 136 lira 50 kuruşa yükseldi. Limon da yalnızca 6 günde %13 zamlandı.
7: Süt ürünlerindeki artışta dikkat çekici. Peynir birkaç gün içinde 699 lira 90 kuruştan 739 lira 90 kuruşa çıktı.
8: Mesela unlu mamuller çok pahalandı. Mesela zeytin, peynir, süt ürünleri çok pahalı.
3: Liste uzun. Kefir de zamdan nasibini alan ürünler arasında. 49 lira 50 kuruşa satılan 250 mililitrelik kefir birkaç gün içinde 55 liraya çıktı. Kefir de bayram öncesi %10'dan fazla zamlanan ürünlerden biri oldu.
9: Çikolata aldık, kefir aldık yeri. Son zamanlara kıyasla biraz daha pahalılık gözümüze çarptı.
10: Zaten her bayram olan bir şey. Haksız yere fiyat arttıran marketlere, satıcılara bir işlem yapılsa keşke diyorum.
3: Ticaret Bakanlığı fırsatçıların ensesinde. Yalnızca 2026 yılı içinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi. Bayram öncesi denetimler de sıklaştırıldı.
0: Online alışveriş platformları artık mağazalardan daha popüler. Hemen hepimiz birçok ürünü online olarak sipariş veriyoruz. Karar verirken de o ürünü daha önceden almış olanların yaptığı yorumlara bakıyoruz. Ama o yorumları okurken de dikkat etmek gerekiyor. Orada da dikkat gerekiyor. Çünkü firmalara para karşılığında yorum satan sahtekarlar da varmış.

0: mesela bir ürünü internete gördüğünüzde neye bakıyorsunuz?
1: Yorumlarına, fotoğraflarına.
2: Ne yazık ki yorumlar gibi gelmiyor.
3: Online alışveriş platformları bazı sahtekarlar için yeni bir kazanç kapısı oldu. Yorum satıyor, ürünün beğenilirliğini en üst seviyeye taşıyorlar. Tüketici okuduğu yorumun gerçek olmadığını anladığında ürünü çoktan satın almış oluyor.
4: Çanta almıştım kızım için. Daha büyük istemiştim. Küçük geldi yani.
0: Yorumlardaki gibi çıkmadı mı?
4: Evet, çıkmadı.
3: Online alışveriş platformlarından bir ürün satın alacağınız zaman ilk önce yaptığınız şey ürüne ait yorumlara bakmak. Yıldızına göre ürünü alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Ancak baktığınız o yorumlar gerçek olmayabilir. Yani tüketiciyi yanıltabilir.
5: Yorumlar etkiliyor zaten. Ürünün özelliklerine falan bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz. Yıldızı da iyi olunca alalım diyoruz.
2: Hepsini inceliyoruz aslında ama ne yazık ki yine de fos.
3: Uygulamalarda bir ürüne ne kadar güzel yorum gelirse algoritmada orantılı olarak o ürünü ön plana çıkarıyor.
6: Yorumlara bakıyoruz, resimlere de bakıyoruz. 5 yıldız falan veriyorlar ama bazen fenomenler de çok abartıyor ürünleri.
7: Bazı işletmeler ön plana çıkabilmek ve güvenilirlik kazanabilmek için yorum satın alıyor.
3: Sahte yorumları anlamaksa öyle kolay değil. Çünkü artık hileli yorum fotoğrafı.

0: fotoğraflı da olabiliyor. Yani ürünü gerçekten almış ve kullanmış gibi sahte fotoğraflar da uygulamaya yüklenebiliyor.
1: İşletme yorum satan ajans veya platformlarla iletişime geçtikten sonra ürünün kendisini kargolamasına bile gerek kalmıyor. Herhangi bir şeyi kargoya vermeleri yetiyor. Bunun yanı sıra ürünün fiyatına göre yorum bedeli de belli oluyor.
0: Yorumun sahte olup olmadığını anlamanın yollarından biri de tarihlere dikkat etmek. Eğer aynı gün ya da hafta içinde aynı ürüne benzer cümlelerle 2'den fazla yorum yapılmışsa 2 kere düşünmekte fayda var.
1: Yorumları çok güzel ama ürünün kötü çıktığı oluyor.
2: Bir daha o ürünü almıyordu zaten.
0: Peki bu aldatmacanın cezası yok mu?
3: Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Sahte yorum, şablon yorum, olumlu yorumları öne çıkarma, olumsuzları gizleme şeklindeki manipülasyonlar tüketici kanunumuzun 61 ve devam maddelerine göre aldatıcı ticari uygulama ve yanıltıcı reklam sayılmakta.
4: UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a akın eden Alman ve İngilizler şehri hayran kaldı. Sabah gazetesinin bugün ilk sayfada haberi. Avrupa Ligi'nde final heyecanı var. Futbol severler de bu maçı bekliyor. Detayları ekrana taşıyacağız şimdi. Süremizin de sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun Malatya'ya.
4: Gerçekten tekrar geçmiş olsun. Tüm bölgeye hissedilen noktalara da çok şükür kötü bir haber alınmadı. Gelişmeleri yine ekrana taşıyor oluruz. Bugünlük noktalayalım. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
6: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla 2. sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster ile ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa kupasını kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Le Texier yönetecek.
7: A Haber Radyo 24 saat haber.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
8: Halkbank'ın katkıları.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümleri

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücretler ise dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren veliler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: şuradan şuraya kadar atılıyor. Burada
1: 4 hasta yaptık geçen hafta. 2 tane kapak replasmanı yaptık. Mitral kapak replasmanı 2 hastaya da koroner bypass ameliyatı yaptık.
2: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk kez kalp ameliyatları gerçekleştirildi.
1: Burada robot kullanılıyor ameliyatta. Tabii robot kendisi yapmıyor ameliyatı. Kontrol ediyoruz. Bir de hastanın başında da robotun kolları var hastanın içinde. Onlar da bizim ne istiyorsak onu yapıyor ameliyatta. Ve ameliyatı böyle gerçekleştirmiş oluyoruz.
3: Robotik kalp cerrahisinde kullanılan robot 2 üniteden oluşuyor. Biri şu an benim oturduğum kısım. İşte hekim buraya oturarak ikinci kısım olan kolları hareket ettiriyor.
1: Hasta başındaki robotun kollarını kontrol ediyorum. Buradan bu kollarla ve buradan görerek ameliyatı gerçekleştiriyorum. Yani birinci cerrah ameliyatı yapan aslında buradaki cerrah. Hasta başında da bir cerrah var veya bazen 2 bazen 3 de olabilir. Onlar da benim buradan verdiğim komutları yerine getirerek bazen dikiş veriyorlar, bazen dikişi kesiyorlar, bazen dikişi alıyorlar içeriden. Bu kolların her birisi hastanın içine bir kolla giriyor. İçinde de aletler var üstünde. O aletlerle ameliyatlar gerçekleştirmiş oluyor.
2: Ameliyatlar hastaların göğüs kemiği kesilmeden yapıldı.
1: Klasik cerrahide normalde sternumu keserek yapıyoruz. Robotikte ise bu sternumu kesmeden yapıyoruz. Yani burada yaklaşık bir 15-20 santimlik bir kesi değil de küçük küçük kesilerden veya küçük küçük deliklerden girerek kalbin ameliyatlarını böyle gerçekleştiriyoruz.
2: Robotik cerrahi yöntemiyle kalp ameliyatı her hastaya yapılamıyor.
1: Hastanın acil olmaması lazım. Çok kritik hastalığı olmaması lazım. Ağır kalp yetmezliğinin olmaması lazım. Ağır akciğer hastalığının olmaması lazım. Daha önce geçirilmiş defalarca kalp ameliyatının olmaması lazım. Hastanın çok küçük veya çok şişman olmaması lazım.
0: Mehmetciğim nasılsın? Ateşin olmuyor değil mi? İştahın güzel.
4: Hocam Diyarbakır'dan geldim. Mitral kalp yetmezliği. 1 yıldır bu rahatsızlık bende vardı.
5: Hocamdan Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Benim damarlarım tıkanıktı. Bizde yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 2 tane delik duruyor. Başka bir şey yok. A Haber.

0: ve arabuluculuk çabalarından dolayı minnettarlığını dile getiren Polonyalı komutan, Ankara ve Varşova arasındaki işbirliklerine de dikkati çekti.
1: Türkiye ve Polonya arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında da çok yakın işbirliği yürütülüyor. Türkiye roket ve füze topçuluğuyla elektronik harp alanlarında da büyük deneyim ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortak.
0: Ülkesinin Ukraynalı askerlerin tedavisinde rol aldığını da ifade eden Pidanti, Ukrayna'ya doğrudan yapılan askeri yardımların yaklaşık 4 milyar euro olduğunu da ifade etti.
2: A Haber Radyo.
3: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Yeni saate başlıyoruz. Ajans bugün de çok sıcak gelişmeler var. Yeni saatte o gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Arkadaşlarımız da o sıcak noktalarda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Tokat alarmda taşkın riski nedeniyle birçok yerleşim yeri boşaltıldı. Taşkın riskine karşı hangi önlemler alınıyor? Murat Onur Tokat'tan notlarıyla birazdan karşınızda olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin ziyaretini gerçekleştiriyor. Ziyaretin ayrıntılarını Pekin'den ekip arkadaşımız Mehmet Zeyrek birazdan paylaşacak. Rusya, Avrupa ve Ukrayna'ya gözdağı vermeye devam ediyor. 65 bin askerin katılımıyla nükleer tatbikat başlatıldı. Akşin Kişiev Moskova'dan gelişmeleri aktaracak. Ve en sıcak gündem başlığı şüphesiz Malatya'dan gelen haber. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gazeteci Mehmet Türel Malatya'dan son gelişmeleri paylaşacak diyelim, yeni saate başlayalım. Malatya'nın Battalgazi ilçesinin merkez üssü olduğu 5,6 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yayın konuğumuzdu. Bakın neler aktardı.
4: Başkanım, haber canlı yayındayız. Son durum nedir? Herhangi olumsuz bir durum var mı?
5: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bize gelen herhangi bir olumsuz bir haber yok, bir ihbar yok. Ekiplerimiz de sahada. Şu anda itfaiye ekiplerimiz, AFAD müdürlüğümüz, İl Afet Müdürlüğümüz saha taraması yapıyor. Herhangi bir olumsuzluk yok.
4: Herhangi bir olumsuzluk
5: evet.
4: yok.
5: Ama şunu söyleyeyim.
4: Şiddetli bir deprem.
5: Evet, çok şiddetli bir deprem oldu. Ben o anda şiddetin altının üzerinde olduğunu tahmin ettim. Tahmin etme nedenim de şuymuş. Tabii Gülümuşağı mahallemiz var. Gülümuşağı mahallemiz bizim merkeze bulunduğumuz yere 25-30 kilometre mesafede. Bir de AFAD'a göre 7 şiddetinde, Rasathane'ye göre, Kandilli'ye göre 4.4 derinliğinde, özür diliyorum. Bir de yüzeysel olduğu için herhalde ondan dolayı biz çok şiddetli hissettik. Ama süre çok kısaydı. 10 saniye gibi bir süre oldu. Allah hamdolsun herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmedi.
4: Tabii 6 Şubat depremleri biliyorsunuz en çok etkilenen illerden biri Malatya. Bir yandan imar çalışmaları devam ederken maalesef bu tür depremler de beyinlere gelebiliyor başkanım.
5: Evet, yani tabii ki şeyden Hatay'dan sonra 6 Şubat depreminde Hatay'dan sonra en çok yaralanan ikinci il Malatya'mız. Yani büyük bir hasar aldı. Ama Allah devletimize zeval vermesin. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın, Murat Kurum Bakanımızın özellikle ve diğer bakanlarımızın Malatya'mıza gösterdiği yoğun ilgi hızlı bir şekilde Malatya'da yaraları sardık elhamdülillah. Bizim 130 bin bağımsız bölümümüz hasar görmüştü. Şu anda hak sahiplerinin tüm konutları inşa edildi ve %90 oranında insanlar evlerine, iş yerlerine sahip oldular. Şu an hepsini teslim aşamasındayız. %90 oranında da teslim edildiler.
4: Evet, maalesef dediğiniz gibi bu şekilde depremlerden meydana gelebiliyor.
5: Tabii daha dirençli bir şehir oluştu. Daha güvenli bir şehir oluştu. Allah'a hamdolsun. Ama bu tür artçılara veya bu tür depremlere hazırlıklı olmamız lazım.
4: Kesinlikle.
5: Biz artık Türkiye olarak, Malatya olarak bir deprem kuşağındayız.
4: Bu bilinçle hareket edelim.
5: Birlikte yaşayacağız. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor.
4: Çok teşekkürler başkanım.
3: Yeni saatte birlikte bir kez daha o sıcak adrese gideceğiz. Gazeteci Mehmet Türel gelişmeleri takip etti. Yeni saatte son bilgileri paylaşmak için de canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamladı. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Artık yeni saatle birlikte tablo netleşti Mehmet. Son bilgiler neler? Lütfen.

0: Lütfen paylaşır mısın izleyicilerimizle?
1: Tabii Aktan Ünsal, daha önceki canlı yayınlarımızı verdiğimiz noktadan ayrılarak daha merkezi bir noktaya geldik. Malatya'nın en merkezi noktası diyebiliriz. Hürriyet Parkı'ndayız ve şu anda gördüğümüz kadarıyla Malatyalılar parklara akın etmiş durumda. 6 Şubat depremlerini iliklerine kadar hissetmiş bir şehir Malatya. Bugün yani 20 Mayıs sabahını maalesef ki depremle karşıladı ve saatler 9'u gösterirken 5,6 büyüklüğündeki bir depremle Malatyalılar yeniden 6 Şubat depremlerini hatırladı maalesef ki ve hakikaten çok ürkütücü bir deprem hissetti Malatyalılar, hem ses olarak hem yoğunluk olarak. Ve bugün eğitime bir gün ara verildi. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Malatyalılar sokaklarda, evlere girmiyor. Özellikle merkezi noktalardan gelen görüntülere baktığımızda, videolara baktığımızda çok küçük evlerde, küçük de olsa çatlaklar oluştuğunu bilgisini yine aldık. Evet, Hürriyet Parkı'nda olduğumuzu ifade etmiştik. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Turgut Yaman'la birlikte hareketli görüntüleri sizlere yansıtalım. Yeni yeni parklara gelmeye başlamış olan vatandaşlarımız da dikkatlerimizi çekiyor. Burada söylediğimiz gibi eğitime bir gün ara verildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Erdoğan açıkladı. Kaptaş suyunun bulanık aktığı yönünde yine şikayetlerin geldiği ifade edildi. Hemen koordinasyon merkezine geçildi. Afet Koordinasyon Merkezi'ne Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz Başkanlığı'nda yapılması gerekenler masaya yatırıldı ve saha taraması yapıldı ve çok şükür ki saha taramasında bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bunu hemen ifade ederim. Gülümüşağı bölgesi mahallesi, daha doğrusu Malatya merkeze yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafe ve kırılan fay hattının şiddetli bir şekilde hissedilmesinin nedeni de aslında Malatya merkeze yakın olmasından kaynaklı. Deprem uzmanları bu bölgeyle ilgili sürekli uyarılarda bulundu aslında. Burası artçı depremler üreten bir bölgeydi. Daha önce de Gülümüşağı merkezli çok sayıda deprem yaşandı. İşte görüntüye geliyor, Malatyalılar parklara akın etmiş durumda. Haktan Ünsal, eğitime bir gün ara verildiğini ifade ettik. Nispeten biraz daha panik havası dağılmış durumda. Bunun bilgisini sizlere hemen iletmiş olalım Malatya'dan. Yine gelişmeler oldukça bağlantılarımız devam edecek.
0: Önemli bir son dakika gelişmesi var ekranların hemen altında. Son dakika bandımıza da yansımış durumda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez İzmir'de, Doğanbey'de tatbikat alanında gerçekleştirdi. Almanya'dan Patriot sistemi gelecek. Son dakikamızın başlığı. Elbette daha fazla detay var. Tayfun Er karşımızda. Tayfun, kolaylıklar dileyelim ve sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet Haktan Uysal, 11 Mayıs'ta başladı Efes 2026 tatbikatı. 11 Nisan'da başladı, 21 Mayıs'ta seçkin gözlemci günüyle tamamlanacak. Yarın seçkin gözlemci gününe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını bekliyoruz. Tabii ki 50 ülkeden gözlemci ile birlikte toplam 10 bin personel katılıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı konumunda Efes 2026. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi NATO ile ilgili değerlendirme ilk başlık konusuydu. NATO akaryakıt projesi, hattı projesiyle ilgili NATO'nun ortak fonları kullanılmak suretiyle NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve hala hazırda NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir dendi. Tabii söz konusu proje Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesiyle birlikte çalışılabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir dendi. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet bakımından etkin olduğunu ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirileceği ifade edildi. Tabii bu hattın hayata geçirilmesiyle birlikte aynı zamanda NATO ortak fonları ekonomik ve efektif şekilde kullanılacaktır dedi. Bir diğer konu da patriotların, özellikle Alman ordusunun bir patriot bataryasının değiştirileceği ile ilgili açıklamaydı. Ülkemizde konuştu bulunan hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlanmakta ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecek personeliyle birlikte dendi ve söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir dendi. Tabi son dönemdeki önemli konulardan bir tanesi de tabii ki Almanya ile olumlu ilişkilerin geliştirilmesiydi. Bununla ilgili yapılan açıklamada da Türkiye sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusu, NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayi altyapısı ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasındaki kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu ifade edildi. Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkenin stratejik rolü daha da güçlü şekilde değerlendirildiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verildiği ifade edildi. Tabi burada özellikle Efes 2026 tatbikatına Mısır ve Libya'dan da ekipler katıldı. Bununla ilgili de değerlendirme yapıldı. Tabi asıl önemli konulardan bir tanesi de son olarak toparlayacağım, İsrail konusu. Tabi Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkının dayanışmasını göstermek amacıyla Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir ifadeleri kullandı. Toparlayacak olursak basın bilgilendirme toplantısının ardından işte akşam saatlerinde tatbikatın gece safhası icra edilecek ve yarın da seçkin gözlemci gününde işte 50'nin üzerinde gözlemciyle birlikte ve 10.000'in üzerinde personelle birlikte tatbikatın seçkin gözlemci günü icra edilecek diyelim. Sözü Doğan Bey Körfezi'nden İstanbul'a bırakalım.
0: Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını paylaşmayı sürdüreceğiz ama yeniden deprem gündemine dönelim. Malatya'daki depremi konuşacağız. Deprem uzmanı, değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Ali Özdemir yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Deprem deyince bir de daha önce yüreklerimizi yakan haberlerin geldiği bir nokta olunca bir kez daha endişe duyduk. Hemen ilk yorumlarınızı alacağım ama özellikle uzmanların yaptığı açıklamaları takip etmeye çalıştım. Bir artçı sarsıntı mı yoksa bu bir bağımsız deprem mi? O deprem hattı bundan daha büyük bir deprem oluşturabilir mi? Ya da farklı bir depremin habercisi mi? Bunu merak ediyoruz açıkçası. Yorumlarınız değerli olacak. Sözü hemen size bırakalım hocam.
3: Öncelikle tüm Malatyalılara ve Türkiye'ye geçmiş olsun. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve sık sık deprem afetiyle yüzleşiyoruz. Bulunduğumuz bölge genç bir dağ oluşum kuşağı. Arazinin oluşumu eski olduğu zaman bu tip bölgelerde fazla deprem olmuyor. Ama genç dağ oluşum kuşağında, örneğin Akdeniz'den başlayan Endonezya'ya kadar devam eden dağ oluşum kuşağında sık sık depremler meydana geliyor. Ülkemizdeki depremlerin ana kaynağı da Afrika lehpasının ve Arabistan lehpasının Anadolu'ya sıkıştırması sürekli olarak bir gerilim enerji üretiyor. Bu enerji de Türkiye'deki zayıf hatlar boyunca, fay dediğimiz zayıf hatlar boyunca açığa çıkıyor. Dolayısıyla biz her şeyden önce bir deprem ülkesi olduğumuz için büyüklüğü ne olursa olsun depreme hazırlı olmak zorundayız. Malatya depremini şu şekilde okumak daha doğru gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi bu bölgede 6 Şubat 2023'te çok büyük deprem meydana geldi. Ard arda 9 saat arayla 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu nedenle bölge deprem açısından oldukça hassas. Malatya üzerine geldiğimiz zaman Malatya'nın, Malatya Ovası'nın etrafı aktif faylarla çevrili ve dinamik hareketli bir bölgede yer alıyor. Malatya özelinde de geçmişe baktığımızda, deprem tarihine baktığımızda orta büyüklükteki depremlerde tanışık bir alan olduğunu görüyoruz.

0: Bu şu demek, gelecekte de bu büyüklüklerde deprem olabilir anlamına geliyor. Ama bölgenin bir diğer özelliği, batısındaki Malatya payının daha güneyindeki Doğu Anadolu payının aktif olması, buralardaki riski doğuran ana süreç. Bugünkü deprem kısa süren, 10 saniye süren, 7 kilometre derinlikte, 5.6 büyüklüğünde ki bir deprem, orta büyüklükte bir deprem. Bu depremden sonra daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Ama bunun artçı sarsıntıları, bu depremin artçı sarsıntıları 1-2 ay sürecektir. Ya, şu demek, 2, 4 hatta 5 büyüklüğündeki depremler olabilir demektir bu depremden sonra. Bugünkü depremin olduğu alanın şöyle bir diğer özelliği var. Malatya güneyindeki Bey Dağları ile Malatya Ovası arasında Kavak'tan kaleye doğru uzanan faylar var. İşte bu fayların üzerinde bir enerji boşalması oldu. Bu nedenle bu büyüklükteki deprem, bu Malatya ilimiz için olan, herkese geçmiş olsun diyorum.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mehmet Ali Özdemir yayın konuğumuzdu. Önemli bilgileri paylaştı. Sağ olsun, onu uğurlayalım. Gündemde yeni sıcak başlıklar var. Onlardan biriyle daha devam edeceğiz. Havanın gündeminden notlar. Tokat ve Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı %100 dolarak taşma seviyesine geldi. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi. Eğitime de ara verildi. Önlem olarak taş ve kum torbalarından 12 kilometrelik bir yığınak yapıldığı bilgisini de paylaşalım. Ekip arkadaşımız Murat Onur bölgede gelişmeleri takip ediyor. Önemli uyarılar var, özellikle bölge halkına dair. Onları da aktaracaktır eminim. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Murat'a bırakalım.
2: Teşekkür ederim Aktan Ünsal. Evet, Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'ndaki su seviyesi artık taşma noktasına gelmiş durumda. Savaklardan şu anda suyun artık yavaş yavaş aşağıya doğru aktığı bilgisini paylaşabiliriz. Tokat ve Turhal'ın tam kent merkezinden geçen Yeşilırmak. Yeşilırmak'ta da her geçen dakika, her geçen saniye su seviyesinin arttığını söyleyebilirim. Bakın, burası Tokat'ın Turhal ilçesi, tam kent merkezinde Yeşilırmak'ın kenarında bir kafe bulunuyordu. O kafenin balkonu şu anda neredeyse suyun hizasına gelmiş durumda. Su seviyesi her geçen dakika arttığını ifade etmek istiyorum. Tüm önlemler alınmış durumda. Devlet tüm imkanlarıyla burada seferber olmuş durumda. Burası da Tokat'ın Turhal ilçesinde kent merkezinde giriş noktası olan tarihi Kesikbaş Köprüsü. Şu an itibariyle ekipler bu köprüyü de, bakın şimdi kameraman arkadaşım sizlere hemen karşı tarafı gösterecek. Ekipler köprünün giriş ve çıkışını kapatıyorlar. Çünkü bu köprü de risk altında. Burada demirler bulunuyor. Bu demirler de şimdi ekipler tarafından kesilecek ve yerinden sökülecek. Nedeni ise eğer Yeşilırmak'tan taşkın başladığı zaman oradaki odun parçalarını bu tarafa doğru getirirse, işte bu demirlere takılmasın, burada bir set oluşturmasın diye yine buradaki demirler de sökülecek. Hemen ırmağın kenarındaki evler, tamamıyla o mahalle, yani kordon boyu diye ifade ettiğimiz o mahalledeki evler tamamıyla boşaltılmış durumda. Vatandaşlar KYK yurtlarına veya akrabaların yanına gittiler. Kalacak yeri olmayan vatandaşlar için ise devletimiz misafirhanelerinde hizmeti açmış durumda olduğunu söyleyebilirim. Okullar tatil edildi. 3 gün süreyle Tokat'ın Turhal ilçesinde okullar tatil. Amasya'da da keza aynı durumun olduğunu söylemek mümkün. Yeşilırmak Almus Barajı taştığı takdirde, taşkın olduğu takdirde Yeşilırmak Tokat Turhal ilçesinden geçip Amasya'ya gidecek. Amasya'ya gittiği anda orada Kerkit çayından birleşecek ve Samsun'dan denize boşalacak. İşte bu yüzdendir ki risk Amasya içinde bulunuyor. Orada da aynı Tokat'ın Turhal ilçesinde alınan önlemler gibi önlemlerin alındığını söyleyebilirim. Kameraman arkadaşım şimdi size yolun kenarını gösterecek. Yolun kenarında yine burada bir set oluşturulmuş durumda. O setin yüksekliği yaklaşık 3 metreye yaklaşıyor. Yani 6 kilometrelik, bir tarafta 6 kilometre, diğer tarafta da yine 6 kilometre, toplamda 12 kilometrelik bir alanda ekipler tarafından bu şekilde setler oluşturulmuş durumda. Yine bakın şu anda ilçede devlet su işlerine bağlı ekipler, belediyeye bağlı ekipler, özel idareye bağlı ekipler tarafından aralıksız bir şekilde setler oluşturuluyor. Birçok ilde

0: Tokat'ın Tural ilçesinde yaşanacak taşkına karşı ekipler sevk edildi. İşte şu anda arama kurtarma ekipleri, akut görevlerini görüyoruz. Rize'den geldiler. Yine onlar da burada tedbirlerini, önlemlerini almış durumdalar. Tabii taşkının ne zaman olacağı tam saat olarak bilinmiyor ama meteorolojiden de sürekli bölge için uyarılar geliyor. İşte AFAD ekipleri de araçlarla şu an itibariyle bölgede link halindeler. Yeşilırmak üzerinde sürekli ölçüm yapıyorlar. Sürekli ölçümler yapılıyor ve suyun artışına karşı tedbirler de daha çok artırılıyor. Tabii alarmın rengi de kırmızıya doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Belediye anons sisteminden sürekli anonslar yapılıyor. Vatandaşların araçlarla trafiğe çıkmaması, kent merkezine çok fazla giriş yapmamaları konusunda sürekli uyarılarında yapıldığını söylemek mümkün. Tabii şu an itibariyle suyun debisi de, Yeşilırmak'ın debisi de her geçen dakika, her geçen saat yavaş yavaş artıyor ve hızlı bir şekilde aktığını da söyleyebilirim. Biz A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri de an be an A Haber ekranlarından aktaracağımızı belirtelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Bitlis-Muş Karayolu'nda şiddetli yağış sonrası meydana gelen zemin kayması sebebiyle derin çatlaklar oluştu. Taşıt trafiğine kapalı levhası olmasına rağmen mesafeyi uzatmamak için o yolu kullanan bazı sürücülerse kazaya adeta davetiye çıkardı.
2: Yürümenin bile tehlikeli olduğu yoldan araçlarıyla geçiyor, kazaya davetiye çıkarıyorlar.
3: Mecburiyetten dolayı bu yolu kullanıyoruz.
2: Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda aşırı yağış sebebiyle zemin kayması oldu.
3: Kaza da olabilir, ölümler de olabilir, toprak kayması her an olabilir.
2: Asfalttaki çökme ve derin yarıklar sebebiyle tehlike saçan yola taşıt trafiğine kapalıdır levhası asıldı. Ancak mesafeyi uzatmak istemeyen bazı sürücüler uyarılara rağmen ölüm riskini göze alarak yolu kullanmaya devam ediyor.
3: Biz başka yerden dolandığımız zaman 70-80 kilometre yol uzuyor. Biz de bu şekilde diğer yolları kullanamıyoruz. Başka bir yolda yok.
2: Çift yönlü olarak kapatılan karayolu onarımının ardından yeniden trafiğe açılacak.
1: Karabük'te bir evde çıkan yangın başka bir bina ve ahıra sıçradı. Ekipler alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Karabük'ün Eski Pazar ilçesine bağlı Salmanlar Mahallesi'nde bir evde çıktı yangın. Alevler bitişikteki ahıra ve başka bir eve de sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında İki ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.
4: Hakize Hanım'ın evi. Maalesef.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Rosa Adası'ndaki Channel Adaları'nda ulusal parkta çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında şimdiye kadar 14.600 dönümden fazla alan kül oldu. Yangın 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.20 sıralarında başlamıştı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı belirtilirken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü de açıkladı. Pasifik Okyanusu'nda Güney Kaliforniya açıklarında yer alan Santa Rosa Adası, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik alanlarıyla tanınan noktalardan biri. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş, Gülistan 9 soruşturmasında kritik isimlerden biri. Firari şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Altaş'ın Amerika'ya kaçış rotası da ortaya çıktı.

0: şeyler söyledi. Ondan sonra
1: neresine vurmuş? Yani karnına mı sıkmış, bacağına mı?
0: Kafasına sıkmış.
2: Firari şüphelinin kaçışı deşifre oldu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve dosyası yeniden ele alınan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun olduğu 12 zanlı tutuklu bulunuyor. Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan Umut Altaş'ın ise 2022'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
3: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan firari Umut Altaş'ın Mayıs 2022 tarihinde Meksika üzerinden yasa dışı yollarla Amerika'ya geçiş yaptığı belirlendi.
2: Umut Altaş, Amerika'da bir süre göçmen kampında tutulmuş, yasal olarak ABD'de kalması içinse kendisine 2 yıllık geçici çalışma kartı verilmiş.
3: Yasa dışı yollarla Amerika'ya geçen Umut Altaş, New York, Virginia, Maryland ve Kaliforniya gibi eyaletlerde düzensiz olarak kaldı ve geçici işlerde çalışmaya başladı.
2: Pizzacı ve garson olarak çalışan firari şüphelinin çalıştığı iş yerinden Türkiye'deki ailesiyle görüştüğü de iddia ediliyor. Altaş'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gören bazı tanıklarsa firari şüphelinin sokaklarda yaşadığını ve saçının sakalının bakımsızlıktan uzadığını söyledi. Altaş'ın yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi için Interpol ve ABD yerel güvenlik birimleriyle koordineli çalışma sürüyor.
3: Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kullanmış olduğu 3 makam aracı ve aynı zamanda Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 2 aracın inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü açıklandı. Bu araçlarda Gülistan Doku'nun taşınıp taşınmadığı hususu üzerine duruluyor.
2: Öte yandan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğluyla Umut Altaş'ın yan yana olan fotoğrafı ortaya çıktı. Doğum gününde çekilen karede ikili birlikte poz veriyor.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını vurguladı. Erdoğan gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda işbirliğinin geliştirmenin önemli olduğunu da ifade etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
0: TÜİK Bayez Okulu ile ilgili Esra Albayrak'ın açıklamaları var, ekranlara getirelim.
2: Sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu alanın tehlikelerine karşı korumak sorumluluğumuz var. Ailelere çok iş düşüyor ama ailelerle ben çok muhatap oluyorum. Onlar da haklı olarak biz nasıl koruyacağız ki? Yani hani o kadar cazip ki dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var. Yapmak zorundalar. Yeşilay'da yıllarca ben tütün bağımlılığıyla mücadele için çok çabaladım. Uyuşturucu, alkol, dijital hepsi bunun bir parçasıydı. Ama şunu gördüm, bağımlılık meselesinde çalışan herkes şunu bilir ki ortak bir mekanizma var. O mekanizmayı işlettiğinizde tutuyor. Yani sektör kazanıyor. Milyarlarca dolar para dökülen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör dijitalde daha da büyük. Oyun şirketlerini düşündüğünüzde, işte yapay zeka şirketlerini düşündüğünüzde milyarlarca dolarlık bir av meselesi. Dolayısıyla biz avcıyı tanıyoruz, av olanın da çocuklarımız olmasını istemiyoruz. Haluk Dursun Hoca'nın söylediği çok sevdiğim, yani hani evlatlarımızı, kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz. Yani bunun için çabalamak zorundayız. Devlete düşen işler var. Yakın zamanda oluşturulan dijital mecralarla ilgili düzenlemeyi çok önemli buluyorum. Dünyada da en iddialı.

0: yasa çalışmalarından bir tanesi oldu. Şimdi bundan sonrası bizlerin kolaylaştırması gereken şeyler var. Sivil topluma çok iş düşüyor. TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor. Ailelerin çocuklarını özellikle de çok uzun bir yaz tatilinde nasıl, neyle meşgul edeceklerini hem zihnen hem bedenen hem manen bilmediklerini görüyorum. Dolayısıyla zorlandıklarını görüyorum. Hele çalışan anne babaların hanelerinde işin daha da zor olduğu tabii ki çok anlaşılabilir bir şey. Bu kampların bila bedel olması, hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili, emek veren bütün hocalarımızı ben bu yüzden tebrik ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İnsan toplumsal bir varlık. İnsan tek başına kaldığında bir makinenin başında iyileşebilecek bir varlık değil. İnsan, insanın yurdudur. Bizim buna yeniden, bu ayara yeniden dönebilmek için insanın ancak insan karşısında duygularını keşfedebileceğini, ancak insanla temas halindeyken kibrini, riyasını, kıskançlığını, merhametini, cömertliğini tecrübe edebileceğini veya gözlemleyebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun için alanlar açmamız lazım, güvenli alanlar açmamız lazım. TÜGVA yaz kamplarının bu güvenli alanı sağladığını, hem de gönüllüler üzerinden bunu sağlayabildiğini görüyorum. Danışman pek çok hocayla çalıştıklarını biliyorum eğitim programlarını düzenlerken. Bir eğitimci olarak, bir anne olarak ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene hedefledikleri 500 bin yavrumuzu kamplarla buluşturma noktasında da başarıyı sağlayabiliriz. En ufak bir adımın İçinde olduğumuz bu depresif, bu bunalım halini rahatlatacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün gösterdiğiniz teveccüh için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ben şimdi sözü Ekrem hocamıza vermiş olayım.
2: Evet. Ben de saygıyla selamlıyorum. Birkaç husus söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir faaliyet. Allah muvaffak eylesin sizi İbrahim Başkanımız. Burada gençlerin olması da bizim için çok heyecan verici. İnsan yaşlandıkça gençleri daha çok görmek istiyor. Ben bu faaliyete birkaç öneride bulmak istiyorum. Fakat şimdi ne söylesem aslında onu ya düşünmüşsünüzdür ya yapıyorsunuzdur. Yani ben cehaletime de bağışlayabilirsiniz. Ama ben gene de hani buradan çıktıktan sonra şunu söyleseydim diye aklıma kalmasın diye söylemek istiyorum.
3: TÜGVA Yaz Okulu Organizasyonu'nun açıklamalarının bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim. Soykırımcı İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Gazze halkı yardım girişlerinin de kısıtlanmasıyla açlığın pençesinde. Gazzeliler bir parça ekmek alabilmek için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyor. İşte Gazze'den son gelişmeler.
4: Gördüğünüz gibi İsrail yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Çok kötü koşulların altında hayatta kalmaya çalışıyoruz.
5: Kavurucu sıcakta yemek almak için saatlerce bekliyorlar. Ancak çoğu boş tencerelerle aç çocuklarına dönüyor. Gazze kasabı Netanyahu sınır geçişlerini kısıtlayarak açlık krizini derinleştiriyor. İsrail Gazzelileri sadece bombalarla öldürmüyor.
4: İşgal güçleri evlerimizi yıkıp yerimizden etti. Yemek almak için buraya geliyoruz. Yoksulluk içinde yaşıyoruz. Çalışamıyoruz. Gelirimiz yok.
5: İsrail ateşkesi hiçe sayarak gıda, ilaç, yakıt gibi her türlü yardımların girişlerini kısıtlıyor.
6: Oğlum aylardır yetersiz beslenmeden dolayı çok hasta. Yaklaşık 4 aydır hastanedeyiz. Ateşi hep var. Durumu gittikçe kötüleşiyor ve burada ilaç yok. İnşallah diğer oğlumu kaybettiğim gibi onu da kaybetmem.
5: Özellikle de un miktarının ciddi biçimde azalması, fırınların yeterli üretim yapmasını engelliyor. Yetkililer Gazze'nin günlük yaklaşık 450 ton una ihtiyaç duyduğunu, ancak mevcut geçişlerle yalnızca 200 tonun girişine izin verildiğini belirtiyor. İsrail'in yakıt ve yağ girişine getirdiği sınırlamalar ekmek fiyatlarına da yansıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, insani yardım faaliyetlerinin ciddi şekilde yetersiz kaldığını aktardı.
7: Her beş aileden biri günde sadece bir kez yemek yiyor ve anneler çocuklarının yemek yiyebilmesi için kendi öğünlerini atlıyor. Yardım girişlerinin kısıtlanmasının yanı sıra Gazze'de askeri faaliyetler de sivilleri etkiliyor.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını belirtti ve anlaşamazsak bugün yarın vuracağız dedi. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağına da vurgu yapan Trump, savaş çok hızlı şekilde bitecek ifadelerini bir kez daha kullandı.
8: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
9: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
8: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
8: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
9: Trump saldırı kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediğini yineledi.
8: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim.
9: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını ileri süren Trump, anlaşamazsak vuracağız ifadesini kullandı.
8: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında ama her halükarda çok yakında.
9: Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha kameralar karşısına geçti, ABD Kongresi'nin yıllık pikniğinde konuştu. İran savaşı çok hızlı bitecek dedi.
8: Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Anlaşma yapmak için çok istekliler. Bu durumdan bıktılar. Birileri bir şeyler yapmalıydı ve bu olacak hem de çok hızlı bir şekilde.
9: ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
8: Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Ve harika bir iş çıkardık. Ve bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Onların nükleer silahı olmayacak. Ve umarım bunu çok güzel bir şekilde halledeceğiz.
3: Trump'ın ardından Putin de Çin'de, dünya liderleri yönünü neden Çin'e çevirmiş durumda? Rusya Çin'le hangi anlaşmaları yapacak? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza gideceğiz. Çin'e, Pekin'e uzanacağız. Ekip arkadaşımız Mehmet Zeyrek bu tarihi ziyareti de takip ediyor. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü Pekin'e sana bırakalım.
10: Aktan Uysal, geride bıraktığımız saatte Xi ve Putin kapsamlı stratejik koordinasyonun geliştirilmesi, iyi komşulukların derinleştirilmesi ve dostane işbirliği konusunda ortak bildiri imzaladı. Sabah erken saatlerde Putin Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir törenle Büyük Halk Toplantı Sarayı'na geldi ve burada Xi Jinping tarafından sıcak, samimi bir şekilde karşılandı. Her iki liderin de kombini aynıydı, kravat renklerine kadar ve burada sıcak, samimi görüntüler verildi. Hemen akabinde ilk mesajları okumaya başladık. Kitabın ortasından başladı iki lider ilk sözlerine. Orta Doğu'daki savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiği yönünde mesaj verildi. Xi Jinping, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde durumun savaş ve barış arasında kritik bir noktada olduğunu belirtti. Savaşın acilen durdurulması gerektiğini ve özellikle barış görüşmelerinde ısrarcı olunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Savaşların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinin enerji arzının istikrarını korumaya, sanayi zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamaya ve küresel ticaret düzeninin muhafaza edilmesine olumlu katkı sunacağını söyledi ve kendisinin daha önceden ortaya koyduğu 4 maddelik çözüm önerisini bir kez daha hatırlattı. Xi ve Putin arasında birçok anlaşma da imzalandı demiştik ve Xi Rusya'yla Binlerce zorluğa ve darbeye rağmen sarsılmaz bir azimle karşılıklı

0: siyasi güveni ve stratejik işbirliğini derinleştirdiklerini söyledi. Yeni zirvelere ulaşma ruhuyla her alandaki işbirliğini genişleteceklerini duyurdu ve karmaşık koşullar içinde bile soğukkanlı kalabilme cesaretiyle uluslararası adaletle hakkaniyeti savunduklarını belirtti ve Xi Jinping bu sayede Çin-Rusya ilişkilerinin adım adım bugünlere ulaştığını kaydetti ve günümüzdeki çalkantılı uluslararası ortamda tek taraflılık ve hegemonyacılık şeklindeki ters akıntı yayıldığına dikkat çekti. Barış, kalkınma ve işbirliğinin hala halkın isteği ve çağın eğilimi olduğunu kaydetti. Şöyle liderlerin Pekin'deki temaslarına baktığımızda 4 gün önce Trump'ın Pekin ziyaretinde iki ülke arasındaki ticari işbirlikleri biraz daha sağlam bir zemin arayışı vardı. Ancak Putin'le yapılan görüşmede ise komşuluk ilişkilerini ve stratejik ortaklıklarını daha da derinleştirecekleri yönünde bir tablo ortaya konuldu. Washington, Moskova ve Pekin tarafından son günlerde ortaya konulan bu diplomasi trafiği aslında yeni dünya düzenindeki denge arayışlarını da bir nevi gösteriyor diyebiliriz. Gelişmeler bu yönde. Pekin'den sözü tekrar size bırakalım Hakan Uysal.
1: Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarında elektronik sisteme geçildi. Sağlık raporları büyük ölçüde e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Sağlık raporu almak isteyenlerin öncelikle e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurması gerekecek.
2: Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Sağlık Raporları Yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri ve sağlık kurullarının yapısı yeniden düzenlenirken sağlık raporlarında elektronik sisteme geçiş zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye göre sağlık raporları büyük ölçüde e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Vatandaşlar raporlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Sağlık raporu almak isteyenlerin öncelikle e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurması gerekecek. Yönetmelikte sağlık kurullarının yapısı da yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurullarında iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri ve fizik tedavi ya da ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi.
3: Seni kontrollerinize geldiniz.
2: İstirahat raporlarına ilişkin süre sınırları da netleştirildi. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilecek. Hastalık nedeniyle verilecek rapor süresinin 20 gün aşması halinde sağlık kurulu raporu gerekecek. Evlilik öncesi sağlık raporları da elektronik sisteme taşındı. Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Gerekli testlerde sorun tespit edilmezse rapor hastaneye gitmeye gerek kalmadan dijital olarak hazırlanacak. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetlerde sağlık durum belgesi yeterli olacak.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi. Peki İstanbul'daki kurban çadırlarında son durum ne? İşte detaylar.
4: Bana 320 dedik.
5: Ben sana 420 dedim.
6: Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlıkların cinsi, kilosu ve yaşına göre fiyatı değişiyor. Alıcı ve besiciler kıyasıya pazarlık yapıyor.
4: Sana 330 lira.
5: Sen 50 alayım da bir kere korkma. Vermiyorsun.
4: Verirse al yine 50'ye sen.
5: Sen 50 alayım da bakayım.
4: 30 hayırlı olsun.
5: Tamam 420 mi?
4: Aleykümselam.
5: 420 lira.
6: Vatandaşlar bir yandan bütçesine uygun kurbanlık ararken diğer yandan fiyatı düşürmeye çalışıyor.
5: Sana 400 hayırlı olsun.
4: Yok.
5: Hayırlı olsun.
4: 30 hayırlı olsun.
5: Çıkamam.
4: 30 hayırlı olsun.
5: Ya 70 lira var.
4: Bu satıcı değil. Ben bundan şikayetçiyim. Türkiye'yi görsün burada.
6: Kimi alıcı fiyatı yüksek buluyor. Pazarlıklar dakikalarca sürüyor.
5: Hadi sen fiyatı.
4: Vermiyor abi.
7: Pazarlık sünneti.
4: Verdim abi.
5: Para meseleyi doluyor. 3 kişi alayım de. De abi.
4: Verdim abi.
5: Ya desin ya abi sen.
4: 330 lira desen hayırlı olsun.
5: Çıkamayın.
4: Saygı duyuyorum. Elinde 6.

0: altın olsun inşallah.
1: Sıkıntı yok, eyvallah.
0: Elinde altın olsun.
1: Sağ olun.
2: Kurban pazarlarında bazı pazarlıklar anlaşmayla bitse de görmüş olduğunuz gibi bazı pazarlıklarsa ne yazık ki anlaşmayla bitemiyor.
0: Zararını istemem. Bu da emekçidir. Emekçidir, zararını istemem. Dilerim Allah'ta elinde altın olsun bu hayvan.
3: Konya'da istiridye mantarında hasat dönemi başladı. Üreticiler seralarda yoğun mesai harcarken toplanan mantarlar iç piyasa için hazırlanıyor. Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Ahmet Çelik canlı yayın noktamızda konuyla birlikte bu başlığa dair yayını aktaracak. Şimdi biz de sözü Konya'ya Ahmet'e bırakalım.
4: Evet, istiridye mantarında hasat başladı. Yayın konuğum var, üretici. Burada yıllardan beri üretim yapan birisi. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz öncelikli olarak?
5: Akran ilçemize hoş geldiniz. İsmim Mesut Yakış.
4: Evet, siz bir başkansınız ve burada bu işi başlatansınız.
5: Evet, 2019'da başladık üretime. 2019'dan bu yana kadar üretim yapmaktayız. 2025'in Temmuz ayında sınırlı sorumlu Konya Kalkınma İşbirliği Kooperatif Başkanı olarak göreve başladık. Şu anda günlük hasat yapılıp mantarımız paketlenip zincir marketlere dağıtım yapılmaktadır.
4: Peki bu mantar üretimi nasıldır? Çok hassas bir mantar.
5: Evet, şu anda mantarımız gelir. 15 ile 12 gün kuruşka dönemi sürer. 12-15 günden sonra kompost sıcaklığı 30 derece olur. 15 günden sonra bir soğutmayı alırız. Evet. Soğuttuktan sonra yavaş yavaş prim taslaklar çıkmaya başlar. Sistemiyle beraber ısı derecelerimiz 17-18 derece düşürürüz. 25 ile 30 gün arasında hasata gireriz.
4: Evet. Peki nerelere satarız bu mantar? Nerelere gider?
5: Günlük Konya zincir marketlere ve hallere dağıtım yapıyoruz. Günlük toplanır, kooperatifimizde paketlenir. Sabah frikolu arabamızla zincir marketlere dağıtım yapılır.
4: Tabii Mesut Bey, ben yayının başında sizin kendinizi tanıtmanızı istedim ama şöyle bir şey. Siz burada bu işi başlattınız ama bu işi devlet desteğiyle başlattınız,
5: evet,
4: değil mi?
5: 2019'da devlet desteğiyle başladık. 5-6 çadırla başlandı. Şu anda gün gün artıyor. Millet kendi imkanlarıyla çadırı çoğaltıyorlar. Önümüzdeki günlerde 40'a yakın daha çadırımız kurulacak. Şu anda 20 çadırla faaliyet göstermekteyiz. Bayramdan sonra inşallah 40 çadırla bir işi ileteceğiz.
4: Peki efendim. Mantarı ektikten sonra, istiridye mantarını kaç gün sonra hasata gelir?
5: 25 ile 30 gün içinde hasata girer.
4: Evet.
5: Hasat birinci flaş, ikinci flaş bittikten sonra 70. gün tamamlar, kompostları çıkarız, desenfekte yaparız, tekrardan kompostumuzu koruruz.
4: Tabii özel bir çadır burası, evet. Derecesi önemli, kaç derece olması gerekiyor, nasıl bakımları nasıl?
5: Şu anda mantar hasadı olduğu için şu anda 17-18 derecede ama kuruşta zamanı 30 ile 25 arasında değişir.
4: Tabii Sunan, istersen böyle gel Mesut Bey ile birlikte bir hasat yapalım, nasıl koparılır bize bir gösterin. Tunağan sen de böyle gel. İşte büyüdü, bu şekilde mi büyüklüğü olur?
5: Evet. Mantarımız bu şekilde geldi mi koparız. Hasatımızı yaparız.
4: Evet. Bu şimdi olgun seviyede mi?
5: Evet. Şu anda hasat zamanı gelmiştir. Daha büyük olur ama biz daha büyük yapıyoruz. Çünkü pakete girdiği için böyle tam paketlik bir şekilde koparmaya çalışır inşallah.
4: Peki. Efendim, üretim nasıl? Ne kadar üretim yaparsınız yılda? Tabii bir yandan da kültür mantarı da var. Bununla da ilgili bir girelim.
5: Kültür mantar hasatımız var şu anda. Günlük 500 kilo kadar istiridye mantar hasatı yapıyoruz. Kültür mantarda bir tona yakın hasatımız var günlük.
4: Peki, çok teşekkür ederim.
5: Biz teşekkür ediyoruz.
4: Efendim, Konya'da üretim devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi istiridye mantarları burada. Şu anda hasat zamanı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
3: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidi Göz.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
0: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin yanında Akbank.
2: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini

0: alacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: eksiğimiz olan teknolojiyi üst seviyede yakaladığımızı hissediyorsunuz. Müthiş bir gurur. Yani bu Türk'ün biz geliyoruz demesinin en güzel kanıtı.
1: Robot köpekler, İHA SİHA sistemleri, yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor. İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı.
2: Savunma sanayi sergisinde makine kimya endüstrisinin standındayız. Tabi standta çok sayıda ürün var. Bunlardan bir tanesi de 155 milimetre obüs, öyle değil mi?
3: Atilla obüsümüz 155 milimetre. Yaklaşık 40 milimetre bir menzili var. Bu obüsümüzün diğer üretimlerden farkı olan mermi doldurma sistemimizi artık modüler barut doldurmasına getirdik. Hem mermi doldurma sistemi mermiyi yarı otomatik olarak yükleyebiliyor. Ayrıca da modüler barutları yarı otomatik olarak yükleme yapabiliyor.
1: Sergide yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar görücüye çıktı.
2: Makine kimya endüstrisinin standında platformlarla birlikte çok sayıda keskin nişancı tüfeği de var. Ve bunlardan en yenisi ise makine kimya endüstrisinin ürettiği 375 milimetre keskin nişancı tüfeği. Başka neler var, bize anlatır mısınız silah anlamında?
4: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim görmüş olduğunuz bu öndeki grup keskin nişancı tüfek grubumuz. Onun dışında burada hafif mühimmatlar, hafif makine tüfeklerimiz var. Milli piyadeye sattığımız MPT 76 tüfeklerimiz var. Yine AK-47'ye muadil olarak üretmiş olduğumuz MK-739 silahlarımız var.
5: Ülkemizin böyle güçlü bir savunmaya sahip olması bizi çok onurlandırdı.
2: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi de Türkiye'de ilk ve tek olan Alpin insansız helikopter. Yaklaşık menzili 200 kilometre ve 200 kilogramda faydalı yük taşıyabiliyor. Üzerindeki 8 tane kamikaze drone'la ise gelebilecek saldırıları bertaraf ediyor. Aynı zamanda kamikaze dronların üzerinde içinde 1000 tane bilye olan mühimmat da işte bu saldırıları bertaraf etmekte büyük rol oynuyor.
6: Hem bu ürünleri görmek, keşfetmek, geliştiklerini görmek ve bu şeylerin nasıl yapıldığını görmek bizim için eğlenceli bir deneyimdi. Şahsen ben çok eğlendim.
2: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken

0: Deprem haberi. Malatya'da merkez üssü Battalgazi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar bölgeden olumsuz bir haber yok. Yapılan açıklamalar da o yönde. Hem belediye başkanının geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada hem de İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi paylaşıldı. Bu görüntüler 5,6 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında kaydedildi. Elbette 6 Şubat depremleriyle ilgili bölgede bir hafızada bu önemli acının izleri duruyor. O yüzden de bir küçük panik yaşandı. Okulların tatil edildiği bilgisini de bir kez daha paylaşmış olalım. Sadece Malatya'da değil, deprem yüzeye çok yakın gerçekleştiği için 7 kilometre ya da 4 kilometrenin biraz üstünde olduğuna yönelik iki farklı kaynaktan bilgiler var. Yere çok yakın bir noktadaydı. Daha fazla hissedildiği anlamına geliyor. O endişeyle birlikte aileler çocuklarını okuldan almak için hızlı bir şekilde adım attılar. Ardından da eğitime bir gün aranın verildiği bilgisi var. Uzmanlar bu noktada çeşitli açıklamalar yapıyorlar. O bölgedeki fay hattının bundan fazla büyüklükte bir deprem yaratmayacağına, Martçı sarsıntıların sürebileceğini belirten uzmanlar var. Yine bu konuda bu depremin bağımsız bir deprem olabileceğine yönelik de açıklamalar var. Elbette çok yeni bir gelişme. Uzmanlar incelemelerini gerçekleştirecekler. Ardından da daha net ifadeler kullanılacak ama en sevindirici gelişme herhangi bir can ya da mal kaybının şu ana kadar gelen bilgiler ışığında kaydedilmemiş olduğu. Bununla ilgili de ilerleyen dakikalarda gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Malatya'da gözümüz yaşananları takip edeceğiz. Notlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul Pendik'teki bir alışveriş merkezinin çatısında bulunan güneş panellerinde yangın çıktı. Çalışanlar ve vatandaşlar hemen tahliye edildi. Alevlerse çok fazla büyümeden bakın nasıl söndürüldü.
1: AVM çatısındaki güneş panelleri alev aldı. Büyük panik yaşandı. Pendik'te verildi yangın alarmı. Bir alışveriş merkezinin çatısında bulunan güneş panelleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis alışveriş merkezinin önünde geniş çaplı önlem aldı. İçeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar hemen tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul Eyüp Sultan'da seyir halindeki tırın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü hemen kendisini dışarı attı. Dakikalar içerisinde alev topuna dönen tır itfaiyenin müdahalesiyle bakın nasıl söndürüldü.
2: Seyir halindeki tır alev alev yandı. Şoför canını son anda kurtardı.
3: İstanbul trafik tır yangını.
2: Görüntüler Eyüp Sultan'daki Kemerburgaz Hastal yolunda kayda geçti. Tırın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekerek kendisini son anda dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tırsa kullanılamaz hale geldi.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılında devam ederken Ukrayna'nın en çok hasar gören şehirlerinden biri olan İrpin'de Rus saldırıları sonucunda kullanılamaz hale gelen kentteki yapılar hayatını kaybeden vatandaşların anıldığı anıtlar haline geldi. Şimdi İrpin'e gideceğiz. Haber ekibinden Abdullah Ünver ve Uğur Koçak gelişmeleri takip etti. Son bilgileri aktaracak, sözü Abdullah'a bırakalım.
4: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayınlar diliyorum. Savaşın başladığı ilk yılda 2022 yılında Kiev'e giden önemli yollardan birindeyiz. Hemen arkamda İrpin Köprüsü var. Sivillerin tahliyesi için o dönemde oldukça önemli bir köprüydü. Rusların buraya yaklaşmasıyla birlikte bu köprü Ukrayna askerleri tarafından bilinçli şekilde vuruldu. Belki de bu hamleyle Rusların Kiev'e girişi engellenmiş oldu. Burası Kiev merkezi 12 kilometre mesafede bir yerde. yerdeyiz. Bugün o köprünün vurulması oldukça

0: önemliydi stratejik açıdan. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak şimdi size o köprüyü gösterecek. 2022'de dediğim gibi savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun Kiev'e ilerlediği bu hatta İrpin şu anda bulunduğumuz bu nokta oldukça önemli bir konumdaydı. Ve işte tam bu noktada bu köprü binlerce sivil için hayatta kalmanın tek yolu haline gelmişti. Tek kurtuluş noktaları işte bu köprüydü. Şimdi kameraman arkadaşım o köprüyü gösteriyor. Sivillere ait bir aracı görüyoruz orada da. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar tabii ki ellerinde sadece birkaç parça eşyayla birlikte İrpin ve Buça'dan işte şu anda bulunduğumuz bu alana Kiev'e doğru kaçıştalardı ve o gün burada birçok sivil hayatını belki de bu noktaya boğuştu. Dediğim gibi Ruslar 12 kilometre mesafeye kadar yaklaşmışlardı. Ukrayna güçleri artık mecburen bu köprüyü vurmak zorunda kaldılar. O günlerde bu noktadan dünyaya yansıyan görüntüler elbette oldukça kötüydü. Sırtında çocuğunu taşıyan anneler görmüştük. Yaşlılar gördük. Yardım etmeye çalışan askerleri burada görmüştük. Oldukça zor görüntüler vardı elbette. Sadece savaşın cephede değil, sivillerin hayatında da nasıl derin yaralar bıraktığını bizlere göstermişti. Evet, o günden geriye kalan da bu köprü oldu. Şu anda kameraman arkadaşım da size o görüntüleri gösteriyorlar. Dediğim gibi savaşın ilk yılında Kiev'e gidiş hatlarının en önemli noktalarından biriydi İrpin ve belki de Kiev'in düşmemesinde önemli rol oynadı. Bugün şu anda yıkılmış halini görüyorsunuz. Hemen arkamda yan tarafında ise köprünün yeni halini göreceksiniz. Orası da Türk inşaat firması tarafından yapıldı. Kullanıma da açıldı. Kullanıma da açıldı ve şu anda artık orası kullanımda. Peki eski yıkılan köprü ne olacak? Ondan da bahsedelim. Şu anda bulunduğumuz bu nokta artık Ukrayna hükümeti tarafından açık hava müzesi haline çevrilecek. Yeni köprü Türk inşaat firmamız tarafından yapılan yeni köprü de kullanıma devam edecek. Burası insanların savaştan anılarını tazeleyebileceği, görebileceği noktalardan biri olacak. Dediğim gibi İrpin savaşın ilk yılında oldukça önemli bir noktaydı. Rusları durdurmak için Ukrayna kuvvetleri bu köprüyü vurmak zorunda kaldı ve oldukça önemli zamanlardı diyelim ve Ukrayna'dan sözü tekrardan size bırakalım.
1: İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a karşı Senato'da kritik bir adım atıldı. Amerikan Senatosu Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören savaş yetkileri tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açtı.
2: Önerge kabul edilmiştir. Ortak karar tasarısı komisyondan çekilmiştir ve takvime işlenecektir.
3: ABD Senatosu Başkan Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan tasarıya yönelik adım attı. Oylamada tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 50 senatör evet, 47 senatör ise hayır oyu kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.
2: Bu oylamada kabul oyları 50, red oyları 47'dir. Önerge kabul edilmiştir. Ortak karar tasarısı komisyondan çekilmiştir ve takvime işlenecektir.
3: Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Liza Murkowski önceki oylamalarda olduğu gibi yine evet oyu verdi. Daha önceki oylamalardan farklı olarak Cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy de tasarıya bu kez destek verdi. Demokratlar cephesinde ise John Fetterman, İran'a yönelik askeri adımlarda Trump'a destek veren tek demokrat senatör olarak hayır oyu kullandı. Şimdi gözler Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Washington kulislerinde ise Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tasarının Senato'dan geçmesi Cumhuriyetçiler içinde bile İran'la uzun sürecek bir savaşa yönelik rahatsızlığın arttığı şeklinde yorumlanıyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasasına göre ABD Başkanı'nın bir ülkeye karşı savaş başlatması için Kongre onayı gerekiyor. Aynı yasa Kongre tarafından onaylanmayan bir çatışmada ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

0: Dünya nükleer kriz nedeniyle diken üstünde. Rusya ve Belarus'tan da kritik bir hamle geldi. NATO ile gerilimin ve Amerika ile nükleer silah kontrol krizinin sürdüğü dönemde nükleer bir tatbikat başlatıldı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Akşin Kişiyev gelişmeleri canlı olarak takip ediyor. Son durumu da Rusya'dan, Moskova'dan aktaracak. Akşin, kolaylıklar dileyelim. Notların önemli olacak. Sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkürler Haktan Uysal. Evet, Rusya lideri Putin'in Çin ziyareti devam ederken Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri tatbikat düzenlemeye başladı. 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan tatbikatın nükleer güçlerin hazırlanması ve kullanımı senaryolarını içerdiği bildirildi. Öncelikle hedefi batıya gözdağı vermek olan tatbikata Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Kuzey ve Pasifik Filoları Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı ile bazı askeri bölgelerden birlikler katılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın amacının komuta kademesinin olası bir saldırı tehdidi karşısında caydırıcılık ve yönetim kabiliyetlerini geliştirmek, birliklerin hazırlık seviyesini test etmek olduğunu açıkladı. Tatbikat kapsamında bazı nükleer birliklerin yüksek hazırlık durumuna geçirilmesi, balistik ve seyir füzelerinin deneme atışlarının yapılması planlanıyor. Toplamda 64 binden fazla asker, 7800'den fazla askeri araç ve teçhizatın yer aldığı tatbikatta 200'den fazla füze rampası, 140'tan fazla hava aracı, 73 savaş gemisi ve 13 denizaltı görev alacak. Ayrıca Belarus'ta konuşulu nükleer silahların ortak kullanımına yönelik senaryolarında test edileceği bildirildi. Minsk yönetimi tatbikatların planlı olduğunu ve önceden belirlenen eğitim hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı. Tatbikatın en dikkat çekici özelliği, operasyonların sadece önceden hazırlanmış fırlatma rampalarından değil, Belarus'un tüm topraklarındaki hazırlıksız bölgelerden de gerçekleştirilmesinin planlanması. Bu durum taktik nükleer silahların olası bir çatışma senaryosunda çok daha esnek ve öngörülemez bir şekilde kullanılabileceği endişelerini artırıyor. Rus basınında konuşan askeri uzmanlar nükleer tatbikatın Putin'in yurt dışındayken yapılmasının olası bir nükleer savaş riski durumunda Putin'in uçaktan ya da bulunduğu yabancı ülkeden durumu yönetebileceği mesajını Batı'ya verdiğini söylüyorlar. Ayrıca bu tatbikatta Belarus'un da yer almasının direkt Avrupa ülkelerine ayağını denk al mesajı olduğunu kaydeden uzmanlar tatbikatların gizli değil açık yapılmasının asıl gerçek nedeninin de bundan kaynaklandığını ifade ediyorlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sırasında İran'ın vurduğu Amerikan savaş uçakları bir kez daha gündemde. New York Times gazetesi İranlı komutanların uçakların analizi konusunda Rusya'dan yardım aldığını yazdı. Amerikan eski savunma bakanı ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. İsrail yıllardır aynı hikayelerle bizi savaşa sokmaya çalışıyordu ifadesini kullandı.
2: Kırk gün boyunca devam eden ABD-İsrail saldırıları sırasında İran bir F-15 bir de F-35 savaş uçağını vurmayı başardı. Hatta ilk kez F-35 savaş uçağının çatışma sırasında vurulması kayıtlara geçti. Pasif kızılötesi algılama teknolojilerinin de devreye girdiği iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı komutanlar Rusların da yardımlarıyla
0: Gözler Ankara'da AK Parti grup salonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Şu anda Başkan Erdoğan da kürsüye çıktı. Açıklamalarını gerçekleştirecek. Birazdan Türkiye ve dünya gündemine dair mesajları değerli olacak. Şimdi sözü Ankara'ya, Başkan Erdoğan'a bırakalım.
3: Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ekranları başında radyo

kanallarında ve sosyal medya mecralarında şu anda bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren, gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren başarılarıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. İki haftalık aranın ardından siz dava ve yol arkadaşlarımla bu yüce çatı altında ruberu hasbihal etmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim, dayanışmamızı daim eylesin. Değerli kardeşlerim, dün biliyorsunuz Samsun'da İstiklal Meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Öncesinde cumartesi günü Kocaeli'nde Kocaeli Spor Stadyumu'nun içini ve dışını hınca hınç dolduran gençlerimizle bir araya geldik. 207 üniversitemizden, 81 vilayetimizden gelen gençlerimiz, ülkemizde misafir olarak bulunan üniversiteli genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı. Heyecan vericiydi. Her yaştan, her kökenden, her gelir grubundan ve farklı hayat tarzından 100.000 gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Kocaelili kardeşlerimiz de misafirlerine başarıyla ev sahipliği yaptılar. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kere daha şahitlik ettik. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Kocaeli'ndeki şölen bizim sadece gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan 14.sü'ydü. Bunun dışında kongrelerimizde, sohbet toplantılarımızda, farklı etkinliklerde özellikle de gençlerimizle yüzlerce defa bir araya geldik, hasbihal ettik. Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un "Biz kimseye kin tutmazız. Kamu alem birdir bize." anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak şunu bir defa çok net söylemek isterim. Gençleri

hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Merhum Nurettin Topçu üstadımızın dediği gibi, gençlik geleceğin tohumudur. Bunun için gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği adres olduk. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Önce gençleri anlamaya çalıştık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine gençlere kulak vermeyi tercih ettik. Gençlerimizin talep, beklenti ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik. Ortak akılla çözüm ürettik. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi önemsediğimizi, özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar, henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi amatemlerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar, başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Yani gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız. Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeği tüm teşkilatıma tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Ön yargısız bir şekilde, açık bir kalp ve açık bir zihinle gençlerimizi anlamaya, onların ruh dünyalarının derinliklerine inmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre onları kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı kavramakta zorlanmaları gayet doğaldır. Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin, AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Kardeşlerim, unutmayın, tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset

Zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz sürekli ahlaki üstenlikten dem vuranların nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en iyi, en donanımlı, en şuurlu şekilde yetişmeleri için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olacak Teknofest gençliğinin her alanda temayüz etmesi için seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacak, eksik varsa giderecek, gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeye yönelik iyi niyetli teklif, tespit ve tenkitlerin gereğini yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz. Buradan bir kez daha gençlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, sizi dinleyen, sizi doğru anlayan, size kıymet ve ehemmiyet veren bir iktidar 23,5 yıldır iş başındadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete, muhabbete layıktır. Sizin güvenliğinizi, sizin istikbalinizi, sizin huzur ve esenliğinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sizin sporda, sanatta, bilimde, ilimde, kültürde, siyasette, bürokraside hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek her türlü imkana sahip olmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Türkiye yüzyılının inşasını inşallah sizler tamamlayacaksınız.

yazacağınız başarı hikayeleriyle hem ailelerinizin hem de milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet sizin. Mazisi zaferler ve mücadelelerle dolu bu necip millet sizin. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrak sizin. Yeni Türkiye sizin eseriniz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye inşallah sizlerin omuzlarında yükselecek. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte büyük Türkiye'yi bu asrın parlayan yıldızı yapacağız.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, geçtiğimiz çarşamba günü itibariyle meclisimizin de teşekkül ettiği 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Önümüzdeki perşembe günü ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden 3 sene geçmiş olacak. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz geride bırakmakta olduğumuz bu 3 seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. Yine yaklaşık 3 ay sonra 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Artık çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Aynı şekilde yaklaşık 5 ay sonra da kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi isterseniz şöyle hafızamızı bir tazeleyelim.

0: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
1: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu.
2: Türkiye bu seçimle yeni bir AK sayfada açmıştır.
0: Takip eden seçimlerde de AK Parti'ye büyük destek devam etti. Bu süreç

0: ve Türkiye her alanda kalkındı, güçlendi ve büyüdü. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
1: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
0: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Altılı Masa, adaylarının yarışı kazanacağından emindi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltukları dahi dağıtıldı. Öyle ki Altılı Masa kadroları ve CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Cumhurbaşkanım diye söz etmeye dahi başladılar. Sürekli seçim sonrası iktidarı devralacaklarından, atacakları adımlardan bahsediyorlardı.
2: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu!
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti.
1: İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
0: Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denediler.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
4: Adam kazandı.
5: Sizi temin ederim, samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
7: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.

0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
1: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün sizlerle biraz dertleşmek, kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Bugün özellikle gözlerinin ışıltısı her zaman yüreğimizi ısıtan gençlerimizle hasbihal etmek, gönlümden geçenleri onlarla paylaşmak arzusundayım. Şimdi değerli kardeşlerim, Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Diyor ki, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yok

yoktur. Derin sular var. Evet, biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Kimse bize kolay olacak demedi. En başta karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatkan'ın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın tehditleri üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti. Kimilerimiz hapislerde yattı. Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bakın değerli kardeşlerim, daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük. Sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduk. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik. Teslim olabilirdik. Uyum sağlayabilirdik. Suyuna gidebilirdik. Ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcacık koltuklarımızda, etliye, sütliye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez, idareyi maslahatla işi götürebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bizim bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış bizden önceki fedakar

cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bizim bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Bizim Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.

Bize düşen bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. Bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruz-u mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter. Gayrısı boştur, gayrısı lafı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Biz Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hareketin içinde doğduk. Bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Sırça köşklerde teori üretmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir. Hiç şüphesiz

mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz? Değerli kardeşlerim, şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Az önce izlediğimiz gibi milletimiz de her seçimde bize takdirini, teşekkürünü ifade etmiştir. Ancak sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu yolculukta bu da var. Hani diyor ya şair Atilla İlhan, ayrılık sevdaya dahil. Yola çıkarken bu sevdaya bunun da dahil olduğunu bilerek çıktık. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık değerli kardeşlerim. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız. Hepsinden öte biz %100'ün onun ötesinde mazlum, mağdur coğrafyaların, ümmetin de mesuliyetini omuzlayan bir iktidarız. Kökümüzü unutmayız. Özümüzü unutmayız. Nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz. Nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bizi biz yapan değerlerden asla kopmadık. Her zaman duamızda, günde 5 vakit namazlarımızda ettiğimiz duada bizi sırat-ı müstakime eriştir duasıdır. Bizim duamız ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl duasıdır. İnşallah doğru bildiğimiz yolda eğilmeden,

0: eğilmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun. Bizimle aynı yolda yürüyen, birlikte yürüdüğümüz milyonlar, on milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir. Sizsiniz ve milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir.

0: Ajansla birlikteyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Konuklarımız var. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Can Bey.
0: Evet. Nebi Bey, sizinle başlayalım. Evet. Önemli mesajları vardı. Önemli vurguları da vardı kuşkusuz. Özellikle gençler, muhalefetin tavrı gibi. Sizden bu vurgular ve diğer noktalarla ilgili değerlendirmelerinizi rica edelim.
1: Şimdi bu Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşması hemen hemen bir

0: siyasi hareketler örtüşür. Yani çoğu zaman siyasi partiler bir harekete dönüşür. Bir siyasi hareket, fikri harekete dönüşür. Ama her siyasi parti de hareket değildir. Bu anlamda AK Parti bir siyasi harekete dönüşmüş durumdadır. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da bence siyasetin sorumluluğu, mesuliyeti, Türkiye'ye 23 yıllık iktidarı döneminde ve kendi siyasi hayatı döneminde siyasete, ülkeye, millete ve ümmete yönelik olarak nasıl baktığını yeniden bir kez daha vurgulu ve duygusal bir şekilde ifade etti. Bence bu anlamda tarihi konuşmalarından biri olarak ileriki dönemde çokça tartışacağız. Yani neyi söyledi bu kısımda? Bir defa özellikle tüm siyasi hayatı boyunca işte yola çıktığı arkadaşlarıyla ve bu işte partiyi kurarken partiden önce bir dava için çok zorluklarla mücadele ettiğini söyledi ve bütün Türkiye'de sağ siyasal gelenekte 1960 darbesinden sonra hatırlatıla gelen bir husus var. Yani siyasetçiler özellikle Menderes ve arkadaşlarının asılmasından sonra siyasete çıkarken bütün bu hususların kendi başlarına da geleceğini hep öngörerek siyasete başlamışlardır. Cumhurbaşkanımız da konuşmasında yani bunları biz hep gördük, hep mücadele ederek geldik. Yani bir zorluğu aşmak için belki bin zorlukla uğraştık dedi ve en son aslında bir çerçeve çizdi. Ben biraz orayı konuşmak istiyorum. Yani nedir o? O da şu. Yani 23 yıllık iktidarı döneminde özellikle geçmişten bugüne kendi yol yürüdüğü ya da aynı işte siyasi hareketlerde bulunan belki geçmişte yine AK Parti içerisinde bulunan insanların bugünü değerlendirirken, eleştirirken sorumluluk almadan kendi sırça köşklerinden eleştiri yaptıklarını ama hiçbir zaman da bu bir mesuliyetle hareket etmediklerini söyledi ve yani burada aslında özellikle büyük ihtimal önümüzdeki dönemde de bu meseleler çokça konuşulacak. Türkiye'de gerçekten işte geçmişten bugüne AK Parti hareketine yakın olan siyasi fikir olarak yakın olduğunu düşündüğümüz siyasi partiler var. Onların tabanları var, siyasetçileri var, aktörleri var. Yani zaman zaman Cumhurbaşkanımızı eleştirirken gerçekten ya bu da söylenir mi dediğimiz cümleler kuruyorlar. Yani tamam siyaset yapılabilir, siyaset bir rekabet halidir. Ama öbür taraftan geçmişte yol yürüdüğünüz, bütün süreçlerde tanıdığınız, birlikte mücadele ettiğiniz bir hareketi, bir siyasi lideri eleştirirken gerçekten biraz ölçülü olmak da gerekiyor. Tabii Cumhurbaşkanımız bunu doğrudan böyle söylemedi ama bence konuşma metninin içerisinde böyle bir bu çevrelere yönelik olarak siyasi aktörlere, belki partilere, belki geçmişte çalışıp kendinden bir şekilde uzaklaşanlara yönelik de böyle bir sistemi vardı. Yani konuşmanın tabii ki genç tarafını, gençlikle ilgili hususları, CHP ile ilgili hususları, terörsüz Türkiye ile ilgili hususları konuşacağız ama Cumhurbaşkanımızın bence en önemli bugünkü vurgusu tarihi nitelikteki bu siyasi hareketi, kendi siyasetini ve siyasete nasıl baktığını yani millet, ümmet ve devlet olarak hangi amaçla siyaset yaptığını söylediği cümleleriydi. Bunu bence bu konuşmayı önümüzdeki günlerde farklı açılardan konuşacağız.
1: Peki, Ekrem Bey'e dönelim. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş. Siz nasıl yorumlarsınız bu konuşmayı?
2: Yani Nebi Bey'in altını çizdiği noktadan hareket edecek olursak zannediyorum bugün 20 Mayıs olduğu için Yani dün Türkiye olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Gençlik ve Spor Bayramı kutlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün gençlik konusunun altını çizmesi ve gençliğe yönelik mesajlara ağırlık vermesi. Bu arada AK Parti'nin kuruluşundan beri yaşananları

0: zannediyorum kalın hatlarla altını çizerek tekrar aktarması ve AK Parti ile alakalı söylenen birçok şeye rağmen bence konuşması sırasında altı çizilmesi gereken cümle galiba şuydu. Bu hareket ta başından beri millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket bir ümmet davasıdır sözleri. Ve ardından AK Parti'nin kurulduğu 2001 Ağustos ayından itibaren özellikle de 2002 sonundaki seçimler kazanıldıktan sonra AK Parti'ye yönelik olarak yürütülen itibarsızlaştırma, kapatma, ne bileyim yok etme, ortadan kaldırma ve işte muhtıralar, darbe girişimleri falan gibi bunların da altını çizerek Nebi Bey de altını çizdi. Bazen işte bir problem halletmek için binlerce problemle karşı karşıya geldik dedi. Burada da zannediyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi ayakları üzerinde durdurabilmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 193 ülke arasında hak ettiği yeri alabilmesi için, bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kararlı bir şekilde uğraşırken hakikaten maruz kalınan saldırılara dikkat çekip bu arada yine bir şeyin de altını çizdi. İşte darbe girişimleri, kapatma davaları, itibarsızlaştırma gayretleri falan. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bir ara bunlar sadece bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördüğü ama bunun arkasında görünmeyen, sizin bilmediğiniz nice saldırıyı, nice badireyi atlattık diyerek bugüne kadar yaşananların zannediyorum bir tür özetini çıkardı. Bu arada gençlik demişken yine malum bir iki gün önce Kocaeli'de bir gençlik şöleni yapılmıştı stadyumda ve herhalde stadyumda bulunanlar kadar giremeyenlerin de dışarıda. Ayrı bir neredeyse toplantı yaptıkları bir şey. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefetin itibarsızlaştırma gayretleriyle alakalı da Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye genelinde üyelerinin sayısı ve bu arada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi kadar toplam üyesi kadar AK Parti'nin genç üyeler olduğuna dikkat çekerek AK Parti'nin aslında ağırlıklı olarak gençlere de seslenen, gençlerde karşılık bulan bir parti olduğunu da altını çizdi. Ve yapılanlar, yapılması düşünülenler bütün bunları sayıp dökerken de maalesef bu galiba Atilla İlhan hatırlamak gerekiyor burada rahmetle. Malum o derdi ki her ülkenin bir hain kontenjanı vardır. Türkiye'ninki biraz fazladır. Der zannediyorum %15 gibi bir oran söylerdi o. Burada Türkiye'de maalesef Türkiye'nin kendi ayakları üzere durma davasında buna ihanet eden bir takım çevrelerin varlığı, bunların yapılanları görmezden gelmeleri, itibarsızlaştırma, kirletme gayretleri bu yönde yapıp ettiklerine de dikkat çeken bir konuşmaydı. Ama zannediyorum bugünkü konuşmanın ki Nebi Bey haklı bir şekilde bunun belki son dönemde yapılmış en önemli konuşmalarından birisi olduğunu, herhalde gençlik bazlı bir manifesto olduğunu söyledi. Herhalde konuşmanın en önemli taraflarından birisi de bu idi.
1: Evet. Sayın Nebi Miş bu arada tabii çok önemli bir noktaya hatırlattı Sayın Kızıltaş. O da Atilla İlhan'ın söylediği bir söz. O da ülkemizde hain kontenjanı %15 civarında dedi ama galiba bu daha da fazla diye vurguladı. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Yani şöyle tabii ki yani bu işte hain, öteki vesaire bunu bu kavram setleriyle belki konuşmaktan daha çok şöyle bir çerçeve çizebilirim. Türkiye'de geçmişten bugüne maalesef modernleştirici paradigmayla birlikte önce bir toplum içerisinde ötekiler üretildi ve toplumun merkez değerleri, merkezi oluşturan kesimler uzaklaştırıldı. Ve burada devletin sahipliğini kendisinde gören farklı çevreler oluşturdu. Bunlar bir iktidar kurma biçimiydi. Ama zamanla bu iktidar mücadelesinde esas söyleyeceğim yer burası. İktidar mücadelesinde toplumun geniş kesimlerinden oy alamayan toplumun işte oy verdiği siyasetçiler genellikle bu kesimlerin desteklediği siyasetçiler olursa kendi iktidar alanı aşınan çevreler oldu. Bu ta Osmanlı'nın son döneminden itibaren bu iktidar kurma biçimlerinden böyle bir öfke siyaseti, kendisini bu topraklara ait hissetmeyen, bu ülkeye ait hissetmeyen bir maalesef elit, özellikle elitler, devletten beslenen belki belirli çevreler özellikle geçmişte. Bunlar zamanla Türkiye'yi o kendi iktidar alanlarını tavsadığı için, kendi iktidar alanlarını kuramadıkları için yönünü önce işte genellikle batıya, belki ilk başta pragmatik nedenlerle ya da başka gerçekten de iyi niyetle yönünü dönen insanlar, sonradan Türkiye'den bir şey olmaz ve Türkiye'nin kendi kendisini yönetemez. Türkiye'de işte siyasetçiler, toplum bu işte ülke toprakları ileriye taşıyamaz gibi böyle çeşitli argümanlarla tamamen Türkiye karşıtlığına doğru savruldular. Ve bu Türkiye karşıtlığı savrulma meselesi maalesef bizim Türk siyasal tarihinde kendi iktidar alanları aşınan çevreler toplumun oylarıyla, toplumun geniş kesimlerinin desteğiyle iktidara gelemeyecekleri için bu karşıtlığı işte belirli ülkelerden destek, Türkiye karşıtlarından destek almak için de böyle bir düşmanlığa kadar götürdüler. Yani daha da somutlaştırmak gerekirse Türkiye'de bulamadıkları iktidar alanını Batı'nın desteğiyle, Batı'nın baskısıyla, hatta Batı'yla işbirliğine giderek darbeler, müdahaleler, işte siyasetçilere yönelik olarak idam fermanları vesaire, bunlarla o Türkiye'de bir alan kazanmaya çalıştılar. Ve Atilla İlhan'ın da kitaplarında söylediği tam da budur. Yani kendi iktidar alanları kaybolan, halka yukarıdan bakan, kendisini ayrıcalıklı sanan, imtiyazlı konumlarını kaybeden çevreler önce Türkiye karşıtlığına, maalesef bu Türkiye karşıtlığının da sınırını tam koyamadıkları için çoğu zaman Türkiye düşmanlığına kadar savruluyorlar. Örneğin Türkiye'deki bir meseleyi, herhangi bir siyasal sorunu, herhangi bir kültürel sorunu, herhangi bir devlet meselesini içeride konuşmak yerine siz Avrupa'dan medet umduğunuzda, başka bir ülkeden medet umduğunuzda, şikayet mektupları yazdığınızda, bize sahip çıkılmıyor dediğinizde siz iktidar karşıtlığı ile ülke karşıtlığını karıştırıyorsunuz demektir. Yani siz iktidarla mücadele edebilirsiniz, onun politikalarını beğenmeyebilirsiniz, alternatif politikalar geliştirebilirsiniz ama işte bize Avrupa'da sahip çıkılmıyor, işte Türkiye'de şunlar şunlar oluyor, bir an önce Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bir müdahalede bulunun, siz ancak iktidarı bu ekonomi üzerinden sıkıştırabilirsiniz. Son dönemde yine böyle mektuplar yazılmaya başladı. Bunu söylediğinizde Türkiye karşıtlığına, yani iktidar karşıtlığına değil, toplum yani Türkiye karşıtlığına ve bu memleketin insanının karşıtlığına bir yere savruluyorsunuz. Bence bu topraklarda nasıl daha çok modernleşmeyle birlikte kendi zihni sömürgeleştirilmiş bazı çevreler varsa, aynı zamanda Atilla İlhan gibi işte bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı, İster sol düşünceden olsun, ister sağ düşünceden olsun, bu topraklara, bu topraklardan bakan yerli bir aydın sınıfımız da vardır. Bunlar da önemlidir. Bunların sesini, söylemlerini, düşüncelerini de zaman zaman tartışmak, konuşmak gerekiyor.
1: Evet. Sayın Kızıltaş, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından CHP'ye ikinci kez arınma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz dedi. Şimdi bu söylemini birlikte dinleyelim, ondan sonra da onun üzerine değerlendirmelerinizi alayım.
3: Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

0: Türk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor sosyal medya hesabından. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, yorumunuz?
2: Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu büyük çapta doğruları söylüyor ama Türkçemizde çok yaygın bir söz vardır. Bade harabül basra. Bade harabül basra derken harabül Cumhuriyet Halk Partisi çok kafiyeli olmuyor bu durumda. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu 2010'dan sonraki tavrına baktığımızda şu anda kendini mecburi CHP'li hissedip hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan ama büyük ihtimalle konuşacağı için kapı önüne bırakılacağını bildiği için susan isimlerden Örsan Öymen'i nedense hatırladım. Örsan Öymen 2008-2009'da uluslararası mihrakların Cumhuriyet Halk Partisi'nden Baykal'ı gönderip yerine Kılıçdaroğlu'nu ikame edecekleri, onun için Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydıracakları şeklinde iddiaları gündeme getirmişti ve sonrasında bunların doğru olduğu anlaşıldı. Çeşitli şekillerde işte bir kaset oyunuyla baştan gönderilen Baykal'ı ardından hayır canım ne münasebet aday falan değilim dediği halde aday olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu gördük. Şimdi bugünle Kılıçdaroğlu'nu mukayese ettiğimizde bir tık daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Can Bey, hepimiz hatırlıyoruz geçmişe şöyle bir baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları için gereken tezkerelere hayır diye. Bu konuda zannediyorum işbirliği yaptığı PKK uzantısı o zaman için PKK uzantısı partiyi hoş tutabilmek için yani Türkiye'nin belki yapması gereken bazı şeylere sürekli mani olan mesela savunma, hava savunma sistemi olarak Patriotlar bize satılmadığında S-400 aldığımızda canım buna ne gerek var, kim bize saldıracak falan diye buna karşı çıkan ve etrafına aldığı emekli diplomatlardan oluşan koronun mavi vatana masal dedikleri, yine bu arada kendi döneminde Azerbaycan'ın 30 yıllık problemi Dağlı Karabağ çözülürken işte yakınındaki isimlerin Türkiye Azerbaycan'a cihatçı teröristler gönderdi falan filan dediği, Türkiye'nin uluslararası alandaki bütün tezlerine karşı çıkan ekipleri çevresinde bulunduğu bir dönem yaşattı bize Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün onun bulunduğu dönemden bir tık daha kötü olduğumuz kesin ama bugünkü olayı kendi başına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına da Sayın Kılıçdaroğlu'nun musallat ettiğini ve bir şeyin de altını çizelim. Şu anda bir mutlak mutlan davası var ortalıkta. Geriye doğru baktığımızda mesela mutlak mutlanla alakalı en ciddi problemlerden birisinin burada doğrudan zarar gören olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun arka planda kalıp öne çıkmaması sebebiyle bazı davaların kapatıldığını ve sakatlandığını da galiba unutmamak gerekiyor. Tamam, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine altını çizerek söylüyorum. Mevcut genel başkana nazaran bir tık daha ileride olduğunu söylenebilir. Ama biraz öncesine baktığımızda Onur Öymen'in tespitiyle Kılıçdaroğlu ile birlikte 2010'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren temel esaslarından birisi olan devletçilik refleksini rafa kaldıran

0: maalesef adeta devlete karşı bir tavır alan bir parti haline dönüşmüştür. Ya da tam olarak sözler böyle olmayabilir ama buna yönelik tespitleri vardı ve doğruydu maalesef. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla savruldu. Bundan Sayın Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olması da normaldi. Ama bakın, en çok altını çizerek söylediği şey arınma talebinde. Sonuna kadar katılıyorum. Kılıçdaroğlu için çok şey söylenebilir belki ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son dönemdeki savrulmaları, yani şu anda zannediyorum tutuklu belediye başkanı sayısı haddi aştı. Burada dile getirilen rakamlar dudak uçuklatıcı rakamlar var. Kimsenin inkar edebilecek hali kalmadı. Çünkü bizzat belediye başkanları, tutuklu belediye başkanları itirafçı olmaya ve yaptıkları melanetleri anlatmaya başladılar. Arınma çağrısı doğrudur ama en de sonda bugünlere gelmemizde Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki yapıp ettiklerinin ve yöntemlerinin de büyük payı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki arınmalı ama Sayın Kılıçdaroğlu eğer bir mutlak mutlama benzeri bir şey olup da tekrar iş başına gelebilecekse belki geçmişle alakalı çok iyi değerlendirmeler yapmalı bence.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Kızıltaş. Ne bilmiş sizin de bu konuda, yani Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine yorumunuzu alayım ama çok kısa olmak durumundayız. Buyurun efendim.
2: Tabii şimdi CHP'de olanı herkes görüyor. Yani gerçekten CHP'nin içerisinde bir kriz var. Bu kriz giderek derinleşiyor. Krizin de esas nedeni yerel yönetimler başta olmak üzere rant temelli yolsuzluk iddialı süreçler ve aynı zamanda da ahlaki olmayan partinin içerisindeki belirli davranış kalıpları. Bunlar artık CHP'nin içerisinde daha önce belki bilinen ama bugün Türkiye'nin de hemen hemen birçok ayrıntıya vakıf olduğu meseleler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu işte eski genel başkan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni haramdan arınma çağrısında bulunması, bugün tarihi kelimesini çok kullandım ama düşünün, yani işte Atatürk, İnönü, sonraki süreçte Ecevit, Deniz Baykal vesaire, bunların çıkıp kendi partilerine yönelik olarak haramdan, yolsuzluktan arınma çağrısını bir geçmiş genel başkanın yapması bence CHP tarihi açısından da çok kritik, Türkiye siyaseti açısından önemli bir meseledir. Yani belki bugün meselelerin sıcaklığı içerisinde, yani bunu sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili söylemiyorum. CHP genel başkanlığını yapmış uzun süre, bir politikacının kendi partisini haramdan arındırma çağrısı öyle yenilir, yutulur bir mesele değildir bir siyasi partinin geleceği açısından.
1: Çok teşekkür ederim değerli konuklarımız. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'tı. Her ikisine de sonsuz teşekkürler ve ajans devam ediyor. Malatya'da bu sabah 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Gazeteci Mehmet Türel Malatya'dan canlı yayında.
3: Can Okaner, Malatya'da normal hayat akışı devam ediyor. Tabii sabah saatlerinde meydana gelen depremden sonra bir panik havası başlamıştı ister istemez. Ama şunu da altını çizmek lazım ki Malatyalılar deprem konusunda artık daha bilinçli, daha soğukkanlı. Saat 9 sularında meydana gelen deprem bir anda şehirde panik havası oluşturdu. Oluşturdu ama kısa sürdü. Trafikte kısa süreliğine yoğunlaşmalar olsa da şimdi şöyle parklara özellikle göz attığımızda daha bir insanların tansiyonlarının düştüğüne de şahit oluyoruz. Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Yüksekten atlama sebebiyle iki hafif yaralı vatandaşımızın olduğu bilgisini verdi. Yine Kaptaj'da Malatya'nın suyunun geldiği noktada yine bir bulanıklıktan bahsedilmişti ve biraz daha bu konuda dikkatli olunması uyarısı da yapıldı. Saha taramaları neticesinde de önemli bir sıkıntının olmadığı bilgisi elimize ulaştı.

0: Malatya'da daha önce de ifade ettiğimiz gibi eğitime bir günlük ara verildi. Şimdilik Malatya'dan aktarabileceklerimiz bu kadar. Can Okaner.
1: Tokat ve Amasya'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Albus Barajı %100 dolarak taşma seviyesine geldi. 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi, eğitime ara verildi. Önlem olarak taş ve kum torbalarından 12 kilometre boyunca yığınak yapıldı. Son durum Tokat'tan Murat Onur'da.
2: Evet Can Okaner, Almus Barajı'nda seviye en üst su seviyesi en üst seviyeye çıkmış durumda. Artık yavaş yavaş suyun da o kapakların üstünden akarak Yeşilırmak'a doğru aktığını söyleyebiliriz. Her geçen saat, her geçen dakikada. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Yeşilırmak'ta suyun debisinin arttığını ifade edebiliriz. Dolu savaklardan su taşımı başladı. En çok etkilenecek noktalardan bir tanesi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde de Tokat Valiliği, Devlet Su İşleri, yine özel idare ve belediye ekipleri tarafından ekipler aralıksız bir şekilde teyakkuza geçirildi ve çalışmaların aralıksız bir şekilde bölgede sürdüğünü söylemekte fayda var. Şimdi şöyle göstereceğim size isterseniz hemen. Burası tarihi bir köprü. Köprü tamamıyla trafiğe kapatıldı ve bu şekilde işte bir set oluşturuldu. Kaya parçalarından şöyle gösterelim. Hatta benim boyumu neredeyse aşan işte bu kaya parçalarıyla birlikte Yeşilırmak'tan akacak suya karşı bir set oluşturduğunu söylemek mümkün. Turhal'da Yeşilırmak'ın tamamıyla çevrelediği noktalarda işte bu şekilde setleri görmemiz mümkün. Hemen Yeşilırmak'ın yan tarafında bulunan evler yine ekipler tarafından tahliye edildi. Vatandaşlar boşaltıldı. 7 mahalle ve 15 köyde yaklaşık 1500'den fazla vatandaş şu an itibariyle tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Tabii vatandaşların aslında meraklı bekleyişleri de devam ediyor. Su seviyesinin yükselişini vatandaşlar da yine Yeşilırmak'ın kenarında izliyorlar. Tabii yetkililerden de sürekli uyarılar yapılıyor. Belediyeden anonslar ediliyor. Her türlü tedbir alındı ancak vatandaşların da bu uyarılara dikkat etmesi gerekiyor. İşte bakın şu an itibariyle Yeşilırmak'ın kenarındaki bir çay bahçesi neredeyse suyun hizası duvarla onun o çay bahçesinin balkonuyla aynı hizaya gelmiş durumda. Yaklaşık bir 10-12 saat sonra savaklardan akan suyun Turhal ilçesine gelmesi bekleniyor. Ama ekiplerin de teyakkuz halinde çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Devletimiz tüm imkanlarını felaket olmadan önce Turhal'da seferber etmiş durumda. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Bizler daha haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Haber nöbetimiz devam ediyor. Gelişmeler oldukça an be an aktaracağımızı belirtelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okaner.
1: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Ayrıntıları haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak.
3: Doğu Karadeniz bölgesi son yılların en sert kışlarından birini geçirdi bu kış. Ve şu anda Mayıs ayının sonlarındayız. Ve gördüğünüz gibi kar kalınlığı Trabzon Maçka ilçesi Taşköprü Yaylası'nda herhalde 2-2,5 metre civarında. Ve tabii ki karlar fazla olunca bu bölgede Doğu Karadeniz bölümünde yaylacılık çok fazla ama karın çok fazla olması nedeniyle yaylacılar o göçü gerçekleştiremiyorlar. Ve gördüğünüz gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede bu yolları açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ama işler gerçekten oldukça zor. Çünkü halen daha aslında o yoğun yağmur bölgede devam ediyor. Zaman zaman çok yükseklerde kar yağışı da devam ediyor. Özgür şu anda gösteriyor size. Bakın hemen hemen benim iki buçuk metre civarında bir kar var ama ekipler gerçekten o zorlu şartlarda buradaki bölgede yolları açmak için yoğun bir mücadele veriyorlar. Biz biz buraya gelene kadar Maçka'dan bir 40 kilometre yol geldik. Yaklaşık 20 kilometresi yolların bu şekilde ve gördüğünüz gibi o Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri o yolları 20 kilometre boyunca bu şekilde açmaya çalışıyorlar ama sadece Maçka bölgesinde değil tabii ki bölge yaylalarıyla ünlü Kadırga Yaylası, Sis Dağı var. Bunlar tabii

0: Vakfı Kebir Çalpazarı Tonya civarında oluyor. Biz biraz daha doğu tarafında Maçka'nın yaylalarındayız ve şu anda gördüğünüz gibi o metrelerce yüksekteki o kar temizlenmeye ve yollar açılmaya çalışıyor. Çünkü söylediğim gibi bölge yaylalarıyla ünlü, hayvancılık tabii ki çok önemli. O meşhur yayla göçleri şu ana kadar yapılamamış durumda. Aslında Mayıs aylarının başında bunlar yapılıyordu ama şu anda bu yollar tamamen kapalı olduğu için o yayla göçleri de yapılamıyor ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bir an önce yolları açıp vatandaşlarımızın yaylalara ulaşmasını sağlamaya çalışıyorlar ama kolay bir iş de değil. Görüyorsunuz ya, yani şurada bile yaklaşık 3-4 dakikadır belli bir alanda çalışma yapıyorlar. Çünkü bu kadar büyük kar kütlelerini hem sağa hem sola atmak çok zor bu şartlarda ama bu şartlarda da ekipler o yoğun mücadelelerine devam ediyorlar. Çünkü bölgede yaylacılık söylediğim gibi çok önemli. Trabzon'un biz tabii ki şu anda Maçka Taşköprü yaylasındayız ama sadece Trabzon'da değil, Rize'de, Artvin'de, Giresun'da da aynı şekilde yaylalarda çok büyük bir kar birikintisi var ve bunları aşmak için yoğun bir mücadele devam ediyor. Aslında köy yollarında zaten kapalı bir durum yok ama yayla yollarında şu anda gördüğünüz gibi o mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın, Karadeniz insanının bir an önce yaylalara kavuşup hayvancılığı, yayla göçünü gerçekleştirmeleri için yoğun bir mücadele var diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'e çıkarma yaptı. Pekin yönetimi tarihinde iki süper gücü ilk kez aynı ay içinde ağırlarken tüm dünyanın gözü kritik zirveden çıkacak kararlara çevrilmiş durumda.
2: Trump'ın hemen ardından Putin de Çin'e gitti. Gözler bir kez daha Pekin'e çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Pekin'i ziyaret etti. Rus lider üst düzey Çinli heyet tarafından havalimanında törenle karşılandı. Trump'ın ziyaretine benzer şekilde Çinli gençler Rusya ve Çin bayraklarıyla gösteri yaptı. Günübirlik ziyaretinde Putin için Tiananmen Meydanı'nda resmi tören düzenlenecek. Ancak Trump'ın ziyaretinin aksine büyük ve şatafatlı bir tören yapılması beklenmiyor. Kısa ziyaret daha çok ekonomik işbirliği konularıyla stratejik ilişkilere odaklanacak. Törenin ardından Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Ardından da aynı gün içerisinde Moskova'ya dönecek. Zamanlaması dikkat çeken buluşma, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Rus lideri en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
1: İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Senato'da kritik bir adım atıldı. Amerikan Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören savaş yetkileri tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının da böylece önünü açtı.
3: Önerge kabul edilmiştir. Ortak karar tasarısı komisyondan çekilmiştir ve takvime işlenecektir.
4: ABD Senatosu, Başkan Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan tasarıya yönelik adım attı. Oylamada tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 50 senatör evet, 47 senatör ise hayır oyu kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.
3: Bu oylamada kabul oyları 50, red oyları 47'dir. Önerge kabul edilmiştir. Ortak karar tasarısı komisyondan çekilmiştir ve takvime işlenecektir.
4: Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Liza Murkowski önceki oylamalarda olduğu gibi yine evet oyu verdi. Daha önceki oylamalardan farklı olarak Cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy de tasarıya bu kez destek verdi. Demokratlar cephesinde ise John Fetterman, İran'a yönelik askeri adımlarda Trump'a destek veren tek demokrat senatör olarak hayır oyu kullandı. Şimdi gözler Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Washington kulislerinde ise Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tasarının Senato'dan geçmesi Cumhuriyetçiler içinde bile İran'la uzun sürecek bir savaşa yönelik rahatsızlığın arttığı şeklinde yorumlanıyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasasına göre ABD başkanının bir ülkeye karşı savaş başlatması için kongre onayı gerekiyor. Aynı yasa kongre tarafından onaylanmayan bir çatışmada ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
1: Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ABD Başkanı Trump'ın barış için toprak tavizi önerisine tepki gösterdi. Düşmana verecek bir karış toprağımız yok dedi.
5: Düşmana verecek toprağımız yok.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Kiev-Moskova arasında barış sağlanması için Ukrayna'nın Kırım'da toprak tavizi vermesi gerektiği görüşünü savunmuştu. Kırım Tatar lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Trump'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Putin'i memnun etmek istiyorsan Alaska'yı ver dedi.
5: Trump'ın da bu saçma teklifi var. İşte Putin'i memnun etmek için, bu savaşı durdurmak için bazı toprakları Rusya toprağı olarak tanımlaması lazım şekilde açıklama yaptı.
6: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk gazetecilere açıklamada bulunan Kırımoğlu, Kırım meselesinin kendileri için bir varoluş mücadelesi olduğunu söyledi.
5: Putin'i o kadar memnun yapmak size, yer Alaska'ya, yer Kaliforniya'ya, yer de bizim toprağımızı kadar ufak etsin. Düşmana verecek toprağımız yok.
6: Kırımoğlu, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da yoğun baskı, Ruslaştırma politikaları ve asimilasyon uygulandığını hatırlattı.
5: Kırım Yarımadası Rusların elinde kalacak olsa Kırım Tatar halkı aslında yer yüzünde yok olacak. Rusların baskısını yavaş yavaş Kırım Tatarları kendi topraklarının yerinde terk etmeye mecbur oluyorlar.
6: Kırım Tatar lideri Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine de dikkat çekti.
5: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi, barış olması lazım. Başa Zelenski ve Putin görüşmesi lazım.
1: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk hedeflerinden birinin eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necad'ı yeniden iktidara getirmek olduğu öne sürüldü. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba aktaracak.
7: Evet, New York Times bu yönde bir makale yayınladı, bir iddia ortaya attı. İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedi Necad'ın İsrail ve ABD tarafından olası bir rejim değişikliğinde iktidara getirilmesi planlanmıştı. Buna göre Ahmedi Necad'ın ev hapsinde bulunduğu konutun korumaları hedef alındığı iddia edildi. Ancak bu iddialarda bazı tutarsızlıklar söz konusu. Nitekim Mahmut Ahmedi Necad ev hapsinde değildi İran'da. Evet, takip ediliyordu, hem kamerayla hem fiziki olarak kendisi takip altındaydı. Ancak ev hapsinde bulunmuyordu. Hatta geçen sene küçük de bir cerrahi operasyon geçirdi. Gözaltı torbalarını aldırdı. Yani bir ev hapsi durumu söz konusu değil. Dolayısıyla ikinci bir husus, İran'da bir siyasi Mahmut Ahmet Necad gibi bir siyasi ev hapsinden kurtarıp yönetimin başına geçirme imkanı söz konusu değil. Ülkenin şartları buna uygun değil. Nitekim yönetimi ele alabilmesi için Ahmet Necad'ın lider olması lazım, ülke lideri. İran'da ülke lideri olabilmenin şartları bellidir. Öncelikle dini bir yapısının olması, dini bir kişiliğinin olması lazım. Ayetullah olması lazım. Dolayısıyla uzmanlar meclis tarafından seçilmesi lazım. Ancak burada kastedilen cumhurbaşkanlığı ise o da mümkün değil. Bunun için seçim olması lazım. Cumhurbaşkanlığı halk seçiyor İran'da. Dolayısıyla bu iddiaların tutarlı bir tarafı görünmüyor. Ancak temeli var. Çünkü Ahmedi Necad özellikle 2013 yılından sonra İran lideri Ali Hamenei ile, hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamenei ile çatışma halindeydi. Özellikle İran dönemin yargı erki başkanı Sadık Larijani ile çatışma halindeydi. Çünkü Ahmet Necad İran İstihbarat Bakanı olan Muhsin Ece'yi Hamene'nin onayı olmadan görevden almıştı ki Muhsin Ece şu an İran Yargı Erki Başkanı. Daha sonra sorunlar başlamıştı ve Ahmet Necat yönetime

0: Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra, 2013 yılında ayrıldıktan sonra yönetime ağır eleştiriler sunmuştu. Eleştirilerin odak noktası özgürlüklerle alakalıydı. Nitekim hem Ahmet Necat döneminde yöneticilik yapanlara da yolsuzluk soruşturması yürütülmüştü. Özellikle Ahmet Necat'ın yardımcısı bizzat bu soruşturmalara maruz kalmıştı. Daha sonra Ahmet Necat yargı erki başkanını, dönemin yargı erki başkanını Sadık Larcani'yi yolsuzlukla suçlamıştı. Ve Ahmet Necat üzerine ciddi bir baskı vardı. Ancak İran yargı erki başkanı değişince Sadık Larcani yerine İbrahim Reisi, ki kendisi de İran'da Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. İbrahim Reisi bu makama gelince çatışmalarda bir miktar kutlama söz konusu olmuştu. Dolayısıyla Ahmet Necat'ın İran yönetiminde tekrar etkili olacak bir pozisyonu, bir konumu bulunmuyor. Evet, toplumda özellikle yoksul kesimlerde bir karşılığı var. Çünkü kendisinin odak noktası genelde yoksullara yönelik politikalarla tanınmıştı. Ancak ABD ve İsrail'e karşı duruşu şahin olarak biliniyordu. Yani açıklamaları sertti. Nitekim İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri de bizzat Ahmet Necat döneminde hız kazanmıştı. Ancak dediğim gibi yönetimle araları açıktı. Odak noktası bu, ayrılığın odak noktası özgürlüklerdi. Dolayısıyla İran, İsrail ve ABD'ye dair ABD yörüngesinde bir politikacı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
2: Turist çekmek için filleri yıkama etkinliği kontrolden çıktı. Bir fil diğerine saldırdı. Yere düşen fil yüzünden 33 yaşında bir turist hayatını kaybetti. Dönme dolap keyfi yapmak isteyenler fırtına yüzünden kabusu yaşadı. Kuvvetli rüzgar kabinleri sarstı. Yolcular mecburen fırtınanın bitmesini bekledi. Benzer korkuyla Amerika'da da eğlence parkı misafirleri yüzleşti. Elektrik kesildi, adrenalin bağımlıları gerçek bir sınavla baş başa kaldı. Yolcular inmek için titriye titriye yürümek zorunda kaldı. Garaja giren adam ne yapacağını şaşırdı. Karşısında kocaman bir ayı vardı. Sakinliğini koruyamasa sonu ölüm olabilirdi. Arkadaşları, biz senin biletini bastık merak etme dedi. O da şakacı ekibine güvenmek gibi bir hata yaptı. Şaka zede görevlilerin önünde pankarta çevrilmiş biletini böyle gösterdi. Hem Amerika'ya hem de İsrail'e savaş sahasında kök söktüren İran, bin çift için düzenlediği toplu nikah törenini de gövde gösterisine dönüştürdü. Düğün arabası askeri araçlardandı. Çevreyi volkan yerine balistik füzeler süsledi. Dev düğünü tüm dünya ibretle izledi. Teknoloji daha bu kadar gelişmemişken çocukların hayallerini akülü arabalar süslüyordu. Şimdi işler değişti. Robot köpekler ufaklıkların oyuncağına döndü. Üzerine yerleştirilen koltuk robotları atlı karıncaya çevirdi. Turumuzu hardal tarlasında ahenk içinde zıplayan geyiklerle bitiriyoruz.
1: Dünyaca ünlü gastronomi rehberinin listesinde Salep'in birinci, çayın beşinci sırada yer alması Rizelilerin tepkisini çekti.

En koyu muhabbetlerin vazgeçilmezi. Sıcak bir içecekten öte bir yaşam biçimi çay. Kahvaltıyı çaysız yapamayanlardan gün boyu demlik demlik çay yudumlayanlara hepimizin hayatında çayın yeri büyük. Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı. Listede çayın 5. sırada

0: yer almasına Rizeliler tepkili.
1: Sabah kalkıyoruz, kahvaltıda çay içiyoruz. Kahvaltıdan sonra keyif çay içiyoruz. Müşterize esnaf ziyaretine gidince çay içiyoruz. Düğünlerde çay içiyoruz, cenazelerde çay içiyoruz. Yani çay bizim için yaşam tarzı. Türkiye genelinde de bu şekilde. Bunun hatta bizim bir sloganımız var. Çay Rizeli'nin mazotudur. Mazotsuz yaşayamayız.
0: Çay bizim yaşam tarzımız diyen Rizelilere göre çay Türkiye'de birinci sırada olmalı.
2: Bir Rizeli olarak bu araştırmayı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en iyi içeceği çaydır.
3: Bir gastronomi platformunun yaptığı araştırma ve yayınladığı verilerde Türkiye'nin en iyi içecekleri yayınlandı. İlk 5 sırada ise önemli içecekler var. Birinci sırada salep yer alıyor. İkinci sırada ise Türk kahvesi geliyor. Üçüncü sırada şıra yerini alıyor. Dördüncü sırada ise ayran. Ve şaşırtansa 5. sırada çayın gösterilmesi.
1: Yani diğer içecekler de tabii ki içiyoruz. Onlar da sonuçta işimiz içecekler. Suyu ihtiyaç olduğu için, yaşam ihtiyacı olduğu için içiyoruz. Ama çay olmazsa olmazımız. Yani mutlaka her zaman her şekilde çay içiyoruz.
3: Türkiye'de yılda 120 milyar bardak çay içiliyor. Günde ise 330 milyon bardağa denk geliyor. Ve o platformun açıkladığı rakamlara ise Rizeliler oldukça kızgın. Çünkü bu kadar içilen bir çayın 5. sırada olarak açıklanmasına tepki gösteriyorlar.
4: Kesinlikle kabullenemeyiz onu. Kesinlikle. Çünkü bir Rizeli olarak hele çayın diğerlerine orana çok daha fazla tüketildiği bir gerçek. Türkiye'de en fazla tüketilen çaydır. Çayın birinci sırada olmasa bu tüketilmez o zaman. O kadar tüketilmemesi gerekirdi. Diğer yıllarına göre çay, bir Rizeli olarak hele çayın birinci sırada olmasını ben öyle olması gerekir. O yapılan değerlendirme yanlış.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen, böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler yerde.

0: su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Reklam.
9: A Haber Radyo.
15: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
16: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
15: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
10: Reklam.
17: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
18: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Barajdan dolayı komple iptal oldu. Kullanılmıyor. Sadece karşı ormanlık alanımıza geçiş oluyor. O da şu anda zaten mevcut değil. Tekneyle geçiliyor.
4: Tekneyle geçiliyor. Şimdi görüyorsunuz aslında buradaki ağaç da var ortada. Evet, ağaç. Suyun ne kadar dolu olduğunu, evet, ne kadar yükseldiğini gözler önüne seriyor.
3: Çok yüksekliğinde bu. Yaklaşık dikey seviyede tahmini söylüyorum 40 metre falan rahat yükselmiştir bu sene suyumuz. Ve görünüm amaçlı da çok güzel oldu. Karşımızda zaten gördüğünüz gibi eski kuşçu yerimiz, camimiz falan. İki camimizde, üç camimizde suyun altında kaldı. Evet, gözükmüyor, evet.
4: Evet, şu anda da İbrahim Türkmen ekranlara getiriyor. Bakın evet, iskelenin olduğu yerde aslında Kayseri'de bu yıl etkili olan yoğun yağışlar.
3: Oradaydı.
4: Tabii Yamula Barajı'nda dikkat çeken bir değişimi de beraberinde geldi.
3: Tabii ki muhakkak. Balık amaçlı, turistik amaçlı, gezi amaçlı biraz da daha şu. Teknene mesela bu yükseklikte yazın daha biraz daha aktif bu jet ski'ne falan gezme falan daha güzel oluyor yükseldiği zaman. Düşük olduğu zaman biraz daha o aktifler küçük oluyor. Mesela aynı dediğimiz iskele gibi. İskelenin olduğu yerde hiç su yoktu. Ama şu anda iskele suyun içinde.
4: Evet. Aslında yani geçen yıl tarihin izlerini ortaya çıkaran kuraklık bu yıl yerini yeniden suyla kaplanan bir manzaraya da bıraktı. Çok tabii Cengiz Tunka da aktardı. Çok teşekkür ederiz. Kuşçu mahalle muhtarı tabii aynı zamanda çiftçiyi sevindiren bir doluluk da var barajda. Hem etkileniyorlar hem de aynı zamanda muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor. Tabii kuraklık varken o eski kuşçunun görüntüsü başka ama doluluk oranı 4 kat arttı ve neredeyse su derinliği 40 metreye kadar ulaştı. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakın.
5: UEFA Avrupa Ligi final maçı bu akşam İstanbul'da oynanacak. Final tedbirleri kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ayrıntıları aktaracak.
6: Evet, heyecanla beklenen maç saat 10'da başlayacak. Tabii maç öncesi duyurular da yapıldı. Bazı yolların kapatılacağı söylenmişti. Beşiktaş, Şişli taraflarında ve Beyoğlu taraflarında yolların kapatılacağını, bunlara alternatif güzergahların da olduğu belirtilmişti. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu bağlantı noktasındayız ki buradan dönüşler, Beşiktaş dönüşlerinde şu anda yolun kapalı olduğunda belirtmiş olalım. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'da belli oluyor. Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dediğimiz gibi saat 10'da başlayacak. Tabii Avrupa Ligi final maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapatılacağı, onlara alternatif güzergahların olacağı açıklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli'de kapatılacak yolları duyurdu. Peki hangi yollar kapatılacak? Saat 11'den itibaren etkinlik bitimine kadar Beşiktaş'ta Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi ayrımları, Süleyman Seba Caddesi trafiğe kapalı olacak. Bu yollara alternatif güzergah olarak Yıldız Caddesi, Yeni Doğan Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Ortabahçe Caddesi, Ihlamurdere Caddesi, Ayazmadere Caddesi, yine Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi kullanılabilecek. Beyoğlu'na bakacak olduğumuzda Beyoğlu'nda kapalı olan güzergahlar Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazane Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi gibi yollar yine trafiğe kapalı olacak. Onlara alternatif güzergahlara baktığımızda ise Tarlabaşı Bulvarı, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, yine Dolapdere Caddesi gibi güzergahlarda alternatif olarak kullanılabilecek. Şişli'ye baktığımızda Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Kadırgalı Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve buna benzer caddelerde de Min Kemal Öke Caddesi gibi güzergahlarda trafiğe kapatılmış durumda. Alternatif güzergahlara baktığımızda Cumhuriyet Caddesi, Halaskar Gazi Caddesi, Vali Konağı Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Teşvikiye Caddesi gibi güzergahlarda trafiğe alternatif olarak açılmış bölgelerden olduğunu belirtmiş olalım. Tabi bahsi geçen 3 ilçede belirtilen cadde ve sokakların olası yaya ve araç trafiği güvenliği sağlanması amacıyla gerekli görülen durumlarda daha erken saatte kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacağı da bildirilmişti. Bunu da belirtmiş olalım. Bugün UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

0: saat 10'dan maç başlayacak. Tabi bu maç öncesi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli'de trafiğe kapatılacak yolları belirtmişti. Onlara alternatif güzergahları açıklamıştı. Sürücüler yola çıkmadan önce alternatif güzergahlara bakarak çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda saatlerimiz 2'yi 4 geçiyor. İstanbul geneline baktığımızda %63'lük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor ki ilerleyen saatlerde tabi kapalı olan yollarda olduğu için trafik yoğunluğu daha da artması beklendiğini belirtelim. Dediğimiz gibi bir kez daha sürücüler yola çıkmadan önce hem alternatif güzergahlara hem de kapalı yollara bakarak çıkmalarını tavsiye edelim ve sözü size bırakalım.
1: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Malatya sabah saatler 9'u gösterdiğinde merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kentte paniğe yol açtı. Sarsıntı Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli, Elazığ, Kayseri ve Adıyaman gibi birçok ilden de hissedildi. Malatya valisi Seddar Yavuz, il genelinde 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 istinat duvarında çökme olduğunu belirtti. Sağlık kuruluşlarında 74 kişinin başvurduğunu, bunlardan 15'inin korku ve panikten yaralandığı öğrenildi. 15'i hafif derecede yaralı olan 46 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. 18 vatandaş da müşahede altında tutuluyor. Öte yandan depremin ardından Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Türkiye'yi batıya şikayet etti. The Economist dergisinde yazısı yayınlanan Özel, gerçek dışı iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İşte Özel'in tartışılacak açıklamaları.
2: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi yine batıya şikayet etti. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapse atıldığını savundu.
4: Kendinize iyi bakın.
3: Özel The Economist dergisine yazdı. Gerçek dışı iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının rüşvet itiraflarını görmezden geldi. Partisinin hedef alındığını iddia etti.
5: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
3: CHP Genel Başkanı daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
6: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
3: Özel, ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
7: Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
1: Milli İstihbarat Akademisi tarafından askeri ve jeopolitik perspektiften ABD, İsrail, İran Savaşı ve Türkiye başlıklı rapor hazırlandı. Raporda Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler neticesinde meydana gelen tarihsel kırılmanın Türkiye'yi jeopolitik konumu, savunma sanayi altyapısı, operasyonel deneyimi ve diplomatik esnekliği sayesinde yeni dönemde güvenlik ve istikrar sağlayıcı aktörlerden biri haline getirdiğine dikkat çekildi.

Milli İstihbarat Akademisi Askeri Jeopolitik Perspektif'ten ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporu kaleme aldı. Raporda savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği gibi konularda da yeni bir dönemi işaret ettiği vurgulandı. Raporda Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz hattında yaşanan gerilimlerin enerji arz güvenliğiyle ticaret yollarını doğru

0: Dan stratejik rekabet alanına dönüştürdüğü ifade edildi. Bu çerçevede enerji altyapılarının ve deniz ticaret hatlarının korunmasının bölgesel güvenlik mimarisinin temel unsurlarından biri haline geldiğinin altı çizildi. Kalkınma yolu ve orta koridor gibi bağlantısallık projelerinin ise savaş sonrası dönemde ekonomik olduğu kadar jeopolitik ve stratejik güvenlik projeleri haline geldiği belirtildi. Rapora göre İsrail'in bölgeyi kendi lehine şekillendirme arayışı Türkiye ile stratejik rekabet ihtimalini arttırıyor. Savaş Türkiye açısındansa hava ve füze savunması, elektromanyetik spektrum hakimiyeti, stratejik altyapı güvenliği, mühimmat sürdürülebilirliği, bilişsel savaş kapasitesi ve dağıtık komuta kontrol mimarileri alanlarında yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi de savaş sürecinde önemli stratejik avantaj da sağlıyor. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını sürdürebilmesi, Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenebilme kapasitesini gösteriyor. Raporda ayrıca savaş sürecinde Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerinin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi. Sonuç olarak Türkiye jeopolitik konumu, savunma sanayisi altyapısı, operasyonel deneyimi ve diplomatik esnekliği sayesinde yeni dönemde güvenlik ve istikrar sağlayıcı aktörlerden biri haline geldi.
1: Efes 2026 tatbikatında milli ve yerli savunma sistemleri gövde gösterisi yaptı. İlk kez kullanılan silah ve teknolojiler sahada dikkat çekerken yerli savunma sanayinin gücü bir kez daha gözler önüne serildi. İzmir'den A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok geniş bir sektör haline geldi ve savunma sanayi sergisinde 55'in üzerinde firma var ve yüzlerce ürününü sergiliyorlar. Tabii Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe bir gün kaldı ve aslında her şey de o bir günde için çalışmalar sürdürülüyor. Tabii çok sayıda milli ve yerli diyebileceğimiz platformlar geliştirildi. İşte onlarla ilgili de ifade ettiğim gibi hazırlıklar devam ediyor. Önce sahayı sizlere bir göstermek istiyorum. İşte Doğan Bey Körfezi ve hemen arkasındaki işte bu arazide uzun yıllardır yapılıyor. Ancak bu yıl yapılan Efes tatbikatının bütün tatbikatlardan daha yoğun ve kapsamlı bir tatbikat olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce iki tane süper kobra helikopteri deniz tipi işte atış yapacakları paterni bir anlamda da test ettiler ve oradan ayrıldılar. Tabii tatbikat sahası hem Doğan Bey Körfezi'nde hem de İzmir Körfezi'nde tatbikat devam ediyor. İşte gece safhası bugün icra edilecek. İşte havanın kararmasına yakın zamanlarda başlayacak tatbikat ve işte Körfez'de şu anda bulunduğumuz Doğan Bey Körfezi'nde işte o milli ve yerli imkanlarla üretilen enstrümanlar, platformlar görücüye çıkacak. Tabii ilk defa görücüye çıkacak sistemler arasında önce kara harekatıyla başlayalım. 105 milimetre boran obüsü, mekanik mayın temizleme aracı MEMAT ve Aslan Sarp insansız kara aracı. Tabii bunun yanında Dragon Eye 2 termal kamera, kara ok tank savar silahı. İşte o kara oku geçtiğimiz günlerde yayınlanan Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı işte o muhteşem gökyüzüne yayılan o atışların muhteşemliği kamuoyunda da çok büyük yankı uyandırdığını söyleyebiliriz. Tabii kara ok tank savar silahının da ifade edelim. UMTAS tank savar füzesiyle birlikte ZTAUC silah sistemi hava harekatında da özellikle Gökbey yine yerli ve milli imkanlarla üretilen helikopterimiz de Efes 2026 tatbikatında olacak. Tabii amfibi harekat oldukça önemli işte. Hem gece safhasında tatbikatın hem de yarınki seçkin gözlemci gününde amfibi hücum harekatı tatbikatın aslında kalbi diyebileceğimiz olay. Çok sayıda hem

0: çıkarma birlikleri, çıkarma gemileriyle karadan işte o turuncu plajından çıkacaklar. Hem de şu anda bulunduğumuz alanın tam sağ tarafında bot harekatı düzenlenecek ve o bot harekatında da yine ilk kez envantere giren ve görücüye çıkan karinalı bot Karayel olacak. Tabii 60 knot muhteşem bir sürat ve 17 kişi bulunuyor. İçinde personel, ikisi operatör olmak üzere toplam 17 kişiyi çok hızlı bir şekilde o alttaki karina sistemiyle tabiri caizse bir hava yastığının üzerinde hareket ettiriyor. Tabi bunun arka tarafındaki o iki tane kuvvetli motordan dolayı da tabi ön planda tabi çok sayıda ekipman var. Toparlayacak olursak son olarak da aslında işin asıl da tatbikatın en önemli noktalarından bir tanesi de çelik kubbe hava savunma mimarisi aktif hale getirildi. Tabii çelik kubbe çok katmanlı bir savunma sistemi ve bunun işte Efes tatbikatında da birebir kullanılacak. Şu anda da aktif olarak kullanılıyor. Onun dışında siper uzun menzilli bölge hava füze savunması ile birlikte çok sayıda hava savunma sistemi ile ilgili enstrümanın da Efes tatbikatında yerini alacağı ve yarın ve bugün gece safhasında da işte seçkin gözlemci gününde gelen konuklar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelmesi bekleniyor. İşte onun ardından onun gelmesiyle birlikte de yarınki safa başlayacak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki İslam merkezine düzenlenen korkunç saldırıya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. 3 kişiyi katlederek kendi yaşamlarına son veren 2 genci saldırganlardan birinin annesinin ihbar ettiği bildirildi. Saldırganların üzerinden ırkçı ideolojiye işaret eden eşyalar çıktı.
2: Annesinden çaldıkları silahlarla katliam yaptılar. Camiye kurşun yağdırdılar. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen kanlı saldırının yankıları sürerken, olaya ilişkin çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki Kane Clark ve 18 yaşındaki Caleb Vasquez tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıda, İslam karşıtı ideolojiye işaret eden bulgulara ulaşıldı.
3: Toplumumuz yas tutuyor. Böyle korkunç bir olayı hayal bile edemezdik. Ama ne yazık ki ülkemizde dini hoşgörüsüzlük ve nefret eşi benzeri görülmemiş düzeye çıkmış durumda.
2: New York Times'a konuşan polis kaynakları ilk ihbarın saldırganlardan birinin annesi tarafından yapıldığını duyurdu. Evdeki bazı silahların ve aracının kayıp olduğunu bildiren anne, psikolojik sorunları bulunan oğlundan şüphelendiğini söyledi.
3: Bu sabah 9.42 civarında evden kaçan bir çocukla ilgili bir ihbar aldık. Annesiyle görüştükten sonra parçalar bir anda birleşmeye başladı.
2: O ihbardan sadece birkaç saat sonra da San Diego'daki İslam merkezinde silahlar patladı. Camideki sivillere ateş açarak 3 kişiyi katleden saldırganlar birkaç sokak öteye çektikleri aracın içinde ölü bulundu.
4: Saldırganlar gençti. 17 ve 18 yaşlarındaydılar. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum ama size intihar ettikleri arabayı göstereceğim. İşte tam burada kendilerini öldürdüler.
2: Saldırganların bıraktığı intihar notunda ırkçı söylemler yer alırken, kullanılan silahların üzerinde de İslam karşıtı yazılar tespit edildi. Araçtan çıkan bir benzin bidonundaki sembolde dikkat çeken detaylar arasındaydı. Bidonun üzerinde yer alan SS görselinin, Nazi Almanyası'nın paramiliter gücü olan SS subaylarını temsil ettiği düşünülüyor. Elde edilen bulgular olayın ideolojik ve nefret temelli olabileceğine işaret ederken, saldırının büyük bir kahramanlık hikayesine sahne olduğu da ortaya çıktı. Gazeteye konuşan polis kaynakları, olayda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın daha fazla can kaybını önlemek için kendisini kurşunlara siper ettiğini anlattı. And what is your
5: Halal hamburger.
2: 8 çocuk babası Abdullah, kalabalığı ateş açan saldırganların önünü keserek birçok sivilin kaçmasına olanak sağladı. Ancak o esnada 2 kurşuna hedef olan kahraman baba olay yerinde hayatını kaybetti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını belirtti ve anlaşamazsak bugün yarın vuracağız dedi. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağına da bir kez daha vurgu yapan Trump, savaş çok hızlı bir şekilde bitti.

0: bitecek ifadelerini kullandı.
1: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
2: Tahran'a seslendi, tehditleri birbiri ardına sıraladı.
1: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız. Ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
1: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
2: Trump saldırı kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediğini yineledi.
1: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim.
2: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını ileri süren Trump, anlaşamazsak vuracağız ifadesini kullandı.
1: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında ama her halükarda çok yakında.
2: Trump, Beyaz Saray'da bir kez daha kameralar karşısına geçti, ABD Kongresi'nin yıllık pikniğinde konuştu. İran savaşı çok hızlı bitecek dedi.
1: Bu savaşı çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Anlaşma yapmak için çok istekliler. Bu durumdan bıktılar. Birileri bir şeyler yapmalıydı ve bu olacak hem de çok hızlı bir şekilde.
2: ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi.
1: Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Ve harika bir iş çıkardık. Ve bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Onların nükleer silahı olmayacak. Ve umarım bunu çok güzel bir şekilde halledeceğiz.
0: İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Olayın faili ise hemen oradaydı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı öksürdüğü için sırtına vurduğu kadının başını çarparak öldüğünü ileri sürdü.
3: Yaşlı kadını öldürüp cesedi yakan cinayet şüphelisinin ifadesi pes dedirtti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen Dilek D. gözaltına alındı. Kadını öldürdüğü ortaya çıkan Dilek D. cinayet iddialarını reddetti.
4: Emine Dönmez annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi. Sonrasında panikleyip cesedi yaktım.
3: Emine Dönmez'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilek D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle dalan Cemil Salman denizde kayboldu. Yaklaşık 12 saat süren arama çalışmaları sonrasında Salman'ın cansız bedenine dalış yaptığı noktanın yakınlarında ulaşıldı.
3: Boğaz'da midye toplamak isterken canından oldu.
5: Büyük ihtimalle ya midye ya salyangozdu.
6: Peki kaç kişi daldı mı?
5: İki kişilerdi.
3: 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti.
5: Bir kardeşim de biri dayımın oğluydu.
6: Kayıp olan kim şu anda?
5: Kayıp olan dayımın oğlu.
3: Salman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekibi ve itfaiye dalgıç ekibi sevk edildi. AFAD ekibi de drone'la aramaya destek verdi. 12 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Salman'dan acı haber geldi. Cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu.

0: Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Bitlis-Muş karayolunda şiddetli yağış sonrası meydana gelen zemin kayması sebebiyle derin çatlaklar oluştu. Taşıt trafiğine kapalı levhası olmasına rağmen mesafeyi uzatmamak için o yolu kullanan bazı sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor.
2: Yürümenin bile tehlikeli olduğu yoldan araçlarıyla geçiyor, kazaya davetiye çıkarıyorlar.
3: Mecburiyetten dolayı bu yolu kullanıyoruz.
2: Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda aşırı yağış sebebiyle zemin kayması oldu.
3: Kaza da olabilir, ölümler de olabilir, toprak kayması her an olabilir.
2: Asfalttaki çökme ve derin yarıklar sebebiyle tehlike saçan yola taşıt trafiğine kapalıdır levhası asıldı. Ancak mesafeyi uzatmak istemeyen bazı sürücüler uyarılara rağmen ölüm riskini göze alarak yolu kullanmaya devam ediyor.
3: Biz başka yerden dolandığımız zaman 70-80 kilometre yol uzuyor. Biz de bu şekilde diğer yolları kullanamıyoruz. Başka bir yolda yok.
2: Çift yönlü olarak kapatılan karayolu onarımının ardından yeniden trafiğe açılacak.
1: CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyetlerini gerekçe göstererek ilçedeki tek yarı olimpik havuzu kapatmış, lisanslı yüzücüler mağdur edilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti, ilçeye portatif bir havuz yapıldı. Sporcular böylece beton üstünde kulaç atmaktan kurtuldu.
2: Beton üzerine kulaç atan sporcuların çaresizliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı duyarsız kalmadı.
4: Çok teşekkür ederim havuzu sağladıkları için.
2: CHP'li Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik yüzme havuzunu bakım maliyetini gerekçe göstererek kapattı. Yüzme şampiyonaları ve milli takım seçmelerine hazırlanan 300 sporcu havuzsuz kaldı. Yüzücüler antrenmanlarını boş havuzda yapmaya başladı. Sporcuların sesine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşk'ın bakın talimatıyla ilçeye 20 metre uzunluğunda portatif havuz kuruldu. Havuz bakan bakın gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu.
5: Sayın Bakanımızın talimatlarıyla geçici de olsa öğrencilerimizi ve sporcularımızı mağdur etmeyecek portatif yüzme havuzumuzu yaptık. Bu havuz bir eğitim havuzudur. Yaz döneminde en azından öğrencilerimizin ve sporcularımızın mağdur olmaması, antrenman yapabilmesi için onlara bir imkan sağlayacaktır.
2: Hem sporcular hem de aileleri sevindi.
6: Ortacı'ya gidip gelmek çok zor oluyordu. Okulları var çünkü çocukların ve hepsinin ders saatleri farklı, okula giriş çıkış saatleri farklı. Toparlanıp gitmek çok zor oluyordu.
7: Havuzumuz için çok teşekkür ederiz. Artık antrenman yapma imkanımız oldu.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı ilçeye kalıcı olimpik yüzme havuzu inşa edilmesi için çalışmalara başladı.
1: Gülistan Doku'nun 6 yıllık sessizliğinin ardından hareketlenen dosyasında kritik bir adım atıldı. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Sonel tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Burcu Özüduru gelişmeleri aktaracak.
8: Evet, Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dönemin eski valisi Tuncay Sonel'in kullandığı makam aracı dahil olmak üzere toplam 5 araç başkent Ankara'ya kriminal inceleme için getirildi. Detayları sizlerle paylaşacak olursak, savcılığın yürüttüğü inceleme kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel tarafından kullanılan 3 makam aracıyla birlikte il özel idaresine ait 2 araç daha, yani toplamda 5 araç başkent Ankara'ya kriminal inceleme için getirildi. Araçlarda DNA, biyolojik iz, lif, temas kalıntıları ve olası temizleme işlemlerine dair kimyasal bulgular araştırılacak. Ayrıca araçtaki DNA örnekleri de Gülistan Doku'nun anne ve babasına ait DNA örnekleriyle birlikte karşılaştırılacak. Soruşturmanın odağındaki bir diğer isimse dönemin eski valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Turkay Sonel'di. Onun da aracının incelemeye alındığı bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Ayrıca plaka tanıma sistemi kayıtlarına göre Gülistan Doku'nun kaybolduğu gece araçla şehir içinde ve dışında hareket edildiği de tespit edildi. Gizli tanık ifadelerinde

0: Sonraysa cesedin taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bilgisini paylaşalım. Öte yandan dosyaya yeni güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Toplamda 700 saatlik görüntü ekipler tarafından saniye saniye incelendi. Kayıptan cinayet soruşturmasına dönüşen bu dosyada şimdiye kadar toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli de hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Hemen özetleyecek olursak durumu, Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dönemin eski valisi Tuncay Sonel'in kullandığı makam araçları da dahil olmak üzere toplamda 5 araç başkent Ankara'ya kriminal inceleme için getirildi. Bu araçlar tabii titizlikle incelenecek ve DNA örnekleri de Gülistan Doku'nun anne ve babasının DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Sürecin yakından takip edildiğini, titizlikle takip edildiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Bizler de gelişmeler oldukça bu noktadan sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Bayram öncesi unlu mamul hizmeti veren işletmelerin denetimi sürüyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin de o denetimde.
2: Evet, Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle tabii ki bayram sofralarının vazgeçilmezi olan unlu mamullerinde denetimler şu anda başlamış durumda. Tabii ki kameraman arkadaşım Barış Yar da size Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün yapmış olduğu denetimleri gösteriyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tabii ki tezgahta çeşitli baklavalar görüyoruz, çeşitli tatlılar görüyoruz. Burada ekipler bu söz konusu ürünlerden numuneler alarak burada kullanılan ürünlerin tabii ki özellikle içeriğinin ne kadar gerçek malzemelerden olduğuna bakacak. Tabii ki yine börekler de aynı şekilde şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında ekipler denetimlerine de başlamış durumda. Biz de bu denetimleri sizlere canlı olarak gösteriyoruz. Şu anda evet görmüş olduğunuz gibi daha önceden hazırlanmış bir böreğin numunesi burada ekipler tarafından alınıyor ve bu numuneler incelendikten sonra içeriğindeki malzemelerin gerçek ürünler olup olmadığı da belirlenmiş olacak. Tabii ki özellikle burada kullanılan ürünlerin taklit ya da tahşiş olması durumunda da söz konusu bu işletmeye yaptırım gündeme gelmiş olacak. Şu anda çeşitli ürünlerden çeşitli tabii ki numunelerin alındığını söyleyebiliriz. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özel poşetlere konularak ağızları mühürlü bir şekilde tabii ki bunlar laboratuvarlara incelenmeye götürecek. Dediğimiz gibi tabii ki Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve özellikle bu önemli günlerde insanların gıda alışkanlıkları da ister istemez değişiyor. Bu sebeple de tabii ki özellikle Ticaret Bakanlığı olsun, yine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlükleri olsun denetimlerinde sıkılaştırmış durumda. Özellikle Ticaret Bakanlığı sabah erken saatlerde çeşitli yerlerde fiyat etiketleri konusunda denetimler yaparken yine Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde unlu mamulleri üreten yerlerde denetimlerini sıkılaştırdı diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Milyonlarca çalışan için bayram mesaisi ek gelir kapısı olacak. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ın ardından Kurban Bayramı'nda çalışacak kişiler çift yevmiye uygulamasıyla maaşlarına ek ödeme alacak. Peki maaşa göre kimler ne kadar mesai ücreti alacak? Ayrıntılar haberimizde.
3: Mayıs'ta mesai yapan çalışanların yüzü gülecek. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'tan sonra Kurban Bayramı da ek gelir olacak. İş kanununa göre resmi tatillerde çalışan işçiler için çift yevmiye sistemi devreye girecek. Bu nedenle milyonlarca çalışan çift yevmiyeden yararlanacak. Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 milyon ücretli çalışan ve 7 milyon asgari ücretli bulunuyor. Üretim, hizmet ve perakende gibi kesintisiz faaliyet gösteren sektörlerde görev yapan milyonlarca işçi bu ödemelerden yararlanacak. Bayram mesaileri kişilerin maaşları baz alınarak hesaplanacak.
4: Milyonlarca çalışan için bayram mesaisi ek bir gelir kapısı olacak. Toplamda 6,5 günlük bir bayram mesaisinden söz ediyoruz. Hemen o günlere birlikte baktığımızda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı görüyoruz. Beraberinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Son olaraksa 4,5 günlük bir Kurban Bayramı süresinin yer aldığını söylemekte fayda var.
3: Maaş yükseldikçe ilave mesai ödemesi de artacak.
4: Mayıs'ta mesai yapan çalışanların yüzü gülecek.

0: Hemen tablomuzdan da göreceğimiz üzere 28.000 TL maaş alan bir kişi 4,5 günlük bir bayram mesaisi yaptığı takdirde 4.200 TL ek ödeme almış olacaklar. Yine bu kişilerin 6,5 günlük bir bayram mesaisi olması durumundaysa bu rakamın 6.066 TL'ye yükselmiş olduğunu söyleyelim. Yine aslında 35.000 TL ve 40.000 TL olduğunda da bu rakama yine değişkenlik göstereceğini de söylemekte fayda var. Aslında 35.000 TL maaş alan bir kişinin 4,5 günlük bir bayram mesaisiyle birlikte 5.250 TL ek ödeme alacağını söyleyelim. 6,5 günlük bir bayram mesaisi sonrasındaysa bu kişinin 7.583 TL'ye kadar bu rakamın artılacağını ifade edelim. Yine 40.000 TL'ye baktığımızda ise 40.000 TL maaşı olan bir kişi 4,5 günlük bir bayram mesaisi sonrasında 6.000 TL ek mesai ücreti alacak. Yine 6,5 günlük bir bayram mesaisi sonrasında 40.000 TL maaş alan bir kişi 8.666 TL ek mesai ücreti almış olacak.
1: Mehtap Aslan köy pazarından organik ve doğal diyerek tereyağı satın aldı. Daha doğrusu öyle sandı. Yemek pişirmek için kullandığı tereyağı bir türlü erimek bilmedi. Yani hileli bir ürün satın almıştı. Yaşanan bu durum akıllara Hababam Sınıfı filmindeki bir sahneyi getirdi.
2: Hababam Sınıfı'nda bir görüntü vardı. O geldi. O aynı kesit yani.
3: Bu ne? Halis tereyağı. Hadi lan! Baban seni kazıklamış. Buz gibi patates püresi bu.
4: Bu patates püresi olabilir ya.
5: Dur bir bakayım. Evet ya. Patates püresi. Ya.
2: Aklınıza hangi sahne geldi?
4: Hababam Sınıfı.
6: Kalle Şerif! Güzel babamın tereyağını çalarsın ha! Seni kalle seni! Güzel babamın tereyağı oğlum!
7: Aldığım şeyin organik bir tereyağı yerine organik bir patates püresi olduğunu fark ettim.
2: Mehtap Aslan'ın babası Isparta'da bir köy pazarından %100 doğal olduğunu düşünerek bir tereyağı aldı. Ancak gerçekler Mehtap Hanım yemek yapmaya başlarken ortaya çıktı. Ve işte o görüntüler akıllara Hababam Sınıfı Uyuyor filmindeki tereyağı sahnelerini hatırlattı.
7: Bunu da Isparta Halıkkent pazarından almış babam. Mantı yapmak istemiştim. Mantının üzerine sos yapacağım. Yağı tereyağını tavaya koydum. Altını açtım ve eritmek istedim. Bir süre sonra tereyağının erimediğini fark ettim.
2: Bu büyük ihtimalle hani gerçek bir tereyağı değil zaten.
8: Burada karışım yağların ilave edilebileceği, ikame bir ürün olabileceğini düşünebiliriz.
7: Kaşıkla desteklemeye çalıştım yağı. Üzerine bastırarak eritmeye çalıştım ama maalesef erimiyordu ve tavaya yapıştı. Sonra Hababam Sınıfı sahnesi canlandı aklımda.
4: İnsanları dolandırmaktır tabii. Böyle bir tereyağı olabilir mi ya?
2: Mehtap Aslan'ın babasının aldığı bu tereyağı da sahteydi. Fırsatçılar tüketicinin sağlığıyla oynamaktan bir kez daha çekinmedi.
8: Tereyağından beklenen, içerisinde %82 civarında süt yağı vardır. Tavaya attığınız zaman eşit bir şekilde tavada erir, hatta biraz köpürür. Isıyla birlikte biraz kahverengileşir proteinden dolayı. Beklenen davranış budur.
9: Her köy pazarına da güvenilmez.
2: Yemek yaparken tereyağını eritmeye çalıştı ancak erimedi, hatta kavruldu çünkü aldığı tereyağı sahte çıktı. Peki tereyağı alırken neye dikkat edilmeli?
10: Kokusuna hem tadına bakma imkanı varsa özellikle açık tereyağlar iyi bir tereyağı. 1000 lira civarı şu anda. Tereyağları yine bildiğiniz, tanıdığınız, her zamanki aldığınız, itimat ettiğiniz yerlerden alın.
1: Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenleme ile sağlık raporlarında elektronik sisteme geçildi. Sağlık raporları büyük ölçüde e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Sağlık raporu almak isteyenlerin öncelikle e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurması gerekecek.
11: Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri ve sağlık kurullarının yapısı yeniden düzenlenirken sağlık raporlarında elektronik sisteme geçiş zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeye göre sağlık raporları büyük ölçüde e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Vatandaşlar raporlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Sağlık raporu almak isteyenlerin öncelikle e-devlet

0: üzerinden kişisel sağlık bilgi formunu doldurması gerekecek. Yönetmelikte sağlık kurullarının yapısı da yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü sağlık kurullarında iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri ve fizik tedavi ya da ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi.
1: Seni kontrollerinize geldiniz.
0: İstirahat raporlarına ilişkin süre sınırları da netleştirildi. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilecek. Hastalık nedeniyle verilecek rapor süresinin 20 gün aşması halinde sağlık kurulu raporu gerekecek. Evlilik öncesi sağlık raporları da elektronik sisteme taşındı. Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Gerekli testlerde sorun tespit edilmezse rapor hastaneye gitmeye gerek kalmadan dijital olarak hazırlanacak. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetlerde sağlık durum belgesi yeterli olacak.
2: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen yaz okulu programında konuştu. Esra Albayrak, dijital cihazların ve yapay zeka sistemlerinin göründükleri kadar masum olmadığını, yetişkinlerin bu durumun farkında olması gerektiğini vurguladı.
3: Bizlerin yetişkinler olarak çocuklarımıza karşı en temel sorumluluğu iyimser bir tavır içinde olmamak.
4: Dijital mecralardaki bağımlılığa karşı uyardı, ailelere seslendi.
3: Dijital mecra karşısında çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunun özgürlüklerle hiçbir alakası yok. Bunun ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yok.
4: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, TÜGVA Yaz Okulu programında konuştu. Esra Albayrak, günümüzdeki dijital cihazların ve yapay zeka sistemlerinin göründüğü kadar masum olmadığına dikkat çekti.
3: BTK'nın yakınlarda yayınladığı bir çalışma vardı. 20 binden fazla öğrenciyle yapılan bir çalışma. Burada gerçekten alarm veren durumlar var. Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, yüksek risk grubunda olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğer araştırma var ki onu da önemsiyorum. O da gençlerin %33'ünün yapay zeka ile yazışmanın insanla konuşmaktan daha kolay olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bu hepimizin oturup belki gözyaşı dökerek üzerinde düşünmesi gereken bir veri. Hakikaten ciddi anlamda sorgulamamız gereken, neyi nerede yanlış yaptık da evlatlarımızı bir makinenin duygusu olmayan, idraki olmayan, tefekkür edemeyen bir makinenin vicdanıyla baş başa bıraktık, tırnak içinde vicdanı olmayan bir makine aslında. Çok ciddi anlamda manipülasyon yapıyor. Eğitim seviyesi yüksek kişilerle muhatap olduğunda hata payı, bilgiyi verirken verdiği bilginin hatalı bilgi olma, küçümseme içerme, alaycılık içerme oranı %1'in altındayken eğitim seviyesi düşük bir kullanıcıyla muhatap olduğunda %40'ların üstünde manipülasyon yapıyor, alaycılık yapıyor, küçümseme tavırı gösteriyor.
4: Yetişkinlerin dijital dünya karşısında aşırı iyimser olmaması gerektiğini belirtti.
3: Bizlerin yetişkinler olarak farkında olması lazım. Yoksa işte Maraş'ta, Urfa'da yaşadığımız hadiselerin Türk toplum kodlarıyla, Türk medeniyet kodlarıyla uzaktan yakından anlaşılabilecek bir tarafı yok. Ama küreselleşen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi.
4: Esra Albayrak, dijital dünyanın devasa bir pazara dönüştüğüne de dikkat çekti.
3: Milyarlarca dolarlık bir av meselesi. Dolayısıyla biz avcıyı tanıyoruz. Av olanın da çocuklarımız olmasını istemiyoruz. Haluk Dursun Hoca'nın söylediği çok sevdiğim, yani hani evlatlarımızı, kuzularımızı kurda yem etmeyeceğiz.
4: Çocukları koruma noktasındaysa sivil toplum kuruluşlarının projelerinin hayati bir önem taşıdığının altını çizdi.
3: Devlete düşen işler var. Yakın zamanda oluşturulan dijital mecralarla ilgili düzenlemeyi çok önemli buluyorum. Sivil topluma çok iş düşüyor. TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. İnşallah bu sene hedefledikleri 500 bin yavrumuzu kamplarla buluşturma noktasında da başarıyı sağlayabiliriz. En ufak bir adımın içinde olduğumuz bu depresif, bu bunalım halini rahatlatacağına inanıyorum.
2: Müzik Tokatlı amatör fotoğrafçı

0: Mehmet Emin Coruş katıldığı uluslararası fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi olmuştu. Vize alamadığı için törene katılamayınca gümrükte takılan ödülünü bakanlık yardımıyla teslim aldı. Ve o günün kahramanı çektiği fotoğraftaki şehit babası Mustafa Ateş'le bir araya geldi. Ekibimiz o fotoğrafın hikayesini ikiliden dinledi.
1: Dediler ki Mustafa abi bir tane mandan doğurmuş dediler senin Mera'da. Ben de geldim.
2: Selam verdim. İşte izin istedim, fotoğraflarınızı çekebilir miyim? Tabii ki çek kardeşim, sıkıntı yok dedi.
3: Bir yanda amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, diğer yanda şehit oğlunun yasını tutarken hayvanlarıyla avunan çiftçi Mustafa Ateş. Onları bir araya getiren yeni doğmuş Malak'la annesinin fotoğraf karesiydi. Ve o fotoğraf uluslararası yarışmada dünya ikincisi oldu.
2: En sonunda da arabaya yüklemek için kucağına aldı, gidiyordu. Tabii anne manda da peşinden hiç ayrılmıyordu. Her adımda onu takip ediyordu. Ben de bu anı ölümsüzleştirdim burada.
4: Fotoğraf sanatçısı Mehmet Coruş da o gün buradaydı. Manda'nın doğum yaptığını görünce Mustafa Bey'in kucağındaki manda ile birlikte fotoğrafını çekti.
2: Mustafa amca dedim, sen dedim normal gereken neyse onu yap dedim. Ben dedim burada yokmuşum gibi davran dedim.
1: Balık 40 kilo 50 kilo. Balığın kucağıma almadığım şekilde de balığa zaten o şekilde bindiremem. Ya düşürürüm, yeni doğmuş bir balık. O şekilde aldım.
4: Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen yarışmaya 170 ülkeden yaklaşık 725 binden fazla fotoğrafla katılım sağlandı. O yarışmada Mehmet Coruş'un çektiği fotoğraf ödüle layık görüldü.
2: İç ısıtan dünya diye kategori açılmıştı. Ben de bu fotoğrafımı iç ısıtan dünyaya attım.
1: Herkes size çok beğendi. Dedi ki abi ne kadar güzel bir resmin çıkmış.
2: Biz alıp gidemediğim için ödülümü, kupamla, sertifikamı buraya yolladılar. Burada da maalesef gümrüğe takıldı. Sağ olsun Ticaret Bakanlığı bu konuda devreye girdi. Sonunda ödülüme kavuştum.
3: Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşan Mustafa Ateş, uzman çavuş oğlunun şehadetinin ardından kendini hayvanlarına adamıştı. Kazanılan ödül ona da moral oldu.
0: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olma umuduyla esen kalın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar

0: homtex.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
7: Ages ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücret derse dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken özel eğitim gerektiren alanlarda

0: ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren velilerse her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Akşin kişiye verilen mesajları anlatacak. Tokat'ta Almus Barajı'nın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalleyle

0: Az önce de altını çizdik. Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı %100'e ulaştı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Valilik Turhal ilçesinde eğitim öğretime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Murat Onur'a dönelim hemen. Murat, söz sende.
1: Teşekkür ederim Banel. Evet, meteorolojiden sürekli uyarılar yapılıyordu ve şu an itibariyle Tokat'ta da havanın kapandığını, yağmurun yavaş yavaş atıştırdığını söyleyerek yayınımıza başlayalım. Almus Barajı'nda su seviyesi savak kapaklarını tamamıyla aşmış durumda ve artık savakların üzerinden artık su taşkını yavaş yavaş başlamış durumda. Bizler de o taşkını en çok etkilenecek noktalardan bir tanesindeyiz. Tokat'ın Turhal ilçesindeyiz. Tabii şu an itibariyle ana caddeyi kameraman arkadaşım size gösterecek. Buradaki birçok araç yavaş yavaş artık kaldırılıyor. Vatandaşlar da öğlen saatlerinde oldukça yoğundu caddelerde, sokaklarda, ama şu an itibariyle vatandaşların da oldukça azaldığını söylemek de mümkün var. Mümkün. Tabii şu an itibariyle birçok esnafın dükkanı yine uyarılarla birlikte kapatıldı. Bakın, burası bir giyim mağazasıydı. Önüne kumdan torbalar çekildi. Dükkan içerisinde taşkın olursa su girmesin diye yine brandalar çekildi ve bu şekilde cadde boyunca aslında kum torbalarını, o brandaları, dükkanlara çekilen brandaları görmemiz mümkün. Tamamıyla bu ana cadde üzerindeki dükkanların hepsinin kapatıldığını söylemek mümkün. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte ileriye doğru gideceğiz ve ırmağın olduğu noktaya doğru ilerleyeceğiz. Tabii bakın, hemen şurada da kum torbaları, yine birçok esnafın uyarılara kulak verdiği ve dükkanlarını kapattığını görebiliyoruz. Kum torbalarıyla da önlemler alındığını söylemek mümkün. Yine yolun her iki tarafında da trafik ekipleri görev yapıyor. Tarihi köprü var kent merkezinin içerisinde, Turhal'ın içerisinde. Yeşilırmağ'ın üzerinde bulunan o köprüde tek taraflı olarak şu an itibariyle oraya yığılan moloz birikintileriyle birlikte trafiğe kapatıldığını söylemek mümkün. Karayolları, Devlet Su İşleri, AFAD ekipleri, UMKİ ekipleri, Tokat Valiliğine bağlı, özel daireye bağlı ekipler tamamıyla bölgede teyakkuz haline geçmiş durumdalar. Yine vatandaşlar da sürekli belediye anons sisteminden yapılan uyarılara kulak veriyor ve şu anda da biraz önce yayına başlarken söylediğim gibi yağmur iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Bakın, şu anda işte bir Yeşilman hemen kenarına geldik. Burada birikintileri görebiliyorsunuz. Burada adeta taşlardan bir set oluşturulmuş durumda. Irmak'ta herhangi bir taşkın meydana geldiği zaman Turhal merkezine, şehrin içine doğru o suların girmemesi için burada da bir önlem alınmış durumda. Şimdi Yeşilman debisini size göstermek istiyorum. Yavaş yavaş artık saatler geçtikçe Yeşilırmak'taki su debisinin de arttığını söylemekte fayda var. Meteorolojiden 2 gün boyunca yağış uyarısı yoktu ama bugün itibariyle meteorolojiden uyarı geldi ve şu anda yağış da başladı. Artık işte o beklenen taşkının da olma ihtimali yağışın başlamasıyla birlikte daha çok arttı. Tabii hemen karşı tarafta yine Irmak kenarında evleri görmemiz mümkün. O evlerde oturan vatandaşlar da yine görevliler tarafından uyarılarda bulunarak tamamıyla tahliye edildi. 7 köy, 15 mahalle Tokat'ın Turhal ilçesinde tahliye edilen noktalar. Tabii bazı köylerde şu an itibariyle tarım arazileri sular altında kalmış durumda. Yine köyde yaşayan vatandaşların ahırları da sulara teslim olmuş durumda diyebiliriz. Yine ekipler de oralarda sondaj makineleriyle suyun boşaltma çalışmalarını yaptığını söylemekte fayda var. Tabii bir taraftan da şöyle hem de ilerleyelim Halil İbrahim. Meraklı gözlerle vatandaşlar Yeşilırmak'taki su debisinin yükselip yükselmediğini kontrol ediyor. Bakın, orada yine AFAD yetkililerini görüyoruz. Yine Turhal Kaymakamını, Zile Kaymakamını, bölgedeki görevli yetkilileri görüyoruz. Her 10 dakikada, 5 dakikada bir suyun debisi ölçülüyor. Hatta Halil İbrahim, şöyle karşıya doğru geçebilirsek hemen hızlı bir şekilde, şöyle hızlıca bir karşıya geçebilirsek, bakın burası İşte Kesikbaş Köprüsü, tarihi bir köprü. Buraya iş makinalarıyla bir set oluşturulmuş durumda ve tek taraflı olarak da trafiğe kapatıldığını söylemek mümkün. Yine elektrik dağıtımında

0: evli kişilerde elektriklerin geçtiği noktalarda, suyla temas olacak noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bakın işte şu anda Turhal Kaymakamı da vatandaşlarla birlikte orada sorularını yanıtlıyor. Suyun gelip gelmeyeceği konusunda vatandaşlar Kaymakam Bey'den bilgi alıyorlar. Suyun seviyesinde her geçen saat yükseldiğini nasıl öğreniyoruz? Hemen şurada bir kafe görünüyor. Yeşilirmağın üstüne yapılmış bir kafe. O kafenin balkon kısmına kadar şu anda suların yükseldiğini görebiliyoruz. Normalde orada vatandaşlar oturuyordu, çaylarını içiyordu. Ama su seviyesi Yeşilirmak'ta yükseldiği için o kafenin balkon kısmına kadar su seviyesinin geldiğini söyleyebiliriz. Tabii okullar tatil edildi. Sadece Tokat'ta, Turhal'da değil, Amasya kent merkezinde de 2 gün süreyle okulların tatil edildiğini söylemekte fayda var. Tabii Yeşilirmak bir taraftan taşkın riskine karşı karşıyayken Turhal'dan sonra Amasya ilimiz geliyor. Amasya ilinde de Turhal'dan geçen Yeşilirmak ve Kerkit çayı birleştiği için orada suyun debisini artarak Amasya'ya gitme ihtimaline karşılık da Amasya'da yetkililer teyakkuz halinde, orada da aynı Turhal'da alınan tedbirler gibi birçok tedbirin alındığını söylemek mümkün. Bakın şimdi karşıda yine kepçe iş makinesini görebiliyoruz. Orada bir set oluşturuyor. Irmağın yanından geçebilmesine karşı, suyun geçmesine karşı orada bir bariyer oluşturuyorlar. Bir duvar oluşturuyorlar adeta ve çalışmalar da bölgede bu şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizler de yağmur iyiden iyiye kendini hissettiriyor. A Haber ekipleri olarak Tokat'ın Turhal ilçesindeyiz. Haber nöbetimiz devam ediyor. Gelişmeleri de an be an izleyenlerimiz A Haber ekranlarından takip edebileceklerini ifade edelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Banuel.
1: Murat, çok teşekkürler. Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosundaki aktivistleri soykırımcı İsrail yasa dışı şekilde yine alıkoydu. Aktivistler Aşdod limanında şiddet ve işkenceye maruz kaldı. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Biz de ekranlarınıza getirmeye başladık. İşgalci İsrail, Filistin ve destekçilerine sistematik saldırılarına devam ediyor. Bu kez hedefte Sumut filosundaki aktivistler vardı. Çok sayıda yardım gönüllüsü uluslararası sular da kaçırıldı ve Aşdod limanına getirildi. Ancak insanlık dışı muameleyle karşılaştılar. Ellerinde plastik kelepçeler vardı. İşkenceye maruz kaldılar. Darp edilip sürüklendiler. Onlarca aktivist tuvaletin önünde yüzüstü bekletildi. İşgalciler aktivistlere zorla İsrail marşı dinletti. Ancak onlar zulme rağmen Filistin'i desteklemekten vazgeçmediler. Özgür Filistin sloganları atıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Şiddet ve insanlık dışı muameleyi kayda aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güverin aktivistlere İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu ifadelerini kullandığı görüldü. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Rosa adasındaki Chanel Adaları Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında şimdiye kadar 14.600 dönümden fazla alan kül oldu. Yangın geçtiğimiz cuma günü yerel saatle 16.20 sıralarında başlamıştı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı belirtilirken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Pasifik Okyanusu'nda Güney Kaliforniya açıklarında yer alan Santa Rosa Adası zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik alanlarıyla biliniyor. Ateşkes tanımayan katliamcı İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürüyor demiştik. İşgal ordusu Gazze şeridinin merkezindeki Vureç mülteci kampında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar kameralara bakın nasıl yansıdı. İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor demiştik. Son olarak Vureç mülteci kampında bir eve hava saldırısı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamanın ardından ev enkaza döndü. Saldırı sonrası çevredekiler ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattılar. Enkaz altında mahsur kalanların olabileceği bildirildi. Gazze'deki sağlık kaynakları son günlerde özellikle mülteci kamplarına yönelik saldırıların arttığını açıkladı. Hindistan'da turistlerin nehirdeki fil yıkama seansını izlediği sırada iki filin aniden birbirine saldırması korkunç bir faciaya neden oldu. İzleme platformunun çökmesi sonrası 33 yaşındaki bir turist enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan ünlü Dubare fil kampında turistlerin gözleri önünde dehşet dolu anlar yaşandı. Nehir kenarında gerçekleştirilen geleneksel fil yıkama seansı sırasında iki fil aniden birbirine saldırdı. O anlar bir ziyaretçinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde üzerinde bakıcısı bulunan bir fil, nehir kenarında yatan diğer file dişleriyle sert bir şekilde vurarak saldırıyor. O sırada nehrin hemen kıyısında fillerle iç içe olan ve onları izleyen kalabalık büyük bir korkuyla kaçışmaya başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde çevredekilerin çığlıklar içinde panikle sağa sola koştuğu, insanların birbirini ezerek sudan çıkmaya çalıştığı görüldü. Bir görevlinin ise nehir kenarında düşen küçük bir kızı son anda kucaklayarak kaçırmaya çalıştığı anlar yine tehlikenin boyutunu gözler önüne sermiş. Dev hayvanların amansız mücadelesi ve çevreye savrulması nehir kenarındaki platformlarda büyük bir kaosa yol açıyor. Yaşanan arbede ve panik sırasında ziyaretçilerin üzerinde bulunduğu geçici bir yapı çöküyor. Olayda 33 yaşındaki bir turist enkaz altında kalarak ağır yaralanıyor ve yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor. Rusya ve Belarus, NATO ile gerilimin ve Amerika ile nükleer silah kontrol krizinin sürdüğü dönemde nükleer tatbikat başlattı. Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. Nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat yapılacağı bildirilmişti. Tarih olarak 19-21 Mayıs verildi. Açıklamada ayrıca saldırgan bir tehdit karşısında nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımı ile ilgili tatbikat gerçekleştirilecek ifadeleri kullanıldı. Tatbikata stratejik füze kuvvetleri, Kuzey Pasifik filoları, uzun menzilli havacılık komutanlığı, Leningrad ve merkez askeri bölgelerine bağlı birlikler katıldı. Tatbikata 64 binden fazla askerin yanı sıra yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dahil 7800'ü aşkın askeri araç yer aldı. Balistik ve seyir füzeleri ülkedeki poligonlara fırlatıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tatbikata tepki gösterdi. Ortak tatbikatların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Demiştik iki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı. Putin ve Xi hangi mesajları verdi? Detayları alacağız. Moskova'ya uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
2: Manuel, Rusya lideri Putin'in Çin'e düzenlediği resmi ziyaret tüm dünyanın da dikkat merkezindeydi. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 25. yıl dönümüne denk gelen bu ziyaret kapsamında Moskova ile Pekin arasında değişik alanlarda işbirliğini öngören 20'den fazla belgeye imzalar atıldı. Pekin Havalimanı'nda törenle karşılanan Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ticaret, enerji, ulaşım, yatırım ve dış politika konularında görüş alışverişinde bulundu. İki ülke arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve çok kutuplu dünya düzenine ilişkin ortak deklarasyon yayımlayan liderlerin imzaladıkları belgeler arasında sanayi, ticaret, ulaşım, eğitim, medya ve nükleer enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar yer aldı. Çin'e kesintisiz enerji kaynakları sağlamayı sürdürmeye hazır oldukları mesajını veren Putin, iki ülke arasındaki karşılıklı vizesiz seyahat uygulamasının sürdürüleceğini açıkladı. Çin liderini 2027 yılında Rusya'yı ziyaret etmeye davet eden Putin, Rusya ile Çin'in daha adil ve demokratik bir dünya düzeni oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Çin lideri Xi Jinping de Rusya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasının uzatılmasını desteklediklerini ve stratejik ortaklığı güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Pekin'deki temasları değerlendiren Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, görüşmelerin genel anlamda çok olumlu geçtiğini, Moskova ve Pekin'in enerji alanında çok önemli bir konuda anlaşmaya vardığını söyledi. Putin'in Pekin'de Rusya açısından kritik önem taşıyan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz projesini de masaya yatırması bekleniyordu.

0: Avrupa'nın uyguladığı ambargoya karşı kendi doğal gazını içine yönlendirmeye önem veren Moskova, fakat Sibirya'nın Gücü 2 projesinin inşaatı için 10 yıldan beri uğraşmasına rağmen hala Pekin'den onay alamadı. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'nın içine daha bağımlı hale gelmiş olmasını fırsat bilen Pekin yönetiminin Rus enerji kaynakları konusunda pazarlık için kolunun daha güçlü hale geldiğini ve bundan maksimum yararlanmaya çalıştığı ifade ediliyor. Bu arada Putin'e Pekin ziyaretinde aralarında bakan yardımcıları ve önde gelen iş insanlarının da bulunduğu 39 kişilik kalabalık bir heyetin eşlik etmesi de dikkat çekti. Öte yandan bu ziyaretin Trump'ın Pekin'deki temaslarının hemen ardından gerçekleşiyor olmasını Çin'in bir gövde gösterisi şeklinde yorumlayan uluslararası siyaset uzmanları Pekin'in bu şekilde dünyaya ve kendi kamuoyuna dünya liderlerinin Çin'in çıkarlarına boyun eğdikleri yönünde mesaj vermeye çalıştığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla Putin'in Pekin ziyaretinden somut bir şey beklenmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar bu ziyaretin tamamen Çin'in imajını yükseltme planları çerçevesinde gerçekleşen bir ziyaret olduğunu söylüyorlar. Öte yandan Ukrayna savaşını sürdürebilmesi için Çin ile ilişkilere büyük önem veren Moskova'da bir taraftan dünyaya ve kendi kamuoyuna müttefiksiz kalmadığı mesajını vermeye çalışıyor. Fakat Rusya'nın her geçen yıl Çin'e daha bağımlı hale gelmesinin Moskova'da ciddi eleştirilere de neden olduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin, çok teşekkürler. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Amerika Başkanı Trump'ın barış için toprak tavizi önerisine tepki gösterdi. Düşmana verilecek bir karış toprağımız yok dedi.
2: Düşmana verilecek toprağımız yok.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Kiev-Moskova arasında barış sağlanması için Ukrayna'nın Kırım'da toprak tavizi vermesi gerektiği görüşünü savunmuştu. Kırım Tatar lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Trump'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Putin'i memnun etmek istiyorsan Alaska'yı ver dedi.
2: Trump'ın da bu saçma tepkisi var. İşte Putin'i memnun etmek için, bu savaşı durdurmak için bazı toprakları Rusya toprağı olarak tanımamız lazım şekilde açıklama yaptı.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk gazetecilere açıklamada bulunan Kırımoğlu, Kırım meselesinin kendileri için bir varoluş mücadelesi olduğunu söyledi.
2: Putin'i o kadar memnun yapmak istesek, ver Alaska'ya, ver Kaliforniya'ya, ver ne bizim toprağımızı pazarlık etmişsin. Düşmana verecek toprağımız yok.
3: Kırımoğlu, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da yoğun baskı, Ruslaştırma politikaları ve asimilasyon uygulandığını hatırlattı.
2: Kırım Yarımadası Rusların elinde kalacak olsa Kırım Tatar halkı aslında yer yüzünde yok olacak. Rusların baskısını yavaş yavaş Kırım Tatarları kendi topraklarının yerinden terk etmeye mecbur oluyorlar.
3: Kırım Tatar lideri Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine de dikkat çekti.
2: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi, barış olması lazım. Başa Zelenski ve Putin görüşmesi lazım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimine Yahudi lobisinin müdahalesi damgasını vurdu. İsrail'e yardımların kesilmesini isteyen Kongre üyesi Thomas Massie'nin seçimleri kaybetmesi için İsrail yanlısı gruplar tam 32 milyon dolar harcadı. Seçimin galibi de İsrail yanlısı aday oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanıyor. Yahudi lobisinin seçimlere müdahalesi tartışılıyor. Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçilerin Kongre üyeliği için yapılan ön seçiminde İsrail'in müdahalesi seçime damgasını vurdu.
5: Normalde buraya daha erken çıkacaktım ama rakibimi arayıp tebrik etmem gerekiyordu. Et Galerini Tel Aviv'de bulup ona bunu söylemek biraz zaman aldı.
4: İsrail, ABD'nin dış yardımlarına karşı çıkan, İsrail'i her defasında sert sözlerle eleştiren Kongre üyesi Thomas Massie'nin kaybetmesi için devreye girdi. Yahudi lobisi ön seçimlerde Massie'nin rakibi Ed Galeri'nin seçilmesi için 32 milyon dolardan fazla para harcadı.
5: Bu parayla Kentucky'nin sandalyesini satın almaya çalıştılar. İsrail lobisinden bahsediyorum. APEC ve diğerleri. Tüm bütçeyi rakibim için harcadılar. Çünkü benim dış politika ilişkin düşüncelerim onları çıldırtıyor. İsrail ve diğer ülkelere yardım yapılmasına karşıyım.

0: deserves my constituents' taxpayer dollars.
1: Amerikan tarihinin en pahalı ön seçimi olarak da tarihe geçen Kentucky seçimlerinde gülen tarafsa İsrail yanlısı aday oldu. ABD Başkanı Donald Trump da Messi için Cumhuriyetçi Parti'nin uzun ve şanlı tarihindeki en kötü kongre üyesi ifadesini kullanmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grubunda tarihi bir konuşma geldi. İçinde kalp kırıklıkları da vardı. Yola devam ederken bitmek bilmeyen engellerin hangi motivasyonla aşıldığı da. Kararlılığın, inancın temeli de. Erdoğan, hedefi olduğu suikast girişimlerinden yaşadığı ihanetlere, darbe girişimlerine kadar siyasi hayatı boyunca yaşadıklarını paylaştı. Duygusal anlarında yaşandığı o konuşma salonda dikkatle takip edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem olan o konuşmasını dinleyeceğiz.
3: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Diyor ki, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Evet, biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. En başta karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatkan'ın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın tehditleri üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti. Kimilerimiz hapislerde yattı. Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bakın değerli kardeşlerim, daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük. Sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduk. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik. Teslim olabilirdik. Uyum sağlayabilirdik. Suyuna gidebilirdik. Ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcacık koltuklarımızda etliye, sütliye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez

İdareyi maslahatla işi götürebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bizim bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Bizim Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan olduk. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.

0: Bültenimize başlarken silah ruhsatı almanın zorlaştırıldığını söylemiştik. Artık herkese silah ruhsatı verilmeyecek. Detaylandıracağız. A Haber ekibinden Burcu Özüduru'ya bırakacağız sözü. Burcu.
1: Manuel, yeni yönetmelikle birlikte artık silah ruhsatı almak isteyenleri çok sıkı bir sağlık kontrol süreci bekliyor. Özellikle psikiyatrik değerlendirmelerde kapsam genişletildi ve en önemlisi de şu ki aslında bazı bağımlılık ve hastalıklarda iyileşse dahi ruhsat alınamaz şartı getirildi. Hemen değerlendirmeleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşacak olursak 19 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre tabanca, yivli ve yivsiz tüfek ruhsatı almak isteyenler sadece mevcut sağlık durumlarından değil, geçmişteki tedavi süreçleri de değerlendirilecek bu kapsamda. Yeni yönetmelikle birlikte artık yalnızca madde ve alkol bağımlıları değil, kumar bağımlılarına da silah ruhsatı verilmeyecek. Psikiyatrik değerlendirmelerde kişinin kendisi ya da çevresine zarar verme riski olup olmadığı da bu noktada doktorlar tarafından özellikle ve titizlikle inceleneceği bilgisini de paylaşalım. Düzenlemede en dikkat çeken gelişmelerden biri de aslında bazı hastalıklar ve bağımlılıklardan sonra iyileşse dahi silah ruhsatı verilmeyeceğiydi. Peki bu hastalıklar neler? Bunları da sizlerle paylaşacak olursak psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, intihar girişimi ve geçmişte organik mental bozukluklar, işte bu tedaviler aslında bu hastalıklar tedavi edilse dahi artık silah ruhsatı verilmeyecek diyelim. Ayrıca geçmişte psikolojik tedavi gören kişiler için de yeni şartlar getirildi. Bunları da sizlerle paylaşacak olursak ruhsatı almak isteyen kişinin en az son 2 yıl semptomsuz ve tedavisiz tedavi süreci geçmişe olması gerekiyor. Bunun yanında başvuru yapan kişi 3 ay boyunca takip altında tutulacak. Hemen süreci sizi tekrardan özetleyecek olursak bu kapsamda silah ruhsatı almak isteyenleri sıkı bir sağlık kontrol süreci bekliyor. Bu kapsamda özellikle bazı hastalıklarda ve bağımlılıklarda iyileşse dahi ruhsat alınamaz şartının getirdiği bilgisini sizlerle paylaştık.
0: Burcu, çok teşekkürler. Karabük'te bir evde çıkan yangın başka bir bina ve ahıra sıçradı. Ekipler alevleri güçlükle söndürdü. Sayın seyirciler, Karabük'ün Eski Pazar ilçesine bağlı Salmanlar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra ve başka bir eve de sıçradı. Kibar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin

0: müdahalesiyle söndürülen yangında iki ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
1: Pakize Hanım'ın evi.
0: Mayıs ayındaki resmi tatiller ve Kurban Bayramı milyonlarca çalışan için ek kazanç kapısı oldu. Tatilde mesai yapanların maaşlarına dikkat çeken bir ödeme yansıyacak. Detayları alacağız A Haber ekibinden. Arzu Fidan verdi, yayın için hazır. Arzu.
2: Banu El, aslında evet, milyonlarca çalışan için bayram mesaisi ek gelir kapısı olacak diyebiliriz bu noktada baktığımızda. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ın ardından Kurban Bayramı'nda çalışacak kişiler için çift yevmiye uygulamasıyla aslında maaşlarına ek ödeme sağlanmış olacak. Aslında kimler ne kadar mesai ücreti alacak, hemen buna bakacağız ama öncesinde toplamda 6,5 günlük mesai dilimini kapsayan günler hangileri, hemen tablomuzdan da bakacak olursak özellikle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı görüyoruz. Yine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ikinci sırada yer almış olduğunu söyleyelim. Son olarak baktığımızda ise 4,5 günlük bir Kurban Bayramı tatili süresinin de 6,5 günlük bayram mesaisi diliminde olduğunu özellikle söylemiş oldum. Aslında baktığımızda Türkiye genelinde yaklaşık 16-17 milyon ücretli çalışan ve 7 milyon asgari ücretli bulunuyor. Bu noktada baktığımızda bayram mesaileri kişilerin maaşları baz alınarak hesaplanıyor elbette. Ve elbette bizler de maaşlar yükseldikçe bu ilave ödeme, maaş ödemeleri, mesai ödemelerinin nasıl olduğunu hemen bakmıştık. Sizlere de aktaracak olursak tablomuzdan da özellikle 28 bin TL net maaşı olan bir kişi 4,5 günlük bir bayram mesaisi yaptığı takdirde 4200 TL bir ek mesai ücreti almış olacak. Yine 6,5 günlük bir bayram mesaisine baktığımızda ise 28 bin TL maaş alan bir kişi, o kişi de yine 6666 TL özellikle maaşına bir ek ödemenin yansıtılmış olacağını söylemiş olalım. Yine 35.000 TL'ye hemen bakalım. 35.000 TL maaş alan bir kişi 4,5 gün bayram mesaisi yaptığı takdirde 5.250 TL ek ödeme almış olacak. Yine 6,5 günlük ödemeleri, 6,5 günlük bayram mesaisine baktığımızda da burada da bu rakamın 7.583 TL'ye kadar yükseltilmiş olduğunu görüyoruz. Yine 40.000 TL'ye bakalım hemen. Özellikle burada da 4,5 günlük bir bayram mesaisinden söz ediyoruz. 4,5 günlük bir bayram mesaisinde bu kişinin 6000 TL'ye kadar bir ek mesai ücreti almış olacağını söylemiş olalım. Yine son olarak baktığımızda aslında 6,5 günlük bayram mesaisinde 40.000 TL maaş alan bir kişi, o kişinin maaşına da 8.666 TL bir ek mesai ücreti sağlanmış olacak. Dediğimiz gibi aslında maaşlar yükseldikçe elbette ilave mesai ödemeleri de artmış olacak ve bu bayram mesaileriyle birlikte aslında maaşların da bu şekilde hesaplanmış olduğunda bu noktadan söyleyelim. Şimdilik söz tekrar sana bırakalım Banuel.
0: Arzu, çok teşekkürler. İbni Haldun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Buluşması bugün başladı. Programın açılış törenine üniversitenin mütevelli heyeti başkan vekili Bilal Erdoğan da katıldı.
3: Uluslararası günümüze hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Buluşması üniversite kampüsünde başladı. Buluşma için açılış töreni düzenlendi.
5: 700'den fazla öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her birini biz burada göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Biz onların ebeveyniyiz, onların ailesiyiz.
4: Törene İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan, akademisyenler ve yabancı öğrenciler katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında ise Bilal Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.
6: We really think that in this day and age where we have genocide, where we have wars and conflicts around the world, where the rule-based international system is no longer, we really need an environment where intellectuals from different parts of the world work hard to make sure that this world still serves the interests of humanity and puts human beings at the center of thinking and intellectual debate. And I hope that Ibn Haldun can become a pioneer in making this a reality for the rest of universities in Turkey.
4: Program sonrası kameraların karşısına geçen Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan, uluslararası öğrencilerin önemine değindi.
7: Şimdi uluslararası öğrenci aslında Türkiye

0: Senin gücü anlamına geliyor, insan kaynağı anlamına geliyor, yumuşak güç anlamına geliyor. Türkiye'nin bütün 7 kıtaya uzanabilmesinin anlamına geliyor. Çünkü eğitim en güçlü bağların kurulduğu yer. Biz burada sadece kendi ülkemizin diğer ülkelerin de entelektüellerini, düşünürlerini, kamu politikacılarını ve liderlerini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla uluslararası değeri bu anlamda çok önemsiyoruz ve inşallah bunu ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.
1: Van merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik narko kapan Van operasyonu düzenlendi. 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonrası isimleri ve adresleri tespit edilen 78 şüpheli gözaltına alındı.

0: Aylar süren takibin ardından düğmeye basıldı. Zehir tacirlerine yine geçit verilmedi. Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca 102 şüpheliye yönelik narko kapan Van operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takipte şüphelilerin uyuşturucu ticareti ağı tek tek deşifre edildi.
1: Van merkezli 11 ile sokak tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. 850 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
0: Van Valisi Ozan Balcı çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Şüphelilerin suç geçmişlerine dikkat çekti.
2: 850 kahraman polisimizin 176 ekibimiz ve özel eğitimli dedektör köpeklerimizle birlikte Van'ın dört bir yanında suçla mücadelenin en güçlü iradesi sahaya yansıtılmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişi incelendiğinde başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda ağır suçla da doğrudan ilişkili oldukları tespit edilmiştir.
0: Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
3: Her çocuk için anne ve baba özeldir ama birine daha yakın hissedebilirler. Bu sorunun cevabını muhabirimiz Merve İzci Özmen sokakta vatandaşa sordu. Kimi anne şefkati dedi, kimi baba eğlencesi. İşte ilginç cevapların yer aldığı o röportajlar.

0: hepimizin evinde en az bir kere konuşulmuş, hatta zaman zaman da tatlı tartışmalara yol açmış o büyük soruyu bugün vatandaşa soracağız. Çocuklar en çok annelerine mi düşkün, babalarına mı? Hatta anne mi daha iyi bakıyor yoksa baba mı? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette. Sizce çocuklara anne mi daha iyi bakar, baba mı?
1: Anne. Anne iyi bakar.
2: Çocuklarını da yorumunu alalım. Bence anne ve baba ikisi de bana da çok iyi bakıyor. Birisi televizyon izlemek bize izin verirken diğeri de bir şeyler almam diye.
3: Biz ikimiz de bakıyoruz ya. Yani ben de tamamen bir gün boyunca veya birkaç gün boyunca çocuklarla doğrudan ikisiyle de ilgilendiğim zamanlar oluyor. Annesinin de aynı şekilde.
2: Evet, babam bize bana doğum gününde yalan söylemiş.
0: Bütün aile sırlarını döküyorlar.
1: Bunları yayınlamıyor.
0: Anladığımız kadarıyla anneyle daha çok vakit geçirmeyi seviyorsun.
2: Hayır. Babamla da vakit geçirmeyi seviyorum.
4: Anneler insan erkek evlatların üzerine daha çok düşüyorlar. Bizim ailede de annemiz bize daha çok iyi baktı yani. Tabii bizim babamızla baktı da annemiz daha çok iyi baktı yani bize.
5: Oğlan anacıdır, kız babacıdır. Ama ana çocuğuna hiçbir zaman için bakmakta mükelleftir. Nasıl? Çocuk ağlar gece, kalkar emdirir, doyurur, altını temizler. Bir babanın o şekilde vasfı yoktur. Baba ne olur sabahleyin işe gider, yedir,

0: Ama annenin vermiş olduğu çocuklara karşı olan hizmeti bambaşka. Anne el üstünde tutulur. Derler ya, cennet annelerin babaların ayaklarının altında, ama anne birinci planda gelir. Gece kalkıp da gecenin bir vakti çocuk ağladı, emdireceksin, doyuracaksın. Hadi uyu bakayım. Annenin vicdanı kabul eder mi? Etmez. Onun için annelerimiz her zaman için başımızın tacı.
1: Kesinlikle annem olduğunu düşünüyorum. Yani babam iş insanıdır yani. Pek evle ilgilenmez ama annem ev hanımı olduğu için daha çok.
2: Örnek veriyorum, dışarıdayken babamın yanında çok daha fazla rahat ederken evde olsun ya da daha az insan olan yerlerde annemin yanında daha çok rahat ederim. Buradan annemle babama çok selam söylüyorum. Şöyle bir farkım var. Mesela arkadaşların anne babaları biraz daha tutucuyken ben örnek veriyorum, sabah 5'te girsem bile eve çok da bir kızmayacakları için o yönden ikisine de ayrı bir şeyim var. İkisi de sevgiyle bakıyordu tabii ki. Ama annelik içgüdüsüyle tabii ki annem derim herhalde.
3: Babam çalışıyor genellikle, geç saatlerde geliyor. Ben de okuldan geliyorum, annemle muhabbet ediyorum. Yürüyüş yapıyoruz bazenleri dışarı çıkıp. Evet.
4: Peki en çok hangisine düşkünsün?
3: Ya biraz zor soru. İkisini de çok seviyorum çünkü sonuç olarak beni büyüttüler, bana baktılar. Ben o yüzden bir cevap vermem. İkisini de çok seviyorum. Yani iyi ki varlar.
5: Ben daha çok annemle vakit geçiriyorum. O da, ikisi de çalışıyor ama hafta sonları daha çok annemle vakit geçirip AVM'ye falan gitmek daha güzel oluyor. En çok kime düşkünüm? Sanırım anneme. Çünkü küçüklükten beri hep annemle birlikte olduğum için anneme daha çok düşkünüm.
6: Yani ikisinin de yeri ayrıdır ama annem bir tık daha ağır basar benim.
4: Peki en çok hangisiyle vakit geçirmeyi seviyorsun?
6: Yine annemle ya. Genellikle çalışan taraf baba olduğu için evde onunla daha çok vakit kalıyor.
7: Babam çalıştığı için ben de annemle daha fazla vakit geçirmiş oluyorum. Otomatikman annemle daha yakın hissediyorum. Ama babamı da seviyorum. Ona da şey yapamam şu an.
4: Bir de akşam eve gideceksin, ona göre cevaplar.
7: İkisini de seviyorum ama annemle daha fazla vakit geçiriyorum. O yüzden biraz daha şey oluyor. Anneme biraz daha yatkınım.
4: Daha yakın hissediyorum.
7: Evet.
8: Annem derim ya. Dışarıda babam. Daha rahat yani. Evet. Gezmek, tozmak.
4: Niye dışarıda baba dedin?
8: Erkek ortamı.
9: Annemin yanında daha iyi rahat hissediyorum evde. Ama dışarıda olunca babam da daha rahat.
10: Anneyle daha rahat ediyorlar ama babayla vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar.
4: Peki diyelim ki bir gün boyunca çocuğu emanet edeceksiniz. Anne mi daha iyi bakar yoksa baba mı?
11: Anne.
10: Evet. Babaların sabrı biraz daha kısıtlı olduğu için anneler daha çok vakit geçirebiliyorlar.
4: Anneyle mi vakit geçirmeyi seviyorsun yoksa babayla mı?
12: İkisiyle.
4: Neler yapıyorsun?
12: Bazen iyilik yapıyorum.
4: Peki diyelim ki abur cubur yemek istedin. Hangisi izin veriyor?
12: İkisi de.
13: Biraz daha tedirgin oluyor babalar.
4: Hani ne gibi mesela?
13: Atik oluyor. Mesela Aydur yapma. İşte hayatım dikkat et falan gibi.
4: Mesela en basiti düştüğünde nasıl tepki tabii veriyorsunuz?
13: Hani hayatım tutsana, biraz daha dikkatli olsana. Babalar biraz daha, anneler biraz daha sakin o konuda ya.
4: Anneler bence alıştığı için artık.
13: Tabii ki de. Yani
4: çünkü tüm gün birlikte vakit geçiriyorlar.
13: Muhakkak yani, biz işte olduğumuz için 7-24 tabii anneyle vakit geçirdiği için, ama kızlar biraz daha babaya düşkün oluyor. Fazla vakit geçirmediğimizden dolayı. Biraz babaya biraz daha düşkün oldukları için. Biz de fazla düşkün oluruz işte evlatlarımıza.
14: Annesine daha çok güveniyor yani. Onun yanında kendini daha çok güvende hissediyor sürekli.
4: Niye öyle peki?
14: Valla neden? Şefkatten herhalde, veya bütün gün anneyi evde gördüğü için herhalde olsa gerek.
15: En çok anneye düşkünler çocuklar. Ya benim çocuklarım öyle en azından. Tabii kimden daha çok ilgi görüyorsa çocuk, kimden daha şefkat görüyorsa, kim daha çok ilgileniyorsa haliyle ona düşkün oluyor.
4: Sizce bir gün boyunca çocuğu emanet etse baba mı daha iyi bakar, anne mi?
16: Tabii ki anne iyi bakar. Annesini istiyor zaten ama annesi evde olmadı mı da ben bakıyorum. Yani bence anne daha önemli çocuklar için.
4: Gün içinde annesi arıyor mu, işte tedirgin oluyor mu ya da?
16: Yok ya, ben iki tane çocuğumuz var. Beraber büyüttüğümüz için hani ikimize karşı güven var. Çocukların bize karşı da güvenleri var. Doğal olarak şey yok yani, güvenle alakalı bir sıkıntımız yok.
17: Annelerine tabii, annelere devamlı, anneler şeyin için de.
4: Evet, kim daha iyi bakar desek?
17: Ya ikisi de ortak bakıyor da yani genelde anneler bakıyor, annelerin yanında olduğu için.
4: En çok hangisiyle vakit geçirmeyi seviyorsun?
12: Babamla.
3: İkisiyle de vakit geçirmek güzel ama ben babamla vakit geçirmek.
12: Ben ikisini de seviyorum ama babamla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum çünkü babam bizi daha fazla gezdiriyor.
4: Evet, bugün de zaten çıkmışsınız böyle babanızla sahilde.
12: Öyle geziyoruz.

0: balta kulesine falan gideceğiz.
1: Annelere de haksızlık etmeyelim. Onlar genelde evde oldukları için çok dışarı çıkmaya vakitleri olmuyor. Ben daha çok dışarıda daha çok vaktim olduğu için bir de daha çok evet çocuklara gezme imkanı olduğu için tabii babayı tercih ediyorlar.
2: En çok anneye mi düşkünsün babaya mı?
3: Yani ben ikisini de çok seviyorum ama hangi konuyla ilgili olduğundan işte bağlı olarak değişiyor. Babama daha çok para konularında ya da ders konularında. Anneme yani çoğunlukla anneme galiba çünkü daha çok vakit geçiriyorum.
4: Anneme daha çok.
2: Babalar çalıştığı için galiba daha az vakit geçiriyorsunuz.
4: Ya hem ondan hem hani genel anlamda annem daha... Dediğiniz gibi hem daha çok vakit geçiriyoruz.
5: Ben de anneme düşkünüm. Çünkü annem öğretmen. 8 yıldır annemle aynı okulda sürekli her sabah birlikte gidip geliyoruz. Onun için daha çok vakit geçiriyoruz.
6: Ben de anneme daha çok düşkünüm. Çünkü annem beni daha iyi anladığını ve hani ve babamın çalıştığından dolayı beni daha iyi anladığını düşünüyorum.
2: İkimize de düşkün ama anneye daha bir ayrı düşkünlük var tabii. Peki kiminle daha rahat ediyorlar? Ya benimle tabii. Babamız duymasın diyeceğim ama. Peki siz annenizle mi daha rahat ediyordunuz yoksa babanızla mı?
4: Annemle.
2: Peki ilgilenme konusunda anne mi daha çok ilgilenir baba mı?
7: İkisi de aynı şartlarda. İkisi özverili olacak hayat müşterek.
8: Babaya daha yatkınım ya. Çünkü benim baba rahmetli olduğu için o yüzden babaya daha yakın hissediyorum kendimi. Annelerin yeri hiçbir zaman için değişmez. Her zaman kalbimizdeler ama şimdi bizim babadan yakın olmamızın sebebi çünkü onlar bizim hani biz erkeğiz. Onlara daha yakın hissediyoruz kendimizi. Öyle diyemek istiyorum.
9: Ben daha çok annemle vakit geçiririm. Babam hem çalıştığı için annem bizim yanımızda daha çok durduğu için sonuç olarak annemle daha çok vakit geçiririm.
2: En çok anneyle mi vakit geçirmeyi seviyorsun babayla mı?
10: Anne.
2: Neden?
10: Çünkü anneyi seviyorum.
2: Babayı da seviyoruz ama değil mi kızım?
10: Evet.
2: Babayı da seviyoruz ama anneyle vakit geçirmeyi bir tık daha tercih ediyor tabii çocuklar aynen.
10: Babam mı?
2: Belli oluyor zaten. Neler yapıyorsun?
10: Oyun oynuyor, sırtını alıyor babam.
2: Baban sırtını alıyor.
10: Evet.
2: O zaman hafta sonlarını çok seviyorsun.
10: Evet. Hafta sonları çok seviyorum.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: bilgi avantajı sağlayın.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart mobilden, bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4750

0: SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
0: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları,

0: avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Bir kez daha mutlu günler. Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Malatya 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı bugün. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi yaralandı. Uzmanlar sarsıntının daha büyük bir depremi tetiklemeyeceğini belirtti.
1: Aşağıya indik. Çok korkunç, şiddetli bir sarsıntıyla uyandık.
2: Malatya güne 5,6 büyüklüğünde bir depremle uyandı. Deprem sadece Malatya'yı değil, çevre illeri de salladı. 6 Şubat travmasını unutamayan Malatyalılar büyük panikle sokağa koştu. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
3: Sokakta şu anda panik havasının olduğunu gösterebilirim ve söyleyebilirim. Hemen şöyle ekranımı çevirmeye çalışacağım. Ben evdeydim o sırada ve o deprem gerçekten çok sarsıntılıydı. Hemen apartman sakinleriyle birlikte kendimizi dışarı attık.
2: Deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli,

0: Ana yansıdı. Kentte eğitime bir gün ara verildi. Bazı yapılarda hasar oluştu.
1: İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
0: Malatya Valisi Seddar Yavuz depremde 74 kişinin hafif yaralandığını söyledi.
1: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir.
0: Uzmanlara göre bu deprem asrın felaketinin devamı niteliğinde.
2: Yer üstünde kırılmalar olur çünkü yer üstü kırılgandır. Ama yer altına inen enerji yer altını kıramaz. Niye kıramaz? Çünkü yer altı akışkandır. Dolayısıyla enerji aktığı için çevreye dairesel bir şekilde düşünün. Kuzeye, güneye, batıya, doğuya doğru aktığı için bu enerji zaman içerisinde çevredeki fayları derinden tetikliyor.
0: Akademisyenler depremin daha büyük bir depremi tetiklemeyeceği görüşünde birleşti.
3: Acaba büyük bir deprem olur mu sorusu sorulduğunda da açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü zaten etrafında birçok kırık sistemi var. Eğer bir büyük deprem olacaksa o kırık sistemlerini tercih eder.
4: Sıcak bir başlık. İstanbul'da üst geçide çarpan bir tır yan yattı. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Sayın seyirciler, görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Seyir halindeki bir tır üst geçide çarptı ve devrildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Yan yatan tırı kurtarma çalışmaları sürüyor. Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta etkili olan selde esnaf Erdem Taşdemir ve iş makinesi operatörüyle birçok kişi kurtardı. Taşdemir o gün yaşananları anlattı.
5: Personelimizi çıkarttık. Üst kata verdik. Sonra oradan bir ablam bağırdı işte spor salonunda çok çocuk var diye. Dükkanın içine baktığımda zaten olan olmuştu. Hani ben dükkana ineyim de dükkana muhafaza edeyimden geçtim artık. Hani en azından birilerine faydamız olsun diye spor salonuna gittik.
0: Dükkanını bıraktı, iş makinesi operatörüyle çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı. Samsun Havza'da 12 Mayıs'ta etkili olan selde çok sayıda ilçe sakini farklı noktalarda mahsur kaldı. Konfeksiyon mağazası işleten Erdem Taşdemir, afet anında bir kuyumcuya sığındı. İş yerinde dükkan sahibinin annesi de vardı.
5: Teyzeyle beraber motorun, klima motorunun üstündeydik. İşte sonrasından Mevlüt abiyi gördüm, kepçeci, Allah ondan razı olsun. El salladık işte, geldi bizi aldı. İlk önce teyzeyi verdim, sonra kendim bindim. Sonra tabii Yavuz abi bir arabanın üzerinde geçtiğinde biz çocukları orada gördük içeriden.
0: Suyla dolan mağazasını bırakan esnaf, kendisini kurtaran kepçe operatörüyle mahsur kalanların yardımına koştu.
5: İşte Mevlüt abiye dedim, hani arabayı işaret ettik. Oradan arabanın üstüne geçtim. İşte Yavuz abi orada zor durumdaydı, onu aldık. Sonra Yavuz abiyle beraber işte ben arabanın üzerine atladım. Oradan eğildiğimde iki tane çocuk vardı. Birisi çok küçük, birisi ondan biraz daha büyük bir kız çocuğu. Bir de anne babaydı galiba. Onlar vardı. İşte eğildim abiye, dedim hani ilk önce en küçükten büyüğe doğru sıralayalım abi, o şekilde gelelim hani öncelik. İlk önce çocuğu çıkarttık, işte çocuğu ensesinden tutmak zorunda kaldım. Hani çünkü aşağıdan çok felaket bir su geliyordu. Belden yukarısını kurtardıktan sonra zaten çocuğa sarıldım, direkt Yavuz abiye verdim.
0: Erdem Taşdemir ve iş makinesi operatörü ilçeyi dolaşarak 15 kişiyi kurtardı.
5: Dükkanın içine baktığımda zaten olan olmuştu. Hani ben dükkana ineyim de dükkana muhafaza edeyimden geçtim artık. Hani en azından birilerine faydamız olsun diye spor salonuna gittik. Oradaki arkadaşları çıkarttık. Böyle herkese geçmiş olsun abi. Çok zor bir durumdu, zor bir gündü yani.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatının yapıldığı İzmir Doğanbey tatbikat alanında gerçekleştirildi. Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye Patriot hava savunma

0: sistemini göndereceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca yerli ve milli savunma sanayi ürünleri kapsamında Typhoon Block 2 füzesinin ilk kez envantere alındığını bildirdi.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının sürdüğü İzmir Seferihisar'daki Doğan Bey tatbikat alanında yaptı. Yapılan açıklamada ABD-İsrail-İran savaşı sebebiyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot hava savunma sisteminden birinin değiştirileceği belirtildi. Almanya tarafından yapılacak değişim Haziran ayında gerçekleşecek ve sistem 6 ay boyunca Türkiye'de görev yapacak. Toplantıda Türkiye'nin Almanya'yla son dönemdeki olumlu ilişkilerine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğu ifade edildi. Ve Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi. Toplantıda söz konusu projenin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sonrası NATO'nun akaryakıt idamesi için çok önemli olduğu konuşuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısında İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırısına da tepki gösterildi.
2: Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.
1: Toplantıda yerli ve milli silahların bazılarının Efes 2026 tatbikatında ilk kez kullanıldığı belirtildi. Libya ve Suriye'nin tatbikata ilk kez katıldıkları ifade edildi.
2: Typhoon Block 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü, Akıncı Taarruzi insansız hava aracı ile Milli Piyade Tüfeği muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
0: Yunanistan, Güney Kıbrıs'ta konuşlu F-16 savaş uçaklarının varlığını kesintisiz sürdürme kararı aldı. Lefkoşa'ya gideceğiz ve ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'de. Rıza.
3: Banu Elsiz'in de ifade ettiğiniz gibi Yunanistan bu kararı aldı ama F-16'ların Kıbrıs'ta ne işi var sorusu da tabii önce gündeme düştü. Öncesine inelim. İran'ın Amerika ve İsrail saldırılarına maruz kaldığı dönemde İran devrim muhafız komutanı çıkıp Kıbrıs'ı ağır silahlarla vururuz açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın hemen sonrasında Yunanistan 4 adet F-16 savaş uçağı göndermiş ve bunları Kıbrıs'ın savunması için gönderdiğini açıklamıştı. Hemen sonrasında bu savaşta ateşkes oldu ve F-16 savaş uçaklarının geri gelmesi, yani Yunanistan'ın geri dönmesi beklenirken bir hamle geldi ve bu hamlede orada kalıcı olarak kaldığını açıkladı Yunanistan Savunma Bakanlığı. Bu açıklama sonrasında bu F-16 savaş uçakları 4 adet Kıbrıs'ta WAF'ın Andreas Papandreou havaalanında bulunan 4 adet F-16 savaş uçaklarının dönüşümlü olarak burada kalıcı olarak kalacağı açıklanmıştı. Bu savaş uçaklarına karşı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6 adet F-16 savaş uçağı gelmiş. Onlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini koruma amaçlı burada bulunmaya devam ediyordu. Tabii Türkiye'nin buraya bu savaş uçaklarını göndermesindeki gayesi sadece kuzeyin değil güneyin de garantörü olmasıydı. Ancak henüz daha ateşkes sonuçlanmadı, yani bir barış imzalanmadı İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Lakin herhangi bir tehdit kalmamasına rağmen F-16 savaş uçaklarının burada kalıcı olarak kalması kafalarda soru işareti bıraktı diyelim. Bizim gözümüz kulağımız Güney Kıbrıs'tan gelecek olan haberlerde Banu El. Ayrıntıları yine sizler için paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı sesler her geçen gün yükseliyor. O isimlerden biri de ünlü televizyoncu Tucker Carlson. Carlson, İsrail Kanal 13 televizyonuna konuk oldu. Canlı yayında soykırım tartışması yaşandı.
4: İsrail'i ve ABD Başkanı Donald Trump'ı her defasında sert sözlerle eleştiren ünlü televizyon

0: Televizyoncu Tucker Carlson, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda canlı yayına katıldı. Yayına soykırım tartışması damgasını vurdu.
1: İsrail'in soykırım suçu işlediğini söyledim.
2: İsrail Gazze'de binlerce çocuğu katletti ama asıl suçlu buna soykırım dediğim için benim. Sen bu çocukların katledilmesinden ziyade benim bu katliamı nasıl tanımladığıma daha çok üzülmüş durumdasın.
0: Carlson yayında İsrail'e yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
2: İsrail ahlakını kaybetti. Bunda şüphe yok. Evet, İsrail'in düşmanları var. Ama masum insanları bombalamak, bunların hepsi yanlış. Yanlış diyorum çünkü bunu ben ödüyorum. ABD'nin İsrail'e para göndermesinin hiçbir gerekçesi yok.
0: Tucker Carlson, Trump'ın Netanyahu baskısı sonucu savaşa sürüklendiğini de vurguladı.
2: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun baskısı altında pes etti. Trump, 9 milyon nüfuslu İsrail'in 350 milyon nüfuslu Amerika'yı savaşa çekmesine izin verdi.
3: İngiltere, İran'a karşı hava savunma stratejisinde kritik bir değişikliğe gitti. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon savaş uçaklarında yeni bir silah sistemi sahaya indi. Hedefte İran bağlantılı İHA'lar var. Peki bu silahın özellikleri ne? İngiltere'ye gideceğiz ve detayları A Haber ekibinden Alparslan Düven'den dinleyeceğiz. Alparslan, söz sende.
4: Banu, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon savaş uçaklarına entegre edilen yeni nesil düşük maliyetli füze sistemi, İran destekli insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için aktif olarak kullanılmaya başlandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilerde adı verilen mühimmat sistemi, özellikle İran yapımı Şahit tipi kamikaze insansız gelişmiş nokta atışı silah sistemi hava araçlarına karşı geliştirilmiş durumda. Yeni sistemin dikkat çekici de özellikleri de var tabii. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri daha önce İHA tehditlerini bertaraf etmek için kullandığı ASRAM uzun menzilli bir füzelerin birim maliyetinin yaklaşık 200 bin sterlin olduğunu belirtmişti. Kullanılan mühimmat türüne göre de operasyon maliyetleri 15 ila 50 bin sterlin arasında değişiyordu. Yeni geliştirilen sistemin bu maliyetlerin çok altında görev yapabileceği vurgulanıyor. Savunma Bakanlığı yetkilileri modern savaş ortamında özellikle düşük maliyetli kamikaze dronlara karşı pahalı mühimmat kullanılmasının sürdürülebilir olmadığını değerlendirirken yeni sistemin bu soruna doğrudan çözüm sunduğuna da özellikle dikkati çekiyor yetkililer. Bu arada tabii ben size Londra'dan ilginç bir görüntü aktarmaya başlayayım. Buradan Scottsdale helikopterlerine gidiyoruz. İngiltere hava sahasında Londra'nın merkezindeyiz ve burada Scottsdale helikopterlerinin parlamento üzerinde uçuşa başladığını görüyorum. Çok ilginç bir görüntü. Bakın bir tane daha Scottsdale helikopter. Şu an İngiltere parlamentosunun hemen üzerinde iki askeri Scottsdale helikopterin uçtuğunu görüyorum. Bir ilginç bir gelişmeydi. Anlık bir gelişme oldu bu. Tabii bunun nedeni, bu helikopterlerin neden burada uçtuğunun nedeni bugün ilerleyen saatlerde herhalde yetkililerden öğrenebiliriz. Fakat yeni hava savunma konseptinin merkezinde normalde güdümsüz olarak kullanılan Hydra 70 mm roketleri bulunuyor. Bu roketler geliştirilen yeni lazer güdüm sistemi sayesinde yüksek hassasiyetli hava mühimmatına dönüştürülmüş durumda ve bu teknoloji sayesinde klasik roketler artık havadaki hızlı hedefleri vurabilecek kapasiteye de ulaşmış diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
3: Alparslan, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran Savaşı'nda ilk hedefi sertlik yanlısı eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. New York Times'ın gündeme getirdiği iddiaya göre İsrail Tahran'da ev hapsinde bulunan Ahmedinejad'ı kurtarmak için bir operasyon düzenledi. Ancak amacı İran'da rejim değişikliği olan cüretkar plan hızla ters tepti.
5: Evinin çevresi vuruldu. Sokaktaki güvenlik ekibi hedef alındı. Kendisi yaralı kurtuldu. ABD ve İsrail'in Ahmedinejad planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta İran'a saldırı emri verdi. Hedeflerinden biri de İran rejiminin devrilmesiydi. Tahran'daki komuta zincirini vurdu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim öldürüldü. Saldırıda eski Cumhurbaşkanı Ahmadi Necat'ın konutu da bombalandı. Öldüğü bile iddia edildi. Ancak New York Times, ABD ve İsrail'in gizli planını ortaya çıkarttı. Saldırı sırasında eski Cumhurbaşkanı ev hapsindeydi. Habere göre ABD'nin isteği Ahmadi Necat'ı öldürmek değildi. Evinin çevresindeki devrim muhafızlarını vurmaktı. Bu sayede Ahmadi Necat serbest kalacak, Washington'a bağlı güçler de onu kaçırıp kurtaracaktı. Rejimin başına geçirecekti. İddiaya göre plana ABD, İsrail ve Ahmadi Necat üçgeninde karar verildi. Eski Cumhurbaşkanı da plan girişimine dahil oldu. Savaştan hemen önce İsrail'e yakın olan Guatemala ve Macaristan'a gitti. Plan detaylı olarak görüşüldü, karar verildi. Rejim devrilecek, başağı Ahmadi Necat geçecekti. ABD ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle kimse ondan şüphelenmeyecekti.
6: Siyonistler çok maceracı, çok fazla şey uydurmaya çalışıyorlar ve bence kendilerini yolun sonunda görüyorlar.
5: Saldırı gerçekleştirildi. Sokağın girişindeki güvenlik noktası vuruldu. Ahmadi Necat da yaralandı ancak hayatta kaldı. Plansa başarısız oldu. O süreçten sonra rejim değişikliği hayalinden umut kesildi. Ahmadi Necat sıra kadem bastı. Yeri ise hala bilinmiyor.
3: Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Tolga Sakman bizimle birlikte. Sayın Sakman, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Banu Hanım, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Şimdi bu Ahmadi Necat haberi çok enteresan. Biz aslında yani en azından dünyada pek çok kişi Ahmadi Necat'ın Amerika ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini düşünüyordu. Ancak öyle değilmiş. Sizce bu haberin gerçeklik payı var mıdır? Yoksa yani manipülatif amaçlı bir haber mi? Manipülasyon amaçlı bir haber midir?
7: Yani İran'ın içerisinde karışıklık çıkarabilecek her yolun denendiğini biliyoruz. Yani burada karışıklıktan kastımız illa büyük bir ayaklanma değil. Siyasi olarak da bir belirsizlik oluşturmak özellikle İsrail için oldukça avantajlı. Şimdi Ahmadi Necat'ın siz haberde de verdiniz zaten ilk saldırıda onu da hedefe alındığı biliniyordu. Ama ondan sonra yeniden bunların gündeme gelmesi o belirsizliği körükleyecek adımlar. Sonuçta yani şu anda bir hani Trump'ın hep söylediği bir rejim değişikliği içerisinde olduklarına dair söylemi destekleyecek şeyler, adımlar atmaya çalışıyorlar. Ama açıkçası ben yani böyle İran'ın siyaseten şekillendirebilecek adımları bu kadar net adımlar atılabileceğini en azından şu anda çok zannetmiyorum. Yani evet içeride bir belirsizlik ortamı oluştu. Bunun farkındayız. Hatta bence Trump bu noktayı iyi de buldu. Bu yarayı kaşıyarak bir şekilde kendine de alan da açtı. İran toplumu içerisinde ve hatta uluslararası toplumda İran'ın içeride ne durumda olduğuna dair vesaire bazı noktalara da geldi. Ama doğrudan böyle bir hani Cumhurbaşkanlığı ve hatta dini lideri bir şekilde Amerika'nın işaret ettiği kişinin seçilmesi, o tarafın daha ağırlık basması vesaire, yani bunlar bana çok gerçekçi gelmiyor. Ama bu konunun tartışılıyor olması, tartışmaya açılması, yani bugün Ahmadi Necat yarın başka bir isim, biliyorsunuz başka isimlerle ilgili de çok konuşuldu. Hatta Erakçı ile ilgili veya Kalibaf ile ilgili çok tartışmalar yapıldı. Bu tip tartışmaların her biri o iç ne diyelim o konsolidasyonu, o yoğunlaşmış toplumu çözmek için atılan adımlar.
3: Ama başarılı olamadılar şu ana kadar.
7: Yani şu ana kadar evet onu söyleyecektim ben de. Şu ana kadar başarılı olamadılar ama savaşın uzaması halinde konu nereye gider bunu artık İran'ın da düşünmesi lazım, İran yönetiminde. Çünkü ekonomik sıkıntılar hani zaten önce de vardı. Yani İran'da uzun zamandır böyle toplum refah içerisinde yaşamıyor. O özellikle Amerika'nın yaptırımlarıyla birlikte çok sıkıntı çekiyordu ama bunun daha ağırlaşması, savaşın devam edecek olması ve veya yani bir o öngörülemez hal, uluslararası toplumun mevcut halde İran'ın yanında olan uluslararası toplumun İran'ın yanından uzaklaşma ihtimali vesaire gibi konular tartışılmaya başlandığı anda içerideki dinamikler de kaymaya başlar ve ben açıkçası şunu da söylüyorum. Yani evet, bugün tabii ki İran'ın mevcut şartlarda, savaş ortamında İran'ın yanındayız hepimiz. Yani bu savaşın içerisinde, bu savaştan, savaşın bitmesi, savaştan kurtulması, İsrail'in hedefine, özellikle İsrail'in hedefine ulaşmaması vesaire için. Ama savaştan sonra İran'ın içerisinde neler olacağını da artık yani yavaş yavaş konuşmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Amerika'nın bulduğu damar boşuna değil. Yani devamlı olarak buradan çalışması, buradan bu karışıklığı...
3: Yani haberin içeriğine baktığımız zaman Ahmadinejad'ın İsrail yanlısı ülkelere ziyaretler gerçekleştirdiği ve bu ziyaretlerde belki Mossad'la görüşmüş olabileceği ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafında saf tutacağının ima edildiğini de görüyoruz. Yani bu bir nevi ajanlık algısını oluşturacak bir haber olarak okunmalı. Kesinlikle. Yani en azından ben öyle okuyorum.
7: Kesinlikle
3: belki
7: öyle.
3: Kısa bir değerlendirme yaparsınız bu başlıkta.
7: Yani kesinlikle
3: ya da buna
7: öyle,
3: cevap
7: yani
3: vermesi çünkü bekleniyordur. Etkisiz hale getirmeyi planlıyorlardır. Hala hedeftedir. Cevap vermesi ve ortaya çıkması bekleniyordur. bu amaçla Ahmadinejad'ı kışkırtmak için yapılmış bir haber de olabilir. Bilemiyorum.
7: Tabii yani ortaya çıkması halinde, yani öldürülmesi tabii bu da ihtimal. Ama bu tip şeyleri ortaya atıp cevap vermemesi halinde Ahmadinejad'ın da, yani doğru mu yanlış mı vesaire gerginliği tartışması içerisinde bu o iç dinamikleri yine kışkırtacak. İç dinamikleri bozacak olan bir şey. Çünkü sonuçta Ahmadinejad'ı yani destekleyen de bir grup var. Yeniden siyasete dönmesini isteyen de bir grup var. O yüzden yani tüm adımları atıyorlar bu iç dinamikleri bozmak için. Çünkü savaş uzadıkça cepheler sertleşmeye başlıyor, biliyorsunuz. Şu anda da oldukça yani o savaş hazırlıkları vesaire yükseldi. O yüzden şimdi toplum üzerinde çalışacaklar. Her adımında atılabileceğini göz ardı etmemek
3: peki
7: lazım.
3: Bir başka başlığa geçelim. Hocam müsaadenizle görüntüleri ve ilgili haberimizi de ekrana taşımak istiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in malum Çin'e resmi bir ziyareti var. Bazı açıklamalar da geldi. Detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bir izleyelim haberimizi, ardından üzerine konuşuruz.
8: Tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrini tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız.
0: ABD Başkanı Trump'tan 4 gün sonra Rus lider Putin de Pekin'e gitti. Bu kez gergin diplomatik bir toplantı değil, dostane bir hava hakimdi. Putin konuşmasına bir Çin atasözüyle başladı.
8: Seni görmeli sadece bir gün oldu ama sanki 3 sonbahar geçmiş gibi.
0: Çin küresel krizlerin baş aktörlerini ağırladı. Dünya ise görüşmelerin ardından çözüm beklentisi içinde. Pekin'in son konuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin için resmi tören düzenlendi. Askerleri selamlayan Putin'i ellerinde çiçekler ve Rusya ile Çin bayrağı olan çocuklar karşıladı. Törenin ardından liderler heyetler arası toplantıya geçti.
8: Çin, Rusya ve dünyanın diğer ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak insanlık için daha iyi bir gelecek oluşturacaktır.
0: ABD'ye karşı çok kutuplu dünyayı savunan liderler ortak gelecek mesajı verdi.
8: Yeni çağda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim, modern dünyada hükümetler arası ilişkiler için bir modeldir. Bu eşitlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi, karşılıklı destek, dostluk ve gerçek komşuluk ilkelerine dayanmaktadır.
0: Taraflar savunmadan enerjiye pek çok başlıkta stratejik işbirliğini de görüştü. Bu kapsamda 20 yeni anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Liderler ABD veya İran'ı açıkça ifade etmese de üstü kapalı mesaj gönderdi.
8: BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumlulukları yerine getirmeliyiz. BM'nin otoritesini ve uluslararası adaleti savunmalı, tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrinin tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız. Daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetim sisteminin inşasını birlikte desteklemeliyiz. Rusya ve Çin bağımsız ve özerk dış politikalara bağlıdır. Yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır. Barış ve evrensel refah için birlikte çalışıyoruz.
0: Görüşmenin ardından ortak bildiri de yayınlandı. Ukrayna konusunda sürdürülebilir barışın kurulması için krizin temel nedenlerinin ele alınması gerektiği vurgulandı. Batılı ülkelere de üstü kapalı seslenilen bildiride, sömürgecilik ruhuyla hareket eden ülkelerin başarısız olduğu belirtildi.
3: Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Tolga Sakman'dan bu başlığı da değerlendirmesini rica edeceğiz. Hocam önce Donald Trump, ardından

0: Vladimir Putin Pekin'i ziyaret etti. Görüntüler ortada, mesajlar ortada. Bir genel değerlendirmeyle noktalayalım yayınımızı. Buyurun.
1: Şimdi Çin son 6 ayda G7'nin neredeyse tamamını ve hatta G20'nin de birçoğunu kabul etmiş oldu. Yani ağırlamış oldu Pekin'de. Evet, yani o büyük güçler denecek hepsi bir şekilde Pekin'e gitti. Bu aslında biraz Çin'in mevcut durumda ne kadar stratejik bir yere konumlandığını gösteriyor ve herkes de bunu teyit etmiş oldu bütün bu liderler. Şimdi bunu teyit ettikten sonra doğal olarak da adımlar da buna göre geliyor. Yani Çin zaten özgüveni yüksek bir ülkeydi. Bu özgüvenin daha da yükseldiğini görüyoruz. Söylemler de bunu gösteriyor zaten. Ama özellikle Rusya ile arasındaki ilişki pragmatik olduğunu hatırlamak lazım. Yani bu iki devlet evet şu anda birbirlerine çok yakın ama rakip devletler olduğunu da onlar da unutmuyor, biz de unutmayalım. Birbirlerine çok bağlı hale gelmek istemeyecektir bu iki devlet. Ama mevcut şartlarda iki devletin birbirine verdiği katkının küresel sisteme nasıl bir etki yarattığının farkındalar. O yüzden de iki liderin de söylemlerinde ve özellikle de kişisel ilişkiler üzerinden kurulan, yani bu sizin de o altını çizdiğiniz, yani bir gün görmedim ama üç göz görmemiş gibi olduğum noktası, bunlar çok önemli iltifatlar birbirlerine. Ve bu ilişkinin de pragmatik olarak devam edeceğini görebiliriz. Çin'in buradaki ekonomik olarak, siyasi olarak gittiği yer burada önemli. Peki. Yani Amerika ile veya Batı ile diyelim genel olarak, Batı ile ilişkilerini hala bir pazar olarak gördüğünden bunun ilişkilerini de bu noktada büyütecek, devam ettirecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Sakman, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolaylıklar
1: diliyoruz. Ben teşekkür ederim.
0: Çalışmalarınızda sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sıcak bir başlık. İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi final maçı önlemlerine yağmur da eklenince trafik yoğunluğu arttı. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezim telefon attığımızda. Hasan Zahit, söz sende.
2: Manuel, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi hem yağmur hem de UEFA İstanbul trafiğini adeta %85'lere gösterdiğini ifade etmem, belirtmem lazım. Şu anda Avrupa yakasında trafik yoğunluğu %89, Anadolu yakasında %80 seviyesinde ciddi bir yoğunluk olduğunu söylemem lazım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş ve gelişlerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gidiş ve gelişlerde müthiş bir trafik yoğunluğu var. Hem şiddetli yağmur, hem iş çıkış saati, hem de UEFA maçından kaynaklı kapanan yollardan mütevellit şu anda %85 bir trafik yoğunluğu İstanbul'da hakim. Öyle ki Turkuaz Medya'yı hesaba katıyorum. Turkuaz Medya'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1 saat 31 dakika. Yine Turkuaz Medya'dan Üsküdar'a gitmek şu anda 1 saat 32 dakika. Kadıköy'e gitmek 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü'ne gitmek 56 dakika. Ciddi bir trafik yoğunluğu şu anda İstanbul'da hakim. Acelesi olmayanları iş çıkışında biraz dinlenebilir, biraz kahve içebilir. Çünkü İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun etkisiyle birlikte şiddetini gitgide artıracak gibi duruyor bana.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hasan Zahit Ezim'e. Cumhurbaşkanımızın AK Parti grubunda tarihi bir konuşma yaptığını ifade etmiştik bir önceki saat diliminde de. Şimdi de o konuşmadan başka bir bölümü ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhurbaşkanımıza kulak verelim.
3: Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. Bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruzu mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter. Gayrısı boştur, gayrısı lafı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Biz Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun, bu hareketin içinde doğduk. Bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Sırça köşklerde teori üretmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik.
0: Sıcak bir başlık. Bursa'da kontrolden çıkan bir araç kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı maalesef. Kaza anı kameralara da yansımış. Biz de ekranlarınıza getirmeye başladık. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kadın sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıyor ve maalesef kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpıyor. Araç o sırada 2 yayayı altına almış. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansımış. Çevredekiler aracın altındaki 2 kişiyi kurtarmışlar. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Malum 9.

0: günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor ve milyonlarca kişi bir yerden bir yere yer değiştirecek. Uzun yolculuk öncesi araçlarda hangi bakımlar yapılmalı? Bu soruya yanıt arayacağız. Detayları A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci ve konuğu aktaracak. Kübra, söz sende ve konuğunda.
1: Teşekkür ederiz Banu'yla. Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi aslında uzun yola çıkmadan önce sürücülerin araç bakımlarını yaptırması gerekiyor. Hem bir ustaya gitmeleri gerekiyor, hem de kendilerine dikkat etmesi gereken belli hususlar var. Peki bunlar neler? Bunları konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, mekanik ustası Ferhat Lafçı var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şimdi Kurban Bayramı tatili başlayacak artık. Uzun yola çıkanlar, kendi aracıyla gidenler olacak. Hem sürücülerin yapması gereken bakımlar, hem de ustalara gidip gösterilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bakımlar neler acaba? Uygulamalı göstererek anlatalım istersen.
2: Bunu göstereyim ben size. Şimdi sürücülerin yapması gereken kontroller, öncelikle motor yağını şuradan arabanın yağ çubuğunu çekerek kontrol edebilirler. Burada maksimum minimum seviyesi var. Herhangi bir eksiklik varsa bunu tamamlamadan yola çıkmasınlar.
1: Mesela bunun tam şu anda değil mi? Tamamen. Şu anda
2: gördüğünüz gibi herhangi bir bezle bunu silip düz bir zeminde motoru soğukken bakarsak çok çok daha iyi olur. Şuradaki çizgiler maksimum seviyesinde olacak. Eksildikçe biz buna o oranda yağ tamamlayabilir sürücü. Bunu kendi yapabilir.
1: Buradan da eklemesi buradan mı?
2: Evet, buradan da motora uygun yağ seçeneğini arabasına tamamlayabilir. Tabii ölçerek koyarsan fazla yağ olmasın, tapalardan atar. Onun dışında sürücü yine motor soğutma sıvısını kendi kontrol edebilir. Zaten antifrizde olduğu için renkten kendi belli oluyor. Burada maksimum minimum seviyeleri var. Maksimum taşırmadan, geçirmeden bunu tamamlayabilirler.
1: Bunun seviyesi nasıl şu anda?
2: Şu an evet, şu an normal maksimum seviyesinde. Gayet iyi. Artı olarak kesinlikle önemli sulardan biri cam silecek suyu. Bunu taşana kadar doldurabilirler. Bu çok çok önemli. Artı olarak da onun içerisine konsantre cam sabunu atabilirler. Ki uzun yolda sinek ölüleri falan bayağı rahatsız ediyor camda. Görüntü, görsel açıdan. Onu temizler. Artı olarak da hidrolik fren rolimizi burada seviyesini ölçebiliriz. Bunu bir kullanıcı sürücü kendi yapabilir. Eksikse bunları tamamlayabilir. Onun dışında silecek lastiklerimizi kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Çok çok önemli. Görüş açısını engellediği için. Işıklar, farlar, sinyaller kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor bir sürücü tarafından.
1: Şu da sanırım çok önemli.
2: Tabii, akü ölçümleri falan artı zamanı varsa sürücülerin aslında yola çıkmadan önce bir güvendiği servise, bir tamirhaneye gidip komple bir check-up yaptırabilirler. Bize geldiklerinde mesela bu kullanıcımız Çorum'a gidecek, hemşerimiz. Aşağı yukarı git gel 1200 kilometre yol yapacak. Biz komple check-up'ını yaptık. Soğutma sıvılarını tamamladık. Cam sonunu tamamladık. Akü ölçümlerini, akümetör ölçümlerini hepsini kontrol ettik, yaptık. Fren balatalarını değiştirdik, bitikti. Çok çok önemli kesinlikle.
1: Fren balata çok önemli. Aynı zamanda tekerlekler de çok önemli sanırım.
2: Kesinlikle. Arabada zaten bir titreme, sağa sola çekme varsa rot balans ayarı çok çok önemli yola çıkmadan önce. Onun dışında lastikler, burada örnek verebilirim.
1: Evet, mesela burada iki tane örneğimiz var. Bir tanesi perte çıkmış lastik, bir tanesi daha evet, iyi durumda sanırım.
2: Normalde 1.6 milimetre yasal zorunluluk ama 3000'in altına biz çok da hani müşterilerimize söylüyoruz. Kesinlikle inmesine izin vermeyin. Çünkü yol tutuşu çok çok önemli. Burada lastik zaten rot ayarı bozulduğu için lastik yenmiş. Burada yeni bir lastik. Çok net farkını görebiliyorsunuz.
1: Bunun dişleri daha diri diri. Tabii,
2: 3 milimetrenin
1: derin bir
2: altına
1: boş
2: inmeyecek kesinlikle. Yasal zorunluluk 1.6. Lastik çok çok önemli. Üstüne basarak söylüyorum. Onun dışında sürücülerimizin kontrol etmesi gereken, tekrardan söylüyorum, stepne yedek lastik çok çok önemli.
1: Onu değiştirmek için bir aparat var demiştiniz. Tabii. Hayat kurtarıyor. Yayın önce biz biraz sohbet ettik. Ferhat Bey anlattı.
2: Şimdi lastik değiştirmek gerçekten zor. Bunu herkes başaramıyor. Dolayısıyla böyle bir lastik tamir kiti bulundururlarsa bu hayat kurtarıyor. Yani 5 dakikada lastiğinizi şişirebiliyoruz. Onun dışında yangın tüpü ve reflektör arabada bulunursa çok çok daha iyi oluyor. Bu kontrolleri yaparlarsa uzun yol gerçekten çok çok önemli bu kontroller için. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Evet, uzun yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken hususları anlattık diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, sırada Modern Şehirler programımız var.
3: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: Bu hafta Bafra'dayız. Türkiye'nin en önemli ovalarından birine sahip olan Bafra, birçok kuş türünün gözlemlendiği Kızılırmak Deltası kuş cenneti, denizi, havası, güneşi ve kumuyla Bafra modern şehirler arasına adını yazdırmaya çoktan başardı bile. 1937 yılını gösterdiğinde Samsun ve Sinop arasında bulunan bu eski yoldaki bu Çetinkaya Köprüsü'nün açılışı gerçekleştiriliyor. Köprü bugünlerde ve o dönemlerden sonraki süreçte Gelin Köprüsü olarak da adlandırılıyor. Peki hem tarihi hem hikayesiyle onu konuşacağız. Kıymetli bir köprüdeyiz. Nedir bu köprünün tarihi ve hikayesi?
1: Köprümüz Çetinkaya Köprüsü olarak biliniyor. Daha öncesinde tahtadan yapılmış bir köprüydü. Köprünün yenilenmesine ihtiyacı vardı. 1937 yılında devrin Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya tarafından onun öncülüğünde bu köprümüz bu hale gelmiştir. Betonarme halini almıştır.
0: Yaşam her ne kadar modernleşmeyi de beraberinde getirse geçmişi günümüze taşımak son derece kıymetli. Bafra'da bulunan bu köprüde düğünlerin hemen öncesinde gelin ve damat köprüye gelir. Köprü üzerindeki o yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerinde tam köprünün ortasına gelir. Ellerindeki küçük taşlarla birlikte buraya ırmağa atarlar ve ardından bir ömür mutluluğa giden o adım işte tam da bu köprünün üzerinde başlamış olur.
1: Rivayete göre köprü tahtadan olduğu dönemde ya da ilk yapıldığı betonarme döneminde bir gelin alayı bu köprüden geçerken tabii ki gelin alayı atla oluyor haliyle. Yukarıda geçen bir kartaldan atın ürkmesi sonucu atın biri şaha kalkıyor. Diğer atlar da bir hengameye dönüşüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuşuyor. Kulak verelim.
3: Belki de 13 kişi hayatı kaybetti. Hani iki büyük savaşta geçti. Venezuela ile geçirdik. İran da neredeyse ile geçirdik. Ve şu ana kadar sadece 13 kişi hayatını kaybetti. Başkaları belki yüz binlerce insan hayatını kaybederdi. Ama televizyonda bakıyorum ve diyorlar ki 13 kişi hayatını kaybetti onun yüzünden. 13 kişi hayatını kaybetti. Havalimanında insanlar, Obama'nın döneminde 13 kişi hayatını kaybetti havalimanında. Onların ailesi tanışma şansım oldu. Yani dediğimiz gibi şu an onları tamamıyla mahvettik. İran tamamıyla yok edilmiş durumda. Hani arka şeyler göreceksiniz. Sonraki 3 yıl boyunca harika şeyler göreceksiniz ülkemiz için. Ekonomi hakkında da konuşmak isterim. 18 trilyon yatırım geliyor ve hiçbir ülkede böyle bir şey olmadı daha önce. Meksika'dan, Kanada'dan araba fabrikaları geliyor. Kimse oralarda kalmak istemiyor. Çünkü bizim pazarımıza giriş yapmak istiyorlar. Almanya'dan, Güney Kore'den, Japonya'dan milyarlarca yatırımla fabrikalar ülkemize geliyor. Yaşamış en iyi başkan olarak anılacaksınız söyleyebilirim. Teşekkürler. Hala da FBI'da sizi beklettiler. Sizin yönetiminizin bitmesini bekliyorlar işe başlamadan önce. Bu insanlar FBI'ye ve DOJ'e geri dönecekler mi? Eğer öyle bir düşünüyorlarsa onları arayacağız ve onlardan kurtulacağız. Çünkü eğer dediğimiz gibi FBI'de yaptıkları ve aynı zamanda DOJ içerisinde yaptıkları kabul edilemezdi öncesinden o kovulanların. Şu ankiler çok iyi çalışıyor ve başarılı olacağımızı söyleyebilirim. O zamandır sizinle burada yıllardır duruyorum ve her seferinde sorunlu, problemli dediler ama hala buradayım. Yani sürekli karşılaştığımız durumlar bunlar ama artık şunu görüyorsunuz ki FBI'de çok yetenekli bir ekibimiz var. Tant Blanch harika işler çıkartıyor ve olacak daha çok şey var. Harika olacak. Ülkemiz çok iyi durumda. Teşekkürler.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Ama bu canlı yayın noktasına uzanmadan önce Modern Şehirler programını izlemeye başlamıştık. Bir kez daha ekranlarınıza getireceğiz.
4: Halk GEO'nun katkılarıyla.

0: Deltası, kuş cenneti, denizi, havası, güneşi ve kumuyla Bafra modern şehirler arasına adını yazdırmaya çoktan başardı bile. 1937 yılını gösterdiğinde Samsun ve Sinop arasında bulunan bu eski yoldaki bu Çetinkaya Köprüsü'nün açılışı gerçekleştiriliyor. Köprü bugünlerde ve o dönemlerden sonraki süreçte Gelin Köprüsü olarak da adlandırılıyor. Peki hem tarihi hem hikayesiyle onu konuşacağız. Kıymetli bir köprüdeyiz. Nedir bu köprünün tarihi ve hikayesi?
1: Köprümüz Çetinkaya Köprüsü olarak biliniyor. Daha öncesinde tahtadan yapılmış bir köprüydü. Köprünün yenilenmesine ihtiyacı vardı. 1937 yılında devrin Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya tarafından onun öncülüğünde bu köprümüz bu hale gelmiştir. Betonarme halini almıştır.
0: Yaşam her ne kadar modernleşmeyi de beraberinde getirse geçmişi günümüze taşımak son derece kıymetli. Bafra'da bulunan bu köprüde düğünlerin hemen öncesinde gelin ve damat köprüye gelir. Köprü üzerindeki o yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerinde tam köprünün ortasına gelir. Ellerindeki küçük taşlarla birlikte buraya ırmağa atarlar ve ardından bir ömür mutluluğa giden o adım işte tam da bu köprünün üzerinde başlamış olur.
1: Rivayete göre köprü tahtadan olduğu dönemde ya da ilk yapıldığı betonarme döneminde bir gelin alayı bu köprüden geçerken tabii ki gelin alayı atla oluyor haliyle. Yukarıda geçen bir kartaldan atın ürtmesi sonucu atın biri şaha kalkıyor. Diğer atlar da bir hengameye dönüşüyor ve köprü orada yıkılıyor. Gelin damat ve gelin alayı Kızılırmak sularına gömülüyor. Bu acı olaydan sonra bu köprü yapıldıktan sonra her düğünde gelin ve damat buraya gelir, bu köprüden geçer, ellerine küçük taşlar alırlar ve şu gördüğümüz şu bölümden küçük taşlarla o taşları Kızılırmak fırlatırlar. Bu acı olayı anmak için ve güzel dilekler de bulunulur, dualar edilir. Bu şekilde köprüden geçti gelin şeklinde gelin köprüsü adını da almıştır.
0: Başkan Erdoğan'ın millet bahçeleriyle ilgili projesinin startını vermesinin ardından Türkiye'de 81 ilde varlığını gösteren millet bahçeleri en büyük şehirlerden en modern ilçelere kadar yapımına devam ediliyor. Bafra'da da önemli bir alanda yapımına başlanan millet bahçesi artık tamamlanmak üzere. Peki millet bahçesi içerisinde neler var ve buraya gelen vatandaşlar millet bahçesinden nelerden faydalanacak?
2: Bu millet bahçemiz 3000 metrekare alanla Karadeniz'in en büyük millet bahçesi. 215 bin metrekare alanla peyzaj çalışmaları var. Şu an üzerinde bulunduğumuz gölet 6500 metrekare. Güzel bir sosyal donatı. Burada yaklaşık 1600 metre bisiklet yolları, 2000 metreye yakın yürüyüş yolları. İnsanlarımız için, vatandaşlarımız için dediğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ile millet bahçesini yaygınlaştırmış program kapsamında yapıldı. Projenin 2022'de başlayan proje bugün son aşamasına artık gelmiş durumda.
0: Bafra Millet Bahçesi 300 dönüm bir alan içerisinde yapılan yemyeşilliklerle, çiçeklerle, oturma alanlarıyla birlikte Bafra'daki vatandaşların ve çevre bölgelerden gelip geçerken seyahat eden vatandaşların özellikle uğrayacakları ve bolca vakit geçirebilecekleri bol yeşillik bir alana dönüşmüş durumda. Türkiye'de görülen kuş türlerinin önemli bir çoğunluğunun görüldüğü Samsun'un Bafra Ovası'nda yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin adeta odağı olmaya devam. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek kasabasında leylekler 7000 kilometreden Afrika'dan gelip buradaki leylek yuvalarında yerlerini buluyorlar. Bin leylek olarak gelen leylekler dönem sonunda toplamda 5000 leylek olarak yeniden 7000 kilometreden Afrika'ya göçlerini tamamlamış olur.
3: Evet, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan 56 bin metrekarelik çok büyük bir alan, 56 bin hektarlık bir alan. Toplamda 365 kuş türünün görüldüğü büyük bir bölge. Türkiye'de görülen kuş türü sayımız 500 iken Kızılırmak

0: Galatasaray Kuş Cenneti'nde ise 365 kuş türünü gelen ziyaretçilerimiz görebilmekte. Yine Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 365 türünün 165 türü yaz kış bu bölgede üremektedirler.
1: Manda popülasyonunun yeniden arttırılması ve mandacılığın daha fazla yayılması için başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Bafra, Türkiye'de manda yetiştiriciliği anlamında birinci sıradaki yerini korurken, manda yoğurdu ve manda kaymağının ünü ise tüm Türkiye'ye yayılmış durumda.
0: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sadece kanatlara değil, yabani yılkatlarına, sığırlara, mandalara, yaban tavşanlarına, susamurlarına, çakal, tilki, yaban domuzu, yılan, kertenkele, develer olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan bir bölge.
1: 560 bin dekar alana sahip olan Türkiye'nin en önemli ve verimli ovalarından birisidir Bafra Ovası. Alüvyonlu topraklarında yetişen kışlık ve yazlık meyve ve sebzelerle birlikte Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir ihtiyacını karşılıyor Bafra Ovası. Bafra, Sera, Organize Tarım Bölgesi'ndeyiz. Türkiye'de şu anda faaliyette olan 3 bölgeden bir tanesi. Bafra'nın verimli ovasındaki Bafra, Tarım, Sera, Organize Bölgeleri tahsisler gerçekleştirildi ve üretimler başladı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bir reklam.
10: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
11: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
12: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, Bean Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi

0: vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
6: yatırım. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri
13: canlı yayın.
14: Bir saat boyunca karşınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarım sahada sizi bekliyor. Stüdyo konuklarımız olacak. Ana gündem başlıklarımızı hızlıca bakalım isterseniz. Bu saat diliminde neler gündem maddelerimiz olacak? Dün Tokat'ta Almus Baraj Gölü'ndeki doluluk oranının %100'e ulaştığını ve barajın kapaklarının açıldığını dolayısıyla Tokat'ta Yeşilırmak'ta taşkın alarmı verildiğini aktarmıştık sizlere. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ve 7 köyün tahliyesi devam ediyor. Bakacağız Tokat'taki gelişmelere neler yaşanıyor bu süreçte. Dünden başlamıştı tahliyeler. Henüz böyle bir risk yaşanmadı ama her an karşı karşıya kalabiliriz. Ve bugün Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. MİT'in raporunun detaylarında neler var? Bunlara da bakacağız. Ve üçüncü gündem başlığımız UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul'da belli olacak. İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilci bir araya gelecekler. Finalde ne olacak, ne yaşanacak? İstanbul'da bugün pek çok noktada yollar kapalı. Tamamen artık mesai saatleri de yavaş yavaş sona ererken birazdan bakacağız. Çünkü çok merkezi bir noktada İstanbul'da Beşiktaş'ta kapalı olan yollar hangileri? Ama Tokat demiştik, Tokat'tan bahsetmiştik. Baraj Gölü'ndeki doluluk oranı, Almus Barajı'ndaki doluluk oranı %100'ü aşınca barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine dün itibariyle başlanmıştı. Valilikten açıklamalar var, belediyeden açıklamalar var. Eğitim ve öğretime 3 gün ara verildiği duyurulmuştu. Son durumu alalım şimdi. Murat Onur bizi bekliyor. A Haber muhabiri, hemen dönelim, sözü Murat'a bırakalım.

vardı. O köprüde yıkım işlemi başlatıldı ve köprünün yıkıldığında söyleyebiliriz. Şu anda bakın o köprünün sadece ayaklarını görebiliyoruz. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından buraya hemen ekipler gönderildi. Taşkına karşı o köprüde yıkım işlemi başlatıldı ve köprünün yıkıldığını söylemek istiyorum. Yaklaşık iki gün önce ÇEDAŞ Köprüsü yıkılmıştı. Bu sefer de kurulacak olan yeni sanayi sitesine geçiş köprüsü olarak yapılmış olan işte o yeni sanayi sitesi köprüsünün de yıkımının tamamlandığını söylemekte fayda var. Peki su ne durumda? Aslında vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi o. Bakın şimdi kameraman arkadaşım sizlere o Yeşilırmak'taki suyun ne kadar hızlandığını gösterecek. Bölgede yağış şu an itibariyle başladı. Rüzgar da var. Aslında yetkililerin en çok korktuğu konulardan bir tanesi de bölgede şiddetli yağışın da olmasıydı. İşte o yağış da şu an itibariyle artık yavaş yavaş başladığını söylemek istiyorum. Bakın suyun debisi çok fazla artmış değil şu an itibariyle. Almus Barajı'nın kapaklarından artık o suyun aktığını biliyoruz ama çok büyük bir yükseklik olmadığını söyleyebiliriz suyun debisinde ama aşırı bir şiddetli hızlı şekilde aktığını söylemekte fayda var. Bakın işte şu anda adeta bir Yeşilırmak coşmuş durumda. Turhal'a doğru gidiyor buradan akan Yeşilırmak'ın debisi. Arkamda şimdi iş makinelerini göreceksiniz. İş makineleri de evet yağmur iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Çok şiddetlendi. Bakın arka tarafta da iş makinelerini göreceksiniz. Onlar da yine bu alanda bir set oluşturuyorlar. Hem karşı tarafında köprünün, o yıkılan köprünün, hem de bizim bulunduğumuz alanın olduğu bölümde bir set oluşturduklarını söylemek istiyorum. Orada taşkına karşı önlem alıyorlar. Tabii bir taraftan da yağmur iyiden iyiye şiddetini artırdı Mehmet Ülkay. İşte aslında en korkulan buydu. Tokat'ta çok şiddetli, meteorolojiden aslında uyarılar vardı. Yağışın olmasıyla birlikte suyun debisinin artması, daha çok artması, hem bir taraftan Almus Barajı'nda su seviyesinin yavaş yavaş artık kapak seviyesini geçip taşkına başlaması, bir taraftan da şiddetli yağışlarla birlikte tabii Turhal'da daha büyük bir sıkıntı yaratacağı için aslında en yoğun önlemler de Tokat'ın Turhal ilçesinde alınmış durumda. Orada okullar tatil edildi. Yine Devlet Su İşleri, Devlet Su İşleri'ne bağlı ekipler, Tokat Valiliğine, özel idareye bağlı ekipler de şu an itibariyle Turhal ilçesinde adeta Yeşilırmak'ın etrafında setten duvarlar örüyorlar. Bakın şimdi ben şöyle ileriye doğru biraz daha gideceğim. Ama şunu söyleyeyim, Mehmet Türkay gerçekten yağmur iyiden iyiye şiddetini artırdı. Sizler de görebiliyorsunuzdur, şu anda üzerim sırılsıklam olmuş durumda. Yine bölgeye iş makineleri geliyor. Hemen arka tarafı bir göstereyim size. Arka tarafımızda Yeşilırmak'ın kenarında tarım arazileri var. Tarım arazileri de şu anda neredeyse çamur gibi olmuş. Tarlalara girmek artık mümkün değil çünkü balçık haline gelmiş durumda. Çiftçiler de şu anda yaz ayları başlıyor aslında, meyve sebze zamanı, ama çalışmalarını tamamen bıraktılar. Köylerin de boşaltıldığını söylemek istiyorum. Bak yine buraya jeneratörler getiriliyor Ali İbrahim. Bir göstertelim iş makinelerinin kullanacağı aletler ve birçok ekipman bölgeye sevk ediliyor, taşınıyor. Gel şöyle Ali İbrahim. İşte bakın suyun debisini bir daha bir göstereyim misin? Debisi çok yüksek değil çünkü Almus Barajı'nda o kapakların üstünden saat 11 itibariyle artık 10-11 itibariyle bugün taşkın olmaya başladı ama çok şiddetli bir şekilde suyun aktığını göstermek istiyorum sizlere. Yine karşı tarafta da kepçelerin çalıştığını, diğer tarafta da yine beton mikser makinalarıyla buraya setten duvarlar örüldüğünü söylemekte fayda var. Şimdi ileriye doğru gidip şu aradan da aslında gerçekten yağmur iyiden iyiye şiddetini artırdı. Bir taraftan rüzgar, bir taraftan yağmur. Tabii gök gürültüsü de var, şimşekler çakıyor bölgede. Şöyle bir gösterebilirsen Ali İbrahim, uzak noktayı doğru. Orada da yine aslında taş, kaya birikintilerini görüyorsunuz. İşte o taşlarla Yeşilırmak'ın etrafında bir set örülüyor. Tokat Belediyesi'ne bağlı ekipler bu alanda köprünün yıkımını gerçekleştirdikten sonra, işte kamyonları da bir gösterelim.
aralıksız bir şekilde buraya o taşlardan getiriyorlar. Set

0: neden bir duvar örecekler ki? Herhangi bir taşkın olmasına karşın, burada önlemlerin alındığını söylemekte fayda var. Evet, şöyle bir daha son kez ırmağı da Halil İbrahim gösterip ondan sonra sözü İstanbul'a bırakacağım, Merve'ye bırakacağım. Bakın şu anda daha da bir şiddetlendi suyun hızı. Tabii bu su Tokat'tan geçecek ve Yeşilırmağı, oradan da Amasya'ya, Amasya'dan da Çarşamba'dan denize dökülecek. Tüm önlemler devletimiz tarafından alınmış durumda. Kırmızı alarm verilmiş durumda bölgede. Ekipler teyakkuzda. Bizlerin de haber nöbeti devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtelim. Sözü şimdilik İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım. Merve Türkay.
1: Murat Onur, teşekkür ediyoruz. Yağmur da şiddetini artırdı ve her an bir taşkın yaşanabilir. Bunun için önlemler alınıyor günlerdir ama o çalışmalar da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün bir uçak kazası daha meydana gelmişti. İki savaş uçağı havada çarpışmıştı, hatırlıyorsanız. Pilotlar kendini fırlatarak kurtulmuşlardı. Ama arka arkaya o kadar fazla uçak kazasından bahsediyoruz ki bunların sebebi araştırılıyor, soruşturma başlatıldı. Görüntülerdeki kazaysa geçtiğimiz Kasım ayında yaşanmıştı. 4 Kasım 2025'te yaşanmıştı. Kentucky eyaletinde hatırlarsanız. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşu 15 kişinin öldüğü o uçak kazasına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. O yeni görüntülerde uçağın tam da kalkış yaptığı esnada sol motorunun koptuğu ve uçağın alev topuna döndüğü anlar kameralara yansıyor. 15 kişi hayatını kaybetmişti uçak kazasında Amerika Birleşik Devletleri'nde. 3 mürettebası olan kargo uçağı saniyeler içinde irtifa kaybederek bir yerleşim bölgesine düşmüştü. Havalandıktan hemen sonra zaten kalkış esnasında motor kısmında yangın çıktığı görülüyor görüntülerde de. Kazanın yaşandığı bölgede büyük çaplı yangın yaşanmıştı. Çevredeki evler, ağaçlar yanmıştı. Federal Havacılık Dairesi de işte bu görüntüleri paylaştı. Yeniden o uçak kazasına ilişkin 15 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky eyaletinde. Bir görüntü, yani şaşırmayacağınız bir görüntü, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulümün bir parçası. Filistin topraklarını gasp etmişken, çalmışken bir İsrailli çobanlara saldırıyor. Çobanlara saldırdığı yetmiyormuş gibi koyunları da eziyor. Yani hem onların ekmek kapısı, çobanların ekmek kapısı, hem de hiçbir canlının hiçbir önemi yok. Aracıyla ezdiği görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Filistinli çobanlara saldırdılar, koyunlarını araçla ezdiler. İsrailliler işgal ettikleri Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrailli, Nablus'un güneyindeki akraba beldesinde koyun otlatan Filistinli çobanlara saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinlilere ait koyunları arazi aracıyla ezdi. Sosyal medyada yer alan görüntüde, İsrailli saldırganın çarptığı koyunların aracın altında kaldığı görülüyor. İsrail ordusunun desteğiyle Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe veren işgalciler, sokak hayvanlarına da zarar veriyor. Ölüye dahi saygısı olmayan İsrailliler, Filistinlilerin mezar taşlarına da zarar veriyor.
1: Karabük'te ise bir evde çıkan yangın başka bir binaya da sıçradı, bir ahıra da sıçradı. Ekipler alevleri güçlükle söndürdü. Görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek Karabük'ten. Karabük'ün Eski Pazar ilçesine bağlı Salmanlar Mahallesi'ndeki bir evde önce yangın çıkıyor. Ardından Bitişik'teki evlere sıçrıyor ve hemen Bitişik'teki evlerin bahçesinde bulunan bir ahıra da alevlerin sıçradığını görüyoruz. İki evle bir ahır alevlere teslim olduğu görüntüler Karabük'ten. Eski Pazar ilçesinden ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki ev ve ahır kullanılmaz hale geldi. Bir yangın haberi daha İstanbul'da Pendik'te. Bir alışveriş merkezinin çatısında bulunan güneş panellerinde yangın çıkıyor. Çalışanlar, vatandaşlar hemen tahliye ediliyor neyse ki. Alevler de çok büyümeden söndürülebiliyor. Ekranlarınıza taşıyalım o panik anlarını da.

0: AVM çatısındaki güneş panelleri alev aldı. Büyük panik yaşandı. Pendik'te verildi yangın alarmı. Bir alışveriş merkezinin çatısında bulunan güneş panelleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis alışveriş merkezinin önünde geniş çaplı önlem aldı. İçeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar hemen tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1: Ve İstanbul'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Ev sahipliği yapacak. İstanbul'da Beşiktaş'ta oynanacak. Beşiktaş'ın stadında ve pek çok yol bugün itibariyle kapandı İstanbul'da. Şöyle göstereyim hangi caddeler kapalı İstanbul'da. Hatta şöyle de anlatalım size. Nusretiye Caddesi tam böyle. Stada inen caddelerden biri. Dolmabahçe Caddesi. Bu hat boyunca kapalı. Burası da Dolmabahçe'ye inen Taksim'den Dolmabahçe'ye inen bu hatta kapalı. Yıldız Postası Caddesi şöyle döneyim hemen önünü de kapatmadan. Bu cadde Barbaros Bulvarı'na kadar kapalı. Keza Dolmabahçe Caddesi de kapalı olduğu için burada trafik tamamen etrafta durma noktasında. Çırağan Caddesi'nde kapalı olduğunu biliyoruz. Dolmabahçe'ye uzanan Çırağan Caddesi de kapalı. İkinci köprüden inen yoldan itibaren Çırağan Caddesi sonra ise Dolmabahçe stada kadar bu yolların kapalı olduğunu biliyoruz. Süleyman Seba Caddesi de kapalı. Tam da bu stada gelen yol Yıldız Postası Caddesi Barbaros Bulvarı ile birlikte bugün İstanbul'da kapalı. Mesai saatleri yavaş yavaş sona eriyor. Bu yollardan eğer bizi radyolarından da dinleyenler varsa özellikle aman diyelim bu yolları kullanmayalım. Bu yollar İstanbul'un burası merkezi, kalbi ve tüm bu caddelerin kapalı olduğunu biliyoruz. Sadece bu caddelerin kapalı olması değil trafiği etki eden konu. Bir de yağış sadece İstanbul'da değil yurt genelinde yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Az önce Murat Onur işte Tokat'tan canlı yayında anlatırken pek çok noktada risk teşkil eden durumları baktığımız zaman haritada neredeyse yurdumuzun tamamının yağışların etkisi altında olduğunu görüyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi işte bu noktada Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep yoğun yağış altında. Mersin ve Adana keza öyle. Karadeniz bölgesi Rize'den başlıyor. Bayburt yukarıdan Gümüşhane. Tokat'ta zaten taşkın riskiyle karşı karşıyayız ki yağışların arttığını az önce Murat Onur aktardı. Tokat'ta bir taşkın tehlikesi var. Kızılırmak Nehri'nin debisi artmış durumda. İç Anadolu bölgesinde Yozgat, Çorum, hatta Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, başkent Ankara, Çankırı, Beypazarı, Eskişehir, daha batıya geldiğimizde Sakarya, Düzce, Bursa. Şimdi İstanbul'da yağış göstermiyor ama çok şiddetli bir yağış var. İstanbul'da da hatta bugün saat 10-10.30 sularında başladı o yağış. Etkisini sürdürmeye devam ediyor. Düşünün ki işaretli olan bölgelerde bu haritada İstanbul'da bulunanlar şunu anlasınlar ki bunun çok çok üzerinde yağışlar var. Bursa, Bandırma, Edremit, Balıkesir, Tekirdağ kadar yağışlar var. Nispeten Ege bölgesi, İzmir, Aydın hattı daha sakin görünüyor. Muğla hattı daha sakin görünüyor. Fakat çok yoğun yağışlardan bahsettiğimiz için buradaki yağışlar biraz daha az gibi görünüyor haritada. Şimdi böyle bir yağış var. Bir yandan İstanbul'da maç da var. Bakalım trafiğin durumuna tahmin edeceğiniz üzere ben şöyle tahmin ediyorum. Hiçbir fikrim yok %90'a yakındır. Arkadaşlarım doğrulayabiliyor mu beni? Harita üzerinden bakalım %85. İstanbul'da trafik yoğunu %85 seviyesinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde çok ciddi bir yoğunluk var ki burada maç olduğunu düşünürsek eğer Beşiktaş'ta maç olduğunu düşünürsek eğer stada giden yollar işte birinci köprüdeki trafiği görüyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem Anadolu'dan Avrupa'ya hem de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler oldukça yoğun. E5 hattı Avrupa yakasında hem Trakya istikametinde hem Anadolu istikametinde çok yoğun. Anadolu yakasındaysa E5 karayolu üzerindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Tem otoyolundaki yoğunluğa baktığımız zaman da özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasında geçişlerde artık kırmızı demiyoruz. Bordo rengi bürünmüş durumda. Şimdi stadyumun önüne gidelim isterseniz. Trafik böyle.

0: Hava durumu böyle, kapalı yollar var fakat maçın heyecanı çok yüksek. Muhabir arkadaşımız da bizi bekliyor. Son gelişmeleri alacağız. Aspor muhabiri Salih Sarı aktaracak detayları. Salih, sen de söz.
1: Çok teşekkür ederim. UEFA Avrupa Ligi'nde final mücadelesi öncesinde nefesler tutuldu. Saatler 22'yi gösterdiğinde Tüpraş Stadyumunda Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunun finali oynanacak. Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi Aston Villa bu sene iyi bir sezon geçiriyor. Tarihi Avrupa Kupası başarılarıyla dolu Aston Villa tam 30 yıldır Avrupa'da kupaya hasret. Güzel bir sezon geçirdi. Avrupa Ligi'nde 8, lig aşamasında 8'de 7 yaptı. Daha sonra Lille, Bologna, Nottingham Forest gibi dişli rakipleri mağlup ederek finalde Freiburg'un rakibi oldu. Önemli oyuncuları var, Morgan Rogers gibi şu anda Avrupa'da önde gelen hücumcu oyunculardan birine sahipler. Ancak rakip Freiburg bugün için daha dikkat çeken bir hikayeye sahip. Çünkü Freiburg tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında final oynuyor. Aston Villa kadar iddialı bir takım değil, Aston Villa kadar maddi değere sahip bir takım değil. Ancak bu başarılarıyla şu anda finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Onlar da lig aşamasını tek mağlubiyetle bitirdi. Fransa'nın Lille ekibini mağlup etti. Daha sonra Genk, Celta Vigo ve Braga'yı mağlup ederek finale yükseldi. İki takımın kadro değerlerini karşılaştırdığımızda Aston Villa'nın 550 milyon euroluk bir kadrosu varken Freiburg'un 191 milyon euroluk toplam kadro değerine sahip iyi başarılı bir akademisi, oyuncu akademisi olduğunu söylememiz lazım. Manzambi, Atubolu gibi altyapısından çıkan futbolcular şu anda kadronun en değerli futbolcuları arasında. Teknik direktör diğer tarafta teknik direktör Unai Emery var. Kendisinin kariyerinde toplam 4 tane Avrupa Kupası şampiyonluğu var. Bugün 5.sini müzesine, koleksiyonuna eklemeyi hedefliyor. Freiburg'da 5 tane yabancı oyuncu var. Diğer tamamı Alman oyunculardan oluşuyor. Dün güneşli bir hava vardı. İngiliz ve Alman taraftarlar UEFA'nın organize ettiği fanzone etkinliğine katıldılar. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda. Gerçekten güzel bir ortam vardı. Onları da ekrana getirmiştik dün A-Spor'dan. Bugünse biraz daha sağanak yağış olduğunu söyleyelim. Saatler 22'yi gösterdiğinde final mücadelesi başlayacak. Bizler de mücadele yaklaştıkça gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Salih, çok teşekkür ediyoruz. Salih Sarı aktardı. Bu akşam UEFA Kupası finali oynanacak İstanbul'da, Beşiktaş'ta. Detaylarda maça dair böyleydi. Ve bugün AK Parti grup toplantısı vardı. AK Parti grup toplantısında mecliste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kürsüdeydi. Konuşmasının ana başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştırmakta kararlıyız dedi.
2: Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız.
3: Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini menzile ulaştırmakta kararlıyız dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Dava yolculuğunda çetin mücadeleler verdiklerini dile getiren Erdoğan, bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir ifadesini kullandı.
2: Bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara devam ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.

0: AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kapatma davaları, muhtıralar, sokak hareketleri, terör eylemleri ve darbe girişimleri gibi birçok badireyi atlattığını dile getiren Başkan Erdoğan, geçmişte AK Parti çizgisinde hareket eden ancak şimdi ağır eleştiriler yapanlara seslendi.
1: Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
2: Ve Efes 2026 tatbikata ilişkin pek çok görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Yani hem savunma sanayi şirketlerimiz paylaşıyor, hem Milli Savunma Bakanlığı paylaşıyor bazı görüntüleri, ama bir veri de açıklandı. O veri de Efes 2026'da tatbikatta ilk kez kullanılan silah sistemleriyle ilgiliydi. Tayfun, Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri paylaşıldı. Korkut hava savunma silah sistemleri, Karaok tank savar silahı, Karayel Karinali bot, mekanik mayın temizleme teçhizatı, paramotorlar, motosikletli komando ekibi ilk defa yer aldı Efes 2026'da. Dragoneye ve patlayıcı madde keşif ve imha araçları da Efes 2026'da ilk kez sergilenen araçlardı. Ve bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısı da gerçekleşti. Ona da bir bakalım. Haftalık bilgilendirme toplantısında Efes 2026 tatbikatının yapıldığı İzmir Doğan Bey tatbikat alanında gerçekleştirildi.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının sürdüğü İzmir Seferihisar'daki Doğan Bey tatbikat alanında yaptı. Yapılan açıklamada ABD-İsrail-İran savaşı sebebiyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot hava savunma sisteminden birinin değiştirileceği belirtildi. Almanya tarafından yapılacak değişim Haziran ayında gerçekleşecek ve sistem 6 ay boyunca Türkiye'de görev yapacak. Toplantıda Türkiye'nin Almanya'yla son dönemdeki olumlu ilişkilerine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğu ifade edildi. Ve Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi. Toplantıda söz konusu projenin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sonrası NATO'nun akaryakıt idamesi için çok önemli olduğu konuşuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısında İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırısına da tepki gösterildi.
4: Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.
3: Toplantıda yerli ve milli silahların bazılarının Efes 2026 tatbikatında ilk kez kullanıldığı belirtildi. Libya ve Suriye'nin tatbikata ilk kez katıldıkları ifade edildi.
4: Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü, Akıncı taarruzi insansız hava aracı ile milli piyade tüfeği muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmıştır.
2: Ve bugün Milli İstihbarat Akademisi tarafından askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı rapor hazırlandı. O raporda Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler neticesinde meydana gelen tarihsel kırılmanın Türkiye'yi hem jeopolitik konumu açısından, hem savunma sanayi altyapısı açısından, hem de operasyonel deneyimi ve diplomatik esnekliği sayesinde yeni dönemde güvenlik ve istikrar sağlayıcı aktörlerden biri haline de getirdiğine dikkat çekildi.

0: Milli İstihbarat Akademisi Askeri Jeopolitik Perspektif'ten ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporu kaleme aldı. Raporda savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği gibi konularda da yeni bir dönemi işaret ettiği vurgulandı. Raporda Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz hattında yaşanan gerilimlerin enerji arz güvenliğiyle ticaret yollarını doğrudan stratejik rekabet alanına dönüştürdüğü ifade edildi. Bu çerçevede enerji altyapılarının ve deniz ticaret hatlarının korunmasının bölgesel güvenlik mimarisinin temel unsurlarından biri haline geldiğinin altı çizildi. Kalkınma yolu ve orta koridor gibi bağlantısallık projelerinin ise savaş sonrası dönemde ekonomik olduğu kadar jeopolitik ve stratejik güvenlik projeleri haline geldiği belirtildi. Rapora göre İsrail'in bölgeyi kendi lehine şekillendirme arayışı Türkiye ile stratejik rekabet ihtimalini arttırıyor. Savaş Türkiye açısındansa hava ve füze savunması, elektromanyetik spektrum hakimiyeti, stratejik altyapı güvenliği, mühimmat sürdürülebilirliği, bilişsel savaş kapasitesi ve dağıtık komuta kontrol mimarileri alanlarında yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi de savaş sürecinde önemli stratejik avantaj da sağlıyor. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını sürdürebilmesi, Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenebilme kapasitesini gösteriyor. Raporda ayrıca savaş sürecinde Türkiye karşıtı propaganda faaliyetlerinin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi. Sonuç olarak Türkiye jeopolitik konumu, savunma sanayisi altyapısı, operasyonel deneyimi ve diplomatik esnekliği sayesinde yeni dönemde güvenlik ve istikrar sağlayıcı aktörlerden biri haline geldi.
1: Putin'in Çin ziyareti devam ediyor. Birazdan yansımalarına bakacağız ama Putin Çin ziyaretine başladığı gün Rusya ile Belarus arasında bir nükleer tatbikat da başladı. Dün başladı tatbikat. Ayın 19'unda 21'ine kadar da devam edecek. Savunma Bakanlığı'ndan Rusya'dan bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler var. Saldırgan bir tehdit karşısında nükleer güçlerin hazırlığı tatbikatı deniyor bu 3 günlük sürece.
2: Helikopterler uçtu, balistik füzeler konuşlandı. Rus ordusu nükleer gözdağı için hazırlandı. Rusya ve Belarus, NATO ile gerilim ve ABD ile nükleer silah kontrol krizinin sürdüğü bir dönemde nükleer tatbikat için düğmeye bastı.
3: Başkaları yapıyorsa bizim de yapmamız uygun olur. Herkesten daha fazla nükleer silahımız var ama deneme yapmıyoruz.
2: Ortak güç gösterisi için açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Tarih aralığı olarak da 19-21 Mayıs verildi. Açıklamada saldırgan bir tehdit karşısında nükleer güçlerin hazırlığı, kullanımı ile ilgili tatbikat gerçekleştirilecek ifadeleri kullanıldı.
4: Tatbikatın en dikkat çekici özelliği operasyonların sadece önceden hazırlanmış fırlatma rampalarından değil, Belarus'un tüm topraklarındaki hazırlıksız bölgelerden de gerçekleştirilmesinin planlanması. Bu durum taktik nükleer silahların olası bir çatışma senaryosunda çok daha esnek ve öngörülemez bir şekilde kullanılabileceği endişelerini artırıyor.
2: Tatbikatı 64 binden fazla askerin yanı sıra yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dahil 7800'e aşkın askeri araç katılıyor. Moskova yönetimi 3 gün boyunca karada, denizde ve havada nükleer gücünü gözler önüne serecek. Belarus'un tatbikata nükleer güç olarak katılma nedeni ise Rusya'nın 2023 yılında 10 civarında taktik nükleer başlıklı füzeyi Belarus lideri Alexander Lukashenko'ya vermesi. Kiev'den de tatbikata tepki gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ortak tatbikatların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.
1: Şimdi Şimdi bu tatbikat bile nasıl bir sistemin içerisinde olduğunun, dünyanın, Birleşmiş Milletler'in tam olarak faaliyetlerinin hangi aşamada olduğunun aslında bir yansıması olduğunu görüyoruz. Çok yaman bir çelişkiden bahsediyoruz. İran'a söz konusu saldırıları İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne sebeple? İran nükleer geliştiriyor diyor hala da. Bunu müzakere ediyorlar da İran'ın nükleer silaha ulaşmamak için uranyumu zenginleştirmemesini, işte üçüncü ülkelere uranyumun verilmesini konuşuyorlar. Seyreltilmesi gündemde. Tek mesele buymuşçasına pek çok sebebi var elbette ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının. Ama bakıldığında yani bugün hemen bütün bunlar yaşanırken hala bir ateşkes olsa da her an yeniden saldırı gündemdeyken Rusya'nın bir nükleer tatbikat yapması, hepsinin de ötesinde burada haritada nükleere sahip dünya üzerindeki ülkeler var. Hangisi ne kadara sahip? Tabii ki bu pastada en büyük pay Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'da, ama onun dışında da Fransa'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Pakistan'ın, Hindistan'ın, Kuzey Kore'nin ve Çin'in nükleer silahları var. Onların nükleer silahları varken bugün nükleer silah devi Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rusya'yken, Rusya'nın da Çin'e ziyaretini konuşuyorken, İran'a saldırılarının merkezinde bu konu varken, bugün Rusya'nın nükleer silah herhangi bir tehdit karşısındaki tutumlarını değerlendirmek açısından nükleer silah tatbikatı yapması oldukça düşündürücü. Tüm bunlar yaşanırken Sumut Filosu'nu unutmuyoruz. Sumut Filosu'ndaki aktivistlere İsrail'in usulsüz biçimde yeniden saldırması diyebiliriz. Onları alıkoyması, Aşdod Limanı'na götürdüler, şiddet uyguladılar. Yine işkenceye maruz kaldı aktivistler. Ve çıkıp ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanları da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler de ekranlarınızda. İşgalci İsrail, Filistin ve destekçilerine sistematik olarak saldırılarına devam ederken, yine Sumut Filosu'ndaki aktivistlere de saldırmışken, çok sayıda yardım gönüllüsünü uluslararası sularda yine kaçırarak Aşdod Limanı'na götürmüşken, yine bir korsanlık faaliyeti işlemişken, karasularında, uluslararası karasularında ellerinde plastik kelepçeler vardı üstelik insanların. İşte bu görüntüleri İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. İşgalciler aktivistlere zorla İsrail marşı dinletiyorlar. Bakın, insanlık dışı bir muamele. Yani bunu yapmayı dünya üzerinde kendini hak görebilen, bunun bir bedelinin olmayacağını düşünüp bu fütursuzlukla, bu umarsızlıkla bunları yapabilen bir ülkeden ve Güvenlik Bakanı'ndan bahsediyoruz ve Ben Gibir işte o anları sosyal medyaya kaydedip paylaşıyor. Destekçiler de, yani Filistin destekçileri de Özgür Filistin sloganları atmaya devam ediyorlar ama zorla bu aktivistlere, kaçırılan aktivistlere muameleyi görüyorsunuz. Kadınlara muameleyi görüyorsunuz. Orada muhtemelen bir slogan atıyor. Ve bakan da buna müdahale edilmesine müsaade ederek, hatta gülerek o anlara tanıklık ediyor. Bunları kameraya kaydediyor. Ve ardından da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Burada da zorla İsrail marşı dinletiliyor bu insanlara geminin içinde. İnanılmaz görüntüler. Gerçekten şu günde kaydedilen, yıllar sonra bile ibretle izlenecek görüntüler bunlar. İtalya'dan da tepki geldi. Özür talep ediyor İsrail'den İtalya. Dönelim İtalya'ya. Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Nasıl bir açıklama geldi İtalya'nın Sumut Filosu'na yönelik İsrail'in bu saldırısıyla ilgili, detayları anlatacak Dündar.
5: Evet, İsrail'in Sumut Yardım Filosu'na yönelik yapmış olduğu girişim uluslararası hukuka aykırı davranmaya devam etmesi, ancak diğer yandan gözaltına alınan aktivistlere yönelik yapılan uygulamalar gerçekten artık bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz ki İtalya ilk günlerde İsrail'i destekleyen ülkelerin başında geliyor da artık sesini kısmıyor. Sesini yükseltmeye başladı İtalya hükümeti. İsrail Bakan Ben Gvir'in de yapmış olduğu bugünkü açıklamalar, tepkiler gerçekten İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ve Başbakanı Meloni artık son hat safhasına geldi diyebiliriz ve İsrail'e yönelik ciddi şekilde tepkiler var. İtalya'da İsrail Büyükelçisi'ni izahat için Dışişleri Bakanlığı'na çağırdıklarını söyleyebiliriz. Hemen buna bir not eklemek istiyorum. Aynı tepki Fransa'da da gecikmedi. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosuna yönelik, aktivistlerin yönelik kötü muamelesi nedeniyle Fransa hükümeti Dışişleri Bakanlığı da İsrail Büyükelçisi'ni Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Notları da az önce geldi. Bunu da paylaşmış olalım. Aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Ben Gvir bugünkü

0: gözaltına alınan aktivistlere yönelik orada bir kadının Özgür Filistin şeklinde bağırmasının ardından polisin sert uygulaması, müdahale etmesi sonrasında işte bunlara bu şekilde davranılması gerekiyor şeklinde hepsi elleri arkadan bağlı bir şekilde bu görüntülerin yayınlanmasına karşı İtalya hükümeti sessiz kalmadı. Başbakan Meloni, İsrail hükümetinin uluslararası sularda aktivistlere müdahale etmesi ve kurallara aykırı davranmaya devam etmesi gerçekten kabul edilemez. Bir an önce gözaltına alınan bütün çoğunun İtalyan olduğunu hatırlatalım. Hepsinin serbest bırakılmasını talep ediyor ve İtalya hükümetinden, vatandaşlarından da özür dilemesi isteniyor. Bakalım bu İsrail Büyükelçisi'nin izahatı için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından nasıl gelişmeler olacak? Ancak İtalya hükümeti özellikle sivillerin korunması ve uluslararası kurallara uyulması temel yükümlülüktür şeklinde bölgedeki tansiyonun yükseltilmemesi ve gerilimin yükseltilmemesi için İsrail hükümeti daha duyarlı davranmaya çağırıyor, davet ediyor diyebiliriz. Evet, İtalya'dan gördüğünüz gibi tepkiler gecikmedi. Fransa'da da böyle. Aktaracağımız notlar bunlardı. Söz sizde.
1: Dündar, teşekkür ediyoruz. Şimdi önemli bir konuya döneceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç örgütlerine yönelik çok önemli bir operasyona daha imza attı. Hep konuştuğumuz, hep şikayetçi olduğumuz, bir çözüm beklediğimiz konu. 18 yaş altındaki çocukları suça sürüklediği belirtilen suç örgütlerine yönelik bir operasyondu bu. Ve o suç örgütünün İstanbul'daki organizatörü yakalandı. O yakalanma anları, görüntülerine daha haber ekranları başında izleyeceksiniz birazdan. O kurşunlanmalar vardı hatırlarsanız. Dükkanlara yönelik o motosikletle saldırılar vardı. İşte bunların merkezindeki örgütün organizatörü yakalandı. Perde arkasını anlatacak bize A Haber Özel Haberler şefimiz Mehmet Karataş. Mehmet, hoş geldin yayına.
2: Hoş buldum Merve, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Uzun uzun anlattım ama sen bize tam olarak ne olduğunu, bu operasyonların bize ne anlattığını, bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu. Çünkü 18 yaş altı çocuk deyince bence herkes bu konuya dikkat çekiliyor.
2: Evet, aslında bu konuyla ilgili biliyorsunuz ki mecliste de çok önemli bir çalışma var. Çok yakında suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yasa çıkacak. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ekranlara taşıyacağımız ve haberin özel olarak ulaştığımız bu görüntüler oldukça önemli. Çünkü
1: bu operasyon anına ilişkin.
2: Doğrudur. Konuşuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyon aslında sadece bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyon olarak değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda çocukları suça, karanlığa itenlere yönelik yapılan bir operasyon. Yani bir taraftan kurşunlamaların yapılması, iş yerlerinin kurşunlanması, insanların haraçlara bağlanmaya çalışılması ayrı bir konu ama bir taraftan da bunu yaptırdıklarında, bunu yaparken kullanmış oldukları aparat gibi kullandıkları ise çocuklar. İşte bu açıdan da yapılan bu operasyonlar önemli. Yayının başında siz de ifade ettiniz. Bu yapılan operasyonda özellikle de iki kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan bir tanesi işte o suç örgütlerinin İstanbul'daki değil hatta Türkiye genelindeki organizatörlerinden bir olduğu EM isimli kişinin olduğu belirleniyor ve hatta
1: organizatör ne demek Mehmet? Yani
2: hemen
1: suç örgütünde bu çocukları bulan, örgüte
2: doğru
1: kazandıran kişi
2: yönetici mi? Yönetici ama şimdi yöneticilerinde bir taraftan finanstan sorumlu yönetici, bir taraftan işte suçun işlenmesindeki lojistik desteği sağlayan kişi ama bir taraftan da direkt organizasyonu yapan, kimin saldıracağının ve kime saldırılacağını belirleyen kişi olarak belirleniyor. Azmettirici diyebiliriz buna. Ki burada özellikle de haber kaynaklarımla, emniyet kaynaklarımla yapmış olduğum görüşmede yakalanan işte buradaki bu beyazlı kişinin
1: organizatör beyaz tişörtlü.
2: Doğrudur, evet. Şu kısa süre içerisinde, bir ay içerisinde tam 9 eylemi gerçekleşmesindeki azmettirici olarak olduğu sabit görülmüş. Bu adresler nereler? Esenyurt, Esenler, Eyüp Sultan, Sarıyer gibi ilçelerde meydana gelen son 9 eylemin bizzat azmettiricisi olduğu ve 18 yaş altı çocukları
1: bu yakalandıkları kendisi eve ilişkin,
2: evet,
1: operasyon.
2: Doğru, burası bir çiftlik evinin olduğu bir nokta gibi, apartman gibi bir yer.
1: Bir önceki sanırım o çiftlik,
2: evet,
1: eviydi, bu apartmana benziyor.
2: Doğru, yapılan bu operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekiplerinin de destek verdiği bir operasyon ve yapılan
1: silah
2: operasyonda bir silah. Ama burada bir kişi daha yakalanıyor Merve. O yakalanan kişi de 19 yıl 3 ay hapis yemiş, hüküm yemiş.
1: Hakkında
2: birinin bir kararı var ve onun da firari olduğu ve yapılan bu operasyonla bir taraftan çetenin organizatörü yakalanıyor. Bir yandan da HA isimli 19
1: bu
2: yıl 3
1: ay. Bu çiftlik evi sanırım bahsettiğim.
2: Doğru. Evet. Arka tarafı burası da indirdikten sonra

0: tarafa götürüp orada kelepçeliyorlar ve tabii bu tarz operasyonları biz sahada da yakından takip ettik. Yapılan bu operasyonlarda olay yerinde bir taraftan bunlar tutulurken bir yandan da orada temizlendikten sonra oradan aslında ayrılıyorlar. Çünkü onların da orada herhangi meydana gelebilecek bir hareketlilikte bilgi vermesi gerekebilir. O yüzden belli bir sürede onlar orada tutuluyor. O da o anlardan biriydi. Bak bu gördüğün görüntü bizzat bu kişi tarafından...
1: Bir önceki görüntü mü?
0: Hepsi. Bu gördüğümüz işte az önce bahsettim ya.
1: Ama şu
0: son bir ay içerisindeki 9 eylemin bizzat azmettiricisi ve o kişinin bunları yaptırdığı görülüyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Yapılan bu operasyonlarla İstanbul'da organize şube müdürlüğünün verilerini de sordum. Verilere ulaştığımda şunu söyleyeyim. Yapılan bu operasyonlar neticesinde 2024 yılında kurşunlama olaylarındaki faili meçhul olarak belirlenen sayı 479.
1: Türkiye genelinde mi İstanbul'da?
0: İstanbul için konuşuyorum. İstanbul'da. 2025 yılında yapılan operasyonlar ve yapılan çalışmalarla bu rakam 39'a düşüyor. 479'dan 39'a düşüyor.
1: Çok
0: ve
1: düşüyor.
0: Bu yılın içerisinde de yine yapılan bu tarz operasyonlarla sayının şu anda 14'e düştüğü net olarak verilerde var. Ve daha da önemlisi kurşunlama olaylarında şu son bir yıl içerisinde %55 azalmanın olduğu görülmüş. Bir yandan 479'dan 14'lere düşen bir faili meçhul olayının kapatılması, yani daha doğrusu yakalanması. Bir yandan da %55 suç oranları düşüyor ve aynı zamanda ilk kez de bu tarz olayları destekleyen, teşvik eden, çocukları sosyal medyada ağlarına düşürmeyi hedefleyen 3000 hesapta kapatılmış. Yaklaşık 3000 hesapta kapatılmış. Ve burada bu suç örgütlerinin özellikle sosyal medyada, dijital dünyada 18 yaş altındaki çocukları ağlarına düşürdükleri ve bu karanlığa çekmek için de sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar, vaat edilen bir hayat ve vaat edilen bir para rakam üzerine çocuklar kandırılıyor. İşte son olarak
1: böylece örgüt eden
0: hatırlayacaksınız Serdar Ökten olayı olduğunda oradaki o yakalanan saldırganların yanlış hatırlamıyorsam 7000 lira 10000 lira gibi bir rakamla kandırılmışlardı. Ve birçok kişi bu saldırıyı gerçekleştirenler parasını bile alamayan kişiler var. İşte burada da yapılan bu operasyonla bakın burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu arada. Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülüyorlar. Burada ifade alımları tamamlandı. Ben yayına girmeden önce ifadelerinin tamamlandığı bilgisini almıştım. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda nöbetçi savcıya gidecek ve oradan tutuklanması zaten bir tanesinin 19 yıldan fazla tutuklanması bulunduğunu da belirtmiş olalım. Yani peki, bu operasyon bu arada sabah saatlerinde daha yeni oldu, bugün oldu.
1: Tabii biz yeni
0: bugünün görüntüleri olduğunda özellikle belirtelim.
1: Peki ifadeleri ulaşıldığında yeniden bir bağlantı gerçekleştiririz seninle.
0: Mutlaka çünkü çok bu kişinin ediyorum. Yakalanması yani örgüt içerisinde bir yöneticinin bulunması çok kolay değil. Bu değil tarz mi? Çetelerde örgüt yöneticisi çok çabuk yakayı ele vermez. Özellikle bunların başında olan kişilerin de yurt dışında olduğu.
1: Tepe kadrosunun ele geçirilmesi.
0: Tepe kadrosunun yakalanması
1: aşağıdaki
0: önemli.
1: Aşağıdaki çözülmeyi hızlandırıyor.
0: En azından şu anda 9 olayı düşünün. Şu son zamanda 9 olayın bizzat azmettiricisi olduğu belirlenmiş ve bunun üzerine zaten teknik ve fiziki çalışmalar yapılmış. Ardından 3 aylık bir çalışma yapılıyor. Çatalca'da olduğu belirleniyor. Ardından yapılan operasyonla bir de bakıyorlar ki meğerse bu kişi sadece 9 eylemi yaptıran kişi değil, bizzat çete içerisinde bir yönetici ve bir organizatör sorumluluğunda olduğu da belirlenmiş.
1: Peki Mehmet Karataş çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi yine benzer bir şey suç örgütleriyle ilgili değil ama faili meçhullerle ilgili de çok önemli yeni dosyalar açıldı. Tabii birim kuruldu Adalet Bakanlığı bünyesinde. İzmir'in Torbalı ilçesinde de bir şantiyede yanmış bir kadın cesedi bulundu şu an. Ve olayın faili aslında hemen oradaydı. Gözaltına alındı cinayet zanlısı. Öksürdüğü için sırtına vurduğu kadının başını çarparak öldüğünü iddia ediyor ifadesinde.
2: Yaşlı kadını öldürüp cesedi yakan cinayet şüphelisinin ifadesi pes dedirtti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen Dilek de gözaltına alındı. Kadını öldürdüğü ortaya çıkan Dilek de cinayet iddialarını reddetti.
3: Emine Dönmez annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi.

0: Sonrasında panikleyip cesedi yaktım.
1: Emine Dönmez'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilek D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
2: Halkbank'ın katkıları.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
14: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
13: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
14: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
13: İnsan Vakfı.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
16: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
18: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
17: Bir reklam.
19: A Haber Radyo.
17: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için Otomekanika

0: Marka.com.tr.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Türksel gücünde 5G.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
10: Halindeki bir tır üst geçide çarparak devriliyor. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk ediliyor. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılıyor. Yan yatan tırı kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Görüntüler İstanbul'dan, Bakırköy'den ekranlarınıza geliyor.

0: Çekici ayrıntıyı da Avrupa basını özellikle görmüştü bugün. Biz de sizlere aktaralım dedik. Bir de iki farklı karşılama görüntüsü ekranlarınızda. Birincisi Donald Trump'ın uçaktan indiği anlar karşılama töreni. İkincisi ise Putin'e yönelik bir karşılama töreninden bahsediyoruz. İşte o anlarda da dikkat çekici en önemli husus Donald Trump başkan yardımcısı tarafından karşılanmıştı Çin'de. Putin ise bakan tarafından, Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı Çin'in, ama aynı coşkuyla gördüğünüz gibi aynı saatlerde de zaten Pekin'e varmıştı iki lider de. Şimdi iki liderin artık açıklamaları mukayese edilmeye başlanacak bu ziyarette. Bir bakalım Putin'in Çin ziyaretinin yansımalarına, ilk açıklamalara. Putin Çin'e resmi ziyarette bulundu. Olumlu bir havada geçtiği ifade ediliyor liderlerin görüşmesinin. Dostluk söylemleri özellikle dikkat çekti. Bunlar ön plana çıkıyor. ABD'ye de mesaj gönderdi liderler. İran üzerinden üstü kapalı eleştiriler de vardı.
1: Tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrini tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız.
2: ABD Başkanı Trump'tan 4 gün sonra Rus lider Putin de Pekin'e gitti. Bu kez gergin diplomatik bir toplantı değil, dostane bir hava hakimdi. Putin konuşmasına bir Çin atasözüyle başladı.
1: Seni görmeli sadece bir gün oldu ama sanki 3 sonbahar geçmiş gibi.
2: Çin küresel krizlerin baş aktörlerini ağırladı. Dünya ise görüşmelerin ardından çözüm beklentisi içinde. Pekin'in son konuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin için resmi tören düzenlendi. Askerleri selamlayan Putin'i ellerinde çiçekler ve Rusya ile Çin bayrağı olan çocuklar karşıladı. Törenin ardından liderler heyetler arası toplantıya geçti.
1: Çin, Rusya ve dünyanın diğer ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak insanlık için daha iyi bir gelecek oluşturacaktır.
2: ABD'ye karşı çok kutuplu dünyayı savunan liderler ortak gelecek mesajı verdi.
1: Yeni çağda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim, modern dünyada hükümetler arası ilişkiler için bir modeldir. Bu eşitlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi, karşılıklı destek, dostluk ve gerçek komşuluk ilkelerine dayanmaktadır.
2: Taraflar savunmadan enerjiye pek çok başlıkta stratejik işbirliğini de görüştü. Bu kapsamda 20 yeni anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Liderler ABD veya İran'ı açıkça ifade etmese de üstü kapalı mesaj gönderdi.
1: BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumlulukları yerine getirmeliyiz. BM'nin otoritesini ve uluslararası adaleti savunmalı, tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrini tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız. Daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetim sisteminin inşasını birlikte desteklemeliyiz. Rusya ve Çin bağımsız ve özerk dış politikalara bağlıdır. Yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır. Barış ve evrensel refah için birlikte çalışıyoruz.
2: Görüşmenin ardından ortak bildiri de yayınlandı. Ukrayna konusunda sürdürülebilir barışın kurulması için krizin temel nedenlerinin ele alınması gerektiği vurgulandı. Batılı ülkelere de üstü kapalı seslenilen bildiride, sömürgecilik ruhuyla hareket eden ülkelerin başarısız olduğu belirtildi.
0: Yağışlardan bahsediyoruz. 5 gün boyunca da devam edecek yağışlar. Yakın zamanda Samsun'da, Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta henüz daha birkaç gün geçti üzerinden. Yağışlar sonrasında sel meydana gelmişti. O selde esnaf Erdem Taşdemir bir iş makinesiyle, operatörüyle birçok kişiyi kurtarmışlardı. İşte o gün yaşananları anlattılar.
3: Personelimizi çıkarttık. Üst kata verdik. Sonra oradan bir ablam bağırdı, işte spor salonunda çok çocuk var diye. Dükkanın içine baktığımda zaten olan olmuştu. Hani ben dükkana ineyim de dükkana muhafaza edeyimden geçtim artık. Hani en azından birilerine faydamız olsun diye spor salonuna gittik.
2: Dükkanını bıraktı, iş makinesi operatörüyle çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı. Samsun Havza'da 12 Mayıs'ta etkili olan selde çok sayıda ilçe sakini farklı noktalarda mahsur kaldı. konfeksiyon mağazası işleten Erdem Taşdemir, afet anında bir kuyumcuya sığındı. İş yerinde dükkan sahibinin annesi

0: de vardı.
1: Teyze ile beraber motorun, klima motorunun üstündeydik. İşte sonrasında Mevlüt abiyi gördüm, kepçeci, Allah ondan razı olsun. El salladık işte, geldi bizi aldı. İlk önce teyzeyi verdim, sonra kendim bindim. Sonra tabii Yavuz abi bir arabanın üzerinde geçtiğinde biz çocukları orada gördük içeriden.
0: Suyla dolan mağazasını bırakan esnaf, kendisini kurtaran kepçe operatörüyle mahsur kalanların yardımına koştu.
1: İşte Mevlüt abiye dedim, hani arabayı işaret ettik. Oradan arabanın üstüne geçtim. İşte Yavuz abi orada zor durumdaydı, onu aldık. Sonra Yavuz abiyle beraber işte ben arabanın üzerine atladım. Oradan eğildiğimde iki tane çocuk vardı. Birisi çok küçük, birisi ondan biraz daha büyük bir kız çocuğu. Bir de anne babaydı galiba. Onlar vardı. İşte eğildim abiye, dedim hani ilk önce en küçükten büyüğe doğru sıralayalım abi, o şekilde gelelim hani öncelik. İlk önce çocuğu çıkarttık, işte çocuğu ensesinden tutmak zorunda kaldım hani, çünkü aşağıdan çok felaket bir su geliyordu. Belden yukarısını kurtardıktan sonra zaten çocuğa sarıldım, direkt Yavuz abiye verdim.
0: Erdem Taşdemir ve iş makinesi operatörü ilçeyi dolaşarak 15 kişiyi kurtardı.
1: Dükkanın içine baktığımda zaten olan olmuştu. Hani ben dükkana ineyim de dükkana muhafaza edeyimden geçtim artık. Hani en azından birilerine faydamız olsun diye spor salonuna gittik. Oradaki arkadaşları çıkarttık. Böyle herkese geçmiş olsun abi. Çok zor bir durumdu, zor bir gündü yani.
2: Bugün Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 5.6 büyüklüğündeki depremde. Valilikten açıklama yapıldı, AFAD'tan açıklama yapıldı. Herhangi bir can kaybı, yaralanma yok neyse ki. Ama bir görüntü kameralara yansıdı. Sarsıntı başladığı anlarda bir avluda toplanmış olan bu kedilerin hızlıca kaçışması, hayvanlar çok erken hissedebiliyorlar sarsıntıları bizlerden çok daha farklı olarak. Ve o kedilerin panikle kaçıştığı anlarda sembol haline geldi bugün yaşananların. Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde bir evin önünde bulunan ve depremi saniyeler öncesinden hisseden kedilerin kaçıştığı anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Beşiktaş'ta bir kaza meydana geldi. Çırağan Caddesi'nde geçtiğimiz gece, 19 Mayıs gecesi, iki otomobil kafa kafaya çarpışıyorlar. Gece saat 04:30 sularında ve o kazada üniversite öğrencisi bir kız hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. O feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 18 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Burada yığınına dönen araçtaki üniversite öğrencisi Betül Koru olay yerinde hayatını kaybetti. 8 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin caddede süratle ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazada ağır yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
2: Yine İstanbul'da, bu defa Eyüp Sultan'da seyir halindeki bir tır yanmaya başlıyor. Sürücü hemen kendisini dışarı atıyor, görüntüler o kazaya ilişkin. Ve dakikalar içinde kocaman bir alev topuna dönüşüyor bu tır.
0: Seyir halindeki tır alev alev yandı. Şoför canını son anda kurtardı.
3: İstanbul trafik, tır yangını.
0: Görüntüler Eyüp Sultan'daki Kemerburgaz Hastal yolunda kayda geçti. Tırın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekerek kendisini son anda dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tırsa kullanılamaz hale geldi.
2: Şimdi bugün Rusya nükleer silah tatbikatı yapıyor. Dün, bugün ve yarın. Yarın da devam edecek. İki günlük bir ateşkes sağlanmıştı hatırlarsanız savaşta Ukrayna ile Rusya arasında. Ve onun ardından da saldırılar tüm hızıyla yeniden başlamıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları çok ağır olmuştu. Hatta Kiev'de 6 gün önce gerçekleşen o saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver, kameraman arkadaşımız Uğur Koçak'la birlikte Kiev.

0: deler. O saldırıların yaşandığı noktadalar. Biraz daha yakından bakalım. Yani İran'a saldırılarıyla birlikte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatlerimiz oraya çevrildi ama hemen yanı başımızda, kuzeyimizde tam olarak tüm şiddetiyle devam eden bir savaştan daha bahsediyoruz. Unutmamalıyız. Neler yaşandığını anlatacaklar.
1: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den iyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte sizin de belirttiğiniz gibi 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen roketli saldırının olduğu alandayız. Ukrayna'da, siz de belirttiniz, Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Arkamda da onun en büyük örneklerinden birini görüyorsunuz. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin son verilerine göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı işte burada 24'e yükseldi. Ne yazık ki bu kayıpların arasında 3 çocukta bulunuyor. 48 kişinin de yaralı olarak tedavileri devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan arkamızdaki bu alanı da göstermesini rica ediyorum. Bakın, burada sivillere ait eşyaların olduğu bir alanı görüyorsunuz. Saldırının etkisi oldukça fazla. İşte bakın, burada evde kullanılan sivillere ait mutfak araç gereçleri var. Dolaplar var, masa sandalyeler var. Kağıt kalemleri görebiliyorum. Yine büyük bir ihtimalle bir tenis raketini görüyorum orada. İşte bunlar bu evlerden düştü buraya ve hemen arkamızı göstermek istiyorum. Yıkımın etkisi oldukça şiddetli. Tabii saldırının üstünden çok bir zaman geçmediği için hala siviller şu anda bölgede. Onlar da merak ediyorlar tabii ki. Arama kurtarma ekipleri burada saatler boyunca çalıştı. O kurtarmalar, arama kurtarma çalışmaları bir günden fazla süre devam etti. Enkaz altından hem yaralılar çıkarıldı hem de hayatını kaybeden sivillerin naaşlarına ulaşıldı. Bakın, ikinci katta yine evin içinde sandalyeleri ve ev gereçlerini, araçlarını görüyoruz. Hala saldırının etkileri taze bir şekilde görülmekte. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise saldırıların ülke genelinde yoğun şekilde sürdüğünü, en son günlerde onlarca füze ile yüzlerce insansız hava aracının kullanıldığını açıkladı. Şimdi İsterseniz biraz daha ilerleyelim. İleride saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bir alan düzenlenmiş durumda. Orada da o saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor. Bölge hala oldukça taze. O yüzden özellikle bu bölgede yaşayan insanların tanıdıkları, eş dost akrabaları, onlar da şu an buradalar, saldırıların etkilerini görüyorlar. İşte o saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını burada görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak şimdi size o görüntüleri gösteriyor. İsterseniz biraz daha ilerleyelim. Rica ediyorum, buraya doğru yaklaşmasını rica ediyorum. Bakın, burada Ukraynalı bir kadın var, yaşlı bir kadın. Kendisiyle biraz önce görüştük. Bu binanın en üst katında oturuyor. O da o saldırıdan arta kalan eşyalarını çıkarmış ve şu anda onları buradan götürmek için bekliyor. Şimdi kendisine soracağım. У вас какой этаж был?
2: Девятый этаж. И это все, что у нас осталось от нашей квартиры.
1: 10. katta oturduğunu söylüyor. Saldırıya oldukça yakın bir konumda ve o saldırıdan geriye kalanları aldığını söylüyor. Куда вы будете отвезти это?
2: На квартиру.
1: Başka bir dairesine bunları aktaracağını söylüyor. Вы были здесь, когда был удар?
2: Нет, я была на работе. Поэтому меня Бог миловал. Другим людям не повезло.
1: Evet, saldırı esnasında Tanrı'ya şükürler olsun ki burada olmadığını söylüyor. Evet, Ukrayna'da savaş 5. yılda tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev'de de işte buradaki saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti diyelim ve sözü tekrardan Ukrayna'dan İstanbul'a bırakalım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Durum böyle. Kiev'e saldırılarında Rusya'nın, bir yandan da işte bu savaştan bahsederken, kuzeyimizdeki bu savaştan bahsederken bütün dikkatimiz aslında İran'a yönelik saldırılarına yönelmiş durumda demiştik zaten. Tüm dünyanın oradaki savaş ateşkes sağlanmasına rağmen Hürmüz'ün kapalı olması sebebiyle yansımaları konuşuluyor. Şimdi bugün İran basınına yansıyan bir haber vardı. İran basındaki haberde Hürmüz Boğazı'ndan 5 geminin geçişine devrim muhafızları tarafından izin verildiği belirtildi. Şimdi bu 5 gemiyi her biri süper tanker olarak adlandırılıyor ve her biri 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip. 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip ki

0: Ya binlerce gemi zaten Basra Körfezi'nde aylardır bekliyor. Şimdi bu 5 geminin uyruğu belirtilmedi. Hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi ama devrim muhafızları müsaade etti geçişine. ABD ablukasını da geçebilirlerse eğer oradan da izin çıkarsa bu gemilerin uyruğu merak edilecek. Tabii gözler bu sebeple biraz Çin'e çevrilmiş durumda. Şimdi 5 petrol gemisinde, süper tanker gemide 2 milyon varil her birinde petrol olduğunu düşünürsek, bir de şu an anlık Brent petrol fiyatlarına bakalım. Bir varil petrolün fiyatı dakika itibariyle 103 dolar seviyesinde. Şimdi 5 geminin geçişiyle birlikte ve Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte petrol fiyatları biraz daha düştü. Bugün 107 dolar seviyesindeydi. Şimdi bir varilinin 103 dolar olduğunu düşünürsek 2 milyon varil petrolün ne kadar olacağını hesaplayalım, hep birlikte hesap makinelerimizi çıkartalım. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bu sadece dünyayı etkilemiyor enerji açısından baktığımızda. İran'da etkiliyor. Yani İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın bir açıklaması var. Bizim enerji santrallerimiz de hedef alındı diyor. Zaten ciddi bir mali sıkıntı içindelerdi. Pezeşkian, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş sırasında ülkenin enerji altyapısına verilen kısmi hasar sebebiyle benzin ve enerji tedariğinde kısıtlamalarla karşı karşıyayız dedi. Pezeşkian diyor ki halkına yakıt tüketimini azaltın. Çünkü Petrol Bakanı kendisine bir sunum yapmış. 40 gün süren savaş boyunca petrol endüstrisinin performansı, enerji tesislerinin işletme koşulları, üretim ve yakıt tedariğinde istikrar için petrol endüstrisi çalışanlarının gösterdiği çabalarla hasar gören tesislerin önemli bir bölümünün döngüde şu an sıkıştığını belirtiyorlar. Ve bu süreç hakkındaki raporda da İnsanlar ülkenin benzin ve bazı enerji kaynaklarının tedariğinde kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak diyor Pezeşkian. Yakıt tüketiminde tasarrufa gitmek zorundayız diyor. Alışkanlıklarınızı değiştirmek zorundasınız diyor İran halkına. Bununla ilgili yeni reforma ihtiyaç duyuyoruz diyor. Toplu taşımayı öneriyor örneğin. Ülkenin dış baskılarla ve enerji altyapısındaki hasar görmesi sebebiyle. Ve otobüslerin kullanılmasını, toplu taşımaların kullanılmasını öneriyor. İsrafa yönelik açıklamaları da var. İran yönetimin dediğimiz gibi, yani Hürmüz'ün kapanması sadece Hürmüz'le çok yoğun enerji alışverişi olan ülkeleri değil, birinci dereceden saldırılar sonrasında İran'ı da etkilemiş durumda. İran şu an yani bir enerji devi, bir enerji zengini, petrol doğalgaz zengini dünyada ilk sırada olan ülkelerden biri olarak İran diyor ki biz enerji kriziyle karşı karşıyayız. Toplu taşıma kullanın, evde elektrik kısıtlamasına gidin. Ne kadar enteresan süreçlerden geçiyoruz görüyorsunuz. Şimdi tüm bunlar yaşanırken aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a neden saldırıldığını çok netlikle dünya kamuoyuna açıklayamamasıyla birlikte pek çok tahmin de beraberinde yürütülüyor. Şimdi ABD basının bir iddiası var, yeni bir iddia var. O da diyor ki İran savaşında ilk hedef sertlik yanlısı eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı aslında yeniden iktidara getirmekti. ABD'nin hedefi buydu diyor. New York Times gazetesi gündeme getirdi bu iddiayı. O iddiaya göre İsrail Tahran'da ev hapsinde bulunan Ahmedinejad'ı bir kurtarma operasyonu düzenlemiş fakat başarılı olamamış. Amacı İran'da rejim değişikliği olan bu cüretkar planın hızla ters teptiğini yazıyor New York Times.
1: Evinin çevresi vuruldu. Sokaktaki güvenlik ekibi hedef alındı. Kendisi yaralı kurtuldu. ABD ve İsrail'in Ahmedinejad planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta İran'a saldırı emri verdi. Hedeflerinden biri de İran rejiminin devrilmesiydi. Tahran'daki komuta zincirini vurdu. İran dini lideri Ayetullah Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim öldürüldü. Saldırıda eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın konutu da bombalandı. Öldüğü bile iddia edildi. Ancak New York Times ABD ve İsrail'in gizli planını ortaya çıkarttı. Saldırı sırasında eski Cumhurbaşkanı ev hapsindeydi. Habere göre ABD'nin isteği Ahmedinejad'ı öldürmek değildi. Evinin çevresindeki devrim muhafızlarını vurmaktı. Bu sayede Ahmedinejad serbest kalacak, Washington'a bağlı güçler de onu kaçırıp kurtaracaktı. Rejimin başına geçirecekti. İddiaya göre plana ABD, İsrail ve Ahmedinejad üçgeninde karar verildi. Eski Cumhurbaşkanı da plan girişimine dahil.

0: doğdu. Savaştan hemen önce İsrail'e yakın olan Guatemala ve Macaristan'a gitti. Plan detaylı olarak görüşüldü, karar verildi. Rejim devrilecek, başa Ahmadinejad geçecekti. ABD ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle kimse ondan şüphelenmeyecekti.
1: Siyonistler çok maceracı, çok fazla şey uydurmaya çalışıyorlar ve bence kendilerini yolun sonunda görüyorlar.
0: Saldırı gerçekleştirildi. Sokağın girişindeki güvenlik noktası vuruldu. Ahmadinejad da yaralandı ancak hayatta kaldı. Plansa başarısız oldu. O süreçten sonra rejim değişikliği hayalinden umut kesildi. Ahmadinejad sıra kadem bastı. Yeri ise hala bilinmiyor.
2: Tüm bunlar yaşanırken İsrail'de de erken seçim gündemde. Bakalım hemen detaylarına. İsrail'i erken seçime götürecek meclisin fesline ilişkin tasarı ön oylamada kabul edildi. İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin meclisin feshedilmesi, yani koalisyonun diğer ortaklarının meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısı ön oylamada kabul edildi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu koalisyonun içindeki Haradilerin askerlikten muafiyetine dair yasa tasarısı konusunda yaşanan kriz sonrası meclisin feshedilmesiyle birlikte seçim kararı alabilir. Habere göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullandı. Aleyhte veya çekimsel oy kullanan milletvekili ise olmadı. Şimdi Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Çok yakında göreceksiniz diyor. Her gün Washington'la Donald Trump'ın yeni söylemlerini değerlendiriyoruz. Şimdi yeniden döneceğiz Washington'a. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Biz yayına girmeden hemen evvel bir basın toplantısı gerçekleştirmişti İrfan Sapmaz. Birazdan detayları bize aktaracak İrfan Sapmaz Donald Trump'ın basın toplantısına ilişkin. Şimdi yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın geleneksel oyunları tırı Fransa'nın Lyon şehrinde gurbetçi gençlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan yoğun ilgi gören o buluşmada gençleri yalnız bırakmayan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
3: Atasporları ve kadim Türk gelenekleri Avrupa'daki gurbetçi gençlere tanıtılmaya devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın geleneksel oyunlar tırının bu seferki durağı Fransa'nın Lyon şehri oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen organizasyonda okçuluk, matrak, mangala, aşık oyunları ve mas güreşi gibi oyun ve sporlar yoğun ilgi gördü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan gurbetçi gençleri yalnız bırakmadı. A Haber mikrofonuna konuşan Necmettin Bilal Erdoğan kültürel mirasın yaşatılmasının önemine dikkat çekti.
4: Güçlü bir mirasımız var, güçlü bir millet varlığımız var yurt dışında ve bu güçlü millet varlığımızın hem Türkiye ile ilişkilerinin canlı ve güçlü kalması için kendi dillerinin, kültürlerinin, bilinçlerinin yeni nesillere aktarılabilmesi için hem de bulundukları ülkelerde güçlü, kendi ülkelerine katkı sağlayan toplumlar olabilmeleri için bu sinerjiyi sürdürmek adına ben de önem verdiğim için özellikle çocukların, gençlerin eğitimlerinin çok güçlü olması ile ilgili burada ne türlü işbirlikleri yapabiliriz? Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımızda, buradaki sivil toplum kuruluşları arasında bu fırsatları da değerlendirdik, konuştuk.
3: Necmettin Bilal Erdoğan, katil İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna düzenlediği saldırılara da sert tepki gösterdi.
4: Bu saldırı İsrail'in kural tanımazlığının, uluslararası kurallara tamamen karşı girişimlerinin bir parçası. Soykırımcı bir ülkenin uluslararası sularda sivil insanları alıkoyması zaten hani soykırım yaptıktan sonra daha ne kötü ne yapabilirsiniz?
2: Evet. Evet, Donald Trump'ın geçtiğimiz dakikalarda biz yayına girmeden

0: Önce yaptığı basın toplantısından bahsetmiştik. Washington'daki bağlantımız şimdi hazır. Hemen dönüyoruz. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İran'a bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Çok yakında göreceksiniz diyor yeniden Donald Trump. Yeniden bir saldırı ihtimali gündemde mi? Her gün soruyorum, her gün ben beklemiyorum diyorsun İrfan ama çok sıklıkla gelmeye başladı bu açıklamalar. Ne diyorsun sen? Yani operasyonun adının değiştirilmesi gündemde, süresi uzatılamadığı için artık nükleer konusunda bir müzakereye sonucuna nihayetine varmış değiller. Hep maddeli maddeli planlardan bahsediliyor. İsrail'in baskısı var. Yeni açıklama neye işaret ediyor sence?
1: Şimdi öncelikle tabii merhabalar Merve. Öncelikle Netanyahu ile ilgili söylediği sözler çok ilginç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamıyla işte başta Tucker Carlson olmak üzere haber ekranlarında da haberini verdik biz. Çok ciddi yorumlar var, analizler var. Tamamıyla Netanyahu'nun Donald Trump'ı ele geçirdiği, ona her istediğini yaptırdığı yönde. Onun için şimdiki yaptığı açıklamalar oldukça önemli. Netanyahu ne yapmasını istersem onu yapacak. İstediğim her şeyi yapacak. İlk defa tabii ben Netanyahu ile ilgili böyle bir sözlerine şahit oluyorum. Netanyahu'ya İran ve saldırıyı ne kadar ertelemesi gerektiği konusunda ne dediniz diye soruyor muhabir arkadaşımız. İstediğim her şeyi yapacaktır. Çok ama çok iyi bir insan. Ne yapmasını istersem onu yapacaktır. O harika bir adam. Bana göre harika bir adam. Onun bir savaş dönemi başbakanı olduğunu unutmayın diyor Donald Trump. Tabii ama içeride tabii çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Axios'a göre Trump'ın İran baskısıyla tabii ABD içindeki benzin fiyatları ki bugün yine fiyatlara baktığımda yine 5 dolara yakındı ve enflasyon riski arasında sıkıştığını yazıyor Axios. Yani her gün aslında benim söylediğim şeylerin bir özeti gibi Axios'un haberi. Axios'a göre Trump İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi ekonomik kaygıların önüne koyuyor. Ancak petrol fiyatları ve piyasa baskısı Beyaz Saray'ın manevra alanını daraltıyor diyor. O açıdan da Donald Trump'ın şimdi bugünkü bu Netanyahu'ya yönelik sözleri aslında çok sıkıştığının da bir işareti diyebilirim. Ne istersem onu yapacağım diyor. Ne kadar yapacak ondan çok emin değilim işin açıkçası ama
0: sanırım
1: çok
0: bu haberlerden
1: var.
0: Sonra ABD basınında İran'ın çok ciddi bir baskı uyguladığı Donald Trump'a yeniden saldırı noktasında haberleri sonrasında sanki biraz o anlamdaki itibarını toparlamak adına yapılmış bir açıklama gibi geldi. Katılır mısın?
1: Çok doğru, çok doğru Merve. Ama yine ben aynı yerde duruyorum. Şu an itibariyle en azından Amerika'daki havaya baktığım zaman sadece Donald Trump'ın sözlerini dikkate alacak olursak evet her an 24 saat içerisinde bir saldırı gerçekleşebilir. Amerikan askerleri hazır, Amerikan ordusu hazır ama şu ana kadar hep aynı noktada duruyorum dikkat edersen. Çünkü Donald Trump özellikle de bir önce Axios'un haberini onun için okudum. İçeride sıkışmış vaziyette. Ekonomik olarak çok ciddi sıkışmış vaziyette. İşte dün söyledim onu tekrar izlemeyenler için aktarmak istiyorum. Artık Senato'da 53'e 47 çoğunluktaydı Donald Trump. Bir sayıya indi. Yine savaş yetkileri yasası ile ilgili demokratlar derhal bunu durdurması, Amerikan askerlerini çekmesini istiyorlar. Orada rakam bir farka düştü. Yani Donald Trump bir taraftan temsilciler meclisi, senato ve diğer taraftan da Amerikan ekonomisi üzerindeki baskıyla sıkışmış vaziyette. O açıdan ben şu an itibariyle İran'a yönelik herhangi bir operasyon olacağını görmüyorum.
0: Bunlar sıradan açıklamalardı diyorsun İrfan. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Gelsin.
0: Sıcak açıklamalardı. Biz yayına girmeden evvel Donald Trump bir basın toplantısı gerçekleştirdi. O basın toplantısında sarf ettiği sözler ekranda İrfan da yorumladı. Kolay gelsin İrfan. Devam edelim. İstanbul'da Ataşehir'de zehir tacirlerine yönelik bir operasyon vardı. İki ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. O operasyonlarda bir uyuşturucu imalathanesi daha ortaya çıkarıldı ve henüz piyasaya sürülmeye hazırlanan 595 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2: İstanbul polisi zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin bu seferki adresi Ataşehir'di. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 595 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Adreslerin birinde uyuşturucu imalatında kullanılan 4 hap basım makinesiyle 200 bin adet boş kapsül bulundu. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
0: Ya bir yasa dışı bahis operasyonu daha vardı. Her

0: Bir yenisini paylaşıyoruz sizlerle. Bu kez yine İstanbul'da İstanbul Merkezi 7 operasyon vardı. Paymix 4 operasyonunda yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddiasıyla 59 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Malta merkezli FinCrypto UAP isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağladığı iddiası üzerine incelemeler derinleştirildi. Siber ekiplerce yapılan teknik çalışmalarda VPN kayıtları, panel erişimleri ve Telegram verileri incelendi. Organizasyon çalışanlarına kripto varlıklar üzerinden maaş ve hak ediş transferi yapıldığı belirlendi. Teknik ve mali bulguların ardından İstanbul merkezli 7 ilde jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. 61 şüpheliden 59'u gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. 657 banka ve kripto hesabı bloke edildi.
0: Hantavirüsten bahsediyoruz. Tüm Avrupa alarmında. Uzmanlar bunun koronavirüs pandemisine benzemeyeceğini, eğer yayılırsa çok daha etkili olabileceğini söylüyorlar. Batı'da etkili oldu daha çok, Avrupa ülkelerinde, Hollanda'da, İsviçre'de. Afrika'da ise yeniden Ebola salgını baş göstermiş durumda. 336 Ebola vakası tespit edildiği belirtiliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve Uganda'da 87 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar. Çok kısa bir süreçten bahsediyoruz. İlk vakalar Nisan ayında kaydedildi. Henüz bir ay olmadı ve bugüne kadar 336 kişi iki ülkede, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve Uganda'da hayatını kaybetti. Salgın tarihte üçüncü kez görülen Ebola salgını olarak ifade ediliyor. Nasıl bulaşıyor? Önce hayvanlardan bulaşıyor. Hayvandan insana, özellikle şempanzelerden, gorillerden ve meyve yarasalarından, kirpilerden. İnsandan insana ise kan yoluyla, salya yoluyla ya da diğer vücut sıvıları ya da organların bu sıvılara bulaşmasıyla yayılabiliyor. Şimdi şu an salgının seviyesi Doğu Afrika'da çok yüksek, kıta genelinde ise orta seviyede, ama 336 can kaybı yaşandı. Yeni bir Ebola vakasından bahsediliyor. Biraz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'dan sadece bahsedilse de diğer tüm ülkeler risk altında. Duyurusunu yapmış olalım. İnşallah devam etmez, inşallah büyümez bu salgın. Biz düne dönelim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin yoğun temposuna yine kısa bir mola verdi. Ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte külliyede düzenlenen 19 Mayıs sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konserini dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konserin ardından da çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler, sohbet ettiler.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasetin yoğun temposuna kısa bir sürede olsa ara verdi. Ve eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine katıldı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede düzenlenen konserde koro, Türk sanat ve halk müziği ile klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu.
3: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum orkestralı olmaktan.
4: Buranın kurulması çok güzel bir şey. Hem çocukların böyle çok güzel konserler vermesi, yeni yeni müzik enstrümanları çalması, profesyonel eğitim alması falan benim için çok güzel bir şey.
2: Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konserin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla sohbet etti. Emine Erdoğan konseri ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 19 Mayıs coşkusunu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konseriyle birlikte yaşadık. Çocuklarımızın içtenlikle seslendirdiği her eser gönüllerimize işledi. Sahnedeki uyumları ve başarılı performansları sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Hepsini sevgiyle kucaklıyor, her birine güzelliklerle dolu bir gelecek diliyorum.
0: Ajans akşama doğru noktalıyoruz bugün de. Yarın inşallah yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücretler ise dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren veliler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
9: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
5: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Abi hayırlı olsun. E bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bana

paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
0: Bir reklam.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Canlı yayın.
11: Araçlar gönderildi. Şu an itibariyle bütün ekipler teyakkuzda diyebilirim. Şimdi Halil İbrahim şöyle arkanı dön göster istersen. İşte görüyorsunuz kamyonlarla bizim bulunduğumuz bölgeye taşlar getiriliyor. Yani o duvarı örebilmek için taşlar taşınıyor. Taşlar oraya boşaltılıyor ve kepçeler yardımıyla, iş makinalarının yardımıyla yeniden Yeşilırmak'ın etrafında bir setten duvar örülüyor. Tahkimat duvarı yapılıyor. Aynı şekilde Tokat'tan Turhal'a kadar birçok noktada Turhal kent merkezinde de bu tahkimat duvarlarını görmemiz mümkün. Şimdi suyun debisini, o şiddetini bir kez daha gösterir misin Halil İbrahim? Bakın suyun şiddeti o kadar hızlı bir şekilde akmaya başladı ki normalde Tokat'ta Yeşilırmak bu şekilde hızlı asla biz görmemiştik. Yani son 33 yılın en yüksek seviyede doluluk oranına ulaşmış durumda Almus Barajı ve maalesef o kapaklardan artık suyun taşkını sabah saat 10-11 sularında başlamış durumda. Peki bu suyun debisi ne zaman artacak? Turhal'a ne zaman gidecek? Turhal'a en çok etkilenecek noktalardan birisi olduğu için ekipler o noktada teyakkuz halindeler. Turhal ilçesine yaklaşık 10-12 saat sonra bu şiddetli suyun gitmesi bekleniyor.
12: Evet.
11: Ama tabii en
12: Murat,
11: son
12: Murat.
11: Aldığımız bilgide de 40...
12: Ha, son cümlenin tamamına bir şey soracağım.
11: Öztürk.
12: Tam cümlenin tamamına arkada görüntüye dair bir şey soracağım. Son 48 saate diyordun.
11: 48 saat içerisinde suyun debisinin pik yapması bekleniyor. Yani 48 saat boyunca bu kırmızı alarmın sürmesi bekleniyor.
12: Anladım. Arkadaki çalışmayı bize anlatır mısın? Çok ilginç bir detay ver çünkü orada Murat. Sen de söylediğin biraz önce ama orada köprü yıkıldı değil mi? Yani nehir üzerindeki başka yerlerde de köprüler yıkıldı. Şey almasın diye, yani taşkına sebebiyet vermesin diye iş makineleri de sanırım orada çalışıyorlar tam. Bize orayı biraz daha detaylı anlatır mısın? Çok ilginç bir bilgi bu.
11: Tabii ki Hikmet Öztürk, hemen göstereyim şimdi. Halil İbrahim arkadan kamyon da geliyor, dikkat et, şöyle kenara gel birazcık. Arkadaki
12: onun DSF
11: Yeşilırmak'ın üzerinde Yeşilırmak üzerinde yeni sanayi sitesi köprüsü yapılmıştı. İşte o köprü tedbir amaçlı yıkıldı. Yani buradaki Yeşilırmak'taki su seviyesi her geçen dakika arttığı zaman o köprünün ayaklarına odun parçaları veya balçıklar birikip de oradan taşkın meydana gelmesin diye köprü yıkıldı. İki gün önce yine kent merkezinde ÇEDAŞ köprüsü vardı. Bir tarafı ÇEDAŞ yani elektrik sağlayan şirketin olduğu alandı. Bir tarafta Tokat Devlet Hastanesi'ydi. Oradaki köprü de yıkıldı. Tedbir amaçlı yıkıldı bu köprüler. Şu anda da bakın tahkimat duvarı diyoruz. Yani suyun aşmasını engellemek için kenarda kenardaki seviyesini yükselterek taşlarla adeta bir set oluşturuyorlar orada. Bir blok oluşturuyorlar ve işte ekiplerin de şu anda çalışması aralıksız bir şekilde bölgede devam ettiğini söylemek mümkün. Şu anda bakın işte iş makineleri çalışıyorlar. Orada taşlarla bir setten duvar örüyorlar. Yani diyebilirim ki Tokat Belediyesi'ne ait ekipler onlar. Gece gündüz ekipler çalışıyor. Hem Yeşilırmak'ın bizim bulunduğumuz tarafında hem de diğer tarafında ekiplerin yoğun bir şekilde evet. mücadelesini görmemiz mümkün. Meteorolojiden uyarı yapılıyordu sürekli bölge için. İşte o yağışlar 2 saat önce başladı ve şu an itibariyle de aralıksız bir şekilde bölgede yağış devam ediyor. Evet. Bizler A Haber ekipleri olarak Hikmet Öztürk bölgedeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Aktarmaya da devam edeceğimizi belirtelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
8: Murat teşekkürler. Kolay gelsin çalışmalarınızdan dolayı. Efendim şimdi bölgede bu Doğu Anadolu bölgesinde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yağışlar hala devam ediyorlar. Üstelik de tehlike oluşturabilecek boyuta kadar ulaşmış durumdalar. Bitlis-Muş karayolunda şiddetli yağış sonrası meydana gelen zemin kaymasını getireceğiz ekranlarınıza. O zemin kayması nedeniyle yolda trafiğe kapanmış. Bakın görüyorsunuz. Ve üstelik de girilmez tabelası da konmuş. Fakat buna rağmen hala bazı sürücüler bu yolu kullanmakta ısrar.

0: Harcı çünkü yolu biraz daha kısaltıyormuş bu yol, fakat tehlikeye davetiye çıkartıyorlar.
1: Yürümenin bile tehlikeli olduğu yoldan araçlarıyla geçiyor, kazaya davetiye çıkarıyorlar.
2: Mecburiyetten dolayı bu yolu kullanıyoruz.
1: Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda aşırı yağış sebebiyle zemin kayması oldu.
2: Kaza da olabilir, ölümler de olabilir, toprak kayması her an olabilir.
1: Asfalttaki çökme ve derin yarıklar sebebiyle tehlike saçan yola taşıt trafiğine kapalıdır levhası asıldı. Ancak mesafeyi uzatmak istemeyen bazı sürücüler uyarıya rağmen ölüm riskini göze alarak yolu kullanmaya devam ediyor.
2: Biz başka yerden dolandığımız zaman 70-80 kilometre yol uzuyor. Biz de bu şekilde diğer yolları kullanamıyoruz. Başka bir yolda yok.
1: Çift yönlü olarak kapatılan karayolu onarımının ardından yeniden trafiğe açılacak.
0: Efendim, dehşet görüntüleri Bursa'dan. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpıyor. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kadın sürücünün kullandığı araç kontrolden çıktı ve kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Araç o sırada 2 yayayı altına aldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıyor. Çevredekiler aracın altından 2 kişiyi kurtarmayı başardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Manhattan bölgesindeki bir patlama efendim. Patlamanın meydana gelmesiyle beraber ortaya çıkan toz bulutu. Patlamanın neden meydana geldiği bilinmiyor. Turistik bölgede meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki insanlar panikle olay yerinden kaçışıyor. Olayın sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yok. Charging Bull heykeli New York'un finans merkezi kabul edilen Wall Street bölgesinin sembolü olarak biliniyor ve her gün binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündemindeki konulardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
3: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından CHP'ye ikinci kez arınma çağrısı yaptı.
4: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
1: Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü kapsamında Seferihisar'da basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlık Tayfun Blok 2 füzesinin ilk kez envantere alındığını bildirdi.
5: Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 ordusu, Akıncı Taarruzi insansız hava aracı ile Milli Piyade Tüfeği muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
0: Akşam Ajansı'nda yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında CHP'nin gençlere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi. CHP'nin yolsuzlukları örtmek için gençleri istismar ettiğini dile getiren Erdoğan, rahatsız olsalar da biz gençlere güvenmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
3: Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir.
1: Kocaeli'deki gençlik şölenini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bu sözlerle yüklendi. CHP'nin yolsuzlukları örtmek için gençleri istismar ettiğini belirtti.
3: Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir.
1: Başkan Recep

0: ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
1: CHP'nin içinde olduğu girdabı değerlendiren Başkan Erdoğan, bunların sokağa çıkacak yüzü yok dedi.
0: Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır.
2: CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimine ikinci arınma çağrısı yaptı. Doğrudan Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu, Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz diye konuştu.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, haydi bakalım.
4: Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
1: Açtı ağzını, yumdu gözünü. İkinci arınma çağrısıyla Özgür Özel'e res çekti. İhanet göndermesinde bulundu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin içinde bulunduğu duruma isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda parti yönetimini hedef aldı. Özgür Özel'in grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Susmayacağım dedi.
3: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
4: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Tehditler aldığını söyledi, meydan okudu. Kılıçdaroğlu kirli siyaset eleştirisinde bulundu.
4: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ilk arınma çağrısını Kasım 2025'te yapmıştı.
2: CHP'den cevap var.

0: Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına tepki gösterdi. Çok sert cümleler kuruyor. Arınma, ar, namus döneme göre değil, duruşa göre değişir dedi. Tutuklanan belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu döneminde de aday gösterildiğini dile getirdi. Başarır, mutlak putlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
1: Rumca bilen bir
2: elçim oldu. Arınma, ar, haya, namus döneme göre değil, duruşa göre değişir.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çağrısına ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, yolsuzluktan tutuklanan isimlerin Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanı olduğunu söyledi. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
2: Zeydan abi, bizim Adana Belediye Başkanımız tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. İlçe Belediye Başkanlarımız tutuklandı. Kemal Bey ile beraber bizler atadık. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır.
3: Başarır, mutlak putlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
2: Putlan kararıyla hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.
3: Sözü davalık olan 2023 kurultayına getirdi Başarır. Kılıçdaroğlu'na sonucu kabullenin mesajı verdi.
2: Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır. Anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim. Onurla, şerefle bir kez daha bunu söylüyorum, gurur duyuyorum. İyi ki yapmışım. Bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum.
3: Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı milletvekili grubunu ikiye böldü. Aralarında Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuşil Gezdi, Hüseyin Yıldız'ın da olduğu bazı vekiller Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Ankara milletvekili Umut Akdoğan ise Kılıçdaroğlu'na Özel'in bu fotoğraflarıyla göndermede bulundu.
0: Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosundaki aktivistleri yasa dışı şekilde alıkoydu. Aktivistler Ashdod limanında şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de oradaydı. Aktivistlere hakaret ettiği anları sosyal medyadan paylaştı. Çirkin provokasyonlarına burada da devam etti.
3: İşgalci İsrail polisi Sumut aktivistlerine işkence etti. Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir hakaretler yağdırdı. Filistin'de işgal, Gazze'de soykırım, Akdeniz'de korsanlık. Vicdanları ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail, kaçırdığı Sumut aktivistlerini Ashdod limanına götürdü. Hapishaneye çevrilen gemide aktivistleri ters kelepçeyle dizüstü çökmüş pozisyonda saatlerce bekletti. Bu sırada İsrail Milli Marşı da zorla dinletildi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de oradaydı. Zulmün olduğu her yerde ortaya çıkan Ben Gvir aktivistlere hakaretler yağdırdı. Zor şartlar altındaki aktivistler ise şiddete maruz kalmak uğruna Özgür Filistin'den vazgeçmedi. Ben Gvir, insanlık dışı muameleyi sosyal medya hesabından İsrail'e hoş geldiniz notuyla paylaşarak provokasyona da imza attı. Aktivistleri terörist olmakla suçladı. Korsan İsrail, Sumut filosuna yaptığı baskınlar sırasında 428 aktivisti alıkoyarak kaçırmıştı.

0: Malatya 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi yaralandı. Uzmanlar sarsıntının daha büyük bir depremi tetiklemeyeceğini belirtiyor.
1: Aşağıya indik. Çok korkunç, şiddetli bir sarsıntıyla uyandık.
2: Malatya güne 5,6 büyüklüğünde bir depremle uyandı. Deprem sadece Malatya'yı değil, çevre illeri de salladı. 6 Şubat travmasını unutamayan Malatyalılar büyük panikle sokağa koştu. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
3: Sokakta şu anda panik havasının olduğunu gösterebilirim ve söyleyebilirim. Hemen şöyle ekranımı çevirmeye çalışacağım. Ben evdeydim o sırada ve o deprem gerçekten çok sarsıntılıydı. Hemen apartman sakinleriyle birlikte kendimizi dışarı attık.
2: Deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli, Elazığ, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır ve birçok ilde hissedildi.
4: İnsanların kimileri evlerinde, kimileri iş yerindeydi, kimileri okul yolundaydı, kimileri okuldaydı. Maalesef çok şiddetli bir depremle sarsıldı Malatya. Bizler de evlerimizde, ofislerimizde yakalandık. Şu anda görüyorsunuz trafikteki yoğunlaşmayı, bir anda insanlar kendilerini sokağa attı.
5: Dışarıda olduğum için ayaklarımın altında sanki böyle vurdu.
2: Deprem anlarında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Kentte eğitime bir gün ara verildi. Bazı yapılarda hasar oluştu.
6: İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
2: Malatya Valisi Seddar Yavuz depremde 74 kişinin hafif yaralandığını söyledi.
6: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 15'i korku ve panikten, yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir.
2: Deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümezsoy bu depremin asrın felaketinin devamı olduğunu belirtti.
7: Mesela Bağdat Caddesi'nde bu örneği verdim. Hep trafik tıkanır. Ve trafik tıkanınca normal olarak arabayla Bostancı'dan sarı birimiz gelir. Göztepe veyahut da o bölgede tıkandığı zaman hemen kuzeye doğru, yani sağa doğru saparak oradaki caddeye paralel, trafik akışına paralel yollardan birimizden giderler. Ama belli bir artık hızları düşmüş olur. Çünkü bu trafik sağdan verildiği için bu da Fethullahgazi'deki tıkanma nedeniyle onun kuzeyindeki Battalgazi'ye doğru giden blok içinde kırılmalar oluşuyor.
2: Akademisyenler depremin daha büyük bir depremi tetiklemeyeceği görüşünde birleşti.
8: Acaba büyük bir deprem olur mu sorusu sorulduğunda da açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü zaten etrafında birçok kırık sistemi var. Eğer bir büyük deprem olacaksa o kırık sistemlerini tercih eder.
0: CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyetlerini gerekçe göstererek ilçedeki tek yarı olimpik havuzu kapatmıştı. Görüntüleri hatırlarsınız. İnsanlar, bakın burada arkadaşlarımıza gösteriyorlar, böyle beton üzerinde yüzme öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine Gençlik Spor Bakanlığı harekete geçti efendim. Öğrenciler için ve yüzücü sporcular için geçici olarak portatif bir havuz yapıldı ilçeye.
2: Beton üzerinde kulaç atan sporcuların çaresizliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı duyarsız kalmadı.
9: Çok teşekkür ederim havuzu sağladıkları için.
2: CHP'li Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik yüzme havuzunu bakım maliyetini gerekçe göstererek kapattı. Yüzme şampiyonaları ve milli takım seçmelerine hazırlanan 300 sporcu havuzsuz kaldı. Yüzücüler antrenmanlarını boş havuzda yapmaya başladı. Sporcuların sesine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla ilçeye 20 metre uzunluğunda portatif havuz kuruldu. Havuz Bakan Bak'ın gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu.
10: Sayın Bakanımızın talimatlarıyla geçici de olsa öğrencilerimizi ve sporcularımızı mağdur etmeyecek portatif yüzme havuzumuzu yaptık. Bu havuz bir eğitim havuzudur. Yaz döneminde en azından öğrencilerimizin ve sporcularımızın mağdur olmaması, antrenman yapabilmesi için onlara bir imkan sağlayacaktır.
2: Hem sporcular hem de aileleri sevindi.
11: Ortacı'ya gidip gelmek çok zor oluyordu. Okulları var çünkü çocukların ve hepsinin ders saatleri farklı, okula giriş çıkış saatleri farklı. Toparlanıp gitmek çok zor oluyordu.
12: Havuzumuz için çok teşekkür ederiz. Artık antrenman yapma imkanımız oldu.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı ilçeye kalıcı

0: Olimpik yüzme havuzu inşa edilmesi için çalışmalara başladı.
1: Efendim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç örgütlerine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Çocukları suça sürüklediği belirlenen suç örgütünün organizatörü yakalandı. Örgütün çalışma yöntemi ve operasyonun perde arkasını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı.

0: çocukları tetikçi yapan bir çeteye daha darbe vuruldu.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyon aslında sadece bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyon olarak değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda çocukları suça, karanlığa itenlere yönelik yapılan bir operasyon.
0: İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kırmızı bültenle aranan ve lideri yurt dışında olan suç örgütünü takibe aldı.
1: Çocukları ağlarına düşürdükleri ve bu karanlığa çekmek için de sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar, vaat edilen bir hayat ve vaat edilen bir para rakam üzerine çocuklar kandırılıyor.
0: Çetenin İstanbul'un 5 ilçesinde iş yeri kurşunlama, kundaklama ve el bombası bırakılması olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
1: Yakalanan işte buradaki bu beyazlı kişinin bir ay içerisinde tam 9 eylemi gerçekleşmesindeki azmettirici olarak olduğu sabit görülmüş. Bu adresler nereler? Esenyurt, Esenler, Eyüp Sultan, Sarıyer.
0: Özel harekat ekipleriyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Çatalca'daki adrese yapılan baskında örgüt yöneticisi ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
1: Bu yapılan operasyonda özellikle de iki kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan bir tanesi işte o suç örgütlerinin İstanbul'daki değil hatta Türkiye genelindeki organizatörlerinden biri olduğu EM isimli kişinin olduğu belirleniyor.
0: Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre organize suç örgütlerine yönelik operasyonların ardından kurşunlama olaylarında ciddi düşüş yaşandı.
1: 2024 yılında kurşunlama olaylarındaki faili meçhul olarak belirlenen sayı 479. 2025 yılında yapılan operasyonlar ve yapılan çalışmalarla bu rakam 39'a düşüyor. Bu yılın içerisinde de yine yapılan bu tarz operasyonlarla sayının şu anda 14'e düştüğü net olarak verilerde var. Ve daha da önemlisi kurşunlama olaylarında şu son bir yıl içerisinde %55 azalmanın olduğu görülmüş. Bu tarz olayları destekleyen, teşvik eden, çocukları sosyal medyada ağlarına düşürmeyi hedefleyen 3000 hesap da kapatılmış.
2: Efendim Ticaret Bakanlığı ekipleri yaklaşan bayram öncesinde tüketicinin çıkarlarını korumak adına denetimlerine hız verdi. Ekipler bu kapsamda temel gıda ve ihtiyaç ürünü, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin denetim yaptı.
3: Meyve reyonlarına da bak.
4: Denetimlerin sıklaştırılmasını vatandaş adına memnuniyetle karşılarım.
5: Gerçekten yapılması gereken işlemler bunlar.
0: Bayram öncesi sebze ve meyve halleri, şehirler arası otobüs terminalleri ve marketler sıkı denetim altında. Ekipler fahiş fiyat uygulaması olup olmadığını tek tek inceliyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de sahadaydı.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala denetimler sıklaştırıldı. Meyve ve sebze halleri denetlendi. Ürünlerin künye ve fiyat artış bilgileri kontrol edildi.
7: Burada alış fiyatlarını öğrendir, satış fiyatlarını öğrendir, aradaki fark var mı yok mu onu öğrendir. Geldiği fiyatlar belli olsun diye, gittiği fiyatlar belli olsun diye. Yani bunu devlet de yakın takipte bunda. Onun için çok önem veriyoruz bu işe yani. Şartları mecbur o gösteriyor yani.
0: Toptancı halindeki denetimlerde ekipler ürün künyelerini, meyve sebze alış satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti. Esnaftan alınan künye numaraları bakanlığın hal kayıt sistemi mobil uygulamasına girilerek fiyat karşılaştırması yapıldı.
6: Fiyat bilgisi öğrenmekse çok kolay. Alıcılar Ticaret Bakanlığı'nın hal kayıt uygulamasına girerek ürünlerin fiyatını öğrenebilecek.
8: Günlük kontroller yapıldı işte künye kontrolleri, işte alış satış faturaları, alış satış arasındaki farklar falan onlar kontrol edildi. Yani günlük yapılan işler yani. En azından yani raftaki fiyatlarla buranın arasındaki farkı biraz hani az indirme konusunda faydası olur diye düşünüyorum yani.
0: Ekiplerin bir diğer durağı yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali oldu. Burada

0: Özellikle bayramda tüketimi artan çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketleri incelendi.
1: Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimlerini hızlandırdı.
2: Bence çok vatandaş açısından çok iyi olur. Çünkü ben mesela bir öğretmenim. Biraz önce başka bir marketten çıktım. Buranın yeni açıldığını duyunca tesadüfen geldim mesela. Fiyatlar yarı yarıya fark ediyor. Yani bu kadar uçurum olmaması gerekir gerçekten. Onun için denetimlerin sıklaştırılmasını vatandaş adına memnuniyetle karşılarım.
0: Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu raflarda kontrol edildi.
3: Marketler arasında çok büyük farklar var. İşte alım fiyatıyla satın fiyatı arasındaki uçurumların olduğunu işte sizden, sosyal medyadan öğreniyoruz. Denetimlerin gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum.
4: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen yaz okulu programında konuştu. Esra Albayrak, dijital cihazların ve yapay zeka sistemlerinin göründüğü kadar masum olmadığını, yetişkinlerin bu durumun farkında olması gerektiğini vurguladı.
5: Bizlerin yetişkinler olarak çocuklarımıza karşı en temel sorumluluğu iyimser bir tavır içinde olmamak.
0: Dijital mecralardaki bağımlılığa karşı uyardı, ailelere seslendi.
5: Dijital mecra karşısında çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunun özgürlüklerle hiçbir alakası yok. Bunun ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yok.
0: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, TÜGVA Yaz Okulu programında konuştu. Esra Albayrak, günümüzdeki dijital cihazların ve yapay zeka sistemlerinin göründüğü kadar masum olmadığına dikkat çekti.
5: BTK'nın yakınlarda yayınladığı bir çalışma vardı. 20 binden fazla öğrenciyle yapılan bir çalışma. Burada gerçekten alarm veren durumlar var. Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, yüksek risk grubunda olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğer araştırma var ki onu da önemsiyorum. O da gençlerin %33'ünün yapay zeka ile yazışmanın insanla konuşmaktan daha kolay olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bu hepimizin oturup belki gözyaşı dökerek üzerinde düşünmesi gereken bir veri. Hakikaten ciddi anlamda sorgulamamız gereken neyi nerede yanlış yaptık da evlatlarımızı bir makinenin duygusu olmayan, idraki olmayan, tefekkür edemeyen bir makinenin vicdanıyla baş başa bıraktık, tırnak içinde vicdanı olmayan bir makine aslında.
0: Yetişkinlerin dijital dünya karşısında aşırı iyimser olmaması gerektiğini belirtti.
5: Bizlerin yetişkinler olarak farkında olması lazım. Yoksa işte Maraş'ta, Urfa'da yaşadığımız hadiselerin Türk toplum kodlarıyla, Türk medeniyet kodlarıyla uzaktan yakından anlaşılabilecek bir tarafı yok. Ama küreselleşen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi.
0: Çocukları koruma noktasındaysa sivil toplum kuruluşlarının projelerinin hayati bir önem taşıdığının altını çizdi.
6: Yaz okullarını ben annelerin, babaların güvenle çocuklarını gönderebilecekleri, onların hem maddi hem manevi gelişimlerini destekleyecek bir imkan alanı olarak değerlendiriyorum ve çok önemsiyorum. Çocuklarımızın bu tip ev dışı ve okul dışı hem becerilerini, yeteneklerini, marifetlerini keşfedebilecekleri, hem de başka insanlarla temas kurarak duygularını tanıyacakları, bazen dizginlemek durumunda kalacakları bir iyileşme hareketi bence.
0: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci yaz okulu projesi hakkında bilgiler verdi.
7: Yaz okullarımız inşallah Temmuz ayı itibariyle tüm Türkiye genelinde başlamış olacaklar. Gençlerimiz için çok güzel bir müfredatımız var. Kültürden sanata, sportif faaliyete kadar birçok aktiviteye imza atacaklar. Dahil olacaklar. Sürecin merkezinde onlar olacak. Tabii biz istiyoruz ki onlar hem eğlensinler hem öğrensinler.
8: Yaz okulu bence çok güzel bir zaman olarak geçecek ve zamanımızı boşa harcamak yerine orada çok eğleneceğiz.
9: Mükemmel bir yaz okulu. Yani ben de daha önce katıldım. Çok eğlenceli aktiviteler, hobiler. Arkadaş ediniyoruz. Yani bayağı güzel. Yaz okuluna katılmayı düşünüyorum.
10: Yaz okulu çok güzel. Oyunlar oynuyoruz, yarışmalar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Ben çok beğeniyorum.
4: Efendim, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ve Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak. Finalde belli olacak. A Spor muhabiri Salih Sarı bizi bekliyor. Salih Sarı, az kaldı karşılaşmaya.

0: Büyük bir heyecan var. Bildiğimiz kadarıyla bugün zaten İstanbul hınca hınç doluydu. Neler anlatırsın karşılaşmaya dair?
1: Evet, çok teşekkür ederim. UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi öncesi Dolmabahçe'deyiz. Karşılaşma saat 22'de Tüpraş Stadyumunda başlayacak. Tabii maç saati yaklaştıkça heyecan artıyor. Heyecan arttıkça kalabalık artıyor. Bugün tabii öğle saatlerinde sağanak bir yağış bastırdı. Dün çok güzel bir hava vardı. İngiliz ve Alman taraftarlar bir önceki gün ve de ondan önceki gün buraya gelmeye başladılar. Dün Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, Barbaros Meydanı'nda UEFA bir fan zone etkinliği düzenlemişti. Bütün İngiliz ve Alman taraftarlar burada yer almışlardı. Saat 10'a kadar, akşam 10'a kadar devam etmişti bu etkinlikler. Bugünse İngiliz taraftarlar Taksim Meydanı'ndaydılar. Alman taraftarlarsa yine Barbaros Meydanı'nda günü geçirdiler. Şimdi maç saati yaklaştıkça onlar da akın akın buraya geliyorlar. Tabii büyük bir heyecan var. Maç saati de yaklaşıyor. Az bir vakit kaldı. Freiburg turnuvanın sürpriz takımı. Dolayısıyla Alman taraftarlar farklı bir heyecan yaşıyorlar. Çünkü Avrupa kupalarında ilk kez finale çıkıyorlar. Aynı zamanda eğer bu finali galibiyetle tamamlarlarsa tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olacaklar. İngilizler tarafında, Aston Villa tarafında da farklı bir heyecan var. Tarihi Avrupa kupalarıyla dolu, başarılarla dolu bir kulüp, ancak 30 yıldır Avrupa kupalarında başarıya hasretler. Teknik direktörleri Unai Emery Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmiş. 4 tane kupa kazanmış. Avrupa Ligi kupası kazanmış bir teknik direktör. Bugünse kazanarak 5. kupayı koleksiyonuna eklemek istiyor. Freiburg tarafında daha mütevazı bir takım olduğunu söyleyelim. Onlar da bu kupayla zafere ulaşmak istiyorlar. Biz buradayız, takipteyiz. Gün boyunca bir gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Salih, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, şimdi ekranlarınıza milli futbolcumuz Merih Demiral'ı getireceğiz. Ekranlarınıza gelecek. Şimdi milli ve manevi hassasiyetleri olan bir futbolcumuz, biliyorsunuz kendisi. Hatta öyle ki işte Kocaeli'de yanlış hatırlamıyorsam bir kafe açtı. Ailesiyle beraber işletiyor. Şehit yakınları ve gazilerden ücret almıyor mesela. Böyle hassasiyeti olan birisi. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Ahli'de kendisi forma giyiyor ve Asya Şampiyonlar Ligi kutlaması var. O kutlamaya esnasında herkes kendi müziğini, istediği müziği çaldırarak sahaya çıkıyor. Merih Demiral da efendim sahneye Çırpınırdı Karadeniz şarkısıyla çıktı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekare

0: Ziyaretçilerini ağırlayacak olan Pontex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Pontex.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 0065.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detay

0: Yeni bilgi için fiyat.com.tr.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
10: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
13: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbars 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbars 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
15: Reklam.
16: A Haber Radyo.
17: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
16: Bir reklam.
8: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
16: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
15: Reklam.
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliği.

0: Haydi kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
0: Bilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: en masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra
1: bankayız. Halkbank. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo.
5: Sayına günler kaldı. Ancak bazı bölgelerde hala kar yağışı devam ediyor. ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Uçağın kalkış yaptığı sırada sol motorunun koptuğu ve uçağın alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
6: Efendim, Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı ve bir üniversite öğrencisi gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde o feci kaza çok net bir şekilde gözüküyor.
5: Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 18 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Burada yığınına dönen araçtaki üniversite öğrencisi Betül Koru olay yerinde hayatını kaybetti. 8 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin caddede süratle ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazada ağır yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.
6: İstanbul Bahçeli Evler'de İETT otobüsü arızalandı. Oluşan trafik yüzünden metrelerce kuyruk oluştu. Drone'la gözüküyor efendim. Bakın bu trafik ve insanlar da dakikalarca farklı otobüs beklediler.
5: Arızalanan İETT otobüsü E5 yan yolu kilitledi. İstanbul Bahçeli Evler'de arızalanan İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.
7: Yarım saat önce geldim, bekliyorum. Daha da ne

0: kadar bekleriz belli değil. Ön tarafta bir otobüs arızalanmış galiba. O yüzden bekliyoruz.
1: Hareket edemeyen otobüs yol kenarında beklerken arkasında metrelerce araç kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle seferlerin aksaması duraklardaki yoğunluğu da arttırdı. Vatandaşlar gelmeyen otobüsleri beklemek için yol ortasına kadar çıktı. Trafikte yaşanan yoğunluk drone kamerasına da yansıdı.
2: İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. O kavga cep telefonu kamerasına yansıyor.
1: Tekme tokat birbirlerine girdiler. Sokağı adeta ringe çevirdiler. İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga esnafın araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
2: Efendim, yaz ayına artık günler kaldı. Mayıs ayında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

0: Türkiye yaz mevsimini beklerken Mayıs ayında bazı iller beyaz örtüyle kaplandı.
1: Doğu Karadeniz bölgesi bu kış en sert kışlarından birini geçirdi. Trabzon'un Maçka ilçesi Taşköprü yaylasındayız ve kar kalınlığı gördüğünüz gibi 2 metrenin üstünde.
0: Karla kaplı yaylalarda ekipler iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
2: Kışın yağan kar gibi değil. Bunu sürekli eserek yığdığı için sıkışmış kar. Bizi de yoruyor yani. Bu sene böyle oldu işte Cenab-ı Allah'ın.
3: Yoğun bir mücadele veriyorsunuz.
2: Yoğun bir mücadele veriyoruz. Çünkü aşağıda hayvancılık yapanların hayvanları durmuyor. Yaylaya çıkmak istiyorlar. Ot da zaten geldi. Yani yeşerdi. İşte bir yayla göçü olduğu için şu an yoğun bir mesai harcıyoruz.
0: Doğu Anadolu'da da benzer görüntüler vardı. Kars'ta 6 aydır kapalı olan ve yaklaşık 3000 rakımdaki Selim Göl'e karayolunu açmak için çalışmalar devam ediyor. Kar kaplanları olarak bilinen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını gece gündüz tipi soğuk demeden aralıksız sürdürüyor.
4: 3150 rakımda karla mücadelesi yapıyoruz. Şu anda kapalı olan yolumuzu ulaşıma açmak için elimizden gelen çabayı veriyoruz. Yol ulaşımdır, yol birleşimdir. Biz de burada hizmet için ekiplerimizle geceli gündüzlü demeden yolumuzu açmaya çalışıyoruz.
0: İlkbaharın son günlerinde kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı kısımlarda ekskavatör ve rotatifleri kullanarak ilerleyebiliyor. Bu görüntüler de Van'dan. Çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 aydır ulaşıma kapalı bulunan Van Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler yer yer 3-4 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor. Yol açma çalışmaları çığ riski bulunan bölgelerde kontrollü şekilde ilerlerken, ilçeye ulaşımı Bitlis-Sizan üzerindeki alternatif yoldan sağlayan Bahçesaray halkı ise yolun açılacağı zamanı bekliyor.
5: Her ne kadar memleketin doğu tarafında kar kış olsa da diğer bölgelerde artık bahar geldi. Onlardan bir tanesi de Karadeniz bölgesi. Efendim Ordu'nun Mesudi ilçesinde ayılar da kış uykusundan uyanlar. Aylardır açlar ve yiyeceğe ihtiyaçları var. Yiyecek bulmak için köye inen ayıların paniği ekranlarınıza gelecek. Öyle ki köyde camiden anons yapılıyor köylülere dışarı çıkmayın diye.
6: Evimden camiye doğru çıktığımda iki tane ayıyla karşılaştım.
7: Yaşadığı korkuyla hemen eve koştu. Ayılar köyü bir türlü terk etmeyince tekrar camiye dönüp uyarı anonsu yaptı.

0: düğün içerisinde iki adet ayı gezmektedir.
1: Ben de dışarı çıktım, baktım ayı gerçekten geçiyor, hemen içeri kaçtım.
2: Ayı paniğinin yaşandığı yer Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Abdili köyüydü.
3: Ayıların yaklaşık 10-12 saat içerisinde köyü terk etmediğini kendi gözümle fark ettim.
2: Yiyecek arayan iki ayı uzun süre evlerin etrafında gezindi. O anları da cami imamı Taha Yasin Bür böyle kaydetti.
3: Ayıların köy içerisinde çok rahat bir şekilde dolaştığını fark edince hemen camiye koşup anons yapma gereği duydum.
0: Lütfen köy dışına çıkmayın.
1: Hocam anons yaptı, kimse dışarı çıkmasın, ayılar geçiyor diye.
2: Uzun süre köy içerisinde dolaşan ayılar daha sonra gözden kayboldu. Büyük panik yaşayan yöre halkı dışarı çıkmakta hala tedirgin.
3: Anons yaptığımda kendilerine ses kitleyeceğini düşünmediğim yaşlı kesimlerinde bizzat tek tek aradım.
4: Efendim şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
5: Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprak kayması oldu. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelan nedeniyle mezarlıkta hasar oluştu. Bir ev 15 metre kaydı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup lüks aracı yaktı. Kundaklama anı kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Edirne'de sokaktan çıkış yapan bir otomobil motosikletliye çarptı. Sürücü savrularak yere düştü. Aynı sokakta kısa süre sonra ikinci kaza oldu. Kamyon motosiklete çarptı. Kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı. Bu görüntülerse Bursa'dan. İnegöl'de otomobille çarpışan araç eve girdi. Ev adeta savaş alanına döndü. Bursa'da kumru bir ilkokul sınıfına yuva yaptı. Akıllı tahtanın üzerine yapılan yuvayı gören öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı. Kumru ve yavruları sınıfın maskotu oldu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gittikleri derede bir yunusun mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler dere içindeki yunusu kurtarmak için çalışma başlattı. İki dalgıç polis tarafından bota alınan yunus açık denize ulaştırıldı.
4: Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan bir kaza vardı. O kazanın görüntüleri yeni yayınlandı. Bu kaza 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir uçak kazası. Uçak tam havalanma esnasında sol motoru patlıyor efendim ve o patlama neticesinde de uçak yerleşim alanlarını düşüyor. Uçakta 3 mürettebat var, bir kargo uçağı bu. 3 mürettebat tamamen hayatını kaybediyor. Geri kalan hayatını kaybeden 12 kişi ise uçağın düştüğü yerde yerleşim alanında bulunan kişiler. Ve bu görüntüler de yayınlandı efendim. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluşu yayınladı bu görüntüleri. İşte o patlama anına ait görüntüler de böyle. Bir kez daha yineleyelim. Bu kaza Kasım ayında, geçtiğimiz Kasım ayında meydana geldi. Bir kargo uçağı bu. İçinde 3 mürettebatı bulunan kargo uçağı. Tam havalanma esnasında sol motorun düşmesi sonucunda meydana gelen kazanın yeni görüntüleriydi bunlar. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
5: Yumruklar, tekmeler havada uçuştu ama kimse zarar görmedi. Kavgalı tatbikat görüntüleri Hindistan'dan. Hindistan'la Çin arasındaki sınır geriliminde bu kez dikkat çeken bir askeri eğitim görüntüsü vardı. Hint ordusu tarafından silahsız bir şekilde düzenlenen tatbikatta bazı birliklere Çin kuvvetlerine ait üniformalar giydirildi. İki grup arasında birebir çatışma eğitimi yapıldı. Pasifik Ateş Çemberi bir kez daha hareketlendi. Güney Amerika ülkesi Peru 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü ülkenin güneybatısındaki Pampa de Tate kenti olan sarsıntı, yer kabuğuna 62 kilometre derinlikte meydana geldi. Ülkenin büyük bir kısmında hissedilen deprem paniğe yol açtı. Bazı binalarda maddi hasar oluştu. Deprem bir mezarlıkta birden fazla tabutun bulunduğu bir duvarı da yıktı. Tabutlardan bazıları zarar gördü. Dönme dolap kabinleri beşik gibi sallandı. Balon oyun parkları sağa sola uçtu. Görüntüler Özbekistan'dan. Şiddetli rüzgar Luna Park'taki eğlenceyi arka plan...

0: Alana itti. Parkta bulunan şişme oyun platformları taklalar attı, ters döndü. Alanda bulunanlar ezilmekten son anda kurtuldu. Rüzgarın gücü sadece balon oyunlarını da uçurmadı. Bir dönme dolabın kabinlerini 360 derece döndürdü. Bölmelerde kimsenin bulunmaması nedeniyle faciadan dönüldü. Kentin üzerinde süzülürken irtifa kaybetti. Alçalmaya çalışırken caddeye sert iniş yaptı. İkinci Dünya Savaşı dönemine ait bir küçük uçak, ABD'nin Arizona eyaletinde Phoenix şehri semalarında uçuyordu. Pilot uçağın irtifa kaybettiğini anlayınca otoyola yavaş bir şekilde inmeye çalıştı. Ancak sert bir iniş gerçekleşti. Asfaltta kayan uçak kanadının bir ağaca çarpması sonucu durabildi. O anlar uçağın kanadında bulunan kameraya yansıdı. Enerji krizi patlak verdi, yakıt masrafından kaçmak için cüce bir araba geliştirdi. ABD'de bir tamirci, İran Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artmasıyla tasarruf için ilginç bir çözüm buldu. Bir oyuncak arabayı motor takarak çalışan bir otomobile çevirdi. ABD'li tamirci, aracı küçük işleri için kullandığını ve yüksek yakıt fiyatlarından bu şekilde tasarruf ettiğini söylüyor. Kavurucu sıcaklara dayanamadı, taşınabilir klimayla gezmeye başladı. Hindistan'da bir politikacı ziyaret ettiği tapınakta sıcaklığın 45 derece olması nedeniyle serinlemek için ilginç bir çözüm geliştirdi. Tapınağa 2 adet taşınabilir klimayla geldi. Hintli siyasetçi bir yandan da yanındakiler tarafından havluyla serinletilmeye çalışıldı. Adam ziyareti biter bitmezse klimalarıyla birlikte tapınaktan ayrıldı.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken saniyeler var artık yeni saate. Başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı için kürsüdeydi bugün. Bu hareket ümmet davasıdır dedi. Bize düşen öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden gelecek nesillere devretmektir diyor. Başka mesajları da var Başkan Recep Tayyip Erdoğan, taşıyacağız ekranlarınıza. Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konulara ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medyasından paylaştığı açıklamalarda arınma mesajı var CHP Genel Başkanı'nın. Aynı zamanda CHP'nin şimdiki yönetiminden de Kemal Kılıçdaroğlu'na cevaplar var. Ekranınıza taşıyacağız birazdan. Ve bugün İstanbul çok önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda bir araya gelecek sevgili seyirciler. Onun da detaylarını birazdan ekranınıza taşıyacağız. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı için kürsüde yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirelim. Konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bize düşen öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir cümlesini kurdu. Bu yola idam edilmeyi bile göze alarak girdik diye de ekledi.
2: Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
3: Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. AK Parti grup toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları damgasını vurdu.
2: Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman

0: yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay.
1: Biz kolayı değil zoru seçtik dedi. Halkın nazarında takdir edilmek dışında hiçbir gayemiz yok diye ekledi.
0: Biz çileyi seçtik, mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Bakın biz bu yola çıkarken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik.
1: Erdoğan, AK Parti'nin tek amacının millete hizmet olduğunun altını da çizdi.
0: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yol.

0: siz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
1: Cumhurbaşkanı 5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada haksız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı Özgür Özel'den 300 bin lira tazminat da kazandı.
2: Yolsuzluk itirafları, iddialar, soruşturmalar derken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da daha fazla dayanamadı CHP'deki tartışmalara. Uzun süren sessizliğini bozdu, partiye arınma çağrısı yaptı. Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz ifadelerini kullandı. Özel yönetimini ise yerden yere vurdu. Hedefinde üstü kapalı Özgür Özel vardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından muhalifler kazan kaldırdı.
3: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
4: Bu Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
1: Peş peşe gelen itiraflar, derinleşen yolsuzluk soruşturmaları derken Kemal Kılıçdaroğlu da 6 ay aranın ardından sessizliğini sonunda bozdu. İkinci arınma çağrısıyla CHP yönetimine resmen bayrak açtı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
3: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta.
1: Kılıçdaroğlu parti yönetimini tam da istinaftan karar beklenirken ve mutlak mutlan tartışmaları yeniden alevlenmişken video mesajda hedef aldı.
4: Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
1: Kılıçdaroğlu'nun kirli siyaset vurgusu, rüşvet itiraflarında adı geçen Özgür Özel'e de üstü kapalı gönderme miydi?
4: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır.
1: Bu parti yolsuzluklarla anılamaz mesajı veren Kılıçdaroğlu susmasını isteyenlere de meydan okudu.
4: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
1: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi logolu kitap Mansur Yavaş'a destek olarak algılanırken bu açıklamaların hemen ardından parti içi muhalifler harekete geçti. Aralarında Gaye Usluer, Ali Haydar Fırat'ın da bulunduğu isimler artık ayağa kalkma zamanı diyerek kazan kaldırdı.
2: CHP'nin şimdiki yönetiminden ilk cevap Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Arınma, ar, namus döneme göre değil duruşa göre değişir dedi. Tutuklanan belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu döneminde de aday gösterildiğini dile getiren Başarır, mutlak putlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
5: Rumca bilen bir nasıl ama?
6: Arınma, ar, haya, namus döneme göre değil, duruşa göre değişir.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çağrısına ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, yolsuzluktan tutuklanan isimlerin Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanı olduğunu söyledi. Krizi daha da derinleştirecek açıklama

0: imza attı.
1: Zeydan abi, bizim Adana Belediye Başkanımız tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. İlçe Belediye Başkanlarımız tutuklandı. Kemal Bey ile beraber bizler atadık. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır.
0: Başarır mutlak butlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
1: Butlan kararıyla hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.
0: Sözü davalık olan 2023 kurultayına getirdi Başarır. Kılıçdaroğlu'na sonucu kabullenin mesajı verdi.
1: Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır. Anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim. Onurla, şerefle bir kez daha bunu söylüyorum, gurur duyuyorum. İyi ki yapmışım. Bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı milletvekili grubunu ikiye böldü. Aralarında Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuşil gezdi, Hüseyin Yıldız'ın da olduğu bazı vekiller Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Kılıçdaroğlu'na Özel'in bu fotoğraflarıyla göndermede bulundu.
2: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında da sıcak gelişmeler var. Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kara kutusu olduğu iddia edilen yönetici Bülent Karakaş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz de ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlükleriyle ilgili iddialarsa büyüyor.
3: Adam oradan kara çalacak, bizim arkadaşlarımıza yolsuz diyecek, kendisi orada oturacak. Vallahi de oturtmayacağız, billahi de oturtmayacağız.
4: CHP yönetimi iddiaları görmezden gelse de belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları dalga dalga genişliyor. Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler oldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden biri olan belediyenin personel hizmetleri yöneticisi Bülent Karakaş'ın bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.
5: O kadar gerekli açıklamayı yapacaklar.
4: Bülent Karakaş'ın rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kara kutusu olduğu iddia edilirken şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 90 bin dolarla 5 bin euro nakit para ele geçirildi.
6: Parti meclis üyesinin ismi geçiyor. Belediye başkanlarının

0: taşımak zorunda mı?
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da yeni ihale skandalları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediyenin EKAP üzerinden gerçekleştirdiği 4 ayrı ihalenin teknik şartnamelerinin tek bir firma tarafından hazırlandığı ve ihalelerin de yine o şirkete verildiği iddia edildi. Ayrıca gizli kalması gereken bilgilerin önceden firmalarla paylaşıldığı, şartnamelerin adrese teslim şekilde düzenlenerek kurgusal bir ihale düzeni oluşturulduğu iddiası da dosyada yer aldı.
2: Bu sorun şu anda İstanbul'daki dosyaya baktığınızda 47 CHP'linin itirafları, ifadeleri, verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var.
1: İzmir'de ise yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Belediye iştiraki Ege şehire yönelik ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız.
1: Rüşvet operasyonlarının gölgesinde yolsuzluk iddiaları ve itiraflar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tanıtım sorumlusu Batuhan Ülker tanıklık yaptı. İfadesinde Gökhan Böceğin CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Özgür Özel'in ekibine belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiği iddiasını destekledi. Gökhan Böceğin dışarıda bir aracın yanına gittiğini ve araçtan aldığı bir şeyi oradaki bir erkek şahsa verdiğini hatırlıyorum dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu ne istersem onu yapacak ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nı derhal açmamız gerekiyor dedi. İran'dansa Amerika'ya saldırı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine sıçrar uyarısı geldi.
1: İran savaşında kontrol bende dedi. İsrail'de aday olsa kazanacağını söyledi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a saldırıları ne kadar erteleyebilir?
3: Ben Netanyahu'ya ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an ben İsrail'de başbakanlığa aday olsam %99 oy oranına sahip olurum. Başkanlığım bittikten sonra oraya gidip aday olsam kazanırım. Herzog Netanyahu'ya iyi davranmıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağının önünde verdi mesajlarını. İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurguladı.
3: Hürmüz Boğazı hemen açılmalı. Yani buna bir şans vereceğiz. Ama acelem yok. Her iki şekilde de yapabiliriz. Ama az sayıda insanın ölmesini isterim.
1: İran cephesindense ABD'nin tehditlerine yanıt var. Devrim muhafızları İran'ın tüm kapasitesini henüz kullanmadığını duyurdu. Saldırının tekrarlanması halinde savaşın bölgenin ötesine uzanacağı uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik içinde İran tarafından olumlu bir adım atıldı. Tahran merkezli basın organlarına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli 5 süper tankere izin verdi. Böylelikle 24 saatte 26 çeşitli gemi Hürmüz Boğazı'nı geçmiş oldu. Pakistan'da barış umutları için bir kez daha devreye girdi. Son olarak Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi 4 gün aranın ardından bir kez daha İran'a gitti. Anlaşma metninin nihai versiyonunu duyurmak için Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın da İran'ı ziyaret edebileceği belirtildi. Öte yandan İsrail basınına da dikkat çeken gelişmeler yansıdı. İsrail merkezli Kanal 12, ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oldukça uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. İkilinin bir kararın eşiğinde olduğuna özellikle vurgu yapıldı. Trump ve Netanyahu'nun konuşmasının ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşmesi de dikkat çekti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran savaşında ilk hedefi sertlik yanlısı eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. New York Times'ın gündeme getirdiği iddiaya göre İsrail, Tahran'da ev hapsinde bulunan Ahmedinejad'ı kurtarmak için bir operasyon düzenledi. Ancak amacı İran'da rejim değişikliği olan cüretkar plan hızla ters tepti.
4: Evinin çevresi vuruldu. Sokaktaki güvenlik

0: ekibi hedef alındı. Kendisi yaralı kurtuldu. ABD ve İsrail'in Ahmadinejad planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'a saldırı emri verdi. Hedeflerinden biri de İran rejiminin devrilmesiydi. Tahran'daki komuta zincirini vurdu. İran dini lideri Ayetullah Hamenei dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim öldürüldü. Saldırıda eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın konutu da bombalandı. Öldüğü bile iddia edildi. Ancak New York Times, ABD ve İsrail'in gizli planını ortaya çıkarttı. Saldırı sırasında eski Cumhurbaşkanı ev hapsindeydi. Habere göre ABD'nin isteği Ahmadinejad'ı öldürmek değildi. Evinin çevresindeki devrim muhafızlarını vurmaktı. Bu sayede Ahmadinejad serbest kalacak, Washington'a bağlı güçler de onu kaçırıp kurtaracaktı. Rejimin başına geçirecekti. İddiaya göre plana ABD, İsrail ve Ahmadinejad üçgeninde karar verildi. Eski Cumhurbaşkanı da plan girişimine dahil oldu. Savaştan hemen önce İsrail'e yakın olan Guatemala ve Macaristan'a gitti. Plan detaylı olarak görüşüldü, karar verildi. Rejim devrilecek, başağı Ahmadinejad geçecekti. ABD ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle kimse ondan şüphelenmeyecekti.
1: Siyonistler çok maceracı, çok fazla şey uydurmaya çalışıyorlar ve bence kendilerini yolun sonunda görüyorlar.
0: Saldırı gerçekleştirildi. Sokağın girişindeki güvenlik noktası vuruldu. Ahmadinejad da yaralandı ancak hayatta kaldı. Plansa başarısız oldu. O süreçten sonra rejim değişikliği hayalinden umut kesildi. Ahmadinejad sıra kadem bastı. Yeri ise hala bilinmiyor.
2: Bundan 5 gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuşuyorduk. 14 Mayıs'ta başladığı ziyaret 15 Mayıs'ta bitti biliyorsunuz. 2 gün sürdü ziyaret ve 14 Mayıs'taki karşılama böyleydi. 15 Mayıs'ta ayrıldı dediğimiz gibi ve 20 gün 5 gün sonra da 20 Mayıs'ta bu sefer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'deydi ama hani iki müttefik diyebileceğimiz bir görüntü ortadaydı. İki müttefik devlet başkanının verdiği mesajlar da çok önemli. İran üzerinden çok önemli mesajlar veriyor. Hürmüz Boğazı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne de çok önemli mesajları var. Dostluklarını bir kez daha dile getirdiler bu görüşmede.
3: Tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrini tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız.
4: ABD Başkanı Trump'tan 4 gün sonra Rus lider Putin de Pekin'e gitti. Bu kez gergin diplomatik bir toplantı değil, dostane bir hava hakimdi. Putin konuşmasına bir Çin atasözüyle başladı.
3: Seni görmeli sadece bir gün oldu ama sanki 3 sonbahar geçmiş gibi.
4: Çin küresel krizlerin baş aktörlerini ağırladı. Dünya ise görüşmelerin ardından çözüm beklentisi içinde. Pekin'in son konuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin için resmi tören düzenlendi. Askerleri selamlayan Putin'i ellerinde çiçekler ve Rusya ile Çin bayrağı olan çocuklar karşıladı. Törenin ardından liderler heyetler arası toplantıya geçti.
3: Çin, Rusya ve dünyanın diğer ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak insanlık için daha iyi bir gelecek oluşturacaktır.
4: ABD'ye karşı çok kutuplu dünyayı savunan liderler ortak gelecek mesajı verdi.
3: Yeni çağda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim, modern dünyada hükümetler arası ilişkiler için bir modeldir. Bu eşitlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi, karşılıklı destek, dostluk ve gerçek komşuluk ilkelerine dayanmaktadır.
4: Taraflar savunmadan enerjiye pek çok başlıkta stratejik işbirliğini de görüştü. Bu kapsamda 20 yeni anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Liderler ABD veya İran'ı açıkça ifade etmese de üstü kapalı mesaj gönderdi.
3: BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumlulukları yerine getirmeliyiz. BM'nin otoritesini ve uluslararası adaleti savunmalı, tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrinin tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız. Daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetim sisteminin inşasını birlikte desteklemeliyiz. Rusya ve Çin bağımsız ve özerk dış politikalara bağlıdır. Yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır. Barış ve evrensel refah için birlikte çalışıyoruz.
4: Görüşmenin ardından ortak bildiri de yayınlandı.

0: Erdoğan'dı. Ukrayna konusunda sürdürülebilir barışın kurulması için krizin temel nedenlerinin ele alınması gerektiği vurgulandı. Batılı ülkelere de üstü kapalı seslenilen bildiride, sömürgecilik ruhuyla hareket eden ülkelerin başarısız olduğu belirtildi.
1: Efendim, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatının yapıldığı İzmir Doğan Bey tatbikat alanına gerçekleştirildi. Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi gönderileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca yerli ve milli savunma sanayi ürünleri kapsamında Typhoon Block 2 füzesinin ilk kez envantere alındığını bildirdi.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının sürdüğü İzmir Seferihisar'daki Doğan Bey tatbikat alanında yaptı. Yapılan açıklamada ABD-İsrail-İran savaşı sebebiyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot hava savunma sisteminden birinin değiştirileceği belirtildi. Almanya tarafından yapılacak devşim Haziran ayında gerçekleşecek ve sistem 6 ay boyunca Türkiye'de görev yapacak. Toplantıda Türkiye'nin Almanya'yla son dönemdeki olumlu ilişkilerine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğu ifade edildi. Ve Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi. Toplantıda söz konusu projenin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sonrası NATO'nun akaryakıt idamesi için çok önemli olduğu konuşuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısında İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırısına da tepki gösterildi.
3: Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır.
2: Toplantıda yerli ve milli silahların bazılarının Efes 2026 tatbikatında ilk kez kullanıldığı belirtildi. Libya ve Suriye'nin tatbikata ilk kez katıldıkları ifade edildi.
3: Typhoon Block 2 füzesi ilk kez olmak üzere Fırtına 2 obüsü, Akıncı Taarruzi insansız hava aracı ile Milli Piyade Tüfeği muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
1: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan ve örgüt lideri olarak tanımlanan Ersoy'un nüfuzunu kullanarak mağdurları nasıl kirli çarka soktuğu iddianamede tek tek anlatıldı. Ayrıca Ersoy hakkında istenen ceza da belli oldu. Bakın, savcılık Ersoy için hangi suçlardan kaç yıl ceza istiyor?
4: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu. Savcılık 4 farklı suç için Ersoy'un 65 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 10 Aralık'ta tutuklanmış, soruşturma dosyasına eklenen şüpheli ve itirafçılarla kirli çark gün yüzüne çıkarılmıştı. Hazırlanan iddianamede yer alan detaylarsa hayli dikkat çekti. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Ersoy'un kendi evinde uyuşturucu partisi düzenlediği, nüfuzunu kullanarak çevresindekilere uyuşturucu madde temin ettiği anlatıldı. Ayrıca Ersoy'un mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığının, böylece kirli ilişkilerde rol oynadığının altı çizildi. Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, nitelikli cinsel saldırı suçlamalarıyla hazırlanan iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Ersoy'un 65 yıl 3 ay hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.
1: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında da iddianame tamamlandı. Karan'ın uyuşturucu

0: Bu madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istendi.
1: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında başsavcı iddianamesini tamamladı. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi. Karan'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. 8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok operasyon yapıldı. Şarkıcı, oyuncu, fenomen, iş insanı ve kamuoyunun tanıdığı isimler kan ve saç örnekleri verdi. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da 16 Ocak'ta tutuklananlar arasındaydı. Karan hakkında hazırlanan iddianamede eski futbolcuya uyuşturucu madde ticareti suçlaması yöneltildi. Ümit Karan'ın temin ettiği uyuşturucu maddeyi başkalarına vererek bu suçu zincirleme şekilde işlediği belirtildi. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Tokat'ta etkili olan sağanak sonrasında bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Turhal ilçesinde günlerdir devam eden barajın taşma riskine karşı önlemler artırıldı. Sivas ve Adana'da da taşkınlar vardı.
1: Barajdan su taşmaya başladı. 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle 7 köprü yıkıldı. Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkınlar yaşandı. Nehir kenarında bulunan bazı ev, ahır ve tarım arazileri su altında kaldı. Almus Barajı'nda doluluk %100'e ulaştı. Su barajdan taşmaya başladı. Günlerdir devam eden tedbirler kapsamında 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar tahliye edilerek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ve misafirhanelere yerleştirildi.
2: Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkına karşı her türlü tedbir, önlem alınmış durumda. Belediye sisteminden sürekli anonslar yapılıyor, vatandaşlar uyarılıyor. Burası da Turhal ilçesinde kent merkezi, en işlek caddelerinden bir tanesi. Dükkanlar tamamıyla yetkililer tarafından kapattırıldı. Vatandaşlar ise taşkına karşı kum torbalarıyla ve brandalarla önlemler aldı.
1: Bölgede yapılan teknik incelemeler sonucunda riskli olan köprülerin yıkımına karar verildi. Bir köprünün daha yıkılmasıyla toplam yıkılan köprü sayısı 7'ye ulaştı.
2: Yeni Sanayi Sitesi Köprüsü'nün de yıkıldığını söylemek istiyorum. O yıkılan köprünün etrafında tahkimat duvarı örülüyor. Yeniden yani iş makineleri şu an itibariyle bölgede çalışıyor ve yeniden duvar örüyorlar.
1: Bazı köprülerse ulaşıma kapatıldı.
2: İşte burası Turhal kent merkezindeki tarihi Kesikbaş Köprüsü. Köprü şu an itibariyle ekipler tarafından trafiğe kapatılıyor.
1: Sivas'ta ise şiddetli yağışın ardından Su Şehri ve Koyulhisar ilçelerinden geçen Kelki Çayı'nın debisi arttı. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan 93 yıllık Akçağıl Köprüsü'nün büyük bölümü su altında kaldı. Kent sakinleri taşkın riskine karşı uyarıldı. Sağanağın etkili olduğu Adana'da ise Kurban Pazarı'nı su bastı. Çamur içinde kalan besiciler ve hayvanlar zor anlar yaşadı.
3: Yağmur yağdı, şu halimize bak abi. Kotramız yıkıldı. Yağmur altından mallarımız telef olurdu, ancak çıkardık, sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi.
1: Osmaniye'de ise fırtına vardı. Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte oluşan hortum çok sayıda ağacı kökünden söktü.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam saatler sonra İstanbul'da belli olacak. A Spor muhabiri Salih Sarı bizi bekliyor. Beşiktaş'ta Salih, nedir atmosfer? 1,5 saat kadar kaldı maçın karşılaşmasına. Anlat lütfen bize gördüklerini, bildiklerini.
4: Evet, çok teşekkür ederim. UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanına artık sayılı dakikalar kaldı. Yaklaşık 1,5 saat sonra saatler 22'yi gösterdiğinde Aston Villa ve Freiburg Avrupa Ligi kupası için karşı karşıya gelecek. Tabii saat sabah saatlerinde sağanak bir yağış baş göstermişti ve dolayısıyla taraftarlar normalde Aston Villa taraftarları Taksim Meydanı'nda, Beşiktaş taraftarları

0: ise Freiburg taraftarları ise Beşiktaş'ta olacaklardı gün boyu. Ama sağanak yağış dolayısıyla gün boyunca onları çok fazla açık havada göremedik. Gün boyunca sağanak yağış vardı. Sonrasında ise yağışın bitmesiyle yaklaşık 2-3 saattir Beşiktaş'ta burada Dolmabahçe'de kalabalık artmaya başladı. Maç yaklaştıkça, maç saati yaklaştıkça da burada büyük bir kalabalık meydana geldi. Şu anda artık stadyumu taraftarlar dolduruyor. Muhteşem bir ambiyans olduğunu söyleyebilirim. Avrupa Ligi final heyecanını özellikle şu dakikalardan itibaren hissetmeye başlıyoruz. Az önce Aston Villa takım otobüsü stada giriş yaptı ve Aston Villa'nın da artık maç için maç öncesinde son antrenmanını biraz sonra yapacağını söyleyelim. Dün taraftarlar için bir etkinlik düzenlenmişti Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda. Taraftarlar dün güzel bir havada vardı. Orada vakit geçirdiler. Bugünse maçın heyecanını yaşayacaklar. İki takım için de oldukça büyük bir karşılaşma olduğunu söyleyelim Aston Villa için. Son yaklaşık 30 senedir Avrupa kupalarından uzaktılar. Avrupa kupalarında bir başarı gösteremediler. Tarihleri büyük başarılarla dolu olmasına rağmen Freiburg içinse bu sezonun sürpriz takımıydılar ve büyük bir başarı göstererek finale yükseldiler. Bugünse tarihlerindeki ilk Avrupa kupasını müzelerine götürmek isteyecekler. Az sonra maçın 11'leri de belli olacak. Artık maça sayılı dakikalar kaldığını tekrar söyleyelim. Biz burada takipteyiz. Maçın heyecanını sonuna kadar yaşıyoruz. Gelişmeler oldukça yine aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Salih, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısı için kürsüdeydi. Grup toplantısı bitti. Sonrasında çıktı. Gazetecilerin her zaman böyle o mecliste yürürken Başkan Erdoğan'ı gördük ve soru sordukları bir alan var böyle. Orada enteresan konuşmalar da, hoş muhabbetler de çıkabiliyor ki bugün onlardan bir tanesini izleyeceksiniz. Başkan Erdoğan'a bir meslektaşımız diyor ki bayramda neredesiniz? İstanbul'da mı olacaksınız diyor. Başkan Erdoğan önce bir duraksıyor, cevap vermeden önce diyor ki bilmiyorum, bakalım eşim ne der diyor.
2: İyi bayramlar diliyorum.
3: İyi bayramlar.
2: Bayramda İstanbul'da mısınız?
3: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
4: Mecliste muhabirlerle bayramlaştı. Bayramda neredesiniz sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba mesaisinde grup toplantısında verdi mesajlarını. Grup çıkışı ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Bayramda İstanbul'da mısınız?
3: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
4: Kısa diyalog sosyal medyada ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşıldı.
2: Bayramda İstanbul'da mısınız?
3: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
1: Ve bu güzel görüntülerle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir Türkü'nün hikayesiyle karşınızdayız. Yaz dostum demişti rahmetli Barış Manço. Belki de yazmadan önce silmeyi öğrendiğimiz içindi. Önce birbirimizi, sonra geçmişimizi, sonra da gözyaşlarımızı sildirdiler. Öyle değil mi? Bizi biz yapan nice değerler ya unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. İşte o unutulan değerlerden birinin sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini yazıp seslendirmişti Barış Manço. Şöyle diyor, yaz dostum, yoksul gözyaşlarımızı sildirdiler.

rahmetli Barış Manço'nun 1977 yılında yazıp seslendirdiği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısıyla gönüllerde taht kuran Mehmet Ağa aslen Karamanlı bir toprak ağasıdır. 1800'lü yıllarda Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet Ağa'yı çağırarak Kıbrıs Girne'de büyük bir arsa verirler. Amaç Kıbrıs'ta tarım ve hayvancılığın gelişmesidir. Karaman'daki bahçelerin gibi ek, biç, halka aş ver, iş ver derler.

0: Sarı çizmeli Mehmet Ağa, devlete söz verdiği gibi tarımda ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır. İş verir, aş verir, büyük bir aile olurlar. Küskünleri barıştırır, bekarları evlendirir, ev verir. Mehmet Ağa her cuma namaz öncesi esnafları dolaşır, halkın borçlarını öder. Fakir fukara, garip guraba bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez. Yer, içer, tüm hesabı Mehmet Ağa öder.
1: Sözlerinde diyor ya, yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Göçerli yörük Mehmet Ağa tam da Barış Manço'nun dediği gibi göçüp gider bu fani dünyadan. Gönlü zengin Mehmet Ağa malını, mülkünü, varını yoğunu çevresindekiler için harcadığından 1920'de yokluk içinde vefat eder. Mehmet Ağa'nın hikayesi dilden dile dolaşsa da yıllar içinde unutulur.

0: 1971 yılında Kıbrıs'a gittiğinde sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini duyan Barış Manço kabrini ziyaret eder. Fakat mezarı çok bakımsızdır. Hikayesinden çok etkilenen Barış Manço 1977 yılında sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın şarkısını yapar. Mehmet Ağa'nın bu dokunaklı hikayesi 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT ekranlarında Türkiye ile buluşur.
1: Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Evet, bu deyimi hep duyarız ama şarkının sarı çizmeli Mehmet Ağa'sını ilk kez yeni yıl şenliğimizde ilk kez Barış Manço'dan izliyoruz.

0: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın şarkısı o yıllarda müzik piyasasını alt üst eder. Adeta efsaneleşir. Rahmetli Barış Manço büyük bir vefa örneği sergileyerek 1982 yılında Mehmet Ağa'nın köyündeki mezarını yaptırır. Şimdi Mehmet Ağa'nın mezar taşında Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa 1800'lü yıllar ruhuna Fatiha yazar.
1: Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Yaz dostum.
0: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın torunları hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ili Dikmen beldesi Göçeri köyünde yaşar.
1: Boşa koysan dolmaz dolusu alır.
2: İşte o meşhur Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi de böyleydi kıymetli izleyenler ve dinleyenler. Olur da bir gün yolunuz Kuzey Kıbrıs'a düşerse Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı anmadan geçmeyin derim. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Gelecek programda yine yüreğimizin bam teline dokunacak bir türküyle karşınızda olacağız.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Uluslararası günümüze hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Buluşması üniversite kampüsünde başladı. Buluşma için açılış töreni düzenlendi.
3: 700'den fazla öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her birini biz burada göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Biz onların ebeveyniyiz, onların ailesiyiz.
2: Törene İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz, Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan, akademisyenler ve yabancı öğrenciler katıldı.
4: Competitions and listen to live music.
2: Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında ise Bilal Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.
5: We really think that in this day and age where we have genocide, where we have wars and conflicts around the world, where the rule-based international system is no longer, we really need an environment where intellectuals from different parts of the world work hard to make sure that this world still serves the interests of humanity and puts human beings at the center of thinking and intellectual debate. And I hope that Ibn Haldun can become a pioneer in making this a reality for the rest of universities in Turkey.
2: Program sonrası kameraların karşısına geçen Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan, uluslararası öğrencilerin önemine değindi.
6: Şimdi uluslararası öğrenci aslında Türkiye'nin gücü anlamına geliyor, insan kaynağı anlamına geliyor, yumuşak güç anlamına geliyor. Türkiye'nin bütün 7 kıtaya uzanabilmesinin anlamına geliyor. Çünkü eğitim en güçlü bağların kurulduğu yer. Biz burada sadece kendi ülkemizin diğer ülkelerin de entelektüellerini, düşünürlerini, kamu politikacılarını ve liderlerini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla uluslararası değeri bu anlamda çok önemsiyoruz ve inşallah bunu ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz.

0: Tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrini tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız.
1: ABD Başkanı Trump'tan 4 gün sonra Rus lider Putin de Pekin'e gitti. Bu kez gergin diplomatik bir toplantı değil, dostane bir hava hakimdi. Putin konuştu.

0: Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin için resmi tören düzenlendi. Askerleri selamlayan Putin'i, ellerinde çiçekler ve Rusya ile Çin bayrağı olan çocuklar karşıladı. Törenin ardından liderler heyetler arası toplantıya geçti.
1: Çin, Rusya ve dünyanın diğer ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak insanlık için daha iyi bir gelecek oluşturacaktır.
0: ABD'ye karşı çok kutuplu dünyayı savunan liderler ortak gelecek mesajı verdi.
1: Yeni çağda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim, modern dünyada hükümetler arası ilişkiler için bir modeldir. Bu eşitlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi, karşılıklı destek, dostluk ve gerçek komşuluk ilkelerine dayanmaktadır.
0: Taraflar savunmadan enerjiye pek çok başlıkta stratejik işbirliğini de görüştü. Bu kapsamda 20 yeni anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Liderler ABD veya İran'ı açıkça ifade etmese de üstü kapalı mesaj gönderdi.
1: BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumlulukları yerine getirmeliyiz. BM'nin otoritesini ve uluslararası adaleti savunmalı, tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrinin tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız. Daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetim sisteminin inşasını birlikte desteklemeliyiz. Rusya ve Çin bağımsız ve özerk dış politikalara bağlıdır. Yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır. Barış ve evrensel refah için birlikte çalışıyoruz.
0: Görüşmenin ardından ortak bildiri de yayınlandı. Ukrayna konusunda sürdürülebilir barışın kurulması için krizin temel nedenlerinin ele alınması gerektiği vurgulandı. Batılı ülkelere de üstü kapalı seslenilen bildiride, sömürgecilik ruhuyla hareket eden ülkelerin başarısız olduğu belirtildi.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız Sebep Sonucu'da bu akşam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izlemişsinizdir. Gün içerisinde siyasetin tek gündemi bu oldu. CHP'de haramın yeri olmaz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar mücadeleye gireceğinin sinyallerini verdi bir anlamda da. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ne anlama geliyor? İlk anda ona cevap verenler de vardı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı Özgür Özel'in ettiği bir cümle üzerine dile getirdi. Yani ona cevaben söylemişti. Tartışma nereye varacak bunu konuşacağız. Kemal Olçar bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Murat Özer. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Bercan Tutar da bu akşam bizimle. Bercan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hadi Dündar, avukat Hadi Dündar, hukukçu. Hadi Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar efendim.
0: Şimdi CHP ile ilgili pek çok hukuki dosya da devam ediyor. Bu akşam onların ayrıntılarını da sizden alacağız. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini bir dinleyelim. Nasıl bir konuşma yaptı o? Kısa videoda neler söyledi bir değerlendirelim.
5: Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşlarım. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür. Boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim

0: alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın benim sevgili yurttaşlarım.
1: Murat, ne diyorsun? Bay Kemal diye bahsediyor Kemal Bey, evet, kendisinden destekli bir şekilde. Yoğun olarak o haram vurgusu yapıyor. Evet. Para yemedim diyor. Bunu çok ifade ediyor. Bunun bir gerçeklik payı da var. Yani bunlarla gündeme gelmemişti Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Şunu ben sadece konuşurken merak ettim. İftiralarınız ve tehditleriniz bize vız gelir diyor. Mesela bunun muhatabı kim?
1: Cumhuriyet
2: kim Halk Kemal Bey'i? Kim Kemal Bey'e iftira ediyor? Hangi sebeple iftira etti şu ana kadar? Yani ve ne için tehdit etti? Kemal Bey nasıl bir tehdit altında? Özgür Özel ve çevresi Kemal Kılıçdaroğlu'nu neyle tehdit ediyor? Nasıl tehdit ediyor? Ailesiyle mi tehdit ediyor? Teşkilatlarıyla mı tehdit ediyor? Yakınlarıyla mı? Mezhebi kimliğiyle mi? Neyle tehdit ediyor? Kemal Bey'in bu açıklamadan sonra aslında yapması gereken şey şu. CHP'deki şu ekip hırsızlıkla, yolsuzlukla itham ettiğim bu kişiler beni şu sebeplerle tehdit ediyorlar. Tehdit altındayım ve bu tehdit sadece bana yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bahsettiği misyonuna, vizyonuna, 103 yıllık bir partinin yani tecessüm etmiş haline bir tehdit var. Bu tehdit belli ki bir takım yerlerden geliyor. Tehdidin arkasında sürekli Özgür Özel'in giderek bizi şikayet ettiği İngiltere mi var? İngiltere'deki bazı siyasi oluşumlar mı var? Yoksa bugün makalesini yazdığı ekonomist çevresi, yani onun
1: Özgür Özel'in makalesini yayınlandığı yer.
2: Evet, Özgür Özel'in makalesini hatırlayalım, o dergiyi. Dergi 2023 seçimlerinden önce her hafta neredeyse Türkiye'deki
1: Sultan.
2: Evet, Türkiye'deki Erdoğan diktatörlüğünden kurtulmaya 3 hafta kaldı. 2 hafta kaldı. Böyle şey yapıyordu. Hatırlıyor musun? Bütün kapak buydu. Çağrılarda bulunuyordu. Onun sermayesini de biliyoruz. Nasıl bir Siyonist sermaye.
1: Temsilcilerini de tanıyoruz.
2: Evet. Doğal olarak bunlar tarafından mı tehdit ediliyor? Kemal Bey'in buna da açıklık getirmesi lazım. Çünkü bu Türkiye'nin güvenliği ve istikrarıyla alakalı bir şey. Söylenen şey. Tehdit ve iftira varsa bu tehdidin boyutlarını ortaya koyması gerekir.
1: Evet, bunu bir net bir şekilde ifade. Bu arada İlter hazır mı arkadaşlar? İlter Yeşiltaş'a da bir gidelim hemen Ankara'da. İlter CHP kulislerini yakından takip ediyor. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. İlter, Kemal Bey'in çıkışı nasıl konuşuldu? Genel merkezde nasıl yankılandı?
3: Melih Altınok arınma çağrısı ayrışmayı da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde saflar artık daha da netleşmeye başladı. Önceki yayın

Haberlerde de aktarmıştık. Eski genel başkan, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gidişattan memnun olmadığı, rahatsız olduğunu ve bu böyle gitmez şeklinde yorumlar yaptığını geçtiğimiz haftaki yayınlarda aktarmıştık. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklama, paylaşmış olduğu video malumun ilamı. Beklenen bir açıklamaydı açıkçası. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir mesajı olabilir, bu son dönemde yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yapabileceği yönünde fikirlerini, düşüncelerini aktarıyorlardı. Ve beklendiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci bir arınma çağrısını yaptı. Şimdi bu arınma çağrısıyla Kasım 2025'teki arınma çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin birbirinden farkı var. Şöyle ki,

0: Amasız fakatsız diye tabir ettiğimiz, tanımladığımız milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan isimler o arınma çağrısını yeniden paylaşmışlardı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız, Kılıçdaroğlu'nun söylediği her cümleyi destekliyoruz anlamı taşıyordu tabii. 9-10 civarında yanılmıyorsam 9 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısını, videosunu paylaşmışlardı. Şimdiki listeye baktığımızda 22 şu andaki şu saat itibariyle 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çağrısına destek verdi. Yani sesini yükselten milletvekili sayısı her geçen gün artıyor. Burada şu
1: bugün 22 mi oldu İlter burada?
0: Dikkat çekmekte fayda var.
1: İlter 22 en son 22
0: şu
1: midir?
0: Şu anda 22 milletvekili. En son 22 milletvekili yeniden paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını. Burada herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını kaç milletvekili paylaştı, bunun peşine düştü. Ancak şu önemli bence, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaç milletvekili yanındayız, destekliyoruz mesajı gönderdi. Sosyal medya hesabından bu yönde bir mesaj paylaştı. Buna aslında bakmakta fayda var. Özgür Özel'e yakın kurmaylar zaten Özgür Özel'in yanındayız şeklinde. Örneğin Burhanettin Bulut, siz kendi elinizde teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden almaz diyerek Gandhi'nin sözünü hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na burada bir haliyle göndermede bulundu. Mesela Özgür Özel'e yakın, en yakın isimlerden birisi Ali Mahir Başarır'ın bir paylaşımı oldu. Rabbim hepimize güzel yaşlanmayı nasip etsin dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabii ki bu da bir göndermeydi. Ensar Aytekin'in yine aynı şekilde bir açıklaması oldu. Umut Akdoğan'ın yine Özgür Özel'e desteği oldu. Ve nihayetinde burada özellikle 138 milletvekilinden kaçı Özgür Özel'in yanında, kimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, kimler net olarak Özgür Özel'in yanında, kimlerse gri alanda bulunuyor. Buna özellikle dikkat çekmekte fayda var. Gri alanda bulunanlar ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel diyenler, temkinli yaklaşanlar. Yani bu anlamda buna özellikle dikkat çekmekte fayda olduğunu ifade edebiliriz. Bir yandan da Gürsel Erol'un paylaşımı önemliydi. Mesela Gürsel Erol, Elazığ milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda desteklemişti. Ve aynı zamanda kurultayın organizasyonundan, salon organizasyonundan sorumluydu Gürsel Erol. Onun tek cümlelik bir açıklaması oldu. Bu da çok şeyi barındırıyor aslında bu cümlede. Günü gelince bir de beni dinleyin diyor Gürsel Erol. Niye bu önemli bu açıklaması, bu tek cümlelik paylaşımı? Çünkü Gürsel Erol 38. olağan kurultayda 2023'te kurultay salonundaki dizayndan sorumlu olan kişiydi. İşte bazı şaibe iddiaları malum 3 senedir tartışılıyor. O kurultay salonunda neler yaşandı? Belki de en yakın tanıklardan birisi Gürsel Erol. Buna belki bir atıf yapmış olabilir. Gürsel
1: beni dinleyin dedi Erol'un ama bir şey söyledi mi? İlter, yani beni dinleyin diyor da salona hakim, o usulsüzlüklerin olabileceğini hani gören birisi olarak bir şey
0: şöyle
1: söylemiyor ama.
0: Günü gelince beni dinleyin diyor Melih Altınok.
1: Ha, konuşacağım
0: şöyle, günü
1: diyor.
0: Gelince bir de beni dinleyin diyor. Herhalde Gürsel Erol da bir hazırlık içerisinde. 2023'ten bu yana, 2023 4-5 Kasım tarihinde o kurultaydan bu yana ve kurultay günü neler yaşandığına dair bir kapsamlı açıklama yapabilir Gürsel Erol. Bu açıklamasından açıkçası ben bu sonucu çıkardım. Yedek parti iddiasını, yedek parti planını daha doğrusu

vermişti. Böyle bir gündemin olmadığını ifade etmişti. Şimdi Gürsel Erol'un burada dediğim gibi önümüzdeki günlerde veya haftalarda, çünkü bir tarih belirtmiyor, ne açıklayacağı oldukça önemli olacak. Dediğim gibi 2023'teki kurultayda salonun sorumlusu Gürsel Erol'du. Onun yapacağı açıklamalarda oldukça önemli olacak. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de biz yayına hazırlanırken saatler 8:50 geçe, yani 20:50'de genel merkezden ayrıldı. Kurmaylarıyla şüphesiz bugün yaşananlara dair, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair bir değerlendirme yaptığını tahmin ediyoruz. Zaten yarın da CHP'de burada genel merkezde merkez yönetim kurulu toplantısı var. Özgür Özel A takımını toplayacak. Şüphesiz en önemli gündem başlığı yine eski genel başkan, 7. genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu arınma çağrısı olacaktır. Buna ilişkin de hem parti sözcüsü Zeynel Emre'den bir açıklama gelebilir. Ve aynı zamanda Özgür Özel de yarın belki Kemal

0: O süreci savunacaktır.
1: Ama yani sanki hani benim benden bir dinleyin deyince.
2: Halk Partisi yönetimine muhalif olan bir isim.
1: Şu anki yönetime muhalif Gürsel Bey.
3: Şöyle şunu anlatalım.
2: Evet evet
3: şunu
2: muhalif olan yani muhalif safta yer alan bir isim.
3: İzninizle hocam bir cümle. Şunu anlatabilir yani o gün kurultayda neler olmuştu onu hatırladığımızda neler anlatabileceğini de tahmin etmemiz çok zor olmayacak. Birincisi neydi? Sayın Kılıçdaroğlu oradan ayrılıp 2 saat sonra yapılması gereken oylamayı erkene alıp Kılıçdaroğlu salonda yokken ikinci oylamanın yapılıp yapılmadığı. İkincisi İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun odasına girip kendisine hakaret edecek derecede kendisinin çekilmesi gerektiğini söylemiş mi söylememiş mi? Biliyorsunuz ki o odada bulunan bazı gazeteciler çıkıp anlattılar yani.
1: Murat'ın
3: o
1: gün orada neler oldu? Konusu bu konuyla alakalı olabilir işte
3: bir
4: boyutu. O daha geniş çizdi yani, Murat da tabii.
3: Üçüncü kısmı Sayın Kılıçdaroğlu ben aday değilim ikinci turda dememesine rağmen İmamoğlu ve ekibi tarafından çıkıp hem Yüksek Seçim Kurulu yetkililerine işte Kılıçdaroğlu aday değildir, tek adayla gideceğiz. Bütün delegeleri bu yönde bilgilendirip onları ikna etme durumu söz konusu oldu mu olmadı mı? Niye bunu söylüyoruz? Çünkü bunlar bu söylediğim bütün kriterler hepsi dava konusunun içerisinde yer alan kriterler yani. Ve o gün Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkililerine bu sözler söylendi. Mahkeme Yüksek Seçim Kurulu'na yazı yazdı. Dedi ki size böyle bir bilgi geldi mi gelmedi. Öyle bir bilgi geldiğini ifade ettiler yani.
1: Ve bazı gazeteciler de yazdı Kemal Kılıçdaroğlu çekildi diye. Net bir şekilde CHP'li işte gazeteciler.
3: Orada delegeleri hızlı bir şekilde bu kısa ikna yöntemleri dediğimiz şeyler var ya. Çok kısa bir zaman içerisinde delegeyi ben nasıl ikna edebilirim? İkinci turda Kılıçdaroğlu çıkıp konuşma gerçekleştirmeden o delegelerin iradesini nasıl etkileyebilirim? Bunun yoluna başvurdular ve başarılı da oldular mı? Evet başarılı
5: İlker
3: da oldular.
5: İlker Bey soru sorabilir miyiz? Tabii. Yani şeyde şimdi bir manifesto yayınlandı biliyorsunuz. Ali Aydar Fırat'ın manifestosu var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerini de desteklediğini iddia ediyorlar. Orada 10 madde yayınlandı. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması çıktı. Bu birbirleriyle bağlantısı var mı? Böyle bir ekipçe bir atağa mı geçiyorlar bunlar? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir şeye mi hazırlanıyor? Böyle bir niyet okuyabiliyor muyuz buradan? Çünkü orada öyle tanımlar var ki diyor ki
2: ortak bir manifesto değildi açıkçası.
5: Evet.
1: Ya değil, bir manifesto
2: ortak
1: değil,
2: bir manifesto değil.
5: Onun anlamı ne? Ne anlama geliyor o
2: zaman? Ali Aydar Fırat bir analizde bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin izlemiş olduğu politikalar ve son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili nasıl tırnak içinde temiz siyaset Cumhuriyet
1: evet,
2: Halk Partisi'ne hakim
1: olmalı? Evet çok da içeriden ve kayda değerde bir metin falan değil.
2: Evet,
1: Ali
2: yani
1: Aydar Fırat'ın da söyledikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadar kimi etkileyecek o da ayrı bir konu. Evet. Sosyal medyada tartışılıyor.
2: Şöyle organize değil ama bazı eski milletvekili Ali Aydar Fırat'ın bu paylaşımını yeniden paylaştılar, destek verenler oldu ama evet. Toplanıp da şöyle bir manifesto yayınlayalım şeklinde bir organize bir iş değil, onu söyleyeyim.
3: Evet, manifesto ya, değil en azından.
1: Şu da böyle bir şey. Parti meclisi dışında kalıyorsunuz, bilmem yani, ne yapıyorsunuz. Sonra böyle metinler evet. Yayıyorsunuz. Ali Aydar Fırat CHP içerisinde kaydedilen bir isim değil. Onun üzerinden de bir tartışma yürüyecekse ölü de olmuş bir tartışma, onu çok net söyleyeyim. Şimdi Gürsel Erol'un attığı tweet de bu. Bence bu önemli. Dediğiniz gibi yani Alette bir şey söyleyecek. Orada bir takım şaibeler olduğunu söyleyecek ki herhalde Kemal Bey'in üzerine bu alıntılamayı yapıyor. Bugüne kadarki argümanları tekrarlayacaksa günü gelince bir de beni dinleyin diye bir açıklama
0: İtirazdan bulunacak acaba Hadi Bey?
3: Ya, evet.
2: Yani cümlenin sonunda 3 nokta var.
1: Evet.
2: O 3 noktaya herhalde çok şey sığdıracak gibi görünüyor Gürsel Erol.
1: Bence de. Yani bir söyleyeceği var. Gürsel Bey bir de hani parti içerisinde de ilginç çıkışlar yapıyor.
3: Melih Bey dikkat edersiniz. Bakın 22 tane milletvekili bu görseli paylaştı mı? Paylaştı. Evet. Bugüne kadar bu 22 milletvekili çıkıp konuyla ilgili hiçbir konuşma gerçekleştirdi mi? Hayır. Herhangi itirazlarını dahi dile getirmedi. O da aynı şekilde Gürsel Erol gibi diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp konuştuktan sonra bir olay ortaya atıldıktan sonra ben de çıkıp fikrimi açıklayayım yani.
6: Ya da yerimi belli edeyim.
3: Ya da yerimi belli edeyim şimdi de en azından.
1: Bu milletvekilleri kimler? Bir bakalım mı onlara? Bir Faik Öztrak var. Gamze İlgezdi var eski ekipten. Deniz Demir Ankara milletvekili. Hüseyin Yıldız Aydın. Mahir Polat. Rıfat Nalbantoğlu İzmir. Semra Dinçer Ankara. Sevda Erden Kılıç. İzmir milletvekili. Barış Bektaş. Ali Fazıl Kasap. Mustafa Adıgüzel. Ordu milletvekili. Hasan Öztürkmen. Gaziantep milletvekili. Gülser Erol yine Elazığ'dan, Ali Öztunç Kahramanmaraş milletvekili, Ali Karaboğa, İnan Akgün.

0: Dedim durmaz. Bende 17'sinin ismi var. Yani bu önemli bir çıkış aslında.
1: Erdoğan
0: Kemal...
1: Toprak ismi de önemli.
0: Evet, Erdoğan Melih Toprak Altınok var. Doğru söylüyorsunuz. En önemlilerinden birisi hatta.
1: Çünkü parti içinde önemli bir denge unsuru. Partinin en önemli tecrübeli siyasetçilerinden, özellikle İstanbul İl Kongresi'nde değişimci tarafta yer almıştı. Yani Özgür Çelik'i destekleyen isimler arasındaydı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in adayıydı malum. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın dense de o dönemde en azından İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'i desteklemişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamayı paylaşıyor Erdoğan Toprak. İstanbul'da, İstanbul siyasetinde ağırlığı olan bir isim Erdoğan evet. Toprak. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını paylaşması da siyasi bir mesaj içeriyor parti yönetimine.
0: Bence bu kadar çok milletvekilinin şu an hani ne diyor muhalefet partisi? Biz işte iktidara yürüyoruz, seçimler geliyor. Az bir sayı değil 22. Ama bu sayının bugün artması, bugün diyorlar yani bugüne kadar bunlar bir şey dediler mi diye. Bugün demelerinin sebebi bir yandan da bu yolsuzluk soruşturmalarındaki gelinen aşama.
2: Geçen yayında
0: bu yani tabanın da konuştuğu bir şey anlamında.
2: 40 demişti o milletvekili.
0: 40 sayısında. 40
2: iddiası var demişti İlter Bey.
1: Şöyle, bence geçen İlter'in, geçen haftaki yayında anlatmış.
3: İlter'in söylediği şey çok 10, daha önemli bence.
1: 15 civarında milletvekili zaten.
3: Şöyle çünkü.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın zaten. Başından beri 3 yıldır kurultaydan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyorlar zaten. 10-15 civarında milletvekili. Ama sessiz olan, suskun olan ve partinin politikalarından, bu gidişattan rahatsız olup da ses yükseltmeyen 60 civarında milletvekili olduğunu kulis bilgisi olarak geçtiğimiz hafta bu programda paylaşmıştık. Şimdi o milletvekillerinin de en azından bir kısmının artık açıktan bayrak açtığını, parti yönetimine eleştirilerin yer aldığı 3 dakikalık Kemal Kılıçdaroğlu'nun o videosunu artık paylaştığını söyleyebiliriz. Yani 60 civarında milletvekili dediğim gibi rahatsızdı. Belki önümüzdeki dakikalarda veya günlerde başka milletvekilleri de bu anlamda rahatsızlıklarını paylaşabilecekler veya paylaşacaklar. 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani eğer bu şekilde açıktan bir muhalefet oluşursa CHP'de bir bölünme de söz konusu olur. Şu anda da zaten bir bölünmeden bahsedebiliriz. Çünkü yine dediğim gibi geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu arınma çağrısını paylaşmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Ancak burada Özgür Özel'in yanında saf tutan işte Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olsun diye biz Özgür Özel'le beraberiz şeklinde bir paylaşım olmamıştı. Belki de çok mu dikkate alınmadı? Şimdi şu anda net olarak herkesin safı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri veya onun politikalarını savunan milletvekilleri artık açıktan belki de tırnak içinde res çekiyorlar parti yönetimine. Diğer yanda da Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte hareket eden, Özgür Özel'in politikalarını destekleyen milletvekilleri de açıktan karşı tarafa cephe almış durumda. Yani iki çağrı arasındaki fark, açıkçası bu şekilde. Yani bunu da özellikle belirtmekte fayda var.
0: Cem Hocam, 60 potansiyeli 60'a da çıkar diyor. Hadi be, siz bir ek yapacaktınız.
3: Şöyle, şimdi Akın Bey'in yemin etme törenini hatırlayalım
0: lütfen. Akın Gürlen, bakanın.
3: Evet, Sayın Bakanımızın. O zaman dikkat ederseniz 10 ya da 15 tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili İmamoğlu ve Özgür Özel'in çağrısına uyup kürsüyü kapatma yoluna başvurdu. Peki 138 tane milletvekilinin diğer vekiller neredeydi o gün? Bunu desteklemiyorlar. Bu politikayı kabul etmiyorlar zaten.
0: Kabul orada 20 kişi mi vardı Akın Gürlen'in söylediği?
3: 15-20 kişi. Hatta bu sayı bile çok daha fazla yani. Böyle tek tek
0: videoyu hatırlarsanız. Mahmut zaten onsuz organizasyon olmuyor. Her şeye gidiyor. Toma tekmeleyeceğiz de sen gidiyor.
2: Ben de onu söyleyecektim.
3: Yani onlardan 10 tanesi Kemal, zaten mecliste bir sürü fezlekesi olan şahıslar. Yolsuzluk dosyasında ismi geçen vekiller. Yani günün sonunda kendilerine kapı çıktığından dolayı orada olma zorunluluğunda bulunan şahıslar yani. Ha. Ama gönülden, isteyerek Sayın Özgür Özel'in politikalarını destekleyen toplasanız 10 tane vekil o gün orada yoktu yani. Peki biz nerede burada göreceğiz Sayın Özgür Özel'i desteklediklerini? En iyi gösterme noktası orasıydı. Orada da görmedik. ve Sayın Kılıçdaroğlu 22 milletvekili açıktan destek veriyorsa, demek ki gri alanda kalan ya da destek zamanı gelip destek vermeyi

0: bekleyen bir sürü milletvekili olduğunu bize
1: kararsız
0: gösteriyor.
1: Kararsız mıdır onlar yoksa hakikaten bekliyorlar mıdır?
0: Hocam şöyle çünkü
1: bakın. Neyi bekliyor? Kararsızlar vardır arada bir.
0: Hayır şunu bekliyorlar bence benim tahminimce. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geç kaldı. Bu konuda sesini yükseltme konusunda. Niye? Bakıyorsunuz İBB dosyasında dediler ki siyasi bir dosyadır. İşte Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıdır dediler. Ondan dolayı bir operasyon oldu dediler. Bir nebze milletvekillerini tutmayı başardılar ya da en azından seslerinin yükselmemesinin çıkmasını başardılar. Fakat ileriki aşamalarda Muhittin Böcek dosyası çıktı, Özkan Yalım dosyası çıktı. Yine aynı zamanda bir baktınız ki işte Beşiktaş dosyası,
2: bir yılda bir sürü şey oldu dosyası, canım yani bir sürü şey oldu.
0: Öyle dosyalar çıktı ki Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ne bunları savunacak bir pozisyon kendilerine buldular, ne bunları savunacak bir alan buldular. Şimdi şahsın işte otel görüntülerini savunulacak bir tarafı olmadı. Baklava kutuları, şimdi Manavgat dosyası sonuçlandı 10. aydan sonra.
2: Ceza aldılar değil mi?
0: 40 yıl üzerinde bir ceza alma durumu söz konusu oldu, örgütlü bir yapı şeklinde. Şimdi peki, böyle bir dosyayı çıkıp kimse savunamıyor.
2: Hadi savunamadığından dolayı da. Şimdi sen açınca aklıma geldi. Bu baklava kutuları ile ilgili bir elimizde bir sürü görüntü var diyordu Özgür Özel.
1: 32 dakikalık falan değil mi? Epey.
2: Yani o dava ne oldu? O sözün...
1: Saatlik hatta, pardon.
2: Saatlikti. O sözünün arkasını getirdi mi? Bugün ceza, dün ceza aldılar bu adamlar.
0: Evet, sonuçlandı. İlk derece mahkemesi cezalarını verdiler. Şu an istinaf sürecini bekliyor.
2: Peki İlter'e de bir soracağım. İlter, bununla ilgili bir, yani Özgür Özel bir şey demiyor mu? Ben böyle bir şey demiştim. Bu kadar elimizde video vardı, görüntüler vardı ayrıntılı. Unutuldu mu o? Gitti.
3: Yani yakın bir tarihte bir açıklaması olmadı Melih Altınok. Yakın bir tarihte bu konuya ilişkin bir değerlendirmesi olmadı CHP Genel Başkanı'nın.
2: Ya bu kadar. Bercan, basit mi ağzınızdan çıkan?
3: O dönem iddiayı grup toplantısında bu konuyu gündeme getirdi. Başka platformlarda da yine açıklamalarda bulunmuştu. Ancak herhangi bir değerlendirmesi olmadı şu anda.
4: Evet. Burada Hadi Bey'in dediği bir şey var. Yani o teknik şeylerden çok iyi bilmiyoruz da alanımın dışında, ama yani Kemal Kılıçdaroğlu çok geç kaldı. Yani bir sene geçmiş üzerine. Yani tavır almakta çok geç kalmış. Ben daha erken tavır koyabilseydi.
1: Tehditler var diyor ya üstad işte.
4: Evet, yani bugünkü konuşmasında biraz bile mesela mi? Çok fazla özne yok. Yani yüklem var ama yani böyle daha böyle bir postmodern bir dille falan eleştiriyor, işte soyut kelimeler kullanıyor. Aslında açık açık söyleyebilir mesela, yani veya muhalefet başlatabilir. Belki tabanda o kadar güçlü bir şey yoktu, desteği yoktu. Yani ondan dolayı mı yoksa bir operasyona mı maruz kaldı? Çünkü birkaç kere sesini böyle çıkarmaya çalıştı ama linç yedi.
2: Ama işte bir son bir yıldaki gelişmeler de etkili, bir de mutlak butlan konusundan bağımsız değil bence bu çıkış.
4: Orada da işte siyaset çok önemli. Yani bak, bir bakıyorsun mesela Kılıçdaroğlu tamam kendisine yapılan bir operasyona karşı bile kendini savunmuyor. Ama öte yandan mesela bizim işte yani diğer siyasi gruplar da bu olaya çok fazla değinmedi. Herkes uzağında duruyor. Yani gazeteciler konuşuyor, akademisyenler konuşuyor ama siyasetin gündeminde de çok fazla yer almadı. Yani mecliste mesela veya sosyal medyada siyasiler bu olayları çok sık paylaşabilirler. Yani diğer partilerden de, iktidar partisinden de.
5: Ben şunu merak ediyorum. Şunu idrak edemediğim şey şu. Mesela Özgür Özel'in politikaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikaları farklı. Ne farkı var?
2: Onu konuşalım. Bu önemli bir konu.
5: Evet.
2: Yani bunun üzerinde duralım. Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Telefon attığımızda değil mi Hüseyin Bey? Canlı hazır. Hüseyin Bey tabii ki telefonla bağlanmaz. Varsa fırsat Skype'da eski bir gazeteci olarak da Ankara stüdyomuzda Hüseyin Yayman var. Hüseyin Hocam merhabalar.
6: Merhabalar Melih Bey. İyi akşamlar diliyorum.
2: Meclistesiniz değil mi Hüseyin Hocam?
6: Evet, mecliste genel kurulda çalışıyoruz. Arkadaşlar arayınca Kerem Bey ben de kabul ettim. Fakat asıl mesele, inşallah başka bir zamanda İstanbul stüdyoya geleceğim. Uzun zamandır zaten televizyonlara çıkmıyordum. Evet. Ama A Haber'de bu şeyimi bozdum, prensibimi. Ama ilk fırsatta da inşallah İstanbul stüdyoya geleceğim.
2: Bekliyoruz hocam. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeyi konuşuyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışını. Siz nasıl okudunuz Kemal Bey'in bu çıkışını? Destek veren milletvekilleri var, 20'yi aşkın milletvekili de var. Parlamentoda nasıl konuşuluyor mesela Hüseyin Yayman bu çıkış?
6: Melih Bey, önce şunu söyleyeyim. Biz izleyen tüm vatandaş

0: Dostlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Belki fırsat olmaz. Şimdiden gelecek olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara çıkmayı nasip eylesin. Doğrusu AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla biz çok fazla ilgilenmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi biz kendi gündemimize, kendi yolumuza ve milletimizle olan aramızdaki bağı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız da gerçekten yine tarihi nitelikte bir konuşmaya imza attı. Her zaman Cumhurbaşkanımız böyle konuşuyor ama bugün bir kez daha şunu hatırlattı. Siyaset niçin yapılır? AK Parti'de siyaset neden yapılıyor? Ve bir AK Parti milletvekili, bir AK Parti mahalle başkanı, il başkanı, ilçe başkanı bu siyaseti neden yapması gerekiyor ve neden yapıyor sorusuna cevap verdi. Dolayısıyla bunun CHP ile ilgisi şu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak CHP'nin içine düştüğü durumu tabii ki gerçekten üzülerek izliyoruz. Ve CHP'li seçmenlerin yaşadığı hayal kırıklığını ibretle takip ediyoruz. Biz iktidar partisi olarak sürekli Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmasını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de bir iktidar alternatifi haline gelmesi belki başka yorumcular tarafından ya bu AK Parti'nin aleyhine bir gelişme olarak
1: Hüseyin Hocam çok özür dilerim.
0: Biz AK

0: Hüseyin Hocam bir son dakika vereyim mi?
1: Kendini daha güçlü bir biçimde ifade etmesini...
0: Çok özür dilerim Hüseyin Yayman. Sözünüzü bölüyorum ama bir son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü. Size de bir bilgi olsun bu arada konuşmanıza devam ederken. Seyircilerimize de duyuralım. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıntıları biraz sonra vereceğiz. Dinliyoruz Hüseyin Bey. Pardon.
1: Tam da bence aslında sizin verdiğiniz son dakika AK Parti siyasetinin hangi noktada olduğunu ve AK Parti siyasetin hangi düzeyde yapıldığının ispatı. Cumhurbaşkanımız bir gün Başkan Trump'la görüşüyor, öbür gün Putin'le görüşüyor, öbür gün İran yetkilileriyle görüşüyor, öbür gün Azerbaycan Devlet Başkanı'yla, Macron'la görüşüyor, Fransa Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın gerçekten temsil ettiği siyaset ve siyaset yapma prensiplerine bir bütün olarak bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'de olan bitene biz sadece üzülüyoruz. Atatürk'ün kurduğu partinin bugün içine düştüğü varoluş krizi, yaşadığı kaos gerçekten ibretlik bir durumdur. Ve bu mesele dediğim gibi bizim gündemimizde yoktur. Biz AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: CHP'nin içine düştüğü mesele nedir? Kurultayla başlayan bir tartışma var. Bu birinci başlık. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin içine girdiği bir takım ilişkiler var. Ve bunlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanında çok ciddi bir biçimde yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Birinci başlığa dönecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla ilgili şikayette bulunan yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi ve CHP'li ilçe başkanı, il başkanı veya gençlik kolları başkanı. Öbür taraftan bu şikayeti savcılığa suç duyurusunda bulunan yine CHP'li. Ve buradaki tüm tartışmalar CHP evreninde gerçekleşen tartışmalar ve diyaloglar. Dolayısıyla biz bu süreçlerin dışındayız ve her zaman, bugün Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında söyledi, AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümü gündemiyle meşgul. Ve dünde kaldı cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek anlayışıyla geçen 20 yılın tarihsel hafızasını, belleğini göz önünde bulundurarak yeni 25 yıla ne söylemek istiyor AK Parti? Ne söyleyecek? Gençlere ne söyleyecek? Kadınlara ne söyleyecek? Şehirlilere ne söyleyecek? Şehirli demokratlara, şehirli muhafazakarlara, liberallere ve tüm topluma, 86 milyona ne söyleyecek? AK Parti bunların çalışması içerisinde ve ikinci 25 yılın yeni bir hikaye yazmak, yeni bir başarı öyküsü yazmanın gayreti çalışması içerisindedir. Bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Gerçekten AK Parti'nin gündemi halka hizmet, halkın problemleri, hayat pahalılığı ve ekonominin bir an önce yoluna girmesi gündemiyle, terörsüz Türkiye gündemiyle meşgul. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanları Cumhuriyet Halk Partisi tabanı zaten görüyor, değerlendiriyor ve bunları çok daha iyi bir şekilde onlar görecekler. Ama bir cümle ile ifade etmem gerekirse, eğer Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanları görseydi herhalde çok üzülürdü ve bu partide olanları, bu partide yaşananları, bu partinin aktörlerinin hepsini partiden atardı diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Yayman, vakit ayırdığınız için bize meclisteki çalışmalarınızın arasında.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size, oradaki konuklara, tüm milletimize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
1: Saygılar bizden. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Trump görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın telefon bağlantısını yapıyoruz. Kiminle bağlanacağız? Kübra mı? Kübra, evet. Bal'a bağlanalım.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve iki lider aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkileri, yine bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede aynı zamanda bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Yine ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Suriye'de istikrar ortamının kök salınmasını tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Hatırlayacak olursanız dün de MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'daydı. Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte o görüşmenin ardından bu konuda iki lider arasında değerlendirilen konu başlıkları arasında oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini de ifade etti. Hatırlayacak olursanız ABD Başkanı Donald Trump NATO için kağıttan kaplan ifadesini kullanmıştı. Trump'ın Türkiye'de NATO'ya katılıp katılmayacağı da henüz net değil, ancak bununla ilgili olarak da NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a önceki gün Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini de iletti ve Türkiye'nin hangi din grubu grubuna yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oldukça önemli

0: kritik bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüştü diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, Kübra Bal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'la telefon görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Az önce Hüseyin Yayman vardı hattımızda. Hüseyin Bey de diyor ki yani biz diyor çok fazla ilgilenmiyoruz. Siz niye ilgileniyorsunuz CHP'yle?
2: Manşet cümlesi de bence şey oldu yani CHP'nin işlerine karışmıyoruz. Evet. Keşke o ilk soruda ben de bilmiyordum. Kimdi o ilk kurultayı yöneten isim?
1: Gürsel Bey diyorsun.
2: Gürsel Bey Erol. Mesela burada ilk kez yani şey yaptım. Evet. İsmini duydum. Tanımıyorum diyebilirdim ama.
1: PKK'ya karşı radikal evet. çıkışlarıyla da Gürsel Bey'i hatırlıyoruz. Evet. Bölgesinde hani CHP'nin yaptığı ittifaklara karşı. Ama gördüğüm hava o. Sanırım şunun için belki de iktidar partisi diyor. Hani ya kardeşim şimdi bir şey söylesek sanki yani, buraya müdahale ediyormuşuz gibi.
3: CHP'nin genel olarak tavrı o yönde olduğu için. Yani iktidar bizim yani fitne çıkarmaya çalışıyor. Hukuk mekanizmasını çalıştırarak iç bölmeye çalışıyor. Ama ben şunu anlamadım. Şunu.
1: Ama CHP denk getirse affetmez.
2: Ama sonuçta yani. Yolsuzluk var. Yani
1: şunu bir şey. Tabii ki bu yolsuzluk. Yani izah etmiş. Siyaset tabii. Konuşmuyoruz biz. Yolsuzluk konuşuyoruz.
3: Ne konuştuğumuz belli yani. Çok açık. Şunu birisinin izah etmesi lazım. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun uluslararası siyasetle alakalı bir politika vizyonu farklılığı mı var mesela, bilmediğimiz bir vizyonu mu var? İç siyasette farklı düşün. Özgür Özel'in politikasına karşı öyle bir şey yok. Kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk, hırsızlıktan bizarsa eğer gerçekten buysa. Yani kardeşim ben partiyi bıraktım gittim. Siz öyle adamları belediye başkanı yaptınız ki pavyoncuyu getirdin belediye başkanı yaptın. O da bütün pavyonda çalıştırdığı kadınları getirip belediyede işe sokmuş. Sonra da milyonlarca doları götürüp rüşvet olarak dağıtmış diyorsa. İyi de Özkan Yalım'ı 3 dönem milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanlığı makamına getiren kendisi değil mi? Yani bu yolu ona açan kendisi değil mi? Mansur Yavaş'ın ikisi elinde el ele tutup getirip oraya getiren Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Şu anda yolsuzlukla yargılanan her kim varsa ve apaçık bir şekilde artık itirafçı olduysa Muhittin Böcek gibi mesela itiraf, adam itiraf ediyor diyor ki yani biz evet oğlumun söylediği her şey doğru, yolsuzlukla oldu, rüşvetle oldu diyor. Muhittin Böcek kaç yıldır CHP'de siyaset yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu kaç dönem onu belediye başkanı yaptı? Kemal Bey kendisiyle alakalı da muhasebeyi yapmalı. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, milletin malına çökme meselesi değil. Kardeşim niye ifşa oldunuz ya? Siz nasıl bir hukuksuzluk, siz nasıl bir hiyerarşiyi bozuyorsunuz, nasıl bir bozguncu,
1: zaten konu
3: bir talancı anlayışla buraya geldiniz ki? Zaten bu kongreyi de öyle ele geçirdiniz.
1: Bir gazeteci diyor ya, CHP'li bir gazeteci. Kardeşim diyor, sen diyor içki içeceksen, grup bilmem ne yapacaksan bunu bir sabret diyor.
3: Sabret diyor.
1: Yani inanılmaz bir ruh hali ama tabii. Biraz sabret diyor, dur diyor. Dediğin gibi yani işte kumarda eğer bir şey yaparsan, hırsızlık yaparsan yakalanmıyorsan sorun yok. Niye yakalandınız tartışması bu.
2: Evet. Ama hadi Bey, o zaman şeyi sorayım ben. Yani mesela
1: reklamdan sonra sen peki, sorunu sor.
2: Tamam. Yani bu CHP'deki bu skandallar mesela hukuk eliyle deşifre oldu değil mi? Evet. Yani siyasette kalsaydı hiç meselemiz değil diye bakacaklardı. Devam mı edeceklerdi bunlar mesela?
3: Ama hukukun öyle bir şey yapma lüksü yok ki. Evet. Hukuk Cumhurbaşkanı'nın emrinde olan bir şey değil ki.
2: Yok, onu da çok onun dışında yani
3: şimdi çok idrak etmeleri gerekir yani.
2: Medyada gündeme getiren siyaset de var.
3: 28 Şubat dönemleriyle 60 darbesiyle falan mukayese bile edilmeyecek kadar bağımsız olduğunu şu anda çok daha net bir şekilde görüyoruz.
1: Reklama gidelim. Reklamdan sonra ayrıntıları konuşmaya devam edelim.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
4: Halkbank'ın katkıları.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bizlerin yetişkinler olarak çocuklarımıza karşı en temel sorumluluğu iyimser bir tavır içinde olmamak.
8: Dijital mecralardaki bağımlılığa karşı uyardı, ailelere seslendi.
7: Dijital mecra karşısında çocuklarımızı

0: korumak zorundayız. Bunun özgürlüklerle hiçbir alakası yok. Bunun ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yok.
1: Bunun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, TÜGVA Yaz Okulu programında konuştu. Esra Albayrak, günümüzdeki dijital cihazların ve yapay zeka asistanlarının göründüğü kadar masum olmadığına dikkat çekti.
0: BTK'nın yakınlarda yayınladığı bir çalışma vardı. 20 binden fazla öğrenciyle yapılan bir çalışma. Burada gerçekten alarm veren durumlar var. Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, yüksek risk grubunda olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğer araştırma var ki onu da önemsiyorum. O da gençlerin %33'ünün yapay zeka ile yazışmanın insanla konuşmaktan daha kolay olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bu hepimizin oturup belki gözyaşı dökerek üzerinde düşünmesi gereken bir veri. Hakikaten ciddi anlamda sorgulamamız gereken, neyi nerede yanlış yaptık da evlatlarımızı bir makinenin duygusu olmayan, idraki olmayan, tefekkür edemeyen bir makinenin vicdanıyla baş başa bıraktık, tırnak içinde vicdanı olmayan bir makine aslında.
1: Yetişkinlerin dijital dünya karşısında aşırı iyimser olmaması gerektiğini belirtti.
0: Bizlerin yetişkinler olarak farkında olması lazım. Yoksa işte Maraş'ta, Urfa'da yaşadığımız hadiselerin Türk toplum kodlarıyla, Türk medeniyet kodlarıyla uzaktan yakından anlaşılabilecek bir tarafı yok. Ama küreselleşen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi.
1: Çocukları koruma noktasındaysa sivil toplum kuruluşlarının projelerinin hayati bir önem taşıdığının altını çizdi.
2: Yaz okullarını ben annelerin, babaların güvenle çocuklarını gönderebilecekleri, onların hem maddi hem manevi gelişimlerini destekleyecek bir imkan alanı olarak değerlendiriyorum ve çok önemsiyorum. Çocuklarımızın bu tip ev dışı ve okul dışı hem becerilerini, yeteneklerini, marifetlerini keşfedebilecekleri, hem de başka insanlarla temas kurarak duygularını tanıyacakları, bazen dizginlemek durumunda kalacakları bir iyileşme hareketi bence.
1: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci yaz okulu projesi hakkında bilgiler verdi.
3: Yaz okullarımız inşallah Temmuz ayı itibariyle tüm Türkiye genelinde başlamış olacaklar. Gençlerimiz için çok güzel bir müfredatımız var. Kültürden sanata, sportif faaliyete kadar birçok aktiviteye imza atacaklar. Dahil olacaklar. Sürecin merkezinde onlar olacak. Tabii biz istiyoruz ki onlar hem eğlensinler hem öğrensinler.
4: Yaz okulu bence çok güzel bir zaman olarak geçecek ve zamanımızı boşa harcamak yerine orada çok eğleneceğiz.
5: Mükemmel bir yaz okulu. Yani ben de daha önce katıldım. Çok eğlenceli aktiviteler, hobiler. Arkadaş ediniyoruz. Yani bayağı güzel. Yaz okuluna katılmayı düşünüyorum.
6: Yaz okulu çok güzel. Oyunlar oynuyoruz, yarışmalar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Ben çok beğeniyorum.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Rumca bilen bir tercüme. Nasıl ama?
9: Arınma, ar, haya, namus döneme göre değil, duruşa göre değişir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çağrısına ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, yolsuzluktan tutuklanan isimlerin Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanı olduğunu söyledi. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
9: Zeydan abi, bizim Adana Belediye Başkanımız tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. İlçe Belediye Başkanlarımız tutuklandı. Kemal Bey ile beraber bizler atadık. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır.
1: Başarır, mutlak butlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
9: Butlan kararıyla hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.
1: Sözü davalık olan 2023 kurultayına getirdi Başarır. Kılıçdaroğlu'na sonucu kabullenin mesajı verdi.
9: Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır. Anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim. Onurla, şerefle bir kez daha bunu söylüyorum, gurur duyuyorum. İyi ki yapmış.

0: konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı milletvekili grubunu ikiye böldü. Aralarında Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuş İlgezdi, Hüseyin Yıldız'ın da olduğu bazı vekiller Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Umut Akdoğansa Kılıçdaroğlu'na Özel'in bu fotoğraflarıyla göndermede bulundu.
2: Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız.
1: Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini menzile ulaştırmakta kararlıyız dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Dava yolculuğunda çetin mücadeleler verdiklerini dile getiren Erdoğan, bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir ifadesini kullandı.
2: Bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
1: AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kapatma davaları, muhtıralar, sokak hareketleri, terör eylemleri ve darbe girişimleri gibi birçok badireyi atlattığını dile getiren Başkan Erdoğan, geçmişte AK Parti çizgisinde hareket eden ancak şimdi ağır eleştiriler yapanlara seslendi.
2: Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
3: Keşke Türkiye'yi örnek müttefik olarak görseler ve Türkiye ittifaka katıldığından beri geçen 70 yıl boyunca yaptığını yapsalar.
1: Türkiye'yi diğer müttefik ülkelere örnek gösterdi. Savunma sanayi noktasında önemli bir konumda olduğuna dikkat çekti. ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: İttifak için çok önemli bir an olacak. Tüm NATO üye ülkeler için çok başarılı bir zirve bekliyoruz. Özellikle bu zirve Türkiye'nin bu ittifakın uzun vadeli başarısı için ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak. Masada birçok önemli konu var. Ancak asıl mesele 32 müttefikimizin tamamının yetenekli ve güçlü olmasının sağlanması, savaşçı köklerine dönüş için NATO'nun fabrika ayarlarının sıfırlanması olduğunu düşünüyorum.
1: Whitaker'ın Türkiye ziyareti yaklaşık 5 gün sürdü. Bu süre zarfında İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'yı ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu. Ziyaretinde birçok kenti görme fırsatı bulduğunu söyleyen Whitaker, Türk halkının son derece nazik ve cömert olduğunu belirtti.
3: Burada bulunmamın bir diğer nedeni NATO ittifakını ve ittifakın bu bölgedeki tüm faaliyetleri güçlendirmeye devam etmek. Ziyaret harika geçti ve gerçekten memnun oldum.
1: ABD'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi, NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutasında Türk bir generalin olduğunu da hatırlattı.
3: Masaya Türkiye'nin öncülük etmesine güveniyoruz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama CHP'deki bölünme tartışmalarını alevlendirdi.

0: değerlendirdi. Biz de bunu konuşuyoruz. Ne gibi sonuçları olabilir diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklaması, video yoluyla verdiği mesajlar, Özgür Özel'in CHP grup toplantısındaki sözlerine karşılık diyenler de var. Kemal Hocam, bunu duymuş muydunuz? Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin demişti Özgür Özel. Böyle şiirler, göndermelerle birbirlerine sesleniyorlar. Biz daha açık polemiklere ve tartışmalara, değil mi? Bercan, gazeteciler daha açık polemiklere alışıklar. Evet. Gazeteciler siyasetçilerden daha açık konuşuyorlar. Onu net söyleyelim.
1: Daha abi, cesurlar.
2: O da toprak olmayı yeğler Kemal Kılıçdaroğlu ama falan diye başladı.
0: Falan değil mi? Cevaplar var. Bir dinleyelim Özgür Bey'in sesini.
3: Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Milleti saracağız. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar.
0: Şimdi bu, Bercan bayağı sert konuşmuş.
1: Sert konuşmuş. Bu mesele CHP'nin iç işleri mi bu?
0: Yok, bu ülkenin sorunu. Ana muhalefetin hali.
1: AK Parti'yi de hedef alıyor. İşte külliyeyi de hedef alıyor. Sayın Erdoğan'ı da hedef alıyor.
0: Saraysız zaten cümle kurulmuş.
1: Yani buna işte CHP'nin iç işleri diye sessiz kalmak olmaz. Mümkün değil. Yani sadece gazetecilere, medyaya bırakmamak lazım. Yani AK Partili siyasilerin de bu topa girmesi gerekiyor, girmesi gerektiği düşüncesindeyim.
0: Doğru söylüyorsun ama.
1: Hüseyin Bey'in arkasından konuşmak gibi olmasın ama yani işte biz CHP iç işlerine karışmıyoruz diyor ama bu iç işleri değil yani, bu ülkeyi de ilgilendiren bir mesele. Çünkü bütün ülkenin siyasetini de suçluyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte külliyenin adamı olduğunu söylemeye çalışıyor.
0: Herkese de ama çok ilginç bir şekilde yani kiminle arası bozulsa ufak tefek. Hemen bir külliyenin adamı, sarayın adamı oluyor herkes. Yani önceki cumhurbaşkanları adayı Muharrem İnce'ye de aynısını söylediler. Sarayın adamı.
1: Tabii ucuz, ucuz eleştiri, ucuz
4: ya burada sarayın mermerlerine oturanlara hitap ediyor da delegenin vermediğini diyor. Hangi delege? Delegeyi de gördük. Pavyon kapılarında, işte meyhane kapılarında pazarlık yapan delegeler var ortada. Yok mu?
1: Bir de derebeylik oluşturmuşlar yani.
4: Orada
1: yani.
4: Milletin her vermediğini, bir delegenin vermediğini, delege dediği bu. O yüzden delegelerin her birini teker teker neredeyse almışlar. İrili ufaklı. Kimisine bir cep telefonu, kimisine uçak bileti Amerika'ya git gel aylık. Kimisine ev, kimisine dolar, euro.
0: Dolar bunlar. Delegeler. Kemal Bey de diyor ki cevaben, Kılıçdaroğlu bin kere toprak olur, bir kere çiçek açar ama eğilip bükülmez.
1: Hadi Bey'e bir soru sormuştum. Yani bu CHP'deki yolsuzluk. Yani bakılsaydı, seyredilseydi devam ederdi. Yani kim müdahale edecekti? Nasıl müdahale edilmesi gerekiyordu? Yapılan müdahale doğru mu?
5: Şöyle, yani yapılan müdahalenin doğru olup olmadığı mahkemelerden çıkan karar sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Çünkü biz burada adli işlemlerden bahsediyoruz. Adli işlemlerin başlama durumlarına baktığımızda Cumhuriyet Savcısı bir suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren CMK 160 çerçevesinde hemen harekete geçer ve konuyla ilgili araştırma yapar. Eğer bir suç varsa şahısların cezalandırılmasını talep eder. Bütün bu yolsuzluk soruşturmalarına bakıldığında birilerinin şikayeti var, birilerinin bu suçun işlendiğini ortaya çıkartacak belge ve bilgileri savcılık makamıyla paylaşması var. Savcılık makamı bunu öğrendikten sonra şunu söyleyemiyor, söyleyemez de yani. Siyasi bir parti, siyasiler ya da bir belediye başkanı ya da bir herhangi eski geçmiş dönemde siyaset yapmış bir siyasetçi suç işlenmişse daha üzerine gitmeyeceğim diye bir durum söz konusu değil. Suç suçtur. Yani çok basit. Ceza adalet sistemi tamamen suça bakıyor.
1: Ve bu suçu suç dile getirenler de CHP'nin kendi içindeki. Hüseyin Bey orada haklı. Yani dışarıdan bir dahil yok, müdahale yok. Kendi kendilerini şikayet etmişler.
4: Ya bütün dosya meşruiyet gibi gösteriyorlar da illa CHP'lilerin mi gidip şikayet etmesi gerekiyor?
2: Evet,
4: şart
2: da,
4: mı
2: evet,
4: bu yani?
2: O da şart değil.
4: Ben vatandaşım ya, gördüm, şikayet olamaz
1: tabii, böyle. Medyaya geldiğinde medyada bunu duyuruyor kamuoyuna.
4: Ya onu bir sanki böyle hani içinden zaten kendi kendilerine mücadele, ona mı indirgemek gerekiyor illa süreci?
2: Evet, bir suç oluşturması için böyle bir şeye ihtiyaç yok.
5: Öğrendiği andan itibaren istersen
4: illa CHP'li mi olmak lazım hocam, onu söylüyorum. Yani, hayır, ben dışarıdayım.
5: Suçu öğrendiği andan itibaren işlem yapar. Nasıl öğrendiği bakın diye
4: savcılık
5: bir yol
4: otomatik
5: söylemedim.
4: Açamaz mı dava?
5: İsterse sosyal medyada bir paylaşım olsun, isterse isimsiz bir mail almış olsun, İsterse kapıya bırakılmış bir yazı olsun, isterse CİMER'e bir şikayet.

0: olsun. İsterse biri çıkıp gidip burada bir şikayet başvurusunda bulunmuş olsun. İsterse şahıs siyasi parti üyesi olsun, ister olmasın. İster aynı görüşte olsun, ister olmasın. Hiçbir önem arz etmiyor. Önemli olan bir suçun varlığı var mı yok mu? Suç varsa soruşturma olmak zorunda ve
1: yani savcı şeye mi bakıyor? Ha bu şikayet eden CHP'li, ha buna bakalım mı diyor?
2: Elbette öyle bir şey yok.
1: Gerçek
2: şu ki bu sanki onurlu, çok şerefli, haysiyetli bir şeymiş gibi anlatılıyor. CHP'liler gittiler, müracaat ettiler. Hayır kardeşim, CHP'lilerin bazıları rüşvet almışlar. Öteki rüşvet konusunda, paylaşım konusunda sıkıntı yaşamışlar. O diyor ki bu daha fazla aldı, niye ben daha az aldım diye. Ondan dolayı yani...
3: Şikayet eden de temiz değil yani.
2: Kesinlikle. Evet zaten o da hırsızın bir parçası. O da aynı hırsız.
0: Zaten dosyaların içeriğinde genelde biz onu görüyoruz.
2: Evet öyle.
0: Ben gidip rüşveti verdim diyor.
2: Evet.
0: Ya da ihaleye girdim, başkasına verdi, bana vermedi.
2: Vermedi diyor. Evet.
0: Ya da baklava kutusundaki görüntüler gibi, bakın benden zorla rüşvet almak istiyor, irtikap suçu. Ben bu parayı götürüp vermek zorundayım. Gidiyor savcılık şeye başvuru yapıyor. Evet. Emniyete, savcılık aracılığıyla emniyetle birlikte hem kamera görüntüleri hem seri numaralar alınmış şekilde orada bir delil elde etme durumunu.
3: Peki o zaman şunu sormak lazım. Yani. Aklıma şu geliyor. Yani CHP'nin iktidar olduğu bir belediye düşünelim. Mahalli bir belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şimdi orada AK Partili meclis üyeleri de var. İlla ki bir şeyler bizden daha iyi bilirler onlar. Yani o toplantılara katıldığı için.
2: En azından
3: mesela İstanbul'da vardı. Esentepe mi? Esenyurt'un eski belediye başkanı. Sürekli İmamoğlu'yla ilgili mesela ne kadar işte yolsuzluk veya yanlış harcama yaptığını sürekli dosyalarla gündeme getiriyordu. Yani onlar da dile getirebilirler.
0: Şöyle, şimdi her belediyede siyasi partilerin temsilcileri var, meclis üyeleri var. O belediye bünyesinde yapılan ihaleleri, yapıdan doğrudan alımları, o çerçeve içerisinde yani belediye kamu malıyla yapılmış bütün işlemleri, kamunun parasının harcandığı her alanı kontrol etme gücüne sahiptirler. Eğer burada ciddi anlamda çalışırsa her şeyi çıkartabilir, çalışmasa çıkartmaz. Bakın dikkat ederseniz son zamanlarda hep şunu söylediler. Dediler ki AK Parti belediyelerinde var, neden Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gidiyorlar? Ben de hep ekranlarda şunu söyledim. Sizin o belediyelerde meclis üyeleriniz yok mu? O belediyenin bir açığını bulamıyor musun? O belediyeyle ilgili gidip bir başvuru yapamıyor musun?
4: Doğru.
0: Yani? Çık başvurunu yap.
4: Bu doğru mesela dediğin çok, İstanbul'da kaç senedir değil mi İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Tevfik Gürsoy muydu, sürekli dile getiriyordu.
4: Evet yani ya Cumhuriyet Halk Partisi 2019, 7 yıl olmuş.
2: Evet.
4: 7 yıl içerisinde bütün arşivler elinizde, harcamalar elinizde.
1: Tabii, imza çıkarın,
4: ya koyun ortaya.
0: İstanbul yani, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şu an mevcut olan AK Partili belediyeler için söylüyorum.
4: Yok,
0: kendi meclis üyeleri çıkıp rapor hazırlasın.
2: Hayır, kendileri ki... diyorlar diye geçmiş dönemde böyle yolsuzluklar, hırsızlıklar var. Kadir Topbaş döneminde, Erdoğan döneminde işte falan.
0: Bir tane başvuru
2: kardeşim,
0: yok.
2: Bir tane başvuru yapın. Elin bütün belgeler elinizde, bilgilerinizde, bütün ihale dosyaları elinizde. Herhangi bir şaibeyle alakalı geçmiş döneme ait bir şey vardıysa niye 7 yıldır bekliyorsunuz? Götürüp söylesenize. Ya da savcıya götürün verin. Savcı işlem mi yapmadı? Çıkın medyaya, o zaman deyin ki bu şu savcıyı biz götürdük, işlem yapmadı deyin.
3: O zaman akla
0: şu, takdirine bırakın.
3: O zaman akla şu geliyor, o da bir ayıp olur bana göre. Yani eğer bu yolsuzlukların hepsi CHP'liler eliyle ortaya çıkmışsa ve AK Partili meclis üyeleri de olayları seyretmişse onun üzerinde düşünmek lazım.
1: Bercan Bey, bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi azınlıkta meclislerde, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi'nde mecliste çoğunlukta. Değil mi? El değiştirdi o yüzden. Evet, Bursa evet. Belediye Başkanlığı mesela el değiştirdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden olan Boz Bey tutuklu, etrafındakiler tutuklu. Bunlar bir senede olan şeyler değil. 5 yıl. Belki geriye git, Nilüfer Belediye Başkanlığı'ndan kalan bir takım şeyler var.
4: Doğru. İlter'e bir soralım mı? İlter, şimdi bazı milletvekillerinin adından bahsettik. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın dedik. Bugün Kemal Bey'in videosunu paylaşan 22 isim vardı. Sen de bu sayının daha da fazla olacağını söyledin. Bir de milletvekili olmanın dışında partide bir bugünkü mevcut yönetime yönelik muhalefet yürüten Berhan Şimşek gibi isimler var örneğin. Bunlar ne yapıyorlar İlter bu süreç içerisinde? Onlar da hareketlendiler mi? Kemal Bey'le bir kontakları var mı?
5: Bu isimler zaten başından beri Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bayrak açmışlardı Melih Altınok. İstanbul'da bu muhalefetini, sert muhalefetlerini sürdürüyorlar. Gürsel, Tekin, Berhan Şimşek zaten birlikte hareket eden siyasetçiler bu isimler. Şimdi ilginç bir tablo var. Yayının başında da ifade ettiğim gibi özellikle... Kulağıma ses dönüyor, onu bir alabilirsek eğer daha net ifade edebileceğim.
6: Hemen hallediyorlar ihtiyacım.
5: Şimdi şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı paylaşan 22 milletvekilinin olduğunu ifade etmiştik. Burada özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kaç milletvekili destek verecek? Bu sayı aslında daha çok önem arz ediyor. Şimdi son rakamları paylaşıyorum. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda 138 milletvekili var. Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte şu anda CHP Genel Başkanı'na destek paylaşımında bulunan 36 milletvekili bulunuyor. Şu saat itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısını paylaşan milletvekili sayısı 22. Yine yayının başında ortada olan milletvekilleri olduğunu söylemiştik ve bunların çoğunlukta olduğunu ifade etmiştik. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımını yeniden paylaştılar ne de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı attılar. Bu sayı şu an itibariyle 79. Yani ilginç bir tablo var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Genelde kurultay süreçlerinde kaç imza toplantı, olağanüstü kurultay süreçlerinde ne kadar imzaya ulaşıldı, rakamların peşinde koşar. Siyaseten çünkü önem arz ediyor bu rakamlarda nihayetinde. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olan, şu an itibariyle sosyal medyadan açıkça liderimiz Özgür Özel'in arkasındayız şeklinde mesajlar paylaşan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerin de yer aldığı mesajlar paylaşan milletvekili sayısı 36. 7. Genel Başkan, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek veren milletvekili sayısı 22, 79 milletvekili de şu anda ortada duruyor. Yani ilginç bir tabloyla peki şu anda şimdi karşı karşıyayız. Buna ek olarak şunu da
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren yeter bir saniye. 22 kişi var, 22 milletvekili var. Özgür Özel'e 36, 80 kişi de kararsız. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra
5: 79 kişi kararsız. Yani Özgür Özel'i çıkardığımızda 137 milletvekili oluyor. 79 milletvekili de şu anda herhangi bir şekilde ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Özgür Özel'in yanında yer alan bir paylaşımda bulunmadılar. Şu dakika itibariyle rakamlar böyle.
4: Bunlar çok önemli rakamlar ama Özgür Özel'e desteğin daha yoğun olmasını bekleriz. Çünkü genel merkez elinde. Neticede bir tanesi eski genel başkan. Değil mi? Herhangi bir
2: milletvekili de değil.
4: Milletvekili şey değil. Büyük mü yok. O yüzden bu sayılar bence kayda değer. Aradaki fark da çok fazla değil. Bu arada ekranlarınızda da okuyordunuz.
5: Bir de Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden yapılan bir paylaşım var.
4: İlter, son dakikayı vereyim, hemen onu da alalım.
5: Melih Altınok.
4: Peki, buyur İlter'cim. Tamam. Seni mi kıracağım İlter?
5: Şöyle hemen onu da paylaşayım. Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi şöyle bir paylaşım yaptı. Asla vazgeçmek yok. Asla vazgeçmek yok. Vekillerimiz, size çok görev düşüyor. İyi ki varsınız şeklinde bir açıklama. Yani milletvekillerine Ekrem İmamoğlu tarafından, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi tarafından bu şekilde bir mesaj gönderiliyor. Yani genel başkanın arkasında, yanında olun şeklinde de bu mesaj yorumlanabilir Melih Altınok.
4: O da diyor ki daha fazla destek verin Özgür Özel'e. Ekranlarınızın altında okuyorsunuz. Az önce bir son dakika gelişmesi vermiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüşmüştü. Trump bir açıklama yapmış. Diyor ki Erdoğan'la kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Aslında iyi bir iş çıkardı. Bence çok iyi bir müttefik oldu. Trump öyle açıklamalar yapıyor.
2: İyi bir iş çıkar derken özellikle de Orta Doğu'daki hadiseler konusunda, İran savaşı konusundaki tutumun da aslında Trump
3: Gazze'de, her yerde.
2: Gazze'de, yani, evet. Suriye meselesinde bilhassa. Bugün de Ahmet Şara bir paylaşımda bulundu. O da ilginçti. Trump'a biliyorsunuz Beyaz Saray'a gittiğinde parfüm
6: evet, etmişti. Ona bakacağız.
2: İki tane, ha, öyle mi?
6: Evet, şöyle tabii ki.
2: Yani Trump iki tane parfüm hediye etmiş, kendisine göndermiş ve ona bir mesajla iletmiş. Parfümün bittiğini düşünüyorduk. O sebeple
6: yenisini gönderiyoruz
2: diye. O da Şara'da bir paylaşımda bulundu. Orta Doğu'da ABD'li güçlü ilişkilerimiz Suriye'de bundan sonra
3: bir de bu görüşmenin şey üzerine olacak. Gelmesi de güzel olmuştur. Netanyahu paylaşmıştı bugün.
6: Evet, evet, onlar hep konularımız. Evet. Şu CHP'yi biraz bitirelim. Bunları tabii Çin çok güzel konularımız var. Netanyahu, ben diyor ki Trump, İsrail'de seçime girsem oyum %90 diyor. Yani falan. İlginç açıklamalar var. Bu arada Murat'ın o söylediği konuyla ilgili de Şara'dan bahsedince MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Şara'yla görüştü. Evet, Cumhuriyet Gazetesi haberi şöyle veriyor. HTŞ lideriyle görüştü falan. Çok acayip ya. Yani dış politikada bütün dünyanın tanıdığı sıfatlar falan
4: o Cumhuriyet'in gazetecilik dili içerisinde eriyor gidiyor. Normalde usulen de olsa size sıfatlarla hitap etmeniz. HTŞ

0: Lider ne demek ya?
1: Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne ne diye hitap etmemiz lazım? Mesela
0: Can Dündar'ın troll
1: şöyle
0: gazetesi.
1: Bir şey diyebilir miyiz Cumhuriyet Gazetesi'ne? Mesela savcımızı şehit eden teröristleri kahraman gibi lanse eden Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Gazetesi diyebilir miyiz mesela?
0: Kesinlikle deriz. Evet. Ahmet Çık muhabirleriydi.
1: Mehmet Selim Kiraz'ı katleden,
2: Sayın Erdoğan hakkında bile mesela evet. Cumhurbaşkanımız ifadesi yerine sürekli işte Türkiye'nin işte Cumhurbaşkanı veya işte Türkiye'nin
1: AKP Genel Başkanı
2: ifadelerini kullanan bir gazete.
0: Sen rakip gazete hakkında niye yorumda bulunuyorsun? Ben onu anlamadım ya. Sanki Cumhuriyet Gazetesi öyle atar böyle atar. Haber diline ne karışıyorsun ki sen? Cumhuriyet Gazetesi illa Sabah Gazetesi ile arasındaki rekabeti gündeme mi getirelim? Evet. Trump'la görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu dakika itibariyle telefon görüşmesi ajanslara düşen son dakikaydı. Şimdi Murat sen bir kıyaslama da yapıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Onun döneminde bu isimlerin hepsi girdi diyorsun evet. Ama bir yandan da şu var. Tamam bunların hepsinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu var ama Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partinin yakaladığı ivme de hiçbir şeymiş gibi gösteriliyor bugün. Yani aslında bu yerel seçimlerdeki başarı falan Kemal Kılıçdaroğlu'nun
1: elbette.
0: Başarısı. Veya bugün bakıyorsunuz tabii. Değil mi Bercan? Bir sürü belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçiyor.
1: Evet.
0: 38 tane mi? Bir sürü milletvekili
2: İmamoğlu'nu bulup ortaya çıkaran, aday yapan bütün eleştirilere rağmen evet. O.
0: Ve Kılıçdaroğlu döneminde böyle bir iktidar partisine yönelik bir tazyik falan yoktu CHP'den. Gidelim belediye başkanlarımız geçsin bilmem ne falan. Bu dönem
1: asla öyle bir şey olmadı. Bilakis.
0: Bu da performansını etkileyen bir şey.
1: Hayır, elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma biçimi anlamında söylüyorum. Liderlik anlamında Kemal Kılıçdaroğlu bence bugüne kadar yani iddialı söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının tamamının içerisinde en başarılı siyasi figür. Çünkü yani
0: %48'de aldı bu arada Erdoğan karşısında. %48
1: almış birisi Türkiye'de AK Parti'den tard edilmiş ve iki tane farklı partiye bölünmüş. Partileri bünyesinde toplayacaksınız. Refah Saadet Partisi'ni getireceksiniz. HDP'yi dışarıdan full destek aldıracaksınız. Tabii. Yani Türkiye'nin en sağından İyi Parti'yi, niçin en sağı diyorum? MHP'yi milliyetçi olmamakla itham ederek ayrılmış biz daha Türkçüyüz diyenle Türkiye'yi bölmek için gayret eden en Kürtçüyü bir araya getireceksiniz. İslamcıları aynı potada eriteceksiniz. Hepsini Erdoğan karşısında konsolide edeceksiniz. Bu gerçekten bir siyasi deha.
2: Yani farklı bir açıdan aslında teröristik Türkiye'ye doğru bir zemin çalışmasını kendi açısından yapan bir lider. Yani sosyolojik bir düşmanlığı yoktu. Bu çok önemli bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'nda yani geldiği taban dolayısıyla Dersimli olması, Alevi olması. Yani Türkiye'nin o sosyolojisini, zenginliğini bilen, onun farkında olan biri. Yani işte bir dönem mesela o Kürt partileri mesela en fazla dışlandığı dönemde onlarla mesela ittifak yapıyordu. Evet. Murat Bey'in dediği gibi işte AK Parti'den ayrılanlarla veya Müslüman sosyolojiyle mesela çok iyi bir kontak sağladı. Yani o anlamda yani o sosyolojik veya kültürel düşmanlığı yoktu şeye karşı. Diğer kesimlere karşı ki CHP'nin
1: bile evet,
2: alemet farikası kültürel düşmanlıktır.
1: Bunları yani, daha güçlü bir evet, siyasi
2: ideolojik körlük yanında başardı. Bir kültürel düşmanlığı da vardır CHP'nin. Onu kırmış bir lider. Onu kırdığı için de başarıya da ulaştı aslında. Yani yerel seçimlerde AK Parti'yi geçti çoğu yerde.
0: Bütün partileri de yan yana getirdi neticede. Evet. Bütün HDP'sini, İYİ Partisi'ni yan yana nasıl getirirsiniz yani? Getirebiliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni.
2: İYİ Parti. Ve
0: İYİ Parti dediğim gibi %48,5'a yakın da oy almak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında.
2: Tek hatası,
0: yani bu altılı ittifakta.
2: Tek hatası Erdoğan'a oynamasıydı. Yani Erdoğan'ın bu millet için önemini kavrayamadı bir türlü.
0: Evet.
2: Yani onu bir kavrayabilseydi mesela çok farklı bir profil
1: gerçi
2: olabilirdi.
1: Gerçi Erdoğan'ın karşısında olmayıp da başka bir figürün karşısında olsaydı da bu kadar adamı da bu kadar partiyi de yanına toplayamaz.
3: Kesinlikle. O da var, yani Erdoğan evet. Düşmanlığı evet. Üzerinden birleştiler. Kim ve nefret üzerinden birleştiler.
0: Evet. Evet. Berhan Şimşek ne demiş? Bir bakalım Gürsel Tekin. Onlar da parlamento dışında herhalde Kemal Bey'le hareket edecekler değil mi Kemal Hocam? Büyük ihtimalle.
4: Evet öyle gözüküyor.
0: Ne diyor? Ben şuradan okuyayım size.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, hebesi, meyakası ve örgütü vardır. Böyle yönetilir. Ama maalesef arkadaşlarımız halk diliyle sözcüğüne kanat takmışmışım. Sayın Özgür Özel ve zıp zıp mahir aynada kendilerine baktılar. Gürsel Başkan'ın söylediği gibi trollerle parti ilerlemez.

0: parti sokakta, örgütle, halkla, vatandaşla, işçiyle, memurla, emekliyle, beyaz yakalıyla, mavi yakalıyla, Türkiye halkıyla yönetir.
1: Melih Bey, bir şeye dikkat ettiniz mi? Mesela konuşmasının içerisinde hiç yolsuzluk geçmiyor, hiç şaibe geçmiyor, hiç etik dışı hareketler geçmiyor. Demek ki az önce Murat Bey'in söylediği gibi ikisi de aynı düşüncede aslında. Sadece burada işte İmamoğlu ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmesinden şikayetçi bu
2: yani
1: arkadaş.
2: Yani ikisi de dediğin Kılıçdaroğlu ve...
1: Yok, hayır, ayırmamız lazım. Ya Berhan Şimşek'in bu konuşması için söylüyor. Evet. Fakat Kılıçdaroğlu'nu bundan ayırt etmemiz gerekiyor. Onun için biraz hakkını da teslim etmek lazım. Sadece Kılıçdaroğlu işte Muhittin Böceği milletvekili yaptı ya da belediye başkanı oldu onun döneminde. Onun yaptığı hatadan Kılıçdaroğlu sorumludur demek ciddi anlamda haksızlık olacak. Niye? Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp bugün şunu söylüyor zaten. Ben seni seçmiş olsam dahi, ben seni milletvekili yapmış olsam dahi, sen eğer suça bulaştıysa bu siyasi partide yerin yok diyor. Ve konuşmasından hocam, hep bunu görüyoruz. Haramzadeler kelimesi.

0: Ama siz bir yöneticisiniz, bir genel başkansınız ve ana muhalefet partisinin genel başkanı.
1: Hocam şöyle bir şey var. Bakın var. Genel başkanlığı döneminde herhangi yargıya intikal eden bir olayla ilgili
0: hocam genel başkanın yargı marga alakası yok. Gibi. Siyaset bu. Yani genel başkanın hukukla konuşmuyoruz. Biz sadece diyoruz ki siyasetten sorumlusun sen buradan. İmamoğlu projesini kim hayata geçirdi? Ya bunların hiçbirini söylemeden, konuşmadan bu arkadaş her şeyde
2: bunları mükemmel. Bunları kendisi söylemesi lazım.
0: Kemal şimdi çıkmışsınız, ben bunu lazım. Yapamadım. Bak ben genel başkanken bu klikten kurtulamadım. Klikte, çetede benim lafım değil. Bu iddianamede İmamoğlu suç örgütü diye ifadesi var. Ya demek ki bu örgüt ta ne diyor orada iddianamede, siz daha biliyorsun. Ta Beylikdüzü'nden günümüze kadar taşınmış diyor. 7 kişilik çete, şebeke çıktı ortaya. Sen bu şebekeyi genel başkan olarak görme. Gel bugün 2026'nın hangi aydayız? Mayıs'ında. Çık de ki kardeşim böyle bir olmaz. Ya adama demezler mi? Bu kadar siyasetten sorumlu değil misin? %48,5 oy almak elbette ki başarı. Ama başarının altında yatan başka sebepler var.
1: Hocam, kişisel bir deha bir olduğundan değil o. Bakın, şunu söylüyorum.
0: Onun için ben asla bu konuda kesinlikle sorumsuz diye düşünmüyorum. Ya ciddi sorumluluğu var.
1: Sorumluluğu var ya da yok, ondan bahsetmiyorum. Sadece ortaya çıkan bir olayda nasıl tavır alınması gerektiğiyle ilgili bugün açıklamasın.
0: Size itiraz olsun diye söylemedim. Bakın, yanlış anlamayın.
1: Mesela diğer siyasi partilere bakalım. Bir belediye başkanıyla ya da bir vekille ilgili bir yargıya intikal etmiş bir olay olduğu andan itibaren ne yapılır? Uzaklaştırılır. Ancak o suç işlenmeden önce belli bir altyapısı var mıdır? Vardır. Bunu bilme ya da bilebilecek durumda mı, onu bilmem. Yani siz o zaman, önceki kısmı için söylüyorsunuz.
0: İşte evet, örnek verdim.
1: Eğer haberi varsa, eğer bilgisi varsa, eğer bunu bilmesine rağmen bir şey yapmadıysa sıkıntı. Fakat
0: hocam geçen programa geldi buraya. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu. Sayıları şu an hatırlamıyorum ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden
1: 537 olması
0: iki katı,
1: lazım.
0: Yani CHP'nin belediye başkanlarına yapılan hukuki işlem sayısının 2 katı kadar AK Parti belediye başkanlarına yapılmış.
3: Ama orada görevden alınmış. Kemal hocam biliyorsun.
1: Ben şimdi de onu
3: orada şöyle bir
1: hocam.
3: Sorun var. Diyorlar ki kimse sahip çıkmıyor.
0: Ya o ayrı.
3: Hayır.
0: İşlem yapılmış. Onu
3: şunu söylemek için söylüyorum. CHP'deki zihniyeti ortaya çıkarmak için. Adam diyor ki böyle bir şey olduğunu. Kimse sahip çıkmıyor diyor. Yandaşlar böyle bir şey olduğunda. Ya zaten çıkmıyor işte, normal olan bu.
2: Evet.
3: Yani niye çıksın? Orada böyle bir pratik oluştuğu için bugün Ali Mahir Bey'in de açıklamasında vardı. CHP'deki pratik şu. Kemal Bey'i şöyle suçluyor. Ya diyor bir milletvekilimiz İşte Enis Berberoğlu içeri girmişti diyor. Onu kurtarmak için Ankara'ya kadar yürüdünüz diyor. Şimdi diyor bir değil bir sürü belediye başkanı sizin seçtiğiniz isimler içeride. Niye yürümüyorsunuz diyor. Şöyle bir algı var CHP'de. Biz bir amaç aracı haklılıklar, devrimci mücadele veriyoruz. Yolsuzlukmuş, hırsızlıkmış, ahlaksızlık, bunlar tali konulardır.
2: Ama Berberoğlu meselesi yolsuzlukla hırsızlıkla alakası değil.
1: Evet, yani, orası çok önemli aslında. Bakın, 19 Mart'ta İmamoğlu soruşturmasından sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili soruşturmalar var. Hepsinin suç tarihine bakalım. İmamoğlu soruşturmasından sonra Manavgat'ta baklava kutularında para almadılar. Bu da şunu gösteriyor. Belli bir işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bulunan belli bazı şahısların bu tür eylemlere göz yumdu ya da bu tür eylemlerin yapılması için elinden geleni yaptığını bize gösteriyor.
3: Evet.
1: Bunun sistematik hale gelmemesi lazım. Aynı şekilde Özkan Yalım otel odasında basıldığında ya da o eylemlerini gerçekleştirdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Belediye Başkanı cezaevinde değil miydi? Soruşturmalar başlamamış mıydı? Geçtiğimiz ay ya, bakın çok yakın bir tarih. Geçtiğimiz ay Ataşehir Belediyesi'nde TAPE kayıtlarına yansıyan konuşmalarda rüşveti görmedik mi yani?
3: Evet.
1: Şimdi hem yolsuzluk var hem belediye başkanına yönelik bir durum söz konusu. Fakat bu varken dahi ne yapılıyor? Aynı şekilde yolsuzluk
0: hocam,
1: yapılıyor.
0: Hocam sorun bir de bu da, bak örgütlü bu adamlar.
1: Bu
0: yani,
1: da bize şunu gösteriyor.
0: Münferit olsa anlarım. Genel başkan münferit olay geldi geçti. Ama bu bir örgütlü faaliyet. Hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Bu suç çetesi bir örgüt. Örgüt ne demek? Teşkilatı var. Altyapısı var. Finans merkezi var. Ve bunun yurt dışı ayağı var. Hüseyin Gün kim? Bütün sistemi toparlayıp dışarı satan adam.
3: Ama Kemal Bey de böyle bir şeyden bahsediyor bence. Daha örgütlü bir yapı. O yüzden deminki o söyleme dile getirmeye
0: çalışıyorum. Ben baş edemedim diyor yani işte.
3: Bakın mesela AK Partili gazetecilerle ilgili bir soruşturma oluyor ya. Diyorlar ki niye arkadaşları, tanıdıkları ya da AK Partili olmak hasebiyle yan yana gelen isimler niye bunu savunmuyor diyorlar.
2: Niye savunsun ki?
3: İşte onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Ya. Haksızlığı evet. Niye savunsun? Ya normal zaten akıl sahibi bir insan hırsızlıkla itham edilen bir adamın arkasında durmaz. Eğer onunla alakalı

0: bir şahitliği varsa gider der ki yok kardeşim ben bunu biliyorum, hırsız mırsız değil. Bilmiyorsa niye konuşsun? Ya siz bu adamı, bütün bu belediye başkanları şu anda yargılanıyorlar. Yargılanma esnasında siz niye çıkıp da bütün başladığı ilk günden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun arkasına dizildiğiniz, hayır suçsuz diyorsunuz? Murat nereden
1: Bey,
0: biliyorsunuz?
1: Murat Bey, bakın Özkan Yalı ve Muhittin Böcek dosyasında kendileri tutuklandıktan sonra defalarca ziyaret ettiler.
0: Evet.
1: Tabii. Ne zaman genel merkezi hedef aldı, o gün hain ilan edildi yani.
0: Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu için Özgür Özel'le birlikte miting yaptı ya, Antalya'da birlikte miting yaptılar. Oradan Toroslardan Silivri'ye selam olsun diye miting yaptılar. Birlikte miting yaptılar.
2: Saraçhane olayları yani, unutmayın. Orada polisimizin değil mi üstüne bir gaz sıktılar biliyorsunuz. Değil mi? Asitli falan.
1: Asit
2: böyle.
1: Asit sıktılar.
2: Baltayla sal. Bunları unutmadık. Ya Saraçhane'de bu örgütlülüğün aslında işareti. O kadar kuvvetli bir ekip var ki. Dediğim gibi yurt dışı bağlantısı var, içeride Hakkari'nin bir dükkanından, bakkalından kaç kilo bilmem ne ton baklava almış adam. Ta oraya kadar uzanmış sistem. Yani örümcek gibi sarmış. Bütün bu belediyeler, şimdi rakamlar aklımda yok. Kaç büyükşehir, kaç şehir, kaç belde, kaç ilçe, kaç tane belediye sahipler aklımda değil. 300 küsürdü. Bu kadar belediyenin %15'i şu anda şaibeli. İddialar var aklımda. Bu demektir ki %85'i temiz. Bu en demek değildir şimdi. Ki. Onlar da işin içine girdikçe, iddianame genişledikçe, bakın bu örgütlülük. Çünkü belediye başkanlığı seçimlerinden önce liste değil mi belirlendi. Bu belirleyen, yani kim belirledi bunları? İmamoğlu belirledi. Yani tek tek sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Sen kendi adamını atıyorsun oraya, gönderiyorsun, seçiliyor. Senin söylediklerini yapıyor. İşte demedi mi Muhittin Böcek 1 milyon euro mu, dolar mı ne? Gittim ben şurada verdim. Seçime gireyim diye, aday olayım diye.
3: Aday olayım.
2: Bunun gibi kim bilir kim neler verdi. Eğer o verdiyse irili ufaklı birileri bir şey vermiştir.
1: İşte zaten
2: o yüzden bakın örgütlü bir yapı olduğu için.
1: Sıkıntı bu. Yani Kılıçdaroğlu'nun itiraz ettiği konu orası. Diyor ki eğer yolsuzluk riski sistematik hale gelirse ve genel merkez tarafından bu destekleniyorsa o zaman hem demokrasi için çok kötü hem Cumhuriyet Halk Partisi yani 100 yıllık 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi tamamen kökten bitmiş oluyor yani.
4: Şurada mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatası var. Bu proje Biden projesiydi. Şimdi dışarıdan işte Erdoğan'ı devirme projesi. Yani İmamoğlu'nun gelmesi, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı seçimler, İmamoğlu'nun seçildikten sonraki mesela izlediği politika, parayla siyaseti satın alma, dizayn etme, yani CHP'yi içeriden ele geçirme. Yani bunun dış ayağı var. İsrail ayağı var. İşte Amerika ayağı var. Şimdi o dönemlerde Kılıçdaroğlu da vardı yani. Bir suç ortaklığı var o dönemde. Yani bu projelere hizmet etmesi, işaret edilen insanları hani, seçmesi, iktidara getirmesi. Yani kişisel, şahsi anlamda temiz olması, o yani kurumsal anlamda CHP'nin içine bulaştığı ve sürüklendiği o kirli ilişkileri aklamaz. Ve orada onun payını mesela azaltmaz.
2: Hocam niye ilgileniyoruz biliyor musunuz biz bunu? Ben çok bir cümle özür dilerim.
4: O anlamda büyük bir proje bu. Yani
2: bu sadece bir kamu işi. Siyasi partiler bir kamu örgütüdür. Belediyeler bir kamu örgütüdür. Merkez yönetim teşkilatları kamu örgütüdür. Bütün bu kamu yararına çalışan örgütleri ben vatandaş olarak masaya koyarım. Hepsini de eleştiririm. Şimdi bir tane bürokrat, bir tane işte hizmet verdiği şahıstan rüşvet alsın, ilk yapılacak hareket idareten kütlüğünü açığa almaktır. Ondan sonra bakarsın adli idare diğer faaliyetlere. Burada böyle bir şey yok ki.
4: İşte Amerikan organize ettiği, dizayn ettiği bir
2: duruyor.
4: Muhalefet var karşımızda.
2: Arkasında
4: ve
2: duruyor.
4: Ve bazıları üstelik çıkıyor diyor bu CHP'nin iç işlerinde biz şimdi karışmayız.
5: Bir
4: olmaz.
5: Murat bir İlter'e bir gidelim hemen gelelim. Tabii bu ki tartışmaya devam edelim de.
0: Hiç beni konuşturma.
5: İlter'e şunu sormak istiyorum. İlter, Özgür Özel'den herhangi bir açıklama geldi mi? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine hani toprak ol diyor Özgür Özel. Az önce videoyu verdik. Kemal Kılıçdaroğlu da ona bir cevap veriyor. Biz bunun üzerinden okuyoruz ama Özgür Özel bununla ilgili gün içerisinde bir şey söyledi mi? Konuşuldu mu orada? Bizim kaçırdığımız bir şey var mı? Yani kabul etti mi ben Özgür Kılıçdaroğlu'na Özel toprak ol dedim diye Özgür Özel?
6: Şöyle bugün Özgür Özel gazete Pencere'ye bir açıklaması olmuş Melih Altınok.
5: Evet.
6: Aslında orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğini söylüyor. Biraz da kırılmış bu yönde bir açıklamaydı. Onu bulursam hemen paylaşacağım.
5: Yani az önce o verdiğimiz
6: zaten
5: şey.
6: Dediğim gibi merkez. Evet evet. Ama aslında orada doğrudan CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'e mesaj veriyor. Yani ben üzerime alındım grup toplantısında.

0: Yaptığın açıklama doğrudan beni hedef alıyordu diyor Kemal Kılıçdaroğlu. O nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan ilk kez ikinci videoda Özgür Özel'e bir şekilde tepki göstermiş oldu. Grup toplantısında yapmış olduğu o açıklamayı kastederek çok sert de bir açıklama yaptı aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle demiş Özgür Özel, o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler demesini ümit ederim şeklinde bir değerlendirmesi olmuş. Yine yarın da bu konuya ilişkin bir açıklaması olması bekleniyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in. Yani bu şekilde aslında toparlamaya çalıştığını anlıyoruz CHP Genel Başkanı'nın. Süreci yönetmeye çalıştığını, doğru yönetmeye çalıştığını, kastının Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını ifade ediyor. Ancak nihayetinde parti kulislerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de grup toplantısının ardından kiminle konuşsak bu sözlerin adresinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etmişti ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu da doğrudan kendisinin hedef alındığını düşünerek bu şekilde bir video yayınladı ve videoda da zaten Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı'nın grup toplantısındaki o açıklamasına cevap vermiş oldu. Bunu belirtelim. Bir de Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir konu açıldı az önce. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu zamanında belediye başkan adayı gösterildi. Kulislerde şu da konuşuluyor, onu da aktarmak isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir pişmanlık yaşadığı da yine Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde dillendiriliyor. Bu notu da paylaşmış olayım.
1: Peki, şu önemli şimdi. Özgür Özel diyor ki Kılıçdaroğlu'na, laflarım sarayda mermer olanaydı diyor açıklamasında. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Laflarım sarayda mermer olana, parti içi darbecilere meydan okuyorum diyor. Kemal Bey'in alınganlık göstermesine şaşırdım. Şimdi cümleler Bey, neydi? Tam bir hatırlayalım. Bir saniye Adi Bey. Özgür Özel diyor ki bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Az önce verdik. Kılıçdaroğlu yani uzun uzun diyor. Bayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastettiğini söylüyor. Bence gelen tepkiler üzerine bunu düzeltiyor ama ne derse desin Özgür Bey, yani niye alınganlık gösterdi diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bakın mesela kim bu vatandaş? Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Orman Politika Kurulu Başkanı bir adam. Kim? Sencer Solakoğlu. Kifayetsiz muhteris. Senin boyunun kaç olduğunu ben göreceğim. Sana teklifim şu. 5 aylık bir siyasetçiyle 50 yıllık tecrübeli siyasetçi yarışa girelim. Yani herkes, bütün Cumhuriyet Halk Partililer, bu vatandaş da Sencer Solakoğlu da dahil olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na vuruyorlar Özgür Özel'in genel başkanlarının açıklaması üzerine. Dolayısıyla sonradan tevil edilecek, size demedim denilecek bir açıklama yok. Herkes almış mesajı Özgür Bey'in bu sözleri üzerine. Partinin herhangi birisi, işte bir politika kurulu başkanı, kifayetsiz muhteris diyebiliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada kimdir Özgür bilmiyoruz ama herhalde
2: önemli bir adam olmalı.
1: Bir herhalde ne bileyim politika başkanı.
2: Özgür Özel'in bak şimdi açık ya, bu çok öfkeli.
1: Özür dilerim Hadi Hocam, geleceğim.
2: Çok öfkeli falan. Bir konuşma değil mi? Mesela sarayın merdivenine gitmiş, orada bir şey bekleyen CHP'nin Kağızman ilçe başkanı falan değil. Onun için herhalde bu kadar öfkelenmez. Atıyorum, Kağızman da var mı yok mu da yanlış anlaşılmasın. Misalen söyledim. Bir CHP'nin filanca bir örgütünün bir köy muhtarı, öyle bir şey değil ki. Bu kadar öfkeni için olur. Partinizde size rakip olabilecek bir şeye bu kadar öfkelenebilirsiniz. Ama Allah sizi iddianızdan vurur. Hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda kime karşı aday oldu? Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı aday olduğunda kimin önünü keseceği düşünülüyordu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O zaman sarayın merdivenine gitti diye haber yaptırtan, yalan haberler paylaştıran, yalan haber yazdıran, sonra da çıktı o meşhur gazeteci, evet yalan söyledim öyle Sözcü bir şey yokmuş de dedi. Değil mi? Bütün bunların hepsi olduğunda kim vardı CHP'nin genel başında? Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da dedi mi ki kardeşim Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmış, benim işte İstanbul'da belediye başkanlığı adaylığını koyduğum benim dava arkadaşımdır, kimse onu sarayın merdivenine gitmekle itham edemez dedi mi? Demedi. Demedi çünkü o onun sayesinde, onun estirdiği rüzgarla bu olmuştu. Şimdi döner dolaşır ey Allah sizi iddianızdan vurur. Şimdi sarayın merdivenine siz gitmiş olursunuz.
3: Bir de şöyle

0: Bir şey, şimdi delegelerin vermediği, arkadaşta ekranlarda veriyor.
1: Pardon, az önce ben Saygı Öztürk demiştim, Rahmi Turan.
2: Rahmi Turan.
1: Benzerler, ikisi gerçi birbirinin muadili de.
0: Delege kısmı sadece 38. olağan kurultayı da gündeme geldi. Ve delegelerin iradesinin sakatlanma konusu da orada konuşuldu. Şu an hem ceza davası hem de hukuk davası bu delegeler üzerinden yürüyor. Bu delegelerin vermediği kişi Kılıçdaroğlu'ndan başkanlığı alıp Özgür Özel'e verilen delegeler. Onun için hani muhatabın başkası olduğu ya da başka birini ima etme gibi bir durum söz konusu değil yani. Yani tamamen muhatap belli ve adrese teslim şekilde.
2: Adres de almış zaten, aynen toprakla, çiçekle cevap veriyor. Yani o toprakla, toprak ol diyor. Sen toprak ol diyor. Bak açıkça evet. Toprak ol diyor.
3: Bir de toprağında yetişen çiçekler oralı.
2: Ya zaten bir siyasi lidere 70 küsür yaşını aşmış diye başladıktan sonra sen toprak ol demek, toprak gibi aziz ol demek değil.
1: Bu beddua canım.
2: Evet.
1: Ya, toprak ol.
0: Ama Sayın Kılıçdaroğlu da çıktı, dedi ki ben toprak olurum ama kimsenin önünde de eğilmem yani, yolsuzluk yapmam yani. Cevaben verdiği tepkiydi.
1: Ercan, burada bir hazırlık görüyor musun? Erken seçim deniliyor bir de sürekli Özgür Özel tarafından, CHP tarafından.
3: Yani ondan ziyade haber toplantısında konuşulduğu kadarıyla söyleyeyim. Yani dış politikaya odaklandığımız için.
1: Evet.
3: Ama o kadar gündem yoğun ki iç siyasetle falan. Yani sıranın işte yavaş yavaş Özgür Özel'e geldiği şeklinde. Ona ve çevresindeki ağababaydı herhalde en yakın beraber çalıştı. Yani geçmişinde çocuklu arkadaşlarından olduğu söyleniyor ağababa. O Uşak Belediye Başkanı zaten söylüyor. Yani ben çok yakın bir ilişkim yok, sonradan tanıdım ama.
1: Özgür Özel'i mi?
3: Özgür Özel'i evet.
1: 10 yıldır tanıyorum.
3: 10 yıldır tanıyorum ama onunla çok eskiden beri bir arada olanlar var. Yani çocukluğundan beri Özgür Özel'i tanıyanlar olduğunu söylüyor. O ilişkileri de onlarla beraber yürüttüğünü söylüyor. Tabii kirli ilişkiler yani, böyle işte birbirini devirmeye, arkadan hançerlemeye. Yani siyaset arkadaşları güya dava sahibi olduklarını söylüyorlar. Yeri gelince mesela işte rejimi kurduk, biz Türkiye'nin en eski partisiyiz, Türkiye bizden sorulur. Hiç kimseyi tanımıyorlar. Yani ama aynı zihniyet mesela özellikle halkın seçtiği, halkın iradesinin temsilcisi olan işte külliyeye, Erdoğan'a yönelik bu kadar öfke, nefret hala demek ki o Türkiye sosyolojisini, Türkiye gerçeklerini tanımadıklarını gösteriyor.
1: Bana yani, bu şey çok komik geliyor artık evet. Ercan, biliyor musun? Yani sürekli Atatürk'ten bahsediliyor ya. Yani ne zaman açsak Atatürk'ün kurduğu parti ya 103 yıl geçmiş bunun üzerinden, partinin kuruluşu daha da fazla belki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Atatürk'ün bulunduğu dönemde Türkiye'de ne seçim vardı ne bir şey vardı. Dolayısıyla parti ona göre örgütlenmiş bir yapı değildi. Bugünkü tartışmanın yani getirip Atatürk'e hakikaten bağlamaya çalışmak. Birisi niye hırsızlık yaptın denildiğinde Atatürk de söze başlıyorsa ben o adama derim ki sen yalancısın ya. Sen çocuk var karşında diye düşünüyorsun ve beni kandırmaya çalışıyorsun. Yani bu konumuzun Atatürk'le neyi alakası var? Bugün bakıyorum tarafların hepsi Özgür Özel'de, Kemal Kılıçdaroğlu'da ya da hani kime bu konu hakkında fikri sorulsa o Atatürk'e referansıyla bir konuşuluyor. Ben otomatikman bir vatandaş olarak diyorum ki gene bizi birileri çekiyor diyorum.
2: Bu retorikten yani, de bu jargondan da vazgeçmemiz lazım. Atatürk'ün partisi ne oluyor ya? 103 yıl geçmiş ya. Ne demek o? Yani bir kutsallık falan mı atfediliyor? Atatürk kurunca bir şeyi, yani başka Atatürk bir sürü şey de kurmuş olabilir. Hepsi kutsal mı yani? 103 yıl geçmiş. Sen onun üzerinden 50 tane sahtekarlık, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık yapmışsın. Pavyonlara düşürmüşsün. Ondan sonra da kalkıyorsun diyorsun ki ben Atatürk'ün partisiyim. Böyle bir koruma zırhı yok. Hiç kimse 103 yıl Atatürk de ondan sorumlu olamaz yani.
1: Ya ayrıca olamaz tabii ki.
2: 103 yıl
1: yani,
2: geçmiş adam yani ne diyecek yani. Yani ben 103 yıl sonra yaşanmış bir hadiseden. Ya biz burada bak biraz önce neyi konuştuk? Kemal Kılıçdaroğlu döneminde milletvekili olmuş, belediye başkanı olmuş, hırsız, arsızlığı tescillenmiş, itirafçı olmuş adamın bile Kemal Kılıçdaroğlu döneminde adliyeye sevk edilmediği için Kemal Bey suçlanamaz dedik hukuk ilkesi gereği. Ama burada 103 yıl önce yaşamış bir meseleden dolayı Atatürk'ü suçluyor ya da Atatürk'ün arkasına sığınıyor. Atatürk'ün arkasına falan sığınıp durmayın artık. Yeter.
1: Onu söyleyince de şey diyorlar. Atatürk'ün isminin duyulmasından rahatsız mı oluyorsunuz? Hayır. Aptal yerine konulmaktan rahatsızlık evet. duyuyoruz. Sahtekarları görmekten rahatsızlık duyuyoruz. Niye Atatürk'ün ismini duyunca rahatsız olalım? Yani ajitasyon öyle bir seviyede ki, ama görmüşsünüzdür. İzmir'de miydi Hüseyin, o bir Atatürk'e benzeyen birini stadyuma çıkarttılar. Var mı o görüntü? Yani stadyumda Atatürk'e hiç de benzemiyor bu arada. Benzese ne olacak? O da ayrı bir konu. Hani şey mi diyecekler? Atatürk dirildi mi diyecekler?
4: Ya bir festivalde yani masa geldi.
3: İktidara gelen meclislerin faturasını kime çıkaracaklar?
1: Hakikaten Atatürk'le hani mevzu bahis bile değil. Kimsenin bir alakası yok ama sıkışan, kenara sıkışan Atatürk diyor. Ne bileyim buna Cumhuriyet

0: Evet, halk partileri artık şunu demediler ya, biz ana muhalefet partisiyiz, AK Parti istemiyoruz, yerine geleceğiz, bizi artık oyalamayı bırakın diye. Büyük komedi. Bu ama vatandaş işte, benzemiyor da ver.
1: Melih, o anlamda CHP'yi hafif görüyoruz, bak çok hafif sevmek lazım. Yani CHP zihniyeti bu. CHP zihniyeti şöyle bir zihniyettir. Yani Sayın Erdoğan söz konusu olunca, AK Parti ve Müslümanlar söz konusu olunca, yani mesela icraatlarını eleştirmiyorlar. Meşruiyetini eleştiriyorlar sürekli. Evet. Yani deseler ki mesela şu konularda AK Parti hata yaptı.
2: Ya bu tıraşını mı gösterelim?
1: Biz mesela CHP'nin icraatlarını eleştiriyoruz.
2: Bu ne ya? Bu ne saçmalık? Allah aşkına ya.
0: Murat, bu kim biliyor musun? Atatürk'e benzeyen adama benzemeyen adam.
2: Çok güzel.
0: Bir tane bir vatandaş vardı. Atatürk'e benziyor böyle saçlarım. Onun gibi makyaj yapıyordu. Lokantalarda oturup işte hesap ödemiyordu falan. Zavallı, o kendi çapında genel siyasete girişmiyordu. Ama burada çok ciddi bir karikatür var. Burada milletle dalga geçiyorsunuz siz. Atatürk'ü benimsemek, kendi sözü de var değil mi? Onun fikirleri falan, ideolojisiyle alakalı bir şey. Yani bir tane adam, o da çıkmış o şeye giriyor. Ağlayanlar, yere düşenler. Ya ben şunu düşünüyorum, açıkça söyleyeyim. Yani yaşadığım ülkenin, iktidarının böyle bir hani komediye inananlara, halkı böyle kandırmaya çalışanlara teslim edilecek olması ihtimali beni kaygılandırıyor. Yoksa herhangi bir parti gelir, benim umurumda değil, ben gazeteciyim, şu gelir bu gelir, işimi yapmaya devam ederim ama yani hepimize çok yazık olur ya. Ortada bir...
2: Ya 103 yıl sonra bile hala aynı helvayı ısıtıp ısıtıp yedikleri için hırsızlık da olur, öyle, yolsuzluk da olur. Bu kafa hırsızlık yapar, bu kafa yolsuzluk yapar zaten. Çünkü bu da kendisi yolsuz yani. Ya Atatürk'e şimdi... benzeyen adam diye çıkmış ortada, 19 Mayıs törenlerinde geziyor. İşte bundan daha büyük yolsuzluk olur mu? Buna bak.
0: Ya bu adamlar şey demiyorlar, dindarlara siz dogmatik düşünüyorsunuz demiyorlar. Ya yani birinin birine benziyor olmasından dolayı heyecanlanıyor olmak dogmatizmin babasıdır yani, eğer bunu diyorsanız da. Bu korkunç bir hal. Bakın, bu da az önce bahsettiğim, düğünlere götürüyorlar. Makyaj yapmış bu adam. Orada millet alkışlıyor, ağlayanlar, yerlere düşenler. İlkokul müsamelesi falan
2: satacak
0: değil.
2: Satacak başka şey kalmadığı için. Ama şey, Levent Kırca bu konuda çok daha uzmandı. Biliyorsun, o makyaj konusunda çok nasıl iyiydi. Yani Levent Kırca yaşasaydı çok daha iyisini yapabilirdi yani. Eksik kalmışlar.
0: Bu beyefendi hayatını kaybetti. Bana da çok kızmıştı. Ben bir yazı yazmıştım. Bu adama niye kızıyorsunuz dedim. Bu adam dedim, Atatürk'e benzeyip makyaj yapıyor, gidiyor kendince işte bir yerlerde oturuyor, hesap ödemiyor falan. Rahmetli oldu, sağ, bir şey söylemek istemiyorum ama kendisine de söylemiştim. Sonra anladı ne söyledim. Ben dedim, sizi halinizi eleştirmek için değil, sizi siyaseten kullananları eleştirmek için söylüyorum. Yani birisi böyle düşünüyor olabilir, bununla eğleniyor olabilir falan.
2: Bu benziyor.
0: Biraz daha benziyor.
2: Biraz daha benziyor. Bunun bir, şey yapmayı,
1: biri amatör, diğeri profesyonel.
2: Düğünlere, evet, profesyonel. Düğünlere katılsa biraz daha tabii şey olabilir. Bunun düğüne katılma hakkı var. Bunun yok sadece. Yani biraz daha çalışsın.
0: Çok garip geliyor. Bu arada gazeteciler almış yürüyorlar. Bercan, biz fazla konuşmuyoruz da. Bak, Fatih Portakal yok bu arada değil mi? Fatih artık haber sunmuyor. YouTube'da yayın yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na neler? Utanmadan, yüzünüz kızarmadan pişkince çıkıp bunu söylüyorsunuz. Sana bir daha oy verenin... Ya hakikaten biz abi bir durumu tarif ettiğimizde, siyaset eleştirisi yaptığımızda eleştiriliyoruz. Ben daha böyle bir şey duymadım yani.
1: Yani o İmamoğlu korosu hala etkili, o anlaşılıyor yani. İmam
3: kuvvetli ve güçlüler, evet, o yüzden etkili.
1: Yani hala yerli yerinde orada duruyorlar yani. İç ve dış bağlantılar, iç ve dış dinamikleriyle beraber.
2: Gerçi Portakal onun yakın arkadaşı, okul arkadaşıydı sanırım, beraber büyüdükleri birisi.
0: İmamoğlu.
2: İmamoğlu onu kolay kolay satmaz.
0: Doğru, herkesin birkaç kimliği olduğu için. Tabii. Mesela ben bir kız babası olarak konuşuyorum, gazeteci olarak konuşuyorum, Kayserili olarak konuşuyorum. Fatih Portakal da bir ilk lise arkadaşı, okul arkadaşı, üniversite arkadaşı olarak konuşuyorum diyecek ama son tahlilde CHP'li gazeteciler şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır hakaretler ediyorlar.
2: Ama şu kırılma yaşandığını gösteriyor. Artık İmamoğlu davasının başladığı ilk gündeki gibi artık şu şey hiçbir şekilde kullanılmıyor. İşte kim neydi, belirsiz kişiler geldiler, itirafçı oldular. Bu iddianame sadece böyle şeyler üzerine, iftiralar üzerine bina edildi falan değil. Artık anlı şanlı belediye başkanları çıkıp hırsızlık yaptık kardeşim, bununla beraber hırsızlık değildir yaptık diye söylüyorlar. Artık CHP içerisinde de hani biraz daha aklı selim sahibi olan insanlar bu saatten sonra bu davaları bu kadar açık yüreklilikle savunamazlar.
0: Bir seyircimiz de diyor ki AK Parti, Atatürk'ün ismini kullanma konusunda diyor AK Parti'nin de bir şeyi yok. AK Partililer de çok sık telaffuz ediyor. Atatürk artık kullanılabilecek bir araç olmaktan CHP için çıktı. Belki de bu kadar karikatürize edilmesinin sebebi bu.
1: Evet.
0: Ben AK Partilerin açıklamalarında da duyuyorum çok sık. Yani Atatürk'e atıf yapmadan açıklama yapılmıyor. Dolayısıyla öyle istismar edecek bir figür değil. Biraz daha karikatür
2: edilmesi. İBB bugün bir tane bir şey görüntü paylaşmış. İBB. 19 Mayıs'ta çocukları böyle platformun üzerine çıkartmışlar. Şey pasta gibi, 7 katlı pasta gibi. 19 Mayıs'ta hasret kaldığımız görüntüleri yeniden şey yapıyoruz diye. Ya kardeşim onu bile karikatürünü yapıyorsun. O önceden birbirlerinin sırtına biniyordu atletizm yapan öğrenciler. O bir şeydi yani hani güçlü, kuvvetli, kondisyon sporcu göstermiş. Olduğunu gösterir. Sen pasta gibi bir şey yapmışsın platform. Onun üzerine çıkmışlar bayrak sallıyorlar.
0: Onun da sahtesi.
2: Onun da sahtesini yapıyorsunuz yani.
0: İlter'e çok teşekkür ederim. İlter uzun süre... Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde de ayakta seni beklettik. Son dakika kulis gelişmelerini bize aktardın. Görüşürüz İlter.
4: Teşekkürler. İyi akşamlar Melihat.
0: İyi akşamlar. Biz de bir reklam arası verelim. Sonra yine karşınızdayız.
5: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücretlerse dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren velilerse her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında yapılacak ara seçimlere hazırlanıyor. Yahudi lobisinin seçimlere müdahalesi tartışılıyor. Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçilerin kongre üyeliği için yapılan ön seçiminde İsrail'in müdahalesi seçime damgasını vurdu.
8: Normalde buraya daha erken çıkacaktım ama rakibimi arayıp tebrik etmem gerekiyordu. Et Galerini Tel Aviv'de bulup ona bunu söylemek biraz zaman aldı.
7: İsrail, ABD'nin dış yardımlarına karşı çıkan, İsrail'i her defasında sert sözlerle eleştiren kongre üyesi Thomas Massie'nin kaybetmesi için devreye girdi. Yahudi lobisi ön seçimlerde Messi'nin rakibi Ed Galeri'nin seçilmesi için 32 milyon dolardan fazla para harcadı.
8: Bu parayla Kentucky'nin sandalyesini satın almaya çalıştılar. İsrail lobisinden bahsediyorum. APEC ve diğerleri. Tüm bütçeyi rakibim için harcadılar. Çünkü benim dış politika ilişkin düşüncelerim onları çıldırtıyor. İsrail ve diğer ülkelere yardım yapılmasına karşıyım.
7: Amerikan tarihinin en pahalı ön seçimi olarak da tarihe geçen Kentucky seçimlerinde gülen tarafsa İsrail yanlısı aday oldu. ABD Başkanı Donald Trump da Messi için Cumhuriyetçi Parti'nin uzun ve şanlı tarihindeki en kötü kongre üyesi ifadesini kullanmıştı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: sağ olsun çok çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Bundan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor. Ama o da bize ayrı bir hırs veriyor.
1: Tüm Türkiye onun siyasi başarılarından söz ediyor. Ancak o sporda da bir o kadar kararlı, güçlü ve özgüvenli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisi henüz o okul yıllarındayken başladı. Erdoğan spor branşında okulunu temsil ediyordu.
0: Ben tabii 16 yaşında futbola başladım.
1: O zamanlar futbol takımının da değişmeziydi. Babası kızsa da ter dökmeye devam ediyordu forması için.
2: Futboldan basketbola birçok sporu çoğu defa ailelerimizden gizli saklı şekilde mahalle aralarında sürdürmeye çalışırdık. Kağıttan toplar yapardık ve onlarla sokak aralarında top oynardık.
1: 15'inde Kasımpaşa Camialtı Spor Kulübü'ne transfer oldu.
3: Tayyip Erdoğan bizim takımımızın abilerinden ve futbolu en iyi bilenlerden bir abimizdi. Ondan çok şeyler öğrendik futbola

0: açısından olsun, insanlık açısından olsun.
1: Erdoğan'ın futbol aşkı üniversiteyi bitirdikten sonra da sürdü. İETT'nin 5 numaralı futbolcusu olarak 8 yıl İstanbul Amatör Küme'de top koşturdu. Topa vuruş tekniği Alman Franz Beckenbauer'e benzetiliyordu. Bu nedenle lakabı da Beckenbauer Tayyip'ti. Bu özelliği Eskişehir'deki Türkiye Amatör Kulüpler finallerinde dikkat çekti. Fenerbahçeli gözlemciler adını not aldı.
2: Fenerbahçe'ye santrafor olarak almayı çok aradı. Böyle bir konuşma oldu. Ondan sonra babası siyaset dedi ki ya dedi, futbolculuğu bıraksın.
1: Ancak önüne çıkan engeller futbolculuk kariyerini sürdürmesine izin vermedi. Kaderinde yeşil sahalar değil siyaset sahnesi vardı. Başkan Erdoğan, siyaset arenasının yoğun temposuna rağmen spora olan ilgisini yitirmedi. Futbola ara verse de basketbol oynamaya devam etti.
3: Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz. Ama futbolda tabii biraz çekiniyorum. Futbol artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. İyi gidiyor. Peki baskete ne zaman derseniz baskete burada başladım.
1: Kimi zaman bakanlarla, kimi zaman partisinden genel başkan yardımcılarıyla, kimi zaman da eski NBA oyuncularıyla basketbol oynuyor.
3: Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen

0: toplantılarımız yoğun. Ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
1: Devlet başkanlarıyla rekabet etmekten de geri kalmıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le masa tenisi oynarken bir araya gelebiliyor. Yakın dostu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in halter performansını izleyebiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
3: Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde devreye girecek mekanizma önerisi getirdi. Başkan Erdoğan da öneriye sıcak baktığına ilişkin mesajlar verdi. AK Parti MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik güncellemeden söz etti.
4: Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
1: Edinilen bilgiye göre süreçte yeni aşama, yeni formüllerin uygulanmasıyla devam edecek. Silah bırakma işleminin bekleneceği ifade ediliyordu. Ancak son açıklamalar süreçle ilgili güncelleme yapılacağına işaret ediyor. Yasal düzenlemenin bayram sonrasında gündeme getirilmesi ve her adımın buna göre izlenmesi planlanıyor. Yasaya konulacak güvenlik birimlerinin yer alacağı mekanizma sürecin tüm aşamalarını takip edecek. Silah bırakma teyit ve tespit aşamasıyla yasal düzenleme birbiriyle paralel işletilecek. Türkiye'ye gelecek olan örgüt mensupları için uygulanacak formüller yasada yer alacak. Dönüşler için de bir süre sınırı konulacak. Bunun birkaç ay olabileceği belirtiliyor. Türkiye'ye gelişlerle ilgili sıkı kontrol mekanizması devreye alınacak. İnfaz düzenlemeleri de bu mekanizmanın kontrolünde ilerleyecek şekilde işletilecek. Sürecin bitimiyle birlikte hem kurul hem de Bahçeli'nin önerdiği koordinatörlüğün görevi sona erecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'nin kürsüyü teşriflerini arz ederim.
6: Sizleri gururla devletimizin çeşitli kademelerinde görevlere uğurluyoruz. Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde iş hayatına uyum seminerlerimize katılmanız için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. İhtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültüre sizleri en iyi şekilde çalışma hayatına da hazırlayacağız.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 milyonu aşkın çocuğun haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Devlet korumasındaki 605 genç kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.
6: Gideceğiniz kurumlarda güzel izler bırakacak, duruşunuzla örnek olacaksınız. Emeğinizle kendi hikayelerinizi sizler yazacaksınız. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği, ülkemizin teminatı diyerek yarınlarımızı emanet ettiği gençlersiniz. Türkiye 100 yılı hedeflerimizi gerçek kılacak olan zihinlersiniz.
1: Bugüne kadar kamuya yerleştirilen genç sayısı ise 66.126'yı buldu. Gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu primleri 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor.
6: 6023 gencimizi düzenlediğimiz seminerlerle çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. 2020'de çocuklarımızın kariyerlerini desteklemek amacıyla İşkur İşbirliği'nde iş ve meslek danışmanlığı eğitimlerini başlattık. Bu kapsamda 11.287 çocuğumuza meslek seçimi, kariyer hedefi ve çalışma hayatının hazırlık konularında eğitim verdik. Öte yandan korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağladık. Çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda 11.377 iş yerine 16.570 özel sektör istihdam teşviki sağladık.

0: Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'nin kürsüyü teşriflerini arz ederim.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
2: Sebep sonuç devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı üzerine başlayan tartışmayı değerlendiriyoruz konuklarımızla beraber. İlk iki bölümde bunu konuştuk. Özgür Özel ben demedim diyor. İşte toprak ol falan diye yarın bir düzeltme yapacağım diyor ama net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in toprak ol saraya mermer olacağın çıkışı üzerine bu açıklamayı yaptı. Bir yandan da diğer tartışmalar da devam ediyor. Biraz onların üzeri bugün örtülmüş oldu aslında bu tartışmayla. Bu Özkan Yalım tartışması benim çok ilgimi çekiyor. Özkan Yalım da çok iyilerdi. Özgür Özel de çok iyiydi ama sanki artık böyle hani hiç tanışmayan insanlarmış, sonradan yan yana gelmişler gibi bir hava oluşmaya da başladı.
3: Özkan Yalım'la Özgür Özel aralarındaki WhatsApp görüşmelerinde Özgür Özel'e Özkan'cım diye hitap ediyor. O da kardeşim diye hitap ediyor. Özgür Özel'e kardeşim diye hitap ediyor. Daha nasıl tanışacaklar bilmiyorum yani.
2: Halit Bey ne aşamaya geldi Özkan Yalım'ın itirafları? Her gün bir de ek ifadeler veriyor artık. Değil mi?
4: Birden fazla kez gelip Çağlayan'da ifade verdi kendisi. Ancak şöyle, burada önemli olan kısım şu, kendi telefonu içerisindeki yazışmalar. Çünkü hep şunu söylediler yani, şunu söylüyorlardı. Ya ifade tek başına yeterli mi? İftira atıyor. Tamam, iftira olmasın, belgesini koyuyor ortaya. Diyor ki biz şu konuyla ilgili görüştük. Şu tarihte görüştük, yazışması da bu. Şimdi sadece bir fotoğraf olmuş olsaydı, bir ekran görüntüsü olmuş olsaydı şunu söyleyebilirdik. Ya ceza adalet sisteminde bir ekran görüntüsü delil olarak kabul edilmez. Yapay zekanın geliştiği böyle bir ortamda çok rahat üretilebilir,
2: evet,
4: denilebilirdi. Fakat savcılık makamı da şunu yapıyor. Diyor ki ben bütün şaibeleri ortadan kaldırmam gerekiyor ve delil çıkartmam lazım. Delilse ona göre ben birini yargılayabilirim ya da soru sorabilirim diyor. Onun için şahsın telefonunu alıyor, bilirkişi raporu hazırlatıyor. Ve o bilirkişi raporunda Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki yazışmalı. Onların aynı şekilde Veli Ağbaba ile arasındaki yazışmalı. Bunlar hepsi ortaya çıkıyor. Ve Özkan Yalım'ın orada işte Özgür Özel ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu, az önce Murat Bey'in söylediği gibi kardeşim diye hitap edilecek bir pozisyonda olduğu, para ilişkilerinin olduğu, o dönem Özgür Özel grup başkanı. Grup başkanıyken Özkan Yalım'la arasındaki para ilişkileri, birilerinden bir şey alıp vermeleriyle ilgili olan bütün her şeyi, bütün detayları hepsini anlatıyor. Otelde kim kiminle görüşmüş, kim kiminle kalmış, nasıl yapılmış, kim delegeleri ikna etmiş, delegeler karşılığında hangi belediyede kim işe girmiş. Çok önemli. Şimdi dikkat ederseniz mutlak butlan konusu Özkan Yalım ifadesi ve Muhittin Böcek'le oğlunun ifadesinden sonra çok daha büyük bir önem arz etti.
2: Şunu soracağım, tam onun üzerine anlatırsan. Bu hep günlerdir bu konuyu tartışıyoruz. Şimdi ne oldu? Bu 38. kurultay ile ilişkin istinafta duruyor değil mi dosya? Bu yeni yeni Özkan Yalım'ın ek ifadeleri ortaya çıkıyor, yeni ifadeleri çıkıyor. O mahkeme şimdi bu ifadeleri de değerlendirerek mi bir karar verecek?
4: Değerlendirmesi gerekiyor. Niye? Çünkü direkt mahkemenin konusunu ilgilendiren olayla ilgili ifadeleri var.
2: Kurultay
4: şunu söylüyor.
2: Bu.
4: Diyor ki kurultayda delegelerin iradesinin sakatlanması karşılığında şu eylem yapıldı. Şuraya bakılsın diyor. Şu ildeki şu falan şahsın çocukları şurada işe sokuldu diyor. Şimdi bu araştırmaya değer bir bilgi değil mi? İstinaf mahkemesi dediğimiz Yargıtay değil. Dosya üzerinde herhangi bir inceleme yapmasın, genişleme yapmasın. İstinaftan bahsediyor. İstinaf, biz niye kurduk istinafı ülke olarak? Şunu söyledik. İlk derece mahkemesi ile Yargıtay arasında bu dosyayı tekrar ele alan bir kurum olsun. Eksiklikleri gidersin. Yargılama süresi azalsın. Ve Yargıtay'a bir dosya gittiğinde en azından oradaki eksiklikler başka bir birim tarafından incelenmiş olsun, giderilmiş olsun, ona göre gitsin. Şimdi biz o aşamadayız zaten. İstinaf aşamasındayız. İstinaf aşamasında ilk derece mahkemesinde ortaya çıkmamış belge bilgi varsa, ilk derece mahkemesi tarafından dinlenmemiş bir tanık varsa, yeni bir durum ortaya çıktıysa ve istinaf kendi bünyesi içerisinde onları dinleme fırsatına sahipse ya da o bilgilere ulaşabiliyorsa onu tamamlayıp ona göre Yargıtay'a göndermesi gerekir. Eğer kendisinin araştırabilecek mahiyeti yoksa ya da işte uzun bir araştırma gerektiriyorsa o zaman ilk derece mahkemesine gönderir, der ki bunları araştır. Ve o ifadeler çok önemli olduğundan dolayı Muhittin Böceğin oğlunun ifadesi, Özkan Yalım'ın ifadesi tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayda delegelerin nasıl iradesinin sakatlandığını tek tek anlatıyorlar.
2: Bu istinaf şey mi? Ekrem İmamoğlu'nun benim hakkımdaki dava istinafa gelirse yer yerinden oynar, iktidar devrilir, Türkiye şöyle olur.
4: Bunu. Evet.
2: Dediği istinaf bu istinaf.
4: Evet, aynen öyle ve o istinaf İmamoğlu'nun dosyasını onaylayıp Yargıtay'a gönderdi bu arada.
2: Öyle
4: yani
2: mi?
4: O gün... ahmak dosyasıyla ilgili bunu söylemişti kendisi. Geçtiğimiz günlerde bu dosya, yani yaptıkları başvuru reddedildi istinaf mahkemesi tarafından. Yargıtay'a gidiyor yani şu an.
2: O aşamayı da aştı yani.
4: O aşamayı da aştı ve yer yerinden de oynamadı yani.
2: Onun verdiği tarih gelmiş, bu açıdan hiç düşünmemiştik o konuda.
4: Ancak şöyle bir durum söz konusu, mutlak butlan gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Zaten siyaseti de hareketlendiren şey bu oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açıklama yapmasına sebep olan olay da bu aslında.
2: Tüm bu gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu o videoyu çekti diyorsun.
4: Kesinlikle
2: yani.
4: Çünkü bunu bekliyordu ve bu da çok ciddi anlamda konuşuldu. Etrafındaki hukukçular şunu söyledi. Ya bu iki şahsın, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı sıfatına sahip olan şahısların, o gün orada etkili olan şahısların çıkıp bunları somut bir şekilde ifade etmiş olmaları bu dosyayı farklı bir boyuta çevirebilir.
3: 700 delegeyle görüştüm. 700 delegenin oyuyla alakalı doğrudan etki ettim dedi yani.
4: Çok önemli işte.
2: Hocam,
4: bu bilgi çok
2: böyle alabilirim. Bu isimler kimlerdir? Ne ifade ederler Özkan Yalım'ın ifadeleri üzerine Özgür Özel'e giden süreçte?
4: Şimdi Özkan Yalım'la Özgür Özel arasında direkt bir bağlantı var. Yazışma var. Para alıp verme konusuyla ilgili Özkan Yalım'ın ifadesi var. Tabi orada mesajın içerisinde direkt para denmez. Fakat orada paketin aracın içerisinde koyulduğu, Özgür Özel'in eşine ve onların tabiriyle başka bir kadına pahalı çantalar alındı. Hatırlarsınız. Sayın Özgür Özel çıkıp ne dedi? Bana bir saat almıştı. O saat de sahte çıktı aslında. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e pahalı saatler aldığı, hediyeleştikleri, yani artık ismi hediye ise neyse, yani neyin karşılığında alıp veriyorsa onu izleyicilerin takdirine bırakmak gerek. Ancak Özkan Yalım'la Özgür Özel arasında doğrudan bir bağlantı ve bu para işlerinin dönme konusunu anlatan ciddi anlamda veriler.
2: Evet.
4: Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Burhanettin Bulut İBB dosyasında çokça ismi geçen bir şahıs. Ali Mahir Başarır yine aynı zamanda son zamanlarda dikkat ederseniz hem alkol partilerinde hem yatlarda nasıl bir durumda olduğu ile ilgili videoları çıkmıştı. Bununla ilgili konuşmalar.
2: Bu bizi ilgilendirir mi ama yani o video çıkma konuya dahil mi bunlar? Yani hukuki olarak ne desteği sağlar? Aralarındaki muhabbeti mi gösterir?
4: Hayır, bu sadece isimlerin hangisinin ne yaptığıyla ilgili. Ancak her birinin ayrı bir olayda durumu söz
2: ama
4: konusu.
2: Ama hukuki olarak o dediğimiz konular sorulmuyor Ali Mahir Başarır'a değil mi? Teknede meklede buluşmanız soruluyor mu? Yoksa daha somut şeyler mi soruyor hukuk?
4: Şöyle. Mesela diyelim ki Özkan Yalım dosyası için şunu soruyor. Özkan Yalım'la Özgür Özel arasındaki yazışmayı,
2: evet.
4: Aralarındaki muhabbeti. Özkan Yalım ile Demirhan Özsaçan arasındaki muhabbeti soruyor. Çünkü Özgür Özel'in arkadaşı,
2: evet.
4: Orada bir kere para teslim edildiği ile ilgili ifade var ve bunu gören bir tanık ifadesi var dosya içerisinde. Bu anlatılıyor. Yine aynı şekilde Veli Ağbaba ile olan yazışmalar var. Veli Ağbaba ile olan yazışma içeriğinin neye isabet ettiği, niçin bu yazışmanın olduğu, yazışma içeriğinin ne olduğu. Şimdi Özkan Yalım başka bir şey anlatıyor. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Demirhan Özsaçan başka bir şey anlatıyor. Fakat Özkan Yalım'ın anlattığıyla dosya içerisindeki o mesajlaşmalar birbirini tutuyor. Bu diğer şahısların anlatımları birbirini tutmuyor.
2: Bu yukarıdaki üç isim, Demirhan Gözaçan, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Özkan Yalım'ın ifadelerinde ismi geçen isimler.
4: İsmi geçen, doğrudan onlarla iletişim halinde olan, doğrudan onlarla bir para transferi işine girmiş olan bir şeyden, bir olaydan
2: bahsediyoruz. Peki alttakiler? Şimdi, bunlar da Özkan Yalım bunlarla ilgili de ifade verdi mi?
4: Şöyle.
2: Yoksa şöyle sorayım tam. Hani az önce o yüzden sordum. Sen diyorsun ya bir takım tekne görüntüleri bilmem neler ortaya çıkmıştı. Onlar kamuoyunun tartıştığı boyut. Ama savcılık olayın o üzerinde değil, yani o boyut üzerinde değil, Özkan Yalım'ın ifadeleri üzerinde duruyor değil mi? Yani
4: evet, ama ancak şunu söyleyelim. Daha Özkan Yalım'ın ifadesine binaen bu şahıslar hakkında bir fezleke hazırlanma durumu söz konusu olmadı. Çünkü Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başaran, Umut Akdoğan, bunlar hepsi şu an milletvekili olduğu için bunlarla ilgili fezleke hazırlanma durumu daha hali hazırda söz konusu değil. Ancak Özkan Yalım dosyası sonuçlandığında buradaki suç vasıfları ortaya çıkar. O suça göre de

0: Eğer suçun oluştuğunu savcılık makamı derse ki suç oluştu benim için derse, ona göre fezlekeleri hazırlanır ve meclise gönderir. Ya daha doğrusu Ankara'ya gönderir. Ankara'da parlamenter suçları soruşturma bürosu var. Oraya gönderir. Fakat Demirhan Özsaçan ef hapsi talep edilmişti kendisiyle ilgili. Özkanyalım dosyası için.
1: Yani diğer isimler Özgür Özel'le Özkan Yalım arasında aracılık mı etmişler?
0: Şöyle, şimdi Özkan Yalım, bu az önce bahsettiğim 3 şahısla direkt bir bağlantı var zaten. Fakat diğer şahıslarla, biz 38. Olağan Kurultay'ı konuştuk ya, 38. Olağan Kurultay'da kimin ne yaptığıyla ilgili anlatımları var yani. Ve o anlatımların artık suç olup olmadığı, dosya içerisinde bir delil olup olmadığını dosya ortaya çıktığında biz onu paylaşmıyorlar.
2: Çünkü şunu biliyoruz biz, diyor ki Özkan Yalım, şu 5 isim, bunlar Özgür Özel'in en yakın ekibi diyor. Yanındakiler diyor. Ondan sonra ifadeleri kamuoyuyla paylaşılmış değil. Onlar dosyanın içerisinde.
0: Biz işte biliyor. Dosyanın içerisinde mesela biz Özgür Özel'le olan yazışmasını bilirkişi raporunda gördük. Niye bilirkişi raporunda bunu görme fırsatını yakalıyoruz? Çünkü o bilirkişi raporu Özkan Yalım'a soru olarak soruluyor. Soru olarak sorulduğu için bunu görme imkanınız olabiliyor. Avukatları ya da işte orada başkalar tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.
2: Yani Ali Mahir Başarır'la ilgili iddialarını, daha ayrıntılarını biz öğreneceğiz.
0: Daha ayrıntılarını öğreneceğiz.
2: Çünkü kamuoyu şunu diyor. Biz sadece işte

0: isimleri hakkında neler iddia ettiğini biz dosyanın içerisinde göreceğiz. Onu da savcılık kamuoyuyla paylaşmış değil.
1: Kesinlikle paylaştığı zaman hangisinin hangi eylemi yaptığı, hangi suç içerisine girdiğini o zaman çok daha net göreceğiz. Fakat Özkan Yalım'ın şu Özgür Özel, Veli Ağman ve Demirhan Özsaçan'la ilgili olan kısımlarını zaten kamuoyuyla paylaşıldı. Kendilerine soru olarak sorulduğundan dolayı.
0: Bunların da kurultayla ilgili olduğu çok ortada. Ali Mahir Başarır'ın kurultay kazanıldığındaki halini hatırlıyorum, o görüntüleri seyircilerimiz de hatırlıyor.
2: Yani Kılıçdaroğlu'na karşı sahada bayağı çalışmışlar demek.
0: Tabii o, yani. O sürece dair evet. Ayrıntılar demek.
3: Bunun kamuoyuyla paylaşılması, yani o bilirkişi raporu Özkan Yalım'a sorulduğu için bunun kamuoyuyla paylaşılmasında herhangi bir hukuki sıkıntı var mı? Çünkü Ali Mahir Başarır bu kadar mesele nasıl kamuoyuna, medyaya bu kadar çok düştü? Savcı ya da Adalet Bakanı bunu sürekli servis ediyor şeklinde bir ithamda bulunuyor. Söz konusu şeyin kamuoyuyla paylaşılması bir suç mudur?
1: Ya şöyle, suçtur ama bunu yargı mensupları yapmaz ya da kolluk görevleri yapmaz. Bunlar yaparsa suçtur. Çünkü kendilerine teslim edilmiş bir bilginin paylaşılması suç kamu görevlisi olduğu için. Fakat Özkan Yalım'ın avukatları var. Dosya içerisinde bulunan diğer şahısların avukatları var. Bunlara hepsi aynı şekilde mahkemelere çıkıyorlar, ifadeler veriyor. O ifadeleri
3: bütün
1: o görüyor.
3: Ifadeler, bütün avukatlar tarafından görüyor.
1: Bakın dikkat
3: görülüyor.
1: Ederseniz kendilerine yakın aynen. Gazeteciler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.
3: Yani. Çoğunlukla böyle oluyor.
1: Yani burada savcılık makamı şunu söylemiyor. Ya ben bunun ifadesini alayım falan gazeteciye göndereyim ya da şunu yapayım. Bunu söylersek bütün yargı camiasını töhmet altında bırakmış olacağız.
0: Bu önemli bir soruydu yani. Hadi hocam. Bunun altını çizelim. Yani bu hep deniliyor ya, telefonda bir takım şeyler çıkıyor, onlar basına servis ediliyor diye.
1: Şöyle özetleyeyim size. Biz İBB dosyasını defalarca bu ekranlarda konuşmadık mı?
0: Evet.
1: Bizim konuşmadığımız bütün deliller ne zaman gördük? İddianame hazırlandığı da gördük yani. Ancak biz bazı delilleri öncesinden de konuşuyorduk. Niye konuşuyorduk? Çünkü ifadelere yansıyordu. İfadeleri kendileri paylaşıyorlardı. Kendileri konuşuyorlardı bunun üzerinde. Biz de oradan öğrenip ona göre üzerinde konuşma fırsatı yakalıyorduk. Fakat bütün delilleri iddianame hazırlandığını
3: gördük. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yani. Avukatları bunu kamuoyuyla paylaşmamış olsaydı biz bu bilgilere sahip olamayacaktık zaten.
1: Olamayacaktık. Nereden
3: burada
1: sahip olacaksınız?
3: Burada Özkan Yalım'ın avukatları ve Özkan Yalım'ın ittihamettiği kişilerin avukatları bu ifadeleri paylaşıyor.
1: Evet, aynı dosyada bulunan diğer şüpheliler, dosyadaki sanıkla, o şüphelilerin müdafileri bütün o dosyayı görebiliyor. Bütün o dosyadaki ifadelere hakim olabiliyor. Ya da diyelim ki işte 10 şahıs birlikte gözaltına alındı. Ertesi gün ya da 2 gün sonra, 3 gün sonra beraber sulh ceza hakimliğine çıkıyor. Hepsi beraber aynı sulh ceza hakimliğinde aynı kağıt içerisinde herkes ifade veriyor. Ve o ifadeleri herkes alabiliyor yani.
3: Ve bu zaten açık yani. Yargılama Türkiye'de zaten açık. Yargılama bütünüyle kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleşiyor.
1: Eğer
3: zaten
1: bir kısıtlılık kararı yoksa soruşturma dosyalarında
3: açık. Bu da terör yani. Davalarında olur.
1: Aynı bir örgütlü dosyalarda olabiliyor yani. Kısıtlılık kararı gelebiliyor. Bu kısıtlılık kararı da şuna geliyor. Diyor ki savcılık makamı, ben bu dosyaya kısıtlılık kararı istiyorum. Sulh ceza hakimliğinden istiyor bunu. Ben dosya içerisinde başka bir operasyon yapma ihtimalim var. Tutuklanmayan, halen gözaltına almadığım şahıslar var. Bunların telefon dinlemelerini yapabilirim.
3: Kaçma ihtimali var çünkü onların.
1: Daha ortaya çıkartacak, çıkmış eğer ya. Bir suç varsa ortaya çıkartması gerekiyor. Ya da tutuklanmış olan şahısların ifadelerinde bahsettiği şahıslar var. Onlarla ilgili araştırma yapacak.
3: Ama yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetle ilgili bir şey zaten savcılığı ifadeyi verdiğinde kamuoyunun önünde vermiş oluyor. Ya mahkemeye çıktığında zaten bütünüyle aleni oluyor. Çünkü Türkiye'de mahkemeler aleni olmak zorunda.
1: Evet, kesinlikle. Ya da bir telefon raporunun dosyanın içerisindeki gizliliğin bir önemi yok.
3: Yok yani. Evet.
1: Çünkü telefon raporundan çıkan bir şey zaten taraflara verilmesi gerekiyor.
3: Ayrıca,
1: ya da bir bilirkişi raporu
3: bir
1: varsa.
3: Bir de şunu söylemek istiyorum.
1: Ya da yani, MASAK raporu.
3: Telefon görüşmelerinde Sayın Özgür Özel utanılacak bir şey söylüyorsa utanılacak bir şey söylemesin bir genel başkan olarak zaten. Eğer onun ifşa edilmesinden utanıyorsa lütfen genel başkan olarak gecenin bir yarısında kadın belediye başkanlarına mesaj atmasın mesela. Asıl bunun konuşulması lazım. CHP'liler bunu konuşmak istiyorlarsa bunu konuşmalılar. Bir genel başkan gecenin bir vakti neden kadın belediye başkanlarına tehdit dolu mesajlar atar? Kocandan boşan diye mesajlar atar. Bunu konuşulması lazım. Çünkü bunlar özel hayatı ilgilendiren özel mesajlardır.
0: Ama o ip yay, ok yaydan çıkmış diyorlar ya, orada da şirazede kaymış. Fatih Altaylı'nın bir videosuna denk geldim. Ya işte bu aile konusu özeldir. Bu konulara girmemek lazım. Hani bizim hep söylediğimiz o ilkesel şeyleri tekrar ediyor. Bunu söyleyecek konumda biri değil Fatih Altaylı da. Hadi yedik diyelim. Hani bilmiyorlar çünkü Fatih Altaylı'nın dününü.

0: yıl öncesini, 20 yıl öncesini gençler, hadi onu yedik değil. Sonra konuşmaya şöyle devam ediyor. İşte bir AK Parti'ye geçen belediye başkanı var. Afyon Belediye Başkanı. Hı hı. Öyle bir dedikodu anlatıyor ki, yani bunları zaten yalan olduğu da ortaya çıktı. Dolayısıyla özel hayat, kadın haklarına saygı falan filan. Yalan dolan.
1: Hem de CHP'liler bunun yalan olduğu.
2: O anlatılan şey özel hayat değil miydi peki?
0: İşte hocam, yani Fatih Altaylı bu da. Bu da Fatih Altaylı ama ne oldu? İçerideyken konuşmuyorduk.
2: Şöyle hukuk özel hayatta şöyle bakıyor.
0: Her şeyi söyleyebiliriz. Fatih Altaylı'yı solcular takip ediyor. Hadi hocam. Yani bir sürü genç arkadaşım bu adamı muhalif solcu zannediyor.
3: Kanaat önderi oldu adam ya.
0: Türkiye'nin önde giden faşistidir. Yani Fatih Altaylı bu adam ya. Medyada Fatih Altaylı olmak diye bir tarif var. Yani... Anlatabiliyor muyum? Medyada Fatih Altaylı olmak var.
2: 28 Şubat dönemini unutmamak
0: lazım. Daha yakın
2: lazım.
0: Zamana kadar da evet. Yani kadınları televizyondan tecavüzle tehdit eden bir adamdır Fatih Altaylı. Eren Keskin'den bahsediyorum. İhadeli insan hakları avukatı. Yani çok karşı olabilirsin. Sana tecavüz ederim diye bu kadını tehdit etti. Bu adam kalkmış ağzına böyle kadın hakkı, demokrasi falan diyecek. 28 Şubat'a gitmiyorum dediklerin çok doğrudur. Yani yakın sürede var. Evet. Ama böyle bir memleket burası.
3: Ama kültürel ve sosyal terörizmin simgesidir yani.
0: Tabii.
3: Onun bilinmesi lazım. Ve bu adamlar şimdi mesela kanaat önderiymiş gibi karşılanıyor, biliniyor.
0: Bir onu bozan...
3: Meşhurlaştırılıyor.
0: Onun kimyasını bozan ne oldu hatırlıyor musun Bercan? Bu gezi dönemi Sayın Cumhurbaşkanı ile bir röportaj yaptı. Orada böyle yandaş gazetecinin göstermeyeceği tavırlarla Cumhurbaşkanı, Başbakan'dı o zaman Erdoğan. Öyle sorular sordu. Kendi mahallesi buna acayip yüklendi üstüne. Ondan sonra böyle bir kimyası değişti, bir şeyler yapayım dedi ama Türkiye'de önemli değil. Dününü hemen şey yapabiliyorsun, bugüne döndü ve yoluna devam ediyor.
4: Burada tabii kritik bir konu var.
0: Ara parantez.
2: Şöyle bir hemen ben de şunu bitireyim.
4: Size de soracağım. Evet.
2: Buyurun soracağım.
4: Yok şey yani, şimdi bu Özkan Yalım davası örgütlü bir dava, doğru mu? Örgütlü, yani örgüt kastıyla suç kurmak, şey örgüt suç kastıyla örgüt kurmak diyelim.
5: Henüz
4: Bursa
5: yok.
4: Davası aynı şekilde örgütlü, EBB davası örgütlü, Antalya örgütlü. Şimdi bunların hepsini birleştirmek mümkün hale gelecek mi, gelecek?
2: Nasıl bir daha söylemiş hocam?
4: Bütün bu dava örgütlülük tek çatıdan yönetimi
2: yok.
4: Her ispatı her olursa
2: dosya,
4: eğer
2: her dosya ayrıdır hocam. Birleşme durumu söz konusu değil. Ama hepsi... Manavgat dosyası bitti. Karara bağlandı. İBB dosyası kendi mecrasında yürüyor. Özkan Yalım dosyası aynı. Muhittin Böcek dosyası aynı. Bunlar birleşme. Eğer birleşme durumu söz konusu olsaydı birleştirirdi. Fakat özel hayatla ilgili hukuk şöyle bakıyor. Eğer dosyanın konusuyla ilgili hiçbir bağ yoksa zaten dosyaların içerisine dahi alınmaz. Mesela biz telefon bilirkişi raporunu söylüyoruz değil mi? O telefonun içerisinde kurulduğu ilk günden o güne kadar ne kadar fotoğraf ve video varsa çıkartılır. Silinmişse, format atılmışsa, temizlenmişse yine de geri getirilir. Fakat o suçun konusuyla bir ilgisi varsa dosyanın içerisine girer. Dosyanın konusuyla bir ilgisi olmayan ne bir fotoğraf, ne bir video, ne de başka bir şey dosyanın
1: zaten dosyayı
2: içerisine
1: koysaydı
2: girmez.
1: Muhtemelen poşet arasında götürmek mahkemelerde yargılamak.
2: Silinir.
1: Özkan Yalım'ın şeyi poşete koymak gerekirdi yani.
2: Ya, evet. Ya şimdi şöyle yani maalesef o dosyaların ana kısmını ilgilendirdiği için onlar hepsi bilirkişi raporunda çıkartılır, sorulur. Çünkü burada önemli bir durumdan bahsediliyor. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e attığı mesajlar iki kişi arasındaki bir mesajlaşma değil, bir suçun verisi olarak karşımıza çıkıyor evet. Yani.
0: Onun
2: için çok önemli sadece. Tabii ki.
0: Çok teşekkür ederim. Bence evet. Çok net anlatıldı. Şimdi birazdan Trump'la dış politikaya geçeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hafta sonu yapılan bu AK Parti'nin gençlik
1: Kocaeli'deki gençlik
0: şöleni çok tartışıldı, çok konuşuldu. Onunla ilgili değerlendirmeleri de vardı. Bir kesim şey dedi işte ya bu festivalde bazı gençlerin görüntüleri var. Dans ediyorlar. Bercan oynuyorlar işte kendilerince, eğleniyorlar kendi meşreplerince. Ya bunlar nasıl AK Partili, işte böyle şey mi olur, bunlar davet edilir mi falan diye AK Parti içerisinden de eleştiriler geldi. Hatta sosyal medyada çok gördüm ben. AK Parti içinden derken AK Parti çevrelerinden diye. Evet, çevrelerinden. Bir yandan Cumhurbaşkanı aslında bunlarla da ilgili konuştu. Bu arada benim şahsi görüşüm sadece AK Parti veya başka bir parti için değil. Ya gençler bunlar, partiler, Merkez Partisi'nden bahsediyoruz. Oy almaya çalışıyor insanlar da. Ben gençleri orada toplayacaksınız. Onların da eğlenceleri, gündemleri bunlar. Dans ediyorlar, farklı müzikler dinliyorlar. Gençler aynı müzikleri falan dinleyecek değil. AK Parti'de 23 yıldır iktidarda olan bir merkez partisi. Herkesten oy alıyor. Yani sadece muhafazakarlardan, dindarlardan oy almıyor. Alsa zaten iktidar olamaz tek başına. Çok büyük bir çoğunluktan oy alıyor. Özgür Özel de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Önce Özgür Özel'in açıklamasını dinleyelim. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına bakalım.
5: konsere gelen gençlerin katılımını AK Parti'nin gençlerle buluşması gibi göstermeye niyet etmişler.
6: Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz sürekli ahlaki üstenlikten dem vuranların nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
5: Gençleri kandırmaya ve kullanmaya çalışmışlar.
6: Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok.

0: ne var?
1: Ya biz Cumhurbaşkanı'nı görüyoruz.
0: Hüseyin Bey bağlandı ya dedi, içişleri falan filan.
1: Yani şimdi
0: yani bu yani sadece CHP'nin içişleri değil, yani bu bir memleket meselesi bu.
1: O yüzden yani Cumhurbaşkanı
0: bunun hakkında konuşmak lazım. Yani burada siyasilerin işte bu içişleri meselesidir diye böyle topu taca atmaları falan kabul edilemez. Yani bu sadece bu medya mensuplarının, akademisyenlerin konuşabileceği bir mesele değil yani. Bunu çok çok aşan bir mesele. Yoksa Sayın Erdoğan bir memleket meselesi, yani ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu rezalet bir durum var. Şimdi bu duruma seyirci kalmak mümkün değil. Yani biz istiyoruz ki bu anlamda herkes kendince, yani ne kadar yapabiliyorsa bu olaya müdahil olsun. Çünkü CHP zihniyetinin ne olduğunu herkes çok iyi bilmek zorunda.
1: Seçimler, aslında seçim atmosferine hafif girildiğinde daha da hareketlenecek ortalık ama herhalde. Ama burada, Cumhurbaşkanı her zaman net konuşuyor. Vercan biliyorsun.
0: Net yani konuşuyor. Evet, giriyor, ama yani CHP'deki çekiyor. O şeyi, yani mesela o gençlik köleniyle ilgili, yani oraya da mesela yani iki taraftan eleştiriyor. Bir işte katılan davetliler veya sunucu üzerinden. Bir de işte gençliğin mesela stadyumdaki, tribünlerdeki mesela o zengin sosyolojisi üzerinden. Şimdi AK Parti mesela yani kültürel düşmanlık yapan bir parti değil. O gelenekten gelen bir parti değil. Herkesi kucaklayan, çoğulcu. Ama CHP zihniyeti mesela çok böyle Batılılar optikrasyonelitedir ya, kültür savaşları ya da. Yani sosyoloji üzerinden sürekli bir düşmanlık, kutuplaşma yaratan bir parti. O zihniyetle mesela bu sefer AK Parti diyor ki sen niye bu zihniyetle bakmıyorsun? Şimdi AK Parti'nin bakış açısıyla CHP'nin bakış açısı zaten birbirinden farklı.
1: Aslında tek tipçiliğini itiraf etmiyor. Mesela CHP'nin olası bir gençlik şöleninde orada kalksa birisi, evet, bir Filistin bayrağı açsa ya da dini motiflerle ilgili bir
2: Mehter
1: bayrak
2: marşı
1: açsa ya da
2: dinlese mesela.
0: Değil, hazmedemezler.
2: Mehter marşını dinlese. Mehter marşını çalan 7 yaşındaki çocuklara sırtını döndüler,
0: sırtını
2: ya.
0: Sırtını dönen, evet.
2: Yani şimdi burada ne var biliyor musunuz beyler? Burada birincisi Özgür Özel açık ve net bir şekilde yalan söyledi. Dedi ki oraya giden gençler kandırıldılar çünkü orada hiçbir şekilde AK Parti logosu, afişi yoktu. Gençlik Şöleni'nin afişinde Erdoğan figürü yoktu. İki tane afişi var. İkisinde de birisinde koskocaman Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı var. Diğerinde de koskocaman bir AK Parti logosu var. Gençlik Şöleni'nde buluşuyoruz ya, AK Parti. Zaten AK Parti teşkilatları götürmüş yani. AK Parti'nin otobüsleriyle gidiyorlar. Kimsenin kandırıldığı bir şey yok. Tek
1: bunlar
2: bir şey var.
1: Genç diyoruz.
2: Neden kandırılan ne biliyor
1: musunuz? Yani
2: bizim milletimiz üzerinde özellikle de 2023 seçimleri öncesinde başlayan bir atmosfer var. Sürekli şunu söylediler. AK Parti yapmış olduğu, son 20 yılda yapmış olduğu hizmetleri daha öncesiyle mukayese edemeyecek bir gençlik var. Doğal olarak orta yaşlılar, 50 yaş ve üstü, işte yaşlılar AK Parti'ye oy verir, gençleri yoktur. Gençler
0: nerededir? Görüntü.
2: Gençler nerededir? İmamoğlu için Saraçhane Meydanı'nı cehenneme çevirenlerdir. Nerede gençlik gördük? Orada. Kocaeli'nde gençlik var. Başörtülüsü de var, başı açığı da var, oynayanı da var, zıplayanı da var, dans edeni de var. Ama hepsi Sayın Cumhurbaşkanımız oraya meydana girdiği, stadyuma girdiği an Recep Tayyip Erdoğan diye stadyumu inlettiler. Şimdi şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki sanatçılara parmak sallıyorlardı. Hiçbir şekilde Erdoğan desteklemeyeceksiniz. Erdoğan desteklediğinizi ifade eden bir şey olursa sizi bütün sanat
0: linç
2: hayatınız
0: edip,
2: biter.
0: Aforoz ediyorlar.
2: Hala da orada çıktı. Daha önce İmamoğlu'nu desteklemiş olan bir sanatçı çıktı. Programın sunuculuğunu yaptı. CHP'liler şu anda telaş içerisinde, çok büyük bir telaş içerisinde.
0: Hocam işte burada benim zoruma giden de şu. Şimdi adam CHP'li, CHP başkanı çıkıyor. Erdoğan'ın yani veya AK Parti'nin bir şölenini bile eleştiriyor adam, bak nereye kadar müdahale ediyor. Yani bu iktidar partisi içlerine karışmayayım diyor mu? Demiyor değil mi? Her şeye müdahale ediyor.
1: Beklenen şey budur.
0: Suçluyor,
1: doğal olarak.
0: Yalan yanlış. İnsan istiyor ki yani diğer taraf da siyasileri çıksın. Yani bunu, bu savaşı Erdoğan tek başına vermesin. Yani herkes bu savaşa bir omuz versin, bir destek versin. Onlar da çıksın, Özgür Özel'in bu yalanlarını yüzüne vursunlar mesela sosyal medyada. Yani şurayı ziyaret ettik, şuraya gittik, burada işte boy post gösterdik yerine. Bu yalanlara cevap versinler yani, canla başla ellerini taşın altına soksunlar. Bence yani bizim yani biraz göremediğimiz o.
2: Burada eli taşın altına koyanlar da var. Yusuf Bebiş işte Gençlik Kolları Başkanı. Bence çok, çok büyük bir iş. Çok büyük kesinlikle bir iş başardı. O stadyum 35 bin kişilik, belki dışarıda da bir o kadar adam var. Stadyuma giremeyenler dışarıda miting yaptılar çünkü, evet, gençler. Bu inanılmaz güzel bir şey. Şundan dolayı güzel bir şey. Türkiye'nin tüm renkleri kendisini bir yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerken, onun gölgesi altında onun ortaya koymuş olduğu vizyonu destekliyor. Şunu söylemem lazım. Bakın ben Türk, yani gençlik yıllarından beri yani aktif

0: olan siyasetin içerisinde yani sokak eylemlerinde aktif olan birisi
1: görüyoruz
0: olarak söylüyorum.
1: Fotoğraflarını canım. Yani
0: başörtü eylemlerinde hepsinde aktif olan birisi. Hani Türkiye'de ne kadar İslamcı varsa en İslamcılarından birisi olarak söylüyorum. Eyvallah. Ben bunu göğsümü gere gere söylüyorum. Bunlarla bu darbecilerle sonuna kadar mücadele etmiş, etmeye de devam edecek birisi olarak söylüyorum. AK Parti'nin iktidara gelmesinde sadece İslamcıların katkısı vardır diyen yalan söylüyor. Böyle bir şey yok. Refah Partisi geleneğinden gelenler AK Parti iktidar taşıdı. Hayır, öyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk belediye başkanlığı seçimi kazandığında %25 oyla geldi ki o vizyoner bir kimlikti. Refah Partisi'nin belediyelerde iktidarı taşıyan
2: yani.
0: Şey
2: o %18 diğer kesimlerdi.
0: Evet. %25 yani belediye başkanlığı kazandığında Refah kampanyada aktif olarak yani Refah Partisi'nin aktif olarak katılmış bir genç olarak o tarihte kapı kapı gezerek şunu anlatmıştık çünkü. Yani yolsuzluktan kırılıyor İstanbul. Nurettin Sözen inanılmaz kötü bir belediyecilik sergiliyor. Burada huzur, adalet ve hizmet gelecek. Hizmet gelecekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı en önemli şey bak iktidara geldikten sonra. En önemli yani Refah Parti'den gelmiş olan, Milli Görüş kökeninden gelmiş olan Erdoğan'ın ana kadrosundan bahsediyorum. Onu da içinde birisi olarak söylüyorum yani gençlik yıllarımda. Bizim beklentimiz şuydu. Diyorduk ki başörtüsü yasağını kaldırsın bir an evvel. İşte meclisteki başörtüsü yasağını kaldırsın. Merve Kavakçı'ya hakkını, onu o esnada bizim yaşadığımız o ızdırabı ortadan kaldırsın da hesap sorsun. Evet. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Benim öncelikli bir gündemim var. Benim birinci öncelikli gündemim Türkiye'deki askeri vesayetin ortadan kaldırılması. Türkiye'nin özgür düşünceye sakin
2: ötekilerin
0: olması.
2: Ötekilerin sesi olmak. Evet. Yani sadece bütün, Müslümanlar da değil. Yani.
0: Tabii. Ötekilerin Kürt sorununun sesi çözümü. Olmak. Yani pek çok mesele. Alevi meselesinin çözümü bütün. Ve şunu söyledi. Bütün Türkiye'deki sorunların temelinde. Türkiye'de bütün kesimlerin yaşadığı sorunların temelinde. Türkiye'de özgür düşüncenin önünde engel olan bir askeri vesayet rejimi var. Yargısıyla. Askeri bürokrasisiyle, pek çok kurumuyla, medyasıyla bunlarla mücadele etmeden, bu vesayet odakları ortadan kaldırılmadan hiçbir şey olamaz dedi.
1: Evet.
0: Ve onun için dedi, hani yumruklarımızı sıka sıka bekledik dedi ya Sayın Cumhurbaşkanımız. O açıdan o gerçek bir şeyi koydu, yani bir merhale koydu ya ve Murat, merhalenin neticesinde bu noktaya geldi.
1: Ya hayat kadınlarıyla gidip konuştuk.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yani belediye başkanlığı döneminde de birilerini dışlamadı o insanları. Dedi ki bu insanlar hayatın sillesini yemişler, zavallı. Yani yolun kenarına düşmüşler. Ya bu memlekette yaşayan bütün vatandaşlar dolayısıyla şimdi onu kıyaslamak için söylemiyorum ama hayat tarzlarının farklı. Yani ben bir kesimden oy alacağım diye uğraşan dar bir alana hapsolan birisi değil. Dolayısıyla bu gençlik şöreninin onun üzerinden değerlendirmek çok çok yanlış. Yani bir iktidar partisi merkezde olan bir parti. Gençler bu ülkenin bütün gençleri Türkiye Cumhurbaşkanı onların da Cumhurbaşkanı. Gelirler bunlardan falan zarar olmaz. Orada sen çelik çekirdek bir parti gibi böyle hazır olda bekleyen adamlar falan bekliyorsan %5 oy alırsın, 3 oy alırsın. %52'yi almış bir iktidar, bir cumhurbaşkanı, bir siyasetçi. O dar alana zaten hapsolman. Bıraksınlar bunları.
0: Sadece yani. Sadece oy toplamak için söylemiyorum. Bir kitle partisi zaten böyle olur ama evet. Onun için söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız önceliğinin, Türkiye'nin önceliğinin ne başörtüsü sorunu olduğunu, evet. Ne Taksim'e cami yapılması olduğunu, ne Ayasofya'nın açılması olduğunu, bunların Türkiye'nin öncelikli meselesi olmadığını, Türkiye'nin bütün öncelikli meselesinin bu darbecilerden kurtulmakla mümkün
2: onun
0: olacağını
2: zaten
0: söyledi.
2: Özgür anayasadan
0: geçiyor. O için
2: yani,
0: bütün diğerleri gerçekleşti.
1: O için demiyorum. Bugün diyor ya Cumhurbaşkanı, biz diyor, o hafızlı Kur'an kursuna giden çocuklarla diyor. Amatem'de tedavi gören, uyuşturucudan tedavi gören o çocuklara aynı şefkatle bakıyoruz.
0: Evet.
1: O için söylemiyorum. Hı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dolayısıyla bütün gençleri temsil ediyor.
0: Evet.
1: Ülkenin bütün çoğunluğun yani bunun kıyaslanacak bir yerde.
0: Yok.
1: Ama şunu diyorlarsa öyle bir kesim var zaten yıllardır biliyorsun hani işte bize niye burada bir iş verilmiyor, bize niye bir şey yapılmıyor diyen adamların söylenmelerinden ibaret bence bu
0: kesinlikle.
1: Süreçte.
0: Aynen
1: dolayısıyla
0: öyle.
1: Ben burada görüntü olarak da gençlerin eğlendiğini gördüm. Zorlama bir şey görmedim. Buna bakma.
0: Vallahi çok
1: mutluyum. Yani
0: CHP'ye
1: yakışan özgürlükçü diye tarif ediyor ya değil bence CHP öyle olsa zaten kitleler onu desteklerdi. Eleştireceği bir şey değil. Bir de gençleri oraya yığıyor bir eleştiri değildir. Bu organizasyon faaliyetinin kendisi bir siyasi partinin
2: yani
1: başarıdır.
2: CHP'yi öfkelendiren şey şu. Erdoğan yani veya bu toplantı şölen CHP'nin AK Parti'ye biçmek istediği, darmadağın ettiği
1: tabii.
2: için öfkeleniyor.

0: İttifakı'nın Z kuşağını hiçbir şekilde temsil edemediğini söylediler. Şu an Z kuşağının hangi siyasi partiye yöneldiğini gördüklerinden dolayı zaten kimyaları bozuluyor. Çünkü enerjinin, gençliğin enerjisini siz burada görebiliyorsunuz ya. Evet. Bütün kesimlerden, bütün gençlerin nasıl bir siyasi parti liderine ya da cumhurbaşkanına yönelik bir sempatisini görebiliyorsunuz. Ve bunu başaran da Gençlik Kolları Başkanı.
1: Evet, şimdi onu çok övüyor Gençlik Kolları Başkanı'nı. Bütün gazeteciler evet yazmışlar. Beni de ilgilendiren burada siyasetin dışında dediğim gibi oradaki çocuklara haksızlık ediliyor. Tamam mı? Orada çocukların fotoğrafları çekiliyor. Dans ediyor. O çocuğu
2: dinlendirerek gösteriyorsun. Erdoğan bugünkü konuşması falan. Herkesi yine kucakladı.
1: Ya da tekrar bir tane söyledi. Kız yüzünü kapatıyor. Belki şu yüzden kapatıyor. Ya erkek arkadaşıyla gitmiş, biriyle tabii, gitmiş, arkadaşları haber vermemiş.
3: Ha, kamerayı beğenmiyor. Kamerayı kardeş. Görmek istemiyordu olabilir.
1: Ben orasındayım yani, yoksa...
3: Ya bir... AK Parti'den, hayır şimdi Özgür Özel diyor, AK Partili olmaktan, orada görünmekten utandı diyor. Ya kardeşim, AK Partili görünmekten utanan kişi hançeresi yırtılana kadar Recep Tayyip Erdoğan diye slogan mı atar? Özgür Özel hayal dünyasında yaşama. Türkiye'nin gerçeği bu. Sorun
1: çocukla
3: o.
1: Da çocuk olmasınlar. Ayıptır. Koca koca adamlar oturup çocukların halini hareketini çekiştirmesine. Gencecik çocuklar. Başka bir konu bu yani. Evet. Bunlarda da kötü bir görüntü. Eğleniyor ya. Eğlenen insanı görmeyen insan. Yani eğlenen insandan huzursuz olana yobaz derler. Ben böyle anlıyorum.
2: Türkiye,
1: yoksa bir siyasi
2: Türkiye gerçeğini
1: alakalı.
2: Çok çok gerisinde kalmış CHP. Yani Türkiye sosyoloji gerçeği bu. Onu
4: çok normal ama yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kadro partisi. Belli bir elit zanneden kendini grubun elinde bir parti. Dolayısıyla tabanı konsolide etmesi lazım. Elit ifadesi çok önemli.
1: Orada elitist demek lazım. Elitist. Ali Mahir elit neyin eliti mesela?
4: Yani kendini elit zanneden diyorum zaten. Ha,
1: elitist değil mi böyle?
4: Elitist.
1: Elit hayranı.
4: Evet hayranı. Yani orada kendi elit. Paris'te sanki bilmem nereden falan. Neyse. Dolayısıyla böyle bir grubun kadro partisi olduğu için bu tür sahneler çok rahatsız ediyor onları. Evet. Kitle partisi dediği doğru yani Murat Bey'in.
1: Siz gençlerle hocam bütün gün berabersiniz.
4: Tabii ya, onların beklentileri var. Onlar bak gençler çok demagoji sevmiyor. Somut işlerle ilgileniyor. Çok öyle laf kalabalığını da çok sevmiyorlar. Çok siyaseten de içinde değiller aslında mesela. Onları çeken somut bir takım örnekler. Nedir onlar? Mesela Teknofest kuşağı var. Hepsinin elinde birer cihaz var, alet var.
5: Evet.
4: Parçaları birleştiriyorlar. Gençler bunun peşinde. Ellerinde telefon, dünyanın her tarafındaki veri bilgilere ulaşabiliyorlar. Onları birleştirip muhakeme edebiliyorlar.
2: Onlar bundan rahatsız oluyor.
3: Hocam, Teknofest kuşağına giden Teknofest'lere yüz binlerce genç katıldı biliyorsunuz. Guinness Rekorlar kitabına girdi. Sizce oradaki adam yani bir Uşak Belediye Başkanı'na mı bakar? Bir profile bakar. Bir de burada Recep Tayyip Erdoğan figürüne bakar yani. Hangisine kendisini özet yakın hisseder? O mahalle baskısını yıktı. Bu şölen. O mahalle baskısını gençler üzerinde oluşturmak istedikleri tasalludu, yıktı. Onun için bak sadece CHP değil, Saadet de çok büyük yasta, evet. Refah Partisi de yasta. Hepsi yas içerisinde. Bir de böyle gençlere ulaşabilecek durumda değiller onlar.
1: Kerem genç sayılır mı? Abi tamam diyor, başka konuya geçelim diyor.
2: Kerem, son bir cümle söyleyeyim, sayılır. Kimin demokrat olduğu da ortada. Şimdi mesela başörtülü olup
1: bak,
2: da CHP'ye destek veren yok mu? AK Partili bunu garipsemiyor mesela ama modern olup da AK Parti'ye destek veren biri CHP'lilerde alerjiye yol açıyor nedense.
1: Evet, biraz da dış politika konuşalım. Kerem'i dinleyelim. Bu Trump'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı ile konuştuktan sonra dedi ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum, çok iyi ilişkimiz var diye. Trump bunu hep yapıyor bu arada. Biz bu açıklamaları şey diye vermiyoruz. Yani ABD Başkanı bunu söyledi falan filan. Çok bir şey ifade ediyor
2: düşman
1: değil ama.
2: Düşman olduğuna da düşmanlık yapıyor ama. Yani
1: tabii şunu ifade ediyor ama. Bir dikkat ediyor. Yani açıklamalarında halin hareketine dikkat ediyor. Onun göstergesi olarak İrfan Sapmaz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bize Trump-Erdoğan görüşmesini anlatacak.
6: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza merhabalar. Da merhabalar. Evet, Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi bir gazetecinin sorusu üzerine şu şekilde anlattı. Malum ekranlarımıza da yansıdı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ve oldukça sıradan bir görüşme yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok çetin insanlarla ilişkim olması güzel değil mi? O çetin bir adam. Ama onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Aslında çok iyi iş çıkardı. Bence bilirsiniz çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir. Ama bence o harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona çok saygı duyuyor diyor. Üzerinde de iki defa duruyor Melih. Tabii bu arada çok fazla bir detay yok ama gün içerisinde biraz önce Beyaz Saray'dan gelen e-maillere baktım. Henüz ancak bu kadar var açıklama. Trump'ın açıklaması gün içerisinde de gelebilir fakat işte dün gece de malum Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Axios'a göre de bu İran'la olası bir anlaşma ve ateşkes çerçevesi konuşulmuş. Şöyle bir ifade var. Katar ve Pakistan öncülüğünde Arap

0: Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır gibi ülkelerin arabuluculuğuyla hazırlanan yeni bir niyet mektubu taslağı tartışıldı diyor. Bu savaşı resmen bitirip 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı hedefliyor. İran'ın nükleer programı Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular diyor. Anladığım kadarıyla buradan en azından anladığım kadarıyla Melih, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da çok büyük ihtimalle İran konusunu konuşmuş olabilirler. MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın tabii Şam ziyareti ve orada Ahmet Elbaşar'la görüşmesi, Ahmet Elbaşar'la görüşmesi sonrası böyle bir görüşmenin gerçekleşmiş olması Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında çok büyük ihtimalle Suriye ile ilgili de fikir alışverişlerinde bulunmuş olabilirler. Ama ben biraz da Donald Trump'la Netanyahu arasındaki görüşmeyle ilgili Amerikan ana akım medyasına Axios'a yansıyan sert ifadeler var. Onları özellikle aktarmak istiyorum. Yine Axios'un ifadesine göre çok büyük ihtimalle tabii Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşürken İsrail meselesini ve İran meselesini detaylı görüşünce Netanyahu da sinirlenmiş olabilir. Onun için şöyle bir ifade kullanıyor Axios'ta. Netanyahu taslağı çok şüpheci yaklaşıyor. İran askeri baskının sürdürülmesini kritik bir altyapıyı vurarak rejimi zayıflatmak istiyor. Bir kaynağa göre diyor Axios'ta, Bibi'nin saçları alev alevdi diyor. Alev alev aldı. Yani çok sinirlenmiş Netanyahu. Ne söylediğini tam olarak bilmiyoruz ama her zaman konuştuğumuz gibi Netanyahu malum bu savaşı sürekli olarak uzatmak istiyor kendi siyasi geleceği açısından. Ama diyor ki Axios, Trump'sa diplomasiye şans tanımak istiyor. Ancak anlaşma olmasa savaşı yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtiyor diyor. İşte Netanyahu hakkında o iyi, ne dersem onu yapacak. Çok ilginç. Bu Amerika bunu konuşuyor şu anda. O iyi, ne dersem onu yapacak. Çok iyi bir adam. Ne istersem onu yapacak. İşte Netanyahu'yu savaş zamanı başbakan olarak övdü diyor Trump. Ve İsrail'de kendisine %99, yani Donald Trump'ın kendisine %99 destek olduğunu iddia ederek şaka yollu orada başbakan adayı olabilirim diyor. İran süreci içinde acele etmiyor. Birkaç gün daha bekleyerek can kaybını azaltmak istiyor ama doğru cevap gelmesi savaş çok hızlı yeniden
1: İran'a geçmeyelim
0: başlayabilir gibi ifade. Evet,
1: şu dedikleri
0: yani
1: çok önemli.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkili bir görüşme olduğunu gerekçesini ona aktardım. Evet.
2: İrfan'cığım şu açıdan
0: diyorum.
2: Çok önemli şeyler söyledin, üstünü örtmeyelim. Trump diyor ki Netanyahu'ya, Netanyahu ne yapmasını istersem onu yapacak diyor. Demin Bercan diyor ya, Cumhurbaşkanı ile konuşmasında dikkatli bir üslup kullanıyor yani net bir şekilde. Kalkıp Netanyahu ile görüştükten sonra yaptığı bu açıklama, istediğim her şeyi yapacak Trump. Şu anda İsrail'de %99 onay oranına sahibim. Başkanlığa adaylığımı koyabilirim. Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu ile İrfan'ın dediği gibi sert geçmiş belli ki. Ve sert de bir açıklama. Bu arada o Axios gazetesi de çok tehlikeli bir gazete bence İrfan. Ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Kesinlikle doğru.
2: Provokasyon Barak yapıyor. Rabbit, Küba'da zavallı Kübalılar 300 tane drone almıştı. Amerika'ya saldıracakmış da. Gidip Küba'yı vuralım. Küba'nın zaten bir hali yok. Bir şey yok. Yoksullukla uğraşıyorlar. Biraz böyle tehlikeli bir gazete. Trump'ın sesi var mı arkadaşlar bu İrfan'ın bahsettiği? Bir dinleyelim mi o sözleri?
3: To Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes.
4: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
2: Ben kazanırım diyor.
5: Ağam bizimle kafa bu diyorlar ya, böyle bir şey vardı. Hep yeni hatırladım. Neşesi yerinde. İrfan şeyi de söylüyor bu konuşmasında. Connecticut'ta konuşmuş da buradaki şey. Üzerimde bir kongre baskısı, seçim baskısı da yok diyor. Çok rahatım diyor. Acelem de yok diyor İran konusunda. Yani şey, keyfi yerinde yani.
2: Ama burada Connecticut'ta şöyle bir hikaye de var. Oradaki cumhuriyetçi aday İsrail'in desteklediği aday karşısında kaybetti.
5: Evet, kaybetti.
2: Yani
5: tarihin
2: en güçlü, en fazla seçim harcaması yapılan yer diyorlar. Küçük bir yer aslında, çok da etkili değil ama ön seçimde İsrail yüklenmiş. Yani Trump'ın adayını kaybettirdi İsrail.
5: Kaybettirmiş, evet. Doğru.
2: İrfan bununla alakası olabilir mi? Başkan burada...
0: Kesinlikle olabilir. Evet. Şimdi geçtiğimiz çarşamba günü de malum Senato'da 1973'teki savaş yetki yasası ile ilgili Donald Trump'ı demokratlar köşeye sıkıştırmak ve tamamıyla İran'dan Amerikan askerlerini bölgeden çekmesi için bir oylamaya gittiler. İlk kez rakam, aradaki fark 1'e düştü. Yani 49'a 50 oldu. Bir kişi de kullanmadı. Evet. Bu çok ciddi bir işaret aslında.

0: Çok ciddi bir sinyal aslında bu Donald Trump'a. Üç cumhuriyetçi senatör demokratların yanında oy kullandılar. Onun için Connecticut'taki kaybetmesinin de ben çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet. Bu arada hani cumhuriyetçi aday kaybediyor. İsrail'in desteklediği aday kazanıyor, demokrat aday. Bugün bakıyorum demokratlar nasıl paylaşıyorlar diye İrfan basında. İşte İsrail operasyonlarına karşı çıkan nadir cumhuriyetçilerden biriydi falan. Yani kabul edemiyorlar. İsrail, kendi adaylarını İsrail desteklemiş, seçilmiş. Onun üstünü örtmek için işte evet, usulen cumhuriyetçilerdi falan diyorlar. Bu arada İran Savaşı ile ilgili bölümde de bahsettin. Aslında o da önemliydi. Ona da geçebiliriz şimdi biraz. Bu şeyden bahsediliyor. Ahmadinejad yeniden bir gündemde. Acaba Ahmadinejad'ı mı istiyorlar diyorlar Kemal Hocam. ABD'nin istediği aday.
2: Yani
1: Ahmadinejad, o da Kemal Kılıçdaroğlu gibi tekrar mı?
2: Bay Ahmadinejad olarak çıkıyor olabilir. Yani onu biz canlı olarak Türkiye'ye geldiğinde ben dinledim onu, konferansını. Ne bileyim, görüntüde mi öyle bilemiyorum ama içerik açısından tam bir Amerikan düşmanı.
1: Yani evet, mütevazı bir adam, Amerikan
2: öyle,
1: düşmanı.
2: Öyle ama hakikaten bir Batı düşmanlığı var. Konuyu da bilimsel olarak oturtturuyor. Yani emperyalizmden bahsediyor, sömürgecilikten bahsediyor. İşgallerden, ilhatlardan
1: bahsediyor. Bu kadar adam öldürmedi diyor.
2: Tabii. Ya dolayısıyla bu figürün Amerika tarafından herhalde Cumhurbaşkanı olarak değil mi takdim edecekler diye değerlendiriyoruz.
3: Ama zannetmem, molla değil ama.
2: Çünkü molla.
3: Molla değil. Tek avantajı
4: molla, molla değil.
2: Molla
4: değil.
2: Molla olmasına gerek yok yani Cumhurbaşkanı.
3: Hayır, hayır. ABD'nin tercih edebilmesi için tek bir şey molla olmaması. Belki daha sivil bir lider.
2: Ama şöyle, onun da tabii aday olması için Uzmanlar Meclisi'nin onayını alması lazım. Uzmanlar Meclisi'nin yarısını biliyorsunuz şey seçiyor. Anayasa Koruyucular Meclisi Konseyi seçiyor. Onun da yarısını Amerey seçiyor. Yani onun aday olması için Amerey'in onayından geçmesi.
4: Şeyden dolayı söylüyorlar hocam.
2: İşte bu Amerey.
4: Şanki Larijani olsun, Ahmet Vahid olsun. Yani şey alır için, destek için söyleyeyim. Yani Larijani, Ahmet Vahid şimdi Genelkurmay Başkanı, İran'daki yeni yönetim başındakiler hep Ahmadinejad'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Savunma Bakanlığı yapmışlar. Ya ondan sonra mesela Belediye Başkanlığı yapmışlar. Yani onun zamanında bürokratik görevlerde bulunan isimler, şu anda İran'da çok etkili isimler. Belki o yüzden pragmatik bir şeyle de Amerikan medyası
3: ya da bütün öyle uydurma bir şey olabilir. Gerçekten New York Times uydurmuş olabilir. Çünkü Ahmadinejad ABD'lilerin sevebileceği bir figür de değil.
2: Ya şöyle, belki İran halkı tarafından belki sempati duyulan
4: tabii,
2: bir
4: tabii,
2: figür.
4: Yönetimin
2: onu getirmek suretiyle İran-Amerika ilişkileri.
4: Bir de Ahmadinejad mesela getirmek, Hamane yönetimiyle çarpışan bir şeyleri olmuştu. Krize yaşamışlardı.
2: Zaten adaylığı 2-3 defa iptal edildi biliyorsunuz.
4: Evet, ilk Cumhurbaşkanı yani. Yani.
2: Tahran Belediye Başkanlığı yaptı.
1: Yani, New York Times bunu niye yazar hocam? New York Times bir şey yazıyorsa onun bir bağlamı var herhalde.
2: Muhakkak ki olabilir de, yani tekrar söylüyorum. Savaş başladığında Cumhurbaşkanı kimdi? Mesut Pezeşkiyan'dı değil mi? Onu seçtiren kimdi? Ali Hamene'ydi. Onun oğlu şu anda iktidarda, velayet-i fakih olarak.
4: Yani müştebanın etkisini biraz kırmaya yönelik bir şey de olabilir, hamle de olabilir.
3: Yani New York Times uydurabilir de, çok uyduran, yalan söyleyen bir şey. Böyle gerçekten
1: tabii.
3: Yeni hayna olmadan
1: istedi bunları, evet,
3: sürekli yalan haber üreten şeyler.
4: Ya yönetim yani içinde çatışma çıksın, ikilik evet, çıksın diye de yapılmış
1: bir
4: olabilir
1: haber. İmaj çizdiler, işte şey, gazetecilik. Biz buradaki de öyle mesela, burada da yapıyorlar ya, herkese yandaş diyorlar. Onlar kadar bu cephede böyle partisini savunan adam yok. Az önce okudum Fatih Portakal. Evet. Sana oy verdim, bir daha oy verirsen bilmem ne falan. Burada bir gazeteci dese ki ben AK Parti'ye falan oy veriyorum. Vallahi günlerce, 3 gün, 5 gün.
3: Yandaş gazeteci oldu.
1: Burası da öyle, New York Times evet, dediğiniz gibi. O yüzden hani hangi bağlamda bu editoryal yayınlanıyor onu da anlamaya çalışıyoruz.
2: İçi boş, onu söylüyorum. Arkası dolu değil bu işin. Bu bir iddia, böyle ortalığı karıştı. Tartışılsın için.
4: Yani şey olsaydı, yani Amerika'nın şimdi hani görüştüğü isimler, zamanında, vakti zamanında Ahmadinejad Cumhurbaşkanı iken göreve getirdiği, görevlendirdiği, önünü açtığı isimler olduğu için öyle düşünüyorlar.
3: Şey olsaydı hani Yeşillerin liderlerinden, şu anda bütünüyle ev hapsinde tutulan muhalif liderlerden bir tanesini, ismini kullanmış olsalardı, o zaman derdin ki ABD'nin böyle bir planı var bu özellikle. Yani içeriden birisini lider haline getirmeye çalışıyor diyerek onları da İran halkının gözünde daha küçük düşürmeyi de hedefliyor olabilirlerdi.
2: Tabii böyle öyle bir, de zaten öyle muhtemelen. Evet, doğru.
3: Ama böyle bir şey değil. Ahmadinejad zaten rejimin bir parçası yani.
2: Ama işte karşılığı olabiliyor bazen halkta. Mesela Ahmadinejad iktidara gelmiş olsa belki Hamene'nin o eksikliğini, bizim bildiğimiz eksikliğini kapatabilecek kuvvetli figürlerden bir tanesi. İşte New York Times böyle bir dedikodu yayarak halk nezdinde, aa bakın işte Amerikan

0: Adamıymış falan filan yani, dediği gibi.
1: Başına bir şey gelmesin Ahmet İnce'de.
0: Yaralıydı galiba.
2: Bir ara zaten haber çıktı vuruldu diye ama evet. Şöyle de düşünmek gerekmiyor mu hocam yani? Ahmet İnce'yi şu an ön plana çıkartıp çünkü biz iki dönem boyunca yönetime gelmiş zamanını göz önüne aldığımızda hep şunu görüyoruz yani. Alt politikala, daha doğrusu sosyal devlet anlayışına çok daha fazla önem verdi. Evet. Hatta kıyafetlerinden dahi tartışmaların yaratıldı.
3: Evet, evet. Ben Taharalı'da bir evi var, bir tane Peugeot 207'ye biniyor. Evet,
2: orada sosyal devlet anlayışıyla... Taharalı'da
4: yaşadığı mahalleye gittim, böyle bir sıradan insanların, orta halli insanların yaşadığı bir mahallede yaşamaya devam ediyor.
1: Öyle bir anda. Montun çekerdi evet. Böyle.
2: İşte
1: öyle.
2: Acaba şöyle bir konuşma geçmiş olabilir mi? Ya biz İran'daki bu Molla rejimini devirmemiz için çok yumuşak bir geçiş yapmamız lazım. Bu yumuşak geçişi de işte sosyal devlet anlayışı ön plana çıkartacak, Molla rejimini daha arka plana itebilecek şekilde bir profille mi yürümemiz gerekiyor? Bunu göz önüne alıp
5: ondan yani İran'da nepotizme bulaşmamış Murat Bey'in dediği gibi nadir insanlardan bir tanesi ve onun ekibindekiler de yani mesela Larijani olsun, Ahmet Vahid olsun şu anda yönetimin neredeyse omurgası konumundalar. Onlar da mesela şey insanda yani hem idealist insanlar hem de o işte İran'daki o rejimin işte yani kirliliğe bulaşmış insanlardan biraz uzaktalar yani o anlamda da. Yani rejim içerisinde ama rejimin tavrını değiştirmeye yönelik bir hamle olabilir.
0: Aynı şeyi evet. Galiba için de yaptılar biliyorsunuz. Galiba'da dediler ki işte gizli görüşüyoruz. Evet. Trump dedi ya söylemeyeceğim adam hayatı söz konusu falan. Biz onun arkadan görüşüyoruz. Galiba da o anlamda aslında itibarını sarsmak için yapılan bir girişim.
5: Yani o Said Celillere göre Ahmedinejad aynı konumda ama onlara göre demek biraz daha uygun.
1: Bu bağlamda değerlendirilir. Biraz evet. Hızlı gidelim. Birkaç dakika var. Bu Trump'ın parfümü Murat bahsetti Murat Özer yayının girişinde. Ahmet Şahre'ye 2025'teki ziyaretinde bir parfüm paylaşmıştı.
4: Parfüm sıkmıştı
1: onu koklamıştı falan.
4: Sonra onun devamını göndermiş. Bitmiştir belki diye.
1: Bazı toplantılar izlenim bırakır. Bizimki belli ki bir koku bırakmış. Teşekkürler Sayın Başkan. Cömerttiniz bu değerli hediyeyi tamamlamanız için. O toplantının ruhu Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmeye devam etsin.
4: Bu tamam. Aslında yani çok sembolik bir şey tabii. Parfüm değil de şu önemli. Suriye kurulduğu günden beri belki de yani Baas iktidara darbeyle geldikten sonraki tüm Suriye yönetimleri yani 60 küsur yıllık bir dönem boyunca ABD ile Suriye yönetiminin hiçbir ilişkisi yoktu ve düşmanca bir tutum vardı ve Suriye bütünüyle dünya ekonomisinden dışlanmıştı. Yani ambargolar sadece bu 11 yıllık süreçte değil öncesinde de vardı.
1: 60'tan beri yok.
4: Şimdi şunu görüyoruz. Ben İran Savaşı başladığı ilk günde bunu söylemiştim. Hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Evet, Ahmet Şahra'nın devrimi gerçekleştirmiş olması ve Suriye topraklarında hem Rusya'nın hem İran'ın bütünüyle diskalifiye edilmiş olması, Suriye topraklarından sökülüp atılıyor olması ABD'nin yeni Orta Doğu politikasıyla yani Trump'ın yeni Orta Doğu vizyonuyla örtüşüyor. Bu Ahmet Şahra'yı iktidara Trump getirdi anlamına gelmiyor. Bilakis bir denk gelme söz konusu ve bu saatten sonra Ahmet Şahra Suriye siyasetinde artık Batı'yla daha güçlü, entegre olmuş, Batı'ya düşman olan değil, Batı'yla birlikte çalışabilecek bir Suriye, bir Orta Doğu inşa edilmesi için gayret edecek. Ve bütün politikaları bundan sonra böyle olacak gibi görünüyor. Bu Filistin meselesine de yansıyacak, Suriye-İsrail arasındaki krizlere de yansıyacak, evet. Sınır problemlerine de yansıyacak. Ürdün'de, yani bütün bunlar bütün Orta Doğu'nun bütün problemleriyle alakalı. Biz bu saatten sonra eğer bu politika devam ettirilebilirse kanın durduğu ve diktatörlük rejimlerinin olmadığı bir bölge göreceğiz. Bu Türkiye'nin de çıkarınadır. Evet. O açıdan bu parfümler son derece sembolik ve yalnız kıymetli bir şeydir.
1: Peki İrfan'a sorayım. İrfan bu Trump marka parfümleri sen hiç gördün mü? Satılıyor mu bunlar Amerika'da? Yoksa başkan özel mi yapmış gönderiyor? Hiç
4: kolonya diyor ama.
6: Sanıyorum özel yapmış. Ben hiç görmedim. Ama Donald Trump'ın çok hoşuna gittiği belli. Şimdi özel bir haber paylaşayım. Dün benim bir arkadaşım şu anda Ahmet El Şara ile bir araya geldi. Şimdi Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapması. Dolayısıyla Ahmet El Şara şu anda Türkiye ile birlikte hareket ediyor. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Bazı şeyleri söylemeyeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın araması Donald Trump'ın Suriye meselesi çok büyük ihtimalle görüşüldü. Şu anda Suriye'nin bundan sonraki geleceği için yaklaşık işte bir Dünya Bankası 250 milyar dolarlık bir paradan bahsetmişti, bir yatırımdan bahsedilmişti. Ama orada konuşulan birkaç şeyi söylemek istiyorum. Şu an itibariyle Suriye'nin tamamıyla ayağa kalkması 1 trilyon dolarlık bir bütçeye bağlı. Ama orada söyleneni söylüyorum. 250 milyar dolarla

0: Suriye'yi biz şu anda başa baş bir şekilde yürür hale getirebiliriz, ayağa kaldırabiliriz ifadeleri kullanılmış. O açıdan da Ahmet El-Şara'nın Donald Trump'la dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile olan bu üçlü ilişkiden Netanyahu'nun son derece rahatsız olduğunu söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Ya bir defa Suriye'de şu an biliyoruz ki tabii ki çok sorunları var. Ülke iç savaştan çıkmış, milyonlarca insan yurt dışına gitmiş. Suriye'de umut var, ayağa kalkmışlar. Konuştuğumuz insanlar da herkes çok umutlu Suriye'nin geleceğinde. Dolayısıyla bu görüntüler dünya ile entegrasyon açısından Suriye'nin çok önemli. Çok. Öyle eskiye dönüp bakıp Amerikan başkanıyla yan yanalar falan filan. Suriye Türkiye ile uyumlu şekilde ilerliyor. Hakan Fidan, İbrahim Kalın sürekli karıştırıyorum eski MİT başkanımız olarak. İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde oradaydı. Türkiye ile iyi ilişkileri var. Biz buradan bakıyoruz. Bu görüntüler beni rahatsız eden görüntüler değil.
2: Aksine eşit Suriye Cumhurbaşkanı ile Donald Trump göz mesafesinden diyor böyle bir ilişki kuruluyor.
3: Bir de
2: bu çok çok önemli bir nokta. Ürdün kralı Haşimi kralıdır yani. Evet. Ürdün kralının Trump'ın karşısında nasıl ezilip üzüldüğünü hatırlayalım. O görüntünün karşısında Suriye'de 1 milyon insanın şehit olmasına rağmen o kanla beraber devrim gerçekleştirmiş bir lider var.
3: Şara'nın farkı orada konuşan bir lider Murat var. Bey değindi ya Şara. Şara yani üzerinde konsensüs sağlanmış bir lider olması açısından çok kıymetli. Yani İdlib'deki yönetiminde mesela o rüştünü ispatlıyor. Şimdi Amerika 2015-2016'lardan beri Suriye'yi kime teslim edelim arayışı içerisindeydi. Şara üzerinde yani hem Suriye'deki bütün muhalifler mesela Şara'ya muhtaç o konuda. Evet. Yani Şara dışında bir lider diyelim Suriye'de şu anda bütünlüğü sağlayamaz. Bir de uluslararası destek açısından yani Türkiye olsun işte Pakistan, Suudi Arabistan, Amerika hepsi mesela Şara'yla çalışma yanlısı. Yani o anlamda hem içeride hem dışarıda konsensüs sağlayan tek lider.
1: Murat bir cümle alayım bitireceğiz programı.
2: Bitiriyorum. Şu çok önemli. Çünkü
0: Melih çok Suriye'de. Özür diliyorum.
1: Vallahi aranızda karar verin. Çok bir dakika var. Yarım 30 saniye bana verin.
0: Ahmet çok kısa. Ahmet El-Şara haberi çok yakından takip ediyor. Bizzat benim arkadaşıma söylemiş. Bu arada bunu da söyleyip geçmeden
1: geçmek istemedim. Biz onu yakından takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Murat.
2: Yani Suriye'de kurulan devrim hükümetinin işte Cumhuriyet HTŞ bilmem ne falan dese de Suriye tarihinde ilk defa bir Hristiyan bakan atadı. Dürzilerden, Alevilerden bakanlar Kürtlerden. Var şu anda parlamentoda. Evet. Şeyde bak hükümette, kabinede bu Suriye tarihinde ilk olan bir şey. Böyle ancak olur.
1: Yapacağım. Ya biz de şuna bakıyoruz. Büyük büyük laflara yani hiç gerek yok. Herkes konuşuyor. Dünyadan dışlanmış zor durumda bir halk vardı.
2: Evet.
1: Bugün herkes kabul etmiş. Başkanları ABD başkanıyla görüşüyor. Dünyada meşru umutları var geleceğe dair. Evet. Biz buna baktığımızda
3: Erdoğan,
1: memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanı zaten bu sürecin arkasında yani olmasa
3: ilham alarak
1: Suriye'de böyle bir gelişme yaşanmayacaktı. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Tilki uzanamadığı üzüme koruk denmiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir.
8: Kocaeli'deki gençlik şölenini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bu sözlerle yüklendi. CHP'nin yolsuzlukları örtmek için gençleri istismar ettiğini belirtti.
7: Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
7: CHP Genel Başkanı

0: Başkanının gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100.000 gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar.
1: Erdoğan konuşmasında gençlerin CHP'nin iç yüzünü gayet iyi gördüğünü dile getirdi.
0: Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
1: CHP'nin içinde olduğu girdabı değerlendiren Başkan Erdoğan, bunların sokağa çıkacak yüzü yok dedi.
0: Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
4: Hırsızın, rüşvetçinin, ahlaksızın partisi olmaz dedi. CHP yönetimini sert sözlerle hedef aldı. 26. dönem CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, sosyal medya hesabından ses yükseltti genel merkezi. Gündeminde CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar ve peş peşe gelen itiraflar vardı.
5: Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin saflarında diye ahlaksızlığı savunmak, seni de o ahlaksızlığa ortak yapar. Şüphesiz yargı kararı olmadan kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Fakat bir de görünen köy var. Akılla, izanla izah edilemeyecek zenginleşmeler, ahlaksızlıklar var.
4: Yüksel bizim mahallede olan bu rezaletleri çok daha fazla önemsiyor ve kınıyorum dedi.
5: Avukatlık bürosunda kurulan bir partinin ahlak anlayışıyla savaş cephelerinden gelip devlet kuran bir partinin ahlak anlayışı aynı olamaz, olmamalı. Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi içindeki ayrı kodlarını temizlemeli ve arınmalı. Hiç kimse bilmiyordum, görmedim, duymadım deme lüksüne sahip değil. Temizlenmeye önce kendi içimizden başlamalıyız. Türkiye'de iktidar olmanın yolu temizlenmek ve arınmaktır, nokta.
4: CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti çıkışına tepki göstermiş, CHP'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, CHP'nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir ifadelerini kullanmıştı. CHP'de ayrıca en az 60 milletvekilinin gidişattan rahatsız olduğu ve partinin politikalarını eleştirdiği belirtiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, ey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, haydi bakalım.
3: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
5: Açtı ağzını, yumdu gözünü. İkinci arınma çağrısıyla Özgür Özel'e res çekti. İhanet göndermesinde bulundu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi

0: bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin içinde bulunduğu duruma isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda parti yönetimini hedef aldı. Özgür Özel'in grup toplantısında kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Susmayacağım dedi.
2: İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
0: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Tehditler aldığını söyledi, meydan okudu. Kılıçdaroğlu kirli siyaset eleştirisinde bulundu.
0: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür. Sonra ahlakı yok eder. Ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ilk arınma çağrısını Kasım 2025'te yapmıştı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo.
5: Tarihi bir konuşmaydı dedik açılışta. Başkan Erdoğan'ın geride bıraktığımız gün AK Parti grup toplantısında yapmış olduğu o konuşma, bize düşen öncekilerden aldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir cümlesini kurdu. Yapmış olduğu o konuşmada bu yola idam edilmeyi bile göze alarak geldik dedi. Şimdi partisine vermiş olduğu mesajlar vardı. Gençliğe, Türkiye'ye vermiş olduğu mesajlar vardı ama hedefinde tabii ki CHP de vardı. CHP'nin özellikle AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu o etkinlik üzerinden yapmış olduğu siyasete de değindi.
6: Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
7: Sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. AK Parti grup toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları damgasını vurdu.
6: Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ümmet davasıdır.
7: AK Parti iktidarının zorlu yolculuğunu anlatarak devam etti sözlerine.
6: Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay.
7: Biz kolayı değil zoru seçtik dedi. Halkın nazarında takdir edilmek dışında hiçbir gayemiz yok diye ekledi.
6: Biz çileyi seçtik, mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Bakın biz bu yola çıkarken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik.
7: Erdoğan, AK Parti'nin tek amacının millete hizmet olduğunun altını da çizdi.
6: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız.
7: Sözü hafta sonu Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği gençlik şölenini hedef alan CHP'ye getirdi.
6: Tilki uzanamadığı üzüme koruk denmiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
7: Cumhurbaşkanı 5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada haksız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle dava açtığı Özgür Özel'den 300 bin lira tazminatta kazandı.
5: Şimdi şüphesiz ki oldukça duygusal bir grup toplantısıydı. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu duygusallığı daha da perçinledi. Şimdi toplantının öncesinde ve sonrasında yaşananlara dair de arkadaşlarımızın önemli bir haberi var. Onu ekranlarınıza getireceğiz ama özellikle çıkışta gazetecilerin malum sorularını yanıtladı Başkan Erdoğan. Ve bayrama nerede gireceksiniz, bayramı nerede geçireceksiniz diye kendisine soruldu. Başkan Erdoğan o konuda cevabı eşi Emine Erdoğan'a bıraktı ve eşim bilir dedi.
6: Kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum.
7: Söze bu cümlelerle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, salonda duygusal anlar yaşandı.
6: Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var.
7: Bu anların öncesinde ise salonda heyecanlı bir bekleyiş vardı. Bakanlar milletvekilleriyle gündemi değerlendirdi. Bu kez küçük misafirler de vardı. Ve beklenen an geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlarla girdi salona.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 gün aranın ardından AK Parti grup toplantısında milletvekillerine sesleniyor. Dış politikanın yanı sıra terörsüz Türkiye sürecinde son durumda mesajları arasında.
6: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
9: AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı.
7: AK Parti Temmuz ayında 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. AK Parti'nin 24 yıllık yol hikayesini anlatan bir de özel video hazırlanmıştı toplantı için. Coşkuyla izlendi. Erdoğan kürsüden indi, grup toplantısını takip eden gazetecilerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Gazetecilerin bayram programını sorması üzerine ise gülümseten bir yanıt verdi.
10: İyi bayramlar.
11: Bayramda İstanbul'da mısınız?
10: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
5: Her ne kadar ismi son zamanlarda Mutlak Mutlan'la ilgili anılsa da artık Kemal Kılıçdaroğlu, yani CHP'nin bir önceki genel başkanı da CHP'de yaşananlara dayanamadı ve uzun süren o sessizliğini bozdu. Malum yolsuzluk itirafları, iddialar, soruşturmalar CHP'de kazanları kaynatmaya başlamıştı. Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz dedi. İşte bu sözler de CHP'yi karıştırmaya yetti.
12: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
0: Bu Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı.

0: asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
1: Peş peşe gelen itiraflar, derinleşen yolsuzluk soruşturmaları derken Kemal Kılıçdaroğlu da 6 ay aranın ardından sessizliğini sonunda bozdu. İkinci arınma çağrısıyla CHP yönetimine resmen bayrak açtı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta.
1: Kılıçdaroğlu parti yönetimini tam da istinaftan karar beklenirken ve mutlak mutlan tartışmaları yeniden alevlenmişken video mesajda hedef aldı.
0: Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın.
2: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, ey hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
1: Kılıçdaroğlu'nun kirli siyaset vurgusu, rüşvet itiraflarında adı geçen Özgür Özel'e de üstü kapalı gönderme miydi?
0: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür. Sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır.
1: Bu parti yolsuzluklarla anılamaz mesajı veren Kılıçdaroğlu susmasını isteyenlere de meydan okudu.
0: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
1: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi logolu kitap Mansur Yavaş'a destek olarak algılanırken bu açıklamaların hemen ardından parti içi muhalifler harekete geçti. Aralarında Gaye Usluer, Ali Haydar Fırat'ın da bulunduğu isimler artık ayağa kalkma zamanı diyerek kazan kaldırdı.
3: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy. Onun hakkındaki iddianame tamamlandı ve hakkında suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından tam 286 yıla kadar hapis istedi.
4: Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı. Sanığın 286 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da arasında olduğu 7 sanık hakkında iddianame tamamlandı. Sanıkların suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianamede sanıkların sistematik cinsel istismar suçu işlediği vurgulandı. Sanıkların mağdurlara önce alkol ve uyuşturucu verdiği, ardından doğruluk mu, cesaret mi gibi oyunlarda psikolojik baskı yaptığı öne sürüldü. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un medya dünyasında güçlü ve nüfuzlu kişi imajını kullanarak diğer sanıklar üzerinde otorite kurduğu iddia edildi. Gizli tanıklar İstanbul'daki lüks rezidanslarda uyuşturucu verilen kadınların cinsel istismara maruz kaldığını ifade etti. Dosyada ünlü olma hayali kuran kadınların sistematik şekilde hedef alındığı da anlatıldı. Mehmet Akif Ersoy'un evine gelen kadınlara uyuşturucu kullandırarak cinsel ilişkiye zorladığı da vurgulandı. Başsavcılık HTS kayıtları, adli tıp raporları, tanık ve mağdur beyanlarını delil olarak dosyaya ekledi. Hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza

0: Mahkemesi'ne gönderilirken Mehmet Akif Ersoy'un 286 yıla kadar hapsi istendi.
1: ...6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan illerimizden birisiydi. Malatya geride bıraktığımız gün büyük bir panik daha yaşandı. 5,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı kentte ki sadece Malatya değil çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Panikleyenler hemen kendini dışarı attı. Hastaneye başvuranlar vardı. Okullar tatil edildi. Ama akıllarda tek bir soru var. Acaba bu depremin ardından büyük bir deprem beklenir?

0: Vallahi yarım yolda. Dedi mi?
1: 15 Temmuz spor var. Deprem oluyor.
2: Malatya 5,6'lık depremle sallandı.
3: İndiler aşağıya. Biz de hissettik yani.
4: Bir gördük herkes kaçıyor abi.
2: Elazığ'dan Gaziantep'e, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye kadar birçok kent depremin paniğini yaşadı.
5: Hissettik vallahi, iyi sallandık. Ben çok korktum. Başım mı dönüyor acaba dedim.
2: Merkez üssü Battalgazi olan depremi yaşayanlar korkuyla sokağa çıktı.
6: Panike kapılmamak mümkün de mecburi kapıldık.
2: 6 Şubat felaketinin yaşandığı bölgede eski korkular yeniden hatırlandı.
7: Önceki deprem aklımıza geldi. Cenab-ı Allah yaşatmasın biz daha.
8: Şu anda eve girmeye korkuyoruz.
2: Depremde can kaybı olmaması derin bir nefes aldırdı. Ancak bazı evler hasar aldı.
9: Evimiz kullanacak halde değil. 7 kişi bu evde yaşıyoruz.
2: Uzmanlara göre yaşanan sarsıntı sürpriz değil.
10: Bu bir aslında temelde bir artçı deprem sayılır.
2: Şu aşamada korkulacak bir senaryo da tahmin edilmiyor.
11: Küçük küçük depremler yapıyor. Bu 5'lik 5-6'lık uzun zamandan beri burada bu tarzda oluyor ama bunlar bir 6,5'lik depreme ulaşmaz.
10: Buradan daha kuzeye doğru acaba büyük bir deprem olur mu sorusu sorulduğunda da açıkçası ben beklemiyorum.
2: Depremin ardından Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
12: Şimdi alarm durumunda olan bir şehir daha vardı. Tokat, Almus Barajı son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yani taşkın alarmı verildi. Özellikle nehirlerle ilgili kent genelinde pek çok önlem alındı, pek çok tedbir alındı. Bazı noktalarda özellikle santim santim yakından takip edildi. Herkes nefeslerini tutmuş, hazırlıklarını da almıştı. Şimdi oradan gelen önemli görüntüler de var. Onları da hemen paylaşalım. Bazı noktalarda zaten debi yükseldi ve işte gördüğünüz gibi tarlalara, bazı evleri su altında kaldı. Şimdi o görüntülerle birlikte hala alarm durumunun devam ettiğini ifade edelim. Öyle ki Turhal'da 15 mahalle, 7 köy tedbir amacıyla tahliye dahi edilmişti. Dakika dakika, belki de santimetre santimetre yakından takip edildi. Çünkü Almus Barajı %100 doluluk oranına ulaştı. Şimdi son zamanlarda etkili oldu yoğun yağışlar ve Almus Barajı da bu yağışlarla birlikte bu taşkın seviyesine geldi. Kentte neler yapıldı? Hemen onları da hatırlatalım. Özellikle Yeşilırmak Nehri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Geçici bentler yapıldı. Kum torbalarından barikatlar oluşturuldu ve 15 mahalle, 7 köy tahliye edildi. Ekipler de bölgede tahliyedeydi. Sahadaydı. Özellikle bölgede yaşananları yakından takip etti. Şimdi hala bölgede herkes tetikte bekliyor. Çünkü bölgede bir yandan tahliyeler yapılırken bir yandan da dediğimiz gibi tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ama konu sadece bölgede değildi. Özellikle geride bıraktığımız gün etkili olan yağışlar pek çok şehirde de yine ihmaller ve alınmayan tedbirler nedeniyle bazı olumsuzluklara yol açtı. Yurtta neler yaşandı, bir de onlara bakalım.
13: Barajdan su taşmaya başladı. 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle 7 köprü yıkıldı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkınlar yaşandı. Nehir kenarında bulunan bazı ev, ahır ve tarım arazileri su altında kaldı.

0: verildi. Bir köprünün daha yıkılmasıyla toplam yıkılan köprü sayısı 7'ye ulaştı.
1: Yeni Sanayi Sitesi Köprüsü'nün de yıkıldığını söylemek istiyorum. O yıkılan köprünün etrafında tahkimat duvarı örülüyor. Yeniden yani iş makineleri şu an itibariyle bölgede çalışıyor ve yeniden duvar örüyorlar.
0: Bazı köprülerse ulaşıma kapatıldı.
1: İşte burası Turhal Kent merkezindeki tarihi Kesikbaş Köprüsü. Köprü şu an itibariyle ekipler tarafından trafiğe kapatılıyor.
0: Sivas'ta ise şiddetli yağışın ardından Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinden geçen Kelki Çayı'nın debisi arttı. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan 93 yıllık Akçağıl Köprüsü'nün büyük bölümü su altında kaldı. Kent sakinleri taşkın riskine karşı uyarıldı. Sağanağın etkili olduğu Adana'da ise kurban pazarını su bastı. Çamur içinde kalan besiciler ve hayvanlar zor anlar yaşadı.
2: Buraya şu halimize bak abi. Kotramız yıkıldı. Yağmur altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık, sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi.
0: Osmaniye'de ise fırtına vardı. Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte oluşan hortum çok sayıda ağacı kökünden söktü.
3: Bu arada yaz tatili yaklaşıyor. Çocukların tatili ekran başında geçirmemesi için çok güzel hazırlanan projeler var. TÜGVA bu anlamda özellikle 81 ili kapsayan kapsamlı bir yaz okulu projesi hazırladı ki bu proje kapsamında tam 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak Türkiye Gençlik Vakfı kapılarını açacak. Peki 6 hafta sürecek olan bu etkinlikler kapsamında maratonda neler var? Başvurular nereden yapılacak? İşte merak edilenler.
4: Futbol, basketbol, yüzme, okçuluk, böyle güzel eğitimleri almayı düşünüyordum.
5: Tablet mi, yaz okulu mu?
6: Yaz okulu.
5: Neden?
6: Yani daha iyi arkadaş edinebiliyorsun.
7: Türkiye Gençlik Vakfı bu yazda on binlerce gencin hayatına dokunmaya hazır. Renklensin yaz okulumuz mottosuyla yola çıkan TÜGVA, tam 81 ilde gönüllü öğretmenlerle eğitim ve eğlence seferberliği başlattı. Hedef tam 500 bin öğrenciyi ağırlamak.
8: Yaz okullarımızda kültürden sanata, sportif aktivitelere kadar birçok alanda faaliyet göstereceğiz.
5: Heyecanlı mısın yaz okulu için?
9: Evet, çok heyecanlıyım. Hem Kur'an'ı da geçtim. Faaliyetlere katılmayı çok seviyorum. Eğleneceğiz. Arkadaşlarımla sosyalleşeceğim.
8: İstiyoruz ki yaz dönemini dolu dolu geçirsinler. Hem eğlensinler hem öğrensinler. Ama en fazla da kardeşliği, dostluğu öğrensinler. Bunun tadına varsınlar. Dijital dünyadan uzaklaşsınlar.
10: Gençlerin de hedeflerini gerçekleştirmek için, başarılı olmak için hakikaten bu becerilere ihtiyacı var. Arkadaş edinmek, arkadaşlarını bir arada uzun süreli ilişkiler kurabilmek.
7: Dijital dünyanın tehlikelerine karşı güvenli bir liman olma amacı taşıyan proje, ailelerin de en büyük destekçisi olacak. Çocuklar ekran başında değil, akranlarıyla yüz yüze iletişimde olacak.
10: Hem becerilerini, yeteneklerini, marifetlerini keşfedebilecekleri, hem de başka insanlarla temas kurarak duygularını tanıyacakları, bazen dizginlemek durumunda kalacakları bir iyileşme hareketi bence.
11: Tablette hiç sosyalleşme yok. Yaz okulunda da ise arkadaş edinebiliyoruz. Yani daha sosyal hayatı daha yakından keşfedebiliyoruz.
12: Yaz okulları güzel, yani bizi geliştiriyor. Evde kalmaktansa okula gitmeyi daha çok tercih ediyorum.
8: TÜGVA yaz okullarımız Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Yaklaşık 6 hafta sürecek.
7: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçen proje tamamen ücretsiz olacak. Başvurularsa tugva.org adresi üzerinden yapılmaya başlandı.
13: Yaz okulu başlıyor!
3: Dünya şu sıralarda Donald Trump'ı konuşuyor. Ama nasıl? Şimdi bir yanda savaşla ilgili vermiş olduğu sert mesajlar, diğer yanda barışı isteyen o açıklamaları ve daha pek çoğu. İşte bu nedenle de dünya adeta Donald Trump'ın bir sonraki adımında neleri yapacağını şaşkınlıkla takip ediyor. Şimdi İran özellikle bu konuyu da gündemine taşımış durumda. Hatta onlar bile Donald Trump'a anlam veremiyor ve ne yaptığını kendi de bilmiyor diyor.

0: job with it too.
1: İran Savaşı'nda kontrol bende dedi. İsrail'de aday olsa kazanacağını söyledi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a saldırıları ne kadar erteleyebilir?
3: Ben Netanyahu'ya ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an ben İsrail'de başbakanlığa aday olsam %99 oy oranına sahip olurum. Başkanlığım bittikten sonra oraya gidip aday olsam kazanırım. Herzog, Netanyahu'ya iyi davranmıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağının önünde verdi mesajlarını. İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurguladı.
3: Hürmüz Boğazı hemen açılmalı. Yani buna bir şans vereceğiz. Ama acelem yok. Her iki şekilde de yapabiliriz. Ama az sayıda insanın ölmesini isterim.
1: İran cephesindense ABD'nin tehditlerine yanıt var. Devrim muhafızları İran'ın tüm kapasitesini henüz kullanmadığını duyurdu. Saldırının tekrarlanması halinde savaşın bölgenin ötesine uzanacağı uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik içinde İran tarafından olumlu bir adım atıldı. Tahran merkezli basın organlarına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli 5 süper tankere izin verdi. Böylelikle 24 saatte 26 çeşitli gemi Hürmüz Boğazı'nı geçmiş oldu. Pakistan'da barış umutları için bir kez daha devreye girdi. Son olarak Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, 4 gün aranın ardından bir kez daha İran'a gitti. Anlaşma metninin nihai versiyonunu duyurmak için Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın da İran'ı ziyaret edebileceği belirtildi. Öte yandan İsrail basınına da dikkat çeken gelişmeler yansıdı. İsrail merkezli Kanal 12, ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oldukça uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. İkilinin bir kararın eşiğinde olduğuna özellikle vurgu yapıldı. Trump ve Netanyahu'nun konuşmasının ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşmesi de dikkat çekti.
4: Bu arada Amerika içerisinde de Donald Trump için işler iyi gitmiyor. Özellikle bir zamanlar kendisine en yüksek perdeden destek verenler şimdi en yüksek perdeden kendisine karşı propaganda yürütüyorlar. O isimlerden birisi de ünlü televizyoncu Tucker Carlson'dı. Geride bıraktığımız gün İsrail'in işgalci o katil devletin kanalına konuk oldu. Canlı yayında bir de soykırım tartışması yaşandı.
1: İsrail'i ve ABD Başkanı Donald Trump'ı her defasında sert sözlerle eleştiren ünlü televizyoncu Tucker Carlson, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda canlı yayına katıldı. Yayına soykırım tartışması damgasını vurdu.
5: İsrail'in soykırım suçu işlediğini söyledim.
6: İsrail Gazze'de binlerce çocuğu katletti ama asıl suçlu buna soykırım dediğim için benim. Sen bu çocukların katledilmesinden ziyade benim bu katliamı nasıl tanımladığıma daha çok üzülmüş durumdasın.
1: Carlson yayında İsrail'e yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
6: İsrail ahlakını kaybetti. Bunda şüphe yok. Evet, İsrail'in düşmanları var. Ama masum insanları bombalamak, bunların hepsi yanlış. Yanlış diyorum çünkü bunu ben ödüyorum. ABD'nin İsrail'e para göndermesinin hiçbir gerekçesi yok.
1: Tucker Carlson, Trump'ın Netanyahu baskısı sonucu savaşa sürüklendiğini de vurguladı.
6: Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun baskısı altında pes etti. Trump, 9 milyon nüfuslu İsrail'in 350 milyon nüfuslu Amerika'yı savaşa çekmesine izin verdi.
4: Ve gözler Çin'deydi. İki haftadır aslında gözler Çin'i takip ediyor. Neden? Çünkü bir önceki hafta Donald Trump Çin'deydi. Xi'nin konuğuydu. Oradaki mesajları dünya yakından takip etti. Şimdi ise Çin'in yakın dostu ve müttefiki olarak adlandırılan Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'deydi. Özellikle yapılan o konuşmalarda verilen dostluk mesajları dikkat çekti.
7: Tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrini tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız.
1: ABD Başkanı Trump'tan 4 gün sonra Rus lider Putin de Pekin'e gitti. Bu kez gergin diplomatik bir toplantı değil, dostane bir hava hakimdi. Putin konuşmasına bir Çin atasözüyle

0: başladı.
1: Seni görmeli sadece bir gün oldu ama sanki 3 sonbahar geçmiş gibi.
0: Çin küresel krizlerin baş aktörlerini ağırladı. Dünya ise görüşmelerin ardından çözüm beklentisi içinde. Pekin'in son konuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin için resmi tören düzenlendi. Askerleri selamlayan Putin'i ellerinde çiçekler ve Rusya ile Çin bayrağı olan çocuklar karşıladı. Törenin ardından liderler heyetler arası toplantıya geçti.
1: Çin, Rusya ve dünyanın diğer ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak insanlık için daha iyi bir gelecek oluşturacaktır.
0: ABD'ye karşı çok kutuplu dünyayı savunan liderler ortak gelecek mesajı verdi.
1: Yeni çağda Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim, modern dünyada hükümetler arası ilişkiler için bir modeldir. Bu eşitlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi, karşılıklı destek, dostluk ve gerçek komşuluk ilkelerine dayanmaktadır.
0: Taraflar savunmadan enerjiye pek çok başlıkta stratejik işbirliğini de görüştü. Bu kapsamda 20 yeni anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Liderler ABD veya İran'ı açıkça ifade etmese de üstü kapalı mesaj gönderdi.
1: BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumlulukları yerine getirmeliyiz. BM'nin otoritesini ve uluslararası adaleti savunmalı, tek taraflı zorbalıklara ve tarihin seyrinin tersine çeviren eylemlere karşı çıkmalıyız. Daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetim sisteminin inşasını birlikte desteklemeliyiz. Rusya ve Çin bağımsız ve özerk dış politikalara bağlıdır. Yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır. Barış ve evrensel refah için birlikte çalışıyoruz.
0: Görüşmenin ardından ortak bildiri de yayınlandı. Ukrayna konusunda sürdürülebilir barışın kurulması için krizin temel nedenlerinin ele alınması gerektiği vurgulandı. Batılı ülkelere de üstü kapalı seslenilen bildiride, sömürgecilik ruhuyla hareket eden ülkelerin başarısız olduğu belirtildi.

0: Devam ediyoruz efendim. Dünyanın önemli gündem başlıklarıyla birlikte. Malum bir yanda Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile ilgili varılacak olan nokta takip edilirken diğer tarafta da ardı ardına pek çok gelişme yaşanıyor. Hem Hürmüz çevresinde hem de dünyada. İşte o gelişmeleri değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımız ve sahadaki arkadaşlarımızla birlikte. Kimler bizlerle? Hemen onları da takdim etmek istiyorum. Doktor Hazar Rol, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tahir.
0: Doktor Can Günyel, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tahir Bey.
0: Ercan Tutar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Birazdan sahadan da o son detayları alacağız ama son 24 saatte neler yaşandı? Yeni güne özellikle hangi manşetler damgasını vurdu ve konuşulmaya devam edecek, onlara bir bakalım. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuştu. Savaş çok daha fazla sürprize sahne olacak dedi. Tüm bu verilen mesajların ardından Donald Trump da savaş kısa süre içerisinde sona erecek mesajını bir kez daha yineledi ama hala tehditler devam ediyor. Bunu da altını çizelim. Şimdi İngiltere'den küresel gıda krizi riski uyarısı var. Neden böyle bir uyarı yaptı İngiltere? Birazdan detaylarını da Londra'dan dinleyeceğiz. Ve Trump'la Netanyahu arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Trump'ın Netanyahu ile ilgili dikkat çeken açıklamaları vardı. Ben ne dersem onu yapacak dedi ama Netanyahu o ne derse onu yapacağım diyor mu? Buna da bakacağız. Bu arada İran benzin ve enerji kısıtlamalarıyla karşı karşıya bir kez daha. Özellikle hem İran içerisinde yaşanan gelişmeler hem de dışarıdan Amerika'nın yeni uygulamaya koyduğu yaptırımlar İran'da o konuda biraz daha zor günleri işaret ediyor. Şimdi Donald Trump'ın bir açıklaması daha var, sert bir şekilde vurabiliriz derken. İsrail bir kez daha gündemde. Aslında bugün çok daha fazla gündemdeydi, dünyanın gündemindeydi ama İran Savaşı ile ilgili İsrail Genelkurmay Başkanı İran'a olası saldırı için en yüksek alarm durumundayız açıklamasını yaptı. Yani bir işaret bekliyoruz Trump'tan. Biz hazırız mesajını verdi. Ama bugün dünyanın özellikle de İsrail'i ana gündemine almasının başka bir nedeni vardı. Uluslararası hukuku tamamen ayakta.

0: altına alan bugüne kadar Gazze'de özellikle 2023 yılından bu yana sivilleri dünyanın gözleri önünde katleden, soykırıma uğratan, Gazze'yi yerle bir eden, yaşanmayacak hale getiren ve bunun karşısında hiçbir ceza almayan, cezalandırılmayan İsrail'in aşırı sağcı, adeta tüm yaşananları terörize eden bir bakanı var, Ben Gvir. Tüm dünyanın gündemindeydi. Öyle ki Ben Gvir İsrail'i dahi karıştırdı. Düşünün ki tüm bu katliamın, soykırımın emrini veren Netanyahu bile ona tepki gösterdi. Geride bıraktığımız gün boyunca neler yaşandı? İşte bu görüntüler her şeyi aslında açıklıyor. Burada bu maalesef ki işkenceye maruz bırakılan insanlar, Sumut filosundaki aktivistler, yani dünyanın dört bir yanından toplanıp bir araya gelip Gazze'deki masum çocukların yardımına koşmak isteyen, onların insanlık için umudunun hala olduğunu hissettirmeye çalışan o aktivistlere Ben Gvir'in ve beraberindeki diğer İsrail'in o terörist ordusunun, güvenlik güçlerinin estirdiği terör, onlara yaptıkları muamele maalesef buydu. Ve adeta kahkahalar atarak sizler İsrail'e gelecektiniz kahramanca, işte sonunuz budur diye mesaj verdi. Bu arada o kahraman aktivistlerin cezaevine gönderileceğini de hatırlatmış olalım. Ama onun burada yapmış olduğu açıklamalar hem İsrail'i karıştırdı hem de dünyayı ayağa kaldırdı. Birazdan detaylarını yine sizlerle paylaşacağız ama vurgulamakta fayda var. Aktivistler de onun yüzüne zaten orada söylediler. Bizler senin işgal ettiğin İsrail devletine gelmedik dedi. Bizler Filistin'e geldik dedi ama karşılaştıkları manzara maalesef buydu. Birazdan kıymetli hocalarımın da yorumlarını alacağım yaşananlarla birlikte. Ama arkadaşlarımız da sahada, onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Londra'dan bugün bizlerle olacak A Haber muhabiri Alparslan Düven. Alparslan hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum Tahir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Washington'da her gece olduğu gibi İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz hoş geldin.
2: Merhabalar Tahir, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünya ayağa kalktı dedik. Özellikle İngiltere cephesinde de sert açıklamalar geldi. Alparslan, bu görüntülerle ilgili neler söylendi?
1: Tabii İsrail polisinin aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir'in liderliğinde Sumut aktivistlerine uyguladığı insanlık dışı eziyet Avrupa'yı da tabii ayağa kaldırmış durumda. Bugün sıcak gelişmeler arasında bu da yer alıyordu. Diğer yandan da tabii soykırım hükümetine kıtanın dört bir yanından tepki yağıyor ve Avrupa'daki İsrail'i büyükelçilerin neredeyse tamamından izahat istenmiş durumda. Tabii o skandal görüntüleri ondan fazla Avrupa yönetimi de ses yükseltti ve en sert tepkiyi veren ülkelerden biri de İtalya oldu. İtalya Başbakanı Meloni paylaşımında İsrail'e ateş püskürdü adeta. Bugün İngiliz basınında en çok manşetlerde de Meloni'nin açıklamaları yer almıştı. İsrailli Bakan Ben Gvir'in insan onurunu hiçe sayan bu davranışları müsamaha gösterilemez bir durumdu dedi. Ve Dışişleri Bakanı Tajani de Ben Gvir'in paylaştığı videonun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğunu vurguladı. Tabii İsrail'e İspanya'dan da sert tepkiler vardı. Berlin'de konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Sumut aktivistlerine yönelik muameleyi canavarca olarak nitelendirdi. İsrail'in maslahat güzarını bakanlığa çağırdıklarını ve özür talep ettiklerini söyledi. İsrail hukuksuzluğa Fransa'da bu hukuksuzluğa sessiz kalmayan ülkelerden bir tanesiydi. Ben Gvir ve İsrail polisinin davranışları için kabul edilemez diyen Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu ve Hollanda Başbakanı yine yaptığı paylaşımda İsrail'i sert sözlerle hedef aldı ve İsrail'in Sumut filosu aktivistlerine yönelik muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez boyutlara ulaştı ifadelerini kullandı ve İngiltere İngiltere'de ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Ben Gibir'in paylaştığı videoyu izleyince dehşete düştüğünü söyledi. Bu İngiltere açısından olumlu bir gelişme. Tabii bugüne kadar bütün soykırımda katkısı olan ülkelerin başında geliyor İngiltere. Bir şekilde İsrail'e böyle bir tepki göstermesi de açıkçası güzel bir gelişme. Diğer yandan da paylaşımda İsrail insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel standartları ihlal ediyor ifadelerini kullandı İngiltere Dışişleri Bakanı Tahir.
0: Alparslan, dikkat çeken tepkilerden birisi de Yunanistan'dan geliyor. Yani bugüne kadar Yunanistan'ın Sumut yolculuğu sırasında da İsrail'in onların desteği olmadan Girit yakınlarında böyle bir operasyon gerçekleştirmeyeceği de herkes tarafından tahmin ediliyor. Uzmanlar da bu görüşte. Şimdi Yunanistan'dan da bir tepki var. Diyor ki İsrail'in aktivistlere yönelik davranışlarını kınıyoruz. Yunan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Şimdi senin kara sularına kadar geldi bu adamlar, bu teröristler ve daha orada böyle bir müdahalede bulundular ve Yunanistan'ın sesi dahi çıkmadı böyle bir duruma. Şimdi Almanya'dan da gelen yine tepkilere bakıyorum. Almanya da böyle sert bir tepkide bulunmuyor. O da diyor ki temel değerlerle bağdaşmıyor Tel Aviv Büyükelçisi. Şimdi bu İsrail'in attığı adımlardan sadece bir tanesi. Yani Netanyahu işte Ben Gvir'i belki de istifasını isteyerek ya da kabineden çıkararak yani böyle bir işten atlanacağını herhalde düşünemez. Ama dünyanın gözünü sanki sadece düşman ya da bu olayları, yaşananları terörize eden, bu terörist eylemleri daha doğrusu gerçekleştiren ismin Ben Gvir olduğuyla kalması da, insanların hafızasında böyle kalması da sakıncalı bir durum sanki, değil mi? Sanırım duymuyor. Birazdan detayları alacağız yine Alparslan'dan. Ama İrfan Sapmaz'a da hemen bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına sormak istiyorum. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki işte Amerika'daki İsrail'li Büyükelçi bile tepki gösterdi bu yaşananlara. Aynı soruyu sana da sormak istiyorum İrfan Sapmaz. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tepki var mı? İlk sorum bu olacak ama sanki olayların tek sorumlusu Ben Gvir'miş gibi bu olayla kısıtlı tutularak dünyada bu şekilde akılda kalması isteniyor.
2: Tabii şaşırtıcı olarak Tahir, Ben Gvir'in bu hareketine öncelikle ABD Büyükelçisi Mike Huckabee'den gelmesi, o da şaşırtıcı. Çünkü biz Mike Huckabee'nin zaten tavrını biliyoruz. Netanyahu ile yakınlığını biliyoruz. Sık sık orada Netanyahu'ya her türlü desteği veren birisi. Şaşırtıcı bir şekilde diyor ki alçakça ve iğrenç diyor bu iş, olay için. Filo'yu da aptalca biri gösteri diye tanımlıyor. Ben Gvir'in ülkesinin onuruna ihanet ettiğini söylüyor. Tabii ABD akım medyasında çok geniş yer bulduğunu söyleyemeyeceğim. Associated Press ve CBS olay işte Netanyahu'nun kendi bakanını azarlamak zorunda kaldığı nadir bir kriz olarak ön plana çıkartıyorlar. Haberlere göre Ben Gvir göz altındaki aktivistlerle alay eden görüntüleri yayınladı ve Netanyahu ise bunun İsrail'in değerleri ve normlarıyla bağdaşmadığını söyledi. İşte Reuters görüntülerde aktivistlerin elleri bağlı şekilde diz çöktürüldüğünü yazdı. Avrupa Birliği ve birçok ülkenin bunu insan oruna aykırı gördüğünü aktardı. Ama genel olarak baktığımız zaman tabii en azından bir dışişlerinden ya da Beyaz Saray'dan bu anlamda herhangi bir açıklamanın geldiğini söyleyemeyeceğim Tahir.
0: Yani haberleri olmamış olamaz herhalde, değil mi İrfan Sapmaz?
2: Mesela mümkün
0: Donald
2: değil.
0: Trump'ın
2: mümkün değil.
0: Şu görüntülerden haberi olmamış olamaz herhalde.
2: Evet, mümkün değil. Donald Trump'la işte dün gece de Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi vardı. O sırada detaylara geliriz daha sonra. O sırada bununla ilgili şu ana kadar sizden haberlerde en azından herhangi bir görüşme oldu mu ya da Donald Trump bir tepki gösterdi mi? Tabii ki bunu bilmiyoruz Tahir.
0: Şimdi Can Hocam, uluslararası hukuk vesaire artık bu ülke söz konusu olduğunda konuşamıyoruz bile maalesef. Şimdi bir cezasızlık algısı var. Evet, Sumud'un da gündemi. Mevzu Sumud değil, mevzu Gazze. Oradaki o aktivistler de dünyanın dört bir yanından Gazze için bir araya geldiler ve Gazze'yi hem dünyanın gündeminden hem de insanlığın gündeminden düşürmemek için buradalar. Ama işte Uluslararası Ceza Mahkemesi işte Ben Gvir hakkında, hatta geçtiğimiz gün Smotrich hakkında da bir yakalama kararı verdi. Ama iş uygulamaya geldiğinde bunu ancak bir ülkeye seyahat ettiğinde mi bu gerçekleştirilecek? Yani dünyanın sistemin çaresizliği midir bu? Acziyeti midir bu?
3: Evet, çok haklısınız. Aslında bir acziyet. Biz burada Tahir Bey, sizle de çok yayın yaptık. Yine diğer hocalarımız olsun. Aslında hepimiz şu noktadan bahsettik. Bu cezasız

0: hali veyahut da bu kabul edilebilirlik hali veyahut da bu uluslararası hukukun sürekli çiğnenmesi hali bir başka olaya emsal yarattı. İşte önce neyi gördük? Bu yanlış bilmiyorsam 4. veyahut da 5. aktivist filosunun gidişi. Şimdi süreç hep şöyle gelişti. Önce Gazze'ye yakın daha uluslararası karasularında bu müdahale edilmeye başlandı. Ki burada bir aslında baktığımızda uluslararası belki de deniz sözleşmeleri de dahil olmak üzere hepsinin çiğnendiğini gördük. Sivil bir gemi, sivil gemiler tamamen uluslararası sularda ve siz buraya örneğin herhangi bir Birleşmiş Milletler kararı veyahut da bir şekilde burada bir terör veyahut da tırnak içerisinde başka herhangi bir tehdit oluşturacak veyahut da bu gemilerin bir şekilde diyelim hani sizden yardım istedi de siz de gidip müdahale ediyorsunuz durumlarının hepsinin tersine önce karasularında yani uluslararası karasularında başlandı. Daha sonra şimdi biraz önce siz de aslında önemli bir noktada bahsettiniz. Artık İsrail'in bir başka devletin yani Yunanistan'ın neredeyse karasularında girip aslında sivillere saldırdığını görüyoruz. Bunların her biri aslında bir aşındırmayı beraberinde getirdi. Şimdi Netanyahu hakkında da hatırlarsınız Tahir Bey. Aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanma kararı savaş suçlusu olarak çıktı. Ama ne yaptı Avrupalı devletler? Şunu söylediler ya bizim ülkemize gelme. Şimdi o da oraya gitmedi. Şimdi Smotrich'in aynısını yaparlar mı? Muhtemelen şunu söyleyecekler. Evet seni kınıyoruz. Avrupalı ülkeler için söylüyorum. Ama sen mümkünse buraya gelme diyecekler. Yani bu olayı bu şekilde biraz üstünü kapatmaya çalışacaklar ki kendileri de yapamıyorlar. Görüntülere baktığımızda aslında aynı süreci görüyoruz. Yani uluslararası hukukun sürekli olarak aşındırılması. Nedir bu? İnsanları alıyorsunuz, sivil insanlar. Bakın şimdi hangi hukuktan nasıl konuşacağız? Bu insanları uluslararası sularda açıkçası nasıl söyleyelim alıkoyuyorsunuz, rehin alıyorsunuz. Sonra görüntülere baktığımızda hangi hukuk üzerinden muamele yapıyorsunuz? Yani düşman hukuku bile böyle olmaz. Yani savaşın bile hukuku var. İnsanlara tamamen aslında o baktığımızda Batı'nın da evrensel değer olarak gördüğü insan hakları ve hukukunu uygulamıyorsunuz. Tamamen şiddet dayatıyorsunuz ve bu şiddet görüntülerini ya çok ilginç bir şey. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmeyiz Tahir Bey. Bir bakan gidiyor ve bu görüntüleri çekiyor ve bunu servis ediyor. Ya burada şu da çok eleştirilir bir şey. Tamam sizin bakanınızın belli. Yani ben akli dengesi yerinde demeyeceğim de saf kötülük. Yani herhangi bir şekilde diğer devlet yetkilileri burada şunu söyleyemiyor mu? Yani bu senin yaptığına izin verilemez. Bu olmaması gereken bir durum. Bir bakanın da bunu yapmaması gereken durum. Biz zaten burada insan hak ve hukukunu çiğniyoruz. Bir de üstüne sen gidiyorsun. Ya bunların her tarafı vahim durumlar.
1: Netanyahu diyor ki Ben Gvir'in tutumu İsrail Devleti'nin değerleri ve normlarıyla uyumlu değil. Yani komedi gibi bir açıklama herhalde, bir savunma değil mi Azar Hoca? Şimdi oradaki insanlara işte bu kahkahalar içerisinde yaptıklarını bizler İsrail askerlerinin Gazze'deki o soykırım sürecinde de bebekleri, çocukları öldürürken kahkahalar içerisinde doğum günü sürprizleri vesaire yaptıklarına şahit olmuştuk. Yani İsrail Devleti'nin değerleri ve normları olarak kastedilen acaba ne olabilir?
2: İsrail.
1: Çok özür diliyoruz. Bugün biraz rahatsızsınız. Evet, sesinizi de çok yormak istemiyorum ama tabii yorum isteyeceğim.
2: Tabii ki. Şimdi burada aslında ben bir sonraki turda konuşayım.
1: Peki çok geçmiş olsun. Aynı soruyu Bercan Tutar sizlere de sormuş olayım. Şimdi norm diyor, değer diyor.
3: Evet, yani paradoks tabii, saçmalık. Yani giden sağırda.
1: Akıl tutulması.
3: Evet, Dışişleri Bakanı da eleştirmiş. Yani kendilerinin işte normlara uyan demokratik bir ülke olduklarını, kanunların, hukukların olduğunu söylüyorlar ama yani mümkün değil. Yani o videolarda yani bir kadın işte Özgür Filistin diye bağırınca orada görülüyor zaten yeşil tişörtlü. Evet. İşte onu hemen işte gerek haddini bildirin şeklinde bir tepkide bulunuyor. Daha sonra da işte böyle oyun eğeceksiniz diye. Yani tamamen tabii yani Gvir olsun işte diğer bakanlar olsun yani Trump da buna dair, muhalefeti de dair yani Neftali Bennett olsun, Yair Lapid olsun, hepsinin ideolojisi aynı aslında. Birbirinden hiçbir farkları yok. Hatta kamuoyu da bunlara aynı neredeyse %80-90 oranında destek veriyor. Yani bir histerik bir Yahudi toplumu da var veya İsrail toplumu da, kamuoyu da var. Yani bu olayları, bu şeyle bir anket yapılsın, en az %70-80 oranında destek çıkar İsrail kamuoyundan. Şimdi böyle artık Avrupa'nın yarattığı bir frekansten durmuş
1: söz konusu. Şu tartışma bile var. Onun yaptığı tamam normaldir de niye kameraya çektiriyor? Keşke paylaşmasaydı, evet, diye Yani savunanlar ama da var. Işte,

0: Onun
1: eleştiriler bu boyut.
0: Psikiyatristler mesela Gazze'deki İsrail askerlerinin yaptıkları katliamları değerlendirirken, yani bunun ancak mesela işte bir seri katil psikolojisiyle yapılabileceğini söylüyor. Ya da sadomasoşist bir haleti ruhiyle ancak bu katliamların yapılabileceğini söylüyor. Yani düşünsenize karşınıza masum bir çocuk var ve o çocuğu gözünüz kırpmadan, vicdanını sızlamadan öldürebiliyorsunuz. Ya da bir sivili durduruyorsunuz. İşte git diyorsun sonra arkasından kurşunla vuruyorsun. Hı hı. Veya işte çocuğunu taşıyan bir anneyi o kadar milletin içinde ortasında öldürebiliyorsun. Yani bunu normal bir insan kabul edemez. Yani İsrail'e yönelik tepkilerin mesela Çin'de de çok yükseldiğini söylüyorlardı. Orada bir Çinliyle konuşmuşlar uzmanla. Neden tepki gösteriyorsun? Normalde mesela çok fazla ilgi göstermezler. Bizim son sınırımız insani anlamda, vicdani anlamda çocuklar diyor. Şimdi çocukları katleden bir sistematik yapıya karşı hiçbir vicdan susamaz. Yani insanların mesela İsrail'e bu kadar tepki göstermesinin nedeni bunların göz göre göre işkence ederek çocukları öldürmesi ve öldürmeyi savunmaları. Açık bir şekilde söylüyorlar. Yani biz daha doğmamış çocukları bile öldürmeliyiz. İşte
2: onları bile
0: kadınları öldürmeliyiz, evet. Ki çocuklar öğrenmiş doğmasın. Çünkü bunlar 20 sene sonra Hamas militanı olarak, ondan ifadesiyle söylüyorum, karşımıza çıkacaklar. Yani bu o Amalek mantığı var ya, yani onların sadece insanlarını değil, hayvanlarını, bitkilerini, toprağını, eşeklerini, işte keçilerini, her şeylerini yok edin, öldürün diye bir zihniyet var karşımıza. Yani bu o teolojik sapma şimdi mesela bir şeye dönüşmüş durumda. Bir sadist haleti ruhiye, psikolojiye dönüşmüş durumda ve dünyanın yani karşısında 8 milyarlık insan karşısında bunu çok rahatlıkla yapıyorlar, bunu savunuyorlar ve bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Bunun çok normal olduğuna inanıyorlar. Yani bu zihniyeti iyi tanımak lazım. Avrupa artık kendi vatandaşları olduğu için tepki gösteriyor aslında. Kendi vatandaşları olmasa, yani kendi kamuoyunun baskısı olmasa mümkün değil. Onlar da tepki göstermez. Yani bu olup bitenlere 100 yıldır seyirci kalmış durumdalar. Yani şu anda o göstermelik bir tepki. Yani Avrupa Birliği Başkanı olsun, Kaya Kallas olsun veya diğer ülke liderleri olsun. Yani bir insani tepki gösteriliyordu. Eskiden mesela daha bir insani tepki gösterdi. Mesela Margaret Thatcher'in Ariel Sharon'a gösterdiği bir tepki vardı. Yani İsrail böyle katliamlar yaptığında en azından Batı dünyası bir insani refleksle harekete geçer. Bunun katliam olduğunu, bunun vahşilik veya barbarlık olduğunu söylerlerdi. Ama yeni dönemde yani bu Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonra İsrail'in giriştiği soykırıma Batı'dan o eskiden gelen tepkiler de gelmemeye başladı. Yani bu barbarlıktır, uluslararası normlara aykırıdır, insan işte onuruna aykırıdır, şimdiki yaptıkları gibi en azından aşağılayıcı bir tutumdur gibi tepkiler gelirdi. Şimdiki dönemde o da gelmiyor. Avrupa'da yeni yeni tepkiler gelmeye başladı. Bence bunda işte Türkiye'nin bölgedeki etkisi, ağırlığı, Amerikan kamuoyundaki İsrail karşıtının giderek yükselmesi, yani Eurovision şarkısı, yani popüler kültürde de, siyasette de, sporda da, sanatta da İsrail karşıtı bir şey var. Bir dalga var. Yani küresel bir intifada.
1: İnsanlık, evet, insanlık vicdanı ayakta. Yani ayakta. İnsanlık bu sınavda iyi bir sınav veriyor. Ama işte yönetim bazına geldiğimizde burada sıkıntı var. Alparslan Dümen, sen özellikle bu tür ilişkileri de yakından takip ediyorsun. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde hep diyoruz işte Yahudi lobisinin işte seçimler dönemi vesaire, ses çıkaramamasının belki nedenleri bu şekilde de yorumlanabilir. Ama Batı'da ya da Avrupa'da bunu neye yormak lazım? Ya da bu gidişatı yıkabilecek olan işaretler görmek için ne gerekiyor?
3: Son zamanlarda İngiltere'de özellikle sokak hareketliliği bu konuda bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz hafta sonu da büyük bir protesto gösterisi vardı. Tabii İsrail bunları engellemek için, bu protestoları engellemek için çeşitli bahaneler, senaryolar, kurgular yapıyor. Özellikle bu protesto gösterilerinin teröre destek kapsamına alınması için çok çaba harcıyor. Fakat böylelikle barışçıl şekilde yapılan bu protestolar İsrail'i çok rahatsız ettiği için devam etmesi, artması oldukça olumlu bir gelişme olarak bence değerlendirilmeli. Bunun yanı sıra sadece İngiltere'de, dünyanın farklı noktalarında da böyle protestoların devam etmesi, vatandaşların, halkın sesini çıkarması gerekiyor. Aksi takdirde tabii sessizlik İsrail'e yarıyor ve İsrail'in en çok sevdiği şey de sesini çıkaranları bastırmak, onları sindirmek, yok etmek. Özellikle İngiltere gibi bir ülkede de dahi biz bunları görüyoruz.

0: Filistin davasına duyarlılık gösteren doktorlar, bilim adamları, siyasetçiler bir şekilde deyim yerindeyse aforoz ediliyor ve üzerlerine yürünüyor. Onları baskı altına alıyorlar. Bu nedenle de birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz bu saldırılardan. Tabii dediğim gibi Avrupalı yöneticilerin büyük bölümü de İsrail'e işbirliği içerisinde hareket ediyor. Sadece kendi vatandaşlarına yönelik yapılan muameleler göz önüne geldiği zaman, dünya kamuoyu buna şahit olduğu zaman onlar da sessiz kalmayarak belki popülizm yapıyorlar ya da gerçekten bir tepki koymaya çalışıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi İtalya'yı da bugün çok sert tepki göstermişti. Fakat yine o Sumut kafilesinin içerisinde yer alan İrlanda Başbakanı'nın da kız kardeşi vardı. O nedenle de İrlanda tarafından da bunun sert bir tepkiyle karşılandığını söyleyebilirim. Dediğim gibi bir organize olmak gerekiyor. Protestolar düzenlemek gerekiyor. Bu konuyu sık sık dile getirmek gerekiyor.
1: Ya en azından Avrupa için şöyle bir umut var. İsrail... Demokratik eylemlerinin, de sokak eylemlerinin demokrasiye etkisinin daha fazla olduğu bir hala Avrupa ümidi var. O nedenle Avrupa'daki bu eylemlerin, protestoların yönetimleri de bu anlamda karar almaya zorlayacağı umudu var. En azından araştırmalar böyle gösteriyor. Tabii onlar da ne kadar buna direnç gösterecekler, orası da ayrı bir muamma, ama Almanya'nın sanırım ilginç bir kararı olmuş geçenlerde. O çok konuşuldu sosyal medyada. Filistin'i, Gazze'yi simgeleyen, yani o eylemlerde vesaire bazı simgelerin de mesela kullanılmasının yasaklanması gibi durumlar. Mesela karpuz görseli, evet. Bunun bile yasaklandığına dair şeyler de konuşulmaya başlandı. İlginç. Almanya burada sanırım ayrı bir parantezi hak ediyor, değil mi Alparslan?
0: Evet, sadece Almanya'da değil, zannediyorum başka birkaç ülkede daha görmüştüm. Karpuz nedeniyle trende bir denetleme sırasında olay çıkmıştı. Hatta uçakta olmuştu. Uçağa alınmamıştı, hı hı, bir şans. Yani bu tabii açıkçası çok sıkıcı bir hal almaya başladı. Özellikle sosyal medya hesaplarının baskı altında olduğunu biliyoruz. Ben sosyal medyayı çok iyi kullanan biriyim. Özellikle X'de çok aktif birisiyim. Son zamanlarda Gazze konusundaki paylaşımlarımın yani 30 binin üzerinde organik takipçim olmasına rağmen 200, 150, 100 kişi arasında görüldüğünü hissetmeye başladım, görmeye başladım. Bu sayı geçtiğimiz yıllarda 1 milyona kadar çıkıyordu. Yani kontrol altına alıyorlar sosyal medyayı ve bu tür paylaşımların görünürlüğünü de azaltıyorlar. Kitlelere ulaşmasını engelliyorlar. Sadece işte çok düşük rakamlarda insanların görmesini sağlıyorlar. Bu konuda da çok başarılılar. Yani bizim kendi sosyal medya ağlarımızı iyi kullanmamız, farklı farklı alternatifler yaratmamız gerekiyor. Bu sesi duyurmak için işte bu özellikle Sumut eyleminin daha fazla duyurulması için, anlatılması için de çaba göstermemiz gerekiyor. Çünkü Batı medyasında bu tür faaliyetleri baskılıyorlar ve bunların bir terör eylemi olduğunu yansıtmaya çalışıyorlar. Haklı eylemleri, haksız eylemler gibi, terör eylemleri gibi göstermeye çalışıyorlar. Kontrolü uzun zamandır elinde bulunduran bir güçten bahsediyoruz. Siz, hepimizin bildiği o güç, o güce karşı büyük bir uyanış var. En azından gücü tanımaya başladı toplumlar ve nasıl hareket edilebileceği konusunda da fikir geliştirmeye başladı toplumlar. Bilinç seviyemiz arttıkça bu konuda birlik ve beraberlikle birlikte bu gavur denen Bengevur denen tiplerle bu tür mağlukatlarla mücadelenin yolunu öğreniyoruz ve başarılı oluyoruz. O nedenle biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Korkmayacağız. Yani en önemli şey korkmamak. Bunların özellikle kullandığı silah korkutmak. Evet. Biz korkmadığımız sürece bu açıkçası kendinden korkan İsrailli yöneticilerin özellikle tutuklanmaları, gözaltına alınmaları ya da haklarında yani uluslararası savaş mahkemelerinde, suç ceza mahkemelerinde tutuklama kararlarının çıkartılması için baskı yapmak ve bu kurumlara da destek vermek lazım. Çünkü bu kurumları işletenleri de, yönetenleri de, çalışanlarını da tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Yani karşımızda bir devlet yok, bir terör örgütü var ve istediği zaman istediği yerde de terör estirebiliyor.
1: Maalesef.
2: Bir şey sorabilir miyim?

0: Öyle bir durum var ama şimdi İrfan Sapmaz'da bunu hep konuşuyoruz. Ya Amerika Birleşik Devletleri ne konu geldiğinde ya da dünyaya geldiğinde. Evet, bu lobi, yani bu Siyonist lobi paranın da, paraya da hükmediyor dünyada. Teknolojiye de hükmediyor, bunu biliyoruz ama yani her şeyi satın alabilmeliler ama vicdanları satın alamazlar. Yani bunu biliyoruz. Çünkü bu gidişatı durduracak olan insanlıktır. Bu insanlığın vicdanıdır. Aksi halde görünen o ki, yani böyle işte Avrupa'dan hükümetler, Amerika'dan yetkililer vesaireyle öne alınabilecek gibi bir tablo yok karşımızda.
1: Bunun en somut kanıtı Alparslan bilir. Ve yani yorum yaptım bilmiyorum da o konuda. Bu Yeşiller Londra'da iki ilçede zafer kazanmışlardı. Onunla ilgili mesela İsrail'in böyle tepkileri falan devam ediyor mu? Nasıl karşıladılar? Hani kendi medyalarında bayağı bir allak bullak olmuşlardı. İşte antisiyonistler şeye geldi, iktidara geldi diye. Kesin bir operasyon falan düşünüyorlardır.
2: Aslında şöyle, Bercan Hocam teşekkür ederim. Güzel bir soru. Tabii Yeşillerin lideri de unutmayın ki o da bir Yahudi. Ama en azından eleştiren bir görüntü veriyor. Yani yapılanları eleştiren, haksızlıkları eleştiren bir görüntü veriyor. Fakat kendisi de aynı şekilde o cemaatten birisi. Ama tavrı, tutumu benimsen, yani gerçekten benimsenmiş durumda, kabul edilmiş durumda. Fakat ne zaman ki polisi eleştirdi, polisin tutumunu eleştirdi ve ardından bütün Siyonist medya, İngiliz medyası kendisine saldırıya geçtiler. Hatta geçmişteki küçük ayağa takıldı, otobüsten düştü ya da ne bileyim yolda takıldı, yere düştü, ne varsa arşivden çıkarıp saldırmaya başladılar ona. İşte bu tür baskılardan dolayı diyorum, bunlara karşı hazırlıklı, güçlü olmak lazım. Kendilerini eleştiren ya da bu anlamda İngiltere'de siyaseti şekillendirecek ve onlardan biraz da uzak bir ideoloji gördükleri zaman topyekun saldırıya geçiyorlar.
1: Linç ediyorlar yani hemen.
2: Açıkçası imha etmek için gereken ne varsa yapıyorlar.
0: Peki. Alparslan Düven, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın kıymetli değerlendirmelerden, aktardığın bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyoruz sana.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Şimdi, aslında İrfan da Yahudi lobisinin gücüne dair bir örnek vermişti bir önceki programda.
0: Evet, yani aslında hep gündemimiz İrfan'la o kimler olduklarına dair, şirket şirket, isim isim.
1: Cumhuriyetçi adama yani adaya kaybettirip bir tane demokratı seçtirmişlerdi.
0: Şimdi şu an seçimler yapılıyor da şimdi belki de Amerika'daki sessizliği de bu yöne yormak, bilmiyorum, doğru mu İrfan Sapmaz?
3: Doğru, doğru Tayyip. Çünkü durum çok iç açıcı değil Donald Trump cephesinde. İşte malum Connecticut'ta bir cumhuriyetçi işte kaybetti. Bu önemli bir mesajdı. Zaten hatırlayacaksın, işte dünkü programımızda da söylemiştim kısaca. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Senato'da 1973'teki savaş yetkisi yasasını hayata geçirmek istiyordu demokratlar. Yani Donald Trump tamamıyla Amerikan askerlerini Orta Doğu'dan çekmesi yönünde. İlk kez 3 cumhuriyetçi senatör de demokratların yanında yer aldı. Ben hep altını çiziyordum, dikkat ederseniz. 5-6 gibi çok bir rakam var, düşük bir rakam var, tehlikede diyordum. Ve 1'e indi şu an itibariyle en azından. Yani Donald Trump hem senatoda hem de temsilciler meclisinde çok ciddi bir şekilde sıkıştırılacağı benziyor. Connecticut'taki bu son durumda onu gösteriyor. O açıdan da Donald Trump çok büyük ihtimalle de işte bu Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi vardı dün gece. Orada çok sert ifadeler kullandığını anlıyoruz. En azından sızdırılan haberlere göre. Şimdi onu da aktarmak istiyorum işin açıkçası. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı telefon görüşmesine gelirsek orayı da aktaracağım. Ve diyor ki ben ne istersem onu yapar diyor. Çok ilginç değil mi? Hayır. Çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Trump işte İran konusunda Netanyahu'nun kendi çizgisine uyacağını söylüyor ve ben ne istersem onu yapar diyor. Tabii daha sonra işte Axios'a göre bu telefon görüşmesinin ardından mecazi olarak söylüyorlar. Saçları alev alevdi diyorlar Netanyahu'nun. Yani Netanyahu'nun çok sinirlendiği. Tabii Netanyahu'nun ne yapmak istediğini biliyoruz. Hep bu ekranlarda, haber ekranlarında konuşuyoruz. Sürekli orada kışkırtmaya çalışıyor. Amerika'daki Yahudi lobileri üzerinden Donald Trump'a baskı uyguluyor ve İran'a yönelik saldırılar devam etsin modunda. Ama tabii Donald Trump'ın özellikle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı telefon görüşmesinde de tahmin ediyorum bu mesele de, İran meselesi de uzun uzun uzun konuşuldu. Bu da Netanyahu'yu çok rahatsız etti. Tahir, o açıdan da

0: Yani çok iç açıcı değil şu anda İsrail'in ve Netanyahu'nun durumu. Toplum nezdinde artık sen çok güzel bir terim kullandın ama kalplere hitap etmeye başladı bu Gazze meselesi. Özellikle de Amerika'daki insanların kalplerinde derin yaralar açtı. Ve %32'ye varan Donald Trump'ın kendi deyimiyle bir tepki %32'lere kadar düştü İsrail'e olan ve dolayısıyla Donald Trump'a olan bu destekler. O açıdan da Donald Trump şimdi çok ciddi bir şekilde bunun nasıl aşacak onun planını yapıyor. Şayet hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde işte malum 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 520, 223'e 217, Senato'da da işte 53'e 47 gibi arada çok az bir fark var. Bunu da kaybederse artık Donald Trump'ın yargılanması meselesi de gündeme gelebilir. Donald Trump bundan çok korkuyor. Tabii işte 34 davayla başkanlık seçimini
1: Tabii.
0: kazandı bir şekilde ama bundan sonraki süreçte sanıyorum belki bir 134 ya da 234 şu anda rakamları kimse kestiremiyor ama çok ciddi demokratlar hazırlık yapıyor anlamda.
1: Bu arada Azar Hocam sanırım bir sorusu var. Buyurun Azar Hocam.
2: İrfan Bey, sesimi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama.
0: Geçmiş olsun, geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Washington'dan sesinizi duyuyoruz.
2: Çok
0: Gayet iyi geliyor.
2: Çok teşekkürler. Bir seçim mühendisliği yapılıyormuş galiba orada temsilcilerin sayıları ile ilgili. Trump'ın kaybetmesini engellemek için temsilcilerin seçilmesiyle alakalı olarak bir seçim mühendisliği çalışması varmış. Trump'ın kazanması için yapılan. Bu konuda bir bilginiz var mı?
1: Bu arada yayına gelmeden,
0: evet,
1: yayına başlamadan önce daha iyiydi ama yayın sırasında daha da kısıldı.
2: Nazar.
1: Geçmiş olsun bir kez daha diyelim. İrfan Sapmaz, söz sende.
0: Evet, Donald Trump'ı şu anda alaşağı etmek için bir taraftan demokratlar ve cumhuriyetçilerin içerisinde de İsrail destekli birçok işte hem temsilciler meclisinden milletvekilleri hem de senatodan senatörler çok ciddi bir şekilde çaba gösteriyorlar. Netanyahu da çok ciddi bir şekilde bastırıyorlar. Tek bir amaç var burada, yeni bir seçim stratejisiyle Donald Trump hem temsilciler meclisinde hem de senatoda alaşağı etmek. Bütün şu anda onun üzerinde yürüyor bütün sistem. Ülke çapında çalışmalar var. Dikkat ederseniz Donald Trump, Hazar Hocam gün boyu da Truth Social üzerinden sürekli olarak özellikle de demokratlara yönelik, demokrat senatörlere ve temsil meclis üyelerine çok ciddi saldırılarda bulunuyor. İsim isim vererek onları bir anlamda hedef gösteriyor.
1: Bu arada önemli bir görüşme gerçekleşti geride bıraktığımız dakikalarda. Başkan Erdoğan'la Trump bir telefon görüşmesi yapıyor. O görüşmede nelerin konuşulduğunu hemen kısaca bir izleyicilerimize paylaşalım. Detaylar için yeniden İrfan Sapmaz'a döneceğiz. Başkan Erdoğan özellikle Trump'la yapmış olduğu görüşmede çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararı müspet bir gelişme dedi. İhtilaflı konularda makul bir çözüm mümkün. Suriye'de istikrar ortamının kök salması tüm bölge için önemli bir kazanım ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteği aralıksız sürecek. Özellikle bu görüşmede Başkan Erdoğan tarafından altı çizilerek ifade edildi. Ve Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerekiyor diye de ekledi. Yani bölgedeki tüm yaşananlar o görüşmede masaya yatırıldı. İki lider tarafından, İletişim Başkanlığı tarafından açıklamada bu notlar vardı. Ama merak edilen nokta Amerika Birleşik Devletleri'nde bu görüşmeyle ilgili neler konuşuluyor? İrfan Sapmaz, onlarla ilgili de sana gelen bilgileri dinlemek isteriz.
0: Evet, tabii Tahir, direkt Donald Trump'a soruldu bu soru. Direkt Trump'ın açıklamalarını veriyorum. Hı hı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ve oldukça sıradan bir görüşme yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok çetin insanlarla ilişkim olması güzel değil mi? Dikkat ederseniz hep Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanı çok zor bir insan olduğundan bahsediyor ve bununla da övünüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu zor karakterine rağmen bir arada bir politika, birçok politika konusunda ortak noktada buluşmalarını. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi, oldukça sıradan bir görüşme yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok çetin insanlarla ilişkim olması güzel değil mi? O çetin bir adam. Ama onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var diyor. Hı hı. Bölgesel krizlerdeki işte rolüne de değiniyor. Aslında iyi iş çıkardı. Bence çok iyi bir müttefik oldu. Bazılar bundan şüphe duyabilir ama bence o harika bir müttefik oldu. Ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona çok saygı duyuyor diyor.
1: Bir lider, zor bir lider ifadesini şu şekilde yorumlayabilir miyiz? Şimdi Başkan Erdoğan gibi.

0: Bölgede güçlü bir lider olmasaydı eğer, güçlü bir Türkiye olmasaydı eğer onun yönetiminde. Şimdi İsrail'in bölgede yaptıklarını görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bile 40 yıldır savaşa ikna olmayan, savaşa girmeyen Amerika Birleşik Devletleri'ni bile İran'a saldırttırdı. Bölgede pek çok ülkede hala bu savaş devam ederken bile fitne tohumları ekmeye devam ediyor ki en son adımlarını Irak'ta görüyoruz. Mesela yeni bir yönetim gündemde, yeni bir yönetimin bile zora sokacak İsrail üstelik konusu gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri. Dönelim Kızıldeniz bölgesi haliyle. Belki de Donald Trump'ın bu ifadeyi kullanmasındaki ana mesaj bu. Yani aslında bölgede İsrail'in de yapmayı planladığı, Amerika'nın da yapmayı planladığı çok şey var ama biz çetin bir kayaya çarpıyoruz. Bu şekilde de yorumlanabilir mi? Senden bu anlamda da yorumunu dinlemek isterim.
1: Evet, ben şöyle görüyorum. Donald Trump karşısında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için karşısında asla prensiplerinden taviz vermeyen, kendi ülkesi için, inançları için asla taviz vermeyen, bununla ilgili hiçbir şekilde masaya oturmayan bu konuda biri olduğuna inandığını düşünüyorum ben. Hayır, o açıdan da yani bazı örnekler vermek istiyorum.
0: Yani mesela Filistin konusu, Başkan Erdoğan'ın o anlamdaki duruşu olmasaydı, o anlamdaki girişimleri, onun yönetiminde Türk diplomasisinin girişimleri olmasaydı nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdi bugün dünya?
1: Çok felaket olabilirdi. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dik duruşu aslında Donald Trump'ın da Netanyahu'ya karşı elini güçlendirdi. Hayır, bunları çok konuştuk hatırlarsan. Evet. Gazze'nin o çok sıkıntılı dönemlerinde hala sıkıntılı. O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda mesela bir taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan çok yakın ilişkisi, diğer tarafta Donald Trump'la olan çok yakın ilişkisi, diğer taraftan mesela Amerika'yı çok şaşırtan onlardan birisi şuydu. Ukrayna meselesinde, Rusya ile Ukrayna'nın savaş meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya ile Ukrayna ve hatta Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'la yaptığı görüşmelerde de ve Avrupa lideriyle yaptığı görüşmelerde hep aynı çizgide gitmesi, bu konuda yani işte şunu memnun edelim ya da bunu memnun etmeyelim gibi bir çizgiye girmeden Türkiye'nin bölgede bir arabulucu, barış misyonu üstlenen bir ülke, barış misyonu yüklenen bir lider pozisyonda olması gerçekten sadece Sayın Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın nezdinde değil, Amerikan ana akım medyasında da bu çok sık yer aldığını söylemeliyim. Tabii özellikle de Ukrayna Savaşı sırasında da mesela işte buğday krizinin çözülmesinde Türkiye'nin çok önemli bir rolü vardı. O açıdan yani dünyada sanıyorum hem Putin'in saygı duyduğu hem işte rakiplerinin, Putin'in rakiplerinin ya da Donald Trump'ın saygı duyması, işte ya da Çin liderinin saygı duyması, bunun çok başka bir örneğinin olduğunu düşünmüyorum. Donald Trump güçlü insanları seviyor. Yani Donald Trump'ın şimdi Türkiye'den tabii ki bir beklentisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir beklentisi var. Beklentisi şu Sayın Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Bölgede Donald Trump'ın çok fazla bir vakti yok. İşte bir 4 senelik bir süre için geldi. Tüm bölgeyi Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden sorunları çözmeye çalışıyor dikkat ederseniz. Suriye meselesinde, Gazze meselesinde, Kafkaslar, Orta Asya. O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'na gerçekten ben Donald Trump'ın saygı duyduğunu ve bunu da sık sık söylüyor dikkat ederseniz. Özellikle altını çiziyor. Ben şu ana kadar Donald Trump'ın A Haber Beyaz Saray muhabiri olarak Donald Trump'ın ağzından bir başka dünya lideri için bu kadar sık sık aralıklarla bu tip İltifatlarda bulunduğun işin açıkçası ben bilmiyorum. Ve o açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle de Beyaz Saray'daki Donald Trump nezdindeki ağırlığının ben sadece Türkiye için değil tüm bölge için de işin açıkçası büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bölge sorunlarının çözülmesi peki adına. Dikkat ederseniz Gazze meselesinde işte hemen istişare ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşüyor. Suriye meselesinde öyle. Diğer konularda öyle.
0: İşte yani Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin olmaması, Türk diplomasisinin işlememesi halinde Suriye'de bugün yani İran'a bile savaş açmayı göze alan İsrail, yani aktif savaşa girmeyi göze alan İsrail'in

0: Suriye'de, Filistin'de daha ileri gidememesinin önündeki tek engel. Yani bu anlamda da Donald Trump'ın o çetin bir lider, sert bir lider, kararlı bir lider demesinde belki de...
1: Yani eskiden şöyle anlaşılıyordu mesela.
2: Çok özür diliyorum Bercan. Tayyip, Ahmet Eşaran'ın Beyaz Saray'da Donald Trump nezdinde kabul görmesinin tek bir nedeni vardır. Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
2: Zaten kendisi de açık ve net bir şekilde
1: yani
2: söylüyor.
1: Yaptırımları da Erdoğan rica ettiği için kaldırmıştı gene Suriye yaptırımları.
0: Yani bugün mesela Suriye ne halde olurdu İran'a savaş açılmışken?
1: Ama ilk başta başladığında mesela böyle liderler düzeyinde bir şey vardı sanki. Sanki Trump İşte yani Amerikan diyelim müesses nizamından ayrı olarak Erdoğan'ı zaten beğeniyordu, takdir ediyordu ama geldiğimiz aşamada artık Amerikan o şeyine de dönüştü. Yani Amerikan devletin genel politikasına da dönüştü. Türkiye ve Erdoğan'la uyum içinde bir arada olma gelecek açısından İrfan değindi mesela. Yani Orta Doğu sadece Orta Doğu Suriye değil yani. Kafkaslar işte şey Orta Asya, Doğu Akdeniz, işte Çin ve Rusya ile ilişkiler her anlamda Türkiye çok kritik önemde. Yani yeni dünyanın kilidi. Konumunda bir fonksiyonu var Türkiye'nin. Bir de Avrupa için de önemi giderek yükselen bir ülke. Mesela bugün Amerika'nın NATO Büyükelçisi vardı. Türkiye işte örnek diye sunuyor bütün Avrupa'ya. Yani NATO üyesi veya NATO müttefiği bir ülke Türkiye gibi olmalı. Bütün Avrupa yani İngiltere dahil, İngiltere, Fransa, Almanya bütün ülkelere işte 72 yıllık geçmişine bakın. Bu tarihi iyi inceleyin ve Türkiye gibi bir performans gösterin. Şüphesiz. Türkiye gibi bir silahlı kuvvetler veya orduya sahip olun şeklinde. Bir şeyi var yani. Kısmı, hayranlıkları var aslında yani.
0: O hayranlık konusu evet, işin içerisinde şüphesiz.
2: Evet şimdi benim çok yakın bir arkadaşım dün Ahmet Eşara ile Şam'da İbrahim Kalın'la yapılan görüşmenin ardından bir araya geldiler. Orada şunu da söylemeliyim. A Haber'i çok yakından izliyorlar. Bütün kabine başta Ahmet Eşara olmak üzere. Oradan da selamlarını iletmişler. Şimdi
1: yani İran, özellikle Suriye, Gazze bütün gözler A Haber'de. Evet.
0: Yani kesinlikle, sahada da arkadaşlarımız bu anlamda emeği büyük evet, çünkü onlar o ülkelerin de sesi oluyorlar.
1: Lübnan.
0: Evet. Tabii Lübnan'da İsrail'de yaşayanlar bile işte dönüyoruz bu tarafa Suriye'de yaşayanlar, Irak, İran gerçekten de sahadaki A Haber ekibinin bir başarısı.
1: Hem A Haber hem Turkuaz Medya yani bütün yönleriyle yani işte İrfan'ın işte şeyden Londra'dan Çin'e bağlanıyorsunuz, Londra'ya bağlanıyorsunuz. Yani o
3: özellikle savaş döneminde
0: haberler
3: Emine Hanım'ın önemli yayınları olmuştu ki sağ olsun Atabey yine aynı şekilde Atabey de çok önemli aslında tarihi anlara da imza atmıştı biz.
0: Tabii.
3: Çokça da yani yayınları yaptık
1: Venezuela'dan, Moskova'dan her yerden yani.
0: Hem ülkenin hem de dünyanın dört bir yanından hem ülkemizin hem dünyanın dört bir yanından aralıksız bir şekilde 7 gün 24 saat aralıksız yani mesai mesafemi gözetmez zaten bir gazeteci. O yüzden de biz işimizi yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz ve bu anlamda da bu tür takdirleri gelmesi bizler için sevindirici.
3: Şunu ekleyerek söyleyeyim mi?
0: Şimdi bir kez daha teşekkür edelim İrfan.
2: Cihan Hocam çok özür diliyorum.
3: İrfan Bey'e bir ek yapayım. İrfan Bey'le şu şekilde gerçekten Türkiye'de Amerika'daki günlük biz petrol fiyatlarının artışını, benzinin ne kadar olduğunu da gerçekten İrfan Bey sayesinde öğreniyoruz ve hemen hemen herkes İrfan Bey'in yapacağı açıklamaları bekliyor. Bu konuda da özellikle Amerika'daki yayınlar için de ben İrfan Bey'e çok teşekkür ederim.
0: Onun yeri
2: şimdi
0: daha
2: Ahmet
0: bir Eşaray'la ayrı.
2: Arkadaşım, evet, Ahmet Eşaray'la arkadaşımın görüşmelerinin perde arkası yansımalarını da evet. Aktarmak istiyorum. Tabii Ahmet Eşaray'ın ve ekibinin kabinenin tüm gözünün bir defa Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye'de olduğunu söylemeliyim. Yani Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın Ahmet Eşaray'a ve Suriye'ye çıktıkları bu destekler dolayısıyla onlara bir güven aşılamış. O anlamda son derece mutlu olduklarını, son derece mutlu olduklarını ve Donald Trump'ın tabii Ahmet Eşaray'a gösterdiği bu ihtimamların arkasında değil şüphesiz bir önce de söylediğim gibi Türkiye var. O anlamda da tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı'nda Ankara'da işte bir taraftan Hakan Fidan dün de İbrahim Kalın gitmişti oraya. İbrahim Kalın'ın görüşmesinin hemen arkasında. Onunla ilgili de bazı şeyler geldi ama burası yeri değil söylemeyeceğim. Ama güzel şeyler güzel şeyler. Şam'ın dikkat merkezinde ve Türkiye'nin yanında olması onlara ayrı bir güven aşılıyor.
0: Ya şöyle hem bir durum İsrail'e var İrfan Sapmaz. Türkiye'nin bu anlamda politikası net. Yani ne kimsenin toprağında gözü var ne de kimseye tehdit olan bir ülke. Ta ki kendisini ve kendi topraklarını, kendi milletinin güvenliğini tehdit edene kadar. Bu anlamda Türkiye ordusuyla, devletiyle, milletiyle el ele bir şekilde

0: arkadaşlarım da ona yer verebilirlerse işini tamamla diyorlar. Yani Donald Trump'a mesaj var. Son zamanlarda ikilinin işte arasının bir hayli açıldığı zaten ifade ediliyor.
1: Yarıda
0: ama
1: bırakma.
0: Evet, işini yarıda bırakma. İşini tamamla diye mesajlar veriliyor Donald Trump'a. Dün Donald Trump'ın mesela açıklaması dikkat çekiciydi. Netanyahu ben ne dersem onu yapar, yapacak şeklinde ama aynısı Netanyahu için de geçerli mi? Netanyahu da diyor mu ne derse onu yapacağım der mi?
2: Zannetmiyorum, zannetmiyorum. Çok rahatsız, inanılmaz rahatsız ama buradan şunu anlıyoruz. Yani Donald Trump'ın, pardon, Netanyahu'nun tam olarak Donald Trump'a evet çok ciddi baskılar uyguluyor. Her alanda uyguluyor. Bunları anlatıyorum ben burada. Asker endüstriyel kompleks üzerinden bir baskı uyguluyor. Pentagon üzerinden, istihbarat topluluğu üzerinden baskılar uyguluyor. Ama Donald Trump'ın buna direndiğini anlıyoruz. Yani bu son konuşması bana göre çok önemli. Dikkat ederseniz diyor ki ben ne söylersem onu yapar. Sonra da evet, havayı biraz yumuşatmak adına arkasında biraz daha yumuşak kelimeler söylüyor. Tahir dikkat edersen bu çok önemli bir mesajdı. Şu ana kadar ben Donald Trump'ın ağzından bunu hiç duymadım. Değil yani mi? Orası benim kontrolümde diyor. Ha, ne kadar bu gerçekçi o başka bir mesele. Ama Donald Trump'ın bunu söylemesi, bu cesareti bulabilmiş olması bile ben ne söylersem onu yapar. O bir kızgınlıkla söylediği bir şey. Bana göre birden ağzından çıktı, tutamadı kendisini. Ben ne söylersem onu yapar diyor. Sonradan yumuşatmaya çalışıyor dikkat ederseniz arkasından da. O çok iyi bir insan işte, o şöyle böyle falan diye bir falan deyip biraz övüyor ama Donald Trump şu anda ona çok büyük ihtimalle çim sızacaktır. Büyük ihtimalle onu Donald Trump sızdıracaktır. Netanyahu çok sızmasına memnun olmaz ama saçları alev alev diyor mesela Axios'ta. Saçları alev alevdi. Yani bizde tüyleri diken diken oldu derler ya Tayyip. Saçları alev alevdi derken o kadar sinirlenmiş ki ne söyledi acaba Donald Trump ki Netanyahu'ya bu kadar sinirlendirdi. Tabii Netanyahu sürekli olarak hadi vuralım devam edelim modunda.
0: İşte yani her zaman İsrail'de bir gibi reklam panosu, reklam ekranı oraya Finistajap yazılmış. Yani işini bitir, işini tamamla diyorlar diye Donald Trump'a bir mesaj gönderiyorlar. Bu umarız dünya için, yani bu gerginlik dünya için hayra alamet olur.
2: Evet, şimdi halk üzerinden biraz baskı yapmaya çalışıyorlar. Yani bunu sokaklarda böyle bir afişe etmeleri, finish the job, işi bitir artık mesajı. Yani İsrail halkı üzerinden de ama Donald Trump da orada başka bir mesaj veriyor. Ben bugün de İsrail'e gitsem, başbakan olmak istesem zaten halkın %99 bana desteği var diyor. Yani
0: diyor, yaşayan en büyük başkan.
2: Afişler, evet, afişler üzerinden mesaj gönderme mesajına bir cevap da aslında o da.
0: Yani diyor ki ben yaşayan en büyük başkan olacağım Can Hocam.
3: Ya şimdi şöyle bir durum var Tahir Bey. Trump olunca elbette şunu gördük. Kendisini Mesih de yaptı. Roma İmparatoru da yaptı. Papa da yaptı. Neden böyle düşünmesin? Biraz daha aslında söylem düzeyinde değil ama artık şunu biliyoruz ki bir takım belki realitelerden de kopmuş bir Trump'la karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama söylem olarak çok seviyor onun. Biliyoruz kendisini veyahut da olayları abartmasını. Fakat böyle devam ederse veyahut da örneğin ateşkeste İsrail'in müzakerede istediği sonucu değil de kendisinin ve Amerika'nın istediği bir sonucu alırsa %99'u sever mi sevmez mi o zaman çok daha büyük bir tartışma götürür diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir de karşılıklı iki atışma vardı. O konuyla ilgili de hemen yorumunu alacağım. İrfan Sapmaz, Trump diyor ki yani Amerika ve İran şu günlerde aynı dili konuşmaya başladılar. Yani artık o işte rejimdi, şöyle vuracağız, böyle yıkacağız vesaire bunu. Daha güzel sürprizlerimiz olacak. Mesela arkadaşlarımız onları bir araya getirmiş. Trump diyor ki çok şaşırtıcı şeyler göreceksiniz.
4: El yükseltiyorlar.
0: Şimdi Arakçı da benzer açıklamalar. Arakçı da diyor ki savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak gibi bir yorumu var. Hazır hocam sanırım bir şey söyleyecek.
4: Bu savaş tamamen mütekabiliyet üstünden gitti. Hep söylemsel olarak da öyleydi.
0: Yani mütekabiliyete evrildi artık bu sistem. Haliyle savaştan çok artık sanki daha farklı şeyleri konuşacağız. Çünkü son günlerde yaşananlar tarafların anlaşmaya en azından yakın olma ihtimali. Yani nükleerin yeniden tartışılmaya, onun transferinin bile yeniden tartışılmaya açılması belli şeylerin göstergesi olabilir. Mesajlar yumuşadı sanki değil mi İrfan Sapmaz Amerika cephesinde?
2: Ben şimdi Abbas Ara

0: Çin'in, daha doğrusu Tahran'da şöyle bir politika izleniyor. Sürekli onlar da karşı taraf, işte gelirseniz gelin biz hazırız, her türlü savaşa hazırız mesajı veriyor. Baktığımız zaman Abbas Araghchi de savaşa dönün çok daha fazla sürprize sahne olacak diyor. Ama ben, bana Tahran'dan gelen çok özel mesajlar, bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Bir çözüme doğru bir çalışma var orada.
1: Mecburen.
0: Hem Mesut Pezeşkiyan hem de Müştebu Hamenei kanadında özel bilgileri şüphesiz bunlar. Çok şaşırtıcı şeyler göreceksiniz derken aslında Donald Trump'ın bundan önce de bu tip çok açıklamaları var ama bu sözüne katıldığımı söyleyebilirim. Çok şaşırtıcı şeyler göreceksiniz. Yani Donald
2: Hangi
0: Trump
2: manada?
0: Artık bu işi sahiden olumlu
2: savaş
0: anlamda.
2: Savaş anlamında mı, barış anlamında mı?
0: Hayır. Savaşa gitmek istemiyor. Bunun hep altını çiziyorum ben. Bunun faturasının ne kadar ağır olabileceğini Donald Trump hepimizden çok iyi biliyor. O açıdan da Donald Trump mümkün olduğu kadar uzatıyor, dikkat ederseniz. Yani normal şartlarda bir Amerikan başkanının yapmaması gereken uzatmaları yaptı Donald Trump sürekli. İşte 24 saat, 48 saat, 1 hafta, 12 gün. Hiç hatırlamıyoruz ne kadar uzatma yaptığını. İsteseydi hiç şüphesiz tamam artık vurun diyebilirdi ama sonucuna da katlanması gerekiyordu. O açıdan da en azından ben gerek Müştebu Hamenei gerekse Mesut Pezeşkiyan kanadından bana ulaşan özel bilgilere göre kesinlikle onlar da artık İran'ı bu savaşa sokmak istemiyorlar. Bakmayın siz şimdi sokaklarda, evet sokaklarda yapılması gereken onlar. İran halkı açısından onlar. Ama liderler bazında İran'ı daha büyük bir felakete, daha büyük bir savaşa, en azından iki isim üzerinden söylüyorum özellikle. Müştebu Hamenei ve Mesut Pezeşkiyan açısından söylüyorum. Onun için de perde arkasında çok önemli çalışmalar var. Çok gerçekten umarım öyle olur. Bunu ben bir savaş muhabiri olarak söylüyorum. Savaşın kimseye faydası yok. Hiç kimseye faydası yok. Daha çok işte çocuklar, kadınlar, yaşlı insanlar çok acı çekiyorlar. İşte 35 yılım sadece savaşta geçti, 43 yılın. O anlamda asla da tavsiye etmiyorum. Onun için de burada Donald Trump'ın bu işi çözmek istediğini hep söyledim dikkat edersen. Gerçekten çözmek istiyor. Netanyahu ile bugün yaptığı telefon görüşmesi de o mesaj. Yani ona diyor ki oturduğun yerde diyor. Yani o söz Netanyahu için söylenen en ağır söz bu. Ne istersem onu yapar diyor.
2: Yani benim mesaj, emrimde yani demek ne istiyor. Ne istersem yapacaksın ha. Getiriyor aslında, evet, oradan da onu duyuruyor.
3: Yani eğer beyaz bayrak değilse bu, yani savaşmayacak, İran'a saldırmayacağının net ifadesi. Yani Sayın Erdoğan'la görüşmesi de zaten Erdoğan da söylüyor ateşkesin uzaması. Yani 5 Nisan'da kararlaştırılmıştı İslamabad görüşmesinde. Hemen işte savaşa girişilecek denmişti ama 7 Nisan'dan bu yana o ateşkes sürüyor bir şekilde.
2: Şimdi ilginç bazı gelişmeler de var, onları da yine alacağım. İrfan Sapmaz. Bu arada çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgilerden dolayı.
0: Kolay gelsin. İlginç Pazar bir... Hocam çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir plan daha sızdı. New York Times yine haber sızdırdı. Bu kez de diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran Savaşı'nda ilk hedefi sertlik yanlısı eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. New York Times'ın o haberine bir bakalım, ardından yorumlayalım neden Ahmadinejad diye.
4: Evinin çevresi vuruldu. Sokaktaki güvenlik ekibi hedef alındı. Kendisi yaralı kurtuldu. ABD ve İsrail'in Ahmadinejad planı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta İran'a saldırı emri verdi. Hedeflerinden biri de İran rejiminin devrilmesiydi. Tahran'daki komuta zincirini vurdu. İran dini lideri Ayetullah Hamenei dahil olmak üzere çok sayıda önemli isim öldürüldü. Saldırıda eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın konutu da bombalandı. Öldüğü bile iddia edildi. Ancak New York Times ABD ve İsrail'in gizli planını ortaya çıkarttı. Saldırı sırasında eski Cumhurbaşkanı ev hapsindeydi. Habere göre ABD'nin isteği Ahmadinejad'ı öldürmek değildi. Evinin çevresindeki devrim muhafızlarını vurmaktı. Bu sayede Ahmadinejad serbest kalacak, Washington'a bağlı güçler de onu kaçırıp kurtaracaktı. Rejimin başına geçirecekti. İddiaya göre plana ABD, İsrail ve Ahmadinejad üçgeninde karar verildi. Eski Cumhurbaşkanı da plan girişimine dahil oldu. Savaştan hemen önce İsrail'e yakın olan Guatemala ve Macaristan'a gitti. Plan detaylı olarak görüşüldü, karar verildi. Rejim devrilecek, başağı Ahmadinejad geçecekti. ABD ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle kimse ondan şüphelenmeyecekti.

0: پاسخ ایران که خب معلومه.
1: Siyonistler çok maceracı, çok fazla şey uydurmaya çalışıyorlar ve bence kendilerini yolun sonunda görüyorlar.
2: Saldırı gerçekleştirildi. Sokağın girişindeki güvenlik noktası vuruldu. Ahmedi Necat da yaralandı ancak hayatta kaldı. Plansa başarısız oldu. O süreçten sonra rejim değişikliği hayalinden umut kesildi. Ahmedi Necat sıra kadem bastı. Yeri ise hala bilinmiyor.
3: Şimdi Ahmedi Necat önemli bir figür ama merak ettiklerimiz var. Neden Ahmedi Necat? Şimdi Ahmedi Necat'ı biz şöyle biliyoruz. Bu arada Kalibaf'ın da açıklamaları var ama şu haber arasında Bercan Tutay dikkat çeken bir ifade de kullandınız Ahmedi Necat ve Kalibaf'la ilgili de. Şimdi belki İran'daki en anti-Amerikan.
4: Anti-İsrail.
5: Evet, İsrail. Anti-İsrail. Yani İsrail haritadan sileceğini söyleyen ilk liderlerden.
3: Şimdi ilginç. Şimdi New York Times'ın aslında önce onu sorayım. New York Times, işte Wall Street Journal bu ara çok ciddi bir şekilde bilgi sızdırıyor. Bunların evet. Yalan olma ihtimali var mı? Hepsini de CIA yetkililerine dayandırıyorlar mı?
5: Aslında onlar da İran International'dan alıyorlar. Yani İran INT diye böyle yayın yapıyor Londra'dan. Muhalif bir şey, hı hı. Televizyon. Oradan alıp işte Amerikan ana akım medyasında falan onu pazarlıyorlar bir şekilde. Yani o cepheyi payidar olsun veya yeni yönetim kimin elinde... oralardaki değerlendirmelerde daha sonraki mesela şey ilk böyle Avrupa medyasında çıkmıştı. Kalibaf'la yeni yönetim, Trump hep diyor ya biz rejimi aslında değiştirdik, yeni bir yönetim var falan. Yeni yönetimden kastı işte Muhammed Kalibaf, Ahmet Vahidi Genelkurmay Başkanı görevini yürütüyor. Yani devrim muhafızlarının başında isim olarak gösteriliyor. Hüseyin Taap diye biri var, eski istihbarat müdürü. Hakkında uluslararası yaptırımlar falan olduğu için şu anda perde arkasından yönettiği söyleniyor. Onların iddiası. İşte Hasan Ruhani var mesela, eski cumhurbaşkanı. Yani
3: mecburi... Herkes Hasan Ruhani ismi üzerinde evet. duruyor orada ama özellikle Ahmedi Necad'ın bu şekilde gündeme gelmesi bir hayli dikkat çekti.
5: Evet, yani teşhisi maslahat-ı nizam, yani maslahatın yararını, faydasını koruma şeyi, teşkilatı, kurumu. O kurum içerisinde birçok insan var ama yani Kalibaf olsun, Ahmet Vahidi olsun. Vahidi mesela Ahmedi Necat'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Savunma Bakanı'ydı. İşte Kalibaf Ahmedi Necat'tan sonra mesela İran işte Tahran Belediye Başkanlığı görevini yaptı. O dönemde mesela Emniyet Teşkilatı'nda falan da görev almış. Şimdi o isimlerin böyle Ahmedi Necat döneminde bürokratik anlamda parlaması, ilişkilerinin böyle devam etmesi... Ayrıca Ahmedi Necat'ın ilk kez İran tarihinde Hazal Hocam da şey yapacaktır, onaylayacaktır. Yani Hamane ile ilk çatışan sivil lider.
4: Doğru.
5: Yani istihbarat anlamında onu atadığı bir şey.
3: Ahmedi Necat.
5: Evet, yani tabii. O bir çatışması var Hamane ile. Yani o anlamda kritik bir isim. Yani böyle daha çok böyle şeyi düşünen, yani o nepotizme karşı çıkan rejimin...
3: İlk günlerinde de onun hedef alındığı, öldürüldüğüne yönelik ilk evet. iddialarda onun üzerineydi değil mi Hazar Hocam?
4: Sonra ortaya çıkmıştı ki yaralı ya, değil.
5: Yani çok sade bir yaşamı var zaten kendince mesela. Ama kendine göre kadro oluşturan, kadrolarını oluşturmuş bir isim. Yani şeyden değil, böyle bu diyelim molla veya işte dini figürlerden ziyade onu destekleyen mesela Hüseyin Taap gibi Hüccetül İslam konumunda şeyler de var. Liderler de var. Eski cumhurbaşkanları
3: da engellendi. Evet.
5: Ama daha çok böyle şey bir tip. Yani sivil şeyden gelen bir
3: halkın
5: figür.
3: Adamı
5: halkın adamı diye gösteriliyor.
3: Çok kullanılmıştı değil mi Hazar yani, Hocam onun için?
5: Molla rejimine karşı da yani düşün Hamane'ye karşı tavır alabilen biri. Ama bu tabii İran Amerika'nın bu yayınları yapmasının nedeni İran'da böyle ikilik var, iki başlılık var. Ona yönelik bir propaganda da olabilir ama ben zannetmiyorum. Yani şu anda İran rejimi aslında bir bütün halinde. O mecmai teşkilatı yani nizamın yararını koruma şeyi kurumu peki, altında hepsi şey yapıyor, ortak çalışıyor. Herkes Pezeşken'de, Hasan Ruhani'de, Said Celili gibi mesela aşırı muhafazakar isimler bile bence şey destek veriyorlardı ama Amerika'nın en makul gördüğü isimler belki Kalibaf'tır, Ahmet Vahidi'dir. Yani Müştebay biraz sert görüyorlar kendilerince.
3: Peki Hazar Hocam, Ahmedi Necat karakterine şu anki konuşulan isimlerden mesela en yakın kim olabilir?
4: Bakın Kalibaf da çok sert bir isim aslında.
3: Kalibaf değil mi?
4: Tabii ki.
3: Yani Larijani çok konuşulmuştu
4: Said
3: ama.
4: Said Celili de öyleydi aynı şekilde.
5: Ahmet Vahidi de mesela Ahmedi Necat'a yakın.
3: Hı hı.

0: Ama en etkili isimlerden birisi Kalibaf. Ki onun da son açıklaması dikkat çekici. Ateşkes fırsatını gücümüzü yenilemek için iyi değerlendirdik. Düşman şaşıracak. İran'a saldırmanın pişmanlığını kesinlikle yaşayacak. Düşman İran'ın hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini hala anlayamadı. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler. İran halkının tutumu onları hayal kırıklığına uğrattı. Aslında bu köklü devlet geleneğine sahip olan, geçmişine sahip olan tüm devletler için geçerli bir konu. Yani İran köklü bir devlet geleneğine sahip bir ülke. Değil mi Cihan Hocam? Haliyle evet. Bu tür durumlarla yani devletinden insanların kopabileceğini düşünmek Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten tahmin etmesi gerekmez mi?
1: Evet, aslında burada baktığımızda hem İsrail'in hem de Amerika'nın stratejik bir hata yaptığını söyleyebiliriz. O da açıkçası bence rakiplerini, yani orta büyüklükte ve stratejik bir ülkenin yönetimini, geçmiş derin bağlarını veyahut da geçmişten gelen baktığımızda o devlet algısı ve yönetimini günümüzde tam olarak aslında doğru analiz edememiş olduklarını bize gösteriyor. Bir de şöyle bir durum vardır Tahir Bey. Bir ülkeye savaş açarsanız, ki sizin de bahsettiğiniz üzere devlet geleneği iyiyse de burada halkının bütünleşmesi ve kendi ulus kimliğini ortaya koyması da gayet bir normal durum.
0: Yani peki bu şeye sahip olmayan diğer ülkeler. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımızda ki hemen pek çoğu zaten İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde. Biz bunu nerede gördük? İşte Suriye'de bunu mesela gördük. Biz bunu nerede gördük? Irak'ta gördük. Ama şimdi bir de suyun diğer tarafı var. Yani işte
1: Körfez ülkeleri.
0: Mesela evet, Katar, Bahreyn, Kuveyt, bunlar biraz daha şehir devletine yakın statüde olan ülkeler olsa da Birleşik Arap Emirlikleri mesela 7 ayrı emirlikten, 6 aileden oluşan bir devlet. Ve daha şimdiden burada yani ikileme düşürecek, devlet yönetimini ikileme düşürecek açıklamalar gelmeye başlandı. Bu haliyle İsrail'in kullanabileceği bir şey. Aslında İran'a yaptıkları savaşta diğer devletlerin de reflekslerini gördü İsrail.
1: Elbette, ama bir şey yanlış hesaplıyorlar Tahir Bey. Şimdi şimdi örneğin İsrail'in kuzeyindeki ülkelerden bahsettik. Suriye'den, Irak'tan. Şimdi Irak parçalı bir hale getirirler. Suriye, açıkçası şunu söylemek gerekiyor. İşte biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında Trump'la olan ilişkilerinden bahsederken bugün Suriye'de belli bir istikrara girmesine, hatta üniter ve ulus bir devlet yapısına girmesinde burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin hakkını vermek gerekiyor. Bu İsrail'in mesela örneğin istemeyeceği bir durumdu ki bu Suriye'de geliştiğini görüyoruz. Diğer taraftan Lübnan'da da hala bir ulus devlet formatı çıkmıyor. Şimdi buradaki durum da şöyle, en azından benim gözlemim bu, mutlak monarşilerin yönettiği ama kuruldukları günden itibaren petrolün keşfiyle beraber bu mutlak monarşilerin güçlendirildi ama toplumlarının bir ulus devlet formatına dönüştürülmediği bir yapılardan bahsediyoruz. Şimdi devlet diyoruz ama şöyle bir şeyden bakmak lazım. Bu ülkelerin stratejik konumu nedir? Büyüklükleri nedir? Sorunları çözme veyahut da caydırıcılıkları nedir? Şimdi herhangi bir şekilde Amerikan güvenlik şemsiyesi olmadığı takdirde bu ülkelerin caydırıcılığından bahsedemiyoruz. Siz şimdi haritada gösterdiniz. Bak şöyle kıymetli seyircilerimizin de görmesi lazım. Ülkelerin
2: bağımlılıkları var.
1: Ülkelerin durumuna baktığımızda belki Suudi Arabistan burada Tahir Bey coğrafi olarak büyük olabilir. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt oldukça ufak ülkeler. Yani bu ülkelerin başka bir büyük güç olmadan bir güvenlik veyahut da caydırıcılık da inşa edemiyorlar.
0: Bağımlılıkları var Hazır Hocam dediği gibi.
1: Çok haklı. Bu bağımlılık olmadığı sürece zaten bu ülkelerin en önemli noktası şu. Şunu kabul etmek gerekiyor Tahir Bey. Bu ülkelerde önemli olan monarşinin devam etmesi, monarşinin güvenliği. Ve daha sonrasında da aslında baktığımızda diğer politikalara yönlendiklerini görüyoruz. Ama bunu bir dış politika aracı olarak ortaya koyduğumuzda şu var. Amerikan güvenlik şemsiyesi olacak. Oradan siz baktığımızda o şemsiyeyi sağlayacaksınız ve onun dışında da nedir bu? Kendi örneğin Bahreyn nüfusunun çoğunluğunun Şii olduğunu biliyoruz veyahut da Suudi Arabistan'da bir Şii'nin nüfusunun olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında bunu bir mezhepsel maalesef rekabet veyahut da İran'ın sınırlandırılması üzerine kurması. Ama haritada bir kısmı göründüğü halde düşünelim ki şöyle
0: daha genişine
1: baktığımızda bakın İran tarihsel olarak bir devlet yönetimi olarak da sadece değil, coğrafi olarak da büyüklüğüne bakalım. Diğer ülkelerinde coğrafi büyüklüğüne bakalım. Yani bu çok önemli bir faktör. Sadece elinizde silah olması değil. Şimdi bu ülkelerin nüfusu, coğrafyalarının özelliği, ülkenin büyüklüğü ve insan kalitesi ve insan sayısı. Yani bunların
0: şimdi 1,5 milyon kilometrekareye yakın bir yüz ölçümü olan bir devlet var. 100 milyona yakın bir nüfustan

0: bahsediyoruz. Şimdi bunun karşısındaki tabii ki yani Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Katar'la, Kuveyt'le karşılaştırılamayacak bir.
1: Bütün Körfez ülke. 65 milyon ama 32-35 milyonu yabancı. Yani bir 32 milyonluk nüfusları var. Yani İran 3'te 1'i kadar Körfez'in hepsi.
0: Değil mi? Evet. Şimdi haliyle zaten karşılaştırılamaz ama şimdi hep İran'a odaklanıyoruz ama ana kaynaklardan birisi de Körfez. İşte şunu gördü dünya. Bu ülkelerin İran ne kadar önemliyse enerji için işte petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri,
2: endüstriyel tarım özellikle işte, baktığımızda
0: tabii bunlar için İran ne kadar önemliyse Körfez ülkeleri de o kadar önemli.
2: Tabii bundan yana
0: Katar,
2: şüphe yok.
0: Katar, Birleşik Arap Emirlikleri mesela burada önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Haliyle böyle büyük bir öneme sahip olan bir ülke bile dikkatleri üzerine çekmiştir herhalde. Orada üzerinde de planlar vardır muhakkak.
2: Elbette yani bu konuda haklısınız. Şimdi özellikle bu ülkelerin enerji konusunda ve enerjiyle bağlantılı olarak birçok sektördeki baktığımızda zaten dünyadaki yeri konumu belli. Fakat kendi yaklaşımları bu o kadar çok güvenlik şemsiyesi altına girmişler ki şimdi burada baktığımızda bir politika özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail eksenli ve bunun yine diğer taraftan Amerika'yı koyduğumuzda aslında çok daha büyük bir grand strateji yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Fakat şimdi tabii burada da bu gücü maalesef elinde bulundurmuyor. Şimdi siz bu kadar bağımlı hale gelirseniz şunu da görebiliyoruz Tahir Bey. Başkalarının politika üretmede veyahut da burada kendi stratejilerini veyahut da kendi çıkarlarını devreye soktuğunuzda ya siz burada bunu oynamak zorunda kalıyorsunuz veyahut da size verilen rolü de yerine getirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha farklı açılardan işte dediğim gibi grand strateji çizmeye çalışıyor ama İsrail ile Amerika ile hareket ettiğinde bu da şunu söylemek gerekir. Ne bölgenin istikrarı için ne de barışı için değil. Daha çok kendi çıkarları için. Şimdi Somaliland bölgesinde atılan adımlar, Sudan'da atılan adımlar, Yemen'in açıklarında atılan adımlar bunların hiçbirinin de aslında bölge istikrarıyla alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Hatta şimdi konuşuyoruz birçok 40 günlük savaşta aslında yaşanmış olaylar ortaya çıkmaya başladı. Nedir o? Birleşik Arap Emirlikleri'ne şimdi demir kubbenin verilmiş olması, İsrail askerlerinin burada görev almış olması, Netanyahu'nun gitmiş olması, hatta baktığımızda Mossad ve Shin Bet'in yani iç istihbaratın direktörlerinin gitmiş olması, demir ışının verilmiş olmasının dışında bir de neyi görüyoruz biz? Örneğin Amerikalıların, yine Amerikan medyasında çıktı bu Tahir Bey, Birleşik Arap Emirlikleri'ne özellikle İran'ın kontrolündeki Lavan Adası'nı işgal etmesi, saldırması yönünde. Hatta çok farklı yine spekülasyonlar var ama en azından bunlarla ilgili durumlar ortaya çıkıyor. Veyahut da siz bahsettiniz, Irak'ta neyi görüyoruz biz? İsrail'in bir değil iki tane gizli yüz açtığını görüyoruz. Bunlar da
0: i̇şte onun artık için Birleşik Arap Emirlikleri'ne dikkat çekmek istedim. Şimdi bu kadar önemli bir ülke ve burada inşa edilebilecek yeni kanallarla birlikte ya da hatlarla birlikte Körfez'deki sıkışıklığın giderilmesi muhtemel noktalardan birisi. Böylesine Hürmüz Boğazı'nda önemli bir ülke kontrolden çıkarılması göz ardı edilmez herhalde. Hem Amerika için hem de İsrail için. Şimdi hep söylüyoruz ya bu savaştan sonra Körfez ülkelerinde özellikle Körfez'deki ülkelerde Arap Yarımadası'nda yeni arayışlar, yeni güvenlik doktrinleri konuşulmaya başlanacaktır diye. Şimdi burada evet Katar'ın tutumu diğerlerinden daha farklı ama Suudi Arabistan'ın artık değiştiğini görüyoruz. Yeni politikalar yürüttüğünü görüyoruz. Kuveyt, Bahreyn derken Birleşik Arap Emirlikleri çok büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de İsrail her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çıkma ihtimalini barındırsa da İsrail daha çok yerleşme ümidiyle hareket ediyor herhalde.
2: Çok haklısınız. Bu benzerini nerede yaptığını görüyoruz? Biz Kıbrıs'ta yaptığını görüyoruz. İşte Yunanistan'la geliştirdiği işbirliğinde ki Sumut filosuna artık öyle bir noktaya gelmiş durumda ki Tahir Bey. Gidip siz Yunanistan karasularında bir sivil filoya saldırı bile düzenleyebiliyorsunuz. O noktaya geldiğini görüyoruz. Tabii ikisinin yine ilişkilerine baktığımızda iki ülkenin Somali'de, Sudan'da birçok alanda beraber hareket ettiklerini söylememiz gerekir. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı noktalarda şunu söylemek lazım ki Suudi Arabistan'la çok uyumlu veyahut da beraber paralel hareket ettiğini söyleyemeyiz. Hatta Yemen'de çok farklı tutumlarda yer aldılar. Suudi Arabistan,
0: Yemen, Sudan, Libya, Somali.
2: Birçok noktada burada şöyle bir durum var. Zaten İbrahim Anlaşmalarını imzalayan 3 tane ülke karşımıza çıkıyor. Bunlardan

0: biri Bahreyn. Ki bu durum neden kaynaklıydı? Özellikle nüfusun Şii olması, yönetiminde Sünni olmasından kaynaklı, kendisini bir şekilde İsrail üzerinden Amerikan güvenlik şemsiyesini çok daha fazla belirgin hale getirmek. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan ülkelerden birisi. Biz şimdi sahadaki durumu konuşuyoruz ama şunu da konuşmamız lazım özellikle Tahir Bey. Şimdi bakalım Birleşik Arap Emirlikleri'nin H grubunun İsrail'de Hayfa'da özellikle Rafal savunma şirketine olan yatırımlarını, sadece burada değil Amerika'daki gidelim bakalım oradaki İsrail şirketlerine yatırımlarını. Bir de işin arka planında bu kısmı görüyoruz. Tabii Suudi Arabistan biraz daha özel davranmaya çalışıyor. Bana sorarsanız daha bir rasyonel akıl koymaya çalışıyor. Fakat noktada şunu, en azından benim fikrim şu Tahir Bey, maalesef bu İsrail ve Amerika'nın, özellikle İsrail'in İran'a tekrar yani bu 40 günlük savaşı yapmalarında ve bölgeye tabii ki İran'ın da misilleme geliştirmesinde iki şeyi İsrail'in hedeflediğini görüyorum ben. Bunlardan bir tanesi nedir? Aslında bu ülkelerin tamamen Amerikan güvenlik şemsiyesi altına girmesi. İkincisi de bir güvenlik hafızası üzerinden sürekli olarak artık tamamen İran odaklı bir tehdit algısının yaratılması olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle bir açlık içerisinde sanki Bercant da İsrail. Amerika'nın, hani hep konuşuyoruz ya, bölgeden çekilmesi konusunun gündeme gelmesi, Amerikan askerlerinin işte bölgeden çekilmesi konusunun gündeme gelmesi. Bunu en çok dört gözle bekleyen ülke sanki İsrail. Yani Amerika giderse burası tamamen bana kalır. Ki bunun adımlarını atıyor gibi. Amerika'nın gitmesini en çok dört gözle bekleyen ülkelerden birisi herhalde İsrail olsa gerek. Şu yönetimde, şu akılda.
2: Evet, yani bir, yani o barbarlıklarına, soykırımlarına devam etmek için şeye güveniyor ama tabii CENTCOM'un sağladığı teknik avantajlardan da yararlanıyor. Yani Avrupa.com'daydı İsrail daha önce.
1: Evet.
2: Trump gider ayak birinci döneminde 2021'de daha seçimi kaybettikten sonra gider ayak İsrail'i CENTCOM'un hareket sahasına dahil etti. Böylece işte o İran'a yönelik operasyonlarda 12 Haziran Savaşı'nda veya Katar'a yönelik işte saldırılarda, suikastlerde CENTCOM'un bütün şeylerinden, imkanlarından yararlanmaya başladı. Daha önce Avrupa.com'da olduğu için çok fazla o anlamda Orta Doğu'ya etki edemiyordu. Yani bu da şeyi gösteriyor. Ta Trump döneminde Amerika'nın İsrail'i bu yeni dizayn için hazırladığını, görevlendirdiğini, yani bir anlamda kirli işlerini yaptırdığını ama bir noktadan sonra da artık dur demeye başladığını, Trump'ın bugünkü işte Netanyahu azarlamasında da biz bunu gördük. Çünkü yeni dengeler var artık. Yani Türkiye gibi bir aktör var. Bunun işte Suriye'deki etkisini görüyorsunuz. Gazze'deki etkisini görüyoruz. Libya'da etkisini görüyoruz. İşte İran Savaşı'nda İran'a karşı devreye soktukları projelerin sonuca ulaşmadığı görüldü. Burada tabii yani Rusya ve Çin'in şu anda Amerika ile ortaklaşa ben hareket ettiği kanaatindeyim. Yani Amerika Vietnam'da olduğu gibi, Vietnam'da da çıkmaza girince Çin'den ve Rusya'dan yardım istemişti. İki ülke de mesela Vietnam sorununu çözmesi için Amerika'ya yardım etmişti. Yani bu yardımda katliam yolu da var, savaşı çok çok derinleştirme yöntemi de var veya barışçıl bir şekilde bir sonuca ulaşma da var. Vietnam'da mesela Viet Cong Amerika ile barış masasına oturmayı reddettiği için Paris barış görüşmelerini 1972'nin işte Noel'inde, Noel katliamları deniliyor. Yani 11 Aralık'la 28 Haziran arasında ve 18-28 arası işte 11 günde Vietnam, Kuzey Vietnam'ı sabah akşam bombaladılar. Yani o Vietnam savaşı en yoğun hava bombardımanı yapıldı ve bu bombardımana da Rusya, Çin de onay verdi. Sadece lafta bir kınamayla yetindiler. Çünkü ondan önce Richard Nixon Çin'i ziyaret etmişti. Çin'le açılımlar yapılmıştı Ocak ayında. İşte 11-12 ay sonra da Vietnam'ı bu şekilde bombaladılar.
1: İran konusunda da acaba
2: daha sonra da Vietnam'ı masaya oturttular. Evet, masaya oturttular ve Vietnam'dan çıkış yolu bulabildi.
1: Çin'in, Rusya'nın bu denli şimdi, önemli bir müttefikleri
2: İran için de aynı
1: 40 gün
2: aynı,
1: bombalanırken ne yaptılar sorusu hep endişeleri.
2: Yani İran için de aynı yöntem var. Onun için İran yönetiminin o küresel dengeleri çok iyi okuması lazım. Yani eğer yanlış hareket ederlerse, yani biz işte yok direnmeye, savaşa veya diplomasiye, tabii bu teslimiyeti kabul edecekler anlamında söylemiyorum bunu. Ama yani Rusya ve Çin dengesini gözetip Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın vereceği akılla hareket etmelerinde bence çok çok fayda var. Yani kendi başlarına ideolojik anlamda değil de, yani tabii ki ulusal çıkarlarını düşünecekler. Yani bugün mesela İsmail Bakay'ın açıklaması vardı. Biz uranyumumuzu niye başka bir ülkeye verelim diye, haklı bir çıkış. Mesela Çin de bunu destekliyor. Yani İran'ın ulusal

0: çıkarlarının ve itibarının korunması gerektiğini söylüyor. Amerika'ya sen bir mesela İran'la bir anlaşma imzalayacaksan bunun devletler düzeyinde olması lazım. Yani eşitlik ilkesi. Bugün mesela Putin'le Xi Jinping'in işte yeni küresel çok kutuplu dünya ortak bildirisinde de bunlar vardı. Bence göstermelik bir şeydi o. Yani artık çok kutuplu falan devri geçti. Amerika'nın Çin'le ve Rusya'yla anlaşıp işte yeni bir küresel dizayna gitti. Yani buna bazıları şeytani üçgen diyor veya üçgen şeytan üçgeni diyor. Orada tabii bu dengelemede mesela Türkiye faktörü çok önemli. Bölgesel o dizaynda, İran'a yönelik dizaynda Türkiye'nin ağırlığı, Türkiye'nin talepleri, Türkiye'nin istedikleri de çok bence etkili oldu. Eğer Türkiye gibi bir ülke olmasaydı İran bugün mesela yani parçalanmayla iç savaşla yüz yüze kalabilirdi. Yani Türkiye'nin ağırlığı olmasaydı Körfez ülkeleri çoktan savaşın içine sürüklenmiş olabilirlerdi Siyonist projelerle veya provokasyonlarla. Yani bu o dengeleri gözetip buna göre hareket etmek lazım. İran yönetimi o anlamda mesela yani İran'da olabilecek çözüm de ben tabii şeyi görürüm. Yani makul, diplomatik, Amerika'nın bir sıkışmışlığı var. Yani
1: bu Çin'deki, Pekin'deki zirvelerin bir etkisi olacaktır herhalde.
0: Onu var. Amerika'nın sıkışmışlığı var ama Amerika'yı da küçümsememek lazım. Yani düşmanımızı iyi tanımak lazım. Yani tanımak ve tanımlamak çok önemli bir şey. Yani
1: Ercan Tuğ, düşman noktasında belki yapılacaklar tahmin edilebiliyor, öngörülebiliyor ama yakın yani dost ve müttefik görünümlü ülkeler arasındaki rekabette atılacak adımlar ölçülemiyor. Şimdi her ne kadar dost ve müttefik ülke olarak ifade etsek de biz Çin ve Rusya'yı aslında Amerika'dan
0: çıkarları söz konusu olunca satarlar. Değil yani mi? Kendilerine göre hareket
1: Çin,
0: ederler.
1: Çin Rusya'yı mesela tahtından etti.
0: Ya mesela şeyde işte Vietnam müttefiğiydi mesela. Sırf kendi çıkar, hatta yani birbirlerine bile mesela ihanet ediyorlar. Yani Rusya, Çin Amerika'ya yanaştı. Rusya'ya karşı mesela ya Amerikan yanlısı politika izledi SSCB dağılana kadar. Ondan sonra da Çin Amerika'nın yedeğinde kaldı hep. Yani Amerika Soğuk Savaş'tan sonra yani Rusya SSCB'yi, Sovyet Rusya'yı yıktıktan sonra kime dayanarak o projelerini gerçekleştirdi? Çin'e güvenerek mesela Rusya'yı kuşatmaya kalktı renkli devrimlerle. Yine Çin'e güvenerek, Çin'i yanına alarak Çin'e mesela tercih edilen ülke statüsü verdi. O küreselleşme dediğimiz dönem başladı. Küreselleşme dediğimiz dönem Amerika ve Çin'in ortak projesiydi. Kissinger zaten o dönemde bunu da itiraf etmiş.
1: Hala yani, da devam ediyor.
0: Küreselleşme
1: yani,
0: Amerika'nın hegemonya
1: kapitalizm
0: modellerinden bir tanesidir
1: yükseliyor
0: demişti. Şimdi o dönemde İslam dünyasına karşı da mesela işte terörle savaş adı altında bir strateji, dizayn stratejisi başlatıldı. Bunun yani arkasındaki güç Çin'di ama şimdi Amerika şeyi gördü. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden sonra yani Ukrayna-Rusya, Rusya-Çin yakınlaşması ve Türkiye'nin de o dönemde 2013'ten sonra mesela uzaklaştırılması, Türkiye'ye yönelik projelerin devreye girmesinden sonra Amerika Kissinger kabusunu hatırlamaya başladı. Yani Kissinger kabusu denilen şey uluslararası ilişkilerde şudur. Yani Rusya ve Çin'in Amerika'ya karşı ortak hareket etmesi. Ortak hareket ettiklerinde mesela Kore Savaşı'nda ve Vietnam Savaşı'nda başarıya ulaştılar. Bu birlikteliği ya mesela iki ülkeyi birbirinden uzaklaştırarak şey yapacak, bozacak ya da iki ülkeyle detente, yumuşama stratejisi izleyecek. Kissinger'in yöntemi iki ülkeyle de mesela yumuşama politikası izlemesi.
1: Orayı yeniden değerlendireceğim özellikle bu son yakınlaşmayla birlikte gelinen noktayı ama diyoruz ya hep bu tür zirvelerde magazin biraz daha çok yakından takip edilir.
0: Evet.
1: Şimdi Trump'ın Rusya ziyareti, düzeltiyorum Çin ziyaretinde attığı adımlar, karşılama töreni işte.
0: Bence Çin Xi zirvesi bir fiyaskoydu bak. Trump'ın tamamen zirvesi gölgesi hiçbir anlaşma imzalanmadı.
1: Şimdi Putin'in de görüntüleri var.
0: Sibirya gücü 2 projesi bile imzalanmadı.
1: Verebilirse arkadaşlarım evet. Şimdi bir de Putin geldi. Putin geldi
0: evet.
1: Daha yakın bir karşılaşma. Putin'in başkanlık süreci boyunca yani 20 yıl başkanlık o görev süresi boyunca 25. Çin ziyareti. Hani iki liderin bir araya gelmesinin ötesinde ki o 50'yi aşmış. 25. Çin ziyareti. Şimdi hatta birazdan o görüntüleri de karşılaştıralım. Ama şimdi herkesin gözü buradan çıkacak. Yani Trump, Xi zirvesinden ziyade bu iki sıkı dost arasından çıkacak olan mesajlarda gözler çevrilmişti. Hatta açıklamaları da hazır. İsterseniz balkonumuzun önüne geçelim. Oradan biraz daha net mesajları paylaşalım. Şimdi Xi Jinping diyor ki bugün dünya barışçıl olmaktan uzak diyor. Körfez bölgesi ve Orta Doğu savaşla barışın arasında kritik bir savaşta çatışmalar derhal durmalı. tek taraflılık ve hegemonya ciddi tehdit yaratıyor. Çin ve Rusya barışçıl olmayan, dünyada büyük güçler olarak sorumluluk üstlenmeli. Birleşmiş Milletler'in otoritesini, uluslararası eşitliği ve adaleti korumalı.
2: En önemli cümle sondan bir önceki.
1: Çin ve Rusya barışçıl olmayan, dünyada büyük güçler olarak sorumluluk üstlenmeli.
2: Denge için.
0: Ama bana göre şey, boş laflar. Yani niye boş laflar? Şunun için boş laflar. Yani iki ülke, yani Amerika'ya karşı denge oluşturacaklar ama Venezuela'da yoksunuz diyelim. İşte İsrail'e karşı bir fonksiyon gösteremiyorsunuz. İşte İran'da yoksunuz. Yani devreye giriyorlar ama nasıl devreye? Amerika işaret ettiği zaman devreye giriyorlar. Hı hı. Yani bu iki ülkenin de asıl derdi Amerika ile ilişkilerini normalleştirme.
1: Yani şu İran konusundan sonra en çok Kuzey Kore mi acaba düşünmeye başladı? Ya bunlar bu kadar önemli bir noktada İran'ı Amerika'ya ve İsrail'e 40 gün boyunca bombalattılar. Olası bir savaş durumunda beni de yalnız bırakırlar mı?
2: Nükleeri var.
1: Nükleeri var.
0: Ama yani nükleeri olsa bile mesela Pakistan'ın da nükleeri var. Şey savaşında hatırlayalım, Afganistan döneminde işte o Bush muydu? Bush'tu sanırım. Yani taş devrine döndürmekle mesela. Ha, Obama döneminde.
1: Obama dönemi.
0: Taş devrine döndürmekle mesela tehdit etmişlerdi Pakistan. Yani nükleeri olan bir gücü, ülkeyi taş devrine döndürmekle tehdit ediyorsun. Demek ki nükleerin olması da bir yere kadar. Yani şimdi Kuzey Kore dengesinde tabii hocamın dediği gibi o faktör önemli ama orada Rusya ve Çin'in zamanında Kore Savaşı'nda yani Kuzey Kore'den yana tavırları söz konusu. Ama şimdiki yeni dönemde yani uluslararası ilişkiler diyelim realitesine göre konuşursak, işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı Fransa, İngiltere dizayn etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya, Amerika. Soğuk Savaş'tan sonra Amerika. Yani diğerleri Amerika'nın peşine takıldı. Bir işte itiraz etmediler ama yani kendi sahalarına, kendi hinterlandlarına Amerika girdiğinde tepki gösterdiler. Yani Amerika diyelim Orta Asya'da, Kırgızistan'da, Ukrayna'da, Gürcistan'da,
1: dost olmaz
0: evet,
1: yani.
0: Gürcistan'da yani operasyonlara girişince Rusya tepki vermeye başladı. Ama Irak'a girince, Afganistan'a girince, Libya'ya girince, Suriye'ye girince bir tepki vermedi. Hatta destek isteyince Suriye destek bile götürdü.
1: Ya şu ama, açıklamalarda bile o aslında gizli rekabetin şifreleri de var. Mesela Putin diyor ki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü diyor ama devamında diyor ki Orta Doğu'daki kriz sürerken Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi. Tüm aktörlerin çıkarlarının dengelendiği çok kutuplu bir dünya düzeni oluşuyor. Bazı ülkeler dünyaya kendi kurallarını dayatmaya çalışıyor. Rusya'nın güvenlik çıkarları göz ardı edilemez.
0: Bunu söylemek zorunda yani işte tek dünya, yani işte ne diyor? Uluslararası demokratik, uluslararası ilişkiler olmalı. Yani demokratik yeni bir yeni model uluslararası ilişkiler kurulmalı diyor. Yani bir çağrıda bulunuyor aslında. Yani realite bu demiyor ama şimdi Rusya'nın yükselişi, Çin'in yükselişi, Amerika'nın o tek kutuplu döneminde bir fırsat alan yakaladı ve bir çatışma alanı oluşmuştu. Bir umut doğdu. Avrasyacılık, işte Asya Pasifik yükseliyor şeklinde falan ama sonra bir gördük ki aslında bu güçleri de bir şekilde yani Amerika iyi veya kötü kontrol edebiliyormuş. Yani bu güçleri elini uzattığında Rusya da hemen Amerika'nın elini tuttu. Bütün küresel güneyi sattı mesela. Yani Ukrayna meselesinde.
1: Rusya karşısında da Çin, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Çin hala daha mesela işte ticaret savaşlarını sonlandırmanın gayreti içerisinde. Çünkü Çin'i bu konuma getiren Amerika'nın kendisi. Yani 2001 yılında işte tercih edilen ülke statüsü verdi. Teknolojisini ve sermayesini Çin'e akıttı. Oradaki ucuz iş gücüyle. Ha Çin yükseldi. Evet yeni kazanımları var. Yeni istihdamda, tüketimde, üretimde inanılmaz bir gücü performansı var ama bunun Amerika'nın sermaye ve teknolojisiyle olduğunu unutmayalım. Dünyadaki en iyi mesela 8 şirketten en iyi 10 teknoloji şirketinden 8'i evet. Amerika'nın şeyinde. Amerika hala Çin'e karşı tam ticaret savaşı başlatmış değil. Sadece rantını istiyor. Yani Çin'in mesela ucuz enerji yollarını tüketti. Venezuela'yı, İran'ı ve Rusya'yı mesela bunlar üzerindeki yaptırımları kaldırarak Çin'in mesela enerji maliyetlerini yükseltti. Daha da yükseltebilir. Yani boğazları, Hürmüz Boğazı'nı, Malaka Boğazı'nda sorun çıkararak mesela Çin'in mesela enerji tedarikini zorlaştırabilir.
1: Okuyor. Evet biz Donald Trump'ı belki çok eleştiriyoruz. Ne yaptı, ne söylediği belirsiz ama Donald Trump'ın izlediği bir politika var belli ki. Ve çıkan her krizden Amerika nasıl kazanır bunu çok iyi planlıyor. Ve bu ülkeler arasındaki rekabeti de bir şekilde izliyor ve yönetiyor. Şimdi Orta Doğu'daki kriz sürerken Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi yorumu yaptı.
2: Taktik kazanım. Taktik kazanım bu.
1: Taktik kazanım. Şimdi

0: bunun yansımaları
1: Çin,
0: da var Tahir Bey.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çin fırsatçılıktan yine faydalandı. İran'da yaptığı gibi ambargo nedeniyle dedi ki sen zaten satamıyorsun bari ucuza ben alayım dedi petrolünü. Aynısını Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptı. Doğalgazını daha ucuza alma yoluna gitti. Ama bu kez de
2: ama
1: İran
2: mesela
1: Savaşı
2: Rusya,
1: ile birlikte...
2: Rusya daha ucuz gaz vermeye çalışıyor. Kabul de ediyor ama Çin cesaret edemiyor.
1: Sibirya, tamamen Rusya
2: Amerika diyor ki Amerika diyor
1: istemiyor.
2: Ki artık dünyanın en çok mesela petrol ve gaz üreticisi benim, benden alacaksın diyor. Yani Güney Akım projesi nasıl mesela Almanya iptal ettirdi Amerika. Hı hı. Onun gibi mesela Çin'i de mesela bir şeye sokuyor. Cendereye sokuyor.
1: İşte tam o noktayı soracağım. Şimdi İran Savaşı'yla da bu kez Çin krize girdi. Yani %20'lik neredeyse bir açık oluştu. Bu kez de Rusya orada dedi ki ben sana satayım. Ben bu petrol açığını giderim. Hatta Sibirya'nın gücü iki boru hatları daha da hızlandırıldı. Şimdi Çin de tamamen Rusya'nın enerji bağımlılığına girmek istemiyor. Haliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ziyaretinde Çin'in görüştüğü önemli anlaşmalardan birisi de yaptığı perde arkasında enerji anlaşmaları olduğu ifade ediliyor. Hazar hocam konuşabilirse söyleyeceği çok şey var ama bugün sesini çok
2: Sibirya
1: az
2: gücü,
1: duyuyoruz.
2: Sibirya gücü 2'yi imzalayamadılar mesela.
1: Değil
2: bu
1: mi?
2: Önemli bir şeydi.
0: Ama şöyle pardon buyur hocam.
3: BRICS ve Şangay için düşünürsek bir de Yuan'la ve Ruble ile yaptıkları ticaret karşılıklı. Eğer bunu BRICS'e yayabilirlerse bu Amerikan hegemonyasına büyük bir darbe olacak. Bu kısım Amerika'yı tehdit eden bir şey. İran düşerse stratejik kayıpları olacak. Taktik kazanımlarında hiçbir anlamı kalmayacak Rusya ve Çin için.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Duyuldu mu?
0: Burada şunu eklemek gerekiyor. Özellikle şimdi İran savaşının yaşanmasıyla beraber Hürmüz Boğazı'nın
1: çünkü
0: kapanması.
1: Karşılama görüntüsünü de yan yana verebilir miyiz? Hem Trump hem Putin.
0: Şunu söylemek istiyorum.
1: Böyle davet edeyim. Bercan Tarsizleri de böyle davet edeyim.
2: Şimdi dünya barışçıl olmaktan uzak. Evet ama Gazze için ne yaptınız mesela? İnsan bunu sormak istiyor. Yani Gazze'de sesini bile çıkarmadı.
1: Şimdi İran konusunda evet ama İsrail
2: yani
1: konusunda,
2: Hamas konusunda bir tavrı vardı ama devam ettiremedi
1: onu. Samimiyeti var. O konu ayrı bir muamma. Çin'de de Yahudi zenginler çok fazla. Rusya'da da Yahudi oligarklar. Çok fazla bunu biliyoruz en azından.
0: Tabii şunu eklemek isterim ben. Aslında siz bahsettiniz. Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla beraber Rusya'nın baktığımızda özellikle teknoloji transferinde işte çift kullanımlı ürünlerden bahsediliyor. Hemen hemen baruttan, yapay zekadan tüm yine aslında askeri teknolojiye kadar özellikle bu çipleri Rusya'nın almasıyla beraber şunu görüyoruz biz. Rusya daha bağımlı hale geldiğini Çin'e karşı. Nedir o? 2025'te örneğin Çin'in ithalatında, toplam ithalatında Rusya'nın payı %5. Ama Rusya'nın toplam ithalatına baktığımızda %30'undan fazlasını Çin'den yapmış. Şimdi şuraya getirecektim bunu ben Tahir Bey. Şu fırsatı biraz yaratmış gibi görüyoruz Rusya'ya. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve yaşanan savaşla beraber kendi yine açıklamalarıydı. Sanırım ilk çeyreğinden bahsediyorlar yani 2026'nın. İlk 3 ay sonunda %30 bu sefer özellikle enerji konusu başta olmak üzere Rusya ticaretini arttırmış Çin'e. Yani şuraya geliyor Çin özellikle enerji konusunda aslında bu sefer de Rusya'dan ithalat yapmaya başlamış.
1: Yani o fırsatçılığı bu kez Rusya Çin'e karşı uyguladı. Doğalgazda evet. Çin'in yaptığı. Çin yani
2: sıkışınca Çin'i bir can evet. simidi olarak gördü.
1: Ama burada Çin'de da Donald Trump bu uçaktan inişiyle Çin'e dedi ki seni Rusya hegemonyasından, enerji bağımlılığından kurtarabilirim. Bak benim elimde Venezuela var dedi.
2: Şöyle onun yorumlar yapılıyor mesela. Yani Amerika Rusya'nın Çin karşısında biraz zayıfladığını, Çin'in nüfuz alanına girdiğini görünce yani istemiyor Amerika onu. Yani Çin'in çünkü gerçekten küresel bir güç Amerika için. Yani biz tamam eleştiriyoruz işte Çin direnmeye çalışıyor. Amerika istediği zaman frenleyebiliyor ama yani şey var bir de yani zorlanabileceği bir rakip. Çin hala savaşı yani veya çatışmayı seçmiş değil.
0: Bir de Mercan Bey şöyle düşünmek lazım Tahir Bey. Şimdi tamam biz hep şundan bahsediyoruz. Rusya teknoloji transfer ediyor. Diğer taraf enerji transfer ediyor. Ama sadece bu kadar iki basit bileşenden düşünmememiz lazım. Şimdi hem Amerika piyasası gerçi burada zorlanıyor şu anda Çin ama diğer taraftan buna belki Batı deyip Avrupalıları da koyduğumuzda sizin teknoloji ürünleriniz, elektrikli araçlarınız ve birçok üretiminizi aslında baktığımızda burada Amerika piyasası mı tüketir, Avrupa piyasası mı tüketir veyahut da tek başına Rusya mı tüketir? Soru işaretlerinden birisi
2: tabii
0: bu ki.
2: Avrupa ve Amerika daha baskın yani Çin için.
0: Bu durumda da ticarette şöyle bir durum ortaya çıkıyor Tahir Bey. Siz sadece

0: bir jeopolitik veyahut da küresel düzlemde evet müttefiklik ilişkiniz var ama sadece bura üzerinden hareket edip Amerika veyahut da Avrupa'yı karşınıza alamazsınız. Şuraya gelirsiniz günün sonunda sizin zayıfladığınız, ekonominizin zayıfladığı bir sürece gelir. Şimdi konuşmuyoruz ama Çin'in de iç tüketimi çok kötü vereceğim.
1: Tabii kötü.
0: Yani içeride krize girdiği zaman ya ihracat yapamadı mı içerideki ürettiğim alıp tüketemiyor.
2: Şöyle bir manzara da çıkıyor. Dünya savaşıyor işte. Bugün Brent petrolün fiyatı bunu da verebilirse arkadaşlar.
1: Biraz düştü. Trump'ın açıklamalarından sonra. Evet.
2: Şimdi bu iki hatta savaş Amerika Birleşik Devletleri İran arasında devam ediyor. Küresel anlamda baktığımızda her ne kadar sahada askeri anlamda bir savaş olmasa da Amerika, Rusya, Çin arasındaki bu mücadele, rekabette devam ediyor. Ama bu ülkeler enerji anlamında bir zorluk yaşamıyorlar. Bir şekilde temin edebiliyorlar. Ama baktığımızda bu ülkelerin bu rekabeti nedeniyle hani bir atasözü vardır ya, filler tepişirken çimenler ezilir. Avrupa mesela, Avrupa gibi büyük bir ekonomik dev bile o kadar zora girmiş durumda ki. Ama bu ülkelerde böyle bir durum söz konusu değil.
1: Ama onun
2: değil.
1: Nedeni Amerika. Amerika'nın tahsilata başlaması. Amerika şöyle düşünüyor. Avrupa'ya mesela Ukrayna krizinden sonra şu faturayı çıkardı. Benim işte Soğuk Savaş'tan sonra işte Rusya'ya karşı kuşatma politika, renkli devrimlerle kuşatma politikasından dolayı ve Ukrayna Savaşı'ndaki yaptırımlardan dolayı. Yani o Soğuk Savaş döneminde, terörle savaş döneminde Avrupa Rusya'nın ucuz enerjisiyle büyüdü.
2: Evet.
1: Yani Sovyetler dağılmış, işte oligarklar batıya akıyor, parayı oraya götürüyorlar.
2: Ama Rusya-Ukrayna savaşı
1: ilişkiler kurmuşlar.
2: Bu.
1: Yani Ukrayna savaşından önce de mesela Avrupa'nın ucuz enerji kaynağı Rusya'ydı. Şimdi Çin'in ucuz enerji kaynağı kim? Amerika'nın hedef listesindeki ülkelerdi gene. İran, Rusya'dan alıyordu, İran'dan alıyordu, Venezuela'dan alıyordu, diğer ülkelerden. Şimdi Amerika bu dönemin sonunu getiriyor. Artık bu ucuz enerjinin aktığı ülkeleri, yani ucuz enerjinin Avrupa'ya ve Çin'e aktığı ülkeler kendisi artık doğrudan kontrol ediyor. Ya da anlaşarak mesela o ülkeleri bir şekilde normalleştiriyor. Mesela Rusya'nın konumunu Ukrayna'da meşrulaştırdı. Yani Trump'ın konumunu, daha doğrusu Putin'in konumunu meşrulaştırdı. İşte Venezuela kendi denetimini aldı. İran'da bir şekilde bir anlaşmaya ulaşmak istiyor. Yani İran'ın kaynaklarını artık Çin'in böyle çok ucuzca sömürmesine izin vermiyor.
2: Orada 105 dolara kadar geriledi. Ciddi bir düşüş yaşandı.
1: Çin'den şöyle bir talepte de bulundu. Tabii Çin'i yani tehlikeli bir rakip olarak görüyor. Yani Deng Xiaoping, o Mao'dan sonra gelen mesela Çin yeni bu işte kapitalistleşme.
2: Ama merak ettiğimiz dünyanın şu zirveleri yakından takip etmesinde ki ana neden şuydu. Ya şu devam eden savaşlar. İran, Orta Doğu'daki işte Filistin başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ya da diğer bölgelerde Afrika'da yaşananlar. Yani şu iki zirve tamamen kendi ticaretlerine, kendi çıkarlarına odaklanmış
1: hem
2: iki
1: o,
2: zirve değil
1: hem
2: miydi?
1: O hem de küresel.
2: Dünya ne kazandı mesela? Şu iki ziyareti o kadar kilitlendik, o kadar konuştuk.
1: Şunu kazandı.
2: Dünya
1: bak,
2: ne kazandı?
1: Yani bu zirveler şunu gösteriyor. Yani Trump'ın Çin'e gitmesi, Putin'in Çin'e gitmesi, Erdoğan-Trump telefon görüşmesi, yani eş güdümsel olarak baktığımızda
0: Galibov'un Çin büyükelçisi olarak hemen o ziyaretten sonra
1: yani
0: özel
1: bu neyi gösteriyor? Şu anda küresel yani küresel anlamda etkili güçlerin bu ülkeler olduğunu gösteriyor. Yani gözler Avrupalılar zaten
2: tamam, etkililer Trump, ama şu iki zirveden ne kazandı?
1: Savaş çıkmadı bak, çatışma çıkmadı. Stratejik işbirliği çıkmadı, tamam. Bir genel bir şey var, çağrı var. Dünya çok kutuplu olsun, eşitlik olsun, demokrasi olsun, barış olsun. Böyle uluslararası ilişkiler böyle dizayn edilmez. Yani sahaya o kaba gücünüzü, askeri gücünüzü veya diplomatik veya neyse müeyyideniz, gücünüz neyse onu korsunuz. Karşı tarafın onu kabul etmesi lazım. Şu anda jeopolitik olarak baktığımızda şimdi dünyayı idare eden ve şekillendiren ülkeler vardır. Nasıl bir şehrin bir valisi varsa, gücü varsa, dünya da öyle bir şeydir. Yani diyorum ya, Birinci Dünya Savaşı'ndan
2: sonra bunların ağzına bakıyor.
1: Dünyayı mesela Fransa ve İngiltere'nin dışında Orta Doğu'yu dizayn edebilecek bir güç var mıydı? O dönemde mesela işte Fransa'nın işte Suriye'de yaptığı dizayna karşı çıkabilecek hangi güç vardı? İngiltere'nin diyelim Irak'ta yaptığı dizayna karşı çıkabilecek bir güç var mıydı?
2: Şu anda da Amerika'ya karşı çıkabilecek bir güç.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Rusya ve Amerika'ya karşı onlara rağmen bir dizayn yapabilecek bir güç yoktu dünyada. Şimdi Soğuk Savaş'tan sonra da Amerika'nın itiraz, Amerika'ya karşı dünyayı dizayn edebilecek bir güç. Savaşabilirsiniz. Afganistan'da savaşlar, Irak'ta savaşlar. Irak'tan çekildi ama Irak'ı hala yönetiyor bak. Başbakanı bile Amerika atadı. Ali Zeydi başbakan olacak dedi. Nuri Maliki olmayacak dedi. Bu nasıl çekilme? Bu nasıl bağımsızlık? İsrail gidiyor hala Irak'ta mesela üsler kuruyor. İran'a karşı askeri hareketlerde bulunuyor. Yani tamam oradan çekilmiş durumda ama hala orayı etki alanında tutuyor. Devam ediyor.
3: Nemalanıyor.
1: Yani. Evet, nemalanıyor yani. O anlamda son şu anki zirve, şu anki yani Rusya, Çin ve Amerika ilişkiler yumuşama dönemine girmiş durumda. Bunda Amerika'nın bu iki ülkeye de zeytin dalı uzatmasının etkisi var. Ama Türkiye ile ilişkilerinin yumuşamasında Türkiye bileğinin hakkıyla bu şeyi kazandı, bu statüyü kazandı. Yani onun için Trump Erdoğan'ı çok çetin lider şey diye takdir ediyor.
2: Peki, son sorum, son dakikam içerisindeyiz. Şu iki zirvede size hangisi en samimi geldi?
0: Şu an için en samimi görüneni şunu kabul etmek lazım ki Putin ve baktığımızda Xi Jinping'in verdiği poz neden? İki tane aslında stratejik orta, aslında Batı'ya meydan okuyan, Batı'nın hegemonyasına karşı duran iki ülkeyi görüyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum.
2: Ama onların hegemonyasına karşı çıkarken kendi hegemonyalarını dünyaya yaymaya çalışan güçlerden.
0: Tabii bu itirazı ortaya geliştiriyorlar ama ben de şunu sormak istiyorum. Her iki ülke diyelim ki Amerikan hegemonyasını yendiler. Hangisi lider olacak burada? Tahir Bey.
2: Esas rekabet de orada başlıyor.
0: Tabii geçmişine bakalım. Çok kısa bahsetmek gerekir.
2: Çok kısa.
0: Rusya'nın Çin'den 1850'lerden sonra o meşhur Afyon Savaşları'ndan sonra 1 milyon metrekare toprağını Rusya'nın aldığını unutmamak gerekiyor ki bir de şunu ekleyelim burada.
2: Çin'in yayılmacı politikası var Rusya'da hala bu arada.
0: Evet var. 4000 kilometre sınırları var ama 1 milyon metrekare toprağı şu an Rusya'nın toprağı. Bu bir sorun olarak çıkmayacak mı? Bu bile tartışılır ki 1969'da Sovyetler Birliği iken Çin'in Suriye Nehri üzerinden sınır çatışması yaşadığını da hatırlatmak isterim bu arada.
2: Yani her ne kadar bu düşmanlığa odaklansak da esas rekabet bu iki ülke arasında gizli. Ama neyi değiştirecek buraya karşı, yani Amerika'ya karşı?
1: Yani bu küresel bir şey uzlaşıyor. Dünyanın geri kalanının bu realiteye göre politika belirlemesi lazım.
2: Evet. O an bu o kez önemli. Onların dizayn etmesi değil, kendi kaderlerinin kendilerini belirlemesi, en azından bölgesel ittifaklarla gerekli olan bu herhalde. Can Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
2: Hazır Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ercan Tutar çok teşekkür ediyorum sizlere de. Her gün yeni bir zirve, her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bizler de takip etmeyi sürdüreceğiz Gece Ajansı'nda ama şimdilik noktalayacağız efendim bu gece. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki önemli gelişmeleri paylaşacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. İki lider bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, bölgedeki ateşkesin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü söyledi. Gazetecilere konuşan Amerikan Başkanı Trump da Başkan Erdoğan'dan yine övgüyle bahsetti. Erdoğan'la harika bir ilişkim var diyen Trump, Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğunu dile getirdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan görüşmede bölgedeki ateşkesin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ve ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Yapıcı girişimlere desteğimiz sürecek dedi. Görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Erdoğan ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de görüşmede ele alındı. Erdoğan hazırlıkların sürdüğünü ve zirvenin her açıdan başarılı geçmesi için azami gayret gösterdiklerini söyledi. San Diego'da

0: Görüşme sonrası başkanlık uçağının önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump da Başkan Erdoğan'a bir kez daha övgüler dizdi.
1: Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok çetin insanlarla ilişkim olması çok güzel değil mi? O çetin bir adam ve onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var.
0: Erdoğan'ın saygı duyulan bir lider olduğunu da sözlerine ekleyen Trump, harika işler çıkardı dedi.
1: Bence Erdoğan çok iyi bir müttefik oldu. Harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona çok saygı duyuyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştırmakta kararlıyız ifadesini kullanan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
3: Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız.
4: Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin menzili ulaştırmakta kararlıyız dedi.
3: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Dava yolculuğunda çetin mücadeleler verdiklerini dile getiren Erdoğan, bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir ifadesini kullandı.
3: Bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
4: AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kapatma davaları, muhtıralar, sokak hareketleri, terör eylemleri ve darbe girişimleri gibi birçok badireyi atlattığını dile getiren Başkan Erdoğan, geçmişte AK Parti çizgisinde hareket eden ancak şimdi ağır eleştiriler yapanlara seslendi.
3: Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
2: CHP'ye eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikinci kez arınma çağrısı geldi. Doğrudan Özgür Özel'i hedefalan Kılıçdaroğlu, Uluçınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz ifadesini kullandı.
5: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım.
6: Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
4: Açtı ağzını, yumdu gözünü. İkinci arınma çağrısıyla Özgür Özel'e res çekti. İhanet göndermesinde bulundu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
4: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP

0: ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Tehditler aldığını söyledi, meydan okudu. Kılıçdaroğlu kirli siyaset eleştirisinde bulundu.
0: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür. Sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ilk arınma çağrısını Kasım 2025'te yapmıştı.
2: CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına tepki gösterdi. Arınma, ar namus döneme göre değil, duruşa göre değişir dedi. Tutuklanan belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu döneminde de aday gösterildiğini dile getiren Başarır, mutlak butlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
3: Rumca bilen bir
4: yerci var. Arınma. Ar, haya, namus döneme göre değil, duruşa göre değişir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çağrısına ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, yolsuzluktan tutuklanan isimlerin Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanı olduğunu söyledi. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
4: Zeydan abi, bizim Adana Belediye Başkanımız tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. İlçe Belediye Başkanlarımız tutuklandı. Kemal Bey ile beraber bizler atadık. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır.
1: Başarır, mutlak butlan davası üzerinden Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi.
4: Butlan kararıyla hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.
1: Sözü davalık olan 2023 kurultayına getirdi Başarır. Kılıçdaroğlu'na sonucu kabullenin mesajı verdi.
4: Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır. Anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim. Onurla, şerefle bir kez daha bunu söylüyorum, gurur duyuyorum. İyi ki yapmışım. Bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğini bir kez daha altını çiziyorum.
1: Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı milletvekili grubunu ikiye böldü. Aralarında Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuşil gezdi, Hüseyin Yıldız'ın da olduğu bazı vekiller Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Ankara milletvekili Umut Akdoğansa Kılıçdaroğlu'na Özel'in bu fotoğraflarıyla göndermede bulundu.
2: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler var. Eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın kara kutusu olduğu iddia edilen yönetici Bülent Karakaş, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlükleriyle ilgili iddialarsa büyüyor.
5: Oradan kara çalacak, bizim arkadaşlarımıza yolsuz diyecek, kendisi orada oturacak. Vallahi de oturtmayacağız, billahi de oturtmayacağız.
6: CHP yönetimi iddiaları görmezden gelse de belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları dalga dalga genişliyor. Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler oldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden biri olan belediyenin personel hizmetleri yöneticisi Bülent Karakaş'ın bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Bülent Karakaş'ın rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kara kutusu olduğu iddia edilirken şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyon

0: Operasyonda 90 bin dolarla 5 bin euro nakit para ele geçirildi.
1: Parti meclis üyesinin ismi geçiyor. Belediye başkanların zaten bu işin odağında olarak görülüyor. Yöneticilerim var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sizin bu yükünüzü taşımak zorunda mı?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da yeni ihale skandalları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Belediyenin EKAP üzerinden gerçekleştirdiği 4 ayrı ihalenin teknik şartnamelerinin tek bir firma tarafından hazırlandığı ve ihalelerin de yine o şirkete verildiği iddia edildi. Ayrıca gizli kalması gereken bilgilerin önceden firmalarla paylaşıldığı, şartnamelerin adrese teslim şekilde düzenlenerek kurgusal bir ihale düzeni oluşturulduğu iddiası da dosyada yer aldı.
2: Bu sorun şu anda İstanbul'daki dosyaya baktığınızda 47 CHP'linin itirafları, ifadeleri, verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var.
0: İzmir'de ise yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Belediye iştiraki Ege şehire yönelik ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız.
0: Rüşvet operasyonlarının gölgesinde yolsuzluk iddiaları ve itiraflar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tanıtım sorumlusu Batuhan Ülker tanıklık yaptı. İfadesinde Gökhan Böceğin CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Özgür Özel'in ekibine belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar teslim ettiği iddiasını destekledi. Gökhan Böceğin dışarıda bir aracın yanına gittiğini ve araçtan aldığı bir şeyi oradaki bir erkek şahsa verdiğini hatırlıyorum dedi.
4: Hükümet suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme için harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayet gibi eylemlere karışan 15-18 yaş çocukların yetişkinlerle aynı cezayı alacağı bir düzenleme yaptıklarını söyledi. Gürlek, 11 yaşından itibaren okullarda suça karışmış çocukların takip edileceğini de dile getirdi.
5: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasının için toplumda bir ihtiyaç vardı.
6: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılması yönündeki beklenti karşılığını buluyor.
5: Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu.
6: Suça karışan çocuklara verilen cezalar artırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında Doğu Anadolu bölgesi illerinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Bakan Gürlek, 15-18 yaş aralığındaki çocuklarla ilgili infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı, detayları paylaştı.
5: Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor.
6: Gürlek okullardaki suça karışmış çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını ifade etti.
5: 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir şu an komisyon kurduk.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesine katıldı. Duran, bugünün sanal dünyasında sadece yalanın ve dezenformasyonun olmadığını, dijital dünyanın imkanlarının çok geniş olduğunu söyledi.
7: Kısa videoların anlık sürekli içerik akışlarının bizi derin okumadan, analizden mahrum bırakmaması lazım. Yani dijital dünyayı uygun bir şekilde kullanmamız lazım.
6: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığında düzenlenen Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Duran, bugünün dijital çağında sadece yalan ve dezenformasyonun olmadığını ifade etti.
7: Eskiden beri hep yalanın kendine has bir üstünlüğü vardı. Hani derler ya, gerçek ayakkabısını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır diye. Bu itibarla yalana karşı hakikatin kavgası hep olmuştur. Ancak günümüzde başka bir realiteyle karşı karşıyayız. O da sanal dünyanın, dijital dünyanın imkanlarının çok geniş olması.

0: O bildiğimiz konvansiyonel medya zamanındaki yalanlar, yönlendirmeler sonradan ortaya çıktı.
1: Burhanettin Duran, gençlerin dijital dünyadaki yalanları fark etme konusunda kabiliyetlerini geliştirmesinin çok önemli olduğunu söyledi.
0: Yapay zeka destekli sahte videoların, ses klonlama sistemlerinin ve bir takım manipülatif görsellerin etkisinde çok rahatlıkla kalabiliyoruz. Peki, bunlar propagandaya dair, reklama dair konulardır deyip de mesela eğlence alanını daha rahat karşılayabilir miyiz? Hiç de o görüşte değilim. Eğlence alanı da oldukça yönlendirmeli ve bir takım şirketlerin ve onların arkasındaki sahiplerinin değerlerinin bize taşınması süreci. O yüzden tabii böyle anlatınca diyeceksiniz ki ya toptan bir dijital karşıtlığı mı geliştiriyorsunuz? Hayırdır başkanım, ne yapıyorsunuz? Hayır, tabii ki o değil. Elbette o değil. Yani biz bu dijital dünyanın dışında var olamayız.
2: Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyetleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre evde alınan güvenlik tedbirlerinin başında çelik kapı taktırmak geliyor. En çok çalınan ürünler ise altın ve elektronik eşyalar. İşte Türkiye'nin suç istatistikleri ve en çok alınan önlemler.
1: Güvenli bir yaşam alanı oluşturmak ve hırsızlara karşı tedbir almak isteyen vatandaşların tercihleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
3: Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti raporunun sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan rapora göre evlerde alınan güvenlik önlemlerinin ilk sırasında zırhlı ve çelik kapılar %70.7 oranında yer alırken ikinci sırada %35.5 ile güvenlik kameraları yer aldı.
1: Pencerelere panjur taktırmak %28'de ikinci, korkuluklarsa üçüncü sırada yer aldı. En az tercih edilen koruma yöntemleri ise hırsız alarmı, bekçi köpeği ve biber gazı oldu. Güvenlik önlemleri yaşanılan bölgeye göre de değişiklik gösterdi. Kırsal kesimde ateşli silah ve bekçi köpeği kullanımı öne çıktı. Büyük şehirlerde ise çelik kapı, kamera ve özel kilit sistemleri ilk sırada yer aldı. Araştırma, vatandaşların dijital dünyada da tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi. 15 yaş ve üzeri nüfusta siber suçlara maruz kalma oranı %3,5 olurken, tüketici dolandırıcılığı da üst sıralarda yer aldı. İstatistiklere göre evden hırsızlık olaylarının %15,5'inde elektronik ve elektrikli eşyalar, %14,9'unda ise mücevher, saat ve altın çalındı. Raporun en dikkat çekici maddesi ise suçların adli makamlara bildirilme oranları oldu. Araç hırsızlığı yaşayanların %81,3'ü durumu resmi mercilere bildirdi. Rüşvet olaylarının sadece %5,1'i, cinsel taciz vakalarının ise %11'i resmi makamlara şikayet edildi.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç örgütlerine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Çocukları suça sürüklediği belirlenen şebekenin organizatörü yakalandı. Şebekenin çalışma yöntemi ve operasyonun perde arkasına A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı.

0: çocukları tetikçi yapan bir çeteye daha darbe vuruldu.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyon aslında sadece bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyon olarak değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda çocukları suça, karanlığa itenlere yönelik yapılan bir operasyon.
0: İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kırmızı bültenle aranan ve lideri yurt dışında olan suç örgütünü takibe aldı.
1: Çocukları ağlarına düşürdükleri ve bu karanlığa çekmek için de sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar, vaat edilen bir hayat ve vaat edilen bir para rakam üzerine çocuklar kandırılıyor.
0: Çetenin İstanbul'un 5 ilçesinde iş yeri kurşunlama, kundaklama ve el bombası bırakılması olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
1: Yakalanan işte buradaki bu beyazlı kişinin bir ay içerisinde tam 9 eylemi gerçekleşmesindeki azmettirici olarak olduğu sabit görülmüş. Bu adresler nereler? Esenyurt, Esenler, Eyüp Sultan, Sarıyer.
0: Özel harekat ekipleriyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Çatalca'daki adrese yapılan baskında

0: Örgüt yöneticisi ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
1: Bu yapılan operasyonda özellikle de iki kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan bir tanesi işte o suç örgütlerinin İstanbul'daki değil hatta Türkiye genelindeki organizatörlerinden bir olduğu EME isimli kişinin olduğu belirleniyor.
0: Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre organize suç örgütlerine yönelik operasyonların ardından kurşunlama olaylarında ciddi düşüş yaşandı.
1: 2024 yılında kurşunlama olaylarındaki faili meçhul olarak belirlenen sayı 479. 2025 yılında yapılan operasyonlar ve yapılan çalışmalarla bu rakam 39'a düşüyor. Bu yılın içerisinde de yine yapılan bu tarz operasyonlarla sayının şu anda 14'e düştüğü net olarak verilerde var. Ve daha da önemlisi kurşunlama olaylarında şu son bir yıl içerisinde %55 azalmanın olduğu görülmüş. Bu tarz olayları destekleyen, teşvik eden, çocukları sosyal medyada ağlarına düşürmeyi hedefleyen 3000 hesap da kapatılmış.
2: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 286 yıla kadar hapsi istendi.
3: Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı. Sanığın 286 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da arasında olduğu 7 sanık hakkında iddianame tamamlandı. Sanıkların suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından cezalandırılmaları istendi. İddianamede sanıkların sistematik cinsel istismar suçu işlediği vurgulandı. Sanıkların mağdurlara önce alkol ve uyuşturucu verdiği, ardından doğruluk mu, cesaret mi gibi oyunlarda psikolojik baskı yaptığı öne sürüldü. İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un medya dünyasında güçlü ve nüfuzlu kişi imajını kullanarak diğer sanıklar üzerinde otorite kurduğu iddia edildi. Gizli tanıklar İstanbul'daki lüks rezidanslarda uyuşturucu verilen kadınların cinsel istismara maruz kaldığını ifade etti. Dosyada ünlü olma hayali kuran kadınların sistematik şekilde hedef alındığı da anlatıldı. Mehmet Akif Ersoy'un evine gelen kadınlara uyuşturucu kullandırarak cinsel ilişkiye zorladığı da vurgulandı. Başsavcılık HTS kayıtları, adli tıp raporları, tanık ve mağdur beyanlarını delil olarak dosyaya ekledi. Hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken Mehmet Akif Ersoy'un 286 yıla kadar hapsi istendi.
2: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında iddianame tamamlandı. Karan'ın uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla 10 yıla kadar hapsi istendi.
0: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında başsavcı iddianamesini tamamladı. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi. Karan'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. 8 Ekim'den bu yana ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok operasyon yapıldı. Şarkıcı, oyuncu, fenomen, iş insanı ve kamuoyunun tanıdığı isimler kan ve saç örnekleri verdi. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da 16 Ocak'ta tutuklananlar arasındaydı. Karan hakkında hazırlanan iddianamede eski futbolcuya uyuşturucu madde ticareti suçlaması yöneltildi. Ümit Karan'ın temin ettiği uyuşturucu maddeyi başkalarına vererek bu suçu zincirleme şekilde işlediği belirtildi. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: Yasa dışı bahis operasyonlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez İstanbul merkezli 7 ilde operasyon vardı. Paymix 4 operasyonunda yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladıkları iddiasıyla 59 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PMX soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. 7 ilde düzenlenen

düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Malta merkezli FinCrypto UAP isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağladığı iddiası üzerine incelemeler derinleştirildi. Siber ekiplerce yapılan teknik çalışmalarda VPN kayıtları, panel erişimleri ve Telegram verileri incelendi. Organizasyon çalışanlarına kripto varlıklar üzerinden maaş ve hak ediş transferi yapıldığı belirlendi. Teknik ve mali bulguların ardından İstanbul merkezli 7 ilde jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. 61 şüpheliden 59'u gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. 657 banka ve kripto hesabı bloke edildi.

0: Malatya dün sabah 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi yaralandı. Uzmanlar sarsıntının daha büyük bir depremi tetiklemeyeceğini söylüyor.
1: Aşağıya indik. Çok korkunç, şiddetli bir sarsıntıyla uyandık.
2: Malatya güne 5,6 büyüklüğünde bir depremle uyandı. Deprem sadece Malatya'yı değil, çevre illeri de salladı. 6 Şubat travmasını unutamayan Malatyalılar büyük panikle sokağa koştu. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
3: Sokakta şu anda panik havasının olduğunu gösterebilirim ve söyleyebilirim. Hemen şöyle ekranımı çevirmeye çalışacağım. Ben evdeydim o sırada ve o deprem gerçekten çok sarsıntılıydı. Hemen apartman sakinleriyle birlikte kendimizi dışarı attık.
2: Deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tunceli, Elazığ, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır ve birçok ilde hissedildi.
4: İnsanların kimileri evlerinde, kimileri iş yerindeydi, kimileri okul yolundaydı, kimileri okuldaydı. Maalesef çok şiddetli bir depremle sarsıldı Malatya. Bizler de evlerimizde, ofislerimizde yakalandık. Şu anda görüyorsunuz trafikteki yoğunlaşmayı, bir anda insanlar kendilerini sokağa attı.
5: Dışarıda olduğum için ayaklarımın altında sanki böyle vurdu.
2: Deprem anlarında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Kentte eğitime bir gün ara verildi. Bazı yapılarda hasar oluştu.
6: İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
2: Malatya Valisi Seddar Yavuz depremde 74 kişinin hafif yaralandığını söyledi.
6: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 15'i korku ve panikten, yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir.
2: Deprem uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümezsoy bu depremin asrın felaketinin devamı olduğunu belirtti.
7: Mesela Bağdat Caddesi'nde bu örneği verdim. Hep trafik tıkanır. Ve trafik tıkanınca normal olarak arabayla Bostancı'dan Sarıbülbüs gelir. Göztepe veyahut da o bölgede tıkandığı zaman hemen kuzeye doğru, yani sağa doğru saparak oradaki caddeye paralel, trafik akışına paralel yollardan minibüsler giderler. Ama belli bir artık hızları düşmüş olur. Çünkü bu trafik sağdan verildiği için bu da Fethullahgazi'deki tıkanma nedeniyle onun kuzeyindeki Battalgazi'ye doğru giden blok içinde kırılmalar oluşuyor.
2: Akademisyenler depremin daha büyük bir depremi tetiklemeyeceği görüşünde birleşti.
8: Acaba büyük bir deprem olur mu sorusu sorulduğunda da açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü zaten etrafında birçok kırık sistemi var. Eğer bir büyük deprem olacaksa o kırık sistemlerini tercih eder.
0: Erzurum Şehir Hastanesi açıldığı 2020 yılından bu yana 14 milyona yakın hastaya şifa dağıttı. Teknolojiyle donatılan hastane komşu ülkelerden gelen misafir hastalara da hizmet

0: veriyor.
1: Sağlık hizmetlerinde sınırları aşan Erzurum Şehir Hastanesi bölgenin çekim merkezi oldu.
2: Yaklaşık 13 milyon 850 bin hastaya sağlık hizmeti sunduk. Yapmış olduğumuz hizmetler kapsamında yine yaklaşık olarak 360 bin hastamıza cerrahi müdahalede bulunduk.
1: 2020 yılında açılan hastanede günlük 10 bin hastaya poliklinik hizmeti veriliyor.
3: Hepsinden Allah razı olsun, hepsini seviyoruz. Çok beğeniyoruz, memnunuz. Yemeğimiz olsun, servisimiz olsun. Süper. Çalışanlar, personel yine aynı.
1: Teknolojik altyapısı ve robotik cerrahine dikkati çeken 1670 yataklı hastaneye başvuranların %45'i il dışından. Komşu ülkelerden şifa bulmak için gelenlerin sayısı 6000'i geçti.
4: Çok razı kalmışız. Allah razı olsun. Minnettarız, teşekkür ediyoruz.
1: Hastanede olası depremlere karşı gerekli önlemler de alınmış durumda.
2: Sismik izolatörlere sahip bir hastane. Yaklaşık 1250 tane izolatörümüz var. Tabii ki Rabbim öncelikle muhafaza etsin diyoruz ama olası bir deprem anında da hastanemizde hizmette herhangi bir teknik aksaklığa sebep olmadan hizmetleri devam ettirebilecek durumumuz var.
0: Bir sağlık skandalının haberiyle devam edelim. 17 günlük bir bebek tedavi için götürüldüğü özel bir hastanede ölümün eşiğine geldi. Konulduğu kuvezin gerekli bakımları yapılmamıştı. Bu büyük ihmal yüzünden Asel bebeğin vücudu yandı ve daha bir yaşına bile gelmeden 4 ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Ekranlara getirelim ayrıntılarını.
5: Çocuğum entübe oldu. Benim çocuğum çok zor dönemden geçti. Çok ağır şeyler geçirdi.
6: 17 günlük Asel akciğer enfeksiyonu nedeniyle kuvöze alındı. Ama iyileşmeyi beklerken kuvözün içinde bedeni yandı, entübe edildi. Peş peşe 4 ameliyat geçirdi.
5: Ağladım, nasıl oldu böyle bir şey dedim.
6: Bir yıl önceydi. Baş çifti yeni doğan bebekleri rahatsızlanınca Florya'da özel bir hastaneye götürdü. Asel bebek akciğer enfeksiyonu teşhisiyle kuvöze alındı.

0: hani bizi neden içeri almadıklarını sorduğumuzda doktorunuz ayrıyeten sizle görüşülecek dedi, denildi bize. Diğer aileler içeri girdikten sonra bizi içeri aldılar.
1: Ve yoğun bakıma alındıklarındaysa da Asil'in o yanmış kolunu gördüler.
0: Doktorum kolun yandığını bize söyledi. Ağladım, nasıl oldu böyle bir şey dedim.
2: İddiaya göre doktor yanığın hemşire ihmalinden oluştuğunu söyledi.
0: Kolu ısıtıcıya değdirildi. Hemşiresi çarşafını değiştirirken kolu ısıtıcıya değdirildiğini söylendi bize.
2: Durumu ağırlaşan küçük bebek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ayrı ameliyat geçirdi.
0: Çok da yüksek bir yaşam riski vardı. İlk başta bir ameliyat yaptılar. Ondan sonra yama yapılacak denildi bize. Sonra zaten bir hafta sonra diğer ameliyatın oldu. Dağ bacağından alıp koluna yama yapıldı.
1: İddiaya göre hastane yönetimi bu ihmalin sonucunu hemşire olarak gösterdi. Ama savcılıktan gelen kağıtla birlikte aile gerçeği öğrenince bir kez daha yıkıldı.
0: Küvezde kapağın olmadığını öğrendik. Hemşireyi suçladılar. Bu sadece hemşirenin hatası değil, hastanenin hatası. Kapak neden yok? Eğer o küvezin hani bakımı yapılıyorsa bir kontrol de edilmeliydi.
2: Olayla ilgili 4 sağlık çalışanı hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturmada personel ihmali, cihaz güvenliği ve hastane denetimi incelenecek.
0: Ben hastaneden şikayetçiyim. Benim çocuğum çok zor dönemden geçti. Çok ağır şeyler geçirdi. Hala da götürüyorum kolu için kontrollere. Bugün benim bebeğime oldu, yarın başkasının bebeğine olmasın.
3: Tokat'ta etkili olan sağanak sonrasında bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Turhal ilçesine bağlı barajın taşma riskine karşı önlemler artırıldı. Sivas ve Adana'da da taşkınlar vardı.
4: Barajdan su taşmaya başladı. 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle 7 köprü yıkıldı. Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkınlar yaşandı. Nehir kenarında bulunan bazı ev, ahır ve tarım arazileri su altında kaldı. Almus Barajı'nda doluluk %100'e ulaştı. Su barajdan taşmaya başladı. Günlerdir devam eden tedbirler kapsamında 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar tahliye edilerek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ve misafirhanelere yerleştirildi.
5: Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkına karşı her türlü tedbir, önlem alınmış durumda. Belediye sisteminden sürekli anonslar yapılıyor, vatandaşlar uyarılıyor. Burası da Turhal ilçesinde kent merkezi, en işlek caddelerinden bir tanesi. Dükkanlar tamamıyla yetkililer tarafından kapattırıldı. Vatandaşlar ise taşkına karşı kum torbalarıyla ve brandalarla önlemler aldı.
4: Bölgede yapılan teknik incelemeler sonucunda riskli olan köprülerin yıkımına karar verildi. Bir köprünün daha yıkılmasıyla toplam yıkılan köprü sayısı 7'ye ulaştı.
5: Yeni Sanayi Sitesi Köprüsü'nün de yıkıldığını söylemek istiyorum. O yıkılan köprünün etrafında tahkimat duvarı örülüyor. Yeniden yani iş makineleri şu an itibariyle bölgede çalışıyor ve yeniden duvar örüyorlar.
4: Bazı köprülerse ulaşıma kapatıldı.
5: İşte burası Turhal kent merkezindeki tarihi Kesikbaş Köprüsü. Köprü şu an itibariyle ekipler tarafından trafiğe kapatılıyor.
4: Sivas'ta ise şiddetli yağışın ardından Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinden geçen Kelki Çayı'nın debisi arttı. Yaya ve araç trafiğine kapalı olan 93 yıllık Akçağıl Köprüsü'nün büyük bölümü su altında kaldı. Kent sakinleri taşkın riskine karşı uyarıldı. Sağanağın etkili olduğu Adana'da ise Kurban Pazarı'nı su bastı. Çamur içinde kalan besiciler ve hayvanlar zor anlar yaşadı.
6: Buraya şu halimize bak abi. Kotramız yıkıldı. Yağmur altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık, sağa sola götürdük. Başka yapacağı bir şey yok abi.
4: Osmaniye'de ise fırtına vardı. Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte oluşan hortum çok sayıda ağacı kökünden söktü.
3: Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta etkili olan selde esnaf Erdem Taşdemir ve iş makinesi

0: gemisi operatörü birçok kişiyi kurtardı. Taşdemir o gün yaşananları anlattı.
1: Personelimizi çıkarttık, üst kata verdik. Sonra oradan bir ablam bağırdı, işte spor salonunda çok çocuk var diye. Dükkanın içine baktığımda zaten olan olmuştu. Hani ben dükkana ineyim de dükkana muhafaza edeyimden geçtim artık. Hani en azından birilerine faydamız olsun diye spor salonuna gittik.
2: Dükkanını bıraktı, iş makinesi operatörüyle çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı. Samsun Havza'da 12 Mayıs'ta etkili olan selde çok sayıda ilçe sakini farklı noktalarda mahsur kaldı. Konfeksiyon mağazası işleten Erdem Taşdemir, afet anında bir kuyumcuya sığındı. İş yerinde dükkan sahibinin annesi de vardı.
1: Teyze ile beraber motorun, klima motorunun üstündeydik. İşte sonrasından Mevlüt abiyi gördüm, kepçeci, Allah ondan razı olsun. El salladık işte, geldi bizi aldı. İlk önce teyzeyi verdim, sonra kendim bindim. Sonra tabii Yavuz abi bir arabanın üzerinde geçtiğinde biz çocukları orada gördük içeriden.
2: Suyla dolan mağazasını bırakan esnaf, kendisini kurtaran kepçe operatörüyle mahsur kalanların yardımına koştu.
1: İşte Mevlüt abiye dedim, hani arabayı işaret ettik. Oradan arabanın üstüne geçtim. İşte Yavuz abi orada zor durumdaydı, onu aldık. Sonra Yavuz abiyle beraber işte ben arabanın üzerine atladım. Oradan eğildiğimde iki tane çocuk vardı. Birisi çok küçük, birisi ondan biraz daha büyük bir kız çocuğu. Bir de anne babaydı galiba. Onlar vardı. İşte eğildim abiye, dedim hani ilk önce en küçükten büyüğe doğru sıralayalım abi, o şekilde gelelim hani öncelik. İlk önce çocuğu çıkarttık, işte çocuğu ensesinden tutmak zorunda kaldım. Hani çünkü aşağıdan çok felaket bir su geliyordu. Belden yukarısını kurtardıktan sonra zaten çocuğa sarıldım, direkt Yavuz abiye verdim.
2: Erdem Taşdemir ve iş makinesi operatörü ilçeyi dolaşarak 15 kişiyi kurtardı.
1: Dükkanın içine baktığımda zaten olan olmuştu. Hani ben dükkana ineyim de dükkana muhafaza edeyimden geçtim artık. Hani en azından birilerine faydamız olsun diye spor salonuna gittik. Oradaki arkadaşları çıkarttık. Böyle herkese geçmiş olsun abi. Çok zor bir durumdu, zor bir gündü yani.
0: Bitlis-Muş karayolunda şiddetli yağış sonrası meydana gelen zemin kayması sebebiyle derin çatlaklar oluştu. Taşıt trafiğine kapalı levhası olmasına rağmen mesafeyi uzatmamak için o yolu kullanan bazı sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor.
3: Yürümenin bile tehlikeli olduğu yoldan araçlarıyla geçiyor, kazaya davetiye çıkarıyorlar.
4: Mecburiyetten dolayı bu yolu kullanıyoruz.
3: Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda aşırı yağış sebebiyle zemin kayması oldu.
4: Kaza da olabilir, ölümler de olabilir, toprak kayması her an olabilir.
3: Asfalttaki çökme ve derin yarıklar sebebiyle tehlike saçan yola taşıt trafiğine kapalıdır levhası asıldı. Ancak mesafeyi uzatmak istemeyen bazı sürücüler uyarılara rağmen ölüm riskini göze alarak yolu kullanmaya devam ediyor.
4: Biz başka yerden dolandığımız zaman 70-80 kilometre yol uzuyor. Biz de bu şekilde diğer yolları kullanamıyoruz. Başka bir yolda yok.
3: Çift yönlü olarak kapatılan karayolu onarımının ardından yeniden trafiğe açılacak.
0: CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyetlerini gerekçe göstererek ilçedeki tek yarı olimpik havuzu kapatmış. Lisanslı yüzücüler mağdur edilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. İlçeye portatif bir havuz yapıldı. Sporcular betonda kulaç atmaktan kurtuldu.
3: Beton üzerine kulaç atan sporcuların çaresizliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı duyarsız kalmadı.
5: Çok teşekkür ederim havuzu sağladıkları için.
3: CHP'li Marmaris Belediyesi ilçedeki tek yarı olimpik yüzme havuzunu bakım maliyetini gerekçe göstererek kapattı. Yüzme şampiyonaları ve milli takım seçmelerine hazırlanan 300 sporcu havuzsuz kaldı. Yüzücüler antrenmanlarını boş havuzda yapmaya başladı. Sporcuların sesine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşk'ın bakın talimatıyla ilçeye 20 metre uzunluğunda portatif havuz kuruldu. Havuz Bakan Bakın gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu.
6: Sayın Bakanımızın talimatlarıyla geçici de olsa öğrencilerimizi ve sporcularımızı mağdur etmeyecek portatif yüzme havuzumuz.

0: yaptık. Bu havuz bir eğitim havuzudur. Yaz döneminde en azından öğrencilerimizin ve sporcularımızın mağdur olmaması, antrenman yapabilmesi için onlara bir imkan sağlayacaktır.
1: Hem sporcular hem de aileleri sevindi.
2: Ortaca'ya gidip gelmek çok zor oluyordu. Okulları var çünkü çocukların ve hepsinin ders saatleri farklı, okula giriş çıkış saatleri farklı. Toparlanıp gitmek çok zor oluyordu.
3: Havuzumuz için çok teşekkür ederiz. Artık antrenman yapma imkanımız oldu.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı ilçeye kalıcı olimpik yüzme havuzu inşa edilmesi için çalışmalara başladı.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında sadece sıkı pazarlıklar değil, büyük de bir emek mücadelesi var. Memleketlerinden gelip günlerce pazar yerinde yatıp kalkan besiciler günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Kendi kahvaltılarından önce adeta bir evlat gibi üstüne titredikleri kurbanlıkların bakımını yapıyorlar. Şimdi sizleri pazar yerindeki o tatlı telaşa, dökülen alın terine ve üreticilerin samimi sofrasına götüreceğiz.

0: kaç senedir bu işi yapıyorsun?
1: Abi bildim bileli bu işi yapıyoruz yani. Çocukluğundan beri yapıyoruz. Tabii ki öncelikle babam dedem gibi yapmış bu işi. İşte baba dede mesleği diyelim.
2: Yaşım 18. Bu işi 12-13 yıldır yapıyorum.
3: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı bir telaş. Ama bir o kadar da zorlu bir koşturmaca. Besiciler her sabah adeta zamanla yarışıyor. Sabahın en erken saatlerinde önce hayvanların yemleri karıştırılıyor. Ardından hazırlanan o yemler hayvanların oluklarına dökülüyor. Daha sonra yemlerini yiyen hayvanların su ihtiyacı da peşi sıra gideriliyor. Beraberinde ise özenle hazırlanan kurbanlıkların öz bakımları başlıyor. Tüyleri taranıyor, altları temizleniyor.
0: Saat şu anda tam sabah 7. Şehir dışından gelen besiciler kurbanlık hayvanlarını önce yemleyerek güne başlıyor. Ardından altını temizleyip suladıktan sonra günlük rutinlerine devam ediyor. Burada bir gününüz nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsunuz? İlk işiniz ne oluyor?
1: Abi sabah 7'de kalkıyoruz. Öncelikle hayvanlarımızın oluklarını temizliyoruz. Memleketten getirdiğimiz yonca samanını yere döküp İçine yem falan atıp karıyoruz güzel bir şekilde. Hayvanlarımızı önüne döküyoruz. Sonra suyunu falan yemini veriyoruz. Öyle geçiyor işte abi. Sonra gidip kahvaltımızı biz yapıyoruz. Kendimize bakıyoruz tabii. Yaklaşık 2-2,5 saatimizi alıyor. Tabii yani kendimize baktığımız kadar hayvanlarımıza da bakıyoruz güzel.
3: Kolay değil. Her biri en az 500-600 kilo. Kimi ise tam 1 ton ağırlığında. Yiyecekleri de büyük bir hassasiyetle hazırlanıyor. Proteininden vitaminine kadar her şey eksiksiz olmak zorunda. Çünkü amaç sadece kilo aldırmak değil, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklar yetiştirmek.
2: Sabah her gün saat 7'de kalkıyoruz. Bu hayvanın içinden biz hiçbir zaman çıkamıyoruz. Çıktığımız zaman bu hayvan sahipsiz insan gibi kalıyor ortada.
3: Hayvanların öz bakım ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla sıra besiciler için kahvaltı vaktine geliyor. Her ne kadar aralarında tatlı bir rekabet olsa da kahvaltı sofrasında bir ekmeği bölüp beraber yiyorlar.
0: Hayvanların yemi döküldü, altları temizlendi. Artık kahvaltı vakti. Biz de A Haber ekibi olarak kahvaltıya misafir olacağız.
4: Hayvanlarımız işte şu anda yemledik. Oturduk kahvaltı yapıyoruz.
5: 21 gün boyunca hepimiz kardeşiz burada.
6: Aynen valla.
5: Aynı yemeği, aynı ekmeği, aynı lokmayı paylaşıyoruz.
7: Yozgat Aydıncık'tan geldim ilçesinden. 13 hayvandan geldim.
3: Aylarca gece gündüz demeden besledikleri, büyüttükleri, adeta bir evlat gibi üstlerine titredikleri o emek verdikleri canlardan birer birer ayrılıyorlar.
8: Bazı çok sevdiğim danalarım oluyor. Kesmesini hiç istemiyorum ama tabii ki Allah öyle emretmiş. Her hayvana da kurban nasip olmuyor. Bir yanda seviniyorum, bir yanda da üzülüyorum yani.
3: Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte alıcılar da pazarlardaki yerini alıyor ve kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar da o andan itibaren başlıyor. Aylarca dökülen alın teri, podyuma çıkan kurbanlıklar ve alıcının bütçesi. Hepsi bu pazar meydanında o meşhur el sıkışma anında bir araya geliyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarındaki hareketlilikte zirveye ulaştı. Alıcı ve satıcı arasında geçen kıran kırana pazarlıklar da

0: başladı.
1: Dini olarak en güzel günümüz Kurban Bayramı. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah kabul etsin. Biz de her Müslüman gibi görevimizi yapmaya çalışıyoruz.
2: Şafak vakti başlayan koşturmaca yerini yavaş yavaş sakinliğe bırakıyor. Gün boyu ter döken üreticiler son kez hayvanların öz bakımlarını yaptıktan sonra günün yorgunluğunu atmak üzere aynı masa etrafında bir araya gelip yemek yiyip sohbet ediyorlar.
3: Sabah 7'de başlayan koşuşturmaca yerini böyle güzel bir masaya bıraktı. Bütün gün ter döken besiciler aynı masaya oturup yemek yemeye başladı.
4: Tabii ondan sonra şimdi bir daha su vereceğiz, bir daha üstüne bir daha alap vereceğiz. Ondan sonra mal yatıyor. Ondan sonra akşam her iki saatte bir gelip mala bakıyoruz. Hani Allah göstermesen birisi herhangi şeye düşer, ipe mipe düşer. Yani gece gündüz hep bir şeyle geçiyor.
5: Akşam yatmadan önce akşam burada esnaflarla beraber oturuyoruz, çay içiyoruz. Muhabbetimizi ediyoruz. Satışımız olursa tabii ki daha mutlu oluyoruz. Hayvanlarımızı görüyoruz, ışıklarımızı kapatıyoruz, yatıyoruz. 10.30-11 o civarlarda yatıyoruz abi. Sabah erken kalkıyoruz, 6.30'da kalkıyoruz.
3: Sizin de yorgunluk gözlerinizden akıyor ama neler söylersiniz?
6: Valla müşteri bekliyoruz. Her günkü bir aynı. Sabah kalkıyoruz, mali alıyoruz. Müşteri bekliyoruz. Başka ne yapabiliriz ki?

Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler peş peşe geldi. Objektiflere yansıyan bozayılar, nesli tehlike altındaki vaşak yavruları, kuş cennetindeki renkli misafirler ve insanları duygulandıran hayvan hikayeleri doğanın eşsiz yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıntılarını ekrana getireceğiz, haber geceyi noktalayacağız. Saat 5'te Ajans Yeni Gün'de yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'nin farklı noktalarından gelen yaban hayatı görüntüleri doğanın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaban hayatının en gizemli ve nesli tehlike altındaki türleri birer birer objektiflere yansıyor.
1: Başak yavrusu. Ay maşallah.
0: Tokat'ın Zile ilçesinde bir arazide gezinirken kayalıklardan gelen sesleri takip eden Salih Şenol, iki vaşak yavrusuyla karşılaştı.
1: Bir ormanda vahşi hayat varsa o doğa sağlıklıdır.
0: Şenol o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
1: Bizim köyün dağında vaşak yavrusu. Ay maşallah, biz bu bölgeyi terk edelim anne, gelir rahatsız olmasın. Bir ormanda vahşi hayat varsa o doğa sağlıklıdır. Hiç zarar vermemek gerekiyor.
0: Kayalık bölgede görülen yavruların görüntüleri bölgedeki yaban hayatının sağlıklı şekilde sürdüğünü ortaya koydu. Diyarbakır'da ise Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tehdit altındaki türler listesinde yer alan su samurları görüntülendi. Dicle Nehri kıyısında ortaya çıkan su samurları bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğanın en renkli duraklarından biri Kayseri oldu. Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı baharla birlikte hareketlendi. Göç yolundaki çok sayıda kuş türü sazlık alanlarda görüntülendi. Bahri kuşlarından leyleklere, arı kuşlarından bıyıklı baştan karalara kadar onlarca tür doğa severlere adeta görsel şölen sundu. Erzincan'da da yaşayan en küçük baykuş türünden olan kukumav baykuşu, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından görüntülendi. Bozkır'ın küçük avcısı olarak da bilinen kukumav baykuşu, yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alıyor. Küçük boyuna rağmen başarılı avcılığıyla dikkat çeken kukumav yuvasında kayda alındı. Kukumav, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin koruma listesinde düşük riskli kategoride bulunmasına rağmen nadir görülebiliyor.

Anadolu'nun ormanlarında kurulan foto kapanlar doğanın sessiz sakinlerini görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinin yerleştirdiği kameralar yiyecek arayan boz ayıları, otlayan geyikleri saniye saniye kaydetti. Doğal yaşamın içinden gelen görüntüler bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilecik Osmaneli Karayolu'nda yolculuk yapan bir sürücü ormanlık alana geçmeye çalışan bir ayıyı fark etti. Cep telefonu kamerasını açan sürücü gülümseten anları saniye saniye kaydetti. Yamaçtan yukarı çıkmaya çalışan ayı her denemesinde ayağa kayınca aşağıya doğru yuvarlandı. Bir süre aynı noktadan çıkmaya çalışan ayı başarılı olamayınca bu kez farklı bir yol aramaya başladı. Giresun'daysa gece saatlerinde sürücüleri şaşırtan bir olay yaşandı. Duroğlu tüneline giren bir sürücü aniden önüne çıkan ayıyla karşı karşıya geldi. Panik halinde koşan ayı uzun süre araçtan kaçmaya çalıştı. Sürücü ise hızını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Tünel boyunca koşusunu sürdüren ayı çıkış noktasına geldikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu görüntüler doğanın zenginliğini ve yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Sebep Sonucu da bu akşam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izlemişsinizdir. Gün içerisinde siyasetin tek gündemi bu oldu. CHP'de haramın yeri olmaz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar mücadeleye gireceğinin sinyallerini verdi bir anlamda da. CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ne anlama geliyor? İlk anda ona cevap verenler de vardı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı Özgür Özel'in ettiği bir cümle üzerine dile getirdi. Yani ona cevaben söylemişti. Tartışma nereye varacak bunu konuşacağız. Kemal Olçar bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Murat Özer. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Bercan Tutar da bu akşam bizimle. Bercan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hadi Dündar. Avukat Hadi Dündar hukukçu. Hadi Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Şimdi CHP ile ilgili pek çok hukuki dosya da devam ediyor. Bu akşam onların ayrıntılarını da sizden alacağız. Ne oluyor ne bitiyor diye. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini bir dinleyelim. Nasıl bir konuşma yaptı o? Kısa videoda neler söyledi bir değerlendirelim.
5: Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınar.